0: Artık evde oturmaya gerek yok. Doğruca evet. Tarık Bey'in kapısını çalacağız. Peki MR'da fotoğrafını gördüğünüz durumun ve omuzla ilgili bir teşhis koyup tedaviye geçeceksiniz. Daha çok nasıl bir yol haritası var burada?
1: Şimdi dediğim gibi burada kas omuz bölgesinde birkaç yerden problem olabiliyor. Bir tanesi omuz ana eklemiyle ilgili problemler olabilir. Bu daha çok hani omuz çıkığı da meşhurdur biliyorsunuz. Gençlerde olur o da. Omuz çıkığıyla ilgili omuzun tekrar çıkması ile ilgilidir. Orada yırtıklar olabilir ama klasik olarak en çok gördüğümüz bizim demin bahsettiğimiz o omuz kaslarıyla ilgili problemler. O kaslarda bir yırtık var mı yoksa sadece zedelenme mi olmuş? Yırtık varsa 60 yaşın altındaki hastalarda onu biz ameliyatla onarıyoruz. Yani omuzun içerisine biz aynı dizde olduğu gibi artroskopik olarak giriyoruz. Omuzun eklemini açmıyoruz. 2 ya da 3 delikten girerek omuzun içerisindeki bu yırtık bölümü, yırtıkları onarıyoruz. Yine özel tekniklerle artık hani açık ameliyat yapmadığımız için sonuçları gayet iyi kesmeden yaptığımız için omuz ameliyatları da artroskopik olarak o yırtığı onarıyoruz. Eğer yırtık yoksa, bir zedelenme varsa öncelikle konservatif tedavi yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Soğuk uygulaması, efendim söyleyeyim ilaç, tendon güçlendirici bazı vitaminler, bazen fizik tedavi. Bitkisel kaynaklı vitaminler diyelim. Yani o normal
0: A, yani şey, bildiğimiz dışarıdan alabileceğiz A vitamini, B vitamini,
1: değil,
0: C vitamini
1: onlar değil. Onlar mesela kıkırdakla ilgili vitaminler olduğu gibi bir şekilde yeni tendonlarla ilgili bir takım vitaminler de sporcularda iyileşmeyi arttırıyor. Biraz onu kullanıyoruz. Fizik tedavi yöntemi olabilir. Omuzda başarılı olduğu oluyor. Yırtık yoksa eğer. Bir de en çok bizim yararlandıklarımızdan biri de omuz içerisinde yaptığımız enjeksiyonlar. Oradaki ödemi gidermek ve tendon iyileşmesini arttırmak için iki türlü enjeksiyon var yaptığımız. Bir tanesi kortizon içeren enjeksiyonlar. Onlar hakikaten
0: korkutucu geliyor ama kortizon lafı insanlara.
1: Korkutucu geliyor her hastaya da izah etmeye çalışıyoruz. Buradaki kortizon çok düşük dozda. Kortizonun yan etkileri doza bağlıdır. Yani bazı ilaçların yan etkisi mesela alerjiktir. Çok az bir ilaçta diyelim ki penisilin alerjisi vardır. Az bir şeyde size rahatsızlık verir ama birçok ilacın yan etkisi mesela bir ağrı kesicinin etkisi nedir? Alerji etkisi haricinde şeye bağlıdır. Yani doza bağlıdır. Çok çok kullanırsanız sıkıntı olur. Kortizondaki yan etkiler de doza bağlıdır. Biz mesela bu yaptığımız enjeksiyonun dozunun 10 katını bir romatizma hastasında aylarca hastaya veriyoruz. O zaman hakikaten yan etkiler çıkabiliyor. Ama burada tek bir doz ve lokal etkili bir kortizon enjeksiyonunda çok fazla yan etki beklemiyoruz. Yani olmuyor da. Hı hı. Ama tabii ki faydası çok ağrılı bir omuzda çok faydası oluyor. Onu söyleyebilirim.
0: Çok hızlı iyileşiyor.
1: Hızlı düzelme yapıyor. Çünkü orada o ağrıyı yapan genellikle etraf yumuşak dokularda ve bölgede oluşan ödem. Hı hı. O da lokal olarak orada etki edip oradaki ödemi çözünce hasta rahatlıyor. Bir de PRP uygulamaları da yapıyoruz.
0: Onu sormak üzereyim, not almıştım.
1: PRP uygulamaları da işte birkaç yıldır gündemde. O biraz daha yan etkisi daha az. Biraz maliyeti yüksek. Yan etkisi o yani.
0: Etkisi
1: zararlı evet. Yani ileride o da ucuzlar ama şu an için biraz pahalı bir yöntem. Onda malum biliyorsunuz birçok yerde kullanılıyor. Omuzda özellikle kullanıyoruz bu kas yaralanmalarında, zedelenmelerde, ödemde. Hastadan kan alıyoruz bir tüp kadar. Normal laboratuvar kanı gibi. Onu özel santrifüj cihazından geçiriyoruz. Dolayısıyla oradaki ayrılan trombositler, eskiden bizim sadece pıhtılaşma hücresi olarak bildiğimiz kan komponentlerinde son yıllarda vücudun iyileştirici medyatörlerinin bulunduğu anlaşıldı. Yani kan içerisinde gezen mesela bir yeriniz kesildi, yarıldı zaman oranın tamiratı için görevli hücreler var. O hücreler trombositlerin arasında yer alıyor. Dolayısıyla o trombositlerin yoğunlaştırırsanız o onarıcı hücreleri de yoğunlaştırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bir trombositi yaklaşık yani var şeyinin 1000 katına kadar yoğunlaştırıyorsunuz. Dolayısıyla 1000 santimetre küp kan yerine 1 santimetre küp kan vermiş oluyorsunuz gibi düşünün. Dolayısıyla o konsantre olan iyileştirici hücreler bölgeye gittiği zaman oradaki zedelenmeleri onarıcı etkisi vücudun aktive olmuş oluyor ve dolayısıyla o aktivasyon artıyor.
0: Kalıcı oluyor mu etki?
1: Şimdi tabii eğer onarırsa kalıcı olur. Hı-hı. İyi tarafı o zaten. Yani oradaki şeyi tedavi ederse eğer iyileşme tam sağlanırsa tabii ki kalıcı olur.
0: Başarı, daha doğrusu iyileşme şartları gerçekleştirmek için hastanın uyması gereken kurallar var mı, yoksa tamamen uygulamanın başarısı mı?
1: Uygulamanın başarısı tabii o bir. İkincisi de hani hastanın tekrardan benzer problem oluşmaması için mutlaka beraberinde işte egzersiz programı veya bir takım kısıtlamalarda veriyoruz. Hı hı. Yani tek başına enjeksiyon hiç, yani tek başına enjeksiyon %100 her şeyi çözer denemez. Yani orada mutlaka özellikle bizim eklemlerle ilgili problemlerde her zaman beraberinde bir egzersiz tedavisi, bir koruma tedavisi mutlaka olur.
0: Şimdi özellikle omuz ağrılarında o ağrıdığı akut dönemde, hızlı dönemde çok inanılmaz derecede hayat kalitesi düşüyor.
1: Evet.
0: Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hele mesela ben kendimden örnek vereyim, benim sağ kolumdu. O kadar farkında olmadan yaptığımız iş var ki. Yani otomatik üzerinizi giyiniyorsunuz, bir şeye uzanıyorsunuz, yazı yazacaksınız. Bütün bunlar sekteye uğruyor. Ama hızlı bir şekilde de düzelme sağlanıyor eğer doktorun tedavisine uyum sağlarsak. Peki tekrarının olmaması için yapmamız gerekenler var mı? Yoksa bu ağrı bizde bir kere, daha doğrusu omuzdaki bu problem bir kere oluştuysa ara ara tekrar edecek, ataklar yapacak vesaire gibi mi kabul edeceğiz?
1: Yok, şimdi sizdeki çok büyük ihtimalle çok hızlı düzeldi, sadece ödenmiştir. Veya etrafta bir, bazen orada bir su kesesi var, şişiyor, o bursitmiştir. Tedavi olduğu zaman orası düzelmiş sayılır. Yani sporcu olmayan birisi için çok önemli değil sizin gibi bir ağrı. Ama dediğim gibi hastanın yaşı mesela 60 yaş civarına gelmişse, o zaman hasar fazla olmuşsa, o zaman önemli. Yoksa her omuz ağrısı bundan sonra kronikleşecek diye bir şey yok. Ama genel olarak omuzu korumak açısından diyorsanız, bir tane basit egzersizimiz var. Özellikle kolu böyle yana doğru saldığınızı düşünün. Sonra yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Yana doğru açıp kapama, yani ben hafif kanat kaldırma hareketi gibi diyorum.
0: 90 derece kaldırıyorsunuz.
1: 90 derece, 120 derece, kaça kadar kaldırabilirsiniz? Yavaş yavaş kaldırıp indirirseniz o tendonlar bir şekilde o kanal içerisinde hareket ettikleri için kendilerini yenilemiş oluyorlar. Bir de bahsettiğim gibi özellikle hani bir şey fırlatma gibi, bir yere asılıp kalma gibi, çok böyle yüksekte baş üzerinde yaptığın hareketler omuzun üzerine çok direkt yük bindiriyor o kas bölgesine. Onları çok yapmamak lazım. Onun haricinde diğer hareketlerin çok zararlı olmaz, çok kalıcı problem olmaz, ama bir yırtık olsaydı sizde mesela, o kendi kendine kolay kolay düzelmezdi, iş uzardı yani.
0: Peki sırtımızda, omuzlarımızdaki bu orkestraya ne yapacağız? Elimizi kolumuzu hareket ettirdiğimizde takır tukur gelen sesler konusunda bir tavsiyeniz var mı, hazır omuz konuşurken?
1: Şimdi o arkadaki omuz ekleminden ziyade kürek kemiğiyle sırt omurgası arasında biz scapula diyoruz, o kürek kemiğini sırta bağlayan küçük kaslar var, enine kaslar var, böyle 2-3 santimlik minik minik kaslar. Onlar hem boyun ve sırtla kürek kemiği birbirine bağladıkları için kol hareketinden indirekt olarak,
0: enstrümanlar onlar mı yani, oradan
1: evet,
0: mı geliyor?
1: Evet, oradan geliyor. O kaslar bir şekilde aynı pozisyonda durmaya bağlı, gerilmeye bağlı diyelim. O kasın elastikiyetinde azalmalar oluyor ve kas içerisinde, kas fibrillerinin içerisinde adeta küçük kalsiyum depozitleri gibi sertleşmeler oluşuyor ve o normal böyle bir senkron, hani çalışıp gevşemede sıkıntılar olmaya başlıyor o kaslarda. Sonra ona masaj yaptırıyorsunuz, birisi geliyor onları eziyor, ezdikten sonra onlar iyice adalet kalitesini kaybediyor, bu sefer bir daha çok geriliyor, birisi bir daha eziyor, bir daha çok
0: dokundurulmayacak geriliyor. O zaman
1: yani onlara, tabii çok bilmeyen birisine dokundurmak,
0: sanat nedir, sana
1: yani tabii ki ezmemek lazım, çünkü adale orada küçük, çok nazik adaleler. Kasıldığı zaman birisi gelip eziyor, kuluncumu ezdi derler mesela. Eziyor, tabii ki rahatlıyor, gevşiyor, ama 3 gün sonra, 1 gün sonra bazen orası daha da fazla kasılıyor, çünkü o artık adeli şey yapıyor. Onun tabii bir yapısı, bir sebebi de stres. Stresin de çok yansıdığı bir yer. Devamlı gergin olduğunuz zaman, masa başı işte iş çalışanlarda gergin olan kimselerde, o adeliler de devamlı geriliyor. Hem içeriden psikolojik olarak geriliyor, hem kolları askıda kaldığınız zaman o adeliler geriliyor ve artık o adeliler eski gücünü, yani eski elastikiyet formunu kaybediyor. Böyle kütür kütür ses çıkaran, bazen ağrı yapan şey haline geliyor.
0: Bir tavsiyeniz var mı onları rahatlatmak için masa başında yapabilecekler?
1: Yani egzersiz, her halükarda egzersizlerin faydası olur. Kol açmalar, kol arkaya atmalar, kol döndürmeler, artı duruş pozisyonunuz, masa başındaki duruş pozisyonunuz, dik durmak, kollar olabildiği kadar masaya ağırlık vermek, işte bilgisayar kullanırken falan, yani o kollara kürek kemiklerini taşıttırmamak kolları. Yani kolları ağırlığından kurtarmak, düzenli egzersizler yapmak. Yani onun haricinde çok mecbur kalınırsa fizik tedavi yapılabilir sırt bölümlerine. Onların faydası olur, ama birazcık Yani kişinin kişisel özellikleri de alakalı bir durum yani.
0: Biraz hareketli yaşamak da lazım.
1: Fibromiyaji ile de çok bağlantılı yani. Hı. Genelde fibromiyajik hastalarda daha çok oluyor problem.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum bugün için. Sağ olun. Sirke Hastanesi'nden ortopedi uzmanı Doktor Tarık Şener bizimleydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: Hülya'm sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, daha önceki programda Hicri yeni yılı anlatırken Peygamber Efendimizin hicretinden de bahsettiniz. Ama hani konuyu uzatmamak için sormamıştım orada. Bugün sormak istiyorum müsaade ederseniz. Hasreten bu konuyu anlatabilirseniz. Peygamber Efendimizin Medine'ye hicreti neden ve nasıl olmuştur? Niye buna ihtiyaç duyulmuştur? Ve İslam tarihinde tabii bu çok önemli bir hadise. Bundan sonra çok farklı şeyler oluyor Müslümanlar için, İslamiyet için de. Bunu anlatabilir misiniz? Neden, niçin, niye gerek duyuldu? Ve zaten bunun Hicri yeni yılında başlangıcı olduğunu daha önce anlatmıştınız. O önemini biliyoruz.
1: Usta abi, anlatırlarken yani kitaplarda var, fakat daha ben İmam Hatip İlahiyat'ta falan anlatırlarken hiç böyle temas etmezler. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya teşrif buyurduğu Mekke-i Mükerreme'de orada bir müşrik devleti vardı. Putperest devlet yani. Devlet başkanları da aynı şekilde putperest. Peki Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine iman edenler yok muydu? Vardı. Mesela Peygamber Efendimiz'in dedesi, annesi, babası. Onlar İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabiydiler. Ama çoğunluk müşrikti, putperestti. Çoğunluk müşrikti, putperestti. Dolayısıyla Allah-u Teala hani ab-ı hayat zulümatta bulunur ya.
0: Evet.
1: Ab-ı hayat orada doğdu. Ab-ı hayat orada doğdu. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret ettiği zaman masumlaştı. Cebrail Aleyhisselam'a bildirdi. Üzülmesin, geri gönderecek. Geri tekrar Mekke'ye gelecek o. Mekke'nin sahibi olacak. Ama birçok sebepler anlatılmış. Şimdi ab-ı hayatta, hani ab-ı hayat zulümatta bulunur. Peygamber Efendimiz o müşrik devletinin içerisine dünyaya geldi. Ve o müşrik devletinin içinde tebliğe başladı. Orada tebliğe başladı. Ondan sonra müşrikler baktılar ki aha dediler falan. Müşrik Allah-u Teala'nın düşmanı. Allah diyene düşman oldu. Allah-u Teala'nın emirlerini söyleyene düşman oldu. Müslümanlar başladılar eziyet etmeye. Neler neler yaptılar. Hatta kölelerden Müslüman olan olurdu. Adam kölem diyordu, öldürüyordu onu. Soyuyordu. Yani yazın. Şimdi orada ben şahit oldum yani. Hani derler ya, yumurtayı kırdığın zaman da yere düşmene pişiyor. Pişiyor hakikaten öyle. 60 dereceye çıktığı var. O kuma bastı mıydı şey yapıyor. Yatırtıyor, üstüne kızgın taşları koyuyor. Kırbaçlıyor. Hatta Ammar bin Yasir radıyallahu anh hazretlerinin babasının da annesine de yaptıkları eziyetler. Bir ayağını bir deveye, öbür ayağını başka bir deveye, develer ters kameti böyle bacaklarını ayırarak aynı şekilde şehit etmişlerdir. Ve bunlar zevk alan insanlardır. Her asırda olduğu gibi zalim katlar bir avuç azınlık Mekke'ye hükmediyordu.
0: Vahşi.
1: Vahşi yani. Vahşi. Şimdi var öyle.
0: Var.
1: Aynen. Yani dinden uzaklaştın. Aynı vahşi.
0: Çoluk,
1: neymiş çocuk. O zaman ilkeldi. Sen de ilkelsin değil mi?
0: Çoluk çocuk demeden öldürüyorsun.
1: Öldürüyorlar.
0: Sen de ilkel. Ne farkın var?
1: Kız çocuklar da diri diri toprağa gömüyorlardı.
0: Gömüyor. Yani.
1: Toprağa gömüyorlardı. Buna mani olunmuyordu. Böyle bir durum. Ve bu şimdi birinci safhası. Böyle zulmediliyordu. İkincisi şimdi Allah-u Teala kafirlerin arasında kalan bir Müslümanın nasıl yaşaması lazım geldiğini Peygamber Efendimiz orada Mekke müşrik devleti içerisinde yaşarken oradaki Müslümanlar bunu yaşadılar ve gördüler. Daha sonraki asırlarda da bu zuhur edecek. Kafir memleketinde bir Müslüman kaldığı zaman nasıl hareket etmesi lazım, ne yapması lazım. Ve ahkam dediğimiz hüküm yani bildiren ayet-i kerimeler Mekke'de nazil olmadı, Medine'den nazil oldu. Artık Müslümanların sayısı arttıkça, önce Habeşistan'a hicret edildi. Tabii Müslümanların sayısı arttıkça Mekke'li müşriklerin de zulmü arttı. Zulüm arttığı için Habeşistan'a gönderildi. Habeşistan'a gidenleri bizim kölemiz bunları verdi. Habeşistan talep bile ettiler Mekke müşrikleri. Böyle bir durum söz konusuydu.
0: Onları bize geri verin.
1: Ondan sonra Allah-u Teala Medine-i Münevvere'yi yurt edindi. Peygamberimiz orayı işaret etti. Yani bu zulümden kurtulmak için. Medine-i Münevvere'dekiler yani Mekkelilerden önce Müslüman oldu. Onlar geldiler dediler, kapımız açık. Yani bize gelen Müslümanları ve zatınızla şey yapınca biz Medine'de sizi koruyacağız. Söz verdiler. Onun için Müslümanlar oraya gitmeye başladı. Ve orada kuvvetlendi Müslümanlar. En son vahiy gelerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret ettiler. Peki netice ne oldu? Peygamber Efendimiz de hicret edince zaten Medine'de Müslümanlar çok olduğu için orada Müslüman devlet kuruldu. Ha. Devlet kuruldu orada. Artık Mekkeliler böyle dediler ki yani avucumuzdan kaçtı. Yani bizim elimizden çıktı. Artık karşı karşıya geldiler. Hatta Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e gelerek bu gece kafirler seni öldürmeye karar verdi. Bu gece Ali'yi yatağına yatır ve Ebu Bekir ile Medine'ye hicret et buyurdu. O gece. Hazreti Ali o zaman 23 yaşındaydı. Peygamber Efendimiz'e 1000 canım da olsa senin yoluna fedadır diyerek yatağa girdi. Resulullah Efendimiz Safer ayının 27. Perşembe gecesi kapıdan çıkıp Yasin suresinin başından 12 ayet okuyup müşriklerin aralarından geçip gitti. Öğle vakti Hazreti Ebubekir'in evine geldi. Bu gece Medine'ye hicret etmeye emir aldım buyurdu. Ve Şevahidün Nübüvvet'te de şöyle anlatılıyor. Resulullah'a Aleyhissalatü vesselam Resulullah Efendimiz'e Mekke'den Medine'ye hicret etmesi bildirildiği zaman bir isetin yani peygamberliğin 14. senesiydi. 14 senedir.
0: 14 yani. Sene.
1: Evet.
0: Acı çekmiş.
1: Evet. Mekke'den ayrıldığı gece Kureyş müşrikleri aralarında Resulullah Efendimiz'i öldürmek için anlaştılar. Gece uyku vakti gelince Resulullah Efendimiz'in kapısının önünde toplanıp uyusun da öldürelim diye beklemeye başladılar. O gece Yasin suresinin ilk ayetleri nasil oldu. Resulullah Efendimiz yerden bir avuç toprak aldı ve şu mealde önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık artık göremezler olan Yasin suresinin 9. ayetini üzerlerine okuyarak ve elindeki toprağı da başlarına saçarak aralarından geçip gitti. 40 kişiydiler. Hiçbiri göremedi. Resulullah Efendimiz mağaranın ve Hazreti Ebubekir ile beraber artık mağaraya geldiler. Girer girmez o gece mağaranın kapısının önünde bir ağaç yeşerdi. İki yabani güvercin o ağacın üzerine yuva yapıp yumurtladılar. Bir örümcek de mağaranın ağzını ağıyla ördü. Resulullah Efendimiz'in Mekke'den ayrıldığını haber alan müşrikler ok ve yaylarını alıp takibe başladılar. Hatta bize ilahiyatta bir tane bir İslam tarihi dersine gelen birisi vardı. Emekli savcıydı. Çok güzel de anlatırdı. İnşallah imanı kurtarmıştır. Allah rahmet eylesin. O derdi, ben de savcılık zamanında da gördüm. İz sürenler. Araplar da çok farklıymış. Yani bir gidiyor, takip ediyor, geliyor. İz süren getiriyor. Mağaranın önüne kadar. Adam diyor ki, ya bir mağaraya girdiler veya buradan uçup gittiler diyor adam. Adam doğru söylüyor. Hazreti Ebubekir ile Peygamber Efendimiz içeriden duyuyor bunu.
0: Ama kafada da örümcek var. Yani
1: diyorlar ki sen diyorlar yaşlandın artık diyor senin kafa gitmiş diyor ya diyor bu oraya girse diyor örümcek ağı yırtılır o güvercinler aynı şekilde o da yuva yapmış onlar uçar gider falan diyor gitmiyor öyle.
0: Sen bizi yanlış yere getirdin.
1: Sen bizi yanlış yere getirdin. Adam diyor ki ben doğru getirdim. Ya bu mağaradalar ya da uçup gittiler diyor adam ya. Başka yani adam yanlış söylemiyor. O kimse mağaranın geldi ve geri döndü. Sebebi sorulunca mağaranın kapısı örümcek ağıyla kapalı ve orada iki güvercin var. Anladım ki içeride kimse yok dedi. Peygamber Efendimiz yorucu bir yolculuktan sonra Medine'ye vasıl oldu ve İslam tarihinde yeni bir dönem başladı buyuruluyor. Şevahid niye yeni bir dönem başladı Mustafa Bey? Çünkü Müslümanlar Medine'de devlet kurdu. Ahkam ayetleri, hüküm ayetleri hep orada geldi. Bazı bu mezhepsiz Vehhabi tayfası, efendim daha önce işte böyle kadınların tesettürü, ondan sonra yoktu, içki haram değildi falan.
0: Sonradan çıkmış.
1: Sonradan çıkmış. Alçak herifler çünkü başlangıçta bildirilmedi. Sonradan bildirildi onlar.
0: Ya sonra geldi.
1: Mesela ayet-i kerime bile, Kur'an-ı Kerim'de 3 tane alkolle alakalı ayet-i kerim var. Birincisinde faydası zararları anlatılıyor. İkincisinde La takrib salatı ve entüm sukarası.
0: Namaza yaklaşmayın.
1: Sarhoşken yaklaşmayın. Evet. Üçüncüsünde namaz haram diye bildirildi ve bitti. Yani üç tane en son gelen ayet diğer ikisinin hükmünü tamamen ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hicreti o sıcakta deniz tarafındaki yolu takip ettiler. Yani Mekkeliler takibe başladılar. Bir sürü vaatlerde bulundular. Ama Allah-u Teala'nın koruduğuna kimse bir şey yapamaz ki. Mesela en canlı misal olarak biraz önce naklettik. Allah-u Teala Yasin suresinde 9. ayet-i kerimesinde biz onların önüne ve arkasına set çektik. Göremiyor onu.
0: Evet.
1: Göremiyor onu. Ve göremedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o ayet-i kerimeyi okuyarak aralardan çıktı gitti. Ve göremediler. Ve içeri girip de aynı şekilde şeytan geldi uyandırdı. Dedi ya gitti o. İnanmadılar. Paldır küldür içeri girdiler. Baktılar ki yatakta Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri var. Hazreti Ali radıyallahu anh. Dolayısıyla aramaya başladılar onu sonra. Nereden gitti, nereden gitti? Tabii Peygamber Efendimiz'in Medine'ye ulaştığını görünce Mekkelilerden bazılar bu iş bitiyor diyor. Sonra doğru gidiyor. Anladılar.
0: Neticeyi gördüler yani.
1: Neticeyi gördüler. Evet. Peki bütün bu çile, şimdi Mustafa Bey kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki bütün bu çilenin çekilmesinin sebebi her davanın bir çile zamanı var. İslamiyet'in çile zamanı Mekke.
0: Evet.
1: Yani o Mekke'dekiler esas aynı şekilde kazanan onlar oldu. Sıkıntıyı onlar çekti. Hatta şeyde Enes Malik radıyallahu teala annesi Hazreti Umeysa Peygamber Efendimiz'in süt tarafından akraba da oluyorlar onlar. Bir gün işte Peygamber Efendimiz hizmetine verdim onu 10 yaşından itibaren. Bir gün böyle ana oğul konuşuyorlar. Enes Malik radıyallahu teala Hazretleri dedi ki anneciğim bir anne bizim de malımız mülkümüz olsaydı işte biz de şey. Orada annesi diyor ki oğul oğul diyor. Her davanın bir çilekeşi olur. İleride diyor ordular olacak size, şeyler olacak. Bize neye ihtiyaç var? Biz bugün içimiz. Bu davanın çilesini biz çekeceğiz. Öyleydi.
0: Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala kıyamette buyurur ki, dünyada bir gün beni hatırlayıp ananı, benden bir kerecik korkanı cehennemden çıkarın. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle anlatmıştır. Allahü Teala Eshab-ı Kirama Medayin'in fethini Emirül Müminin Ömer'in radıyallahu an halifeliği zamanında nasip etti. Ganimet mallarını getirdiler. Resulullah'ın mescidinde açtılar. Önce Hasan bin Ali radıyallahu anhüma geldi. Ya Emirül Müminin, Allahü Teala Müslümanlara fetih nasip eyledi. Ganimet malından hakkımı ver dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh ona lütf ve ikramla hitap etti ve kendisine 1000 dirhem verilmesini emretti. 1000 dirhem verdiler. Sonra Hazreti Hüseyin radıyallahu anh geldi. Ona da lütf ve ikramla hitap edip 1000 dirhem verilmesini emretti. 1000 dirhem verdiler. Daha sonra kendi oğlu Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma geldi. Ey müminlerin emiri, Allahü Teala Müslümanlara fetih nasip eyledi. Ganimetten benim hakkımı da ver, dedi. Hazreti Ömer ona da lütf ve ikramla hitap etti ve 500 dirhem verilmesini emretti. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer, ey müminlerin emiri, ben harplerde bütün gücümle savaştım. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem önünde kılıç salladım. Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma Medine sokaklarında çocuklarla oynarlardı. Onlara 1000 dirhem, bana ise 500 dirhem veriyorsun dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh oğluna şöyle cevap verdi. Evet, öyledir. Haydi sen de onların babası gibi baba, annesi gibi anne, dedesi gibi dede, nineleri gibi nine, amcaları gibi amca, dayıları gibi dayı, halaları gibi hala, teyzeleri gibi teyze getir, sana da vereyim. Onların babası Aliyü'l-Mürteza, annesi Fatıma-tü-Zehra, dedeleri Muhammed Mustafa aleyhisselam, nineleri Hatice-tül-Kübra, amcaları Cafer bin Ebi Talip'tir. Halaları Ümmühani binti Ebi Talip, dayıları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oğlu Hazreti İbrahim'dir. Teyzeleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kızları Rukayye ve Ümmü Gülsüm'dür. Radiyallahu teâlâ anhüm ecmain, dedi. Hazret Ali, Hazret Ömer'in radiyallahu anhuma bu sözlerini işitince şöyle dedi. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Şöyle buyurdu. Ömer, cennetteki insanların ışığı ve İslam'ın nurudur. Bunu gelip Hazreti Ömer'e haber verdiler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Eshab-ı Kiram'dan bir cemaati yanına alarak Hazreti Ali'nin evine gidip kapıyı çaldı. Hazreti Ali dışarı çıkınca, "Ey Ebel Hasan, sen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından Ömer cennetteki insanların ışığı ve İslam'ın nurudur buyurduğunu işittin mi?" diye sordu. "Evet, işittim," dedi. "Bunu bana yaz," dedi. Hazreti Ali şöyle yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ali bin Ebi Talib'in Ömer bin Hattab'a vesikasıdır. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. O da Cebrail aleyhisselam'dan, o da Allahü Teala'dan bildirdi. Şüphesiz ki Ömer bin Hattab cennetteki insanların ışığı ve İslam'ın nurudur. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu yazıyı alıp evlatlarından birine verdi ve şöyle vasiyet etti. Ben vefat edince bu yazıyı kefenimin içine koy ki bununla Allahü Teala'ya kavuşayım. Şüphesiz ki Eshab-ı Kiram'ın faziletleri sayısızdır. Onların harikalarını anlatmaktan diller acizdir.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Ümmetimden bir kısmını bana gösterdiler. Dağları, sahraları doldurmuşlardı. Böyle çok olduklarına şaştım ve sevindim. Sevindin mi dediler? Evet dedim. Bunlardan ancak 70.000 adedi hesapsız cennete girer dediler. Bunlar hangileridir diye sordum. İşlerine sihir, büyü, dağlamak, fal karıştırmayıp Allahü Teala'dan başkasına tevekkül ve itimat etmeyenlerdir buyuruldu. Dinleyenler arasında Ukaşe radıyallahu anh ayağa kalkıp "Ya Resulallah, dua buyur da onlardan olayım." deyince "Ya Rabbi, bunu onlardan eyle." buyurdu. Biri kalkıp aynı duayı isteyince "Ukaşe senden çabuk davrandı." buyurdu. Bir hadis-i şerifte Allahü Teala'ya tam tevekkül etseydiniz kuşların rızkını verdiği gibi size de gönderirdi. Kuşlar sabah mideleri boş, aç gider. Akşam mideleri dolmuş, doymuş olarak döner buyurdu. Bir hadis-i şerifte bir kimse Allahü Teala'ya sığınırsa Allahü Teala onun her işine yetişir. Hiç ummadığı yerden ona rızık verir. Her kim dünyaya güvenirse onu dünyada bırakır buyurdu. İbrahim aleyhisselamı mancınığa koyup ateşe atarlarken Hasbiyallah ve ni'mel vekil, yani bana Allah'ım yetişir. O iyi vekil, yardımcıdır dedi. Ateşe düşerken Cebrail aleyhisselam gelip bir dileğin var mı dedikte var ama sana değil dedi. Böylece Hasbiyallah sözünün eri olduğunu gösterdi. Bunun için Vennecmi suresinde sözünün eri olan İbrahim mealindeki ayet-i kerime ile met buyuruldu. Allahü Teala Davud aleyhisselama bir kimse her şeyden ümit kesip yalnız bana güvenirse yerde ve göklerde bulunanların hepsi ona zarar yapmaya, aldatmaya uğraşsalar onu elbette kurtarırım mealindeki ayet-i kerime ile vahiy gönderdi. Abdestin müstehapları. 1. Kalple yapılan niyeti dil ile söylememek. 2. Kulağından artan su ile boynuna meshetmek. 3. Ayaklarını kıbleye karşı yıkamamak. 4. Mümkün olursa abdestten artan suyu kıbleye karşı ayak üzere içmek. 5. Abdestten sonra şalvarına biraz su serpmek. 6. Pak ve temiz bir peşkirle silinmek. Abdestin mekruhları. 1. Yüzüne suyu pek vurmak. 2. Abdest aldığı suya üflemek. 3. Üçten eksik yıkamak. 4. Üçten ziyade yıkamak. 5. Abdest aldığı suya tükürmek. 6. Suyun içine sümkürmek. 7. Gargara yaparken boğazına su kaçırmak. 8. Arkasını kıbleye dönmek. 9. Gözünü yummak. 10. Gözünü pek açmak. 11. Soldan başlamak. 12. Sağ eliyle sümkürmek. 13. Sol eliyle ağzına su vermek. 14. Sol eliyle burnuna su vermek. 15. Ayağını yere vurmak. 16. Güneşte ısınmış su ile abdest almak. 17. Mâ-i müstamelden sakınmamak. 18. Dünya kelamı söylemek.
1: Beylerbeyi Sarayı'nın bu sefer avlusundayız. setlere çıktık. Birinci setteyiz. Beyler Bey Sarayı'ndaki iç mekanları sizlere anlattık. Şimdi de kademe kademe birinci setten dördüncü sete kadar set bahçelerini ve setlerde bulunan köşkleri, havuzları sizlere anlatmak istiyorum. Hoş bir mekandayız efendim. Gördüğünüz gibi papatyalar açmış. Efendim ağaçlar insanın yüzüne gülüyor. Havuzlar var. Her sette bir havuz var ama esas meşhur olan Beylerbeyi Sarayı'nın havuzu yukarıdaki sette. Sarı Köşk'ün önünde. Onu da inşallah sizlere gidip yanına göstereceğiz. Şimdi efendim burası saray halkının, gerek harem halkının ayrı zamanlarda, gerekse selamlık halkının zaman zaman gelip oturduğu, dinlendiği yer. Daha ziyade hünkârın gelip gittiği yer. Abdülaziz Han bu sarayı yaptırdıktan sonra bu set bahçelerinde hayli vakit geçirmiştir. Efendim, dinlenmiştir. Buradan şöyle kıyısına gittiğiniz zaman deniz ayaklarınızın altında görünür. Hemen şu arka tarafta şöyle biraz daha gidersek efendim, sarayın Üsküdar tarafındaki duvarı görünüyor efendim. Üsküdar tarafındaki duvarı. Şu anda biz tünelin üstündeyiz. Altımızda eskiden 1955'lerden işte 73'e kadar, bendeniz hatırlıyorum, Üsküdar-Beykoz otobüslerinin ve trafiğinin gelip geçen bütün motorlu taşıt araçlarının gelip geçtiği bir tünel vardı efendim. Ben emsal olan kimseler çok rahat hatırlarlar buraları bilenler. Şimdi şu anda tünel kapalı. Boğaziçi Köprüsü yapıldıktan sonra tünelin dışından, geyikliğin altından bir tünel daha geçirildi. Daha genişçe

Derbeyi Sarayı'nın avlusunun üstüne taşmış gibi. Tabii memleketin büyük bir ihtiyacını gideriyor. Böyle tarihi mekanlarda böyle şeyleri, hani niye buraya gelmiş, biraz daha gitseydi demeye de gerek yok. Gördüğünüz gibi burada bahçenin etrafında dökme demirlerden yapılmış böyle boydan boya devam eden bir korkuluk var. Burada hemen efendim sadece bu Beylerbeyi Sarayı'nda olduğunu zannettiğim, Anadolu coğrafyası Türkiye'de başka yerde olmadığını zannettiğim, şurada bir bambuluk var efendim. Bambu ağaçları. Bu gördüğünüz ağaçlar tabii çiçekçilerde falan küçük bambular satılıyor, getiriliyor. İşte evlerde, gölgelerde yapılıyor ama bunlar esas toprağa bağlı olarak, saksısız olarak yetiştirilmiş olan bambu ağaçlarıdır. 100 senedir hemen hemen burada bu bambular devam ediyor. Kesiliyor, yerine yenisi çıkıyor. Kesiliyor, yerine yenisi çıkıyor. Böyle hoş bir mekan efendim. Şöyle biraz daha gidersek yatan bambuları da göreceğiz. Benim işte bambu ağacının bir tanesi böyle bize doğru yatmış. Tabii öbür yüzünün deniz tarafında çok daha böyle iyi büyüdükleri için güneşi sevmiyor bambu. Burada güneşi görenler küsüyor bakın efendim. Bu hep gölge ağacı. Fazla güneş görmeyecek. Altı kumsal olacak diyorlar bilenler. Şimdi bahçeyi dolaşıyoruz. Burada fazla yaşlı olmayan bir palmiye ağacı var. Görüldüğü gibi iki tane aslan heykeli şöyle karşılıklı buraya konmuş. Beylerbeyi Sarayı'nın özelliklerinden birisi de böyle aslan heykelleri, geyik heykelleri buraya muhtelif yerlerden Avrupa'nın ülkelerinde yaptırılmış, getirtilmiş şeyler veya hediye olarak gelmiştir. Bu aslanların ifade etmek istediği şu heykellerin, burada bir hayvanat bahçesi vardı. Üst tarafta, dördüncü sette o hayvanat bahçesinin tabii canlı hayvanları vardı. Orada heykel aslanlar bulunmuyordu. Canlı aslanlar bulunuyordu. Onları hatırlatmak için de burada böyle heykeller de konmuş. Şimdi Beykoz tarafındaki duvarı da, avlu duvarı da buradan çok rahat bir şekilde görünüyor. Görüyorsunuz kale bedeni gibi. Hali de yüksek efendim. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Efendim köprüyle Manolya'yı birleştirmeye çalıştık. Burada çok hoş bir manolya ağacı var ve bahçeye bakıyorlar. Baharın pek güzel bir zamanında gördüğünüz gibi taflanları hem güzel büyütmüşler hem de hakikaten itinayla Beylerbeyi Sarayı'nın bu bahçıvan kadrosu buna bakıyor. İdareyi tebrik etmek lazım bu itinasından dolayı. Şimdi şurada efendim kıymetli seyircilerim böyle çok hoş bir ağaç türü var. Taksus diyorlar bu ağaçlara. Çok çatallı çıkıyor yerden ve yan da gittiği için kendi özelliği öyle. Gölgesi geniş. İnsan da öyle ya efendim. Gölgesi geniş olan, yani hayatında çok eserler veren kimseler makbul sayılır. Faydalı eserler. Yoksa dimdik bir sopa gibi hiçbir gölgesi yok. O insanı kim hatırlar, kim anar? Şimdi biz burada niye bu çekimleri yapıyoruz? Bizden öncekilerin yaptığı hayırlı, faydalı işleri, o yapanları anmak, yad etmek için yapıyoruz efendim. Nereden nereye geldi söz? Şimdi yukarı setlere çıkacağız buradan ve ikinci seti, üçüncü seti ve en son dördüncü seti sizlere anlatmaya devam edeceğim efendim. Kıymetli seyircilerim, birinci setten ikinci sete çıkan merdiven başında, daha doğrusu iki merdivenin ortasında çok hoş, sade yapılmış bir çeşme var. Bakınız musluğu dahi o zamandan kalma efendim. Üstünü çıkarmış idare ki birileri aşıp kapamayla uğraşmasın diye. Yoksa üstü yok gibi görünüyor size, bir yanlış anlama olmasın. Sade mermerden tamamıyla bir cami mihrabına benzetilmiş. Efendim havtının da kenarına böyle mermerden güzel bir perde konmuş ki hani kullanan kimselerin üzerine su sıçramasın diye. Efendim peki su nereden geliyordu buraya? Su yukarıda su hazneleri var efendim. Su mahzenleri var. O mahzenlerden geliyordu. Mahzenlerden gelen su hattını bahçeyi bir daha kazıp da bir arıza olduğunda her tarafı berbat etmemek için şuralardan ta mahzene kadar giden insanın içerisine sığabileceği bir tünel yapılmış. Herhangi bir yerde bir arıza varsa bu tünelden geçen kimse orayı çeşitli şeylerle aydınlatarak efendim tamiratını

yapıyordu. Şimdi ikinci sette doğru çıkıyorum efendim bu merdivenden. Görüldüğü gibi merdivende yine mermer sütunlar var korkuluğunun başında, trabzanın başında ve ortada da yine pik demirden döküm trabzanları var. Aradaki sütunları hep mermerden efendim görüldüğü gibi ona istinad ettirilmiş ve gayet de sağlam, yani hiç yerinden oynamıyor. Efendim Beylerbeyi Sarayı'nın birinci setinden ikinci sette çıkıyoruz ama merdivenin yarısındayız. Buradan merdiven tekrar böyle insanın iki elinin açılması gibi, dua eden insanın elinin açılması gibi açılmış böyle. Tam burada iki merdivenin birleştiği yerde iki tane su mahzeni penceresi var efendim. Bunlar hem bahçeyi hem Beylerbeyi Sarayı'nı besleyen su mahzenleridir. Yan yana iki mahzen. Çok geniş tutulmamış, ortaya duvar konmuş ki herhangi bir çökmeyi önlemek için. Şimdi birazcık şöyle içine bakacağız ama karanlık tabii içerisi. Aydınlatabildiğimiz kadar mahzen de çok büyük olduğu için şöyle efendim herhalde bir 200-300 tonluk var bu mahzen. Anladığım kadarıyla benim kaba hesabıma göre. Aynı bunun ikizi de öbür tarafta var. Buradan bunu da gördükten sonra şöyle efendim görebildiğimiz kadarıyla şu anda kullanılmıyor. İçerisinde de su yok. Buradan yukarıya ikinci sette çıkıyoruz efendim. Set bahçelerinden birinci bahçeden ikinci bahçeye doğru çıkıyoruz. Şimdi ikinci set bahçesine geldik. Deminden beri söylüyoruz. Bir türlü gelemediydik. Ama hakikaten burası küçük ama çok hoş bir bahçe. Gördüğünüz gibi her cahiler adam boy olmuş efendim neredeyse, yani bir karışın çok üstünde olmuş. Güzel bakılmış, yerini sevmiş. Ortada bir palmiye var ama bu palmiye de genç. Efendim şöyle bir bahçeye bakarsak kademelendirmeyi burada da rahat bir şekilde görüyoruz ama biz de bize tanınan zamanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İkinci set bahçesi ve diğer 3 ve 4'ü de inşallah sizlere yarın anlatmak istiyorum. Bugünkü programımızda gördüğünüz gibi efendim Beylerbeyi Sarayı'nın böyle sakin, asude bir yeri olan set bahçelerindeyiz. Her kademeden deniz görünüyor efendim. Burada başladı deniz görünmeye. İnşallah yarın bu deniz görünen manzaralı ikinci setten itibaren sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: Ümmü Hiram radıyallahu anha. Ümmü Hiram Hazreç kabilesinden, Neccaroğulları eşrafından Milhan bin Halid'in kızıdır. Ensar'ın büyüklerinden Enes bin Malik'in radıyallahu an öz, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'inse süt teyzesidir. Ümmü Hiram Efendimizi ta çocukluk yıllarından tanır ve onun çok başka olduğunun farkındadır. Vakit saat gelip de Allah'ın Resulü tebliğe başlayınca tereddütsüz iman eder ve müminlerin arasına katılır. Fakat kocası, oğulları Kays ve Abdullah'ın babası Amr bu kutlu çağrıyı dikkate almaz, putperestlikten caymaz. Ümmü Hiram yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı servere uymayana uymaz. Geçim gailesine göze alır ama bir inkarcıyla aynı yastığa baş koymaz. Arabistan gibi yokluklar, kıtlıklar yaşanan bir ülkede iki çocukla dul kalmak kolay değildir. Ama bu inançlı kadın dertlerinden tad alır. Sadece iyi bir mümin olmaya bakar. Evet, daha da büyük sıkıntılara da hazırdır fakat eshab-ı kiramın ve ensarın büyüklerinden güler yüzü, tatlı dili, cömertliği ve zarafetiyle tanınan Ubade bin Samit radıyallahu an kapısını çalar. Nikahlarını bizzat alemlerin efendisi kıyar. Haklarında hayır duada bulunurlar. İşte o duanın bereketiyle evleri neşe dolar. Her kula nasip olmayacak kadar saadetli günler yaşarlar. Ümmü Hiram'ın Hazreti Ubade'den kara kaşlı, kara gözlü, şeker mi şeker, şirin mi şirin bir oğlu olur. Adını oy birliğiyle Muhammed koyarlar. Bu evde nasıl bir huzur vardır bilinmez. Birkaç dakika oturanlar bile ferahlar, gamdan kederden arınırlar. Efendimiz de zaman zaman ziyaretlerine gelir, sofralarına oturup hanelerini nurlandırırlar. Hazreti Ubade ile Ümmü Hiram kutlu misafire hizmet için kendilerini paralar ve çok dua alırlar. Efendimiz bu çatı altında çok rahat eder. Hatta bir keresinde kaluleye yatar ve gülerek uyanırlar. Ümmü Hiram neden gülümsediklerini sorar. Server-i kainat, ''Ya Ümmü Hiram, mücahitleri aşk ve şevk ile gemilere binip uzak ülkelere doğru gazaya çıktıklarını gördüm.'' buyururlar. Ümmü Hiram öyle çok etkilenir ki anlatılamaz. Heyecandan titreyen bir sesle, ''Ya Resulallah, dua et de ben de onlardan olayım.'' diye yalvarmaya başlar. Allah'ın Habibi ellerini açar ve, ''Ya Rabbi, bunu da onlardan eyle.'' diye dua buyururlar. Peygamber Efendimiz yine dalar ve yine gülümseyerek uyanırlar. Ümmü Hiram yine merakla sorar. Efendimiz, bu defada ümmetimden bazılarını meleklerin tahtlara kuruldukları bir debdebeli bir kalabalıkla gazaya gittiklerini gördüm buyururlar. Ümmü Hiram yine heyecanlanır ve ya Resulallah dua edin de ben de aralarında bulunayım deyince Peygamberimiz sen öncekilerdensin buyururlar. Efendimizin vefatından sonra sahabe-i kiram server-i kainatın gezdiği sokakları, bastığı eşikleri görmeye dayanamazlar. İslamiyeti beldeler ülkesine yaymak için yeryüzüne dağılırlar. Hazreti Ubade ve hanımı Şam'a doğru yola çıkar. Yanık sevdalılara Efendimiz'i anlatır, bıkıp usanmadan talebe okuturlar. Ümmü Hiram, şehitler cennetteki nimetleri görünce keşke kardeşlerimiz de Allah'ın bize neler ikram ettiğini bilselerdi de çarpışmaktan çekinip düşmandan yüz çevirmeselerdi derler. Hadis-i şerifinden çok etkilenir. Kıyamet günü başlarına yakuttan vakar taşları konan ve miski amber kokan şehitler zümresine ilhak olmayı yürekten arzular. Hazreti Osman zamanında Şam valisi olan Hazreti Muaviye Kıbrıs adasına bir sefer düzenler. Müminler böylece ilk defa deryaya açılırlar. Abdullah İbni Kays komutasında yola çıkan orduda Ebu Zer, Ebu Derda gibi sahabiler vardır. Tahmin edeceğiniz üzere Ubade bin Samit ve hanımı Ümmü Hiram gönüllüler arasında yerlerini alırlar. Mısır'dan gelen mücahitler de onlara katılınca iyice güçlenir, Kıbrıs Rumlarına ya Müslüman olun ya da cizye verin çağrısında bulunurlar. Rumlar anlaşmaya yanaşmazlar. Fakat muharebe sertleşince donanmayı toplar, İstanbul'a kaçarlar. Müminler sahildeki direnişi kırınca iç kesimlere sokulurlar. Genç muharipler Ümmü Hiram'ın radiyallahu anha gayretinden çok etkilenir. Nineleri yaşındaki mücahitten 86 yaşındadır ibret alırlar. Gel gelelim Larnaka civarlarında Ümmü Hiram'ın atının tekerleneceği tutar. Dünya gözüyle zaferi göremeden gözlerini yumar. Gençler onun adına da savaşır ve İslam ordusu da zafere ulaşır. Aradan uzun yıllar geçer. Osmanlılar Kıbrıs adasını Hicri 978 yılında alınca Ümmü Hiram'ın kabri üzerine sevimli bir türbe, yanına bir dergah ve cami yaparlar. Bu türbe ziyaretgah olur. Türkler onu Hala Sultan adıyla anarlar. Kurak zamanlarda Rumlar bile Türklere gelir, "Abe ne durursunuz, Hala Sultan hürmetine el açsanıza," derler. Zira ne zaman onu vesile ederek yağmur duasına çıksalar, Rabbim Celle Celalü yağmura gebe bulutlar yollar. Ahali suya kanar. Server-i kainatın sallallahu aleyhi ve sellem, "Annemden sonra annemdir" buyurdukları Ümmeymen'le "Şahit olun ki o benim oğlumdur" dedikleri Zeyd'in evliliğinden pırlanta gibi bir çocuk doğar. Ona Üsame adını koyarlar. Ümmü Eymen radiyallahu anha. Bilirsiniz, bazı kız çocukları merhamet yüklüdürler. Onlar hiç çocuk olmazlar. Doğuştan abladırlar. Yemez yedirir, içmez içirir, elindekini paylaşmaktan büyük bir zevk alırlar. İşte Abdullah'ın kölesi Bereke de onlardan biridir. Bu siyahi kızcağız adı güzel Muhammed'in hayranıdır. Ona bir şey olacak diye ödü kopar, gölge gibi peşinde koşar. Şefkatli Bereke peygamberimizin doğuşuna şahit olur ve küçük yaşta ona hizmet etmeye başlar. Efendimizin annesi Amine Hatun Medine'ye giderken Bereke'yi de yanına alırlar. İyi ki de öyle yaparlar. Zira dönüş esnasında Ebva denilen bir mıntıkada Amine annemiz gözlerini hayata yumarlar. Bereke gözyaşlarını içine atar. Nurlu çocuğu bağrına basar. Allah'ın Habibini kah elinde tutarak, kah sırtına vurarak Mekke'ye kadar getirir ve Abdülmuttalib'in kapısını çalar. O günden sonra Bereke bu evin kızı olur ve tabiri caizse ona Efendimiz'e annelik yapar. Zaten Server-i Kainat onu annesi gibi sever, hatrını hoşça tutar. Efendimiz eline geçen ilk fırsatta Bereke Hatun'u azat eder. Kızcağız Mekkelilerden biriyle Ubeyd bin Zeyd ile yuvasını kurar. Bu evlilikten Eymen adında bir oğlu olur ve onu Ümmü Eymen adıyla anmaya başlarlar. Fakat dünyanın düzü yoktur. Kocası vefat eder. Yine yokluklar, yine sıkıntılar. Resulullah İslam'ı tebliğ etmeye başlayınca Eymen ve Ümmü Eymen tereddütsüz Müslüman olurlar. Efendimiz sıkça yanlarına uğrayıp hatırlarını sorar, eksiklerini gidermeye çabalar. Evet, aç değil, açıkta değildirler ancak korunmaya muhtaçtırlar. Nitekim bir gün cennet ehlinden biriyle evlenmek isteyen Ümmü Eymen'i alsın buyururlar. Efendimizin azatlı kölesi Zeyd bin Harise Ümmü Eymen'den yaşça küçük olmasına rağmen öne çıkar. Server-i Kainat'ın "Annemden sonra annemdir" buyurdukları Ümmü Eymen'le "Şahit olun ki o benim oğlumdur" dedikleri Zeyd'in evliliğinden pırlanta gibi bir çocuk doğar. Ona Üsame adını koyarlar. Sanırım Ümmü Eymen'in zenci asıllı olduğunu söylemiştik. Zeyd ise diğer Araplar gibi beyazdır. Üsame sütlü kahverenginde çok şirin, çok şeker bir şeydir ve görenlere maşallah dedirtmeye başlar. Efendimiz Zeyd'e oğulları gibi davrandıkları gibi Üsame'ye de dedelik yaparlar. Onu nurlu torunları Hasan ve Hüseyin'den ayırmaz, kucaklarına alırlar. Üsame Ehl-i Beyt'in ferdi gibidir. Dilediği zaman hane-i saadete girer, çıkar. Hatta bir gün koşarken düşüp alnını yarar. Hazreti Ayşe radıyallahu anha telaşla koşar, yüzünü gözünü yıkar. Efendimiz yetişir, kucaklarını alırlar. Saçlarını okşar, yanaklarından öpüp dua buyururlar. Üsame de büyükleri gibi hicret eder. Kureyş'in müşrikleri silahlanıp pusatlanıp Medine üzerine yürüdüklerinde boyuna posuna bakmadan cenk hazırlığı yapar. Efendimiz o ve onun gibi minik mücahitlerin heveslerini kırmaz. Çok önemli bir işmiş gibi Münevver beldede nöbetçi bırakırlar. 3-5 yalın ayaklı çocuk çerden çöpten silahlarıyla Medine sokaklarına arşınlar, büyük bir ciddiyetle vazifelerini yaparlar. Üsame radıyallahu anh Mekke'nin fethinde de hazır bulunur ve kah göğsünü ileri çıkararak kah parmaklarının üstünde yükselerek büyüdüğünü ispata kalkar. Hem İslam ordusuyla birlikte mükerrem beldeye girmek ister hem de sen kenarda bekle denilmesinden korkar. İşte bu endişeyle kıvrandığı dakikalarda serveri kainatla göz göze gelirler. Efendimiz onu elinden tutar ve devesinin terkisine oturturlar. Kutlu kusfanın üstünde ve alemlerin efendisiyle birlikte şehre yaklaşır. Mahşeri kalabalığı yara yara Kabe-i Muazzama'ya vasıl olurlar. Allah'ın Resulü Bilal-i Habeşi ve Osman bin Talha ile Kabe'ye girer. Üsame'yi de yanlarına alırlar. O sırada Hazreti Ömer duvarlardaki tasvirleri silmekle meşguldür. Üsame de yardımına koşar. Beytullah'ı putlardan arındırıp kapıyı kapatırlar. Efendimiz büyük bir hasretle 2 rekat namaz kılar. Kabe-i Şerif'in her köşesini tekbirlerle aydınlatırlar. Nihayet Eshab-ı Kiram'ın karşısına çıkar ve o unutulmaz hutbelerini irad buyururlar. Düşünebiliyor musunuz? Böylesine tarihi bir anda Kabe-i Şerif'in içinde ve alemlerin efendisiyle bulunabilmek ne büyük bir nimettir. Müminler böyle bir şeref için canlarını vermeye razıdırlar. Lakin serveri kainat bir kölenin çocuğunu, Yemenli Zeyd bin Haris'in boynu bükük kuzusunu yanlarına alırlar. Efendimizin Mariye validemizden doğan oğulları İbrahim'in, nurlu çocuk 1,5 yaşındadır, ölümleri üzerine müteessir olurlar. Üsame üzülür ama ne zamanki Efendimizin gözlerinden akan yaşları görür, kendini tutamaz, feryat figan ağlamaya başlar. Efendimiz onun başını okşar ve acımayana acınmaz buyururlar. Ağlamak acımaktan ileri gelir. Lakin feryat ve figan şeytandandır. Üsame, affedin efendim diye mırıldanır. Ama ben İbrahim'e ağlamadım. İnanın sizin gözünüzdeki yaşlara dayanamadım. Olacak bu ya. O gün güneş tutulur. Bazıları bunu İbrahim'in ölümüne bağlarlar. Efendimiz, ay ve güneş Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini gösteren iki mahluktur. Kimsenin ölmesi ve kalmasıyla tutulmazlar. Onlara bakıp Allah'ı hatırlayın buyururlar. O gün tüm sahabeler oradadır ama Efendimiz İbrahim'i kabrine koyma şerefini Üsame'ye bağışlarlar. Allah'ın Resulü şirin kabrin başına bir taş diktirip üstüne su döktürürler. İşte bundan böyle bu sünnet ihmal olunmaz.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir genç bir yaşlıya yaşından dolayı hürmet ederse, onun yaşına varınca Allahü Teala da ona gençleri hürmet ettirir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz Müslümanlar bir vücut gibidir. Sevgili dinleyicilerimiz, dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlara yardım etmelidir. Amerika'daki, Afrika'daki Müslümanlara da yardım etmelidir. Bütün Müslümanlar bir ailenin fertleri, hatta bir vücut gibidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, birbirine karşı muhabbet ve merhamette müminler bir vücut gibidir. Vücudun bir yeri rahatsız olunca bütün vücut rahatsız, uykusuz kalıp onun tedavisiyle meşgul olduğu gibi Müslümanlar da birbirlerine yardıma koşmalıdır. Bu bakımdan dünyanın öteki ucundaki bir Müslümanın derdi bizim derdimiz demektir. Ona yardım etmek gerekir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Müslümanların dertleriyle ilgilenmeyen onlardan değildir. Yiyecek, giyecek ve başka ihtiyaçları için Müslümanlara yardım hem vazifedir hem de çok sevaptır. Bir Müslümanın sıkıntı ve kederini gidereni veya bir mazluma yardım edeni Allah-u Teala affeder. Bir din kardeşinin ihtiyacını gideren ömür boyu Allah-u Teala'ya ibadet etmiş gibi sevap kazanır. Kim bir mümini bir münafığın eziyetinden korursa, Allah-u Teala da onu cehennem ateşinden korur. Allah indinde en kıymetli amel, mümini sevindirmek, sıkıntısını gidermek, borcunu ödemek veya karnını doyurmaktır. Din kardeşini savunan Müslümanı Allah-u Teala cehennem ateşinden korur. Din kardeşinin aleyhinde konuşulurken, ona müdafaaya gücü yeterken bunu yapmayanı Allah-u Teala dünya ve ahirette zelil eder. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyilik ve hayra nail olamazsınız. Ne infak ederseniz Allah-u Teala onu hakkıyla bilir ve mükafatını verir. İnfaktan maksat zekat diyenler oldu. Sevdiğiniz maldan zekat vermedikçe saadete eremez, cennete giremezsiniz. Cimrilikten ve mal sevgisinden temizlenmiş olmazsınız dediler. İnfak edilen her şeyi Allah-u Teala bilir. Dünyada hakkını verir, ahirette de sevabını ve derecesini artırır. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri yüklerle şeker alıp sadaka olarak dağıtırdı. Dediler ki, niçin parasını değil de şeker alıp sadaka ediyorsun? Buyurdu ki, bu şeker bana paradan daha kıymetlidir. Şekeri çok severim. Ayet-i kerime nazil olunca Hazreti Ömer en iyi cariyesini azat etmişti. Oğlu Hazreti Abdullah da en iyi cariyesini azat etmişti. Kendisine dediler ki, kıymetli cariyeyi niçin bıraktın? Buyurdu ki, bu ayeti işitince bıraktım. Kişi sevdiğini vermeyince sevdiğini elde edemez. Harun Reşid'in zevcesi Zübeyde 30 bin altın harc etmiş bir musaf yazdırmıştı. Tamamlanıp da kendisine getirdikleri vakit bu ayet-i kerimeyi okuyunca hemen musafı kapayıp alın bunu salih bir Müslümana hediye edin. Şu anda bu mushaftan daha çok sevdiğim bir şey yoktur dedi. Ayet-i kerime nazil olunca Ebu Talha Hazretleri en sevdiği malı olan bir bahçeyi Allah yolunda tasadduk etti. Zeyd bin Harise Hazretleri de Seyl adındaki atını tasadduk etti. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, bir kimse sevdiği bir tek hurmayı bile Allah rızası için tasadduk ederse bu ayetteki iyilik ve hayra mazhar olmuş olur buyurdu. İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki, işte bugün her Müslüman elinden gelen yardımı yapmayıp İslamiyet baskı altına düşerse yardımı esirgeyen her Müslüman ahirette mesul olur. Bunun için kuvvetim olmadığı halde yardıma koşmaya özeniyorum. Güçlükleri yenerek İslamiyet'e ufacık bir hizmet edebilmek yolunu arıyorum. İyilerin çoğalmasını isteyen de onlardan sayılır buyuruldu. Bugün İslamiyet'e yardım için az bir şey vermek binlerce altın vermiş gibi kıymetlidir. Hangi talihli kimseye bu büyük nimet ihsan edilirse
ona müjdeler olsun. Dinin yayılmasına hizmet eden cihat sevabına kavuşur. Hele bu zamanda Müslümanlara yardım etmek daha güzel, daha sevaptır. Değerli dinleyenler, eğer bir Müslüman diğer Müslümanlara eliyle, malıyla yardım edemiyorsa, dua ederek yardım etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkından biri, ona gıyabında dua etmektir. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin sultana yazdığı mektup şöyle: Kahraman askerlerinize yardım ve zafer ihsan etmesi için Allahü Teala'ya dua ediyorum. Dua ordusunun askerlerinin kalpleri kırık olduğu için savaş ordusunun askerlerinden daha ileridir. Dua ordusunun askerleri, gaza ordusunun askerleri onların bedenleridir. O halde gaza ordusunun askeri dua ordusu olmadıkça iş başaramaz. Çünkü ruhsuz bedene hiçbir yardımın ve kuvvetin faydası olmaz. Bunun için dünyadaki bütün Müslümanlara dua etmelidir. Yemek yedirerek veya başka iyilik ederek insanları sevindirmek büyük sevaptır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, darda kalana kolaylık gösterene, Allahü Teala da dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Kim de bir Müslümanın aybını örterse, Allahü Teala da dünya ve ahirette onun aybını örter. Kul, kardeşine yardım ettiği müddetçe Allahü Teala da kendisine yardım eder. Müslüman kardeşinin ihtiyacını karşılamaya gidenin her adımına 70 iyilik yazılır ve geri dönünceye kadar 70 günahı affolur. Müslümanın bir sıkıntısını giderene Allahü Teala iki nur verir. Verilen bu iki nurla sırat üzerinde o kadar çok kimse aydınlanır ki sayısını ancak Allahü Teala bilir. Duasının kabul olmasını ve kederinin giderilmesini isteyen darda kalanı feraha kavuştursun. Allahü Teala bazı kimseleri insanların ihtiyaçlarını gidermek için yaratmıştır. İnsanlar ihtiyaçları için onlara başvururlar. İşte bunlar kabir azabından emindirler. Allah katında amellerin en sevimlisi bir Müslümanı sevindirmek yahut bir sıkıntısını gidermek veya sabrını taşıran bir kederini ortadan kaldırmak yahut borcunu ödemektir. Her iyilik sadakadır. Arkadaşın iyisi arkadaşına, komşunun iyisi ise komşusuna iyilik edendir. Sizin en iyiniz kendisinden hep iyilik beklenen ve kötülük etmeyeceğinden emin olunandır. Hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir. Allahü Teala sıkıntıya düşene, çaresize yardım edeni sever. Layık olana da olmayana da iyilik et. Eğer layık olana iyilik edersen ne iyi. Eğer o kimse iyiliğe layık değilse sen iyilik ehlinden olursun.

Seleme bin Dinar Hazretleri buyuruyorlar ki, ahirette sana lazım olacak şeye bugün öncelik ver. Ahirette sana zarar verecek şeyi de terk et.

Fakirlerle menkıbeler. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Biz ölüme hedefiz. Ömer bin Abdülaziz takva ehli bir zattı. Düşündüğü sadece ahiret ve hesaptı. Kulların hukukuna edemezsem riayet, halim ne olur diye endişedeydi gayet. Bir kimse anlatır ki, Ömer bin Abdülaziz, halifelikten önce etliydi ve gürbüz. Sonra çok zayıfletti onu bu halifelik. Öyle ki bu korkuyla kaldı bir deri kemik. İşte bu mübarek zat namaz kıldı bir gece. Bayıldı bir ayeti kıraat eyleyince. Namazda okuduğu ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu zira meal olarak: boyunlarına bağlı demirden bukağılar ile sürüklenerek ateşe atılırlar. Hatta sabaha kadar bunu tekrar ederek ağladı, hüngür hüngür gözyaşları dökerek. Bir gün mektup yazmıştı ahbabından birine. Buyurdu ki, aldanma nefsinin isteğine. Çıkarma hatırından bir an ölüm halini. Dünyadan ahirete çeviriver kalbini. Bir günde buyurdu ki, biz insanlar hepimiz ölüm için bir namzet yahut hedef gibiyiz. Ölüm istediğini seçiyor, götürüyor. Bu dünyaya gelenler mutlak bir gün ölüyor. Dün geçti. O iyi bir şahittir hakkımızda. Ölüm de uzak değil, bekler yakınımızda. Bugün büyük bir fırsat, mühim bir emanettir. Onu en iyi yerde değerlendirmelidir. Bir günde hutbesinde buyurdu, ey insanlar! Rabbimiz dışa değil, niyete, kalbe bakar. Yani siz kalbinizi eğer düzeltirseniz, düzelir ona göre dışınız, zahiriniz. İnsanın azaları kalbine bağlıdırlar. Kalp iyi ise onlar da hep iyilik yaparlar. Başka bir mektubunda buyurdu ki, evladım, her gün yaklaşıyoruz ölüme adım adım. Tavsiye ederim ki, kork Allah'tan her zaman. Bu fırsat eldeyken ahirete hazırlan. Ölüp de ahirete gitmiş farz et kendini. Allah'ı görür gibi ifa et amelini. Gün geçtikçe ömrümüz daha noksanlaşıyor. Ecel de o nispette bizlere yaklaşıyor. Aklı olan günahta heba etmez ömrünü. Gönül vermez dünyaya, düşünür ölümünü. Mahşerin şiddetini hatırlayarak her an o güne hazırlanır, gece gündüz durmadan.

Bilal bin Saad Hazretleri buyuruyorlar ki, bir insanın iyiliklerini hatırlayıp günahlarını unutması gururundandır.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.

0: Makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 15 Haziran Pazartesi, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Canan Eraslan'ın "Ya stagflasyon ya yumuşak iniş" başlıklı makalesini sunuyorum. Pandemi sanki çok uzakta kalmış gibi değil mi? Daha düne kadar maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu, marketten alınan eşyaların çamaşır sularıyla dezenfekte edildiği dönem. Bir anda evlere kapanırken hatırlar mısınız nasıl her şeyi stoklar hale gelmiştik? Şu anda gülerek hatırlıyorum ama market raflarında yaş maya bile kalmamıştı o birkaç gün. Ardından Türkiye'nin çok güçlü olan üretim sistemi tedarik süreçlerini o günün normaline göre düzenledi ve bir daha da boş raf görmedik biz. Fakat Avrupa'da ayçiçeği yağından tuvalet kağıdına kadar birçok üründe aylarca boş rafları bir iki taneyle sınırlı tutulan alışverişleri izledik. Ardından hepimizin malumu küresel enflasyonla yüzleştik. ABD, Almanya, İngiltere gibi dünya devlerinin hiç görmediği tarihi seviyelerdeki enflasyonla savaştık. Tam bu savaştan galip çıkılıyordu ki Amerika ve İsrail bütün dünyayı etkileyecek olan savaşı başlattı. 28 Şubat'tan beri hala bugün, ha bugün, ha yarın diye savaş barış oyunları yapıyor Trump. Hürmüz Boğazı'nın kapanması sebebiyle tedarik zincirlerinin kırılması büyük bir enflasyon tehdidini beraberinde getirirken birçok ülkenin büyüme beklentilerini aşağı çekti. Ya bugün ya yarın Trump'ın bahsettiği o barış olacak ama dünya bundan sonra ne yaşayacak? Öncelikle şu gerçek ki faiz indirimleri bu yıl için son bulmuş görünüyor. Yeni soru, faiz artış süreci başlayacak mı? Avrupa Merkez Bankası bu süreçte cesur karar aldı ve politika faizini 25 bas puan artırdı. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi sabit bırakmıştı. Sırada FED ve İngiltere Merkez Bankası'nın kararları var. Bu kararlar enflasyonun sürecinin nasıl olacağını da gösterecek ama hem enflasyon hem de durgunluğun aynı anda yaşandığı stagflasyon ihtimali bütün ülkeleri korkutan bir senaryo. Talep artışı var ama üretimin bu talebi karşılayacak seviyeye ulaşmasının önündeki engel de maliyetler. Başta enerji olmak üzere maliyetler büyük sorun. Dev havayolu şirketleri dahi en önemli masraf kalemlerinden olan yakıt giderindeki artış karşısında zarar edeceğiz ama ne yapsak da en az zararla kurtulsak diye hesap yapıyor. Öte yandan ülkelerin sosyal ekonomi karakteri büyük önem taşıyor. Bizim ülkemizde fiyat artırmadan alayım, fiyat artmadan alayım davranışı pandemi kadar yoğun değil. Pandemi döneminde evinde, balkonunda depolanabilecek ne varsa neredeyse bir yıllık ihtiyacını depolayanlar vardı. Çünkü her gün fiyat artıyor, fiyat artışına gelir artışı yetişmiyordu. Geçtiğimiz aylarda enflasyondaki düşüşü en iyi müjdeleyen beklenti anketlerinde düşüş yönü ağır basarken son dönemde yeniden ibre yukarı döndü. O ibrenin yukarı dönüşü enflasyondaki direncin artacağına dair bir sinyal. Burada önemli olan kamu gücünün etkisiyle alım gücünün dengede tutularak insanların alışveriş davranışını yönetmek. Yaz ayları ve öncesinde artan yağışlar bol üretimle birlikte ürün bolluğu ve tabii ucuzlamayı getireceğinden zorlayan psikolojik etki ortadan kalkacaktır. Bu nedenle bizde stagflasyon riski zayıf. Enflasyonda düşüş için de biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor maalesef. Türkiye Gazetesi'nde Canan Eraslan'ın "Ya stagflasyon ya yumuşak iniş" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Süleyman Seyfi Öğün'ün Mutabakattan sonra neler olabilir başlıklı makalesini sunuyorum. İran'la Amerika-İsrail arasındaki ateşkes nihayet kısmen de olsa öngörülebilir bir hale geldi. Trump'ın verdiği günden güne 180 derece değişen beyanatlardan sonra İran tarafı da gelişmeleri daha ihtiyatlı bir seviyede de olsa tasdik eden bir cevap ortaya koydu. Hasılı ilk defa ciddiye alınabilecek bir eşikte olduğumuz anlaşılıyor. Çeşitli yazılarımda 40 gün savaşını fiilen ABD'nin her şekilde kaybetmiş olduğunu, İran tarafınınsa kazandığını ifade etmiştim. Evet, buna galibiyet mağlubiyet ekseninde bakılamayacağını, vaziyetin daha çok bir kilitlenme hali olduğunu iddia edenler de var. Bir noktayı nazardan çok da haksız sayılmazlar. Ama savaşın sayıkları, hedefleri ve kuvvet oranları dikkate alındığında kilitlenmenin arkasında Amerika'nın ağır mağlubiyeti de berrak bir şekilde görülebilir. Savaşın başında ortaya koyduğu saik ve hedeflerden hiçbirisini tutturamadıkları aşikar. İran'daki rejimi devirip İran halkını özgürleştirmek masalı ortada kaldı. Aksine İran halkı, muhaliflerin Kahir ekseriyeti dahil rejimi etrafında kenetlendiler. Saniyen İran'ın nükleer programını yok edeceklerdi, bunu da beceremediler. Salisen, İran'ın balistik füze kapasitesini yok edeceklerdi, olmadı. Bunlara mukabil ABD'nin Körfez'deki askeri mevcudatı ağır bir kayıp verdi. Dahası o coğrafyada kurmuş olduğu kültürel hegemonik yapı çöktü. Nihayet Hürmüz'ün kapanması ve güya Amerika'nın tatbik ettiği abluka dünya ekonomisini sıkıntıya soktu. O kadar ki artan akaryakıt fiyatları Amerikan halkının cebine sirayet etti. Kasım seçimlerinde kendisini zor bir imtihanın beklediği Trump hakkındaki müspet kanaatlere sahip olan kesimlerden de homurdanmalar yükselmeye başladı. İsrail'in yaşadığı tahribatı tam olarak bilemiyoruz. Ama hala devam ettirilen haber karartması vaziyetin çok ağır olduğunu düşündürüyor. Daha mühim bir netice ise İsrail'in Amerika olmadan İran'la savaşamayacağı, eğer bunda ısrar ederse çok ağır neticelerle karşılaşacağının anlaşılmış olmasıdır. Nitekim Netanyahu, Trump'ı savaş çizgisinde tutmak için çok gayret sarf etti. Bu arada kilitlemeyi bir fırsata çevirerek Lübnan'daki saldırılarını artırmayı da bildi. Ama bıçak kemiğe dayanmış olmalı ki Trump nihayet ipleri kopardı ve Netanyahu'yu yüzüstü bırakarak çözüm düğmesine bastı. İran'la Amerika arasındaki mutabakatı nihai bir çözüm olarak görmek büyük bir hata olur. Evvel emirde bunu ortaya koymak lazım. Nihai bir çözümün olabilmesi için Lübnan kilit bir rol oynayacak gibi görünüyor. İran'ın, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı yürüttüğü ama ağır sivil kayıplara sebebiyet veren vahşi kanlı harekatları hazmetmesi mümkün görünmüyor. Eğer ABD İsrail'i durduramazsa nihai bir anlaşmanın temin edilmesinin hayli çetin olduğunu kestirebiliyorum. Zaten Netanyahu'nun önümüzdeki günlerde çözüm sürecini baltalamak için elinden geleni ardına koymayacağını tahmin etmek zor değildir. Hasılı, savaşın Amerika ile İran arasında iki taraflı değil, İsrail gibi çıban başı gibi duran üçüncü tarafı da ihtiva ettiğini hatırdan çıkarmamak icap eder. Daha bugünden meselenin hal edildiğini ilan etmek aceleci bir tavır olsa gerekir. Farz edelim ki bir nihai çözüm sağlandı. Ondan sonra yaşanacaklar neler olabilir? İran'ın coğrafyadaki ağırlığını her şekilde artıran bir manzarayla karşılaşacağımız muhakkak görünüyor. Hele hele dondurulmuş varlıklarına kavuşan, körfez ticaretinden lojistik mali pay almaya başlayan, moral üstünlüğü kazanmış olan bir İran o saatten sonra tutulabilir mi? Hiç zannetmiyorum. Bunun sadece Orta Doğu'da değil, Kafkasya'da da Türkiye'yi doğrudan tesiri altına alacak ağır neticeleri olacaktır. İsterseniz Kafkasya'dan başlayalım. Ermenistan'daki seçimlerin Rusya'nın ne kadar canını sıktığını biliyoruz. Çin'den henüz açık bir tepki gelmedi. Gelmesini de beklememek gerekir. Ama Çinlilerin de manzaradan memnun olmadığını kestirmek zor değildir. Batı güdümünde Türkistan-Hazar hattının kontrol altına alınmasına karşı İran-Rusya-Çin merkezli bir mukavemetin doğmakta olduğunu, İran ve Rusya'nın Ukrayna ve Körfez savaşlarında pekişen yardımlaşmalarının daha da derinleşeceği bir sürecin Kafkasya'da da kendisini göstereceğini kuvvetle muhtemel görüyorum. İran muhtemel anlaşmadan sonra ilk iş olarak ağırlığını Irak'ta artırmanın yollarını arayacaktır. Amerika ve İsrail'in bunun farkında olduklarını ve şimdiden bunun mukabil tedbirlerini almaya başladıklarını düşünüyorum. Epstein'in dostlarından olan Barak'ın iki de bir Osmanlı milletler sisteminin faydalarından bahsedip Türkiye'yi Kürtlerin ve Sünni Arapların hamisi olmak tuzağıyla Irak'a çekmek istemesinin esas sebebi olarak bunu görüyorum. Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail, Osmanlı-Safevi dikotomik hatırlatmaları boşuna yapılmıyor. Irak'ta muhtemel İran yayılmacılığına karşı bir Türk-Kürt maniası inşa etmek istiyorlar. 40 gün savaşından sonra Körfez ülkelerinin büyük bir boşluğa düşmüş olduğunu ve eş anlı olarak İran ve İsrail karşısında çok daha kırılgan bir çizgiye geldiklerini düşünüyorum. Kuvvetli askeri yapılarıyla Pakistan ve Türkiye'nin başını çektiği yeni bir koruyucu şemsiyeyi en başta Suudların ve Katar'ın arzu ve teşvik ettiğini görüyoruz. Pakistan fiilen Suudları koruması altına almış vaziyette. Buna Türkiye ve Mısır'ı da dahil etmek istediklerini ilave edebiliriz. Burada Birleşik Arap Emirlikleri en sıkıntılı aktör olarak devreye giriyor. İran'dan yediği onca darbeye rağmen Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'le olan yakınlaşmasını daha da ileri seviyelere taşıyan adımları atmaktan geri durmuyor. Bu yeni şemsiyenin altına girmesinin tek bir şartı olduğunu, bunun da şemsiyeyi İran karşıtı bir açıya yerleştirmek olduğunu düşünüyorum. İsrail'in de İran'la arasındaki kan davasını yeni bir cepheleşmeye taşımak isteyeceğini düşünüyorum. Eğer inşa edilirse bu manianın da bir Türk-Arap-Paki temelli Sünni bir yapı olarak İran'a karşı seferber edilmek için kurgulanmakta olduğu kanaatindeyim. Türkiye'nin de dahil edilmek istendiğini düşündüğüm merkezinde Suriye-Lübnan'ın da olduğu başka bir hat daha var. Bazı emarelerde mevcut ama bunların henüz olgunlaşmadığını da görüyorum. Eğer bazı şeyler daha eller tutulur hale gelirse onları da yazarız inşallah. Hülasa edecek olursam hem Kafkasya hem de Orta Doğu'da önümüzdeki günlerde yaşanması muhtemel olan senaryolar Türkiye ile İran ve Rusya'nın arasının daha da açılmasına yol açacak mahiyette görünüyor. Şu mahut NATO toplantısı bir yapılsın, sonrasına bakacağız. Yeni Şafak'ta Süleyman Seyfi Öğün'ün "Mutabakattan sonra neler olabilir?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Haşmet Babaoğlu'nun "Çocuklar memnun mu?" başlıklı makalesini sunuyorum. Diyorum ki acaba bu mezuniyet ve karne günlerini fazla abartmasak mı artık? İlkokul mezuniyetlerini sünnet düğünü çizgisine taşımasak? Sadece çocuklar neşeyle çığlıklar atsa? Ama velilerin tören histerisi, okulların tören gösterisi bitse fena mı olur? Diyeceksiniz ki çocuklar mutlu oluyor. Umarım öyledir. Ben pek rastlamadım. Okulun merdivenlerinden yuvarlanır gibi koşmaları veya garip danslar yapmaya zorlanmaları gerçekten mutlu olduklarını mı gösteriyor? Hiç sanmıyorum. Ben hep ne olup bittiğine çok da aldırmayan çocuklar görüyorum. Tabii bu arada karnelerinden aylardır habersiz mezuniyetlerini hiç umursamayan uzak babaların çocuklarını veya annesi hasta haliyle ev işlerini de bitiremediği için törene anneannesiyle gelen çocukların hüzünlü hallerini konuya hiç katmıyorum bile. Sanki o günlerde okul yöneticileri sıkılıyor ama velilere çaktırmamaya çalışıyor. Bazı veliler ve öğretmenler de eğleniyor. Hem doğruya doğru çocuklar ilkokulu veya ortaokulu bitirmenin hayatta bir mezuniyete falan tekabül etmediğini öyle iyi biliyorlar ki. Görmüşsünüzdür. Birkaç gün önce ilkokul mezuniyet töreninde kırmızı kurdeleler kesen, kucağında çiçekler, üzerinde gelinlik gibi bir kıyafet ve gözlerinde sel olmuş yaşlarıyla bir öğretmenin görüntüsü sosyal medyayı salladı. Öğretmen 4 yıllık öğrencileri gidiyor diye hüngür diyor, çocuklar da sevinecekleri yerde biraz şaşkın biçimde öğretmenlerine katılıyor. Ne oluyoruz yahu? Instagram ve TikTok çağının mezuniyet törenleri artık böyle mi olacak? Kendini kaybetmiş sınıf anneleri olayından yeni kurtulduk, onu da tam bilemiyorum ya. Şimdi de sosyal medya fenomeni öğretmenler anaforuna mı kapılacağız? Oysa narsistik teşhircilik için okul en olmayacak yer. Sınıflar fenomen öğretmenler ve histerik veliler tarafından okul alanı olmaktan çıkarılıp sosyal medyaya içerik üretim merkezi haline gelecekse işimiz var demektir. Sabah gazetesinde Haşmet Babaoğlu'nun "Çocuklar memnun mu?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in "FETÖ'nün Yazıcıoğlu suikastında 17 yıllık karanlık" başlıklı makalesini sunuyorum. "17 yılda 10 Adalet ve 10 İçişleri Bakanı değişti ama suikastın üzeri ne yazık ki yargı eliyle örtüldü. Şimdi 11. Adalet Bakanı Akın Gürley'in duyurusuyla Yazıcıoğlu suikastının üzerindeki sis perdesinin kaldırılması için dosya Kahramanmaraş'tan bugüne kadar en önemli araştırmaları yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na geri döndü. FETÖ'cülerin rol oynadığı suikastın üzeri tıpkı 2007'de öldürülen Hrant Dink cinayeti davasında olduğu gibi 2009-16 arasında yine yargı ve emniyet içindeki FETÖ mensupları tarafından örtüldü. Dosyadaki gerçekler 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası FETÖ ile ilgili mücadelede başı çeken kurumlardan Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin 2019'daki tespitleriyle gün yüzüne çıktı. KOM Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2019'da Baylok içerik tespiti çalışmalarında Elazığ İl İmamı Mehmet Durakoğlu'nun kullandığı 194.966 ID numaralı Baylok programıyla Ömer Hakan Kısıkkaya'nın kullandığı 1567 ID numaralı Baylok programı üzerinden yapmış oldukları 31.01.2016 tarihinde "Benim yaşıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince hemen İzmir'e gittim. Barbaros abiyle görüştüm. O büyüğümüzle görüştü. Sabah İstanbul'a heyet toplandı. Öğlen Elazığ'a geldim. Noktayı koyduk. Hepsi bu. Tereyağından kıl çeker gibi iş halloldu. Amerika'ya gittiğimde büyüğümüz sürecin en sıkıntılı hadisesiydi" dedi. "Doğru yerle istişare" şeklinde bir yazışma tespit etti. Bu tespit üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2020'ye 54.310 sayılı soruşturmaya başladı. Mehmet Durakoğlu ve Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili araştırma KOM içinde oluşturulmuştu.

Örgütlerin ortaya çıkmasının örgütte büyük bir kargaşaya yol açtığını söyledi. Bunun üzerine FETÖ'nün il imamı Mehmet Durakoğlu, Gaziantep İl Avukatlar Sorumlusu Turan Can Polat, Gaziantep Bölge Avukat Sorumlusu Kamil Bakum, Malatya Dar Bölge Avukat Sorumlusu Halil Kayış ve başka örgüt üyeleriyle toplantılar yaptıklarını söyledi. Önder ifadesinde Mehmet Durakoğlu'nun konunun Amerika'ya aktarıldığını, Fethullah Gülen'in olayı bomba olarak nitelendirdiğini ve ortaya çıkarsa altından kalkamayacaklarını söylediğini anlattı. Daha sonra konuyu sorduğunda Durakoğlu'nun inşallah tereyağından kıl çeker gibi bu işi halledeceğiz dediğini ifadesinde söyledi. Önder'in ifadesinde söyledikleri yalnızca dosya hakkında verilen kararlarla değil, adı geçen FETÖ'cülerle ilgili HTS analizleriyle de kanıtlandı. Ayrıca adı geçenlerin tamamının Baylok kullanıcısı olduğu ortaya çıktı. Cuma günü Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamasıyla o dosyanın yetkisizlik kararıyla yeniden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ortaya çıktı. Bu konuda 2020'den itibaren birçok yazı kaleme aldım. Dosyanın üzeri Kahramanmaraş'ta bir kez daha örtülürken Ankara'da KOM Başkanlığında konuyu araştıran ekibin hemen hemen tamamı başka görevlere sürüldü. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'yle mücadele edenler terfi adı altında sağa sola savruldu. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısının başına gelmeyen kalmadı. Konuyu yakından takip ederken yazdığım yazılar adaletin yerini bulmasından çok bana tehdit olarak geri döndü. Tıpkı FETÖ'nün Ergenekon operasyonunda olduğu gibi emniyet yargı kumpasıyla karşılaşacağımı tahmin etmek zor değildi. O günlerde bunu yazdım ve dillendirdim. Ankara Emniyetindeki kumpasçı bir üst düzey polis müdürünün saçma sapan yalan ve iftirasıyla hakkımda Ankara Cumhuriyet Savcılığında takipsizlikle sonuçlanan suç örgütü soruşturması bile açıldı. Neyse, bugünlere geldik. Evet, bugün Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamasıyla Yazıcıoğlu suikastı dosyasının Ankara'ya geldiğini öğrendik ama ben asıl İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ne yapacak merak ediyorum. Çünkü Yazıcıoğlu dosyasının 2019'da derinleşmesi ve FETÖ bağlantısının dillendirilmesinde rol oynayan Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'dır. Ancak başta da söylediğim gibi bu gerçekleri ortaya çıkaran, soruşturma devam ederken 2020'de karşı operasyona maruz kalıp tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya kalan ekip kendisinden önceki dönemde dağıtıldı. KOM Başkanlığı'ndan uzaklaştırılanların yerlerine ancak dosyada sanık olabilecek isimler geldi. O yüzden Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili sadece KOM Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Dairesi'nin hazırladığı 128 sayfalık çok gizli sunumunu flash bellekte vermekten ve almaktan ileriye gitmeyenlerle işi zor. Ama imkansız değil. 17 yıldır karanlıkta kalan ve faili belli Yazıcıoğlu suikastı artık aydınlatılmalı. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in FETÖ'nün Yazıcıoğlu suikastında 17 yıllık karanlık başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yakup Köse'nin Akın Gürlek ve Dehşete Düşürdükleri başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'de ve Avrupa'da hala yeni Türkiye'yi ve yeni Türkiye ile birlikte dünyada değişen dengeleri idrak edemeyenler var. Sanıyorlar ki parmak salladıklarında Ankara'da idareciler önlerinde el pençe hizaya girecekler. Geçti o günler, geçti. Kapandı o defterler. Türkiye'deki kurumlar artık başka ülkelerin Türkiye şubesi olarak çalışmıyor. Türkiye ve Türk halkı için çalışıyor. Fazla uzatmadan yeni Türkiye ile alakalı bu kısa girizgaha vesile olan konuya geleyim. Yurt dışı sponsorlu oldukları bilinen kendileri açıklamıştı. Birkaç haber sitesinde birkaç gün önce bir bayram havası vardı. Avrupa Parlamentosu'ndan Slovenyalı parlamenter Vladimir Prebilic Türkiye'ye gelmiş. Gelmişken de İstanbul Taksim'de dar bir gazeteci grubuyla görüşmüş. Bayram havasının sebebi ise Slovenyalı parlamenter Vladimir Prebilic'in söyledikleri. Prebilic'le görüşen gazetecilerden Cansu Çamlıbel'in aktardığına göre Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda 17 Haziran'da oylanacak Türkiye raporunun taslak metninde Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptırım listesine konulması teklif edilecekmiş. Raporun taslak metninde Akın Gürley'in Adalet Bakanı olarak atanmasından duyulan dehşeti dile getirirken yaşanan durumun kariyeri boyunca her zaman siyasi bir gündemi takip eden siyasi bir aktör

olduğunu ortaya koyduğunu belirtiriz ifadesi varmış. Akın Gürley'in Adalet Bakanı olmasıyla dehşete düşen bir Avrupa. Şöyle desem yanlış olmaz. Akın Gürley'in Adalet Bakanı olmasıyla Türkiye'deki dostlarının dehşete düşmesiyle dehşete düşen Avrupalılar. Terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımdan dehşete düşmeyenler, Akın Gürley'in Adalet Bakanı olmasıyla dehşete düşmeleri size de garip gelmiyor mu? Türkiye'deki dostlarıyla ne dehşetli ilişkilere girmişler ki işleyen çarklarına tekme atılması onlara dehşete düşürüyor. Prebilic mevcut durumun farkında. Aslında AKP hükümeti epey süredir Avrupa Birliği tarafından yayımlanan raporlara yok hükmünde deyip çöpe atma eğiliminde diyerek Türkiye üzerinde tesirlerinin kalmadığını itiraf ediyor. Prebilic ve türevleri her ne kadar durumun farkında olsalar da hem kuyruğu dik tutma hem de Türkiye'de işbirliği içinde oldukları grupları oyalamak zorundalar. İlginç bir tesadüf, Akın Gürley'in Adalet Bakanı olmasıyla dehşete düşen Vladimir Prebilic, kendi ülkesinde usulsüz bağış, etik ihlal, lüks harcama ve ihmallerle anılıyormuş. Ve yine ilginç bir tevafuk, Prebilic, Ekrem İmamoğlu suç örgütünün yargılanmasını yakından takip etmek için Silivri'ye gitmiş. Ne dehşetengiz tevafuk zinciri. Adalet Bakanı Akın Gürley'in bu güruha verdiği cevabın son bölümüyle yazımı noktalıyorum. Türkiye, terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu mücadele ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Star gazetesinde Yakup Köse'nin Akın Gürlek ve Dehşete Düşürdükleri başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Oğuzhan Bilgin'in Bir Milletler Arası Mücadele Alanı Spor başlıklı makalesini sunuyorum. ...2016 yılı Manchester. O günlerde Türk milli takımı İngiltere ile maç yapmak üzere İngiltere'ye geliyor. Hepimizde heyecanlı bir bekleyiş. Maç günü geldiğinde kilometrelerce uzaktaki Manchester'a gidiyoruz. Manchester, İngiltere'de yaşayan Türklerin buluşma noktası olmuş. Herkeste büyük bir coşku. Deplasman tribününde en öndeyiz. 5 Türk öğrenci arkadaşız, biri benim gibi Türkiye'den. Birisi Almanya, diğeri İngiltere doğumlu Türk diasporasından iki arkadaşımız. Bir de Doğu Türkistan Uygur Türk'ü arkadaşımız. Ellerimizde bayraklar, üstümüzde formalar. Maçtan önce deplasman tribününe büyük bir Doğu Türkistan bayrağı asıyoruz, gök bayrağı. Biraz sonra İngiliz tribününde bir terörist PKK paçavrası açıyor. Türk tribünü stadyumda kıyameti koparıyor. Benzer sahneleri Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası sırasında Avrupa Türklerinin Türk milli takımının maçlarındaki heyecanlarında da kimliklerini ifade etme biçimlerinde de görüyorum. Aslında söz konusu spor olduğu zaman, bilhassa da futbol olduğu zaman genelde entelektüel olduğu iddia edilen çevrelerde futbolu küçümseyen, hafifseyen, bir topun peşinde 11 adam şeklinde konuşan veya futbola bir afyon muamelesi yapan insanlarla karşılaşırız. Ülke içi kulüp rekabeti bakımından söylemiyorum ama milletler arası rekabette bunun kesinlikle böyle olmadığını bilmek gerekiyor. Modern milli devletlerden oluşan dünyamızda milletler arası mücadele tıpkı askeri mücadele gibi, siyasi mücadele gibi, ekonomik mücadele gibi, kültürel mücadele gibi spor da mutlak bir milletler ve devletler arası mücadele alanıdır. Dahası milletlerin kolektif aidiyetlerini, duygudaşlıklarını, ortak hikayelerini yeniden üreten de bir alandır. Mesela bugünlerde devam eden Dünya Kupası da tam da böyle bir mücadele alanı. Sahada sadece futbolcular yok.
Tribünlerde ve ekran başlarında milyarlarca insanın kendi hikayesini, kendi bayrağını ve kendi aidiyetini yeniden inşa süreci de var. Dahası bir milletler arası mücadele de var. Bu nedenle futbol asla sadece futbol değil. Spor sosyolojisi literatürü de buna işaret ediyor. Hobsbawm'un dediği gibi sıradan bir vatandaşın hayatında devletle ya da milletle özdeşleşebildiği en güçlü an büyük ihtimalle bir spor müsabakasıdır. Gerçekten de modern dünyada milli takımlar milli devletlerin en görünür sembollerinden biri haline gelmiştir. İnsanlar günlük hayatlarında birbirlerinden ne kadar farklı olurlarsa olsunlar, milli takım sahaya çıktığında aynı heyecanı yaşar ve aynı bayrağın altında buluşurlar. Nitekim devletler de sporun bu gücünün farkındalar. Uluslararası spor organizasyonları artık yumuşak güç mücadelesinin sahnesidir. Türkiye açısındansa bu durum daha geniş bir anlam taşımaktadır. Çünkü Türkiye yalnızca kendi vatandaşlarından ibaret bir ülke değildir. Türkiye bir imparatorluk devamıdır. Balkanlardan Kafkasya'ya, Türkistan'dan farklı coğrafyalara uzanan akraba topluluklara ve dünyanın her yerindeki diasporasına kadar uzanan tarihi ve kültürel bir etki alanına sahiptir. Bu nedenle Türk milli takımının başarıları çoğu zaman Türkiye sınırlarının ötesinde de heyecan uyandırmaktadır. Türkiye, Türk dünyasının da, İslam dünyasının da ve hatta çoğu zaman diğer mazlum milletlerin de temsilcisi ve bayrağı olarak görülür. Bu durum sporda kendisini her fırsatta gösterir. Bunun küçümsenecek bir tarafı yoktur. Aksine milletlerin en önemli güç unsurlarından biri, başkalarına umut verebilme, kendisini ve etki alanını temsil edebilme kapasitesidir. Bazen bir ülkenin başarıları sınırlarının ötesindeki insanlara özgüven ve kimlik aşılar. Bu nedenle Türk milli takımının futbol maçları bir spor müsabakasından çok daha fazlasıdır. Mesela o gün Manchester'da Türk bayrağının yanında Doğu Türkistan'ın gök bayrağını taşıyan Uygur Türk arkadaşımız için bu maç yalnızca futbol değildi. Akşam gazetesinde Oğuzhan Bilgin'in Bir Milletler Arası Mücadele Alanı Spor başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Tunca Bengi'nin CHP'nin Salı Sendromu başlıklı makalesini sunuyorum. Siyasette yeni haftayla birlikte gündem CHP'deki kaos yine. CHP'de başlayan ihraç dalgasının hızla devam edeceği beklentisi hakim kulislerde. Hatta boşalan iki grup başkan vekilliğine Kılıçdaroğlu tarafından bugün yeni isimler atanabilir. Ama Özel'in de atama olmaz itirazıyla kapalı bir grup toplantısında o koltuklar için seçim gerçekleştireceği konuşuluyor. Bu anlamda iki ayrı CHP arasında süren tartışmanın bir başka boyutu da meclisteki odalar çekişmesi. İhraçlar nedeniyle grup başkan vekillikleri düşen ve meclis internet sitesinde unvanları kaldırılan iki isim odalarını boşaltmama konusunda ısrarlı. Bu nedenle CHP Genel Merkezi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan başvurular da oldu. Dolayısıyla en çok merak edilen yarınki CHP grup toplantısında kim konuşacak? Bir önceki salıda iki ayrı grup konuşması, iki ayrı kürsün, mekan görmüştük, Kılıçdaroğlu Söğüt Özü'ndeki CHP Genel Merkezi'nde, Özelse meclisteydi. Bu salı için Kılıçdaroğlu kanadından gelen bilgi bu kez kesinlikle mecliste grup konuşması yapılabilecek şekilde. Ama Özel tarafı da aynı zamanda aynı yerde olmak ısrarından vazgeçmiş değil. Hatta ihraçlarla Özel çok daha tepkili bir halde. Her iki tarafta siyasi hesaplaşmalarında ellerindeki argümanları birbirlerinin aleyhine kullanıyorlar. Bu ne demek? Son derece kaygı verici bir ısrar ve inat süreci. İki ayrı CHP'nin taraftarları karşı karşıya gelebilirler. Bir kez daha kavga, birbirlerine ağır hakaretler, yüksek gerilim ve provokasyona açık risk tehdit durumu yani. Bundan kaynaklı olarak da CHP'de stres, kaygı ve motivasyon eksikliği söz konusu. Buna tam anlamıyla CHP'nin salı sendromu denilebilir. Aynı stres, kaygı, motivasyon bozukluğu CHP'li vekiller için de geçerli.
Her ne kadar saflar belli olsa da her iki tarafta milletvekillerine baskı uyguluyor, bizimle beraber hareket et diyorlar. Hep birlikte olacağız, herkesin adaylığı garanti listelerde vaatleriyle bunu söylüyorlar. Özellikle de kararsız kalanlara dönük yoğun bir markajla önümüzde seçim var, kendinizi, koltuğunuzu riske atmayın mesajları yollanıyor. Milletvekilleri de baskı altında ne tarafa döneceklerini şaşırmış haldeler. Bir tarafta 103 yıllık CHP, Gönül Bağı, diğer tarafta Özel ve ekibinde sıkça dillendirilen iddialı anketlere dayalı yeni bir parti macerası var. Kolay değil, her ikisi de siyaseten beklentilere dönük riskler içeriyor. Hem listelerde yer bulabilme hem de olası oy oranları açısından. An itibariyle denge ağırlıkla Özel'den yana, ancak bir de taraflar arası kavgadan, çekişmeden rahatsız olan bir milletvekili grubu daha bulunuyor. Dolayısıyla bir kopuş gerçekleşirse, ki zamanı da yaklaştı gibi, böyle bir durumda kim bizimle beraber ya da gider kalır hesapları yapılıyor bir yandan da. Bunların hepsi CHP'de süren bir psikolojik savaşın cepheleri ve olasılıklar. Sonuca dönük test sınavları ise ancak önümüzdeki günlerde yapılabilir. Ama bir de deneyimli politikacıların dikkat çektikleri siyasette yaşanan bildik realiteler var. O da şu: CHP'de iç dengeler kimden yana ağırlık kazanırsa o tarafa doğru gidebilirler, giderler, güç kimdeyse ona dönerler. Böylesine flu bir ortamda gerçek fikirlerini gizleyen, rüzgara göre gergit yaşayanlar da var nitekim. Mesela Kılıçdaroğlu'ndan yana bilinen ama Özel'in hamlelerine imzalarıyla destek verenler oldu. Ya da tam tersi örnekler söz konusu. Bu kavga karmaşa görüntüsünün kararsız seçmende de CHP'ye bakış açısından olumsuz etki oluşturacağı açık. CHP'nin kendi içinde halledemediği meseleyle ilgili ısrarla meclis başkanlığından destek talebinde bulunması sağlıklı bir durum değil. Hele de meselenin nedenini başkalarında arama ya da gösterme çabası hiç değil. CHP'nin kangren haline dönüşen bu kendi iç meselesini çözümlemesi lazım. Milliyet gazetesinde Tunca Bengi'nin CHP'nin salı sendromu başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 7, Sure, Maide Suresi 83-113. Ayetler, sayfa 121-125.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Taha-yı Hakkari rahmetullahi aleyh. Söz dinleyen kazanır. Taha-yı Hakkari ki ilim ehli büyük zat. Bir gün sevdiklerine şöyle etti nasihat. Söz dinleyen kazanır. Kaybeder dinlemeyen. Bu yolda yükselemez hemen peki demeyen. Bir sözün dinlenmesi, kabul görmesi için ihlasla söylenmesi lazım gelir o işin. Onu dinleyenler de dinler ise ihlasla, o itibar görür ve havada kalmaz asla. Bu dinin temeli de ilim, amel ve ihlas. İhlassız amellerden fayda hasıl olmaz. Şeytan da alim idi, ihlası yoktu fakat, huzuru ilahiden bu yüzden olundu tart. Bir günde buyurdu ki yine bazı gençlere, asla zamanınızı geçirmeyin boş yere. Bir araya gelince okuyun, sohbet edin, ihlası arttırmaya sayu gayret gösterin. Dedikodu ve gıybet öldürücü zehirdir. Bu derde yakalanan helake sürüklenir. Günahınızı değil, arttırın ecrinizi. Zira dine tam uymak kurtarır ancak sizi. Bu dünya bitecektir, belki de biraz sonra. Kaç kişi kurtulur ki bir deprem olsa zira? Hayat öldükten sonra başlıyor. Bu bir gerçek. Zira dünya hayaldir. Bir gün sona erecek. Bu hayale bakıp da aldanmayın ki sakın, yoksa mahşer gününde pişmanlık olur yarın. Peygamber Efendimiz hadiste buyurdular, İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Eyvah der çoğu insan uyanınca ne var ki, iş bitmiş, olan olmuş, çaresi bulunmaz ki. Ölmeden uyanmaya bakalım ki bugün de, pişmanlık duymayalım yarın mahşer gününde. Hak Teâlâ bizlere bahşetmiş türlü nimet, dünyada imtihana tabiiz bizler elbet. Hep günah işlemekle harcanırsa bu ömür, bulunur mu mahşerde bir bahane ve özür? Bir günde buyurdu ki, din rehbersiz olamaz. Yani rehber olmadan kurtuluş mümkün olmaz. Rehber gemi gibidir. Kim binerse kurtulur. Dünya ve ahirette bulur rahat ve huzur. Bir rehbere ihtiyaç duymazsa biri eğer, o koca okyanusu yüzerek geçmek ister. Sonunda mağlup olur o korkunç dalgalara. Tez zamanda boğulup yem olur balıklara. Halbuki gemi hazır, binmiş olsa gemiye, kolayca vasıl olur rızayı ilahiye. Bu yolda rehber, delil, İslam alimleridir. O yüksek insanlara tabi olmak gerekir. İslam alimlerine kim tabi olur ise, dünya ve ahirette rahat eder o kimse. Olsa gemiye, kolayca vasıl olur rızayı ilahiye. Bu yolda rehber, delil, İslam alimleridir. O yüksek insanlara tabi olmak gerekir. İslam alimlerine kim tabi olur ise,
dünya ve ahirette rahat eder o kimse.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden Evliya Kiram'dan olan Yahya bin Muaz Razi Hazretleri buyururlar ki, ilmi ile amil olan alimler Müslümanlara analarından, babalarından daha şefkatli, daha merhametlidirler. Çünkü onlar insanın ahiretini kurtarıp cehenneme gitmemelerini temin ederler. Ana baba ise insana ancak dünya ateşinden ve felaketinden koruyabilir buyuruyor Yahya bin Muaz Razi rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim.
2: İyi günler hocam, hayırlı günler.
1: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Hocam, üç tane sorum vardı. Bir tanesi, 13 yaşında bir yeğenim var. Son zamanlarda satranca merak sardı. Turnuvalara vesaire de katılmaya başladı ama derslerini ya da günlük işlerini aksatmıyor. Yani tüm vaktini buna harcamıyor. Fakat ablam satranç oynayanın namazının bile kabul olmayacağı hakkında bir şeyler duymuş. Biz de dinimiz İslam'dan bir araştırdık. Orada da Peygamber Efendimiz'in hadisleri var. Çok sert ve net. Yani bunun hakkında bir açıklama yapar mısınız? Eniştem de dini olarak biraz zayıf bir insan. Yani kendi kendine yorum yapabilir bununla alakalı. Hani yeğenimi nasıl uzaklaştırmalıyız? Nasıl yol izlemeliyiz?
1: Peki efendim.
2: Bir tanesi hocam, bir tarihçiden himaye nikahı diye bir şey duydum. Peygamber Efendimiz ve padişahlar...
3: Ne nikahı?
2: Himaye nikahı. Peygamber Efendimiz ve padişahlar bu nikahı kıymışlar. Hani dinimizde erkeğin 4 nikah hakkı varken 4'ten fazla nikahlanmalarının sebebi bu himaye nikahıymış. Yani böyle bir şey var mı? Yoksa da bu nikahların sebebi nedir? Hani fazla olmasının.
1: Peki efendim.
2: Son bir sorum da hocam, hayızlı kadının hani gezmek için gittiği, bir daha çok zor bir zamanda gideceği şehirdeki işte türbeleri ve camileri gezmesi uygun mudur? Hani o güne denk gelmiştir. Bu muydu hocam?
1: Peki efendim.
0: Teşekkür ediyoruz, hayırlı günler.
2: Çok sağ olun, hayırlı günler, kolay gelsin.
0: Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
4: İyi günler efendim, kolay gelsin.
0: Sağ olun, buyurun.
4: Kendine ve İslam ahlimine bir dua istiyorum efendim.
1: Rabbim hidayet versin, anlayışımızı artırsın, doğru yolda bulundursun, ahir zaman fitnelerinden muhafaza eylesin, son nefeste de iman selameti ihsan etsin inşallah.
4: Teşekkür ederim. Hocam, benim 3 tane bir sorum var. Birinci sorum şu efendim, bacanağımın torun kızını oğluma alabilir miyim? Bacanağımın torun kızını oğluma alabilir miyim? İkinci sorum da efendim, bu hesap sormak Allah'a mahsustur. Yani duyduk bunu, bir hani bir açıklamalı bir şekilde istiyorum, öğrenmek istiyorum. Üçüncü sorum da, bu terlikler ters durun kalınca veya ayakkabılar işte evden bir ölü çıkıyormuş.
1: Allah Allah.
4: Yani ben de akıl erdiremedim. Yani hep böyle gözümüz terlikte, ayakkabıda hemen bir çevirelim. Aman bir şey olmasın gibilerinden hep böyle. Titrez bir şey yani. Ben böyle şey inanmıyorum. Evdeki hanımlar böyle çok böyle şey titizler bir konuda. Yani ben de dert oldu. Dedim onu bir soracağım. Çok teşekkür ederim.
1: Peki, biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı, teşekkür ederim.
4: Ellerini öperim hocam.
1: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
4: Saygılar sunarım.
0: Yarın Hicri yeni yıl başlıyor. Bu akşam da Hicri yılbaşı gecesi.
1: Evet, bu gece Hicri yılbaşı gecesi. Yarın da Hicri yeni yılın ilk günü. Tabii dinleyicilerimizden efendim oruç tutulur mu? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri tek olarak oruç tutmanın herhangi bir mahsuru yok dinimizden. Cuma günü, Hanefi mezhebinde tek olarak, sadece cuma günü tek olarak oruç tutmak müstahaptır veya mekruhtur ifadesi geçiyor. Yani Hanefi mezhebinin usul kaidesine göre bir konu hakkında hem müstahap veya hem sünnet, hem bidat, hem müstahap, hem mekruh denilmişse o işi yapmamak evladır. Cumartesi günü tek olarak oruç tutmak mekruhtur. O açıkça bildirilmiş. Dolayısıyla pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe bu günler tek olarak oruç tutulabilir.
0: Muharrem ayına girdik aynı zamanda. Muharrem'de oruç tutmak
1: Muharrem ayının içerisinde oruç tutmak bilhassa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 10. gün Medine-i Münevvere'ye hicret buyurdukları zaman bakmış oradaki Muharrem'in 10'una isabet ediyor. Oradaki Aşure. Yahudi cemaati Aşure günü oruç tutuyor. Peygamber Efendimiz soruyor Yahudiler diye için oruç tutuyorsunuz. Diyorlar ki bizim Peygamberimiz Musa Aleyhisselam Firavun'un şerrinden bugün kurtuldu. Dolayısıyla biz o günü iade etmek için oruç tutuyoruz. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki Musa Aleyhisselam benim karındaşımdır. Ben ona sizden daha yakınım. Eshab-ı kirama dönüyor, siz de oruç tutun Muharrem'in 10. günü. Ama bunlar gibi tek değil. Ya Muharrem'in 9. 10. günü veya 10. 11. günü. Yahut da durumu müsait olanlar Muharrem'in 9'u, 10'u, 11. günleri oruç tutabilir. Bir de şimdi bu gece mesela Hicri yılbaşı gecesi ya. Genellikle yılbaşı deyince vur patlasın çal oynasın. Sazlar, cümbüşler falan filan. Pelek'ten bir gece çaldık falan filan diyorlar.
0: Miladi yılbaşında özellikle.
1: Miladi yılbaşında yapıyorlar bunu. Tabii onun tesiri sebebiyle mesela çocuklara iyi anlatılmamışsa, kitap okunmamışsa Hicri yılbaşında da yılbaşı işte ya falan. Hani doğum günlerinde de falan yapıyorlar ya. Pelek'ten bir gece çalıverelim ne olacakmış falan deniyor. Halbuki oturup düşünmek gerekir. Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki yani hatta buraya geçmeden önce bize en yakın zamanda yaşayan ve kitaplarından nakil yaptığımız Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh işte Emel abiler ki damatlarıydı aynı evde oturuyorlardı Fatih'te. Siz de biliyorsunuz Fatih'te oturduğunuz zaman gazetede o gün Cağaloğlu'da olup bitenleri Emel abiler eve gelince hocamıza arz ediyorlar. Arz ettikten sonra ya kardeşim buyuruyorlar. Ömrümüzden bir gün daha eksildi ve kabre bir gün daha yaklaştık. Cevap bu. Tabi biz bunu işittikten sonra zamanla tekrar edince insanın kalbine yavaş yavaş sızmaya bu söz girmeye başlıyor. Yani kalbe ne kadar girerse tesiri de o nispetle fazla olur. Onun için mesela doğum günleri, yılbaşı, bayram günleri falan geldiği zaman bilhassa hicri yılbaşı veya doğum günlerinde böyle neşelenme durumu oluyor. Ne bileyim eğlenceler tertip ediliyor herkes kendine göre. Tam Müslüman da eğlence yapabilir. Haram girmeme kaydı şartıyla o yasak edilmemiş. Ama hiç kimsenin hatırına gelmiyor Mustafa Bey. Çünkü anlatılmıyor, kitap da okunmuyor. Ne gelmiyor hatıra? Ya bir arkadaşlar bak hicri 1447 bitti 1448'e giriyoruz değil mi? Ne oldu? Ömründen bir sene gitti ya. Yani Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh buyurduğuna göre bir sene daha kabre yaklaştım. Peki geçtiğimiz Berat Kandili'nde ya yazıldıysa oraya yazıldıysa çıkmaz o.
0: Ölenler listesine.
1: Ölenler listesine yazıldıysa bu sene içerisinde muhakkak yolcuyuz demektir bu. Şu veya bu. Efendim işte ben kendime çok dikkat ettim, sıkıntıma dikkat ettim, hastalanmıyorum falan. Ya geç onların hepsini. Onların hepsini geç. Allah-u Teala ezelde takdir etmiş. Efendim ben yolda yürürken falan çok dikkat ediyorum. Geç onu. Dikkat edeceksin, sebebi yapışacaksın. Tamam. Ama ecelin düşüp de başını taşa vurarak efendim beyin kanaması şeklinde ise çok dikkatli, çok çok dikkatliyken bir şey olur, tökezlersin, küt diye gidersin. Vah vah vah vah, tüh tüh tüh tüh. Osman Ünlü beyin kanamasından ölmüş. Osman Ünlü beyin kanamasından ölmedi. Beyin kanaması Osman Ünlü'yü öldürmedi. Ya Allah-u Teala öldürdü. Çünkü Azrail Aleyhisselam arz ediyor, Yarabbi diyor. Bana bu vazifeyi verdin ama diyor bu kadar insan gelecek. Bu insandan önce senin peygamberlerin var, evliyan var, sevgili kulların var. Ya bunların mesela öyle ki benim elimde liste var. Bu sevgili kuluyun oğlunu ondan önce ruhunu almam lazım. Ya bana beddua ederse. Sen üzülme buyuruyor. Ben öyle sebepler yarattım ki seni hiç hatırlarına getirmeyecek. Ya bak bunu anlatıyoruz Mustafa Bey. Anlattığımız halde. Aa Mustafa Bey ya. Sen biliyordun işte amcan neden öldüydü? Hiç canı sıkılmış ölmek istemiş ölüvermiş. Eceli geldi. Bu değişmiyor. Ya hani zaman zaman radyoda anlatıyoruz ya, abi şey diğer zamanlarda radyoda naklediyoruz ya, o mesela çok çarpıcı bir misal. Amerika'da bir doktor, hakikaten adam yani mesleğini iyi biliyor. Nelerin kanseri tetiklediğini adam araştırmış. Bütün bu araştırmaların neticesinde, hareketlerinde, davranışlarında ve yiyeceklerinde adam sebebe yapışmış. Sebepler tamam, Allah-u Teala sebepler altında yaratır da, o sebeplere güç ve kuvvet veren de odur. İlaca tesir gücü veren de odur. Adam ona göre hayatını dizayn etmiş, fakat kanserden öldü. Mani olamadı buna. Benim hatırıma geliyor yani, dinleyicilerimiz de şey yapsınlar. Demin haberlerde vardı falan, işte Ankara'ya çok kar yağmış, kar
0: dolu,
1: dolu yağmış, yağmur yağmış falan, sürüklemiş bilmem ne olmuş. Mesela birisi konuşuyor, diyor ki ben diyor ömrümde böyle bir şey görmedim falan. Ya ben hani kardeşlerimle şey yaptım, geçen hafta işte cuma günü şeyler, o alt geçitler çok, biz battı çıktı diyorduk Konya'da da. Oralar falan su dolmuş. Bir yeğenim diyor, dayı diyor, botlarla geçti. Yani
0: Konya'ya deniz geldi.
1: Deniz geldi. Deniz geldi. Ya şimdi böyle durumlarda mesela haberlerde bakıyorum. Şey söyleyiver. Sel geliyor. Ya ona bakarken Allah-u Teala'nın kudreti hatırıma geliyor. Nasıl durursun bunun önüne? Ya sele de gerek yok. Biz geçen hafta işte Van, ondan sonra Şemdinli Nehri'ye gittik. Arvas'a gittik. Hizan'a gittik. Arvas'ta o müthişti. Dağın altından geliyoruz. Ondan sonra bir de yan tarafından geliyor. İkisi bir birleşiyor. Su. Tam da zamanı. Karlar eriyor ya. Ama berrak su. Ya baktıkça dediler ki işte bir arkadaş gelmiş, 16-17 yaşında çocuğu böyle şey yaparken nasıl olduysa küt diye çaya düşmüş. Cesedini çıkarmışlar.
0: Almış götürmüş.
1: Ya sel değil bu. Öyle bir akışı var ki, bir de böyle akıntı şey.
0: Meyilli.
1: Yani vurdu muydu ya? Hani derler ya, vurdum mu aynı şekilde mi adamı, ben ilk seksiyon satırım. Ya vurdum mu gidiyorsun? Ya Allah-u Teala, hani derler ya, Allah-u Teala sopası yok. Sebep yaratmış, daha su. Ezelde öyle takdir edilmiş, suya düştü. Bazısı kurtulur, bazısı kurtulamaz. Eceli geldiyse kurtulamaz. Dolayısıyla şey itibariyle böyle mübarek gecelerde, mübarek günlerde, ya benim ömrümden bir gün daha gitti, bir sene daha gitti, bunun muhasebesini yapayım mı? Artılarım eksilerim ne? Ya şu kitapları okuyayım da ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum. Tövbe edeyim, istiğfarımı arttırayım, ibadetlerimi aynı yapayım. Kazaya kalan namaz borçlarım, kazaya kalan oruç borçlarım, vaktiyle veremediğim zekat borçlarım, usur borçlarım, sadaka-i fıtır, kurban borçlarım varsa bunları hesap edeyim diye bir muhasebesini yapmamız lazım. Şimdi yayına gereken şiirlerle menkubelerde Taha-i Hakkari Hazretleri, Nehri de metfun bu zat. Orada üç büyük aynı yerde metfunlar. Amcası Seyit Abdullah, sonra kardeşi var Seyit Salih, Seyit Taha-i Hakkari Hazretleri. Biz Taha-i Hakkari diye bilinir de Nehri aslında, Şemdinli. Taha-i Şemdinli, herhalde orası Hakkari'ye bağlı ki evet. Taha-i Hakkari deniyor. Üç aynı yerde ama bulunduğu coğrafya acayip bir şey işte. Moğollardan onların dedeleri şeyleri kurtulmak için oralara gelmiş. Hakikaten yaya atla falan inmek mümkün değil. Şimdi mesela dağları böyle dolana dolana biz arabayla inerken 3-4 defa araba durdu. Baratala böyle şey koku yayıyordu. Durduk, dinlendik, şey yaptık, ondan sonra indik. Mümkün değil yani. Hatta onların dedelerinden işte şeyin Hülagu'nun, o Moğolların Kazan Han dedikleri bir adam, Müslüman olmuş falan, han olmuş. Bu evladı Resul o zamanki cetlerinden. Ona demiş ki dilediğiniz yeri size aynı şekilde şey yapayım, toprak vereyim. O da işte Hakkari civarı, o nehri oraları istemiş. Ya demiş dağlık orası. Demiş size güven olmaz ki. Oralarda Moğollarda at oynatması gitmesi mümkün değil. Hepsi telef olur. Girdikleri zaman o coğrafyaya mümkün değil. Dolayısıyla şimdi yayına girerken Taha-i Hakkari Hazretleri'nin hayatından ve sözlerinden bahsediliyordu. O da bir şey benim dikkatimi çekti. Bu zat buyuruyor ki, yani bir sözü kabul etmek için söyleyen ihlasla söylüyorsa, dinleyen de bunu ihlasla dinliyorsa Ve netice itibariyle ondan sonra da anlatıyor. Hakiki rehberler bunlar. Okyanustan geçiyorsun. Yüzmede bilmiyorsun. Bilsen ne olacaksın? Kayığın var. Kayıkla okyanusu geçemeyeceksin. Yani balıklara yem olursun deniyor. Dolayısıyla söz ağızdan çıkarken ihlasla. Dinleyen de bunu ihlasla dinlerse o katta tesir meydana getirir. Şimdi mesela Diyaneti var, ilahiyatı var, İmmatim var, Kur'an kursu var. Dini yayın yapan birçok radyosu var ondan sonra Türkiye'de. İnsanlar dinsiz olmaya devam ediyor. O zaman efendim işte insanlar bozuldu. Peki din adamı olarak sen bozulmadın mı arkadaş? Değil mi? Bozulmadın mı? Bozuldun. Hatta kitaplarda böylelerine buyuruyor ki katı tarih. Ne demek o? Yol kesen eşkıya demektir. Ahirete giden yolda eşkıyalık yapıyorsun demektir. Eşkıyalık yapıyorsun demektir. Dolayısıyla mesela böyle mübarek gecelerde Hicri yılbaşı gecesi, Aşure gecesinde falan ya elini aç da ya Rabbi ben ahir zamanda geldim. Altyapım yok. Herkes benim yoğurdum tatlı diyor. İşte şu oluyor, bu oluyor falan filan neyse hiç olmazsa sen elini aç, sen de Allah-u Teala'nın kulusun, seni de yaratan Cenab-ı Hak, sahibin Cenab-ı Hak, sahibine dön, elini aç samimiyetle, de ki ya Rabbi ben kim haklı kim haksız bilmiyorum, ayırt da edemiyorum ama ben senin rızana kavuşmak istiyorum, senin razı olduğun beğendiğin yer olan cennete gitmek istiyorum, bana doğru rehber, doğru kitap, doğru insan çıkar karşıma. Eğer samimiysen, ihlasla söylüyorsan, vallahi de, billahi de, tallahi de Allah-u Teala çıkarır. Efendim ben işte dağ başındayım. İsterse Everest'in tepesinde ol. İster Sahra Çölü'nün ortasında ol. İster okyanusun ortasında ol. Fark etmez bu. Allah-u Teala kaderi mutlaktır. Dolayısıyla efendim neler okuyalım? Hani şimdi geçiyor sosyal. Şunu okudun mu bütün gün cennete uçuruyor. Adamın itikadı bozuk ya. Bir defa değil bin defa okusun. Hani Aziz Mahmud Tehya Hazretleri'nden işte ağaç yaprağının altın olma duasını okuyor da ben diyor 100 defa okudum bir şey olmadı diyor. Asma yaprağı okumuştunuz ama diyor çınar yaprağını da okudum, asma yaprağını da okudum.
0: Siz okudunuz altın oldu, ben okudum hiçbir şey olmadı.
1: Bir şey olmadı. Yavrum veriyor, dua aynı dua ama ağız aynı değil. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri bunları bildiriyor. Bunları bildiriyor. Sende ihlas var mı yok mu? Şimdi mesela genel suallere bakıyoruz. Şöyle yapsam kurtarır mı? Böyle yapsam kurtarır mı? Kurtarır mı derdinde? Yani öyle bir noktaya gelecek ki efendim işte ben eteğimi şu kadar kısaltsam olur mu? Bu kadar kısaltsam sonra şort giysem olur mu? Şortu çıkarsam olur mu? Yani halim varsa görürüm. Tamam mı? Emirler böyle. Efendim bu zaman işte bu zaman yok. Zaman aynı zaman. Sen bozuluyorsun. Samimi değilsin. Samimi değilsin. Peki bu samimiyeti nasıl elde edeceksin? İşte daha Hakkari Hazretleri buyurdu. Söyleyen ve yazan ihlasla söylemiş ve yazmışsa. Hüseyin Helim Efendi'nin rahmetullahi aleyh kitapların hepsi nakildir, ihlasla yazılmıştır. Hatta hocası, üstadı Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri buyuruyorlar ki mızrak değil mal için. Bu kitabı hazırlayan zat salih bir zatmış.

0: hayırlı eylesin. Büyüklerimizin de, bizi dinleyen dinleyicilerimizin de, bütün alem-i İslam'ın da Hicri yeni yılı hayırlı mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. İnşallah Teala. Mesela biz bir arkadaşlar grubu olarak böyle mübarek geceleri, mübarek günleri vesile ederek kitap dağıtıyoruz. Efendim ya okumazlarsa? Ya Mustafa Bey, senelerdir ikimiz de aynı şekilde baş başa stüdyodayız. Dinliyorlar mı, dinlemiyor, bilmiyorum. Efendim dinleyenlerden bazıları sövüyor. Bazıları da seviyor. Valla söven de olacak, seven de olacak. Şimdi söven olmazsa olmaz. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bir gün böyle çok neşelenmişler. Hemen abilerden dinlemiştim. Karışım buyurmuşlar. Bugüne kadar biz kitap yaydık, dağıttık ama demiş hiç tenkit eden, muhalefet eden çıkmadı. Korktum buyurmuşlar. Biz yanlış yolda mıyız yoksa diye. Biz yanlış yolda mıyız diye. Yani bu bizi tenkit edenler çıkınca, muhalefet edenler çıkınca doğru yolu düşmanı çok olur. Peki bidat ehline bugüne kadar tenkit edeni rastladın mı sen? Yok. O da Müslüman işte, Allah affeder ya falan diyebiliyorlar. Ama sen Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından bir şey böyle yürüyor böyle.
1: Şey de inceleyip sık dokuyorsunuz canım falan. Tabii. Derin. Derinlere girmeyiz.
0: Derine girmeye kalktık, sen de çok derine dedin. Giremedik, beceremedik de.
1: O da olmuyor hocam. İkinci bölümde devam edeceğiz.
2: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Hicri Yeni Yıl. Muharrem ayının birinci gecesi, Müslümanların kameri yılbaşı gecesidir. Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce ve Recep'le beraber Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan biridir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma'dır. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır. Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut. Çünkü o Allah'ın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, o günde Allah geçmiş kavimlerden birinin tövbesini kabul etti. Yine o gün tövbe edenlerin günahlarını da affeder. Muharrem ayında bir gün oruç tutana, bugüne karşılık 30 gün oruç sevabı yazılır. Muharrem ayının birinci gecesi, Müslümanların yılbaşı gecesidir. Bu gün ve gecede Müslümanlar birbirlerinin yeni yılını tebrik eder. Böyle günler vesile edilerek dargınlıklar, kırgınlıklar giderilir. Allahü Teala'nın emirlerini yaparak ve yasaklarından sakınarak Allahü Teala'nın verdiği nimetlere şükredilir. Günahlara tövbe edilir. Müslümanlar senebaşı gecelerinde ve günlerinde müsafaha ederek, mektuplaşarak tebrikleşirler. Birbirlerini ziyaret eder, hediye verirler. Sene başını dergi ve gazetelerde kutlarlar. Yeni senenin birbirlerine ve bütün Müslümanlara hayırlı ve bereketli olması için dua ederler. Büyükleri, akrabayı, alimleri ziyaret edip dualarını alırlar. O gün bayram gibi temiz giyinirler, fakirlere sadaka verirler. Başlangıç zamanına göre zamanımızda iki türlü takvim kullanılmaktadır. Miladi takvim, hicri takvim. Miladi sene, İsa aleyhisselamın doğum günü zannedilen zamandan başlamaktadır. Hicri takvim ise Peygamber Efendimizin Medine'ye hicret ettiği seneden başlamaktadır. Resulullah Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le bir hafta yolculuktan sonra Rebiul Evvel ayının 8. pazartesi günü Medine-i Münevvere'nin yakınındaki Kuba köyüne geldiler. Rebiul Evvel ayının 12. cuma günü ise Medine-i Münevvere'ye ulaştılar. Hicretin vaki olduğu o senenin Muharrem ayının birinci günü Müslümanların hicri kameri sene başlangıcı oldu. Bu başlangıç günü tarihçilere göre miladi senenin 622. yılındaydı. Müslümanlar için Mekke

0: de kalmak tahammül edilemeyecek derecede zorlaşmıştı. Peygamber Efendimiz'e durumlarını arz ederek hicret için müsaade istediler. Bir gün sevgili peygamberimiz sevinçli bir halde eshabının yanına gelip, "Sizin hicret edeceğiniz yer bana bildirildi. Orası Medine'dir. Oraya hicret ediniz. Allahü Teala Medine'yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı," buyurdu. Resulullah Efendimizin izni ve tavsiyesi üzerine Müslümanlar Medine'ye birbiri ardınca bölük bölük hicret etmeye başladılar. Medine'ye ilk hicret eden Ebu Seleme Hazretleri'dir. Hazreti Ömer de bir gün kılıcını kuşandı, yanına oklarını ve mızrağını alıp herkesin önünde Kabe'yi 7 defa tavaf etti. Oradaki müşriklere yüksek sesle şunları söyledi: "İşte ben de dinimi korumak için Allahü Teala'nın yolunda hicret ediyorum. Karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak, anasını ağlatmak isteyen varsa şu vadinin arkasında önüme çıksın." Böylece Hazreti Ömer'le 20 kadar Müslüman güpegündüz çekinmeden Medine'ye doğru yola çıktılar. Onun korkusundan bu kafileye hiç kimse dokunamadı. Artık göçlerin arkası kesilmedi. Eshab-ı kiram bölük bölük Medine'ye vardılar. Hicri yeni yılın herkese hayırlı olması dileğiyle.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Mustafa Bey, ilk dinleyicimiz hani 13 yaşında bir yeğenim var dedi. Yani satranç turnuvalarına falan gidiyor dedi. İşte annesi istemiyor, babası pek de şey değil. Biz bu çocuğu nasıl vazgeçirebiliriz? Şimdi satranç devlet büyüklerinden Yavuz Sultan Selim Han'da, Fatih Sultan Mehmet Han'da. İki, onlar bunu farklı bir şeyin vasıtası olarak kullanıyorlar.
1: Strateji geliştirme
2: bakımından şey yapıyorlar. Yani onlar için o haram düğümü çözülüyor. Böyle bir hayra vesile ise bir şey denmez. Ama bunun içine kumar, yani para yenilen verecekse kumar olur otomatik olarak. Kağıt gibi, zar gibi hepsi aynı şekilde bunlar kumar olur, haram olur, günah olur. Peki bunun dışında değil de efendim eğlence için, o zaman da zamanını israf eder, tehlikeli bir durum olur. Namazına, dinini öğrenmesine mani olacak şekilde olursa, diğer oyunlarda böyle. Peki ne yapabilir? Efendim böyle durumlarda çocuğun üstüne gideceğine istiğfara devam et, sadaka ver, bir Fatiha, 3 İhlas oku, bütün peygamberlere, sahabe-i kirama, tabi'in, tebe-i tabi'in ve bütün evliya-i kiram ruhlarına isimlerini bildiğin varsa hususen isimlerini zikreder. Mesela tam ilmi halde büyük alimler var. Mesela orada şiir var, onu okuyup okuduklarından hasıl olan sevabı 3 de salavat-ı şerife ihlastan sonra okuyup hediye edip ondan sonra elini kaldır. Ya Rabbi, oğluma dinini bilen, seven, senin rızana uygun olan işlerde yapmasını nasip eyle diye duaya devam etmeli. Çünkü boda sımasına gittiğin zaman aksi tesir yapar. Bir de ona destek verecek evde baba da varsa tehlikeli olur. Allah-u Teala hayırlı işlere vesile kılsın inşallah Teala. Gelelim, bak bunu bana öğretmedin. Çok şeyi böyle gizliyorsun. Niye gizliyorsun anlamadım. Himaye nikahı.
1: Ben de bilmiyorum ki.
2: Yapma ya.
1: Bilseydim belki söylerdim hocam.
2: Allah Allah. Himaye nikahı. Muteber kitaptan hiçbirisinde. Mutabar. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir seriyeli isim verdi. Sonradan nesedildi, yurttan kaldırıldı. Şiirler hala yapıyor bunu. Muta nikahını. Ama haramdır, günahtır. Ve bunun için de mesela anlatıyorlar İran'da gayrimeşru yaşayış çok diye. Hatta biz işte bana gittiğimizde orada anlatıyorlardı. Dediler ki Ağrı'da, ya çok enteresan, şimdi niye gidiyorsun? Acayip dağlar var zaten, bakınca korkuyorsun falan. Dediler bu dağların arkası İran dediler. İran sınırıymış orası. 40 kilometre fazla bir şey değil dediler. Şimdi Ağrı'da bir günlük evler varmış. Yani günlük kiraya verilen evler diyelim. İran'dan geliyor kadınlar. İşte o evleri tutuyorlar. gidiyorlar. İşte orada giydikleri çarşaf kapalı elbiseleri çıkarıyorlar. Makyaj, şortlu mortlu. Heveslerini olup tekrar giderken yine o elbiselerini giyip oradan geçiyorlarmış. Şimdi zoraki tesettür. Zaten itikatta bozuk. Zinada yaygın. Zinada yaygın. Mutanika diyorlar onlar ona. Allah Teala muhafaza buyursun, şey yapmasın. Böyle himaye nikahı diye bir şey söz konusu değil. Peygamberlerde aleyhissalatü vesselam sınır yok. Ama sahab-ı kiramda da, tabiinde de, tebe-i tabiinde de, sultanlarda da böyle bir şey söz konusu değil. Ha, evet işte Osmanlı sultanları devlet için evlendikleri olmuştur. O ayrı bir şey. Ama o da İslamiyet'in bildirdiği o dört ölçüden fazla değil. O da öyle değil. Gelelim efendim. Hayızlı kadın camiye ve türbeye gidebilir mi? Mesela böyle bir şey yapmıştır. Hayızlı başına camiye giremez. Zinhar. Peki türbeye girebilir mi? Türbenin içerisinde zaten namaz kırılmıyor. Ama o zatın huzuruna o şekilde öyle çıkmak, hani abdestsiz çıkmak caizdir. Bu zaten kendi isteğiyle olmayan bir şeydir. Ruhsat verilmiştir. Türbeyi ziyaret edebilir. Böyle durumlarda bile, mesela ben Konya'yı misal vereyim. Mevlana Celaleddin Umiye Hazretleri'nin türbesinin içine gireceğine kıble tarafına, arka taraftan git dua et. Edilir.
1: Bazı türbelerden içinde namaz da kılınıyor.
2: Ha, mesela Şemsebzi Hazretleri caminin içinde. O zaman dışarıdan et onu. Camiye girmeyecek. Cami çünkü orası. Cami. Ve dediğin gibi bazı türbeleri mesela mezar bu tarafta, burasını geniş yapmışlar. Burada namaz da kılıyorsun. Evet. Oraya da aynı şekilde girilmez. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Bacanağımın torunun kızı oğluma alabilir miyim? Bacanağın kızını bile alabilirsin. Yani teyze çocuktur oğlu.
1: Teyzesi.
2: Teyzesinin kızını bile alabilir yani. Tamam. Tabii. Bu teyzesinin torunu ki herhangi mahsur söz konusu değil. Efendim dinleyicimizin cari bir dikkat bir suali var. Açıklamasını yapmış Eyüp Sünnet Hanimleri. Muğlaktır bu. Bunu doğrudan doğruya böyle sorarsan, böyle söylersen mesela bu dinleyicimizin de kafası karışmış. Hesap sormak Allah'a mı aittir? Adam adam öldürdü. Hırsızlık yaptı. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Öyle de o zaman aynı şekilde Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'i niye indirdi? Orada hırsıza, sarhoşa, ondan sonra kuma oynayana verilen cezalar var. Kitaplar bunların açıklamasıyla dolu, hadis-i şeriflerle dolu. Dolayısıyla Allah Teala'nın bildirdiği hudut var. Mesela Hazreti Ömer'in oğlu hastalanıyor, hasta. Bir Yahudi ilaç diye alkol karışımı bir şey veriyor. Onun tesiri de aynı şekilde görülünce onun cezası 80 ve 100 mü şu anda net hatırımda diye sopa. Ve o sopayı vurdurtturdu Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hatta dediler ki işte 60. sopada mı çocuk öldü. Dediler vefat etti. Hayır dedi. Allah Teala'nın emri yerine gelsin tamamlansın. 80 veya 100'e ulaştırdı onu. Yani bir milim ileri gitmek olmaz. Bir milim geride kalmak o da olmaz. Ne emrettiyse o. Ne emrettiyse o. Mesela sonraki Selçuklu Osmanlı döneminde de buna çok riayet edilmiş. Adam savaşta kılıcını attı, ellerini kaldır, teslimim dedi. Bunu öldüremezsin. Öldüremezsin bunu. Allah da yasak etmiş. Ancak kılıç çekiyorsa onunla şey yapıyorsun. Hatta Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri'nin hadisesini zaman zaman anlatıyoruz ya. Hazreti Ali radıyallahu anh tam birisini bir savaşta şey yaparken adam son şeyle nasıl söylüyorum diyor. Son şeyle tütüğü ağzını doldurarak Hazreti Ali'nin yüzüne tükürüyor. Hazreti Ali adamı öldürmekten vazgeçiyor. Adam birden fırlıyor ayağa, kalkıyor. Bu fırsat benim elime geçseydi diye affetmezdim diye öldürürdüm. Ama seni niye bıraktım? Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki biz Allah için dövüştük. Yani biz size teklifte bulunduk. Müslüman olun, olmayız dediniz. Peki kapılarınızı açın. Kapılarınızı açın. Yani teslim olun. Biz koloniler kuralım. Rahatlıkla sizin ülkenizde İslamiyet'i anlatalım. Siz de bize cizye verin. Siz savaşmanıza gerek yok. Sizi biz koruyalım. bunu teklif ettik. Bunu da reddettiniz. Hayır dediniz. Biz ülkemize puan vermeyiz dediniz. Üçüncüsü savaş kalıyor. Biz teklifimizi yaptık. Biz onun için dövüştük sizinle. Yoksa sizin toprağınızda bana gözümüz yok bizim. Öyle bir şeyim de yok. Zaten o fetihlerde öyle bir durum söz konusu değil. Ve diyor ben Allah için öldürecektim. Sen itiraz ettiğin, vuruştuğun için. Ama sen yüzüme tükürünce dedi. Nefsim için yani bataba gelip öfkelenip nefsim için seni öldürüp o zaman da ben katil olurum diyor. Allah Teala bunun hesabını sorar. Adam diyor ki yani sizin dininiz böyle mi emrediyor? Evet diyor böyle emrediyor. Bir de şeyimi dikkatimi çekmişti benim. Bu Kuruluş Osman dizisinde. Kuruluş dizisinde Ertuğrul Gazi bir tekfur. Yani çok zulmetti, eziyet etti falan. Sonra o tekfurluktan aynı şekilde azledildi falan. Yalnız kaldı, şey yaptı. Bu sefer onun düşmanları var. Adam zalimken mazlum oluyor falan. Neyse Ertuğrul Gazi ona yardım etti. Adam dedi ki ya niye yardım ediyorsun dedi. Ben sana çok eziyet ettim, zulmettim falan. Biz dedi zalimin hasmıyız, mazlumu değil. Evet biliyorum diyor. Nefsime kalsa seni diyor çatır çatır bitiririm. Ama diyor Allah için bu. Allah için bu. Şimdi hesabı soran yeryüzünde soruluyor. Kul hakkı var. Mahkeme intikal etme şahit de yok. Bunların hesabını Allah Teala sorar. Namaz emretmiş, iman etmiş, hesabını Allah Teala sorar. Oruç, diğer zekat, bunların hesabını Allah Teala sorar. Yoksa efendim herkes keyfine geçirsin, Allah Teala soracağım. Salıvergisi yok. Allah Teala yeryüzünde tatbik edileceği cezaları da var, onlar tatbik edilir. Efendim bir de ya bunu da öğretmedin bana. Ayakkabı terlik ters konursa evden ölü çıkarmış.
1: Ters dönerse veya.
2: Ters dönerse. Şimdi bunun bir geçmişi var. Mesela babaannemler kuşağı bize derler ki ayakta su içmeyin, ayağınıza taş düşer. Ya çocuktuk. Bir şey öğretmek istiyorlar. Ayakta su içmemeyi öğretecekler ama çocuk o anda bunu anlamaz. E şimdi bizim de dağlık köy. Ya koca bu kaya gelir de düşerse diye otururduk. Burada da hani bazı evlerin önünde siz de görüyorsunuzdur. Ayakkabının biri Hanya'da biri Konya'da. Ya öyle değil, düzenli olsun. Belki o düzenli olması için tavsiye edilmiştir. Yoksa ölüm ölü çıkmaz.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

Cigarette FM. Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi insan tabii garip bir varlık. Hep herkes şahit olmuştur. Etrafında işte birileri, yakınlarından birileri ölmüştür. Yani yakın olması da şart değil. Birçok ölen insanı görüp duruyoruz. Ama böyle olduğu halde insan kendi önünde çok uzun bir zaman varmış gibi hesap ediyor veya öyle zannediyor. Gerçekten de insan için bir mesafe var mıdır? Yani belli bir mesafe. Bu zaman dilimi ne kadardır diye sorsak acaba dini kitaplarda neler söylenmiştir?
2: Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda anlatırken tabii uzun uzun bunlar da bildirilmiş, anlatılmış da. Fakat insan oğlu olarak bu zaman kavramı üzerinde maalesef onu idrak edemiyoruz, anlayamıyoruz. Zaman kavramını idrak edemiyoruz, anlayamıyoruz. Şimdi Adem Aleyhisselam'dan itibaren ilk insan ve ilk peygamber. Birçok zaman geçmiştir. Ne kadar geçti? Dünyanın başlangıcına kadar bizim
1: bilmiyoruz
2: için
1: yani.
2: Bilmiyoruz. Ama hadi diyelim ki 100 bin sene geçti, 300 bin sene geçti. Hani bir ifade var. Allah-u Teala her 100 senede bir nebi gönderir. 10 asırda, 1000 senede bir de Resul olan peygamber gelir. Bu Resul olan peygamberlerin adetleri 313 veya 315 adettir buyuruyor. 315 olsa, biner sene arayla gelmiş olsa 315 bin sene eder.
1: En azı bu yani.
2: Evet, en azı bu. Önceki ümmetlere mesela Adem Aleyhisselam'ın zamanında ömür çok uzunmuş. Yani zaman dilimi itibariyle fazla verilmiş. Mesela 1000 seneyi geçiyor. Adem, Nuh Aleyhisselam ve kendisine de ve ümmetine de 1000 seneden fazla ömür verildi. Daha sonrakilere bakıyoruz. Onların da 700 sene, 800 seneyi, 500 sene, 600 sene, 400 sene, 300 sene yaşayanlar var. Ama Muhammed Aleyhisselam'a verilen ömür ise işte ortalama 60-65 sene. Velev ki 1000 sene bile olmuş olsa. Nitekim Azrail Aleyhisselam yanında bazı meleklerle Nuh Aleyhisselam'ın ruhunu almak için geldiği zaman bazı melekler de aynı şekilde biz diyorlar Nuh Aleyhisselam bir şeyler sormak istiyoruz. Allah-u Teala izin veriyor, onlar da geliyor. Onlar soruyorlar. Diyorlar ki Allah-u Teala sana 1000 seneden fazla bir ömür verdi. Ne anladın bundan? Bu ömürde ne anladın? Hani şimdi şeyler yapılıyor. Böyle iş yerler yapıyorlar. İş hanlar oluyor. Bazen mesela İstanbul'da var bir kapalı çarşı, Osmanlı zamanında yapılmış bu
1: Mısır çarşısı var.
2: Mısır çarşısı var. Mesela o kapalı çarşının bir Nur Osmaniye kapısı var, bir de Beyazıt kapısı var. Beyazıt kapısından giriyorsun, Nur Osmaniye kapısından çıkıyorsun. Bir kapıdan girdin, öbür kapıdan çıktın. Mısır çarşısında bir kapısından girdin, öbürsünden çıktın. Hani diğer şehirlerde, vilayetlerde veya ülkelerde de buna benzer böyle iş hanlar var mı? Var. Hatta Şam'da Hamidiye Çarşısı diye biliniyor. Sultan Abdülhamid Han yaptırmış. Onun da biraz şeye benziyor. Kapal çarşıya benziyor. Bir kapısından giriyorsun, öbür kapısından çıkıyorsun. Buna benzetmiş. Yani bir kapıdan girdim, öbür kapıdan çıktım buyuruyor Nuh Aleyhisselam. Oysa, 1000 seneden fazla, evet, ömrü.
1: Ömrü 1000 seneden fazlaydı, evet. Yani. Buna rağmen böyle söylüyor.
2: Kısacık geliyor. Bizim de şimdi mesela şu anda bizi izleyen ve dinleyenlerin içerisinde 30 yaşında olan var, 40 yaşında olan var, 50 var, 60 var, 70 var, 80 var, 90 var. Şimdi bunların içerisinde mesela 80-90 yaşındakine desen ki yani amca teyze falan ne anladın? Diyecek ki oğlum ne olacak ki işte çocuktuk, delikanlı olduk, evlendik, çoluk çocuk sahibi, sonra torunlar falan derken işte bu gördüğün halde artık diz tutmaz, göz görmez, kulak işitmez.
1: Göz açıp kapayınca kadar geçti der mesela.
2: 80 seneyi böyle, evet, birkaç cümleyle, evet, özetliyor. Evet. 80 seneyi, 90 seneyi birkaç cümleyle özetliyor. Dolayısıyla insanların en çok anlayamadığımız daha doğrusu bu zaman kavramıdır. Çabucak gelip geçiyor mu? Evet, çabucak gelip geçiyor. Fakat buna rağmen insan işte 1000, 2000, 3000, 5000 neyse bu rakamla gözünde büyütüyor. Halbuki Nuh Aleyhisselam 1000 senede fazla yaşadığı halde bir kapıdan girdim öbür kapıdan çıktım buyuruyor. 1000 seneyi böyle özetlemiş. Kendi zaman dilimizde de 80-90 yaşında olanlara sorduğumuz zaman işte hepsi böyle yel gibi geçti gitti diyor. Yel gibi geldi geçti. Bir şey kalmadı. Ama geçerken işte bunun ızdıraplı zamanları olduğu, neşeli zamanları olduğu, güldü, ağladı ama bitti. Yani o noktaya geldim. Evet geldi. Ama işte ya 90 sene falan diyoruz. 90 sene ama özetliyor. Bir tek cümleyle bitiriyor. 1000 seneyi özetlemiş Nuh Aleyhisselam. Bize göre çok gibi gözüküyor. Halbuki değildir. Peygamber Efendimiz'e de Aleyhisselatü Vesselam sizin bu sorduğunuz suali sormuşlar. Hem demişti dünya ile ahiret arasındaki mesafe zaman dilimi ne kadar? Şimdi bekliyorlar ki işte 100 sene, 1000 sene, 5000 sene, 10 bin sene, 100 bin sene falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gözünü açıp kapatıyor. Buyuruyorlar ki göz açıp kapayıncaya kadar yakındır. Evet. Bu kadardır yani. Yani senin o uzun dediğin, uzun dediğin göz açıp kapayıncaya kadardır. Göz açıp kapayıncaya kadardır. Ve bitiyor mu? Evet bitiyor. Çünkü bütün mahlukat, yedi kat kökler ve içindekiler, insan, melek, cin, nebatat, cemaatat, ne varsa hayvanat, bunların hepsi mahluktur. Hatta İslam alimlerin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kuddüs'e Suresleri, bütün bunların aslı Adem'dir. Yani yokluktur buyuruyor. Yoktu. Allah-u Teala yarattı yine yok eder. Dolayısıyla bunlar için zaman olarak efendim 1000 sene kaldın, 10 bin sene kaldın, 100 bin sene kaldın. Kal. Sonra yok olacaksın. Sonra mesela o sonsuzluk kelimesi karşısında donup kalıyorsun. Nasıl bir şeydir? Efendim o sonsuzluğun karşısında 100 bin sene, 1 milyar sene, ne bileyim aynı şekilde 1 trilyon sene olsa sonsuzluğun karşısındaki bunun değeri nedir? Yine hiçtir. Onun için İslam alimleri zaman konusunda çok hassas davranmışlar. Verilen süre kısadır. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken bizzat Eshab-ı Kiram'dan soranlar olmuş. Kıyamette zaman. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne hazırladın buyuruyor kıyameti soruyorsun da. Kıyamet için, mahşer günü için ne hazırladın diye sormuşlardır. Dolayısıyla Allah-u Teala belli bir imkan veriyor, belli bir süre veriyor. Bu 50 senedir, 60 senedir, 80, 90 senedir. Bu sana insanoğluna, kula daha doğrusu Allah-u Teala verdiği bir imkandır. Bir fırsattır. Cenab-ı Hak yaratırken burasını yok etmek üzere yaratmış ve imtihan yeri olarak yaratmış. Burada insan devamlı neşeli olamaz, devamlı üzüntülü olamaz. Neşe de var, üzüntü de var. Yani sıkıntı da var. Aynı şekilde refah da var. Sıkıntılı zamanlarda, derdi bela anında sabretmek, neşeli zamanlarda, rahat ve huzurlu zamanlarda şükretmek. Onun için kitaplarda anlatırken dinin yarısı sabır, yarısı şükürdür buyurmuşlardır. Ve hatta bir ifade kullanılmış mesela, vakit nakittir. Nakit altın ve gümüş para demektir. Zamanı boşa harcamak, parayı boşa harcamak gibiymiş. Para boşa harcanınca sermaye elden gider. Zaman boşa harcanınca da ömür sermayesi gider buyurmuş din büyükleri. Öyle hakikaten. Çünkü o verilen çok az bir şeydir. Çok az bir şeydir. Ve netice itibariyle o da gidiyor mu? Gidiyor. Her gün sabahleyin mesela diyorsun ki yarın. Hatta din büyüklerinden bir zat duymuş ki bugün sen ne yaptın da yarını bekliyorsun? Yine din büyüklerinden, İslam alimlerinden bir zata bir talebesi gelmiş. İşte efendim bana bir nasihat eder misiniz? Hani işte ileride yapayım şöyle yapayım. Cevaben buyuruyorlar ki yavrum buyuruyorlar. Dün öldü. Dün gitti öldü. Geri getiremezsin. Yarın meçhul. Öyle işte zaman bu zaman. Şu anda yaşadığın an. Şu anda ne yapacaksan çabuk yap. Ve İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sözleri de bir talebesine hitaben buyuruyor ki vakit keskin bir kılınç gibidir. Yarına çıkacağımız belli değildir. Ne yapacaksan hemen yap. Tövbe mi edeceksin? Hayır mı yapacaksın? Kazaya kalan namaz borcunu mu ödeyeceksin? Kazaya kalan oruç borcunu mu ödeyeceksin? Veyahut da aynı şekilde komşularınla kavgalıydın. Onlarla helallaşacak mısın? Hemen bunları yap. Çünkü ecel aniden gelir, ansızın gelir. Bunun için de hadis-i şerifte buyuruyor ki kıyamet günü herkes 4 suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamayacaktır. Nedir o? Ömrünü nasıl geçirdi? Sana verilen o zamanı nasıl geçirdin? İlmi ile nasıl amel etti? Çok biliyorum. Amel ediyor musun? Yok. Soracaklar bunu. Malını nereden nasıl kazandı ve nerelere harcetti? Mal kazandın ama nasıl kazandın ve nereye harcettin? Ve cismini bedenin nerede yordun ve hırpaladın? Allah-u Teala beden verdi. Bunu nerelerde eskittin? Nerelerde tükettin? Nerelerde yaşlattın? Yaşlanmana sebep olan hadiseler içerisinde neler yaptın? Bunlar sorulacak buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam açıkça bildirmişlerdir. Bu yüzden her anı değerlendirmeli buyurmuş din büyükleri. Yolda, evde, işte her fırsatta Allah-u Teala'yı hatırlamalı. Salavat-ı şerife getirmeli, istiğfar okumalı. Bizi azaptan ancak bu yaptıklarımız kurtarabilir. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin buyuruyorlar. Bir, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin. Şimdi nice ihtiyarlar, ah gençliktir ama geri getiremiyorsun, yok çaresi de yok, ilacı da yok. Ve organların aynı şekilde yenileştirme, efendim gideyim de işte yeni mağazada satılan bir şey varsa onlarla değiştireyim, öyle bir imkan da yok. Sonra hastalıktan önce sağlığın, meşguliyetten önce boş vaktin, fakirlikten önce zenginliğin ve beşincisi ölmeden önce hayatın, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini bilin. Hadis-i şerif bu. Ticaretle meşgul olan bir talebe bir gün hocasına gidiyor, efendim diyor, şu işleri yapıp çok kazanıp diyor İslamiyet'e hizmet etmek istiyorum, ne tavsiye edersiniz? O zat da bir kağıda yazmış, temizlen diye vermiş. O da böyle muska gibi yanmamış, taşımış dolaşmış, bir gün geliyor diyor ki efendim yazdınız ama diyor ben temizlenemedim. Bunun üzerine o zat buyuruyor ki yanındaki arkadaşlar fasık ve dinsizdir. Onlardan kurtulmadıkça, çünkü onların hatırı için onların işlettiğini sen de yapıyorsun, temizlenemezsin günahlardan buyuruyor. Önce uzak dur. Ha, iş yapmamak ayrı bir mesele. Ama onlarla hemhal olursan tehlikelidir. Çünkü hadis-i şerifte insanın dini arkadaşının dini gibidir. Mutlaka tesir eder mi? Mutlaka tesir eder. Netice olarak efendim İmam-ı Rabbani Kutsu Sözler'in buyurdukları gibi ömür her an geçmekte. Eceli müsemma, ecel yaklaşmaktadır. Bu kısa fırsatta Allah-u Teala'yı çok hatırlamalıdır. Tövbe istiğfar etmelidir. Allah-u Teala'nın hakkını ve kulların hakkı varsa bunları bir an önce ödemelidir. Çünkü insana verilen zaman çok az, o zaman dilimi çok uzun değil. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi göz açıp kapayıncaya kadar bir zamandır o.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti ebediyeden.
4: İnsanın yaratılması ibadet yapmak içindir. İbadet, Resulullah'ın sünnetine, yoluna tabi olmak demektir. Bu yola İslamiyet denir. İslamiyete tabi olmak için ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri gibi iman etmek, Allahü Teala'nın emirlerini yapmak ve haramlardan, bid'atlerden sakınmak lazımdır. Bunlar hakiki bir alimden öğrenilir. Bu alime mürşit denir. Bir mürşit bulup onun sözlerinden, hallerinden öğrenilir. Mürşit bulamazsa bir mürşidin kitabından öğrenilir. Mürşidin sohbeti veya kitabı en büyük bir nimettir. Ebedi saadete sebeptir. İnsan bu sebebi çok sever. İhsan sahibini sevmek İnsanların yaratılışında vardır. Hadis-i şerifi meşhurdur. İnsan, mürşidini sevdiği kadar onun kalbinden feyz alır. İbadetlerini ihlas ile yapmak nasip olur. Her hareketi zikr olur.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler,
6: Zengi Ata Hazretleri 1. Bölüm 13. asırda Türkistan'da yaşamış olan evliyanın büyüklerinden, babası Ahmet Yesevi Hazretlerinin ilk hocası Arslan Baba'nın torunlarından Taç Hoca'dır. Doğum tarihi ve yeri kesin olarak bilinmemektedir. 1258 Hicri 656 senesinde Taşkent yakınlarındaki Zengi Ata köyünde vefat etti. Kabri oradadır. Alim ve evliya bir aileye mensup olan Zengi Ata uzun yıllar dede ve babasından zahir ve batın ilimlerini öğrendi. Ahmet Yesevi Hazretlerinin halifelerinden Hakim Ata'nın hizmetine girdi. Onun yüksek ilim ve feyzinden istifade etti. Taşkent'te ikamet edip bir müddet Taşkent halkının hayvanlarına çobanlık ederek onların gönlüne girmeye çalıştı. Hocası Hakim Ata Hazretleri 1186 Hicri 582 senesinde vefat edince onun hanımı Amber Ana ile evlendi. Zengi Ata Hazretlerinin Amber Ana ile evlenmesi şöyle oldu. Hakim Ata biraz esmerceydi. Bir gün Amber Ana'nın kalbinden keşke kocam siyah olmasaydı şeklinde bir düşünce geçti. Allahü Teala'nın veli kulu Hakim Ata Hazretleri onun bu düşüncesini Allahü Teala'nın izniyle anlayıp sen beni beğenmiyorsun ama benden sonra dişinden başka beyaz yeri olmayan bir karaya düşeceksin buyurdu. Amber Ana bu düşüncesinden dolayı pişman olup tövbe ettiyse de Allahü Teala'nın sevgili kulu dilek dilemiş iş işten geçmişti. Hakim Ata Hazretleri vefatına yakın Harezm'de ilim tahsil etmekte olan oğulları Muhammed Hoca ile Asgar Hoca'yı çağırttı. Onlara ölümümden sonra gün doğusundan 40 ebdal gelecek. İçlerinde gözü zayıf ve ayağı aksak bir kara ebdal vardır. İddet, bekleme müddeti bitince ananızı onunla evlendirirsiniz dedi. Hakikaten Hakim Ata Hazretlerinin vefatından kısa bir müddet sonra bahsettiği 40 kişi geldi. İçlerinden biri arkada kalmıştı. Tariflere uygun olan o mübarek kimse Zengi Ata Hazretleriydi. Kalın dudaklı, dişlerinden başka beyaz yeri olmayan, oldukça esmer bir kimse olan Zengi Ata Hazretleri, Amber Ana'nın iddet müddeti bitince bir yakınını gönderip nikah talep etti. Amber Ana kabul etmeyip, ben Hakim Ata'dan sonra kimseye varmam deyip reddetti. Bu sırada boynu tutulup yüzünü çeviremez oldu. Çok sıkıntı çekti. Zengi Ata Hazretlerine durum haber verildi. Zengi Ata Hazretleri adam gönderip, bilmez misin ki bir gün hatırından, keşke Hakim Ata esmer olmasaydı düşüncesi geçmişti de, Hakim Ata Hazretleri bunu kerametle bilip, yakında benden siyaha eş olursun demişti, buyurdu. Amber Ana takdirin böyle olduğunu anlayıp, nikâha rıza gösterdi. Nikâha razı olur olmaz da boynu eski haline geldi. Zengi Ata Hazretleri ile evlendiler. Çocukları oldu. Soylarından salih kimseler, alimler ve evliyalar yetişti. Zengi Ata Hazretleri kalplere şifa kaynağı olan sohbetlerinde buyurdular ki İbni Ömer Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte ise Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beni İsrail 71 fırkaya ayrılmıştı. Bunlardan 70'i cehenneme gidip ancak bir fırkası kurtulmuştur. Nasara da 72 fırkaya ayrılmıştı. 71'i cehenneme gitmiştir. Bir zaman sonra benim ümmetim de 73 kısma ayrılır. Bunlardan 72'si cehenneme gidip yalnız bir fırkası kurtulur buyurdular. Orada bulunan eshab-ı kiram bu fırkanın kimler olduğunu sorduk da cehennemden kurtulan fırka benim ve eshabımın gittiği yolda gidenlerdir buyurdu. İbni Abbas Hazretleri bid'atten alıkoyan sünnete çağıran ehli sünnetten bir kimseye bakmak ibadettir buyurdu. Evzai Hazretleri şöyle demektedir. Sünnet-i seniyyeye uymakta sabırlı ol. Ehli sünnet olanlarla birlikte ol. Onların dediğini söyle, onların el çektiği, vazgeçtiği şeylerden vazgeç. Selef-i salihinin yolunda bulun. Onlara genişlik olan şey senin için de genişlik olur. Süfyan-ı Sevri Hazretleri söz ancak amel ile birlikte olursa makbul olur. Söz ve amel ancak doğru niyetle. Niyet, amel ve söz de ancak sünnet-i seniyyeye uymakla doğru olur, buyurdu. Abdurrahman Cevzi Hazretleri oğluna, ey oğlum Yusuf, ta doğudaki bir kimsenin sünnet-i seniyyeye uyduğunu duyarsan, ona selam gönder. Batıdaki bir kimsenin de sünnet-i seniyye üzere olduğunu haber alırsan, ona da selam gönder. Zira ehli sünnet vel cemaatten az kimse kaldı. İnsanın saadeti, bir ehli sünnet âlimini tanıması ve ona uymasına bağlıdır. Eyyûb-i Sahtiyani Hazretleri, ehli sünnetten bir kimsenin ölüm haberini söylemen, bir uzvumu kaybetmek gibidir, buyuruyor. Yusuf bin Esbat Hazretleri şöyle demektedir. Etrafım ehli sünnet düşmanlarıyla doluydu. Allahü Teala bana evliyasından olan Süfyan Hazretlerini tanımayı ve onu sevmeyi nasip ederek o bataktan kurtardı. Mu'temir bin Süleyman Hazretleri şöyle anlatır. Üzgün bir halde babamın yanına geldiğimde bana üzüntümün sebebini sordu. Ben de arkadaşımın vefat ettiğini söyledim. Babam o zaman o sünnet-i seniyyeye bağlıydı. Öyle vefat etti dedi. Ben de onu tasdik ettim. Bunun üzerine ona üzülmen de haklısın dedi. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, sünnet-i seniyyeye uyanlar için hayır isteyiniz. Muhakkak ki onlar gariptirler, buyurdu. Yunus bin Ebu'l-Ala Hazretleri şöyle der. İmam-ı Şafii Hazretlerinin şöyle dediğini işittim. Hadis-i şerif alimlerinden birini görsem, sanki Peygamber Efendimizin ashabından birini görmüş gibi olurum. Cüneyt bin Muhammed Hazretleri buyurdu ki, insanlardan ancak Resulullah Efendimizin ve onun yolunda giden ehli sünnet itikadındaki kullar Allahü Teala'ya kavuşturan yolu bulur. Başkaları bulamaz. Bid'at demek, dinde bulunmayan bir inanışı, bir işi, bir özü, bir sözü veya ahlakı sonradan ortaya çıkarmak veya dinde sonradan ortaya çıkmış böyle bir bozukluğu yaymak ve bundan sevap beklemek demektir. Bid'at sahibi demek ise, bir bid'ati meydana çıkaran veya çıkmış bir bid'ati yapan demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şerifte, bildirdiğim bu dinde bulunmayan bir şey, sevap umarak meydana çıkarılırsa, bu şey reddolunur, buyuruyor. İbn Abdurrezzak Hazretleri şöyle anlatır. Tavus bin Kaysan Hazretleri oğluyla bir yerde oturuyorken oraya bid'at ehlinden biri gelip bazı şeyler söyledi. Tavus Hazretleri parmaklarını kulaklarına götürdü ve oğluna da "Oğlum, bunun sözlerini işitmemen için kulaklarını tıka. Çünkü bu kalp zayıftır. İşitilenler ona zarar verir. İtikadını bozar." buyurdu. O kişi de kalkıp gitti. Selam bin Ebu Muti Hazretleri de şöyle anlatır. Bid'at ehlinden biri gelip Eyyûb-i Sahtiyani Hazretlerine size bir kelime söylemek istiyorum deyince o da hayır, yarım kelime olsa da senden dinlemek istemiyorum buyurdu. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyurdu ki şeytana bid'at işlenmesi günahtan daha sevgili gelir. Günahtan dönülür. Bid'at işlemekten dönmek çok zordur. Bid'at sahibiyle konuşup, ondan bir şey işiten kimseye, onun sözlerinden Allahü Teala bir fayda vermez. Onunla musafaha eden, İslamiyete olan bağını kesmiş olur. Saidül Keriri Hazretleri de şöyle anlatır. Süleyman Teymi Hazretleri hastalandı. Ve o haldeyken çok ağladı. Kendisine ağlamasının ölümden korkmak sebebiyle mi olduğunu sorduklarında, ağlamam ölüm korkusuyla değildir. Bir gün ehli bid'at birisine selam verdim. Bunun için ahirette Rabbime nasıl hesap vereceğimi düşünüp ağlıyorum dedi. Fudayl bin İyad Hazretleri buyurdu ki, bid'at sahibiyle oturan, onunla görüşen kimseden sakınınız. Bid'at sahibini seven kimsenin ibadetlerini Allahü Teala yok eder ve kalbinden iman nurunu çıkarır. Yolda bid'at sahibiyle karşılaştığın zaman yolunu değiştir. Bid'at sahibinin ibadeti Allahü Teala katında makbul olmaz. Kim ona yardım ederse İslam dinini yıkmaya çalışmış olur. Ehli bid'ate kız verilmez. Bid'at sahibiyle düşüp kalkan kimse hikmetli konuşamaz. Bid'at sahibini sevmeyen, ona buğz eden kimsenin günahlarını Allahü Teala'nın mağfiret etmesi umulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte bid'at sahibini güler yüzle karşılayan veya ona iyilik eden Allahü Teala'nın Muhammed aleyhisselama göndermiş olduğu İslamiyeti beğenmemiş olur buyurdu. Nadrül Harisi Hazretleri buyurdu ki bid'at sahibine kulak veren onu dinleyen kimseden doğruluk gider ve nefsine tabi olur. Leys bin Sa'd Hazretleri bid'at sahibi birinin su üzerinde yürüdüğünü görsem yine ona itibar etmem buyurdu. İmam-ı Şafii Hazretleri ise bid'at sahibi birini havada uçarken görsem yine ona itibar etmem buyurdu. Bişr-i Hafî Hazretleri şöyle anlattı. Bir gün çarşıdayken Müreysi adındaki bid'at sahibi birinin öldüğü haberini aldım. Orada secde edecek bir yer bularak onun ölümü sebebiyle secdeye vardım ve Allahü Teala'ya hamd ettim. Ehl-i sünnet Peygamber Efendimizin ve onun eshab-ı kiramına uyan, onların gösterdikleri yolda gidenlerdir. Ehl-i bid'at ise dinde önceden olmayan bir şeyi ortaya çıkarıp ibadet olarak yapanlardır. Kendilerinin bir dayanağı da delili de yoktur. Ehl-i sünnetin ise mezhebi belli ve sözleri, delilleri açıktır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki: yeryüzünde ümmetimden hak üzere olan bir topluluk kıyamete kadar bulunup onlara kimse zarar veremez. Zengi Ata Hazretleri başka bir sohbetinde şöyle nasihat etmişlerdir. Şeytanın zenginleri aldatma yolları şu şekildedir. İlki, malı kazanma yönündendir. Malı kazanırken haramdan mı helalden mi ehemmiyet vermezler. Alışveriş bilgisinden habersiz olarak kazanırlar. Ebu Hureyre Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, öyle bir zaman gelir ki, kişi kazandığı malın helalden mi, haramdan mı olduğunu bilmez. İkincisi, o malda cimrilik etme yönündendir. Bu sebeple zekatını vermezler veya bir kısmını verirler. Kötü malı iyi gösterip satarlar. Şeytan kendilerini böyle yapmaları için aldatır. İbni Abbas Hazretleri buyurdu ki, ilk basılan parayı şeytan aldı. Onu öptü ve gözlerine, göbeğine sürdü. Sonra da ben seninle insanları azdırır, seninle küfre sokarım. İnsanoğlunun paraya sevgisiyle bana ibadet edişini çok severim, dedi. İbni Şakik ve İbni Abdullah Hazretleri de buyurdular ki, şeytan bütün arzu ve istekleriyle gelerek insanı aldatmaya çalışır. Yorulduğu zaman onun malının üzerine oturur ve onun malıyla hayır yapmasına mani olur. Üçüncüsü, çok zenginlik yüzünden olup zengin şeytana uyarak kendini fakirlerden hayırlı görür. Bu ise cahilliktir. Fazilet mal zenginliğiyle değildir. Dördüncüsü, malı dağıtma ve hayır yapma yönündendir. Şeytan insanı kandırarak malını israf etmesi, hayır olmayan işlerde harcamasını sağlar. Bazen de sadaka vermesini, hayır yapmasını isteyerek onun böbürlenmesini ve büyüklenmesini sağlar. Bunun sonucu insan kibir sahibi olur. Kibir Allahü Teala'nın kötülediği bir özelliktir. Şeytan insanı kandırmak için çok çalışır. Müslümanlardan bazıları namazlarını adet olarak kılarlar. Senelerce insanlardan nasıl gördüyse öyle ibadet eder. Fatiha'yı doğru dürüst okuyamaz. Namazın doğru olması için gereken farz ve vacipleri bilmez ve öğrenmez. Öyle Müslümanlar da vardır ki, cemaatle namaz kılarken imamdan önce secdeye gider. İmamdan önce rükûa ve secdeye gitmenin emre muhalefet olduğunu bilmez. Namazına zarar geleceğini düşünmez. Abdest alırken uzuvlarını tam yıkamazlar. Abdest ve gusulde parmağında yüzük olanlar onu oynatıp altını ıslatmazlar. Yüzüğün altına su ulaşmazsa o abdest ve gusül olmaz. Müslümanlardan bazıları alışveriş ilmini bilmezler. Bu sebeple akitleri fasit ve batıl olur. Gıybet eden çok kimse vardır. Şeytan böyle olan kimseleri doğruyu öğrenmemeleri için devamlı aldatmaktadır. Ebu Şüreyh Hınayi'nin bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse komşusuna iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır söylesin veya sussun. Ebu Hüreyre Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte buyuruldu ki, zenginlik çok mal toplamak değildir. Esas zenginlik, nefsinden gani, gönlü zengin olmak ve kanaat sahibi olmaktır. Ebu Hüreyre Hazretlerinin rivayet ettiği başka bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, suizan etmeyiniz. Suizan, yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız, kusurlarını görmeyiniz, münakaşa etmeyiniz, haset etmeyiniz, birbirinize düşmanlık etmeyiniz, birbirinizi çekiştirmeyiniz, kardeş gibi sevişiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, yardım eder, onu kendinden aşağı görmez. Mücahit bin Cebra Hazretleri buyuruyor ki, doğruluklarını ve dürüstlüklerini gördüğümüz kimseleri severiz. Bozukluklarını, fesatlıklarını gördüğümüz kimselere buğz ederiz. Bunların hesapları Allahü Teala'ya aittir. Dünyanın kıymetsizliği açık ve ortadadır. Büyükler buyurdular ki, dünya kırılmaz altın bir testi. Ahirette kırılan toprak bir testi olsa, akıllı kimse, geçici olan ve yok olacak olan altın testiyi bırakır, ebedi olan toprak testiyi alır. Kaldı ki dünya, geçici ve kırılacak toprak bir testi gibidir. Ahiret ise, hiç kırılmayan, ebediyen baki kalacak olan altın testi gibidir. Öyleyse, buna rağmen dünyaya sarılan kimseye nasıl akıllı denilebilir? Bu misali iyi düşününüz ve daima göz önünde tutunuz. Allahü Teala'nın verdiği nimeti onun sevdiği yerde harcamak şükür, sevmediği yerde kullanmak ise küfran-ı nimettir. Nimeti inkar etmektir. Belaya şükretmek

0: kalb ile gıybet etmek, dil ile etmek gibi haramdır. Bir kimsenin noksanını, kusurunu başkasına söylemek doğru olmadığı gibi, kendi kendine söylemek de uygun değildir. Sabır, insana mahsustur. Hayvanlarda sabır yoktur. Çünkü çok noksandırlar. Meleklerin ise sabra ihtiyacı yoktur. Çünkü çok kâmildirler. Allahü Teala'nın her yaptığımızı, her düşündüğümüzü bildiğini unutmamalıyız. İnsanlar birbirinin dışını görür. Allahü Teala ise hem dışını hem içini görür. Bunu bilen bir kimsenin işleri ve düşünceleri edepli olur. Akıllı olan kimse nefsine demelidir ki, benim sermayem yalnız ömrümdür. Başka bir şeyim yoktur. Bu sermaye o kadar kıymetlidir ki, her çıkan nefes hiçbir şeyle tekrar ele geçmez ve nefesler sayılıdır, azalmaktadır. O halde bugünü elden kaçırmamak, bunu saadete kavuşmak için kullanmamaktan daha büyük ziyan olur mu? Yarın ölecekmiş gibi bütün azalarını haramdan koru. Ey nefsim! Sonra tövbe ederim ve iyi şeyler yaparım diyorsan, ölüm daha önce gelebilir, pişman olup kalırsın. Yarın tövbe etmeyi, bugün tövbe etmekten kolay sanıyorsan, aldanıyorsun. Allahü Teala ahir ve akibetimizi hayır eylesin. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, yaşlılara saygı göstermek Allahü Teala'ya tazimdendir. Bugünkü konumuz ahir zamandaki müminlerin hali. Değerli dinleyenler, Eşyaatül Lemaat ismindeki kitabın Kitabül Fiten kısmında diyor ki, Eshab-ı Kiram'dan Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Efendimiz'e ileride hasıl olacak fitnelerden sordum. Çünkü bunların şerrine yakalanmaktan korkuyordum. Zararlı şeyden sakınmak, faydalı şeye kavuşmaktan daha mühimdir. Buradaki fitne, insanlar arasında karışıklık, dövüş, savaş demektir. Haram işlemenin yayılması da fitne ise de, bunu sormaya lüzum yoktur. Çünkü haramlar bellidir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz'e, ''Ya Resulallah, biz Müslüman olmadan önce kötü kimselerdik. Allahü Teala senin şerefli vücudunla İslam nimetini, iyilikleri bize ihsan etti. Bu saadet günlerinden sonra yine kötü zaman gelecek mi?'' dedim. ''Evet, gelecek.'' buyurdu. ''Bu şerden sonra hayırlı günler yine gelir mi?'' dedim. Yine evet gelir. Fakat o zaman bulanık olur buyurdu. Yani bu zamanda iyilik kötülükle karışık olur. Kalpler ilk zamanlarda olduğu kadar saf ve tertemiz olmaz. İtikatların sahih, amellerin salih ve idarecilerin adaletleri birinci asırdaki gibi olmaz. Kötülükler, bid'atler her tarafa yayılır. İyilikler arasına kötüler, sünnetler arasına bid'atler karışır. Bulanıklık ne demektir dedim. Benim sünnetime uymayan ve benim yolumu tutmayan kimselerdir. İbadet de yaparlar, günah da işlerler buyurdu. Hayır da yaparlar, şer de yaparlar, bid'at işlerler. Bu hayırlı zamandan sonra yine şer olur mu dedim. Evet, cehennemin kapılarına çağıranlar olacaktır. Onları dinleyenleri cehenneme atacaklardır, buyurdu. Ya Resulallah, onlar nasıl kimselerdir, dedim. Onlar da bizim gibi insanlardır. Bizim gibi konuşurlar, buyurdu. Onların zamanlarına yetişirsek ne yapmamızı emredersin, dedim. Müslümanlara, ehl-i sünnet alimlerine tabi ol, buyurdu. Müslüman cemaati ve ehl-i sünnet alimi bulamazsam ne yapacağım?

ve itaat edin buyurdu. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, gençlikte nefsin arzuları insanı kapladığı gibi, ilim öğrenilecek, ibadet yapılacak en karlı zaman da gençliktir. Gençlikte şehvetin, asabiyetin kapladığı anlarda dinin bir emrini yerine getirmek, ihtiyarlıkta yapılan aynı ibadetten çok üstün ve kıymetli olur. Hele başka maniler de araya katılırsa, bunları dinlemeyip yapılan ibadetin sevabı o kadar çoktur ki, ancak Allah-u Teala bilir. Çünkü maniler, engeller karşısında ibadeti yapmak güçlüğü, sıkıntısı, o ibadetlerin şanını, şerefini göklere çıkarır. Engel bulunmayarak kolay yapılan ibadetler aşağıda kalır. Bunun içindir ki insanların yüksekleri meleklerin yükseklerinden daha üstün olmuştur. Çünkü insan engeller arasında ibadet ediyor. Meleklerse engel olmadan emre itaat ediyor. Harp zamanında askerin kıymeti artar ve muharebede ufak bir hizmetleri sulh zamanındaki büyük gayretlerinden daha kıymetli olur. Gençlik arzuları Allah-u Teala'nın düşmanı olan nefsin ve şeytanın sevdiği şeylerdir. Dine uygun şeylerse Allah-u Teala'nın sevdiği şeylerdir. Allah-u Teala'nın düşmanlarını sevindirip bütün nimetleri veren, hakiki sahibi gazaba getirmek, akıllı ve zeki insanların yapacağı şey değildir. Allah-u Teala hepimize akla uygun hareketler nasip edip, nefse, şeytana ve din düşmanlarının sözlerine ve yazılarına aldanmaktan korusun. Hele dinsizlerin, Müslümanlarla alay edenlerin çoğaldığı, Müslüman çocuklarını dinden çıkaran propagandaların yayıldığı zamanda yapılan az bir ibadete doğru olmak şartıyla kat kat çok sevap verilecektir. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ey eshabım, siz öyle bir zamanda geldiniz ki Allah-u Teala'nın emirlerinden onda dokuzunu yapıp birini yapmazsanız helak olursunuz, cehenneme gidersiniz. Bir zaman gelecek ki o zamanın müminleri emirlerin birini yapabilip dokuzunu bıraksalar cehennemden kurtulurlar. O zamanda imanı olanlara müjdeler olsun. Mal müminin yardımcısıdır. Çalışınız, helal kazanınız. Öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki muhtaç olursanız dininizi verip alırsınız. Dini verip de yememek için alın teriyle yemelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki bir zaman gelecek ki insanlar yalnız malın, paranın gelmesini düşünüp helalini, haramını düşünmeyecekler. O halde bir Müslüman her aldığını helal mi, haram mı diye düşünmeli, haramsa almamalıdır. Aldığı şeyde hakkı olanlara vermeyi, fakirlere, gariplere yardım etmeyi düşünmelidir. Çünkü insanların iyisi insanlara iyilik edendir. İnsanların kötüsü insanlara kötülük edendir. İnsan kazandığına kanaat etmeli, Allah-u Teala'nın taksimine razı olmalıdır. Allah-u Teala beş şeyi beş şey içine koymuştur. Bu beş şeyi alan içindekine kavuşur. İzzeti, şerefi, ibadete. Zilleti, sefaleti, günaha. İlmi, hikmeti, çok yememeye. Heybeti, itibarı, gece namaz kılmaya. Zenginliği, kimseye muhtaç olmamayı da kanaate tabi kılmıştır.

0: Hazreti Ali buyuruyorlar ki, ahiret olmasa dünyada mükafatlandırılamayan iyilikler, cezası çekilmeyen fenalıklar karşılıklarını göremeyeceklerdir. Buysa haksızlık ve kusurdur.
1: Şiirlerle menkıbeler. Cüneyd-i Bağdadi, kuddise sirruh. Mü'min toprak gibidir. Vefatlarından sonra bu mübarek veliyi bir gece rüyasında görmüştü bir

sevdiği. Sordu, ne muamele eyledi Allah size? Buyurdu, keşf keramet gibi neyim var ise, hiç işe yaramadı onların bir tanesi. Olmadı hiçbirinin bana bir faidesi. Yalnız bir gece vakti, iki rekat bir namaz, imdadıma yetişti, azaptan oldum halas. Cüneyd-i Bağdadi'nin ruhlara tesir eden nasihatleri vardı, kalpleri temizleyen. Buyurdu ki, Müslüman toprak gibi olmalı. Üstünde tepinseler hiç ses çıkarmamalı. Nasıl ki bir toprağı sürerler, çapalarlar ve ona türlü çeşit muamele yaparlar. Yani toprak ne kadar görse de çok eziyet, yine de çıkar ondan çeşitli tatlı nimet. O her bir çirkinliğe ikramla cevap verir. Halis Müslüman dahi işte aynen böyledir. Onu gören kimsenin sürur gelir içine. O darda kalanların yardım eder işine. Buyurdu, bir kimsenin havada uçtuğunu görseniz de keramet sanmayınız hiç onu. Bakın ki uyuyor mu Allah'ın her emrine, sıkı sarılıyor mu Resul'ün sünnetine. Emir ve yasaklara uymakta zerre kadar gevşekliği var ise uçmasın neye yarar? Halis mümin odur ki haya eder Allah'tan. Daima kalbi titrer bir günahı yapmaktan. Bilir ki imtihana gelmiştir bu dünyaya. Eğiktir boynu her an Allahü Teala'ya. Tercih eder dünyaya hep ahiret işini. Zira o hiç unutmaz cehennem ateşini. O ateşte yanmamak yegane arzusudur. Bu yüzden her işini tam İslam'a uydurur. Kaçınır her günahtan, asla uymaz nefsine. Bilir ki kendi nefsi düşmandır kendisine. Bir günde buyurdu ki, ölümü çok anınız. Düşünün ki şu anda nerededir ecdadınız? Siz dahi bugün yarın ölürsünüz akibet. Lakin unutmayın ki ebedidir ahiret. Her bir amelinizden soracak Hak Teâlâ. Onlara güzel cevap verirseniz ne âlâ. Ahirette azap var, çetindir hem de gayet. Öyleyse her günahtan kaçmaya edin gayret. Ey insanlar, bu dünya tarladır ahirete. Faydalı tohum eken kavuşur her nimete. Kadın, çocuk, mal, makam ve mevki düşüncesi Allah için olmazsa dünya olur cümlesi. Rıza-i bari için kullanılırsa bunlar dünya değil bilakis ahiretten olurlar. Dünya ile ahiret zıttır birbirlerine. Birinden uzaklaşan yaklaşır diğerine. Bir iş dine muvafık yapılırsa şayet, dünya ve ahirette olur büyük saadet.

Ebul Hasan Harkani Hazretleri buyuruyorlar ki, bir mümin kardeşini sabahtan akşama kadar incitmeyen kimse, o gün akşama kadar Peygamber Efendimizle yaşamış olur.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Başkanı Erdoğan bölge rahat bir nefes aldı diyor. Mutabakatın bölgede kalıcı barışın önüne açılmasını umduğunu belirtti. Binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş hedeflerinin artık kapandığına inanıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'de tepkisi vardı. Ve Özel baba ocağını terk ediyor deniyor. Özgür Özel B plan için çalışmaya başladı. Baba ocağı diyor ama bir yandan da yeni siyasi parti için düğmeye bastı. Çalışma ofisi, hatta genel merkez binası bile hazırlandı. İkinci seçim otobüsü de sipariş edildi. Ve Aziz İhsan Aktaş davasında sona yaklaşıldı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar duruşmaları Silivri'den yeni inşa edilen mahkeme salonunda başladı. 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada mahkeme sanıkları dinledikten sonra kararını açıklayacak. Ve hobi bahçelerine toplu yıkım yok. Küçük bütçelerle arazi alan, toprak ve temiz havayla buluşan hobi bahçesi sahiplerine iyi haber geldi. Bu yapılar yıkılmayacak çünkü kanunda toplu yıkımı öngören bir madde bulunmuyor, ancak tarım arazilerinde izinsiz yapılaşmalara bundan böyle sert yaptırımlar uygulanacak değerli izleyiciler. Bu da önemli, ama bundan sonra hobi bahçesi yapıyorum diye inşaat yaptığınızda bayağı ağır cezalarla karşılaşacaksınız. Hemen buradan gazete manşetlerini görelim. Türkiye Gazetesi ile başlayalım. Dünya nefes aldı diyor, mutabakatla piyasalar rahatladı diyor. Ve bu imza bizi bağlamaz dedi. Lübnan kısmı için söyledi bunu. Netanyahu denilen katil. Ve savaş defteri kapandı diyor değerli izleyiciler. Milli takımı rahat bırakın diyor. İlk maçtan sonra milli takıma yoğun eleştiriler vardı. İkinci ve üçüncü maçına çıkacak milli takım. Akit'e bakalım, katil pes etti diyor. Özellikle Trump için bu başlığı atmışlar değerli izleyiciler. Heybeliada İslami Eğitim Merkezi olacak diye de bir diğer başlık var. Milliyet 108 günün maliyeti diyor. Hiçbir şeyin değişmediği savaşta maliyete bir bakacağız diyor. 32 kez rehberlik kaydı var diye değerli izleyiciler bir haber var ve bölgemiz nefes aldı diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni Şafak, İsrail'in yeni hedefi Trump diyor. Trump'a İsrail cephesinden eleştiriler var, bunu da söyleyelim. Ve Seyhan'da bankamatikçi ordusu da bir diğer haber. Sabaha bakalım. Abim 1 milyar paramı yedi diyor. Özcan Deniz ile ilgili bir haber var. Özcan Deniz abisinden şikayetçi. Milli takım kenetlendi. Dünya rahat bir nefes aldı diyor. Ve FETÖ firarileri için Türkiye'den yeni hamle. Akın Gürlek ile ilgili haberler de Sabah gazetesinin manşetlerinde. Hürriyet, gözyaşlarına iyi bakın diyor. Milli takım ilk maçı kaybetmişti. Genç yaşta kalbine yenildi değerli izleyiciler oyuncu. Hakikaten üzücü bir haber. Kızılcık şerbetinde oynayan oyuncu. Netanyahu bunalımda diyor ve CHP'de grup krizine bir hafta mola. Akşam bölge rahat nefes aldı diyor. Başa döndük barışı ve sabaha karşı TOKİ kuyruğu var. Arınma komisyonu iş başında da yine bir diğer haber. Ve ekonomi, sanayi bütünleşecek, revizyona ihtiyaç var. Kapalı çarşıda barış harekatı var. Değerli izleyiciler, önemli haberler. Ve Hürmüz açıldı. Dünya hakikaten inanılmaz bir nefes aldı. Etiketimizde nefes aldı değerli izleyiciler. Nefes aldık hepimiz, bütün dünya. Bu etiketle görüşlerinizi yazın, tweetleriniz de ekranlara gelsin. Başlayalım.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 19.096 emniyet personelinin yeni görev yerlerinin belirlendiğini açıkladı. Bakan Çiftçi duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı. Az sonra. EYT'liler çalışma hayatından kopamadı. Emekli olduktan sonra çalışmaya sürdürenlerin sayısı 2 milyonu aştı. Türkiye'de ücretli çalışan sayısı da 16 milyona yaklaştı. Az sonra. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı. Barış Göktürk başkan vekili, Mahmut Dedimuslu genel sekreter, Feridun Geçkel ve Cihan Kamerse futbol şube sorumluları olarak atandı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: İran ile Amerika tarihi anlaşmaya vardı. Dünya derin bir oh çekti. Küresel petrol fiyatları bir gecede 120 dolardan 83 dolara kadar düştü. Beyaz Saray'dan barış anlaşması imzalandığına dair geleneksel beyaz duman yükseldi. İran basını anlaşma maddelerini yayınladı. Bakıldığında savaş İran'ın zaferiyle sonuçlanmış görünüyor. Amerika da kendi de kazandığını düşünüyor. Bakalım o maddeler neler, bir bakalım.
2: ABD ile İran savaşı kalıcı olarak bitiren nihai anlaşmaya vardı. Dünya rahat bir nefes aldı. Rekor seviyedeki petrol fiyatları bir gecede düştü. Anlaşma maddeleri İran zafer kazandı dedirtti.
3: The
2: Tarihi duyuruyu önce arabulucu Pakistan yaptı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını açıkladı. Şerif anlaşmaya varılmasında Türkiye'nin vizyoner liderliğinin önemli rol oynadığını söyledi. Katar ve Suudi Arabistan'a da çabalarından ötürü teşekkür etti. Şerif'in açıklamasından kısa bir süre sonra Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi. Bu Beyaz Saray geleneklerine göre yeni bir barış anlaşmasının imzalandığı anlamına geliyordu. Takip eden saatlerde ABD Başkanı Donald Trump beklenen paylaşımı yaptı. ABD Başkanı bu büyük anlaşma tüm bölgeye barış ve güvenlik getirecektir dedi. Bölge liderleri ilk kez kendilerine gerçek barışı sağlayacak bir başkan buldular ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Cuma gününden itibaren Hürmüz'ün açılacağı ve yeniden petrol akacağı müjdesini de verdi. Trump sonrasında yaptığı bir açıklamada ise gemiler hareket etmeye başladı. Birçoğu petrol yüklü şekilde Hürmüz'den çıkıyor dedi. İran cephesinde ise anlaşma öncesi bölünme yerini memnuniyete bıraktı. Anlaşma yapıldığına dair ilk duyuruyu İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi yaptı. Konsey açıklamasına ABD ve İsrail'in planlarını boşa çıkarttıklarını belirterek başladı. Ayrıca anlaşmaya İran dini liderliğinin onayıyla varıldığı ifade edildi. Hürmüz ablukasının kaldırılacağı vurgulandı. Ardından İran basını anlaşma maddelerini yayımladı. Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre 14 maddelik anlaşmanın en önemli maddeleri şöyle. Lübnan dahil tüm cephelerde savaş kalıcı olarak durdurulacak. ABD İran'ın iç işlerine karışmayacak. İran'ın egemenliğine saygı duyacak. ABD Hürmüz ablukasını 30 gün içinde kaldıracak. İran kendi düzenlemeleri çerçevesinde Hürmüz'ü açacak. ABD İran'ı çevreleyen bölgelerden kuvvetlerini çekecek. ABD İran'a petrol yaptırımlarını kaldıracak. İran'ın dondurulmuş 24 milyar dolarlık fonunu serbest bırakacak. ABD ve müttefikleri İran'a 300 milyar dolarlık yeniden inşa planı sunacak. Nükleer konuda nihai anlaşma için 60 günlük süre tanınacak. İran nükleer silah üretmeyecek. İran'ın füze programı ve Şii gruplara desteği ise kesin olarak müzakere dışı bırakılacak. Bu son derece kritik maddeler İran'daki bölünmeyi sona erdirerek zafer havası estirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran'da müzakere heyetini vatan haini olmakla suçlayanlara ateş püskürdü. Pezeşkian, ulusal çıkarları ve ülkenin onurunu korumayı amaçlayan kişilerin vatan hainliği gibi etiketlerle karşılaşmaları üzücüdür. Yasalara dayalı görevleri olan kişileri yıkmak adaletten ve erkeklikten uzaktır dedi. Anlaşmaya dair ABD cephesinden bir açıklamada ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'dan geldi. Vance imza törenine İran'dan Bakır Kalibaf ve Abbas Arakçı'nın katılacağını söyledi. Vance anlaşma metninin bu hafta açıklanacağını söylerken İsrail içinde de anlaşmayı destekleyen unsurların olduğunu öne sürdü. Vance ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının pazar gecesi dijital olarak imzalandığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, G7 Liderler Zirvesi için gittiği Fransa'da Macron'a kameralar karşısına geçti. Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma günü açılacağını söyledi.
3: İmzaladığını söylemekten çok mutluyum. Anlaşma tamamlandı ve Boğaz zaten kısmen açıldı. Bildiğiniz gibi daha önce buldukları birkaç mayın için küçük bir arama çalışması yapıyorlar. Ama esasen gemiler şimdi çıkmaya başlıyor. Cuma günü tamamen açılacak.
2: Trump, Cuma günü yapılacak olan anlaşma törenine katılabileceğinin sinyalini verdi.
3: Duruma bağlı. Vance, İran anlaşmasının imzalanması için gelecek. Başlangıçta o yapacaktı. O zamana kadar ben muhtemelen gitmiş olacağım. 1,5 gün sonra akşam yemeği yiyeceğiz. Değil mi? Oldukça geç saate kadar kalacağız. Yani dahil olabilirim. Olmayabilirim de.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ve İran arasında varılan mutabakata değindi. Bölgenin rahat bir nefes aldığını söyledi. Erdoğan, mutabakatın bölgede kalıcı barışın önünü açmasını umduğunu belirtti. Binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığını inanıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de tepki gösterdi. Gölge etmeyin, bu bize yeter dedi.
4: Aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz.
2: ABD ve İran arasındaki mutabakata değindi. Bu adımla bölgenin rahat bir nefes aldığını vurguladı. Barışı sürekli bozan İsrail üzerinden uyarı yaptı.
4: Kimin barış istediği, kimin de savaşın devamından yana olduğu çok net görülmüştür. Daha evvel defalarca yaptıkları gibi. Bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir. Türkiye bu süreçte de üzerine düşeni yapacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. Anlaşmanın imzalanmasında Türkiye'nin de katkılarının olduğunu söyledi.
4: Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, her başarılı hamleyi her fırsatta eleştiren CHP'ye de tepki gösterdi. Gölge etmeyin, bu bize yeter dedi.
4: Gözleri şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyenler bilsinler ki biz sizin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan polemik siyasetinizden yüz çevirdik. Siz dış politika gibi tecrübe gerektiren, bilgi, birikim gerektiren, omurga gerektiren, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin, koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın. Biz sizden ihsan istemiyoruz. Gölge etmeyin, bu bize yeter.
2: 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne de değindi. Erdoğan, eline her zaman taşın altına koyan bir müttefik olduk dedi. Hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.
4: Keza dünyanın muhtelif yerlerinde NATO'nun barış misyonlarına en güçlü desteği veren ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Zirve vesilesiyle Ankara'ya gelecek devlet ve hükümet başkanlarını en güzel şekilde ağırlamak için kapsamlı bir hazırlık içindeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı, ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü belirtti. Kıbrıs adasındaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan'daki insani durumda görüşüldü.
0: Özgür Özel CHP'ye baba ocağı diyor ama bir yandan da yeni siyasi parti için düğmeye bastı. Çalışma ofisi, hatta genel merkez binası bile hazırlandı. İkinci seçim otobüsü de sipariş edildi. Özel'in B planına bakalım.
5: Hain. Olmaz bak biz.
6: Hain.
3: kurultayda sandığa hile karıştı. Tavandaki çatışma sokağa indi. CHP tabanı da adeta birbirine girdi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
6: Hain.
5: Diyemezsin ona.
6: Hain.
5: Diyemezsin.
6: Hain.
7: Işte.
6: Hain. Evet.
7: Tamam.
6: Hain.
7: Tamam.
6: Kalleş.
3: O yarılma şimdi de ayrışmaya doğru gidiyor. Özgür Özel her fırsatta Cumhuriyet Halk Partisi'ne baba ocağı diyor. Parti için mücadele mesajı veriyor.
8: O kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir.
3: Ama Özel ekibi bir yandan da B planına hazırlanıyor.
9: Biz Özgür Özel genel başkanlığında küllüm olarak bunu aynen onu söyledi deyimle söylüyorum. DSP'ye katılalım ve kurultayda da bizim yönetimi almamıza ne dersiniz diye sormuş. Herkes aynı benim takındığım tavır gibi buna şiddetle karşı çıktılar.
10: Önce Kelepir Parti aradılar. Demokratik Sol Parti ve Genç Parti ile görüştüler. Sonuca varamayınca çareyi yeni parti kurmakta buldular.
11: Gelerek, çarpışarak ayrılmak istiyorlarsa bu partiye zarar ederler. Yazık ederler.
10: Yeni parti için hazırlıklar başladı. Parti binası bile ayarlandı. Hem de Atakule civarında. Üstelik özel görüşmeler için ayrı ofis bile tutuldu.
3: Özgür Özel baba ocağını terk etmeye hazırlanıyor. O hazırlık ete kemiğe büründü.
10: Yeni parti için çalışmalar bununla da sınırlı kalmadı. Seçim otobüsü bile hazırlanıyor.
3: CHP'yi sıcak günler bekliyor. CHP meclis grubu ve teşkilatlarında bir göç mü başlayacak sorusu Ankara kulislerinde soruluyor.
10: CHP'de 138 milletvekili var. Yeni kurulacak partiye kaç milletvekili geçecek tartışma konusu oldu.
3: İddialara göre kopuş olursa ilk aşamada 60'a yakın vekil Özgür Özel'le yeni partiye geçecek. 30'a yakın vekil Kılıçdaroğlu'yla hareket edecek. 50'ye yakın vekilse bekle gör politikası izleyecek. Yeni parti güçlü bir rüzgar yakalarsa Özel'i, CHP toparlanırsa Kılıçdaroğlu'nu takip edecek.
9: Cumhuriyet Halk Partisi gerek fikirsel olarak gerekse de kitlesel olarak kendi içinde artık ayrışmış durumdadır.
0: Taraflar uzlaştı. CHP salı krizi endişesini aştı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel cenahı bu hafta grup toplantısı yapmayacaklarını açıkladı ama CHP Genel Merkezi hamlelere devam etti. İki grup başkan vekilinin isim tabelası meclisteki odalardan indirildi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi meclis grup toplantıları krize dönüştü. Kılıçdaroğlu mu Özel mi konuşacak gerilimi salı sendromuna dönüştü. Bu hafta taraflar grup toplantısı yapmaktan vazgeçti, tansiyonda düştü.
12: CHP Genel Merkezi'nin bu hafta mecliste grup toplantısı yapmama kararını büyük bir memnuniyetle öğrendik.
3: CHP meclis grubunda kürsüye çıkma yarışı istenmeyen görüntülere yol açtı.
12: Partimizin kamuoyu nezdinde tartıştırılmasından son derece rahatsızız. Bizim grup toplantılarımız parti iç çatışmalarının bir alanı olmamalıdır.
3: Geçen hafta Kılıçdaroğlu gerilimi tırmandırmamak için meclise gelmedi. Grup toplantısını genel merkezde düzenledi.
13: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince... Kusura bakmayın.
3: Bu hafta gözler yine taraflara çevrildi. Bu kez üstü örtülü uzlaşma gerilimi engelledi. İki taraf da grup toplantısından vazgeçti.
14: Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır.
3: Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde kapılarda bulunan isimlikler değişti. İhraç kararı sonrası görevleri biten Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili şeklindeki isim kartları meclisteki odalardan çıkarıldı. Bu arada kurultay tartışmaları da sürüyor. Özgür Özel olağanüstü kurultay talebinde delegelerden imza toplamıştı. O imzalar 17 Haziran Çarşamba günü genel merkeze sunulacak.
12: Genel merkezimize... Olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz.
3: Kılıçdaroğlu ise 17 Haziran'da A takımıyla bir araya gelecek. Genel merkezdeki MYK'da yeni ihraçlar masada olacak. Günaydın ve Başarır'dan boşalan koltuklara yeni grup başkan vekili atanacak.
0: Kamuoyunda Beşiktaş Belediyesi davası olarak bilinen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar duruşmaları Silivri'de yeni inşa edilen mahkeme salonunda başladı. 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada mahkeme sanıkları dinledikten sonra kararını açıklayacak.
7: Kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
15: Aziz İhsan Aktaş davasında karar duruşması başladı. Üçü belediye başkanı olmak üzere 7'si tutuklu toplam 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında sona yaklaşıldı. Karar duruşması Silivri'de inşası yeni tamamlanan mahkeme salonunda başladı. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve 704 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş dahil 193'ü tutuksuz Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin dahil 7 tutuklu sanığın yargılandığı davada artık mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Dosya kapsamında başka belediye başkanları da bulunuyor ancak onlar tutuksuz yargılanıyor. İşte o belediye başkanları: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan belediye başkanları İçişleri Bakanlığı'nca tedbiren görevden uzaklaştırılmışlardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 578 sayfalık iddianamede adı geçen belediye başkanları iddiaya göre haksız menfaat elde etti. 27 Ocak'ta başlanan yargılamada bugüne kadar gerçekleştirilen 26 sanığın tahliyesinin ardından 7 tutuklu sanık kaldı. Tüm sanıklar ve avukatlar savunmalarını tamamlayınca mahkeme heyeti kararını açıklayacak. Duruşmanın ilk günü sanıkların savunmasıyla başladı.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye'nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyaç var dedi. Seçim için 16 Nisan 2028 tarihini işaret etti.
16: Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum, ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın.
15: Mehmet Uçum da MHP lideriyle aynı düşüncede. Hem Türkiye'nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyacı var dedi, hem de yeni seçim için takvim verdi.
17: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olmaya ihtiyacı yoktur. Ama Türkiye'nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyacı vardır.
15: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Bu beklenti gerçekçi değil dedi.
17: Bölgedeki durum, savaş koşulları, terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci gibi son derece önemli sebeplerle bugün Türkiye'yi erken seçim gündemiyle meşgul etmeye çalışmak ciddi sorun olur.
18: İnşallah 2028 bir başka olacak.
15: Uçum erken değil ama öne alınmış bir seçim içinde tarih verdi.
17: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin böyle bir kararı alması halinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edildiği referandumun günü olan 16 Nisan'da, yani referandumun 11. yıl dönümünde genel seçimlerin yapılması güçlü bir sembolik manada taşır.
0: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü birçok soru işareti barındırıyordu. Sil baştan başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.
2: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına yön verecek dosyalar Ankara'ya gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla şüpheli ya da faili meçhul dosyalar tozlu raflardan indirildi.
19: Bu şekilde faili meçhul bazı dosyalar, her dosya değil, bunlar arkadaşlarımız inceleyecekler, bakacaklar.
2: Onlardan biri de Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıydı.
20: Zorunlu dürüstlük sistemi diyoruz. Sistemimiz herkesi dürüst olmaya mecbur edecek.
21: Her iki takipsizliği de gerekli müracaatları, hukuki gerekçeleri sunarak kaldırttırdık.
2: 2009 yılında Kahramanmaraş'ta meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün yeniden incelenmesi için harekete geçildi.
21: Bu şüpheler giderilmeden, aydınlatılmadan dosyanın kapağının kapatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.
2: Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararıyla dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Dosyada kritik bir aşamaya daha girildi.
20: Yanlışa yanlış derim, doğruya doğru derim.
2: Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ait 20 adet bez torbaya konulmuş tam 190 klasörü ve bir koli içerisindeki soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. arama ve kurtarma süreçleri, ihmal iddiaları, teknik raporlar ve iletişim kayıtları yeniden yer alınacak. Yazıcıoğlu'nun ölümünün kaza sonucu mu, suikast mı sorularına cevap aranacak.
0: Şanlıurfa'nın Halifet ilçesinde İHA muhabiri işini yaptığı için tam 20 kişilik grubun saldırısına uğradı. Şüpheliler önce sopalarla otomobile saldırdılar, sonra da takip ettikleri araca silahla ateş ettiler.
15: Gazeteci haber yaptı, aracı kurşunların hedefi oldu. Basın özgürlüğü hedef alındı.
1: Bugün Şanlıurfa Valiliğin paylaşmış olduğu tekne haberi siz yaptınız diye bana hem silahlı saldırı hem fiziki hem sopayla önümü kestiler.
15: Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kontrolden çıkan tur teknesindeki ziyaretçiler jandarma ekiplerince tahliye edilmişti. Valiliğin paylaşımını haber yapan İhlas Haber Ajansı muhabiri Hüseyin Bozkurt teknecilerin saldırısına uğradı.
1: Arabama vurdular, sonradan da silahlı saldırı oldu. Önümü kesmeye çalıştılar araçla.
15: Tekneciler önce sosyal medyadan tehditler yağdırdı, sonra da 20 kişilik grup Bozkurt'a sopalarla saldırdı. Otomobile zarar veren grup takip ettikleri araca silahla ateş açtı. Neyse ki Korkmaz ve yanındaki 3 yolcu saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olay sonrası emniyete sığınan Bozkurt saldırganlardan şikayetçi oldu. Yaşanan olay yerel ve ulusal basında yankı uyandırırken soruşturma sürüyor.
0: Küçük bütçelerle arazi alan, toprak ve temiz havayla buluşan hobi bahçesi sahiplerine iyi haber geldi. Bu yapılar yıkılmayacak çünkü kanunda toplu yıkımı öngören bir madde bulunmuyor. Ancak tarım arazilerinde izinsiz yapılaşmalara bundan böyle sert yaptırımlar uygulanacak.
4: Bu zamana kadar yapılanlara devletimiz müsamaha göstersin. Bundan sonraki yapılanlara da artık yapılmayacaksa dur denilsin. Ama yazık, günahtır. Yani insanlar emek harcamış.
15: İşte bu sesi AK Parti duydu. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı sert yaptırımlara bağlandı. Ancak toplu yıkım kararı çıkmadı. Yani binlerce kişi rahat bir nefes aldı.
22: Ağaç yetiştirdik. Yani meyvemiz var, şeylerimiz var. Bunca verilen bir emekler var. Bu emeklerin heba olmasını istemiyoruz.
15: Kamuoyunda hobi bahçeleri olarak alınan yasa mecliste kabul edildi.
23: Bir taraftan da vatandaşımızın gelen bir talebi var. Yani toprağa basabilmek. Ama diğer taraftan da tarım alanlarını böyle hoyratça kullanamayız.
15: Yasada tam da bu denge gözetildi. Dişinden tırnağından artırıp toprakla buluşmak için kurulan yapılar yıkılmayacak.
4: Buraya emek verdik. Buraların yıkılmasını istemiyoruz. Buraya doğayla iç içe geldik.
15: Kanunda her türlü yapı ve tesis ifadesi kullanılıyor. Yani konteyner, prefabrik yapı ve tiny house'ları da kapsıyor. Yıkılmasa da hobi bahçesi sahiplerinin uygulamada zorluklarla karşılaşabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan bundan sonra tarım arazileri amaç dışı kullanılamayacak.
24: Tarımsal amaçlı olanlar dışı. Dışındaki kooperatiflerin tarım arazisi edinmesini yasaklıyor. İzin alınmadan tarım arazilerine inşa edilen yapılara elektrik, su ve doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin götürülmesini idari para cezasına çeviriyoruz. Bu yasağı ihlal eden kurumlara da her bir abonelik için 100.000 TL idari para cezası verilmesini de öneriyoruz.
15: Artık tarım amaçlı değilse o yapıya elektrik, su, doğalgaz bağlanmayacak. Abonelik veren kurum her işlem başına 100.000 lira ceza ile karşılaşacak. Abonelik iptal edilmezse bu ceza her ay tekrarlanacak.
25: Elektriğimizi atıyoruz. Kaslarımızı güçlendiriyoruz. Temiz hava.
15: Yapı kooperatifleri tarım arazisi alıp imara açamayacak. Tarım amaçlı kooperatifler de bakanlıktan izin alacak. Amaç dışı kullanımda ceza uygulanacak ve 2 ay düzeltme süresi tanınacak.
22: Piknik alanlarına gidilmiyor. İnsanlar çok kalabalık oldu. Her taraf çekilmiyor. Böyle bir şey yapalım istedik. Ağaç yetiştirdik. Yani meyvemiz var, şeylerimiz var. Bunca verilen bir emekler var. Bu emeklerin heba olması istemiyoruz.
0: Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem'den maalesef acı haber geldi. Evinde kalp krizi geçiren 35 yaşındaki oyuncu doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
26: İçeri girin! Hepimiz öldürecek bir manyak!
2: Henüz 35 yaşındaydı. Kızılcık Şerbeti ile adını duyurmuştu.
27: Göstermem sana. Madem biliyorsun her şeyi, ayağını denk alacaksın.
2: Sevenleri beklenmedik ölümüyle sarsıldı. Genç oyuncu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
27: Hep kendime söylüyorum, her ilişkimden sonra aynaya geçiyorum. Diyorum ki Ece bak, bak kızım. Bunlar bundan anlıyor, yapma.
2: Ece İrtem.
27: Ne o kadar oldu?
2: Ece
5: Yoksa belamı versin lütfen.
2: Kızılcık Şerbeti dizisinin Işıl karakteriydi. Bir gün önce doğum gününü kutlamış, 35 yaşına basmıştı. Ünlü oyuncu sabah saatlerinde annesiyle birlikte yaşadığı evde fenalaştı.
6: Şimdi unutkanmışım gibi davranıyorsun bana. Maksat ne?
5: Nasıl yani? Hayatım, ben niye öyle davranayım?
2: Kalp krizi şüphesi üzerine eve sağlık ekipleri yönlendirildi. Genç oyuncu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
6: Ödülü sana mı verecekler?
5: Abartı mı olmuş? Beğenmedin mi?
2: Ancak kısa süre sonra kahreden haberi geldi. Ece İrtem doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
5: Yüzü göstermem sana. Madem biliyorsun her şeyi, ayağını denk alacaksın.
2: İrtem daha önce Kızılcık Şerbeti, Paydat Abdülhamit ve Yeni Gelin gibi yapımlarda yer almıştı. Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı.
0: Akşamdan geçelim değerli izleyiciler. Onu hatırlatıyor dedi, satışa çıkardı. Kıvanç Hatlıtuğ 1,5 milyon euro değerindeki lüks teknesini satışa çıkardı. Ünlü oyuncunun deniz kazasında hayatını kaybettiği dostu Halit Yukay'dan aldığı tekne için arkadaşımın ölümünü hatırlatıyor, acı çekiyorum dediği öğrenildi ve teknesini satışa çıkardığını açıkladı ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ. Taşı toprağı altın İstanbul artık daha çok zorluklarıyla anılıyor. Trafik, kalabalık, hayat pahalı ama tüm bütün bunlara rağmen İstanbul'dan da vazgeçilemiyor. Peki niye? Dinle.
8: Seviyorum.
9: Kalabalık ama güzel mi? Gene güzel yani.
8: İstanbul'un en büyük zorluğu kalabalık.
10: Kendine has bir güzelliği var.
9: Çok severim İstanbul'u. Denizini, havasını, evet, her şeyini.
11: Yanda masmavi boğazı, ne çok canlar yakar İstanbul. Diğer yanda trafik, lara sokar İstanbul.
13: Hızlı koşanları, 2 saatte Bahçeşehir'den buraya geldim. İstanbul.
10: Çok kalabalık şehir. Ben yani bir gün dayanabildim.
14: Hem ulaşım açısından, evet, hem fiyatlar açısından çok zor.
11: Herkes için en büyük problemlerin başında trafik geliyor. Çünkü İstanbullu yılda 118 saatini trafikte geçiriyor.
14: Hele de sabah saatleri, iş saatinde özellikle inanılmaz kalabalık. Bilmeniz imkansızlaşabiliyor metrolara tabii ki.
9: İstanbul'un en büyük zorluğu kalabalık.
13: Kalabalığı, trafiği, işte insanları biraz zor oluyor açıkçası.
11: Aslında haklılar çünkü İstanbul'da kilometre kare başına 2943 kişi düşüyor.
14: Oo, çok yüksek bir rakammış, onu bilmiyordum.
9: Maşallah, evet, gördüğünüz gibi çok yoğun arttı. 30 senedir İstanbul'dayım, evet, yani bir türlü bırakamıyoruz. Sen
11: gidersin İstanbul'da. Kalabalığı, trafiği, pahalılığı, peki İstanbul'dan neden vazgeçilemiyor?
10: Bir kere İstanbul'u sevdim, bir daha vazgeçemez.
14: Sen aradığımızı buluyoruz, seviyoruz.
9: Çok, her şeyini.
14: Geldim İstanbul'a. Çok sevdik. Zaten 8 yıl geri geldim.
11: Boğaz'a karşı içilen bir çay. Dinle beni biraz, ve tarihi dokusuyla. Dinle beni biraz, İşte tüm bunlarda İstanbul'un o zorluklarını unutturuyor.
14: Boğaz'ın güzelliği hiçbir şey değişilmez tabii ki.
5: İstanbul sever seni, sen beni öpersen.
10: İstanbul güzel, çok güzel. Onun tadını çıkarıyor.
28: Alıştıktan sonra da İstanbul'dan başka bir yerde yaşayamıyoruz.
9: İstanbul bambaşka bir yer.
0: Bu saat dilimini bitirdik, araya gidelim. 10 dakika sonra devam edeceğiz.
2: Bambu'nun sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.
3: people in the United States and almost 2 million of them.
15: Bilim dünyası yaşlanmayı yavaşlatabilecek bir yöntemi ilk kez insanlar üzerinde test ediyor. ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Life Bioscience, yaşlanmış hücreleri yeniden programlamayı hedefleyen gen terapisini ilk gönüllü hastaya uyguladı. Denemenin ilk hedefi glokom nedeniyle hasar gören görme sinirini onarmak ve kalıcı görme kaybını önlemek.
3: Drug that we keep injecting.
15: Tedavide hücreleri daha genç bir biyolojik duruma döndürmesi amaçlanan 3 özel gen kullanılıyor. Bilim insanları bu genlerin hasarlı sinir hücrelerini yeniden onarmasını umut ediyor. Ancak uzmanlar bu teknolojinin henüz yolun başında olduğuna dikkat çekiyor. En büyük soru işareti ise güvenlik. Çünkü hücrelerin yeniden programlanmasının kontrolsüz hücre çoğalmasına ve kanser riskine yol açıp açmayacağı henüz bilinmiyor. İlk aşamada en fazla 12 hasta üzerinde uygulanacak klinik deney yöntemin güvenli olup olmadığını ortaya koyacak. Araştırmacılar bunun bir ölümsüzlük ya da gençlik iksiri olmadığının altını çiziyor. Başarılı olması halinde yaşa bağlı göz hastalıklarından karaciğer rahatsızlıklarına kadar birçok alanda tıpta yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendiriliyor.

0: Dünyanın en iyi sandviçi Türkiye'den çıktı. Taste Atlas verilerine göre dünyanın en iyi sandviçleri listesi açıklandı. Farklı ülkelerin sokak lezzetleri ve yerel tarifleri bu sıralamada öne çıktı. Listenin zirvesinde Türkiye yer aldı. Birinci sırada tombik döner, güçlü lezzeti ve sokak kültüründeki yeriyle dikkat çekti. İkinci sırada Vietnam mutfağından Roasted Pork Belly Banh Mi. Üçüncü sırada yine Vietnam'dan Banh Mi yer aldı. Dördüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri'nden Mine Style Lobster Roll. Beşinci sırada ise Lübnan mutfağının sevilen lezzeti şavarma bulunuyor.
1: TGRT FM.
2: Reklamlar.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
2: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Go. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Tivibu Go. Detaylar tivibu.com.tr'de.
0: Şimdi reklamlar.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
6: memnuniyetin sigortası. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
1: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM Haber.
2: Neler var diye sonra gündemimize geçelim. İran ile Amerika'nın anlaşması dünyaya derin bir nefes aldırdı. Küresel petrol fiyatları bir gecede 120 dolardan 83 dolara düştü. Beyaz Saray'dan barış anlaşması imzalandığına dair geleneksel beyaz duman yükseldi. İran basını anlaşma maddelerini yayınladı. Bakıldığında savaş İran'ın galibiyetiyle, zaferiyle gibi sonuçlanmış görünüyor. Ama her iki tarafta biz kazandık diyor. Erdoğan barışta sabotajlara dikkat edilmeli dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika ile İran'ın barış mutabakatı imzalamasına olumlu olduğunu ve bölgeye rahat bir nefes aldırdığını söyledi. Mutabakatın bölgede kalıcı barışın önünü açmasını umduğunu belirtti. Binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığını inanıyoruz dedi. Erdoğan kabine sonrası CHP'yi de eleştirdi. Ve Özgür Özel B planı için çalışmaya başladı. Özel CHP'ye baba ocağı diyor ama bir yandan da yeni siyasi parti için düğmeye bastı. Çalışma ofisi, hatta genel merkez binası bile hazırlandı. İkinci seçim otobüsü de sipariş edildi. Ve Aziz İhsan Aktaş davasında sona geliniyor. Beşiktaş davası olarak da bilinen, Beşiktaş Belediyesi davası olarak da bilinen Aziz İhsan Aktaş davasında Silivri'de yeni inşaat edilen mahkeme salonunda duruşma başladı. 7'si tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme sanıkları dinledikten sonra kararını açıklayacak. Ve hobi bahçelerine toplu yıkım yok. Kamu küçük bütçelerle razı alan, toprak ve temiz havayla buluşan hobi bahçe sahiplerine iyi haber geldi. Yapılar yıkılmayacak çünkü kanunda toplu yıkımı öngören bir madde yok. Ancak tarım arazilerinde izinsiz yapılaşmalara bundan böyle sert yaptırımlar uygulanacak. Evet, nefes aldık etiketiyle görüşlerinizi bize yazın, bizi ekranlara getirelim ve başlayalım.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 19.096 emniyet personelinin yeni görev yerlerinin belirlendiğini açıkladı. Bakan Çiftçi duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı. Az sonra. EYT'liler çalışma hayatından kopamadı. Emekli olduktan sonra çalışmayı sürdürenlerin sayısı 2 milyonu aştı. Türkiye'de ücretli çalışan sayısı da 16 milyona yaklaştı. Az sonra. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı. Barış Göktürk başkan vekili, Mahmut Dedimuslu genel sekreter, Feridun Geçkel ve Cihan Kamerse futbol şube sorumluları olarak atandı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
2: Değerli izleyiciler, bir son dakika haberi verelim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce düzenlenen bilirkişi raporlarında yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldı ve ruhsat projelerine aykırılıklar bulundu. Buna rağmen ilgili belediye tarafından söz konusu yapılara yapı kullanım izni belgesi düzenlendiğinin tespit edildiği anlaşılmıştır diyor. Bu sabah itibariyle 16 Haziran 2026 tarihinde İstanbul merkezi olarak Giresun ve Bursa illerinde kapsayan toplam 3 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon

0: İlk bölgeler, ilk bilgiler böyle. Devamı geldikçe de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Dünya Kupası'nda Avustralya'ya karşı mücadele eden A milli takım kadrosundaki Kerem Aktürkoğlu'nun gündem olan fotoğrafının arkasında gerçek ortaya çıktı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran o fotoğrafın yapay zeka ürünü olduğu anlaşıldı.
1: Bu fotoğraf maçtan daha çok konuşulmuştu. Yapay zeka ürünü olduğu ortaya çıktı. 24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda A milli takım Avustralya karşısında 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma yalnızca saha içindeki sonuçla değil, maç sonrasında sosyal medyada dönen görsellerle de gündeme oturdu. Milli takım kadrosundaki Kerem Aktürkoğlu'nun Avustralyalı savunmacılar arasında kaybolduğu iddiasıyla paylaşılan fotoğraf milyonlarca etkileşim aldı. Ancak gerçek bambaşka çıktı. Fotoğrafın yapay zeka tarafından oluşturulduğu anlaşıldı. Görselin yapay zeka ürünü olduğunu kanıtlayan en net göstergelerse oyuncuların forma numaralarında saklıydı. Birincisi Kerem Aktürkoğlu'nun solunda 15 numaralı bir oyuncu var. Avustralya kadrosunda 15 numaralı formayı giyen Kai Truyn maçta tek bir dakika bile oynamadı. İkincisi de Aktürkoğlu'nun sağındaki Cameron Burgess. Burgess ise gerçekte 21 numaralı formayı giyerken yapay zeka tarafından oluşturulan görselde oyuncunun üzerinde 19 numaralı formanın olduğu görüldü.
0: Değerli izleyiciler, Aktürkiye gazetesinden getirelim. Milli takımı rahat bırakın diyor. Avrupa'da çeyrek final oynarken, Dünya Kupası'na giderken göklere çıkarılan bizim çocuklar Avustralya yenildi diye yerden yere vuruluyor. Sosyal medyadan pusuya yatan skor yorumcuları Montella'yı taktik cahili ilan edip futbolcularımızı topa tutuyor diyor değerli izleyiciler. Bir maçla mı kötü oldular diyor değerli izleyiciler. Doğru, kimse bir maçla kötü olmadı ama yenildiğiniz zaman da tabii eleştiriler de normal. Tabii bu eleştirilerin de makul olması lazım. Şimdi ikinci maça bakacağız. Paraguay daha zayıf bir takım Türkiye'ye göre, bize göre ama tabii onu mutlaka kazanmamız gerekiyor. Eski milli takımın Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, milli takımın Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık yenilgi sonrası konuştu. Terim, mağlubiyetin nedenlerini sıraladı. Bu takım ayağa kalkar mesajı verdi.
2: Şu andan sonra biz buradan çıkamaz mıyız? Çıkarız. Biz kendi işimizi zora soktuk. Biz orada oynadık topla ama sanki biraz da oyalandık. Oynamamız lazımdı, oyalanmamız değil.
3: Avustralya karşısındaki yenilgiyi bu sözlerle değerlendirdi. Önümüzdeki maçlara dikkat çekti.
2: Her şeyi unutup tamamen şu iki maça full konsantre olmak lazım.
3: Türk futbolunun efsane isimlerinden A milli takımın eski teknik patronu Fatih Terim 2026 Dünya Kupası yolunda Avustralya karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi. Rakibin sahaya bekledikleri oyuna çıktığını söyledi.
2: Beklediğimiz bir Avustralya seyrettik. Beklentimizin dışında bir bizi üzecek, bize sürpriz gelecek herhangi bir oyun oynamadı Avustralya. Rakip adına herhangi bir sürpriz yok. Avustralya kendi alanına kapandı, yerleşti.
3: Milli takımın hücum tercihlerindeki hatalara vurgu yaptı, kenar ortalarını eleştirdi.
2: Gereksiz ortalar atmamalıydık mesela. Çünkü zaten ortadaki üçlünün hava hakimiyeti aşikar, çok açık. Buna rağmen sağdan soldan ortalar onların işine geldi. Bir yeri açamıyorsanız bir başka yeri açmalısınız. Onu söyledim. Oyun çeşitliliğiniz olmalı. Repertuarınızda hepsi olmalı.
3: Deneyimli teknik adam umutlu. Kalan maçların önemli olduğuna dikkat çekti.
2: Hepsi klas oyuncular. Hepsi yürekli çocuklar. Bugün onları çok üzdüğüne inanıyorum. Ve bambaşka bir Paraguay maçı bekliyorum.
3: Terim eleştirilere de tepki gösterdi. Takıma ve teknik heyete sahip çıkılması gerektiğini söyledi.
2: Şu turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen, biraz daha hazırlayan, öldürmeyen yani. Montella'ya da, arkadaşlarına da, ekibine de, futbolcularımıza da çok güveniyorum. Ölmüş bitmiş bir hal yaratmanın manası yok.
0: Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı. Barış Göktürk, Başkan Vekili Mahmut Nedim Uslu Genel Sekreter, Feridun Geçgel ve Cihan Kamer ise futbol şube sorumluları olarak atandı.
4: Sözümüz söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan

0: takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız.
1: Fenerbahçe'de yönetim kurulu görev dağılımı belli oldu.
0: Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Benim Fenerbahçelilere ödenmemiş bir borcum var.
1: Fenerbahçe Spor Kulübü Aziz Yıldırım başkanlığındaki ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından yönetim kurulunun görev dağılımı belirlendi. Barış Göktürk Başkan Vekili, Mahmut Nedim Uslu Genel Sekreter, Nihat Özbağ Stadyum İnşaatı, Mustafa Çağlar Medya Dış İlişkiler, Ahmet Önder Fırat Gelir Pazarlama ve Sponsorluk, Cihan Kamer Futbol Şubelerinde görevlendirildi. Yedek yönetim kurulu üyeleri ise şöyle: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Yasemin Babayiğit, Savaş Adalet, Demre İşçen.
0: Size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Öden gitmeyeceğiz buradan.
1: Futbol AŞ yönetim kurulu üyeleri ise Feridun Geçgel, Mehmet İman, İsmail Balcı, Ömer Onan ve Abdullah Çiftçi.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TOKİ sayesinde Sinop'ta ev sahibi olan ailelerin sevincini paylaştı. Çanakkale'de de 64 ilde kurasız TOKİ satışı için banka önlerinde sıraya girip bekleyenler oldu.
3: Daha ne ister ki insan?
4: Manzarası yetiyor buranın.
1: Modern evler.
5: Ayrı bir huzur.
1: TOKİ sayesinde gülen yüzler.
3: TOKİ bir ailenin ihtiyacı olan her şeyi düşünmüş ve ona göre binalarını inşa etmiş.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projeleri kapsamında Sinop'ta ev sahibi olan vatandaşların mutluluğunu paylaştı.
6: Balkonda oturup bir deniz manzarasını seyretmek insan için ayrı bir ferahlık veriyor sabah kahvaltısında.
1: Uygun ödeme imkanlarından faydalanarak ev sahibi olan aileler şimdi sıcak yuvalarında oturuyor.
3: TOKİ'nin geri ödemeleri normal bir kiranın çok altında.
6: Ödemelerinde de devletimiz zaten kolaylık sağlıyor. %25 ödeme kampanyaları yapıyor. Bu kadar sağlam bir bina ki televizyonumuzu taktık, perdeleri taktık. Perde beton olmasından sebep duvarı delemedi gelen usta arkadaş. Bu kadar sağlam.
3: Tam ihtiyacımız olduğu anda TOKİ'deki evimiz bize yetişti diyebiliriz.
1: Burası da Çanakkale. TOKİ'nin 64 ilde kurasız 20 bin konutu satışa çıkardığını duyanlar kamp sandalyesini ve masasını alıp banka şubeleri önünde sıraya girdi. Ev sahibi olmak onların da hayali.
7: Burada bekleşen bir sürü vatandaş var.
2: Yaz aylarının gelmesi ve mangal sezonunun başlamasıyla birlikte tavuk fiyatları hızla yükselmişti ancak tavuk üreticisi 13 firmaya yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından fiyatlarda düşüş başladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
8: Haftanın iki günü tavuk yaparım.
9: En çok hangisini seversiniz peki?
10: Baget, but türü şeyler, onları severiz.
9: Hepsini seviyoruz. Genelde pirzola ve kebap tarzı yapıyoruz biz.
8: Kuşbaşı tavuk yaparız. Pirzolasını yaparız.
11: Fiyatlar yüksek nedense bilmiyorum.
12: Kanat şu anda 310 lira gibi bir rakamlarda. Kışın biz 200 liraya satıyorduk bunu. Yazın biliyorsunuz talep çok olduğu için daha fazla artar.
13: Tam da mangal sezonu açılmışken 13 tavuk firması fahiş fiyatlarla tüketiciyi mağdur etmişti. Beyaz et sektörüne yönelik başlatılan soruşturma sonrası tavuktaki indirim etiketlere yansıdı.
9: Yaz aylarının gelmesi, piknik sezonunun açılmasıyla birlikte özellikle tavuk kanadı ve pirzola fiyatları uçuşa geçmişti. Ancak operasyon sonrası bir firma tavuğun kilosunda 15 lira indirim yaptı.
12: Geçen ay %10 zam yapılmıştı bütün tavuğa. Geçen haftaya göre bir %10'u geri çektiler. Daha da düşmesini bekliyoruz.
13: Beyaz et devlerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 32 üst düzey şirket yöneticisinden 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
14: Serbest piyasa diye iyice abartıyorlar.
13: Peki kasaplarda tavuk fiyatlarında son durum ne?
9: Beyaz et devlerine yapılan operasyon sonrası gelin tavukta fiyatlara bakalım. Tavuk bagetin kilosu 150 lira, pirzola 220 lira, tavuk kanadı 310 lira, tavuk göğsünün kilosu 240 lira, butsa 140 liradan satılıyor.
4: Kıştan yaz aynı fiyat olması gerekiyor. Yani bu sonuçta bir beyaz et.

0: Evet değerli izleyiciler, şimdi değerli bir konuğumuz var. Doktor Özgenur Reyhan Güler, uluslararası ilişkiler uzmanı. Amerika ile İran arasındaki anlaşmanın detaylarını bir konuşacağız. Tabii kazandı, kim kaybetti meselesinden ziyade bu anlaşma ne getirecek bölgeye, ona bir bakacağız. Ve İsrail'in tavrı da tabii önemli. Özgenur Reyhan Hanım, günaydın.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum, günaydın.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi anlaşmanın maddelerine şöyle bir bakıyoruz. Tabii bu bir mutabakat, taslak. Henüz daha ortada hani net bir şey de var ama hani kamuoyuna duyurulmadı. Şimdi Amerika tarafı diyor ki nükleer silahlar bundan sonra daha fazla geliştirilmeyecek, uranyum zenginleştirilmeyecek diyor. İsrail, İran tarafı buna bir şey demiyor. Ama öte yandan dün J.D. Vance 300 milyar dolarlık bir zarar konusunda o zararı tanzim edeceğiz gibi açıklamalarda bulundu. Anlaşmanın böyle medyaya yansıyan haline baktığınız zaman İran ve Amerika tarafları açısından ne söyleyebilirsiniz?
1: Bu gelişme aslında üç ayrı devlet aklının aynı anda çarpıştığı bir jeopolitik kırılma anı. Çünkü Amerika'nın hesabı küresel sistem hesabı, İran'ın hesabı rejim ve direnç, İsrail'de varoluşsal, kendince varoluşsal bir güvenlik hesabı yapıyor Cem Bey. Yani üçü de aslında aynı başlığı başka okuyor. Tabii ki bu İran'ın mutlak zaferi olarak değil, Amerika'nın İran'ı yok sayarak Orta Doğu düzeni kuramayacağını kabul etmesi olarak okuyorum ben bunu. Çünkü hatırlarsanız 1979 devriminden beri Amerika'nın İran politikası büyük ölçüde şu mantığa dayanıyordu. İran ya baskıyla hizaya gelecek ya da sistem dışına itilecek. Ama bunun bugün gelinen noktaya baktığımızda İran'ın sistem dışına atılmadığı gibi sistemin tıkanan damarını da elinde tuttuğunu görüyoruz, Hürmüz. Dolayısıyla burada Amerika açısından bakınca Trump'ın yaptığı şey ideolojik değil, son derece pragmatik bir yaklaşım. Trump İran'ı sevdiği için anlaşmıyor ya da merhamet etmiyor. Maliyeti gördüğü için anlaşmak zorunda kaldı. Yani Amerika için mesele İran'ı yenilip yenilmemesi değil, savaşın küresel ekonomiye verdiği zararın kontrol edilemez hale gelmesi. Tabii İran tarafıysa meseleye çok başka yerden bakıyor. Dış politika hafızasında İran'ın yenilgiyle yaşamayı bilmek kadar yenilgiyi zafer hikayesine dönüştürmek de var. Yani 80-88 Irak Savaşı'na baktığımızda o savaşta da muazzam bedeller ödendi ama rejim ayakta kaldı ve rejimin ayakta kalması İran açısından başlı başına bir zafer. Dolayısıyla bugün İran'ın hesabı bu. İran Amerikan askeri gücünü yenmiş değil ama rejimin çökmediğini, nükleer dosyanın tamamen tasfiye edilmediğini, varlıklarının ve yaptırımlarının masaya geldiğini gösteriyorsa bu direniş diplomasisidir. İran için zafer bazen ilerlemek değil, çoğu zaman yıkılmamak oldu. Tabii İsrail'in itirazı var bu taslaklara. Çünkü İsrail'in kendince güvenlik doktrinini İran'ın varlığını risk olarak görmesi ve İran'ın nükleer eşiğe yakın kalması, yarın tekrar kalkabilecek bir stratejik tehdit olması İran'ın bütün itirazını körüklüyor. Tabii bu yüzden bu anlaşmaya bir Amerika-İran anlaşması kadar Amerika-İsrail ayrışmasının da bir başlangıç testi olarak görmek gerekiyor. Çünkü Amerika artık şunu söylüyor: benim küresel liderlik maliyetim var. Petrolü, piyasayı, Avrupa'yı, Asya'yı, seçim ekonomisini düşürmek zorundayım. İsrail'de başka bir yerden bakıyor. Benim lüksüm yok, ben tehdidi yarına bırakmam diyor. Aynı politikaya çıkmıyor tabii bunlar ve bir kriz üretmiş oluyorlar.
0: Peki, maddelere baksın. Burada Özgenur Hanım, bir şey sormak istiyorum. Şimdi önce Amerika tarafından bir bakalım. Şimdi eğer Amerika nükleer silahlarda bir ilerleme kaydetmediyse, uranyumun zenginleştirmesini durdurmadıysa, ki bu aynı zamanda hem Amerika'nın hem de İsrail'in de güya onlara göre tabii hassasiyet, o zaman böyle bir şey imzalar mıydı? Aynı şeyde yine İran'da böyle bir anlaşmayı, eğer nükleer konusu ve uranyum konusu varsa, niye imzaladı o zaman?
1: Şimdi ben açıkçası Trump'ın işte nükleer dast alacağız, uranyumu uygun zamanda çıkaracağız gibi ifadeleri teknik değil, siyasi ifadeler bence. Çünkü gerçek müzakerelerde konuşulan konu uranyumun kendisinden çok başka başlıklar. İran'ın elindeki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoğu, bu stokların nerede tutulacağı ve İran'ın gelecekte yeniden aynı seviyede zenginleşme yapıp yapmayacağı. İsrail'in korkusu da aslında uranyumun varlığı değil. İran'ın o eşek nükleer devlet olarak kalması. Yani bomba üretmemesi ama isterse kısa sürede üretebilecek kapasiteyi koruması bile korkutucu. 90'larda Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da Ukrayna dünyanın en büyük nükleer cephanelerinden birine sahipti, hatırlayın. Ancak 94'te Budapeşte memorandumuyla bu silahlardan vazgeçti. Karşılığında güvenlik garantileri aldı. Aslında İranlı stratejistler bugün tam tersini düşünüyor olabilir. Onların gözünde bu hatırlattığım Ukrayna örneği şu mesajı veriyor mesela. Stratejik caydırıcılığı bırakırsan gelecekte yalnız kalabilirsin. Bu yüzden İran'ın uranyum stoklarını tamamen teslim etmeye çok istekli olacağını düşünmüyorum. Ama Amerika'nın ideal senaryosu muhtemelen şu. İran %60 seviyesindeki o zenginleştirilmiş uranyumu devre dışı bırakacak. Stoklar üçüncü bir ülkeye taşınacak ve uluslararası denetime verilecek. İran düşük seviyeli işte sivil nükleer programa devam edecek ama herhangi bir üretime yaklaşmayacak. İran başka bir taraftan bakıyor tabii. Nükleer altyapıyı korumak istiyor. Zenginleştirmenin bitmemesini, nükleer silah üretmeyeceği taahhüdünü edileceğini. Yani aslında pazarlık uranyumun kendisinden çok Cem Bey başka konu üzerinde duruyor. Nerede konumlandıracağım? İran'ın siyasi karar vermesi halinde nükleer silaha ulaşmasının kaç ay süreceğini de bilmiyoruz. Dolayısıyla Amerika bu süreyi yıllara çekmek istiyor. İsrail sıfıra indirmek istiyor. İran bu kapasiteyi tamamen kaybetmek istemiyor. Bu yüzden yüksek zenginleştirilmiş uranyum stokları ve bunların geleceğinin en zor çözülecek başlıklar olduğunu düşünüyorum ben de.
0: Peki, şimdi olayın bir de İsrail açısından bir bakalım Özgenur Hanım. Bugün şimdi yabancı medyada şöyle bir baktık. Netanyahu, biz Lübnan kısmını tanımıyoruz diyor ve Lübnan'a vurmaya, operasyonlara da devam edeceğiz diyor ki İsrail'i de bugüne kadar hiç kimse durdurmadı. Bu illegal veya soykırım işlerinin hiçbirinde. Şimdi İsrail durmazsa yarın bir gün aynı şekilde İran'a da vurmaya devam eder mi? Lübnan ne olacak? Lübnan'ı böyle bölmek için, özellikle güneyini almak için de her şeyi yapıyor İsrail.
1: Evet, İsrail bu denklemde en önemli şu an aktörlerden bir tanesi. Yani tek bir telefonla kontrol edilebilecek bir saha da değil Lübnan bu arada. Yani Hizbullah, İran, Lübnan devleti, çeşitli silahlı gruplar, bölgesel aktörler Lübnan'da aynı anda bulunuyor. Trump İran'la anlaşabilir ama Hizbullah ve İsrail'in aynı anda anlaşması çok daha zor. Çünkü burada devletler değil, güvenlik doktrinleri çarpışıyor. Eğer yarın Güney Lübnan'da İsrail'e birkaç roket atılırsa ve İsrail buna Beyrut'ta büyük bir operasyona cevap verirse ne olacak? İsrail diyecek ki ben anlaşmanın tarafı değilim zaten. İran diyecek ki Lübnan'da anlaşmanın içindeydi. Amerika o zaman bu bizim İran'la yaptığımız mutabakatı tehlikeye atıyor deyip kriz her anında herkes anlaşmayı farklı yorumlayacak yine. 73 yılında Mısır'la İsrail arasında ateşkes vardı ama mesela baktığımızda benzer örnekler tarihte karşımıza çıkıyor. Sahadaki o küçük ihlaller yeni krizler üretiyordu. Daha yakın örnek 2006'daki işte Lübnan Savaşı sonrasında birçok kez ateşkes ilan edildi ancak sınır hattındaki tek bir olay bile günlerce süren çatışmalara yol açtı. Bence İsrail'in korkusu, asıl korkusu şu. Bugün İran ekonomik rahatlama alır, yaptırımlar gevşer, varlıklar serbest kalır. Ama birkaç yıl sonra Hizbullah yeniden güçlenirse, İsrail'in güvenlik çevreleri tam olarak bu senaryolara odaklanıyor. Dolayısıyla bu Lübnan dosyası, uranyum dosyasından bile daha acil baktığınız zaman. Çünkü uranyum geleceğin tehdidi evet ama Hizbullah sınırın hemen ötesindeki İsrail için mevcut tehdit. O yüzden bu anlaşmanın kaderinin işte Cenevre'de değil Güney Lübnan'da yazılacağını düşünüyorum ben. Eğer önümüzdeki zamanlarda saldırılar durursa işte İsrail operasyonları azaltırsa anlaşma daha güç kazanacaktır. Ama tam tersine Beyrut'ta yeni bir İsrail operasyonu veya İsrail'e yönelik bir şey olursa bütün ekonomik ve diplomatik maddeler ikinci plana tekrar düşülüp konuşulacaktır. Bunu çünkü bunu Orta Doğu tarihinde çok gördük. masadaki anlaşmaları çoğu zaman diplomatlar değil, sınır hattındaki açıkçası ilk kurşun belirliyor. Ve bu anlaşmanın en hassas, en kırılgan, en öngörülmez noktası Lübnan dosyası. Bunun kesinlikle 19 Haziran'da stratejik olarak kesinleşmesi gerekir ki bir daha bu ateşkes sonrası, anlaşma sonrası yeni çatışmalar yaşanmasın.
0: Peki Özgenur Hanım, bir sorum daha var. Şimdi İran tabii savaşı bölgeye yaymak da yani istedi. İşte Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, her Ürdün, Umman her yere saldırdı. Araplar da aslında bu olaylardan önce özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'da ciddi yatırımları vardı ama bu olaydan sonra yani İran'ın da savaşı buralara yaymak istemesi özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ni İran'a yakınlaştırdı. Suudi Arabistan yatırımlarını gözden geçireceğini söyledi ve Araplarda da İran'a karşı bir hassasiyet oldu. Bundan sonra acaba bu durum ve barış acaba Arapları Batı'ya ve Amerikan eksenine daha fazla mı kaydıracak gibi görünüyor?
1: Açıkçası şimdi Arap dünyasının psikolojisini anlamadan bu anlaşmayı ve süreci de anlamak çok mümkün değil. Çünkü son savaşta İran sadece İsrail ve Amerikan üslerini hedef almadı dediğiniz gibi. Birçok Arap ülkesinin hava sahası, enerji altyapısı, limanları da etkilendi. Bu yüzden o Birleşik Arap Emirlikleri, işte Katar, diğer körfez ülkeleri bugün İran'a hayran oldukları için değil, kalıcı bir gerçeklik oldukları için yeni bir hesap yapıyorlar. Yani bence Batı'ya yaklaşmayacak. Çünkü burada bu bölgede coğrafya olarak çıkarlar inanılmaz birleşiyor. Mesela burada yeni dönemde İran'la aynı coğrafyada yaşamanın yollarını da bulmak zorunda olduklarını biliyorlar. İşte o 300 milyar dolar tartışması da burada önemli hale geliyor. Birçok kişi işte Araplar İran'a para verecek diye okuyor ama ben böyle okumuyorum. O Körfez Sermayesi Yardım Kuruluşu değil. Riyad'da, Abu Dhabi'de, Doha'da yatırım yapıyorsa siyasi sonuç satın almak istiyorlar. Eğer gerçekten Körfez sermayesinin İran'a girmesine izin verilirse bu sadece ekonomik bir yatırım olmaz Cem Bey. Bu şu anlama gelir: İran sisteme entegre olur, ekonomik bağlılık oluşur, çatışma maliyeti yükselir. İran'ın agresif davranmasının bedeli artar. Yani yatırım dediğimiz şey aslında bir diplomatik kontrol mekanizmasına dönüşebilir. Ama burada çok önemli bir çelişki var. Tabii ki Körfez ülkeleri İran'la kavga etmek istemiyor. Fakat İran'ın güçlenmesini de çok istemeyecektir. Bu yüzden İran'ı sisteme dahil ederek mi kontrol ederiz yoksa dışarıda bırakarak mı sorusunu da şu an kendilerine soruyorlar. Aslında bana göre savaşın en büyük sonucu burada. 2020'lerin başında Körfez ülkeleri güvenlik için tamamen Amerika'ya bakıyordu. 2026'da ise Körfez ülkeleri şimdi sadece Amerika'yı değil Pekin'e, Türkiye'ye ve İran'a aynı anda bakıyor. Bu aslında bölgesel düzenin değiştiğini gösteriyor. İsrail'in rahatsızlığı da biraz buradan kaynaklanıyor. Çünkü İsrail'in stratejik hesabı İran'ın ekonomik olarak da zayıf kalması üzerine kuruluydu. Eğer İran yaptırım rahatlaması alırsa, Körfez sermayesi İran'a girmeye başlarsa, Hürmüz yeniden açılırsa, işte İran yeniden yatırım çekmeye başlarsa, İsrail bunu sadece bir ekonomik gelişme olarak görmez. İran'ın güçlenmesi olarak görür. Dolayısıyla bu savaşın sonunda Arap dünyası İran'a daha fazla yaklaşabilir. Yani bu paradoks gibi görünüyor ama tarihte bunun örnekleri var. 1973 sonrası Mısır ile Amerika arasındaki yakınlaşma savaştan sonra geldi. 1991'de Körfez Savaşı'nda sonrası Körfez ülkeleri güvenlik mimarisini tamamen değiştirdi. Bugün de Körfez ülkeleri şu sonuca varmış olabilir: İran'ı ortadan kaldıramıyoruz, o halde İran'ı yönetilebilir hale getirmeliyiz. Bence son iki günün en büyük hikayesi Trump, Netanyahu ve uranyum hikayesinin yanında o Körfez Arapları ilk kez İran sonrası Orta Doğu'yu değil, İran'la birlikte yaşayacakları Orta Doğu'yu planlamaya başlamış olabilirler. Eğer bu çıkarım doğruysa bu anlaşmanın en büyük sonucu Amerika değil, Riyad ve Abu Dhabi'de o zaten ortaya çıkacaktır. TGRT
2: efendim. Şimdi reklamlar. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Geleceğini doğru okumak bakımından son derece önemlidir.
4: Liderler Ankara'da toplanacak, NATO'nun geleceğini masaya yatıracak. İşte tam zirvenin arifesinde başkentte NATO-Ankara zirvesi istihbarat ve dayanıklılık paneli yapıldı. Panele katılan MİT Başkanı İbrahim Kalın, NATO'nun kendisini dönüştürmesi gerektiğini vurguladı.
5: Yeni tehditleri zamanında kavramak ve bu tehditlere stratejik cevaplar üretebilmek kritik önemi haizdir. Bunun için dayanıklı toplumlara, güçlü kurumlara, etkili istihbarat kapasitesine, teknolojik donanıma ve ortak stratejik akla her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.
4: Kalın, NATO'nun uluslararası güvenlik mimarisinin en temel sütunlarından biri olmaya devam edeceğinin altını da çizdi. Türkiye'nin NATO üyeliğinde 3 önemli dönemden geçtiğini belirten Kalın, bunları Soğuk Savaş, 15 Temmuz ve Suriye süreci olarak sıraladı.
5: Şu anda Suriye'den ne Türkiye'ye ve komşularına ne de NATO ittifakına yönelik en ufak bir tehdit söz konusu değil. Ama DEAŞ unsurlarıyla mücadelede biz Suriye istihbaratıyla yoğun bir çaba içerisindeyiz.
4: Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kalın, bu NATO'yu güçlendirir mesajı verdi.
5: Terörün her türlüsünden arındırılmış bir Türkiye, demokratik kapasitesini daha da güçlendirecek, ekonomik kalkınmasını hızlandıracak ve ittifakın güvenliğine katkı sağlayan stratejik aktör konumunu pekiştirecektir.
4: Kalın, ABD ile İran arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz dedi.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Aykut Çelik, yeni görev yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez ve meslektaşları tarafından uğurlandı.
4: İstanbul Adliyesi'nde veda zamanı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Başsavcı Vekili Aykut Çelik için uğurlama töreni düzenlendi.
7: Yeni görev yerinde kendisine de tekrardan başarılar diliyorum.
8: Hayırlı olsun diyorum.
7: Ankara'da bir kapınız var. Her zaman beklerim. Sizler de hakkınızı helal edin lütfen.
4: Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun adli yargı kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Aykut Çelik için İstanbul Adliyesi'nde veda töreni düzenlendi. Törene İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, başsavcı vekilleri ve adliye personeli katıldı.
9: Kendisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu görev süresi boyunca sunmuş olduğu katkılarla takdirimizi kazanmış. Mütevaziliğiyle, çalışkanlığıyla ön plana çıkmış değerli bir kardeşimizdir.
7: 2,5 sene içerisinde İstanbul'un belki de Türkiye'nin en güzel adliyesinde görev yaptım. Burada kardeş, abi, birçok kardeş, abi dediğim, dost dediğim insan edindim.
4: Konuşmaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, Aykut Çelik'e plaket takdim etti. Arkadaşlarıyla vedalaşan Çelik, yeni görev yeri Ankara'ya uğurlandı.
6: Terör devleti İsrail durmuyor. İran-Amerika anlaşmasını sabote etmek için işgal altındaki Filistin'de yeni bir saldırı dalgası başlattı. Bunun için Batı Şeria'da sivil işgalcileri sahaya sürdü. Yerleşimciler Batı Şeria'da camileri yakmaya başladı. Tel Aviv, Lübnan ve Gazze'deki kritik noktalardan çekilmeyeceğini de duyurdu.
4: İşgal, soykırım ve provokasyon devleti İsrail, İran, ABD anlaşmasını sabote etmek için fırsat kollamaya başladı. Bunun için işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in sivil işgalcilere olan yerleşimcileri devreye soktu.
10: Sayın Rusi, Ya Rab.
4: Sivil işgalciler Ramallah yakınlarındaki Burka köyünde El Nur Camii'ne saldırdı. Cami ateşe verildi. Köy Konseyi Başkanı Sayel Kenan, saldırının planlı olduğunu, yerleşimcilerin yanlarında yanıcı maddelerle geldiklerini söyledi.
11: Bu yerleşimciler ibadethane tanımıyor, hiçbir değer tanımıyorlar. Tek dertleri bu direnen ve barışçıl halka zarar vermek. Eğer Allah'ın lütfuyla caminin içine girmeleri engellenmemiş olsaydı, camiyi içindeki her şeyle birlikte tamamen yakacaklardı.
4: Burka'daki olaydan saatler önce de yakındaki Deir Divan kasabasında iki aracın ateşe verildiği açıklandı. Tel Aviv yönetimi provokasyon peşinde olduğunu yaptığı açıklamalarla da teyit etti. İsrail'in aşırı sağcı, Filistin düşmanı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz dedi. Ben Gvir, İsrail bir Muz Cumhuriyeti değildir ifadelerini kullandı. İsrail'in güvenliğini garanti altına almayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini savundu.
1: TGRT FM.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
8: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vade ile tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: TGRT FM Haber.
12: Çakıldı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 Stratofortress tipi stratejik bombardıman uçağı Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nden havalandıktan kısa süre sonra kontrolden çıkarak yere çakıldı. Kaza sonrası bölgede adeta seferberlik ilan edildi. İtfaiye ekipleri, sağlık görevlileri ve askeri kurtarma birlikleri hızla olay yerine yönlendirilirken üst çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu. Yetkililer mürettebatın akıbetine ilişkin henüz resmi açıklama yapmazken kazanın nedeni de gizemini koruyor. Ancak düşen uçak sıradan bir savaş uçağı değil. B-52 Stratofortress, Amerika'nın Soğuk Savaş'tan miras kalan en ölümcül hava platformlarından biri. Onlarca yıldır dünyanın dört bir yanında görev yapan dev bombardıman uçağı, ABD'nin nükleer caydırıcılık gücünün bel kemiği olarak kabul ediliyor. Kazanın meydana geldiği Edwards Hava Üssü de dikkat çekiyor. Burası ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarının ve askeri teknolojilerinin test edildiği stratejik merkezlerden biri. Yeni nesil hava araçlarından gizli projelere kadar birçok kritik program burada yürütülüyor.
6: EYT'liler çalışma hayatından kopamadı. Emekli olduktan sonra çalışmayı sürdürenlerin sayısı 2 milyonu geçti. Türkiye'de ücretli çalışan sayısı 16 milyona yaklaştı.
4: İstihdamda yükseliş sürdü. 16 milyona dayandı. Bu sayının 2 milyondan fazlası emekli olup çalışan EYT'liler. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Verilere göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %2 yükseldi. 2026 yılı Nisan ayında 306 bin kişilik artışla toplam çalışan sayısı 15 milyon 968 bin 711'e çıktı. Sanayi sektöründe çalışan sayısı yıllık bazda gerilerken inşaat ve hizmet sektörleri istihdamdaki yükselişin lokomotifi oldu. Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda %2,4 azaldı. İnşaat sektöründe %6,8 ve ticaret hizmet sektöründe %3,4 arttı. Aylık verilerde istihdamdaki yükselişin sürdüğüne işaret etti. Sanayide %0,3, inşaatta %1,1 ve ticaret hizmet sektöründe %0,5 artış kaydedildi. Mart ayındaki verilerde emekli olup da çalışmaya devam eden kişi sayısı 2025 yılı sonuna kadar 606 kişi azalmakla birlikte 2 milyon 149 bin kişiyle 2 milyon sınırının üzerindeydi. Nisan ayında EYT'li olup çalışan sayısı yine 2 milyonun üzerinde.
6: Antalya'da bir kafe sahibi milli maçtan para istemiş ve müşterilerle tartışmıştı. Ticaret Bakanlığı restoranda bulundurması zorunlu olan fiyat listesinin olmadığını belirledi. İşletmeye 325.622 lira ceza kesti.
4: Milli maç için para talep etmiş, müşterileri tehdit ederek mekandan kovmuştu. Denetime gidildi. Binlerce lira ceza yazıldı. Görüntüler geçtiğimiz pazar günü Antalya'da kaydedilmişti. Bir kafe sahibi milli maçı izleyen müşterilerden para talep etmişti. Kanalın ücretsiz olduğunu savunarak ücret vermeyen kişileri de işletmeden kovmuştu.
13: Kalk ya, kalk. Polisi kalkacak.
14: Burası benim mekanım. Kalk diyorsan kalkacaksın.
4: Sosyal medyada büyük tepki toplayan o görüntüler Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Söz konusu işletmeye denetim yapıldı. İşletmenin kapı girişlerinde mevzuatta öngörülen şekilde fiyat listesi ve menü bulundurmadığı belirlendi. Bakanlık ekipleri işletmeye 325.622 lira para cezası uyguladı.
6: Yaprak 40 Yıldız'la ekonomiyi konuşalım. Yaprak günaydın.
13: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize.
6: Teşekkür ediyoruz. Piyasalara bir bakalım. Son önemli konularımız var. Bunları bir konuşalım.
13: Evet, bu hafta piyasaların beklediği haberler var. Ama en çok beklediği haberi zaten anlaşmayla birlikte biliyorsunuz aldı. Fakat gözler cuma gününe çevrildi. 48 saat içerisinde detaylarıyla birlikte bir açıklamada yapılacak anlaşmaya ilişkin diyelim. Peki piyasalara nasıl yansıdı? Döviz cephesiyle başlayalım. Dolar ekranlarda 46 lira 29 kuruşta, euro 53 lira 64 kuruş. Gram altın cephesinde yükselişleri gördük. Yukarı yönlü hareketinin bu sabah da devam ettiğini söyleyelim. 6.441 lirada. Ve borsa birazdan değineceğiz. BIST 100 14.446 puanla bir kapanış yaptı. %3.64'lük yükselişi vardı. Dün sabah zaten biz de sizinle konuşurken açılışta büyük bir ihtimalle 14.000 puan üzerine çıkacak demiştik. Önemli yükselişin olabileceğini söylemiştik ki keza o şekilde yoluna devam etti. Ve çeyrek altın rakamları da tabelaya yansıyor. 10.778 lirada, yarım 21.557 lira seviyelerinde. Tam altın baktığımızda 42.982 lirada ve kripto paraları hemen geçelim. Bitcoin'le devam edeceğiz. 66 bin dolara yükselen bir Bitcoin görüyoruz. Litecoin 45 dolar, Ethereum 1763 dolar. Ripple'a baktığımızda Ripple'da önemli bir artış gösterdi. 1 dolar 22 sent seviyelerinde.
6: Evet, piyasalar böyleydi. Yaprak, şimdi Amerika ile arasında dijital anlaşma tamam. Metin 48 saat içinde anlaşacak. Şimdi Reuters, New York Times önümde. Diyorlar ki anlaşma var ama nükleer kısım ne olduğu belli değil. Yani an böyle şey hala netleşmedi diye başlıklar atmışlar. Ama en azından bu başlık, yani anlaşma olması bile herhalde bölgeyi rahatlatacak gibi görünüyor.
13: Evet, yani rahatlamanın başladığını da hemen söyleyebiliriz. Avrupa Birliği ülkelerinden de biliyorsunuz iyi açıklamalar geldi. Zaten beklentiler böyleydi. Diğer taraftan da baktığımızda birçok ülkenin de zaten bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i onaylamadığını da gördük. Bu yönde açıklamaları da çok fazla basında gördük. Diğer taraftan hemen şunu da söyleyelim. Siz az önce Amerikan basınından bahsettiniz. Ya Amerikan basınında esasında kazananın İran olduğuna dair yayımlar yapan gazeteler de var, yayın kuruluşları da var. Onu da hemen ifade edelim. Hatta bahsetmiş olduğunuz bu nükleer program, evet bir belirsizlik var ama İran lehine de bir anlaşma olduğunu yazanlar da var. Bunu da söyleyelim hemen. Detaylarını göreceğiz iki gün içerisinde. Donald Trump dün Macron'la yaptığı görüşmede de yine değindi. İyi bir anlaşma olduğunu söyledi. Diğer taraftan Lübnan meselesi, yani kapsam dışı mı yoksa dahil mi, bunlar da biliyorsunuz o nükleer kadar fazla konuşuluyor açıkçası. Fakat piyasalara yansıması olumlu oldu. Özellikle petrol tarafında biz gerçekten önemli düşüşleri gördük. Diğer taraftan Hürmüz Boğazı'nın tam anlamıyla işlevini yerine getirdiğinde o rahatlamanın çok daha fazla hissedileceğini piyasalarda söyleyelim. Orada güvenliği sağlamak için Avrupa Birliği ülkelerinin de İngiltere dahil olmak üzere bir takım işte görevler istediklerini de biliyoruz açıkçası. Ama şunu söyleyelim, her zaman zaten savaşın başından beri de biliyorsunuz işte bir aylık, üç aylık projeksiyonlar yapıldı. Orada ne kadar uzarsa normalleşme de o kadar uzar diye ekonomilere ilişkin açıklamalar vardı. IMF'den önemli bir açıklama geldi, yeri gelmişken hemen söyleyeyim. Evet, savaşın etkileri oldu, Orta Doğu'daki savaşın, ama tam anlamıyla piyasaları kilitleyen bir etkisi de olmadı henüz dediler. Dolayısıyla tam belki de sınıra gelmişken bu anlaşmanın yapıldığını da söyleyebiliriz. Brent petrol cephesine baktığımızda 82 dolara kadar gerileyen bir Brent petrol görüyoruz. Enerji maliyetlerini ve fiyatlarını düşürecek tabii ki bu düşüşler. Savaştan önce biz 70 dolarları biraz daha üzerine konuşuyorduk. Mart ayından beri en düşük seviyenin olduğunu da hemen söyleyelim. Biliyorsunuz savaş süresince 120 doların bile üzerine çıkan bir Brent petrol görmüştük. Yani bunların hepsi yavaş yavaş, hızlı olmasa da piyasalara yansıyacak diyelim.
6: Peki şimdi Borsa İstanbul'daki ralliye bir bakalım. Lokomotiv bankacılık hisseleri oldu. Tabii bu anlaşma her yere olumlu sirayet ediyor. Aynı şekilde borsaya da. Evet. Borsa İstanbul'da güçlü yükseldi.
13: Çok güçlü yükseldi gerçekten. Ekranlarda %3.64'lük bir yükselişi vardı dün BIST 100'ün. Bir de sadece Borsa İstanbul değil, biliyorsunuz bu enerji krizi en fazla yakıtı etkiledi. Ulaşım sektörünü etkiledi, uçuşları etkiledi. Dün uluslararası piyasalara baktığımızda özellikle bu havayolu şirketlerinin hisselerinin yükseldiğini gördük bu haberlerin etkisiyle birlikte. Yani yansımalar gerçekten olumlu. Bu hafta bir haber bekleniyor, biliyorsunuz ayın 17'sinde FED faiz kararını açıklayacak. Pas geçecek evet, fakat acaba açıklamanın tonu ne olacak, bunu da piyasalar bekliyor. Yani biz de faizi de konuşuyoruz. Muhtemelen Eylül ayına kadar bir indirim gelmez diyenler de var. Ama şunu da söyleyenler var. Hani evet, pas geçti. Belki daha öncesinde bir indirim gelebilir mi, az da olsa, bunu dillendirenler de var. Ama en yüksek ihtimal bizde, yurt içi piyasalarda Eylül ayı ile birlikte herhangi bir olumsuzluk olmazsa tekrar bir indirim sürecinin başlayacağına yönelik, bunun da altını çizelim. Şimdi borsaya baktığımızda da bir önceki kapanışına göre 507 puan üzerinde kapattı. Bakalım bugün seyri ne olacak, bunu da takip ediyor olacağız.
6: Almanya'ya bakalım. Almanya'da iş gücü piyasasına kırmızı alarm, 4.3 evet. milyon kişilik çalışan açığı var. Aslında bu yıllardır var. Biz bunu çok konuşuyoruz Yaprak senle de. Bir yandan da alıyorlar tabii ülkeyi, ama tabii yabancı hegemonyası böyle orada da karşıtlık had safhada. İki arada bir derede kalıyorlar.
13: Valla öyle, ama yani giderek de işte 4.3 milyon kişilik bir açık oluşacak 2036'ya kadar. Yani 2036 deyip geçmemek lazım, 10 yıl ve çok çabuk da geçiyor bu zaman, biliyorsunuz. Diğer taraftan yani şu anda aktif görevde olanların birçoğu işte bu baby boomer dediğimiz dönem, 1946'dan başlayan dönem, 46 doğumlular 64'e kadar olan kuşak, yavaş yavaş iş gücünden çekiliyorlar. Hatta şöyle söylüyorlar, yani daha bir sonraki jenerasyonu iş gücü içerisine dahil etmek ve orada tutabilmek için bir takım düzenlemeler yapalım diye tabii ki bunu düşünüyor Almanya. Öte taraftan siz şunu söylediniz, muhtemelen tekrar bir alım gerçekleştirilecek yüklü miktarda diğer ülkelerden diye düşünüyorum. Çünkü yasal düzenlemeler de bu anlamda tekrar masaya yatırılıyor Almanya'da. Çünkü doğum hızı oldukça düşük, diğer taraftan iş gücüne katılım hızının da oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Bir takım evet. tedbirlerle birlikte birçok sektörün tekrar birçok ülkeden işçi alabileceğini düşünüyorum açıkçası.
6: Peki. Teşekkürler Yaprak.
13: Ben teşekkür ederim.
6: Evet, değerli Yaprak'tan ekonomideki yorumları aldık. Aradan sonra Ahmet'le de Ankara'daki yoğun gündeme bakacağız. Önemli haberlerimiz var. 10 dakika ara sonra buradayız.
1: TGRT FM.
14: Şimdi reklamlar.
15: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: güzel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
4: Damat. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

Duvar piyambiye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Çocuklar bayılıyor, gül sandık ezmesi.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
5: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, bade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uş diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana salağa verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi, sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu, sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
6: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
6: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
7: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
8: TGRT FM Haber.

0: Burası TGRT FM.
1: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: İran ile Amerika'nın anlaşmasıyla dünya derin bir nefes aldı. Küresel petrol fiyatları bir gecede 120'den 83 dolara düştü. Beyaz Saray'dan barış anlaşması imzalandığına dair geleneksel beyaz dümen yükseldi. İran basını ise anlaşma maddelerini yayınladı. Bakıldığında savaş İran'ın zaferiyle sonuçlanmış gibi görünüyor. Amerika'da biz zafer kazandık diyor. Ve Erdoğan barışta sabotajlara dikkat edilmeli dedi. Amerika ile İran arasında varılan mutabakata değindi. Erdoğan bölge derin bir nefes aldı dedi. Mutabakatın bölgede kalıcı barışın önünü açması gerektiğini söyledi. Binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de tepki gösterdi. Gölge etmeyin, bu bize yeter diye dedi. Ve Özgür Özel B plan için çalışmaya başladı. Özgür Özel CHP baba ocağı diyor ama bir yandan da yeni siyasi parti için düğmeye bastı. Çalışma ofisi, hatta genel merkez binası bile hazırlandı. İkinci seçim otobüsü de sipariş edildi. Ve Aziz İhsan Aktaş davasında sona yaklaşıldı. Kamuoyunda Beşiktaş Belediyesi davası olarak bilinen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar duruşmaları Silivri'de yeni inşa edilen mahkeme salonunda başladı. 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada mahkeme sanıkları dinledikten sonra kararını açıklayacak. Ve hobi bahçelerine bakalım. Küçük bütçelerle arazi alan, toprak ve temiz havayla buluşan hobi bahçe sahiplerine iyi haber geldi. Bu yapılar yıkılmayacak çünkü kanunda toplu yıkımı öngören bir madde yok. Ancak tarım arazilerinde izinsiz yapılaşmalara bundan böyle sert yaptırımlar da uygulanacak. Evet izleyiciler, önemli haberlerimiz var, hepsini sizlere aktaracağız. Nefes aldık etiketiyle görüşlerinizi bize yazın lütfen, başlayalım.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 19.096 emniyet personelinin yeni görev yerlerinin belirlendiğini açıkladı. Bakan Çiftçi duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı. Az sonra. EYT'liler çalışma hayatından kopamadı. Emekli olduktan sonra çalışmayı sürdürenlerin sayısı 2 milyonu aştı. Türkiye'de ücretli çalışan sayısı da 16 milyona yaklaştı. Az sonra. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı. Barış Göktürk başkan vekili, Mahmut Dedimuslu genel sekreter, Feridun Geçkel ve Cihan Kamerse futbol şube sorumluları olarak atandı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
2: Değerli izleyiciler, iki son dakikayla başlayalım. Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama var. Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir kısım parsellerde 2015 yılında 1 metrekarelik alanlara yapı denetim bilgi formu düzenlendi ve bu alanlarda yapılacak yapılar için yapı denetim firmalarının bu bilgi formlarına istinaden 2022-23 yıllarında yapılacak yapılara aktarıldı ve İmamoğlu İnşaat isimli firma tarafından bir kısım projelerde faaliyet gösterecek yapı denetim firmalarının önceden belirlenerek ruhsat aykırı yapılar yapıldı ve yapıların ruhsat aykırı olmasına rağmen bu yapı denetim firmaları tarafından ruhsata muvazalı bir şekilde ruhsat aykırılığın görmezden gelindiğine ilişkin bilirkişi raporları doğrultusunda resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine neden olma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararını dolandıracak suçlar açısından 28 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir diyor. 27'si İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış. Bir şüpheli yurt dışında olduğu için yakalamak çalışmaları devam etmektedir diyor. Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan gözaltına alınanlardan. Yine belediye personeli Abdülkerim Yücel var. Mühendis Ali Koçalı, şehir plancısı Ali Sarıcan Delibay gibi isimler var değerli izleyiciler. Diğer gözaltına alınanlar da İmamoğlu İnşaat başta olmak üzere çeşitli inşaat şirketinin yöneticileri olduğunu da altını çizelim. Ve bir diğer

0: Tam kıvamında, tam istediğim gibi.
1: Turnikeli ve ücretli geçiş sisteminin kurulduğu bu plajlarda tam ücret 300 TL, öğrenciler ise 200 TL ödeyerek plaja giriş yapabilecekler. Bu ücretin karşılığında şezlong, şemsiye ve duş imkanı da sağlanacak. Plajlarda can güvenliği ön planda tutuluyor. Bundan dolayı İstanbul'daki plajlarda toplam 642 can kurtaran görev yapacak.
2: Dikkat dikkat değerli plaj sakinleri. Emniyet şeritlerini geçmek tehlikeli ve yasaktır. Emniyet şeritlerini geçmek tehlikeli ve yasaktır. İyi öğrenciler.
3: O da şeridin içinde bir boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlarımız oldu. Ama ekip arkadaşlarımız, bütün can kurtaranlar burada görevini layıkıyla ve güzel bir şekilde yaptığı için hepsini getirdiler. Sağ salim. Şeridin içinde olduğu için 30 saniye olmadan, 1 dakika olmadan biz müdahale şansımız oluyor. Can kurtaranlarımızın burada gözlemleri çok iyi. İzleyerek anında müdahale ediyorlar.
1: Yaz boyunca İstanbulluların denize girebileceği plajlar şöyle.
4: Kadıköy Caddebostan, Küçükçekmece Menekşe plajı, Arnavutköy Yeniköy plajı, Sarıyer Kısırkaya plajı, Silivri Kumluk plajı, Büyükçekmece Albatros plajı, Avcılar Deniz Köşkler plajı, Silivri Selimpaşa plajı, Silivri Semizkum plajı, Çatalca Yalıköy, Büyükada plajı.
5: Deniz çok kirli. Hiçbir şekilde arındırılmamış. Yani yosunlar var. Benim hakkım halk plajında yüzmek ama ben yüzemiyorum.
0: Deniz felaket ama temizleseler daha güzel olacak.
6: Bazen bir bakıyorsunuz vitrinleri dev indirim yazıları süslüyor. İnternet üzerinden satış yapan platformlar %70'e varan indirim yaptıklarını duyuruyor ama bu gerçek mi, fırsat mı yoksa tüketiciye kurulan etiket tuzağı mı? Vatandaşın görüşlerine bir bakalım.
7: İşte bizim insanımızın hali, son hali bu.
8: 1000 liralık ürünü 200 liraya da satan var, 300 liraya da, 400 liraya da satan var.
9: Etiket indirim geldiği zaman çok daha müşteri geliyor.
10: 1000 liralık şeyi 800'e ya da 500'e veriyorsun. Bu kandırmaca, insanları aldatmaca, başka bir şey değil. Ben inanmıyorum indirime.
11: Giyimden kozmetiğe, gıdadan ayakkabıya ve teknolojik aletlere kadar her ürüne indirim uygulanıyor. 1000 liralık bir ürünün etiket fiyatı 200 liraya bile düşebiliyor.
12: Neden daha fazla para kazanmayalım ki diye düşünülüyor muhtemelen.
13: Gerçek olmayan şeyler bile beni rahatlatıyor. 800 lira yerine 200 alma hoşuma gidiyor.
14: Mesela 500 liraya gördüm. Aradan bir hafta geçti, indirim yapıyorlar. Bir gidip bakıyorum ki 800 liraya çıkartmışlar, 500 liraya indirmiş gibi yapmışlar. Bence indirim oyunu.
11: Hem dijital platformlarda hem de mağazalarda çeşitli isimlerle aklımızı zorlayan indirim kampanyaları başlatılıyor.
13: Bazen mesela bir ürünü alıyorum. Sonra 2 gün sonra indirime girmiş, çok üzülüyorum. Alışveriş yaptıktan sonra eyvah kazıklandım diyorsunuz. Pişman oluyorsunuz.
15: İnsanlara ilk başta fiyatlarını yüksek gösterip ondan sonra da tamamen psikolojik olarak bir etki bıraktıktan sonra aşağı indirmeleri bence normal değil, yani olmaması gereken bir durum.
16: Ya sadece indirim olduğu için indirimliymiş deyip almıyorum. Fiyata bakıp ona göre alıyorum.
11: Kimi mağazalarda %40, kimisinde %50, kimisinde %60. Hatta zaman zaman %80 indirim bile yapılıyor. Peki 1000 liralık bir ürün 200 liraya satıldığında kar ediliyorsa etiketine neden 1000 lira yazılıyor?
17: Ya bence insan kandırıyorlar abi, kazık atıyor olabilirler.
16: Ya muhtemelen ürünler ellerinde kalıyor. Bu yüzden de bu şekilde bir şey uyguluyorlar.
18: O fiyatla satmıyorlar. O kadar yüksek fiyatla zaten ben sattıklarını görmedim. Hep böyle indirim varmış gibi gösteriyorlar. Daha düşük fiyatla satıyorlar.
6: Şimdi Ahmet Lankan'ın gündemine bakalım. Ahmet günaydın.
19: Günaydınlar Cem, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
6: Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım Ahmet.
19: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da, ancak kamuoyuna açık bir programı görünmüyor. Fakat bugün külliyede bazı kabulleri olabilir. Öyle bir gelişme olursa da onu yine TGRT haber ekranlarında seyircilerimize aktaracağız.
6: Peki. Ahmet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine sonrası yaptığı açıklamalar vardı. Hem Orta Doğu'daki barış için hem de Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili, onları senden bir dinleyelim.
19: Şimdi ABD ve İran arasında devam eden 107 günlük savaş sona erdi. Artık barış anlaşması için imzalar atılacak 17'sinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da buna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat nefes almış oldu. Masum yavruların da olduğu, binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlaşma, bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz dedi. Katkılarımızla varılan bu mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına

0: büyük memnuniyet duyuyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii buna rağmen İsrail'den çatlak sesler geliyor. İşte Netanyahu, kabinedeki bakanlar bu anlaşmayı tanımayacaklarını söylüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna da tepki gösterdi. Kimin savaş istediği, kimin barıştan yana olduğu anlaşıldı, görüldü dedi. Siyonist barbarlık defalarca yaptığı gibi bu sürece çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaktır. İmzaya kadar her türlü söylemden uzak durmak, sabotajlardan uzak durmak gerekir uyarısında bulundu. Türkiye de bu noktada üzerine düşeni yapacaktır ifadesini kullandı. Tabii Türkiye savaşın sona ermesi noktasında önemli bir arabuluculuk rolü üstlendi. Diplomatik çaba sergiledi. Ancak işte Özgür Özel ve arkadaşlarının dış politikaya yönelik bazı değerlendirmeleri oluyor, eleştirileri oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunlara da cevap verdi. Gözleri şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyenler bilsinler ki biz sizin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan polemik siyasetinizden yüz çevirdik dedi. Dış politika gibi tecrübe gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Gidin koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın. En iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın. Biz sizden ihsan istemiyoruz. Gölge etmeyin. Bu bize yeter değerlendirmesinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Peki Ahmet, şimdi CHP'ye bir gelelim tekrar. Özgür Özel yeni parti kuruyor mu? Bununla başlayalım. Yoksa CHP içerisinde sonuna kadar gidelim. Eğer yapamazsak nihayetinde parti kurarız mı diyecekler. Bir de bu grup krizi vardı. Bu hafta Kılıçdaroğlu pas dedi. Özgür Özel de yapmıyor. Niye yapmıyorlar? İki soruyla da devam edelim.
0: Şimdi CHP içerisindeki kopuş kaçınılmaz görünüyor hocam. Yani zaten Özgür Özel açıklamıştı. Bir tane daha önce kurulmuş parti yetmez, işte yeni partinin hazırlıklarının da olduğunu söylemişti. Bu noktada o hazırlıklar devam ediyor. Hatta işte bizim haber bültenlerimizde de vardı. Atakule civarında bir ofis tutulduğu, genel merkez binası tutulduğu ifade ediliyor. Hatta Özgür Özel için bir otobüs dahi alındığı, işte onun giydirme çalışmalarının yapılacağı söyleniyor. Peki bu kopuş ne zaman gerçekleşecek? Şu an itibariyle Özgür Özel ve arkadaşları vuruşarak çekilmekten yana. Yani sonuna kadar mücadele edecekler. Partide olağanüstü kurultayı zorlamaya çalışacaklar. Sonrasında da parti tabanına dönüp diyecekler ki biz elimizden geleni yaptık. Bize partide yaşam hakkı tanınmadı. Biz de mecburen baba ocağı olarak tabir ettikleri CHP'den ayrıldıklarını söyleyecekler. Ve orada da bir mağduriyet algısı oluşturmaya çalışacaklar. Yani parti içinde demokrasi kanallarının kapandığını, sonuna kadar mücadele ettiklerini, olağanüstü kurultay için çaba gösterdiklerini, ancak bunları başaramadıklarını, Kılıçdaroğlu yönetiminin kendilerine olumsuz bir tavır takındığını söyleyerek kopuşun yapı taşlarını döşeyecekler. Şimdi yarın önemli bir gelişme yaşanacak. Biliyorsun daha öncesinde de Özgür Özel'e yakın 27 isim parti meclisinden istifa etmişti. Burada amaç olağanüstü kurultayı toplamaya çalışmaktı. Ancak Kılıçdaroğlu yönetimi dedi ki yani bu istifalar, bu dilekçeler istinaf mahkemesine verilmeli. Biz burada tedbirli olarak bulunuyoruz. Aynı zamanda Yargıtay'da da temin süreci ilerliyor, işliyor. Bunlar olduğu müddetçe olağanüstü kurultay toplanamaz denildi. Bunun üzerine Özgür Özel bu sefer delege kartını masaya koydu. Yaklaşık 900 delegenin imzasının toplandığı ifade ediliyor. 9 delegenin imzası toplandı. Olağanüstü kurultay bu kez delegelerin imzasıyla toplantıya çağrılacak. Bunun için de yarın CHP Genel Merkezi'ne o toplanan imzaların teslim edilmesi bekleniyor. 74 il başkanı ve delegelerden oluşan bir heyet o imzaları yarın teslim edecek. Peki bu delegeler CHP'yi kurultaya, delege imzaları CHP'yi kurultaya götürmeye yetecek mi? CHP kulislerinden edindiğim bilgilere göre o delege imzaları işleme konulmayacak. Yine tıpkı parti meclisinde yaşanan istifalarda olduğu gibi yargı süreci işaret edilecek. Ve bu imzaların muhatabı genel merkez değildir, mahkemedir. Tedbirli olarak zaten biz burada görev yapıyoruz. Dolayısıyla bizim CHP'yi kurultaya götürmemiz söz konusu olamaz. Siz bu imzaları istiyorsanız yine mahkemeye sunabilirsiniz şeklinde bir tavır takınılacak. Peki bu delege imzaları işleme konulmazsa Özgür Özel ne yapacak? Onlar da bu sefer yine mahkemeye başvuracaklar. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunacaklar. CHP'de olağanüstü kurultayı toplamak için biz gerekli imzaları topladık. Ancak genel merkez bunu işleme koymuyor. Gereğinin yapılmasını istiyoruz diyecekler. İşte bütün bunların ardından da artık olağanüstü kurultayın toplanamayacağı anlaşılırsa, CHP içerisinde ihraçlar devam ederse, Özgür Özel ve arkadaşları da artık CHP'den ayrılarak kendi partilerini kuracaklar, kendi yol haritalarını çizmiş olacaklar. Bugün de tabii gözler meclisteydi. CHP grup toplantısı olacak mı, olmayacak mı? Olursa kim konuşacak şeklinde bir tartışma vardı. O tartışma iki tarafta geri adım atınca sona erdi. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmama kararı aldı. Bunun karşılığında Özgür Özel de yine grup toplantısı yapmayacağını duyurdu. Geçtiğimiz hafta biliyorsun istenmeyen görüntüler ortaya çıkmıştı. Meclisin dikmen kapısında her iki ismin taraftarları karşı karşıya gelmişti. Meclis grup salonunda milletvekilleri köşe kapmaca oynamıştı. İki tarafta geri adım atınca bugün o istenmeyen görüntülerin yaşanması, tekrarlanması önlenmiş oldu.
1: Peki Ahmet, şimdi Mehmet Uçum dün dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanlarından öne alınmış seçim için 16 Nisan 2028 uygun, hem 2017'de kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de bir gönderme yaptı. Onun da 11. yılı oluyor. Erdoğan'ın değil ama Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var dedi. Ne söyleyeceksin?
0: Şimdi normal şartlarda seçim 7 Mayıs 2028 tarihinde yapılması gerekiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için iki yol var. Birincisi anayasa değişikliği, ikincisi ise meclisin seçimleri öne alması, erken seçim. Şimdi Mehmet Uçum erken seçim tabirini kullanmıyor, yenilenmiş seçim tabirini kullanıyor. Şimdi 7 Mayıs 2028'den önce yapılacak bir seçim yenilenmiş seçim olarak değerlendiriliyor. Yani zamanından önce olarak yapılmış olacak. Mehmet Uçum da buna dikkat çekiyor. Meclisin böyle bir karar alması halinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olabileceğini vurguluyor. Yani 7 Mayıs'tan önce 16 Nisan 2028 tarihini işaret ediyor. O da yaklaşık 3 hafta önce falan denk geliyor. Şimdi Mehmet Uçum'un görüşlerine baktığımızda şu ifadeyi kullanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olmaya ihtiyacı yoktur ama Türkiye'nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyacı vardır diyor. Bu doğrultuda da Erdoğan'ın yeniden aday olması gerektiğini savunuyor. Bunun için de meclisin seçim kararı alması halinde en uygun tarihinde 16 Nisan 2028 tarihi olacağını ifade ediyor.
1: Peki. Var mı eklemek istediklerin Ahmet?
0: Tabii CHP içindeki gelişmelere bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kabulleri olacak. Oradan bir şey çıkar mı, onları takip edeceğiz. İran'la ABD arasındaki barış anlaşmasına artık imza konulması için saatler kaldı. Oradan işte bir provokasyon olur mu olmaz mı, İsrail'in tavrı ne olacak, onları takip ediyor olacağız. Yani iç ve dış gelişmeler oldukça hareketli Cem. Bunları da yarın yine değerlendirme imkanı buluruz.
1: Peki. Teşekkürler Ahmet. Sağ olasın.
0: Cumhurbaşkanı Teşekkürler,
1: Erdoğan, iyi yayınlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026'nın her alanda Türkiye için zirveler yılı olduğunu söyledi. Kimsenin motivasyonumuzu bozmasına müsaade etmeyeceğiz dedi. Erdoğan NATO zirvesi için hazırlanan Ankara Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi.
2: 2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Bizler de tüm kurumlarımızla, tüm kadrolarımızla bu önemli senenin hakkını verebilmek için canla başla çalışıyoruz.
3: Türkiye'nin dünyadaki konumuna dikkat çekti. Kimse bizi hedeflerimizden alıkoyamaz dedi.
2: Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, insicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan 7-8 Temmuz'da başkente yapılacak NATO zirvesi için hazırlanan Ankara Havalimanı'nın açılış törenine katıldı.
2: Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.
4: Etimesgut Havalimanı NATO Liderler Zirvesi için yenilendi. Pist hem uzatıldı hem genişletildi. Yeni adıyla Ankara Havalimanı'na inen ilk uçaksa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçağı oldu.
3: Bir havacılık geleneği olarak uçağa su takı selamlaması yapıldı. Törende konuşan Erdoğan 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan havalimanına dair detayları aktardı.
2: Bugün hizmete verdiğimiz diğer yatırımlarımız başkent havacılık köprüsü ve bağlantı yollarıdır. Bölünmüş yol kesiminde yer alan 3 kilometrelik bağlantı yolu ile NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız.
4: Pistin uzunluğu 3000 metre, genişliği ise 60 metreye çıkarıldı. Böylece geniş gövdeli uçaklar rahatlıkla iniş ve kalkış yapabilecek.
3: 160 bin metrekarelik yeni apron alanı 44 uçağa eş zamanlı park kapasitesi sunuyor. Havalimanı projesi kapsamında bölgeye ulaşımı kolaylaştırmak için 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da yapıldı.
4: Ankara Havalimanı'nın yenileme çalışmaları 8 ay sürdü. Bu alana ise 4800 metrekarelik Türkiye'nin en büyük devlet konuk evi yapıldı.
2: Her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık, bu millete hizmet ettik. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Ya Allah! Bismillah!
5: TGRT FM Haber.
6: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
7: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
6: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
8: Şimdi reklamlar.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
11: Her zaman Kiyalı.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
15: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
16: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Kaçırılan Osmanlı 27. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır kadar öncesi. 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi, son demlerini yaşayan Bizans'ı dört bir yandan kuşatma altına almıştır. Bizanslılar, Orhan Gazi'ye karşı oğlunu siyasi bakımdan koz olarak kullanmak için kaçırınca, Karaca Gazi ve arkadaşı Orhan Gazi'nin emriyle çocuğu kaçıranların peşine düşerler. Çocuğu kaçıran son derece kurnaz biri olan Bizanslı subay Fedon'dur. Fedon, Osmanlılar tarafından takip edildiğini anlayınca imparatora ait külliyatlı miktardaki altınla birlikte Vatikan'a geçerek yanında götürdüğü Halil'i Papa'ya satar. Papa, Bizans tahtının varisi gördüğü bu çocuğu Katolik bir Hristiyan olarak yetiştirmek üzere kiliseye teslim eder. Çok geçmez, Halil baskı altında tutulduğu kiliseden kaçarak yaşlı bir oduncu ailesinin yanına sığınır. Ona ölen oğullarının adını vererek Pietro derler. Ve aradan yıllar geçer. Karaca Gazi'nin esir bulunduğu gemide isyan çıkınca serbest kalır ve Cenova'ya gelerek eski kaldığı hana yerleşir. Öte yandan Halil, yaşlı oduncunun ölümü üzerine Cenova şehrine inerek Karaca Gazi'nin kaldığı handa katip yardımcısı olarak çalışmaya başlar. Fakat Karaca Gazi aradan yıllar geçtiği için Halil'i tanıyamaz. O hala çocuğun Fedon'un eli altında bulunduğuna inanmaktadır. Geçen zaman içinde gelişen ve güçlü bir yapıya sahip olan Halil, bir Osmanlı evladı olduğunu belli edercesine son derece dürüst davranan yiğit bir çocuk olmuştur.
1: Pietro! Pietro!
2: Buyurun Bay Vasili.
1: Buraya gel.
2: Emredersiniz. Buyurun efendim.
1: Şu Andrea denen hergeliği patakladığın için aydınını bir altından iki altına çıkarıyor.
2: Çok teşekkür ederim efendim.
1: Zaten sen başladığından beri gelirim iki katına çıktı. Öbür sarhoş ve hırsız katibin işine de hemen son vereceğim.
2: Hayır, yalvarırım böyle bir şey yapmayın Bay Vasili.
1: Ama beni iyice soyuyormuş.
2: Şimdi siz onun işine son verecek olursanız pek sefil olur. Aşlanmış zaten, elleri titriyor. Eğer onu kovarsanız nerede iş bulabilir o?
1: Gebersin namussuz. Şimdiye kadar beni kim bilir ne kadar soymuştur.
2: Ama beş parası yok. Lütfen onu işten çıkarmayın. Onun bu yaştan sonra benim yüzümden aç kalmasına razı olamam.
1: Sana ne bundan be çocuk?
2: Ben açlığın, işsizliğin ne olduğunu bilirim. Siz bana yapacağınız zamdan vazgeçin ama onu kovmayın. Hem artık bütün defterleri ve hesapları ben tuttuğum için bir yanlışlık yapması, sizi zarara uğratması da mümkün değil.
3: Hey, Vasili.
1: Ne var Bay Andrea?
3: Aristo'nun odasından çıktım. Bana güzel tek kişilik bir oda hazırla.
1: Emredersiniz. Bu oda nasıl olsun?
3: Elbette en iyi odalardan biri olacaktır. Arka tarafta olması da lazım. Ön taraf çok gürültülü oluyor. İnsan iyi uyuyamıyor.
1: Baş üstüne. Fakat arka taraftaki tek kişilik odaların hepsi dolu.
3: Laf mı bu şimdi? Birini çıkartır atarsın. Odasını da bana verirsin.
1: Bu oldukça güç bir iş ama bizim görevimiz kıymetli müşterilerimizi memnun etmek olduğundan bunu da yapmaya çalışırım. Ancak bu odalar hem biraz pahalıdır hem de bir haftalıktan daha kısa bir süre için kimseye vermeyiz.
3: Ne demek istiyorsun?
1: Üstelik haftalık ücreti de peşin alırız. Haftalık kirası da bir altındır.
3: Bana bunu neden söylüyorsun? Benden para mı istiyorsun yani?
1: Pek tabii değil mi? Elbet isteyeceğim.
3: Bizi burada para almadan misafir edeceğini söyleyen sen değil misin?
1: Seni değil. Aristo'yu. O da artık seninle hiçbir ilişiği kalmadığını söylediğine göre.
3: Ya öyle mi?
1: Öyledir.
3: Madem böyledir ben de bu pis yerde bir dakika bile durmam. Para verecek olduktan sonra adam akıllı bir yerde kalırım. Burası bir misafirhane değil, bir ahırdır, ahır.
2: Ayıp. Aylarca bedava kalıp yiyip içtiğim bu yer için böyle laf edilir mi?
1: Aferin Pietro, ne güzel söyledin.
3: Tamam, laflarımı geri aldım. Ben gidiyorum.
1: Vay be, amma yıldırmışsın adamın gözünü ha. Sen olmasan herif neredeyse üzerime yürüyecekti.

0: Tamam, burada dur arabacı. İnelim İbrahim.
1: Fedon bu muhteşem evde mi oturuyor?
0: Evet, herif zenginler gibi hayat sürüyor. Gel bakalım, içeri girelim.
1: Kapı açık.
0: Hadi gir.
1: İçeride bir adam var. Ama bu ne Fedon ne de yardakçısı, papaz eskisi.
0: Soralım bakalım. Merhaba, Roma'dan geliyoruz efendim. Signor Giovanni'yi görmeye geldim.
2: Bu ev artık Signor Giovanni'nin değil efendim.
0: Nasıl olur? Daha geçenlerde kendisini burada ziyaret etmiştim.
2: Signor Giovanni evini sattı efendim.
0: Ne zaman sattı?
2: Dün sabah. Ev şimdi benim efendim olan Salvador Askin'indir.
0: Ya, peki Signor Giovanni'nin nereye gittiğini biliyor musunuz acaba?
2: Efendimle konuşurken Mısır'a gideceğini duydum.
0: Öyle mi? Peki, çok teşekkür ederim.
1: Karacagazi, Fedon gerçekten Mısır'a gider mi?
0: Hayır, sunturlu bir yalan. Onu burada da arayacağımızı hesapladığından bu yalanı uydurmuştur.
1: Olabilir.
0: Onunla aramızda şu anda 30 saatlik bir mesafe var. Evini dün sabah satmış ama sarraflara çalıştırmak üzere verdiği parayı bu zaman zarfında toplaması imkansız. En az 2 gün daha burada Cenova'da kalacağını sanıyorum.
1: Eğer düşüncelerinde haklıysan Fedon'un bir misafirhanede kalması gerekiyor. Yanında metresi veya karısı olduğuna göre bunun kibar bir misafirhane olması gerekir. Her yere gitmez.
0: Aferin İbrahim, tam isabet. Hemen kibar misafirhaneleri dolaşmaya başlayalım.
1: Yalnız aklıma gelen bir şey var. Bu Fedon keferesi Giovanni olan adını da mutlaka değiştirmiştir.
0: Bu hiç önemli değil. Bize rehberlik edecek olan şey onların 3 kişi olmaları ve kadının genç ve güzel olması, tamam?
1: Haklısın. Şimdi misafirhaneleri mi dolaşacağız yoksa faizle para veren sarrafları mı?
0: En iyisi iş bölümü yapalım. Sen misafirhaneleri dolaşırsın, ben de sarrafları. Bakalım talih hangimize gülecek. Akşamüstü de handa buluşuruz, tamam?

0: Bu saate kadar neredeydin be Aristo?
1: Şehirdeki sarrafları dolaştım Vasili.
0: Hayrola? Paranı mı çalıştırmayı düşünüyorsun?
1: Hayır, pedonun nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyorum.
0: Biz bulabildin mi bari?
1: Ne gezer? Namussuz sarraflar hepsi ağız birliği yapmış. Hepsi birden pedonun parasını çalıştırmadığını söylüyor. Hmm. İmran geldi mi?
0: Hayır.
1: İyi, o gelinceye kadar ben odama çekiliyorum. Biraz yatacağım.
0: Tamam, olur.
1: Ya Rabbi sen bize yardım et. Eğer pedon keferesini burada elimden kaçırırsan bir daha bulmam.

0: İnsanlar nasıl bu kadar nankör olabiliyor anlamıyorum. Aristo arkadaşını bulunca beni kovdu. Aristo benden yüz çevirdi diye Hancı Vasili de yatak parası istedi. Hepinizin alacağı olsun. Bir gün gelir bunun intikamını alırım sizden.
1: Merhaba Binbaşı Andrea.
0: Ne? Fedon, sen ha?
2: Sakın yerinden kımıldama Andrea efendi. Yoksa elimdeki bıçakla delik deşik ederim seni.
0: Benden ne istiyorsunuz?
1: Seninle konuşmak istiyoruz.
0: Benden ne istiyorsun Fedon?
1: Osmanlı nerede?
0: Vasili'nin misafirhanesinde. Napoli'den bu sabah geldi.
1: Napoli'den mi? Orada ne işi vardı?
0: Senin peşinden gitmişti.
1: Görüyorsun ya Alberto. Bu Osmanlı'dan kurtuluş yok. Biz de onu atlattık sanmıştık. Çok kurnaz biri çıktı.
2: Hem kurnaz hem de tehlikeli.
1: Peki senin burada işin ne Andrea?
0: Aristo beni yanından kovdu.
1: Hayret. Onunla aranın iyi olduğunu sanıyordum.
0: Sen beni aldatıncaya kadar öyleydi. Ama sen beni evinde tuzağa düşürdükten sonra aramız açıldı.
1: Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Hiç. Kendime bir iş arayacağım tabii.
1: Param var mı?
0: 5 altınım var.
1: Ya, ver onları bana.
0: Ama sonra ben parasız ne yaparım?
2: Fedon'u duydun Andrea. Ne diyorsa onu yap. Yoksa bıçağı ensene yersin.
0: Tamam. Al bakalım. Artık 5 altına bile tenezzül etmeye başladın.
1: Yanılıyorsun Andrea. Nasıl olsa öleceğin için üzerinde kalsın istemedim.
0: Ne? Yani beni öldürecek misin?
1: Ne sandın ya? Osmanlı beni yakalayıp da evine götürdüğü zaman neredeyse işkence yaparak servetime el koyacaktın. Unutacağımı mı sandın?
0: Bak Fedon, şu anda elindeyim. İstediğini yapabilirsin. Ama sen benim elime düştüğünde ben seni öldürmeye kalkışmamıştım.
1: Sen aptalsan ben ne yapayım? Sen ve Osmanlı ben yaşadığım sürece asla peşimizi bırakmayacaksınız. O çocuğu, sen de benim servetimi istiyorsun. Bu yüzden önce seni, sonra da onu öldüreceğim.
0: Pekala. İstiyorsan öldür beni Fedon. Zaten seni öldürmesem de bu uğursuz şehirde açlıktan ölmeye mahkumum. Ama eğer sağ bırakacak olursan, İşte o zaman senin emrine hemen girmeye hazırım. Sana bol bol faydam dokunur.
1: Ya. Senin bana ne faydan dokunabilir ki?
0: Osmanlı'yı öldürmene yardım edebilirim. Şunu kabul et ki ne sen ne de yardımcın olacak bu papaz eskisi onun hakkından gelemezsiniz.
1: Ona karşı neden bu kadar büyük bir kin besliyorsun?
0: Şu yüzümü gözümü görmüyor musun? Bütün vücudum çürük içinde. Beni kovmadan önce öyle bir dövdü ki. Bir elime geçse.
1: Demek Osmanlı seni dövdü öyle mi?
0: Hem de insafsızcasını. Hem o hem de arkadaşı.
1: Hangi arkadaşı?
0: Cenova'da karakola kaçarak elinden kurtulduğun şu iri yarı genç var ya. Adı İmran. Buraya seni aramaya onunla birlikte gelmiştim. Canavar gibi kuvvetli biri. Seni burada beraber arıyorlar şimdi.
1: Ya, önemli bir haber bu. Demek birken iki oldular.
0: Evet. Ellerine bir düşecek olursan canını kurtaramazsın. Gel. Beni öldürmekten vazgeç de seninle onu ortadan kaldırmak için işbirliği yapalım. O hayatta bulundukça senin için rahat yüzü yoktur. Sen ömrünün sonuna kadar korku çekmekten kurtulursun. Ben de intikamımı almış olurum.
1: Peki bir planın var mı?
0: Hayır. Şu anda sadece intikam duygusuyla doluyum o kadar. Ama sen benden de ondan da daha zekisin. Bana ondan nasıl intikam alabileceğimi, onu nasıl öldürebileceğimi planlayabilirsin.
1: Pekala. Canını bağışlıyorum Andrea.
0: Hayır. Senden canımı bağışlamanı değil, beni yanına almanı istiyorum Fedon. Osmanlı'ya karşı senin benim gibi bir koruyucuya ihtiyacım var.
1: Olabilir ama sana güvenim yok. Beni koruyacak yerde Osmanlı'ya satabilirsin.
0: Hayır. Bunu asla yapmam Fedon. İstersen yemin edebilirim.
1: Seninle başka türlü bir pazarlık yapabiliriz. Mesela Osmanlı'yı öldür, sana 5000 altın vereyim. Bu parayla çok rahat bir iş yapabilirsin.
0: Bu işin parayla ilgisi yok Fedon. Sen de biliyorsun ki bir Osmanlı öldürmek her baba yiğidin harcı değildir. Hele şimdi yanında İmran adında iri kıyım köylü varken. Ancak sen yardım edersen onu öldürebilirim.
1: Bilmiyorum. Bunu düşünmem lazım. Al şu 5 altını. Yarın yine bu vakitte buluşalım. Sana kararımı o zaman bildireceğim.

0: Kesin kararımı vereceğim. Eğer samimi olduğunu anlayacak olursak kendisinden bol bol istifade edebiliriz.
1: Onu ne işte kullanmayı düşünüyorsun?
0: Osmanlı'yı öldürmek işinde tabii. Hmm. Çok doğru bir söz söyledi. O hayatta kaldıkça bizim için rahat yüzü yok. Bak izimizi nasıl buldu. Şeytan gibi adam.
1: Haklısın ama Andrea bu işi nasıl becerebilir ki? Osmanlı'yı nasıl öldürebilir ki? Kuvveti bu işe yeter mi?
0: Elbette yetmez. Fakat rakibi alt etmenin tek yolu kuvvet değildir. Hile ondan da üstündür.
1: Haklısın.
0: Osmanlı ile arkadaşını kuvvet zoruyla alt edemeyeceğimiz ortada. Ama hileyle bu işi pekala başarabiliriz.
1: Tamam da Andrea'ya ne rol vereceksin bu işte?
0: Osmanlı her ne kadar Andrea'yı kovmuş olsa bile yine de bir vesileyle ona yaklaşabilir. Yaklaştığında da mesela yemeklerine kuvvetli bir zehir katabilir. Hmm. Böylece her ikisinden ebediyen kurtulmak bir çocuk oyuncağı olur.
1: Patron, sen gerçekten de şeytana pabucu ters giydirirsin. Burada o kadar mükemmel zehirler bulunur ki bir damlası bir mandayı bile yarım dakika içinde öldürür.
0: Haklısın. Yeter ki Andrea'nın samimiyetine %100 emin olalım. Onlara karşı beslediği düşmanlığa bol bir para vaadini de ekledim mi bu işi pekala yapabilir. Neyse, ben gidiyorum. Evde senden haber bekleyeceğim.
1: Tamam patron.
2: Ne o İbrahim? Suratın asık. Yoksa sen de mi hiçbir iz bulamadın?
3: Hayır. Belki 50 yere, 50 hana uğradım. Hiçbir yerde yoklar. Bu namussuzlar galiba şu anda Cenova'dan ayrıldılar ya da bir ev kiralayıp oraya çekildiler. Peki siz ne yaptınız beyim?
2: Ben de hiçbir şey yapamadım İbrahim. Hangi sarrafa uğradıysam yüz vermedi. Tek bir isim bile söylenmedi. Meslek sırlarıymış.
3: Yere batsın bu çeşit sırlar.
2: Al benden de o kadar.
3: Peki şimdi ne yapacağız?
2: Bilmiyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Onları iki gün içinde bulduk. Yoksa burada durmamızın hiçbir anlamı yok. Fedon namussuzu kaçıp gidecektir.
3: Haklısın. Ya Andrea ne olacak?
2: O bizim için artık yok. Kendisini defterden olduğu gibi sildim. Şimdi burada iki gün daha kalacağız ve Fedon'u aramayı sürdüreceğiz. Eğer izini bulacak olursak ne ala. Bulamazsak hemen Roma'ya döneceğiz.
3: Belki de onu orada buluruz.
2: Onu ancak Allah-u Teala bilir. Şimdi karnımızı güzelce doyuralım. Yarın sabah erkenden dışarı çıkıp Fedon alçağını aramaya devam edeceğiz. Hadi.
4: Kaçırılan Osmanlı oyunun 27. bölümünü dinlediniz. 28. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
6: Şimdi reklamlar.
7: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7 şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
9: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
10: Her zaman Kiyılı.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi...

0: Aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
4: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. Tageret FM'de yeni bir günde buluştuk. Çok sıcak bir gün bugün. Şu anda bile dışarıda 26-27 derecelik sıcaklık var ve gün içinde de bu değer yükselecek. Hissettiğimiz değer nemle birlikte daha da artacak. Dün gece de öyleydi. Çok nemli bir geceden çıktık ve bugüne döndük. Hadi hayırlısı diyelim bakalım. Özellikle kronik hastalığı olanlar için zor bir gün. Ana kumanda masamızda Ömer bizimle. Uzun bir aradan sonra değil mi Ömer? Bayağı oldu masaya oturmayalı. Nöbet değişikliği Ömer bizimle birlikte. Ben Hülya, güzel bir gün diliyoruz herkese, sağlıklı. Yeni yılımızı kutluyoruz. Hicri yeni yılımız hayırlı olsun, mübarek olsun. Bu yıl inşallah güzel şeyler yaşayalım, güzel şeyler yaşatalım. 1448 Hicri yılbaşımız hayırlı olsun. Hicri yılbaşını tebrik etmek. Bunu konuşuruz belki perşembe günü de detaylarını. Eskiden bununla ilgili tebrikler yazılırmış. Hicri yılbaşınız kutlu olsun. Yani takvim değişikliği nasıl 1 Ocak'ta yaşanıyorsa eskiden hicri yılbaşı da aynı derecede işte kutlamalarla, tebriklerle geçermiş. Şimdi maalesef çok fazla hatırlayan tabii ki var, bilen elbette çok var ama hani tebrikleşmek, mesaj yazmak, bir şeyler paylaşmak, bunlar sanki birazcık unutulmuş gibi. Biz hatırlayalım, paylaşalım istedik. Dualarınızda bizi de unutmayın. Güzel, hayırlı bir yıl dileyelim birbirimiz için. Yani biz bugün ikinci bölümde Türkiye Hastanesi'nden iki çok değerli misafir ağırlayacağız. Misafirlerimizden biriyle geçirgen bağırsak konuşacağız. Profesör Doktor Sabahattin Destek'le pek çok hastalığın altındaki sebeplerden bir tanesi bu programda bağırsak hastalıkları, bağırsaniye çalışmaması nelere sebep olur, bunları o kadar çok konuştuk ki yıllar boyunca. Şimdi artık bunların bir özeti gibi aslında neler yapmamız gerektiğini de işin içine alacak şekilde konuşacağız, paylaşacağız. Bir diğer misafirimizle ise mezoterapi konuşacağız. Clara Hanım'la yine Türkiye Hastanesi'nden dermatoloji uzmanı. Mezoterapi nedir, nasıl yapılır, kimlere yapılır, bir mevsimi var mıdır, tekrar sayısı ne olmalıdır, hangi mezoterapi kime uygundur, bunların hepsini elimizden geldiğince sizinle paylaşmaya çalışacağız.

İstanbul trafiğine bakalım. %60'lık bir yoğunluk var. İki ayrı kaza var şu an itibariyle 9.34 saat. Basın Ekspres'te iki telli Güneşli yönünde sağ şeritte hasarlı bir kaza var ve bu hem TEM'den gelen trafiği kilitlemiş durumda, hem de özellikle Basın Ekspres'ten akan trafiği yavaşlatmış. Bir diğer kaza ise dün de sahil yolunda Bakırköy Ataköy yönünde bir kaza vardı. Hemen hemen aynı noktada bir zincirleme trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Kaza sebebiyle şöyle biraz alanı büyüterek görmeye çalışayım sizin için. Özellikle içinde bulunduğumuz dakikada işte TEM5'i kullanmayın, hadi sahil yolu yapın diyoruz. Bakırköy'den Ataköy istikametine gitmeye çalışanları olumsuz etkileyen bir yoğunluk ve geriye doğru yavaş yavaş sarkmaya başlamış Zeytinburnu'na doğru bu trafik yoğunluğu. Gelelim genel yoğunluğa. Beylikdüzü Büyükçekmece arası bugün yoğun, oldukça yoğun. Yine Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece arasında trafik var ve bu yoğunluk Şirinevlere kadar devam ediyor. Sonrasında Cevizli Bağ trafiği var ve bu trafik böyle ara ara azalarak sizi köprü girişine kadar getirecek. TEM'de Firuzköy Isparta Kule trafiği var. Ardından Hasal Seyrantepe trafiği var. Viaport Venezia'ya ulaşmış durumda neredeyse. Basın Ekspres'te kaza olduğunu söyledim. Onun oluşturduğu bir yoğunluk var. Köprülerde özellikle Şehitler Köprüsü'nde Zincirli Kuyu'ya kadar yoğunluk olduğunu söyleyelim. Sonrasında trafik oldukça akıcı görünüyor Anadolu yakasına geçecek olanlar için. Şimdi Anadolu'dan Avrupa'ya geçişe bakalım. Şehitler Köprüsü'nde Küçükyalı Bostancı trafiği var. Sonrasında Çamlıca Altunizade köprü girişi arası oldukça yoğun görünüyor. Özellikle Ataşehir istikametinden gelip birinci köprüye dönecek olanlar için trafik yoğun. Yine Ümraniye'den ya da Çekmeköy'den gelip Üsküdar üzerinden köprüye bağlanacak olanlar için de Tantavi Tüneli'ne gelmeden başlayan bir yoğunluk var. Bu noktada bir de Tepeüstü istikametinde çalışma var. Onun da oluşturduğu bir yoğunluk dikkat çekiyor. Avrasya Tüneli'ni kullanacak olanlar için de tünel girişine yakın noktada bir yoğunluk olduğu fark ediliyor. Harita üzerinden paylaşayım. %60'la aldık trafik yoğunluğunu. %58'e indi. Anadolu yakasında Pendik Tersane Köprüsü kavşağındaki çalışma dört yönden de gelen trafiği yavaşlatıyor maalesef. Kartal'ı geçer geçmez başlayan yoğunluksa Uzunçayır'a kadar aralıksız devam ediyor. TEM'i kullanacak olanlar için Sancaktepe'den başlayan yoğunluğun Ataşehir istikametine devam ettiğini söyleyelim. Bugün birinci köprüden ikinci köprüye Ataşehir istikametinde yine ayrıca bir yoğunluk var. %58 İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu. Hava durumuna gelelim. İstanbul'da şu anda sıcaklık hissedilen değer 27 dereceyi bulmuş durumda. Gün içinde 30 dereceyi görecek. Nem %70'lere doğru gidiyor. Kuzeyli yönlerden rüzgar alıyoruz. Ara ara ataklarla serinliyoruz ama bugün haftanın en sıcak günü. Hatırlatalım, bugün kronik hastalığı olanlar birazcık kenarda kalmalı diye düşünüyorum. Biraz gölgede kalmalı. O sıcak saatlerde dışarı çıkmamalı. Dediğim gibi rüzgar kuzeyden esiyor olsa da serinletmeye pek de yetmiyor. Çarşamba, perşembe böyle. Sıcaklık perşembeden itibaren düşecek. Perşembe 27 dereceye gerilerken cuma gök gürültülü sağanak yağış gelecek. Cumartesi için şimdilik yağış görünmüyor. Takip edeceğiz. Cuma günü biraz daha net göreceğiz. Nem var. %63'ü bulmuş durumda nem ve maalesef özellikle nemli bir geceden de çıktık. Bu nem bize hakikaten nefes aldırmıyor. Gece de çok sıcaktı. Ankara'ya geçelim. 24 derece sıcaklık, gün içinde hızla 29 dereceye yükselecek. Batıdan esiyor rüzgar. Yarın çok sıcak, 32 dereceye çıkacak ama sonrasında soğuyacak ve cuma gününe kadar aşağı yukarı 7-8 derecelik bir düşüş söz konusu. Perşembe gününden itibaren Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış başlayacak ve perşembe, cuma, cumartesi bölgede etkili olacak. Başkente baktık, bir de İzmir'i görelim. İzmir'de şu anda sıcaklık hakikaten başka bir şehrin en yüksek değeri gibi, öyle söyleyelim. Şu anda 28 dereceye doğru gidiyor. 34 dereceyi görecek gün içinde. Kuzeybatıdan rüzgar esiyor. Yarın
Perşembe günü yine 33-34 derecelerde, cuma cumartesi 1-2 derece serinleyecek. Önümüzdeki 5 gün boyunca İzmir'de yağış beklenmiyor. Haritamızı açalım. Bugün Trakya'da yağış var. Edirne ve Kırklareli yağış alacak. Türkiye'nin doğu ucunda, Karadeniz'in doğusunda Artvin Ardahan'la başlayan yağış aşağıda Hakkari'ye kadar sınır boyunca inecek. Muş bugün parçalı bulutlu, yağmur almayacak ama Muş'tan itibaren doğuya doğru gittiğimizde Ağrı, Kars, Iğdır, aşağıda Van ve Hakkari bugün gök gürültülü sağanak yağış alıyor. Güneydoğu'da termometre yine kırmızı maşallahı var. 37 dereceyi gösteriyor. Bugün Urfa 36 derece, Batman 36 derece, Adıyaman 36 derece, Kahramanmaraş. Gelelim Ege'nin içlerine. Güneydoğu'yu aratmıyor. Aydın bugün 38 derece. Biraz daha yukarıya doğru çıkalım. 36 dereceyle sıcaklık Balıkesir'e kadar yükseliyor, çıkıyor. Bölgenin, Ege'nin içleri, Marmara'nın güneyi hızlı ısındı. Bugün çok sıcak olacağını söylemiştik. Yarın da benzer bir sıcaklık bekleniyor. Yine Ege'nin içleri 37-38 derecelerde. Güneydoğu Anadolu 37-38 derecelerde. Trakya'da yağış yarın da devam edecek. Kastamonu'ya yağış gelecek. Karadeniz'in doğusunda aşağı doğru Van'a kadar, Van Gölü'ne kadar, Van Denizi'ne kadar diyelim. Vanlı dinleyicilerimiz bizi dinliyorlardır. Onlar öyle söylüyorlar. Van Gölü'ne kadar, Ardahan, Kars ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak yağışlar var. Perşembe, cuma hayata yağmurla değişecek. O yüzden perşembeyi bir bekleyelim. Eski balıkçılar derlermiş ki İstanbul'un havası için, İstanbul'un bir haftalık havası perşembe günü değişir. Gerçekten öyle. Geçen hafta da perşembe cuma yağmur değiştirdi. Ya daha doğrusu bulutlanma değiştirdi. Hafta sonu yağmur geldi. Bu hafta da yine cuma için yağış beklentisi var. Perşembe gününden itibaren de sıcaklığın yavaşça gerileyeceğini gösteriyor meteorolojik veriler. Biz de tarih yaklaştığında sizinle daha detaylı paylaşacağız.

Şimdi okullar tatil oluyor. Yavaş yavaş sınav geride kaldı. Üniversite sınavı da bittikten sonra bu hafta sonu artık liselerinde derdi bitmiş olacak. Ve keyifleri biraz yerine gelecek. Dondurma yaz mevsiminin en lezzetli tatlısı. İçindekiler kısmı ile ilgili endişemiz yoksa eğer, o zaman dondurmayı gönül rahatlığıyla tüketebiliriz. Kalori konusunda kullandığınız şekerin cinsi çok önemli. Hangi şekerle yapıyorsunuz? Mesela elma suyuyla yapabilirsiniz. Konsantre şeker yerine bunu kullanabilirsiniz. Yine esmer şekerle yapabilirsiniz. Daha az şeker kullanabilirsiniz. Bal kullanabilirsiniz. Bunların hepsi alternatifler. Ben bugün hazır tatile de girmeye hazırlanırken çocuklar, bu sene çok moda dondurmayı evde yapmak. Geçen sene de böyleydi. Biz geçen seneden tarifler vermeye başlamıştık ama bu sene sosyal medyada herkes evde dondurma yapıyor. Aslında bir alete ihtiyacınız var mı dondurma yaparken? Evet, bir çırpıcıya ihtiyacınız var. Bu bir kocaman bir makine de olabilir. Normal bir çırpıcı da olabilir. Gelin evde beraber sağlıklı, lezzetli bir dondurma yapalım. İstediğiniz meyveyle yapabilirsiniz. Bazı dondurma çeşitlerinde meyve çiğden kullanılıyor. Bu meyvenin suyunun da dondurmaya geçmesini sağlıyor ve biraz daha yumuşak bir dondurma elde ediyor, ettiriyor bize. Sonuç biraz daha yumuşak bir dondurma oluyor. Ama eğer biraz daha sert bir dondurma istiyorsanız, o zaman şöyle salepli pişirilmiş meyveli güzel bir dondurma tarif edeyim size. 1 litre süt için yaklaşık 200 gram şeker. Bu size çok gelebilir. Buradan 1-2 kaşık ayırabilirsiniz. 150-200 gram arası diyelim. Hatta 2 kaşığın da sonrasında meyveleri pişirirken kullanabilirsiniz. 6-7 gram saf salep. Bu bizim normal salep yaparken kullandığımız salepten bahsediyorum. Hazır dışarıdaki salepli içeceklerden ya da içine süt katıp elde ettiğiniz salepten bahsetmiyorum. Gerçek saf salepten bahsediyorum. Ben mesela Eminönü'nde Aktar'ımdan alıyorum. Aktar'dan isterseniz size saf salep getirebilir. Yaklaşık 250 gram kadar da meyve kullanacağız. Meyvenin oranı tamamen damak tadınıza kalmış. Çilekle yapıyoruz. Orman meyveleriyle yapabilirsiniz. Yaban mersininin tam mevsimi. Yaban mersiniyle yapabilirsiniz. Kavun karpuzla yapabilirsiniz. Ama o zaman bu meyveleri daha etli kısmını kullanmak ve pişirmeden kullanmak durumundasınız. Azıcık suyunun çekilmesi için belki bir süzgeçte bekletebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Birkaç gram, işte 6-7 gram kadar salepimizi şekerle karıştırıyoruz. Bu şekerden 1-2 kaşık ayırıyoruz kenara. 150 gram şeker diyelim. Karıştırdık. Güzelce saleple birlikte şekeri karıştırdıktan sonra içine 1 litre süt ilave ettik. Onu da karıştırdık. Hafifçe bekledik. Salep tanecikleri yavaşça şiştiler. Sonra bunu 30 dakika kadar ara ara karıştırarak kaynattık. Ardından kapattık, soğuttuk, bir gece buzdolabına koyduk ağzını kapatarak. Buzdolabında dinlendi. Ertesi gün dondurmamızı yapıyoruz artık. Çileklerimizi önce küçük küçük parça parça doğrayabilirsiniz. İsterseniz blenderdan geçirebilirsiniz öncesinde. İçine 1-2 kaşık şeker koyup hafifçe çektirdik. Birazcık suyunu azaltmaya çalışıyoruz ki meyve dokusu daha yoğun olsun. Meyve tadı daha fazla gelsin ağzımıza. Sonra bu çilekli karışımı dolapta beklettiğimiz salepli muhallebi diyelim artık ona, onunla karıştırıyoruz ve güzelce çırpıyoruz. Homojen, çilekse çilek renginde, işte böğürtlense böğürtlen renginde bir doku elde ediyoruz. Bunu dondurucuya kaldırıyoruz. Bu hazırladığımız karışım bizim baz karışımımız. Sonrasında bunu 2 saatlik süre içinde her 25-30 dakikada bir çıkartıyoruz ve blenderla çırpıyoruz. Sonra tekrar dolaba kaldırıyoruz. Aşağı yukarı 4-5 kez bu işlemi yapıyoruz. Sonrasında artık dondurmamız hazır ve bunu dondurucuya kaldırabilirsin.

Efendim bu dondurmayı istediğiniz meyveli yapabilirsiniz dediğim gibi. Sadece bazı meyveler pişirilmeye uygun değil. İşte o meyveleri biraz suyunu süzdürüp meyve püre kısmını kullanmanız daha doğru olacaktır. Hafif şekerle karıştırıp sulanmasını sağlayıp suyunu süzüp onu tabii ki ziyan etmezsiniz, içersiniz de sonrasında püresini koymak çok daha doğru bir yaklaşım olur. Daha basit nasıl yapabiliriz? Daha basit dondurma yöntemleri de var. Biraz muz, güzelce blenderdan geçirin. İstediğiniz meyveyi ilave edebilirsiniz bu aşamada. İstediğiniz aroma neyse, tercih ettiğiniz aroma, o aromayı elde etmek için o meyveyi biraz daha fazla koymanız gerekecek. Süt kreması mutlaka ilave etmeniz gerekiyor. Sonra bunları donduracaksınız. Biraz şeker, bal, ne arzu ediyorsanız. Biz burada şeker kullandık ama siz isterseniz elma konsantresi kullanabilirsiniz. Sıvı şeker kullanabilirsiniz. Bazı bitkilerden elde edilen şeker tadında tatlandırıcılar kullanabilirsiniz. Tamamen sizin. Sadece bu tatlandırıcıları pişirmemek gerektiğini aklınızda tutun lütfen. Diyelim ki böyle bir tatlandırıcı koyacaksınız az önceki tarife. O zaman en son aşamada, yani dolaba girmeden önce koyup bir karıştırıp sonra dolaba kaldırmak lazım. Nasıl olsa çırpacaksınız, tadı nasıl olsa karışacak. Ama bu tadı, ya yani daha doğrusu bu şekeri, bu tatlandırıcıyı tencereye koyup saleple ve şekerle birlikte, sütle birlikte kaynatmaya kalkarsanız o zaman acı bir tat ortaya çıkıyor. Bunlar pişirilmek için hazırlanmış karışımlar değil ama pişirilmeye özel tatlandırıcılar da var. Burada da yine aspartam içermemesine özen gösterin lütfen.

Yaz geldi, tatil planlayanlar çok. Köyüne gidecek olanlar, toprağı varsa eğer onunla ilgilenecek olanlar yine karşımıza çok çıkacak. Fırsatlar, alternatifler, teşvikler, krediler, herkesin köyüne dönmesi için bir teşvik söz konusu. En büyük teşvikimiz tabii ki doğal yaşam. Benim açımdan baktığımızda eğer böyle bir dönüş söz konusu olacaksa onun en büyük sebebi hakikaten tabiatla iç içe olma isteği olurdu. Bir apartman dairesinde yaşamak yerine küçük de olsa bir köy evinde yaşamayı %1 milyon tercih ederdim. Apartman uzaktan göründüğünde şimdi köyde yaşayanlar diyeceklerdir ki Hülya'm siz buranın şartlarını bilmediğiniz için buraya özeniyorsunuz. Gelin bir de bu şartları görün, ondan sonra tekrar konuşalım. Ben de aynı şeyi şehir hayatı için söylüyorum. Ben şehre yerleşeceğim diyen, kırsal kesimde yaşamış, ayağı toprağa değmiş, dalından meyve kopartmayı, fide ekip domates biber elde etmeyi tatmış, bunun lezzetini bilen insanlar için çok zor olduğunu söyleyeyim. O yüzden taş yerinde ağır, herkes önce bir yerinde kalsın ama bir dönüş hikayesi, bir başarı hikayesi, bir kaçış planı bence hepimize lazım. Biraz kendimize gelmek için, biraz kendimizi iyi hissetmek için, biraz yapmak istediğimizi gerçekleştirmiş olmanın hazzını yaşamak için belki sadece bir dönüş hikayesine ihtiyacımız var. İnsan sürekli yol ayrımlarıyla karşılaşıyor, tercihlerimiz var, bir şey seçiyoruz, bir yol ayrımında bir taraftan gidiyoruz. Sağ, sol, ortadan yol, geriye dön, alternatif çok. Uçamayacağımıza göre, aşağıda gidemeyeceğimize göre önümüzdeki alternatiflere bakacağız. Bazen biraz arkaya bakmak da gerekebilir. Biraz geriye bakmak ve orada kaçırdığımız alternatifler için hala bir şansımız var mı? Onu değerlendirmek gerekebilir ama sonuçta bir yer seçeceğiz, bir yol seçeceğiz. En kötüsü kararsız kalmak. Bir yol seçtiğimizde onun bizim için doğru olan olduğunu, bizim için hayırlısı olduğunu düşünüp o yolda olabilecek en iyi ilerleyişi yapmak lazım. Bize yakışanı yapmak lazım. Hayat kim ne derse desin, ben hiç pişman olmam yaptıklarımdan desek de hayat pişmanlıklarla dolu. Belki de pişmanlıklar asıl yolumuzu şekillendiriyor. Yani bir şey yapıyoruz, pişman oluyoruz ve bir daha onu yapmıyoruz. Bize bir ders oluyor. Ama pişmanlığımızın sebebi bazen sonucu değişmiyor. Yani pişman olacak bir şey yaptıysa

ettiklerimi yaşıyor ve üstüne bir de şikayet ediyor. Baksanıza insanı ne kadar incitiyor, değil mi? Ama gün sonunda sizin yaşadığınız hayatı hayal edenler de var ve onlar da sizin için aynısını söylüyorlar. O yüzden önce elimizdekine bakacağız. Önce bizi ne mutlu ediyor? Bu hayat içinde kendimizi nasıl daha mutlu hissedebiliriz? Bu hayat içinde hedeflerimizi nasıl gerçekleştirebiliriz? Hayallerimize nasıl ulaşabiliriz? Bu hayatın da bize sunduğu imkanlar var. Kötüyü tercih etmek, suça karışmak, yasa dışı yollara sapmak, bunlar her zaman işin en kolay tarafı. Ve belki de tercihler içinde en az risk alınanı. Çünkü kötü olmak daha kolay, hele de bu şartlarda. Ama kötü olmaya direnmek, suça karışmaya direnmek, hata elbette yaparız ama bilerek yapmaya direnmek belki de insanın yapabileceği en zor şey. Ayakta kalmak her şeye rağmen, kendi onurumuzla, kendi ayaklarımız üzerinde, kendi yolumuzda yürümek. Kolay bir şeyden bahsetmiyorum, hakikaten kolay bir şeyden bahsetmiyorum ama gün sonunda insana yakışan da bir davranış var ya, hani madem ben insanım diyoruz, o zaman onun da hakkını vermek lazım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
2: Her zaman Kiyalı.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

0: besli olabilir ama her bes Allianz bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Allianz. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber. People in the United States and all

0: 2 million of them.
1: Bilim dünyası yaşlanmayı yavaşlatabilecek bir yöntemi ilk kez insanlar üzerinde test ediyor. ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Life Bioscience, yaşlanmış hücreleri yeniden programlamayı hedefleyen gen terapisini ilk gönüllü hastaya uyguladı. Denemenin ilk hedefi glokom nedeniyle hasar gören görme sinirini onarmak ve kalıcı görme kaybını önlemek.
0: Drug that we keep injecting.
1: Tedavide hücreleri daha genç bir biyolojik duruma döndürmesi amaçlı. 3 özel gen kullanılıyor. Bilim insanları bu genlerin hasarlı sinir hücrelerini yeniden onarmasını umut ediyor. Ancak uzmanlar bu teknolojinin henüz yolun başında olduğuna dikkat çekiyor. En büyük soru işareti ise güvenlik. Çünkü hücrelerin yeniden programlanmasının kontrolsüz hücre çoğalmasına ve kanser riskine yol açıp açmayacağı henüz bilinmiyor. İlk aşamada en fazla 12 hasta üzerinde uygulanacak klinik deney yöntemin güvenli olup olmadığını ortaya koyacak. Araştırmacılar bunun bir ölümsüzlük ya da gençlik iksiri olmadığının altını çiziyor. Başarılı olması halinde yaşa bağlı göz hastalıklarından karaciğer rahatsızlıklarına kadar birçok alanda tıpta yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendiriliyor.

0: Dünyanın en iyi sandviçi Türkiye'den çıktı. Taste Atlas verilerine göre dünyanın en iyi sandviçleri listesi açıklandı. Farklı ülkelerin sokak lezzetleri ve yerel tarifleri bu sıralamada öne çıktı. Listenin zirvesinde Türkiye yer aldı. Birinci sırada tombik döner, güçlü lezzeti ve sokak kültüründeki yeriyle dikkat çekti. İkinci sırada Vietnam mutfağından Roasted Pork Belly Banh Mi. Üçüncü sırada yine Vietnam'dan Banh Mi yer aldı. Dördüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri'nden Mine Style Lobster Roll. Beşinci sıradaysa Lübnan mutfağının sevilen lezzeti şavarma bulunuyor. Hawaii'deki klavye yanardağ bir kez daha harekete geçti. Kraterlerden yükselen lavlar geceyi adeta gündüze çevirdi. Patlama sırasında bölgede canlı yayın yapan bir kameraya yıldırım isabet etti. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu patlamanın sabah saatlerinde başladığını ve yaklaşık 7,5 saat sürdüğünü açıkladı. Bilim insanlarına göre klavye Aralık 2024'ten bu yana aralıklarla patlamaya devam ediyor. Ne kaçabildi ne gizlenebildi. İnsan kaçakçısının sahte pasaport oyunu bozuldu. 55 yaşındaki Iraklı Sivan Madihi Mustafa uluslararası insan kaçakçısıydı. Ege Denizi'nde Avrupa'ya kaçak göçmen sevklerinde parmağı vardı. Yunanistan ve İtalya'nın radarına girdi. Kıskaç daralınca izini kaybettirmek istedi. Sahte bir pasaport arkasına gizlendi. Uçak biletini aldı ve İstanbul Havalimanı'na yola koyuldu. Amacı elini kolunu sallayarak Türkiye'ye sızmaktı. Ancak göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri onun her adımını çoktan takibe almıştı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki sorgusunda her şeyi bir bir anlattı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suç örgütü kurmak ve göçmen kaçakçılığı suçlarından dosyası kabarık olan o insan taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tırla kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Kazanın adresi İstanbul Küçükçekmece. Sabah saatleri hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda karşı şeride geçti. O sırada tır seyir halindeydi. Hızını alamadı, çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
1: Hatalı sollama mıdır artık bilmiyorum ne olduğunu. Bir anda yüksek sesle baktık. O görüyorsunuz zaten kaza burada.
0: Ticari araçta sıkışan ağır yaralı sürücü uzun uğraşlar sonucu güçlükle çıkarılabildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçta büyük çapta hasar oluştu. Yaşlı yolcu fenalaştı. Şoför güzergahı değiştirdi. Hastaneye yetiştirdi. Olay İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Taşoluk Mahallesi mevkiinde seyir halindeki minibüste yaşlı bir yolcu birkaç durak ilerledikten sonra aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi.
2: Baktım amca kalp krizi geçiriyor. Buradan dedim şimdi ambulans çağırsak 10 dakikayı sürecek gelmesi.
0: Kararını hemen verdi, rota hastaneye çevrildi. Zamanla yarış başladı. 25 yıllık şoför Mustafa Hasan Çevi yaşlı adamı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne acil servisine yetiştirdi. Yolcular da hastanede indi. Minibüs şoförü bu anlamlı hareketiyle herkesin gönlünde taht kurdu.
2: Güzergah dışına çıkarak amcayı hastaneye ulaştırdım. Durumu galiba iyiye gidiyormuş. İnşallah daha iyi olur.
0: Müzik.
3: people in the United States and almost 2 million of them.
0: Bilim dünyası yaşlanmayı yavaşlatabilecek bir yöntemi ilk kez insanlar üzerinde test ediyor. ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Life Bioscience, yaşlanmış hücreleri yeniden programlamayı hedefleyen gen terapisini ilk gönüllü hastaya uyguladı. Denemenin ilk hedefi glokom nedeniyle hasar gören görme sinirini onarmak ve kalıcı görme kaybını önlemek.
3: Drug that we keep injecting.
0: Tedavide hücreleri daha genç bir biyolojik duruma döndürmesi amaçlanan 3 özel gen kullanılıyor. Bilim insanları bu genlerin hasarlı sinir hücrelerini yeniden onarmasını umut ediyor. Ancak uzmanlar bu teknolojinin henüz yolun başında olduğuna dikkat çekiyor. En büyük soru işareti ise güvenlik. Çünkü hücrelerin yeniden programlanmasının kontrolsüz hücre çoğalmasına ve kanser riskine yol açıp açmayacağı henüz bilinmiyor. İlk aşamada en fazla 12 hasta üzerinde uygulanacak klinik deney yöntemin güvenli olup olmadığını ortaya koyacak. Araştırmacılar bunun bir ölümsüzlük ya da gençlik iksiri olmadığının altını çiziyor. Başarılı olması halinde yaşa bağlı göz hastalıklarından karaciğer rahatsızlıklarına kadar birçok alanda tıpta yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendiriliyor.

0: Dünyanın en iyi sandviçi Türkiye'den çıktı. Taste Atlas verilerine göre dünyanın en iyi sandviçleri listesi açıklandı. Farklı ülkelerin sokak lezzetleri ve yerel tarifleri bu sıralamada öne çıktı. Listenin zirvesinde Türkiye yer aldı. Birinci sırada tombik döner, güçlü lezzeti ve sokak kültüründeki yeriyle dikkat çekti. İkinci sırada Vietnam mutfağından Roasted Pork Belly Banh Mi. Üçüncü sırada yine Vietnam'dan Banh Mi yer aldı. Dördüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri'nden Mine Style Lobster Roll. Beşinci sıradaysa Lübnan mutfağının sevilen lezzeti şavarma bulunuyor. Hawaii'deki klavye yanardağı bir kez daha harekete geçti. Kraterlerden yükselen lavlar geceyi adeta gündüze çevirdi. Patlama sırasında bölgede canlı yayın yapan bir kameraya yıldırım isabet etti. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu patlamanın sabah saatlerinde başladığını ve yaklaşık 7,5 saat sürdüğünü açıkladı. Bilim insanlarına göre Klauye Aralık 2024'ten bu yana aralıklarla patlamaya devam ediyor. Ne kaçabildi ne gizlenebildi. İnsan kaçakçısının sahte pasaport oyunu bozuldu. 55 yaşındaki Iraklı Sivan Madih Mustafa uluslararası insan kaçakçısıydı. Ege Denizi'nde Avrupa'ya kaçak göçmen sevklerinde parmağı vardı. Yunanistan ve İtalya'nın radarına girdi. Kıskaç darılınca izini kaybettirmek istedi. Sahte bir pasaport arkasına gizlendi. Uçak biletini aldı ve İstanbul Havalimanı'na yola koyuldu. Amacı elini kolunu sallayarak Türkiye'ye sızmaktı. Ancak göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri onun her adımını çoktan takibe almıştı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki sorgusunda her şeyi bir bir anlattı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suç örgütü kurmak ve göçmen kaçakçılığı suçlarından dosyası kabarık olan o insan taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tırla kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Kazanın adresi İstanbul Küçükçekmece. Sabah saatleri hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda karşı şeride geçti. O sırada tır seyir halindeydi. Hızını alamadı, çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
1: Hatalı sollama mıdır artık bilmiyorum ne olduğunu. Bir anda yüksek sesle baktık. O görüyorsunuz zaten kaza burada.
0: Ticari araçta sıkışan ağır yaralı sürücü uzun uğraşlar sonucu güçlükle çıkarılabildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçta büyük çapta hasar oluştu. Resmi ziyaret bir futbol müsabakasına dönüştü. Çorumlu başkan Hollandalı elçiyle top oynadı.
2: Şeyimizi açıklıyoruz.
0: Burası Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın'ın makam odası. Başkanın yanındaki de Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands.
3: Hayırlı olsun.
0: Resmi ziyaretin ardından taraflar birbirine futbol topu hediye etmişti. Ancak top durduğu yerde durmadı. İkili makam odasını futbol sahasına çevirdi. Biri bir köşeye, diğeri öteki köşeye geçti.
2: Bize bir uzun forvet kaldırdı. Ayrıca Kırmızı'ya kareye Hollanda'da.
0: Elçi ve başkan birlikte top oynadı. O samimi anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili Necdet Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Sabahattin Destek'le bugün geçirgen bağırsak konuşacağız. Son yıllarda hemen hemen bütün hastalıkların altında tek sebep gibi gösteriliyor. Gerçekten bu kadar önemli mi? Bunun detaylarını hocamızdan öğreneceğiz. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Hocam, geçirgen bağırsak nedir? Önce bir tanımlayarak başlayalım mı?
1: Tabii ki. Geçirgen bağırsak diğer adıyla sızdıran bağırsak diye söyleniyor. Toplumda baktığımızda eski adlarıyla diğer kitabi çalışmalarda ve araştırmalarda kimi zaman irritable bağırsak sendromu, kimi zaman spastik kolit, kimi zaman huzursuz bağırsak durumu diye de söyleniliyor. Dünyada ve toplumda sayısal rakamlara baktığımızda %20 şeklinde söyleniyor ama son zamanlarda özellikle de çevresel şartlar, beslenme durumunun bozulması, stres unsurlarının artmasıyla bilhassa da kadınlarda olmak üzere neredeyse %50'lere yaklaşmış durumda. Geçirgen bağırsak durumunda nasıl tanımlayacağız? Bağırsak duvarındaki o mukoza katmanlarının ve beraberinde kas ve zar katmanlarının çeşitli immünolojik veya alerjik durumlarla veyahut da o gıdaların oluşturduğu tahribat nedeniyle ve üstüne de stresin oluşturduğu yükle birlikte bağırsağın bütünlüğünün, fonksiyonel bütünlüğünün bozulması, randımansız çalışması ve bağırsağın düzensiz çalışmasıyla birlikte vücutta özellikle de toksin artışı ve buna bağlı olarak vücuttaki faydalı maddelerin alınamaması, kişinin sindirim sisteminin bozulması, sindirim işte dışkılama olur yahut da rahat yemek yiyebilme olur veyahut da gıdaların faydalı yönlerini alabilme olur, sindirebilme olur. O sürecin sekteye uğraması şeklinde söyleyebiliriz.
0: Hocam, aslında bağırsak görevini yaparken normalde vücut için faydalı olanları almak yerine atılması gerekenleri geçiriyor. Yani aslında duvarı ters yönlü çalıştırıyor
1: diyebiliriz. Çünkü burada şöyle bir unsur var. Bağırsaktaki o koruyuculuk katman olarak gerek enzimatik katman, gerek oradaki bağ ve konnektif doku, yani bağ doku.
0: Gevşiyor mu hocam? Ya da gözenekleri mi artıyor? Biz nasıl anlayalım bunu?
1: Şöyle, oradaki savunma sisteminde bir zafiyet oluyor. O savunma sistemindeki zafiyet ve eliminasyon, yani faydalı olanı alma, faydasız olanı atma döngüsünde bir sekteye uğrama oluyor. Tabii kişinin bu içinde bulunduğu bağırsakları bozan süreç, işte az önceki dediğim alerjik süreç, toksik süreç, stres süreci ya da enfektif süreç, bağırsakları o bozan süreç ne kadar ağırlaşırsa ve uzarsa bağırsak o koruyucu fonksiyonu, asli olan düzenli çalışma fonksiyonu, faydalı olanı alma, zararlı olanı atma sekteye uğruyor ve tabii o kapasitesi düştüğü için bağırsak maalesef bu sefer vücut için bazı noktalarda, bazı zamanlarda fayda yerine zarar verdirebiliyor.
0: Peki biz hangi belirtilerle, bende acaba geçirgen bağırsak mı var, irritable bağırsak mı var diye sormalı ve bir doktora gitmeliyiz?
1: Şimdi burada biraz sebep-sonuç ilişkisiyle ilişkili bir belirti durumu var. Şimdi mesela işte bağırsaktaki artan mikroorganizma yükü fazlaysa, örneğin amip gibi, örneğin klostridyal bakteriler gibi, örneğin vücutta işte beklemiş gıdalardan alınan zehirli stafilokokal bakteriler gibi, yani mikrobiyal unsursa kişide ona bağlı belirtiler oluyor. İşte ateştir, ishaldir, bazen kanlı ishaldir, bazen kusmadır. Yahut kişide depresif bir durum, stresif bir durum varsa ve bu kişide disosiyatif, yani stresin oluşturduğu vücut yüklenmesi, organlara yönelik bir stresel yüklenme, adrenalinsel yüklenme oluyorsa bu sefer hemen yemekten sonra şişme, hazımsızlık, buruntu, sancılanma veyahut da o kişide bunun yanı sıra ortaya çıkan diğer işte ellerde, ayaklarda titreme, gözlerde kıpraşma, vücudun tüylerinin tüken tüken olması gibi, ellerin avuçlarının terlemesi gibi, bunlar hep adrenalinin fazla salgılanması, stresin altındaki bir insanın verdiği tepkiler kombine oluyor. Eğer o kişi de ilaca bağlı ya da işte ağır metallere bağlı, işte cıvadır, kurşundur, bazen yine plastiktir, onlara bağlı bir bağırsak geçirgenliği bozukluğu varsa, o kişide halsizlik, yorgunluk, devam eden bir yorgunluk, işte vücutta bazı noktalarda şişlikler, kızarıklıklar, ciltte döküntüler olabiliyor. Yine bağırsakta benzer işte şişkinlik, ishal, bazen buruntu, gaz sancısı. Yani buradaki sebep neyse bağırsağı bozduğu gibi vücutta da belirtiler veriyor.
0: Peki bu bağırsağın hangi bölgesinin bozulduğuyla alakalı mı? Yani bir bağırsağın bir haritası var.
1: Evet, evet.
0: Ve bu haritaya göre bir yer bozulduğunda vücudun bir buna karşılık gelen bir yeri mi var?
1: Burada aslında bağırsaklar deyince dediğiniz gibi üçe ayırmak lazım. Önce ikiye ayırıyoruz. İnce bağırsaklar, kalın bağırsaklar. İnce bağırsakları da üçe ayırıyoruz. İşte 12 parmak bağırsağı, jejunum ve ileum diye. Burada gıdasal anlamda, toksik anlamda en çok etkilenen kısım ince bağırsaklar.
0: Eminim de aslında en çok olduğu yer orası.
1: Tabii. Ana yani oradaki kalın aslında bağırsaklar yani suyu emer, ince bağırsaklar gıdayı emer ve mineralleri emer. Diyelim ki ağır metal maruziyeti var. Diyelim ki işte mikrobiyal bir etkilenme var. Bu rotavirüs olur, kolera olur. Az önceki dediğim gibi stafilokok veya klostridiyal, yani konservelerden geçen mikroplar olur. Bunlar direkt ileum dediğimiz ince bağırsağın kalın bağırsakla birleşim yerindeki kısmı etkiler. Ayrıca stresel durumda da yine en çok ince bağırsaklar etkileniyor. Veyahut da gıda alerjisi, kişi süte alerjisi vardır. Ekmeğe gluten alerjisi vardır.
0: Gluten ve işte süt alerjisi aslında özel başlık olarak konuşulması gereken bir durum herhalde.
1: O da yine yandaş olarak spastik koliti kolaylaştıran unsur. Her ne kadar maruziyet işte tavuk yemese, gluten yemese de artık bağırsak hassaslaştırıyor. Yani bağırsaktaki uyaran seviyesini, etkilenim seviyesini belli bir düzeye getirip orada bırakıyor haliyle. Tedavilerde ona da dikkat ediyoruz. Ona da yapma diyeme diyoruz.
0: Peki aslında size başvurdu bir takım şüphelerle, ben de acaba geçirgen bağırsak mı var dedi. Geldiği andan itibaren bir takım tetkikler mi istiyorsunuz? Yani siz bir doktor olarak bu hastada geçirgen bağırsak vardır teşhisini koymak için nelere ihtiyaç duyuyorsunuz?
1: Biz orada geçirgen bağırsak için bu tanıyı koymak için kişiye gaita testleri yapıyoruz. Gaita'da büyük abdeste işte kan durumu, mukus durumu, hücrelerin durumuna işte kan hücresi, eritrosit veya lökosit durumu, yine gaita'da yağ durumu ve beraberinde gaita'da parazit durumu, mikrop durumuna bakıyoruz. Onun dışında kolonoskopi yapıyoruz. Kolonoskopi de o bağırsaktaki enfeksiyon durumu, içeride mukozalarda etkilenme durumu, tahriş durumunu görüyoruz. Onun dışında kişiye genel bir kan testi yapıyoruz. İşte alerji durumu, vücutta kanda yansıyan bir enfeksiyon durumu veyahut da romatizmal immünolojik bir durum var mı, ona bakıyoruz. Diğer taraftan bağırsağın uzun olması, kısa olması da önemli oluyor. Özellikle de kalın bağırsak normalden fazla uzunsa bu durum daha kolay görülür. Çünkü maruziyet kolaylaşıyor daha uzun bağırsak olduğu için. Röntgeni çekiyoruz. Gerekirse ayakta direkt batın röntgeni dışında tomografi de çekebiliyoruz. Sonuç olarak bağırsağı hem radyolojik olarak, hem endoskopik olarak, hem biyokimyasal tahliller olarak inceliyoruz. Ve hepsini bir araya getirip orada artık çıkarımlar yapıyoruz. Belli hastalıkları değildir diyoruz. Belli hastalıkları dahil etmek suretiyle sonuca varıyoruz.
0: Şimdi uzaktan baktığımızda sadece bağırsak diyoruz ve sanki vücutla ilgili fonksiyonları bu kadar büyük değilmiş gibi algılanıyor. Halbuki bugün konuştuğumuz otoimmün hastalıkların pek çoğunda bağırsakla direkt bir ilişki bulunmuş durumda. Sinirim sistemi hastalıklarının büyük bir kısmında, hatta beynin fonksiyonlarını düzgün yerine getirmesinde bile bağırsaklarla bir bağlantı kuruluyor. Acaba bu geçirgen bağırsak mıdır aslında bu ilişkinin kritik noktası?
1: Bu şimdi yapılan araştırmalarda az önceki anlattığınız gerek sinir sistemi hastalıkları, gerek kalp hastalıkları, gerek karaciğer hastalıkları, hatta gerek kemik iliği hastalıkları, hepsinin bağırsaklar iştiraki var. Çünkü hepsinde vücuttan, bağırsaklardan vücuda geçen o zararlı olabilecek maddelerin, toksinlerin, ağır metallerin, mikroplastiklerin kesinlikle etkisi var. Onlar bağırsak bariyerini geçtikten sonra ilk bariyer. Daha sonra karaciğer bariyerine geliyor. Karaciğer bariyerine geçtikten sonra orada da elimine edilemeyince artık vücutta gideceği son organlarda kalıp orada birikme suretiyle yan etkilere yol açıyor. Kesinlikle. Haliyle burada geçirgen bağırsak olması bu kişide ister istemez çeşitli hastalıkların altyapısına zemin hazırlıyor.
0: Tabii kişinin aslında bu hastalıklar ortaya çıktıktan sonra onların tedavisine odaklanıp belki de bağırsaktan uzaklaşıyor tedavi amaçlı.
1: Evet, doğru. O biriktiği organa işte beyindir, kalptir, kemik iledir tedavi ederken kesinlikle bağırsak akla getirilmeli. Dediğin gibi bağırsaktaki o bariyer sistemi ya da buna sebep olan alt sistemler, az önceki saydığım çok ilaç kullanımı, enfeksiyon durumu, gıdaların durumu, ağır metal alma durumları, onlara hep dikkate alıp bağırsakları da bir elden geçirmek, incelemek gerekiyor.
0: Şimdi bağırsak söz konusu olduğunda merak ettiğim bir şey var. Acaba bağırsaktaki bu durum mu bu hastalıklara yol açıyor? Yoksa bu hastalıklar mesela otoimmün hastalıklar gibi, karaciğer hastalıkları gibi, bunlar mı bağırsağın çalışmasını bozuyor?
1: Aslında güzel bir soru. Otoimmünite, yani kişinin genetiğinin zayıf olması, yaş romatizma dediğimiz ankilozan spondilit, romatoid artrit, 5C, sistemik lupus eritematoz gibi hastalıklarda o otoimmün, yani vücudun kendi savunma sisteminin hücreleri vücudun muhtelif yerlerine saldırdığında tabii ki o saldırılan alanlardan az çok biri de bağırsaklar oluyor. Bağırsaklar bu otoimmün romatizma hastalıklarından, alerjik hastalıklardan mutlaka az ya da çok etkileniyor. Bağırsaklardaki bu etkilenme tabii bağırsak savunmasını ve bağırsak bütünlüğünü bozduğu için bu sefer var olan otoimmün hastalıklar daha da artıyor. Hı-hı. Birbirini artırarak devam ediyorlar.
0: Aslında bu geçirgenliğin arttığı dönemlerde hasta biraz kendini kontrol etse, yani benim romatizma ataklarım niye arttı, neden acaba döküntülerim var gibi, mesela diyelim ki sedefi var, diyelim evet, ki evet, otoimmün hastalıklardan biri olduğu için söyledim. O dönemde bağırsaklarla bir ilişki kurduğunda mesela ne yiyip içtiğini biraz kontrol etse kesinlikle belki bir çıkarımda bulunabilir. Şimdi yine bu konuyla ilgili çok konuşulan başlıklardan bir tanesi eliminasyon diyeti. Yani ne yediğimiz. Kimileri diyor ki tamamen her şeyi diyetinizden çıkarsın. Ne bunlar? Glüten, süt ürünleri, hatta bunun içine yoğurdu da koyuyorlar mayalanmış olmasına rağmen. Mesela hayvansal gıdalar, özellikle yağlı hayvansal gıdalar, bazı kuru yemişler, bunların hepsini çıkartın hayatınızdan. Bir 6 ay tamamen bunlarsız yaşayın. Ama bunlardan geriye de çok fazla bir şey kalmıyor. Yani doğru, sofraya ne koyacağız diye sorduracak kadar evet, elemine ediyorlar. Evet, evet. Sonra bu süre içinde bağırsaklarınızı bir temizlemeyi tercih edin. Bağırsak mikrobiyotası kendini bir bulsun, evet, bir iyileşsin. Evet. Sonra yavaş yavaş bunları tekrar hayatınıza sokun ve bu süre içinde vücudumuzun verdiği tepkiye bakın. Şimdi bu uzun süreci kaç kişi yönetebilir bilmiyorum. Ama daha önemlisi işe yarar mı onu merak ediyorum.
1: Şimdi burada en önemli konu, biz böyle bir kişi geldiğinde ben o az önceki anlattığım işte kolonoskopi, kan testi, gaita testi, röntgeni yaptıktan sonra şayet artık spastik koliti düşünüyorsam hastaya bir gıda intolerans testi yaptırıyorum. Önümü çok açıyor. Hani hangi gıdaya ne kadar alerjisi var onu bize gösteriyor. Daha sonra diyorum ki bak diyorum, seni inceledik. Bu yapılan alerji gıda testinde işte kiminin soyaya, kiminin zeytine, kiminin cevize, değil kiminin mi, dediğiniz gibi süt ürünlerine alerjiler çıkıyor. Onları hayatından en azından bir 3 ay çıkar diyoruz. Ve şimdi esasen baktığımızda artan nüfusu doyurmak için fabrikasyon gıdaya çok geçildi. Hı hı. Fabrikasyon gıda seri üretim ve geri dönüşüm üretim. Geri dönüşüm üretimlerin hepsi var olan gıdayı atmayıp onun tekrar geri kazanımı kullanma, ama bu sefer onun içindeki faydalı proteinler veyahut da vitaminler hepsi değişime uğruyor. Bir de onları saklamak için kullanılan maddeler, sitrik asit gibi veya lisitin gibi maddeler. Onun dışında onun tekrar mekanik işlemlerden geçmesi hep süreci bozuyor ve zorlaştırıyor. Haliyle hepsine baktığımızda aslında bizim için buradaki konu buradaki gıdaların, özellikle de geri dönüşüm gıdaların veyahut da fabrikasyon gıdalarının vücutta artık tolere edememesi, bağırsakların bunları elimine edemeyip bunlara karşı reaksiyon ve toksik etkiyle oradaki gıdaların o oluşturduğu toksik ortamdan dolayı bağırsak fonksiyonlarında ve geçirgenliğinde bozulma oluyor. Şimdi onlardan uzak durmak lazım.
0: Şimdi yeni merak ettiğim şey kortizol hormonu. Biraz önce stresten bahsettiniz. Evet. Stres bu hormonun başlıca sebebi. Ve kortizol hormonu da bağırsakların hiç sevmediği bir hormon. Ya da ölçülü miktarda sevdiği bir hormon. Peki biz bağırsaklarımızı korumak için stresi kontrol etmeyi bir ödem haline nasıl getirebiliriz?
1: Şimdi stres gerçekten artık neredeyse kalp krizinden tutun bunamaya, bunamadan tutun dikkat dağınıklığına, ondan tutun bağırsaktaki bu az önceki fonksiyon bozukluklarına, mide üzerine, hatta kanseri altyapı yapıyor, ciddi anlamda yapıyor hem de. Fibromiyalji zamanımızın en yaygın salgın hastalığı, kas ağrıları, kemik ağrıları. Ona da altyapı yapıyor. Şimdi stres yapan unsurlarla siz baş edemezsiniz. Güç yetiremezsiniz. Ne bileyim işte sevmediğiniz bir ortam olur. Yahut bir iş ortamı olur. Etkin birisi olur gibi. Peki ne yapacaksınız? Stresi yöneteceksiniz. Stresin vücuda yan etki yapmasını, zarar vermesini en aza indireceksiniz. O da nedir? Stresi vücudunuzun emmemesini sağlayacaksınız. Vücudunuz o stresi, o enerjiyi emmeyecek. Aksine o stres vücut tarafından saptırılacak ve siz rahatlayacaksınız.
0: Yani biz sanki dışımıza bir kalkan varmış gibi o stres tabii bize çarpacak ve evet, döndüreceğiz dışarıya.
1: Aynen öyle. Onu da nasıl yapacaksınız? Siz algılarınızı buna göre adapte edeceksiniz. Stresli ortamda savunma, psikolojik savunma mekanizmaları geliştireceksiniz. Hani bazen vurdum duymaz olacaksınız. Bazen stresiniz ona rağmen arttıysa işte bir ortam değişikliği yapacaksınız. Gerekirse iş değişikliği yapacaksınız. Şehir değişikliği yapacaksınız. Nihayetinde bu kadar stresi, bu kadar bünye ve ruh taşıyamaz. Bünye zaten artık tepki veriyorsa siz sürekli sırt ağrıları, kas ağrıları, sürekli bağırsak bozukluğu, sürekli mide ağrıları, sürekli vücutta kasılımlar oluyorsa demek ki stresi bünyeniz ve ruhunuz kaldıramıyor demektir. En azından bir faydalı alışkanlıklar edineceksiniz. İşte dağcılık gibi, meditasyon gibi, dinsel şeyleri sevenler din gibi veyahut da kitap okuma gibi, kitap yazma gibi, hat sanatı gibi. Hatta bunları yaptığınız gene olmuyorsa bulunduğunuz stresi artıran unsurdan uzak kalacaksınız. Bu iş olabilir, iş değiştireceksiniz. Kişi olabilir, hatta evlilik olabilir, gerekirse evliliği değiştireceksiniz. Yani stres de bir yere kadar vücut dayanıyor. Ondan sonra da zaten çöküp gidiyorsunuz. Nihayetinde bünyesine ve ruhuna artık ağır gelen şeyi kişi uğraşırken yaşantısından, hayatından oluyor. Faydalı da olamıyor. Öyle olduktan sonra stres unsuru neyse ondan uzak kalmak ve yeni bir başlangıç yapmak herkes için daha faydalı olacaktır.
0: Peki bu geçirgen bağırsağı yönetebilmek. Teşhisi aldık. İşte aslında bizi neyin rahatsız ettiğini de öğrendik. Ama bu arada bir takım desteklere de ihtiyacımız var. Yani evet işimizi değiştirdik ama vücudumuzu ya da bizi üzen, bizi yoran neyse hayat biçimimizi değiştirdik. Ama bu arada bağırsağımızda oluşmuş bir tahribat var. Ve bunu da düzeltmek istiyoruz. Evet. Peki onun için nereden başlayacağız?
1: Bağırsakla ilgili en güzel şey tabii ki sağlıklı lifli gıdalar yemek. Çünkü lifli gıda, örneğin bir taze fasulye, örneğin bir bamya, örneğin bir pırasa, hakikaten tarım ilacı olmadan organik yetiştirilmiş sebzeler, meyveler bize zaten bağırsak onarımını sağlıyor. Neden lifli? Lifli olduğu için bağırsağın içinde daha uzun kalıyor ve bağırsağın temizliyor. Aynı bir fırça gibi bağırsağın içini temizleyerek dışkıyla atılmasını sağlıyor. Ve tabii ki temiz ve bol su içmek. Ve bunun yanı sıra spor yapmak. Sabahın taze havasında yürüyüş yapmak, ne bileyim yere yatıp bacaklarımızı karnımıza doğru çekmek 3-5 kere. Onlar hep vücudu deşarj ediyor. Üstelik de bağırsak dostu yaşantının vazgeçilmez unsurları olarak ciddi anlamda bağırsak sağlığına pozitif katkı yapıyor.
0: Peki mikrobiyotamızı, bağırsağımızın içindeki mikrobiyotanın da aslında bağırsak sağlığıyla çok yakından ilişkisi var. Oradaki o bozulmuş mikrobiyotayı bu gıdalarla belli bir zaman içinde düzeltebilir miyiz? Ekstra bir şey yapmak, bir destek almak, mesela işte glutensiz beslenirken bir taraftan çinko almak, bir taraftan balık yağı tüketmek. Bunlar önerilenler arasında, şimdi aklıma gelenleri saydım ama sizin elbette listeniz daha uzundur.
1: Evet.
0: Bu anlamda vücudu dışarıdan nasıl destekleyebiliriz?
1: Burada yapılacak en önemli şey özetle de bağırsağa faydalı olan bakterilerin takviye edilmesi. Bunda da en çok bildiğimiz tabii kefir yahut sirke yahut ev yapımı doğal turşu yahut ev yapımı bizim kendi tarlamızdan aldığımız buğdaydan yapılmış mayalı ekmek. Hmm. Bunlar köy ekmeği diyoruz onlar. Hepsi hızlıca aşağı yukarı 2-3 ay içinde bağırsağın normalleşmesini, normal floraya gelmesi sağlayan çoklu unsurlar. Ve tabii huzur.
0: Bağırsak normal düzenine geldiğinde biz bu belirtileri daha mı az hissedeceğiz? Mesela yemekten sonra daha mı az şişkinliğimiz olacak? Evet, evet. Huzursuz bacak sendromumuz iyileşecek mi? Uykularımız evet. Düzene girecek
1: kesinlikle
0: mi? Daha
1: olacak.
0: Berrak düşünebilecek miyiz? Hı-hı. Yani şimdi ben bunları sıralarken...
1: Yaşam kalitemiz artacak dediğiniz gibi.
0: Ben bunları düşünürken aslında şehir insanının hemen hepsinde bunlardan bir ikisi mutlaka var.
1: Mutlaka var. Yani şimdi büyük yerin derdi büyük oluyor. Mesela Afyon'a gittiğinizde ben gidiyorum. Afyon'da trafik az, şehir küçük, bir yerden bir yere gitmek kolay, maliyetler uygun. Ama İstanbul'da her şey, hani büyük yerin derdi büyük olur misali, trafik sorunu, ulaşım sorunu, zaman yetiştirme sorunu, düzgün insanla karşılaşma sorunu hakikaten zor. Onu geçtim. Diyelim ki bağırsak floranızı yazın 3 ay köye gittiniz. Orada temin ettiniz. Güzel bir şey. Zaten buradan memleketine giden insanlar bir afallıyorlar. Vücut böyle bir 10-15 gün
0: bir oluyor.
1: Evet, yani bir hasta oluyor vücut. Evet. Toksinlerini atıyor aslında o sırada. Sonra doğal florayla vücut artık değişim yaşıyor ve ondan sonra o kişi İstanbul'a döndüğünde veya büyük şehre döndüğünde tekrar yoğun stres, tekrar tabii olmayan beslenme, tekrar işte ilaçlar yahut da işte az önce saydığım havadaki artan işte kurşun, kadmiyum gibi işte o yakıt artıkları, işte devamlı plastik maruziyeti. Yani bunlar hakikaten vücudumuz iyi dayanıyor.
0: Yani. Evet. Yani baktığımızda aslında bu belirtileri okuyabilmek de kıymetli. Yani bir hastalığa dönüşmeden bunları anlayabilmek bizi en azından bağırsak görevini yaptığı noktasında rahatlatacak. Bunu hakikaten iyi değerlendirmek lazım. Çok teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz var mıdır?
1: Şöyle, şehir hayatında olan kadınlarımız, erkeklerimiz için ben fabrikasyon olan değil de ev yapımı sirke. Sirkelerin de en makbulü elma sirkesi derler. Ha, kalp sorunu olana alız sirkesi derler gibi. Ondan sonra tabii ki ev yapımı yoğurt, ev yapımı ekmek. Bunların hepsini İstanbul'da yapabiliriz. Ev yapımı turşu. Emin olun sizi daha güçlü, hastalıklara daha dirençli sağlar.
0: Yaparken de bir süreci var aslında.
1: Çok
0: değil
1: iyi
0: mi? Mesela sirkeyle bir 20-25 gün her an neredeyse beraber yaşıyorsunuz. Ekmeği yoğururken, kabarırken aslında biraz da var olan stresi uzaklaştırma yöntemi.
1: Meşguliyet oluyor. Ve şunu da dinleyicilerime mutlaka söyleyeyim, ben kendi hayatımdan görüyorum onu. İstanbul dışına özellikle de yazın havalar ısındığı için bir gün bile olsa gitsinler, denize girsinler, deniz mineralleri ve iyot alsınlar. Yemin ederim yazın bir hafta bir denize maruziyet, kışın gripten, nezleden, hastalıklardan ciddi koruyucu oluyor. Daha güçlü tutuyor, kemik sağlığı olsun, sinir sistemi olsun, göz sağlığı olsun daha iyi hale getiriyor. Doğal çıkmış deniz balığı yesinler, işte sardalyadır veya işte denizde o an çıkan hangi ürünse. Velhasıl yazın denizi de ihmal etmesinler. O da iyi bir yaşam kaynağıdır.
0: İyileştirici etkisi çok. Evet. Hocam çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: tekrar
1: teşekkür
0: görüşmek
1: ederim.
0: Üzere.
1: Sağ olun, sağlıcakla kalın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bu klasik gitarın sesi. Bu da...
2: Klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7 şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGR.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: Bu zavallı söylemlere aynı çukurdan cevap verecek değiliz. Safımıza da sözümüze de soranlara merhum Mehmet Akif Ersoy'un asırlar aşan mısralarıyla karşılık vereceğiz. 3,5 soysuzun ardından zararlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kendi kim dedi uysal koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördün mü yanar da ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Değerli milletvekilleri, dünyanın içinde bulunduğu bu hazin tablo karşısında sorguya çekilmesi gereken kurumlardan biri Birleşmiş Milletler'dir. Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'nın enkazı üzerinde bir daha asla sözüyle kurulan Güvenlik Konseyi'ne uluslararası barış ve güvenliği koruma mesuliyeti verilen devletler üstü bir temsilcilik makamıdır. Fakat bugün görüyoruz ki Gazze'de insanlık inim inim inlerken, bölgemizde acı ve katliam kol gezerken Birleşmiş Milletler üç maymunu oynamaktadır. Veto sopasıyla adaletin yolu okyanus ötesinden kesilmekte, Güvenlik Konseyi'nde beşeriyetin adalete duyduğu susuzluk, tek bir ülkenin İsrail'e kol kanat geren himaye refleksine çarparak yaralanmaktadır. Gazze'de acil, koşulsuz ve kalıcı ateşkes talebi, insani yardım yollarının açılması çağrısı, sivillerin can emniyetini sağlama mecburiyeti, 14 üyenin desteğine rağmen bir kez daha Washington'un veto duvarına toslamıştır. Demek ki mesele karar alınamaması değildir. Mesele mazlumun soluk borusuna düğümlenen bu muhafillerin bizzat zulme zaman kazandırmasıdır. Lahey'de ise başka bir ibret vesikası önümüzdedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç isnatlarıyla yakalama kararı çıkarmıştır. Fakat asıl mesele tam da burada başlamaktadır. Çünkü Lahey karar vermekte, fakat bu kararın icrası yine devletlerin siyasi cesaretine, hukuka riayetlerine ve ahlaki omurgasına bırakılmaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendi kolluk gücü yoktur. Netanyahu kapısından çevirecek, yakalama kararını işletecek, sanığı mahkeme huzuruna çıkaracak olanlar yine devletlerdir. İşte küresel düzenin çelişkisi de sözde barış yeminler etmiş Birleşmiş Milletler'in ikiyüzlülüğü de burada bütün çarpıklığıyla ortaya çıkmaktadır. New York'ta veto kalkanı açanlar, Lahey'de işlevsiz söylemlerle vitrinleri süslemekte, icraat vakti gelince dut yemiş bülbül misali köşelerine çekilmektedir. İsrail yönetiminin hesap vermesi İhtimali ufukta belirince Netanyahu'nun etrafında bir dokunulmazlık zırhı örülmek istenmektedir. Buradan sormak mecburiyetindeyiz. Güvenlik Konseyi'nde korunan, Lahey'de kollanan, başkentlerde siyasi himayeyle gezdirilen bu imtiyaz kimin hukukudur? Burada karşımızda İsrail'in açtığı katliam ve kıyım düzeni değil, bu düzeni elleriyle besleyen, arkasını köşe bucak kollayan ve savaş hukukunu ayaklar altına alan her eylemde cesaretlendiren o küresel düzenin ahlaki iflası vardır. Birleşmiş Milletler'de işte bu iflas tablosunun tam ortasında durmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıntıları üzerinde barışı korumak, savaşları önlemek, insanlığı yeni felaketlerden muhafaza etmek iddiasıyla kurulan bu yapı, bugün Gazze'deki katliam karşısında vazifesini yerine getirememektedir. Çocuklar açlıktan ölürken yazılan raporlar kimin karnını doyurmaktadır? Sivillerin üzerine bomba yağarken oturulan koltuklardan, ışıltılı ekranlardan endişe beyan etmek kimlerin ikbaline siper olmaktadır? İsrail'in menfaatlerinin uğrunda hizaya giren, esas duruşa geçen kurşun askerlerin akıbeti hezimet ve hüsran olacaktır. Gazze'de ve Beyrut'ta işlenen insanlık suçları ne diplomatik kulislerde örtülecek ne de zamanın tozlu raflarına kaldırılacak bir dosyadır. Bu defter Mahkeme-i Kübra'ya dek açık kalacaktır. Değerli dava arkadaşlarım, bugün uluslararası sistemin çatlaklıklarından yeni bir ses yükselmektedir. Almanya'nın Güvenlik Konseyi geçici üyeliğinde beklediği desteği bulamaması, Kırgızistan'ın ilk kez bu masaya oturması, küresel dengelerdeki büyük değişimlerin ayak sesleridir. Bu gelişme, Batı'nın üstü örtülemez çifte standardına, Gazze karşısındaki akla ziyan suskunluklara ve Türk dünyasının yükselen görünürlüğüne tercüman olan, eski dünyanın ezberlerini bozan güçlü bir işaret fişeğidir. Güney Asya'dan Orta Afrika'ya, Doğu Türkistan'dan Anadolu'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Türkistan bozkırlarına kadar uzanan geniş hatta adalet, emniyet, hürriyet ve hakkaniyet talebi yükselmektedir. Bu geniş coğrafyada kimi yerde soydaşlarımız kimliklerini, dillerini ve kültürlerini muhafaza etmenin mücadelesini vermekte, kimi yerde Müslüman kardeşlerimiz savaşın yoksulluğunun, işgalin ve sömürünün ağır yükünü taşımakta, kimi yerde mazlum halklar kendi kaderleri üzerinde söz sahibi olmanın hasretiyle beklemektedir. Türk dünyası da işte bu büyük arayışın içinde her geçen gün daha belirgin, daha etkili ve daha itibarlı konuma yükselmektedir. Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan bu hat, soydaşlarımızın duasına vesile olan, Müslüman kardeşlerimizin sızısına merhem arayan, mazlum milletlerin hakkını ve hassasiyetini küresel zemine taşıyan yeni yüzyılın stratejik damarlarından biridir. Buradan İslam İşbirliği Teşkilatı'na da seslenmek gerekir. Bu teşkilat, Kudüs hasretimizin, Mescid-i Aksa hassasiyetimizin, Müslüman kardeşlerimize olan ortak sorumluluğumuzun sonucu olarak doğmuştur. Bu teşkilatın kuruluş harcında Kudüs varsa, varoluş gerekçesinde Filistin varsa, bugün Gazze yanarken, Batı Şeria kuşatılırken, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kınama cümleleriyle yetinmesi izah edilemez. Buradan soruyoruz. Neredesiniz? Kudüs için kurulan irade nerededir? Gazze için gösterilmesi gereken müşterek duruş hangi engele takılmıştır? Mescid-i Aksa'nın incelen hürmetine karşı alınan kararlar hangi somut neticeye ulaşmıştır? Elbette yapılan, yürütülen diplomatik girişim ve temasları yok saymıyoruz. Orta Doğu'daki acıya lal kesilen şarkının garabeti gözlerimizin önündeyken ateşkes çağrıları ve insani yardım vurgularını görmezden gelemeyiz. Ancak Gazze'de soykırım düzeni sürüyorsa, yardım filoları hala güvenlik endişesi taşıyorsa, İsrail'in savaş suçları karşısında caydırıcı bir ortak yaptırım zemini kurulamıyorsa, tüm bu çabalar kağıt üzerinde kalacaktır. 57 devlet üyeli bu büyük teşkilatın tüm çaba ve çalışmasının toplantı tutanaklarından, toplanıp dağılan diplomasi masalarından, sonuçsuz kalan bildirilerinden, telkin ve teskin edici temennilerin gölgelerinden ibaret kalması beklenemez. Söz çoktan tükenmiştir. Artık mesuliyet, müeyyide ve müşterek hareket vaktidir. Değerli dava arkadaşlarım, böylesine karanlık ve karmaşık bir tablonun ortasında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı sevindirici bulmakla birlikte dikkatle takip ediyoruz. İsviçre'de atılacağı açıklanan imzaların bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması, Hürmüz hattında seyir sefer emniyetinin yeniden tesisi ve Orta Doğu'da ateşi büyüten oyunların boşa çıkarılması adına önemli bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Söz konusu bu gelişme memnuniyet vericidir. Ancak memnuniyetimiz bizi rehavete sürükleyecek değildir. Diplomasi kapısının aralanması, tedbir kapısının kapanması anlamına gelmeyecektir. İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylemlerden, tahrik edici hamlelerden, sahada yeni oldu bittiler üretmeye dönük hain kumpaslardan ve olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır. Hürmüz Boğazı herhangi bir su yolu değildir. Hürmüz, enerji arzının küresel ticaretin, deniz güvenliğinin, gıda fiyatlarının ve bölgesel istikrarın nabzının attığı stratejik bir geçittir. Bu haftaki gerilim yalnızca Körfez'i değil, Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafyayı ekonomik ve siyasi türbülans içine sürüklemiştir. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının kağıt üzerinde kalmaması, sahada karşılık bulması, Hürmüz'de geçiş güvenliğinin teminat altına alınması, nükleer programa ilişkin tartışmaların uluslararası hukuk ve denetim mekanizmaları zemininde yürütülmesi gerekmektedir. Önemli belirtmek isterim ki Pakistan'ın müzakere kapısını aralayan arabuluculuk gayreti, başta Türkiye olmak üzere Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik destek ve temasları bize bir kez daha göstermiştir ki İslam ülkeleri ortak akıl ve sorumluluk istikametinde hareket ettiğinde kan ve kaos senaryoları boşa düşmektedir. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Dışişleri Bakanımıza bu hassas süreci ülkemize yakışan bir hassasiyet ve sorumlulukla yönettikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu tablo İslam coğrafyasının çözüm masalarının kurucu iradesi olabileceğini göstermesi bakımından oldukça kıymetlidir. Barış kapısı aralanmışsa o kapı güneşli bir sabaha açılan dek sonuna kadar zorlanacaktır. Bu kapının eşiğinde taş olup barış arzularının önünde duranlar, milletler

tarihin ve milletlerin huzurunda teker teker verecektir. Tavrımız açık, mevkiimiz ayan beyan ortadadır. Cümle alem bilsin ve duysun ki Türk milleti barış düşmanlarının karşısında, mazlumların, masumların ve mağdurların ise ebediyen yanındadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak temennimiz odur ki kanla beslenen Siyonist şer odaklarına inat, bu kadim coğrafyanın her köşesinde, her bir köşesinde huzura, sükunete ve adalete dayalı bir barış, Türk-İslam mührüyle edebiyen temin ve tesis edilecektir. Değerli dava arkadaşlarım, Güney Kafkasya'daki gelişmeleri de bu geniş tablodan ayrı okuyamayız. Ermenistan'da yaşanan siyasi hareketlilik, Karabağ savaşlarından sonra oluşan yeni gerçekliği, Rusya-Batı rekabetini, Türkiye-Azerbaycan hattını, ortak koridoru, Zengebur bağlantısını ve bölgesel barış ihtimalini doğrudan ilgilendirmektedir. Hatırlayalım, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Karabağ'da başlayan işgal süreci 30 yıla yakın bir dönem boyunca Güney Kafkasya'yı kilitlemiştir. Azerbaycan toprakları işgal altında kalmış, yüz binlerce insan yurdundan koparılmış, bölgenin ulaşım ve ticaret damarları tıkanmış, harı bülbül çiçekleri hasretle Türk'ün zafer sabahını beklemiştir. Türk dünyasının kanayan yarası olan Karabağ, soydaşlarımızın sabırla büyüttüğü bir istiklal duası olarak dillerde yer edinmişti. Hocalı'nın dinmeyen acısı, Şuşa'nın, Ağdere'nin, Laçin'in yakılıp yıkılmış toprakları, Türk milletinin yüreğine kazınmış birer hicran yarası olmuştu. Fakat hamdolsun 2020 sonbaharında hakikat yerini bulmuş, Türk'ün çelikten bileği Karabağ'da tarih yazmıştır. Karabağ'da çiğnenen hukuk Türk askerinin demir yumruğuyla doğrultuldu. Allah'a şükürler olsun ki Karabağ'ın esaret zincirlerinin kırıldığı günlerde eriştik. Allah'a şükürler olsun ki Şuşa'nın dağlarında ay yıldızlı bayrağın yeniden yükseldiği sabahlara şahitlik ettik. Allah'a şükürler olsun ki Harı Bülbül şehitlerimizin kanıyla sulanan Karabağ topraklarında artık mahzun bir bekleyişin değil, zaferin nişanesi olarak yeniden açmıştır. Bu noktada Türk dünyasının Batı ile Doğu arasındaki stratejik irtibatı olan Zengebur hattı üzerinde ayrıca ve dikkatle durmak gerekir. Zengebur, Nahçıvan'ın ana vatan Azerbaycan'la bağını güçlendirecek, Türkiye'yi kardeş ülke Azerbaycan üzerinden Hazar'a, Hazar'ın ötesinde Türkistan'a ulaştıracak tarihi bir geçittir. Zengebur, Nahçıvan'ın Azerbaycan'la vuslatı olacaktır. Bu iki devlet tek millet şuurunun Türk dünyasının tamamına yayılan stratejik bir iklime kavuşmasıdır. Zengebur dedik ama artık adını doğru koyalım. Bu hat Turan koridorudur. Turan koridoru Kars'tan Türkistan bozkırlarına uzanan tarihi ve kültürel istikbal kapısıdır. Bu kapı açıldığında asırlar boyunca gönüllerde saklanan kavuşma ülkesi ete kemiğe bürünecek, Anadolu ile Türkistan arasına örülmek istenen setler dağılacak, Turan ufku daha berrak, daha yakın, daha kudretli hale gelecektir. Küresel ticaret yollarının yeniden şekillendiği, Kuzey hattının savaş ve yatırımlarla hassaslaştığı, Güney Deniz yollarının Hürmüz'den Kızıldeniz'e kadar krizlerin tutsaklığı altına girdiği bir dönemde

0: Turan koridorunun açılması bölgemiz ve Türkiye için stratejik bir fırsattır. Güncel badireler dikkate alındığında bu hat Türkiye'nin ve bölgemizin ihracat güzergahlarını şekillendirecek, ülkemizin lojistik kabiliyetini artıracaktır. Böylesine çetin bölge devletlerinin ekonomik kıskaç içinde sıkıştığı bir dönemde Turan koridorunun açılması, Ankara'dan Türkistan'a uzanan iktisadi ve jeopolitik bir sıçrama olacaktır. Kars'tan Iğdır'a, Nahçıvan'dan Bakü'ye dek Türk yurtlarına ekonomik canlılık kazandıracak. Yeni yüzyılın ana ulaşım ve ticaret güzergahlarından birini teşkil edecektir. Turan koridoru Türk ve Türkiye yüzyılının stratejik anahtarıdır. Türkiye, Türk dünyasına gönül köprüleriyle olduğu gibi demir yoluyla, karayoluyla ve enerji hatlarıyla bağlanacaktır. Turan koridoru açılacaktır. Türk dünyası kenetlenecek, Türk Devletler Teşkilatı güçlenecektir. Mücadelemiz milliyetçi Türkiye'ye ve Turan'a kadardır diye haykırarak yemin eden gönüller rahat bir nefes alacaktır. Şimdi önümüzde yeni bir safa vardır. Ermenistan ya eski işgal zihniyetinin, diaspor arayışlarının, revanş heveslerinin peşinden savrulacak ya da bölgenin yeni gerçeğini kabul ederek kalıcı barışın kapısını arayacaktır. Bu yeni gerçeğin temeli de bellidir. Karabağ Azerbaycan'dır. Bu gerçek sahada kanla, masada hukuk zemininde tescillenmiştir. Eski işgal zihniyetini yeni kılıflarla yaşatmaya çalışan yollar kapalıdır. Normalleşme, Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik tarihi husumet dilinin terk edilmesiyle, bölgenin yeni gerçekliğinin kabulü ve hakkaniyetiyle, işbirliği zeminine riayetle mümkündür. Erivan aklını başına alır ve bölgesel işbirliği zeminine dürüstçe katılırsa, Turan koridoru yalnız Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin değil, Ermenistan'ın da ekonomik yalnızlıktan çıkış kapısı olabilir. Aksi halde Ermenistan dünden yitip gitmiş hayallere tutunarak yarının fırsatlarını heba edecektir. Can Azerbaycan'ın kazanımlarını aşındıran, Türk dünyasının önüne ket vuran, ilhamını Sovyet tortularından alan hiçbir formül kalıcı olamaz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Turan ülküsü, Cumhur İttifakı'nın 2053 ve 2071 vizyonu aynı istikamettedir. Bu istikamet Türk ve Türkiye yüzyılıdır. Bu hedef uğruna yorulmayacağız, yılmayacağız, yıkılmayacağız. Önümüze çıkarılan engelleri şuurla aşacak, sabırla geçecek, karanlıkları sebatla geride bırakacağız. Bir adım geride durmayacak, bir an olsun tereddüde düşmeyeceğiz. Çünkü Türk milleti gücünü maziden alıp atiye kendi hür iradesiyle yürüyen büyük bir millettir. Ömer Seyfettin'in kaleminden dökülen ve her Türk çocuğunun ruhuna işleyen o gür hitap bugün de aynı hakikati aykırmaktadır. Korkma, sen Türksün, Türkler hiçbir vakit, hiçbir yerde, hiçbir şeyden korkmazlar. Değerli dava arkadaşlarım, milletimizin en kıymetli hazinesi, geleceğimizin teminatı olan Türk gençliğine, biricik evlatlarımıza ayrıca temas etmek istiyorum. Geride bıraktığımız 13 Haziran Cumartesi günü liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava giren ve küçücük yaşlarında geleceklerini inşa etmek için şimdiden alın teri döken çocuklarımızı, onlara her durum ve koşulda destek olan ailelerimizi, evlatlarımızı emek emek işleyerek milletimize kazandırmak için gayret gösteren öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki günlerde ise üniversite hayali kuran, emeklerini yüksek öğretim kapısında taşlandırmak isteyen milyonlarca gencimiz 20-21 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan yüksek öğretim kurumları sınavında çetin bir imtihana girecektir. Her bir gencimize Cenab-ı Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar temenni ediyorum. Evlatlarımız müşteri olsunlar. Hiçbir sınav kendilerinden daha önemli değildir. Hiçbir sınav yavrularımızın şahsiyetlerini tarif edecek, değerlerini tartacak, zekalarını bütünüyle ölçecek bir hüküm makamı değildir. Sınavlar neticesinde belirlenen sıralamalar da çocuklarımızın, bizim ailelerinin, öğretmenlerinin ve milletimizin nazarındaki kıymetlerini tayin eden nihai kararlar değildir. Sınavlar hayatın içindeki basamaklardır. Her basamak öyle ya da böyle çıkılır, aşılır, geçilir. Battık olmuyor, yine de pes edilmez ve yeniden denenir. Asıl olan o basamakları çıkarken ahlaklı kalabilmek, değerlerini muhafaza edebilmek, ümitlerini yitirmeden geleceğe sarılabilmektir. Bizim gözümüzde her Türk genci endemik bir çiçek gibi korunması gereken birer emanettir. Her evladımız tek başına milli servetimizdir. Evlatlarımızın eğitim hakkını gözetmek, gözetirken onları şiddetin karanlığından, bağımlılık çemberlerinden, dijital dünyanın zehirli dehlizlerinden kimliksiz bırakıp tek tipleştiren sosyal medya akımlarından ve ülkemizin ve milletimizin geleceğine hedef alan umutsuzluk aşılayan telkinlerden muhafaza etmek hepimizin vazifesidir. Biz çocuklarımızın yalnız güvenli okul binalarında değil, sağlam aile bağlarında, öğrencisini evladını sayan öğretmenlerimiz rehberliğinde milli ve manevi değerlerimizle yoğrulmuş bir eğitim atmosferinde yetişmesini istiyoruz. Eğitim, aklı ilimle, gönlü imanla, bileği emekle, ruhu vatan sevgisiyle buluşturma meselesidir. Bu meselenin çözüm anahtarı da Türk gençliğinin berrak zihninde, temiz yüreğinde, çalışkan bileğinde ve sarsılmaz karakterinde saklıdır. Sevgili gençler, okuyacaksınız ve araştıracaksınız. Çünkü cehaletin karanlığını ancak bilginin ışığında yırtarsınız. Düşüneceksiniz ve sorgulayacaksınız. Çünkü hakikate ulaşmanın yolu akıl etmekten geçer. Üreteceksiniz çünkü büyük ülke Türkiye mefkuremizin, Türk ve Türkiye yüzyılı ülkümüzün ihtiyaç duyduğu her hamlenin arkasında sizin imzanız ve inancınız olacaktır. Türk gençliği bugünün öğrencisi olduğu gibi yarınların öğretmeni, mühendisi, avukatı, doktoru, akademisyeni, sanatçısı, sporcusu ve askeridir. Bir meslek sahibi olunuz, alın terinizle ayakta durunuz. Helal rızkın bereketini hiçbir koltuğun rahatlığına değişmeyiniz. İş bulunuz, aş bulunuz. Fakat yalnız kendi hayatınızı kurtarmakla yetinmeyiniz. Bu ülkenin laboratuvarlarındaki umut sizsiniz. Kürsülerinde yükselecek söz sizsiniz. Fabrikalarında dönecek çark sizsiniz. Tarlada bereketi katlandıracak akıl sizsiniz. Spor sahalarında dalganacak ay yıldızlı al bayrağı sakladığımız gururu taşıyacak olan sizlersiniz. Biz eksik kaldıysak bıraktığımız yerden siz ilerleyeceksiniz. Bunu da bir bayrak yarışı bileceksiniz. Elbette dünyayı tanıyınız, Güzel Türkçemizin yanına yabancı bir dil de ekleyiniz. Başka ülkelerde ilim tahsil ediniz. Laboratuvarlara giriniz. Araştırmalar yapmaya gidiniz. Kürsülerde sesimiz olunuz. Sahalarda mücadele ediniz. Uluslararası başarılar kazanınız. Fakat nereye giderseniz gidiniz, kalbiniz ve aklınız kıblesi Türkiye olsun. Bu topraklarda kök saldınız, bu milletin bağrında boy verdiniz. Bu vatanın ikliminde çınarlaşacaksınız. Nereye giderseniz gidiniz, kutup yıldızınız Türkiye olsun. Bu topraklarda filizlenen her kabiliyet, dünyanın neresinde olursa olsun Türk milletinin itibarını çoğaltmalı, Türkiye'nin adını yükseltmeli, ay yıldızlı bayrağımızın şerefini büyütmelidir. Dünyaya açılın, fakat kökünüzü bu topraklardan, dönüş niyetinizi yüreğinizden, Türkiye biletinizi valinizden, ailenize tekrar sarılacağınız günü takviminizden eksik etmeyin. İstikbalinizi başka milletlerin göklerinde aramayın. Gündemin gürültüsüne, milli iktisadın inişli çıkışlı yollarına küsüp Anadolu'yu öksüz ve yetim bırakmayın. Sanal dünyadaki karamsarlık tüccarlarına, Türk ve Türkiye düşmanı umutsuzluk tellallarına, garbı putlaştıran parazitlere, yüreklerinize hicret duygusu aşılamak isteyen bozguncu ağızları aldırmayın. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle, vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine sağlanmıştır. Şayet temel bilimlerde geride kalmışsak siz ilerleyeceksiniz. Teknolojide ve mühendislikte açığımız varsa siz kapatacaksınız. Akademide daha yükseğe çıkmanız gerekiyorsa kütüphanelerin ışığını sabaha kadar siz açık tutacaksınız. Sporda daha büyük başarılar hedefliyorsanız siz sahaya çıkacak, mindere incinecek, piste basacak, havuza atlayacak, ay yıldızlı formanın hakkını vereceksiniz. Türkiye'nin daha güçlü olması gerekiyorsa aradığınız kaynak sizsiniz. Siz bizim için insan kaynağı değil, yaşam kaynağımızsınız. Bölünmesin diye millet, baki kalsın diye devlet, bu milli seferberlikte saf tutacaksınız. Türkiye'nin ihtiyacı olan budur. Türk gençliğine yakışan da budur. Sizler Meta'nın devlet nizamını, Atilla'nın Avrupa'nın dizlerini titreten heybetini, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu yurt kılan azmini, Osman Gazi'nin Söğüt'te can bulup üç kıtaya yayılan muradını, Fatih Sultan Mehmet Han'ın 21 yaşında Avrupalıların atası olan Doğu Roma'yı dize getiren dehasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yokluklardan bir devlet var eden ferasetini miras almış bir milletin evlatlarısınız.
1: TGRT FM Haber.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vade ile tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise sırruh. Sözün özü şudur ki, İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabında şöyle buyruluyor Hubb-i Dünya hakkında: kardeşim, insanları elbette Hak Teâlâ sırf yemek içmek için göndermedi dünyaya. Sevdiğimiz şeylerle oynayıp mal toplamak ve sırf keyif sürmeye gelmedik biz muhakkak. İnsan Rabbine karşı her an acizliğini, muhtaç, zavallı olup gücü yetmezliğini göstermek maksadıyla dünyaya gelmektedir. Zaten Rabbine karşı kulluk da bu demektir. Velakin bu kulluk da yalnız Resulullah'ın izin verdiği gibi olmalıdır bir hakkın. Onun emretmediği riyazet, mücahede hepsi zarar ziyandır, faideden ziyade. Nefse ağır gelse de o işler yapılınca yine de zararlıdır ona uyulmayınca. Ehl-i sünnet denilen İslam alimlerinin bildirdiğine göre bir iman lazım ilkin. İman ve itikadı sağlam ettikten sonra emir ve yasaklara uymaya gelir sıra. İlim ve işten sonra lazımdır bir de ihlas. Azaptan kurtulmak da bununla olur esas. İhlas, temiz etmek ve pislikten arınmaktır. Yani her yaptığını Allah için yapmaktır. Sözün özü şudur ki, ahirette kurtulmak doğru iman ve halis amelle olur ancak. Oğlum, dünyada kalmak zamanı pek kısadır. Çoğu boş yere geçti, kalan ise pek azdır. Ahiret dünya gibi olmayıp hiç muvakkat, ebedidir, sonsuzdur, oradır asıl hayat. Orada iki yer var, cennetle cehennem. Bunların ikisi de mevcutlardır şimdi hem. Her kimin hangisine gideceği de yine bağlıdır dünyadaki yaptığı işlerine. Ya sonsuz bir saadet ya ebedi bir elem, bunları haber verdi bizlere fahri alem. Aklı olan durmadan çalışması lazımdır. Zira hiç dayanılmaz azaplar pek acıdır. Ey oğlum, ömrümüzün en kıymetli zamanı boşa geçip geriye kaldı kısa bir anı. En verimli günleri Rabbin düşmanı olan nefsin isteklerini yapmakla geçti her an. Geriye ömrümüzün en kıymetsiz, verimsiz bir zamanı kaldı ki ne iş yapabiliriz? Keşke gençlik çağında yapılsaydı ibadet. Yarın mahşer gününde
1: olmazdı tasa ve dert. Zararın neresinden dönülse yine kârdır. Zira kurtuluş için bu fırsat elde vardır. Gençlikte kaçırılan nimeti hiç olmazsa, şimdi yakalamaya çalışmalı hülasa. Kısa bir sıkıntıyla, az bir amelle yine kavuşmak mümkün olur cennet nimetlerine. Gençlikte yaptığımız çirkin, fena fiiller tövbe ve gözyaşıyla affedilebilirler.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Yahya bin Muaz Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, bir Müslümanı methedemiyorsan bari kötüleme. Faydalı olamıyorsan bari zararlı olma. Sevindiremiyorsan hiç olmazsa üzme, buyuruyor Yahya bin Muaz Razi rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı yayınlar hocam.
2: Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Buyurun.
3: Hocam, dört tane sorum vardı da.
2: Dinliyoruz.
3: Hocam, oturarak namaz kılarken ayaklarımızı kıbleye uzatıyoruz ya.
2: Evet.
3: Ellerimiz diz kapağımızın üzerinde rukudayken, Semallahu elhamdülillah deyince aynı ayaktaki gibi yana salacak mıyız hocam?
2: Peki efendim.
3: Bir de hocam, rükudan secdeye giderken hiç elimizi kaldırmayacak mıyız? Böyle sürüyerek mi biraz daha ilerisinde yapacağız? Onu soracaktım.
2: Oturduğunuz yere değil mi efendim?
3: Evet, evet hocam, ayaklarımızı kıbleye uzatırken.
2: Tamam efendim.
3: Bir de hocam, namaza zamlı süreleri sırasına göre okumak vacip ya. Hocam, ikinci rekatta, hani ilk rekatta okuduğumu hatırlayamıyorum. Bayağı bir zaman geçiyor bazen, bir farzı geciktirecek kadar. Secdeye sehiv gerekir mi?
2: Kıyamla mı düşünüyorsun onu?
3: Evet hocam.
2: Peki efendim.
3: Hocam, bir de herhangi birisi bize vekalet verirse, mesela fıtramı falan diye verir misin diye verirken işte dememiz gerekiyor mu vekili olduğum falanın fıtrası diye? Yoksa içimizden geçirmemiz yeterli mi?
2: Yani birisininkini emanet edeceksek o ismi ona söyleyeceğiz.
3: Peki hocam,
2: ama kendimizinkini veriyorsak, kendimizinkini veriyorsak işte deriz ki seni vekil ettim, şu miktarda fıtra veya zekatın devrini yapmaya. Yani karşıdaki zaten seni görüyor. Tamam mı?
3: Tamam hocam.
2: Peki efendim.
3: Hocam, son sorumda diyelim hocam, umumi vekalet verirken aynı zamanda o kimseyi de bir başkasına da umumi vekalet verme hakkı veriyor muyuz? Yoksa ayrıca söylememiz gerekiyor mu hocam? Seni de bir başkasına umumi vekil işte tayin etmek üzere vekalet veriyorum diye.
2: Peki efendim, kaydettik.
3: Bu kadar, tamam. Tamam. Teşekkürler hocam.
0: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
0: Buyurun.
4: Alo. Madem hayırlı günler.
2: Hayırlı günler efendim, buyurun.
4: Hocam, öncelikle dualınıza tabi ediyorum.
2: Rabbim ki can saadeti versin size de, sevdiklerinize de, bütün Müslümanlara da, değil mi, dünya saadet versin. Allah Teala hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun. Ve Cenab-ı Hak hepimize de son nefeste iman selameti versin inşallah Teala.
4: Amin inşallah hocam. Hocam, sorum olacak. Biraz dilim sürtüşebilir. Kusura bakmayın hocam. Oğlum Hristiyan bir kızla evlendi. Ben şimdi bunlara dinini yaptırdım. Uzun zaman görüştüler. Pişman oldum. Gece gündüz çok üzüntüdeyim hocam. Niye yaptırdım, kötüye mi yardım ettim diye. Bir de buna şimdi yönlendirme yapsa, oğlumdan verse, dini kitap verse veyahut bir anlatmış olsa, bu da kabul etmezse yine de bunun imanına bir zarar verir mi? Bir de imanın altı şartından sonra Allah'ın sevdiklerini sevmek, bir de sevmemek var ya hocam. Ondan dolayı çok şey kalıyorum. Sizin programlarınızı dinliyorum. bu şimdi bunu sevdiği için imanına zarar verilmedi, üzülüyorum. Ben de yardım ettiğim için
2: yokten
4: mecburen yardım ettim. İsterek etmedim hocam.
2: Sana bir zarar olmaz. İzah edeceğiz, tamam mı efendim?
4: Hocam Allah Teala senden razı olsun. Sizi uzun yıllardan beri dinliyorum ama ben dinletemedim, bu duruma düştüm.
2: Yok merak etme. Sen anne olarak dua et ve devam et, üzülme. Tamam.
4: Hocam hayırlı günler.
0: Teşekkürler, hayırlı günler efendim. Sağ olunuz. Buyurunuz hocam.
2: Şimdi programa şiirlerle hemen kıbeleyle başlıyoruz ya. Abdüllatif Bey İmam Rabbani Hazretlerinden nakiller yaptı. Onu dinlerken babam rahmetli zaman zaman hep anlatırdı böyle. Nereden okunur? Ama kitaplarda var. Şeyde Kelile ve Dimle gibi kitaplarda var. Hayvanları konuşturuyorlar. Şehzade Şirazi Hazretleri'nde de var. Hayvanları da konuşturuyor. Hatta hayvanları da cemadat dediğimiz cansız varlıkları da konuşturuyor. Yani nasihat için yapıyorlar bunu. Anlatılan hikaye, biz zaman zaman bunu hep naklediyoruz da. Tilkinin birisi bir köye inmiş. Orayı burayı ne kümeste tavuk bulabilmiş, ne yiyecek bulabilmiş. Nihayet oraya buraya girerken bir boyacı dükkanına girmiş. Karıştırmış, yiyecek bulamıyor falan. Karıştırırken, orayı buraya karıştırırken boya tenekeleri devrilmiş. Üstü, başı, her tarafı rengarenk boyanmış. Alacakta bir şey bulamayınca boyacının alacak defterini ağzına almış. Doğru dağa gitmiş. Tilkiler görmüş. Demişler bu ne hal? Demiş toplanın. Size müjdem var. Toplamış tilkilerin hepsini. Bakmışlar. Demiş dinliyoruz. Ne diyeceksin? Demiş yeni bir hükümdar geldi. Bir ferman çıkardı. Ve fermanda bütün kümesler artık tilkilere serbest. Nasıl olur falan. İşte kürk, işte diyor ferman. Ağzındaki alacak defterini gösteriyor. İşte ferman, işte kürk. Sırtındaki de kürk olarak. Rengarenk ya.
0: Nişane olarak.
2: Tabii nişane olarak. Tilkiler sevinçle dalmışlar falan. Kimi kuyruğu kopmuş, kimi kulağı kopmuş.
0: Hepsi dayağı yiyip gelmiş.
2: Dayağı yiyip gelmişler. Ondan sonra geliyorlar ya. Diyorlar sen böyle dedin ama. Valla işte kürk işte ferman. Ferman burada ama demiş. Okuyan kim, dinleyen kim? Bu hikaye hatırıma geldi. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri'nin. Şimdi mübarek yani 4 asır önce formülü bildirmiş. Şimdi bakıyorum. Ya ferman ortada. Tamam mı? Ferman ortada. Ama efendim benim sıkıntım var. Efendim benim şuyum var. Efendim buyum var. İşte ben bir kitapta gördüm. Şu duayı okudum mu diye böyle sıkıntılar bir gidiverecekmiş. Böyle yapılıverecekmiş. Afaki şeyler. Bir de sosyal medya çıktı ya. Allame de çoğaldı. Ama bu şey söyleyiver. Kıyamet alameti. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki ahir zamanda yazarlar çoğalacak. Ya hocalar da çoğalacak.
0: Yazar hocalar.
2: Yazar hocalar. Konuşan hocalar. Neyse çoğalacak. Hadis-i şerif bu. Bunların hepsi tahakkuk edecek. Ya insan tabii ki üzülüyor. Ya reçete ortada. Hani o tilkinin dediği gibi ferman bu ama okuyan kim dinleyen kim diyor. İyi de arkadaş yani senelerdir biz naklediyoruz falan. Biz okuruz falan. Mesela bazen benim dikkatimi çekiyor. İşte istiğfar ben okuyorum falan. İnanmıyorum ben. Diyeceksin suizan mı ediyorsun? Hayır. Çünkü ifadesinden belli yani okumadığı. Yani ne söylesen yani bir laf söyleyecek. Muhalefet ediyor. O itirazı terk etmediği müddetçe, kitaba da dört elle sarılmadığı müddetçe ve ihlasla da onları okumadığı müddetçe içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtulma ihtimali yok. Peki efendim biz bu kitapları okuduğumuz zaman gerçekten bütün sıkıntılarımız gidecek mi? Yani ben hastalanmayacak mıyım? Benim başıma bir dert gelmeyecek mi? Ben ölmeyecek miyim? Ben yaşlanmayacak mıyım? Ben bilmem. Arkadaş hem hastalanacağın hem başına dert gelecek, bela gelecek, öleceğin. Çünkü burası böyle bir yer. O kitapları okudukça buranın böyle bir yer olduğunu çok iyi anlayacaksın. Çok iyi anlayacaksın. Ondan sonra mesela Evliya-i Kiram. Ya bunların derdi yok mu? Oho en büyük sıkıntı onlar da. Onlar ahiret derdiyle dertlendikleri için bunları dert diye görmüyorlar artık. Ve burası imtihan yeri olduğu için şu anda böyleyim. Bir dakika sonra değişebilir halim. 2 dakika sonra ölebilirim. 5 dakika sonra beni götürüp kabire gömebilirler. Öyle yaşıyorlar. Yani tabiri caizse ölü gibi. Mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri menakıbı çağrı yüzünde orada menkıbeleri anlatılıyor. Okudukça yap hakkında buyuruyorlar ki yürüyen ölü görmek isteyen Ebu Kuhafe'nin oğluna baksın. Hemen abiler de anlatırdı sohbetinde. Yani karı kocadan birisi ölüyse buyuruyorlar. Ölüyse tabii kavga olmasa da kiminle kavga edecek. Orada huzur olur buyuruyorlar. Peki ikisi de ölüyse cennet olur buyuruyorlar, tamam mı?
1: İkisi de diri ise cehennem olur.
2: Ha, yani. İkisi de diri ise cehennem olur. Yani. O zaman birisi kabre, birisi de hapse gider. İşin aslı bu. Efendim işte sen böyle, ben böyle demiyorum. Reçete bu. Reçete ağır. Hani şey demeydi. Gönül Pınar'ın bağlıydı. Kalk söz ağır gelir.
1: Evet.
2: Konusunu işlemiştik de. Bu hafta mıydı?
1: Bu Perşembe'nin nasip olur.
2: Kalk söz ağır gelir. Nefse ağır gelir tabii ki. Nefse ağır gelir. Şeyde ben dikkat ederdim. Emel abiler bir fırçaladığı zaman hakikaten insanın kimyası böyle şey yapıyordu falan. Fakat Emel abiler buyurdular ki biz kalp kırmayız. Şimdi eğitimciden gelme bir hasretim vardı. Emel abiler bakıyordum böyle, gel bakayım Mustafa Dörgöz falan. Sen niye böyle böyle dedin? Niye böyle böyle yaptın? Demezdi. Mustafa Dörgöz'e al bu takvimi, işte cildini şöyle yap, şey yap, hazırla getir. Yani ölçüleri bildiriyor. Mustafa Dogöz gitti ya dedi ya merhaba böyle büyüdüm. Kırmızı dedi ama ben dedim mavi yapayım dedim ne yapayım falan.
1: Daha güzel olur.
2: Ha, kafasını karıştırdı birisi birileri. O da hakikaten falan ondan sonra yaptı sevinerek getirdi ona. Emel abi bir fırça. Ya mavi olsa ne olur kırmızı olsa ne olur ne gibi hani hatırında gelebilir. Yok öyle değil. Yani Emel abi suçüstü yapardı. Ha, dedim bu büyüklerin işi bu. Sonra bütün önceki evliya-i kiramın aynıcık hayatlarına bakıyorum suçüstü. Orada şey yapınca nefis gıkı çıkmıyor. Ondan sonra ya diyorsun hata ettin. Niye sormadın aynı şekilde? Niye sormadın? Onlar kırmızı dedi. Sen gittin mavi yaptın.
1: Niye ya? Niye?
2: Kaba tabirle söyleyeyim. Eşeklik ettin diyorsun yani, kendine, tamam mı?
1: Kırmızı yapsana bir şeyin mi eksik olur?
2: Şimdi bunlar Allah-u Teala'nın sevgili kulları mesela, değil mi? Peki Allah-u Teala bunlara bunu kim verdi, bu özelliği kim ihsan etti? Allah-u Teala. Sen bunu da görüyorsun. Allah-u Teala sevgili kulu yani bir emri, bir tavsiyesi yerine getirmediğince gadaplanabiliyor, öfkelenebiliyor. İyi de arkadaş, bunlara bunu veren aynı şekilde Allah-u Teala'nın emrini sen değiştirince, sen yapmayınca o gadaplanmayacak mı? Ceza vermeyecek mi? Bunun hesabını sormayacak mı? Allah-u Teala peygamberler vasıtasıyla dünyayı ben yarattım. Burası benim imtihan olarak yaptığım yerdir. Her an Emel abinin tabiriyle söylüyorum. Her an imtihan eder Cenab-ı Hak. Her an imtihana tabisiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla nimet zamanı şükür. Derdi belamız zamanında da sabır. Zaten kitaplarda yazıyor. Emel abi sohbetini hep anlatırdı. Dinin yarısı sabır, yarısı şükür. Yarısı. Bir şey oluyor falan. Kim yaptı da nasıl oldu da? Ya bir dakika. Sabret bakalım arkadaş. Sabret. Yapan Allah-u Teala, yaratan Allah-u Teala. Fakat orada din büyüklerinin dikkat çeken bir şey var. Cenab-ı Hak seni nerede kullanıyor? Adamlara sövmekte, dövmekte, onların malını gasp etmekte, hırsızlık yapmakta, aynı şekilde eziyet etmekte, zulüm yapmaktan kullanıyor.
1: Veya boş işlerde mi kullanıyor?
2: Ya da insanlara faydalı olacak bir yerde mi istihdam ediyor? Ona da şükretmeler. Ben böyle, sen böyle yapmıyorsun. Allah-u Teala seni orada istihdam ediyor.
1: Çok önemli hocam ya.
2: Çok aynı şekilde düşünüp öyle bir yerde istihdam ediyorsa Cenab-ı Hak şükretmen lazım.
1: Herkes kendine dönüp bakınca bunu anlayabiliyor değil mi?
2: Anlar tabii canım. Ya. Yani ne iş yapıyor? Cenab-ı Hak güç kuvvet vermiş, para da vermiş, imkan da vermiş falan. Gel lan buraya. Lan, patak patak kötü adam dövüyorsun, hakaret ediyorsun, lan diyorsun, bun diyorsun falan.
1: Çete reisi olmuş, haraç kesiyorsun
2: falan. Nerede kullanıyor seni? Berbat bir yerde kullanıyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Veyahut da bir makam vermiş, insanlara zulmediyorsun. Veyahut da insanların malına göz dikmişsin, canına göz dikmişsin falan. Bunlar aynı şekilde şey yapıyorsun. Nerede kullanıyor? Hani zalim bir emir varmış vaktiyle da işte evliyadan bir zat işte huzuruna çağırmış falan demiş ya, bana demiş nasihat et. O zat da şöyle bakmış, sen demiş hep uyu demiş ya. Ne diyorsun demiş ya. Ben demiş nasihat bekliyorum sen. Sen hep uyursan demiş sana da faydalı ve demiş bu tebaana da faydalı. Çünkü uyunca zulmedemeyeceksin. Uykuda zulmedecek halin yok. Dolayısıyla kendin zarara girmiyorsun. Dolayısıyla sen uykuda olduğun için tebaana dayanacak, zulmeden olmayacak, onlar da rahat, sen de rahat edersin. Formül, reçete. Yani idraki varsa ben zalimmişim diyecek ve netice. Dolayısıyla yani şeyde o şiirler hemen kıbelerde anlatılırken gayri ihtiyari ya dedim Cenab-ı Hak her şeyi bildirmiş. Hatta Emel abiler bir seferinde buyurdular ki ya hocamız buyurdu buyurdular. Ehl-i Sünnet alimleri yazılmadık bir şey bırakmamış. Ve her asırda o zamanki insanların haline göre kelimelerle, onların kullandığı, anlayabileceği kelimelerle ifade etmişler. Manaya bakıyorsun, 500 sene önce söylenenle bugünkü söylenen aynı. Şeyde biz Cağaloğlu'ndaydık. TGRT'nin ilk şeyleri böyle ofisleri falan açılmaya başladı. TGRT devrede yok. O zaman şeyler vardı. Bant'tan yayınlanan Evliyalar şeyine tiyatro gibi.
1: Bantlarda vardı.
2: Onların senaryosunu yazanlar vardı.
1: Kaset.
2: Kasetler vardı. O senaryoyu yazanlardan bir tanesi samimiydim falan. Dedim bak biz gazetenin bizim sayfası hepsinden dini konular üzerinde. Emel abine bize bir ölçü verdiler. Bu çerçeve içerisinde hareket edeceksiniz. Yazılarınız buna göre olacak. Size de dedim aynı şekilde bu görev verdi. İyi dedim. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ni yazıyorsun. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni yazıyorsun. Senaryosunu yazıyorsun. Bu seslendirilecek. Size dedim nasıl bir ölçü verdiler. O arkadaş dedi ki Emel abi bir toplantı yaptı bizimle dedi bu senaryoyu hazırlanın. Orada dedi ki Abdülkadir Geylani Hazretleri hayatta olsa kimin gibi konuşur?
1: Evet.
2: Ben de jeton düştü Emel abi gibi konuşur. Değil mi? Emel abi gibi konuşur. Çünkü bu asırdaki insanlar bu şekilde olacak.
1: Enver abi de hiçbir zaman demez benim gibi konuşur diye.
2: Demez.
1: Yani aklına bile gelmez.
2: Şeyde doğru aklına bile gelmez. Öncekiler demiş mi ki? Evet. Benim gibi olun diyen olmuş mu? Yok. Bana gelin diyen olmuş mu? Hayır değil. Ama hep reçeteyi koymuşlar önümüze. Reçeteyi koymuşlar. Onun için Allah'tan anlayışımız artırsın. Bu büyüklerin buyduğu reçete uymak nasip etsin. Hicri yeni yılımız da tekraren hayırlı mübarek olsun. Amin. Bazı yerlerde dediler hem hilali gördünüz mü? Maalesef İstanbul'da görülemedi. Çünkü tam hilalin görüleceği hatta kalın bir bulut geldi. Hatta oturdum böyle dedim. Bulut amca şöyle bir çekil bakayım dedim. Hiç dinlemedi beni.
1: Evet. Tam orası bulutluydu, doğru. İkinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kendini tanıyabilmek. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, feyz aşağıya doğru akar. Yukarıda olan mahrum kalır. Kibir 10 kısımdır. 9 kısmı kendisini alim zannedenlerde olur. İnsan bu duruma düşeceğine, garip bir köylü olsa daha iyidir. Hiç olmazsa kibirden kurtulur. Ahkam kesmeye başlayınca zerre kadar kibir gelse, o zaman kalbi hasta, imanı da tehlikede demektir. Bu tehlikeden kurtulmak için kurtulanlarla beraber olmak gerekir. Ehl-i sünnet alimlerinin, evliya zatların kitaplarını, hayatlarını okumak, onlarla irtibat kurmak gerekir. İnsanın kendisinin ne halde olduğunu görmesi için arada bir aynaya bakması gerekir. Çünkü insanlar birbirine bakar. Tabii göz kendini görmediği için hep karşısındakine bakar. Halbuki kendine de bakması gerekir. İnsan büyük zatların hayatını okursa kendisinin ne halde olduğunu anlar. Onların nasıl yaşadıklarını, nasıl tevazu ehli olduklarını, nasıl gözyaşı döktüklerini görür. Onlar o büyük hallerine rağmen hiçbir işe yaramadıklarını açıklamışlardır. İslam alimleri öyle büyük zatlardı ki, onların yanında bizim ismimiz geçmez. Hazır olsak hesaba katılmayız, orada olmasak aranmayız. Biz bir hiçiz buyurmuşlardır. Şöhret afettir. Eğer bir kimse dünya menfaati elde etmek için şöhrete kavuşmuşsa, bu onun için felakettir. Ancak dünya menfaati olmadan Allahü Teala onu meşhur etmişse, Allah onu bu felaketten korur. Sabreden zafere kavuşur, rahat eder. Sabretmek ferahlamanın anahtarıdır. Dinimizin iki ayağı, iki kolu ve iki gözü var. Bunlar sabır ve şükürdür. Yaşlı bir adam çok cimri olup ömrü fakirlik içinde geçer ve evladına bir vasiyette bulunur. Sana iki çuval altın bırakıyorum. Bunun birini kendin al, diğerini de bulacağın en ahmak kimseye ver. Evladı çok şaşırır bu işe ama vasiyet bu. Yüklenir çuvalı. Kime sen ahmak mısın diye sorsa kabul etmez. Tartaklanır, hakarete uğrar. Tabii ahmak olana bir çuval altını vereceğim dese kabul ederler ama öyle de demez. Derken bir ağacın altında oturan bir adamın olduğunu görür. Sorar, kim bu asılan adam, ağaca asılmış vaziyette duran adam diye. Bu sadrazamdı derler. Üzülür. Bir de cümbüş duyar. Bir kalabalık sevinçle geliyor. Yine sorar, bu gelenler kimdir diye. Yeni sadrazam ve etrafındakiler derler. Tamam buldum der. Geçer sadrazamın önüne, al sana bir çuval altın. Bunu sana babam yolladı der. Sadrazam şaşırır. Neden, nereden icap etti deyince olanları anlatıp, şurada asılı olan kimse senin yaptığın işi daha önce yapan adammış. Belki bir sonraki ağaca da seni asacaklar. Aynı işe talip olmak büyük ahmaklık olmaz mı? Der. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam.
1: Efendim, ilk dinleyicimiz oturarak namaz kılarken dedi, eller nerede olacak? Ayakları dedi uzatıyoruz. Efendim oturduk, ayakları uzattık. Oturduğumuz yerde de aynı şekilde namaza başlayabiliriz. Saadet-i Ebediye'de eğer ayakta tekbir alma imkanı varsa tekbiri ayakta alır. Ondan sonra oturur buyuruyor. Bu da yoksa ayaklarını uzatır. Hatta sırtını da divana da dayayabilir. Yüzü kıbleye gelmek için veya da duvara da dayayabilir. Tekbirini alır, elini bağlar. Fatiha zaman usulü okuduktan sonra rüküye giderken el dizlerin üzerinde olur. Biraz eğilir. Semallahülmen hamd eder. Baldır mı diyoruz oraya? Orada olur.
0: Evet, baldır.
1: Secdeye giderken ayakları uzattıydı ya. Ayakları uzattıydı ya.
0: Uyluk deniyor hocam.
1: Uyluk mu deniyor?
0: Evet. Uyluklar üzerinde olur. Dizin üstüne uyluk deniyor.
1: Secdeye giderken diz kapaklarının üzerine doğru gidip birazcık aşağısına, çok aşağı değil.
0: Baldıra doğru artık.
1: Elin bir kısmı yukarıda, yani dizin yukarısında bir kısmı o kadar. Secdeden çekilince tekrar o uyluklara getirir koyar.
0: Ya çok bazıları mesela tarif ediyorlar telefonda falan, çok abartıyorlar yani.
1: Yok.
0: Böyle olmaz, böyle olmaz filan diyenler oluyor.
1: Yani rüküye giderken eller yan tarafa sayılmıyor. Secdeye giderken de aynı şekilde eller yan tarafa sayılmıyor. Dolayısıyla o uyluk ve dizlerin üzerinden el kalkmıyor. Ne zamana kadar? Kıyama kalkıncaya kadar.
0: Tamam.
1: Kıyama kalkıncaya kadar. Herhalde anlaşılmıştır. Efendim gelelim. Otururken eller geri çekilecek mi? Onu izah ettik. Yani dinleyicimizin secdeye giderken şey yapıyoruz, tekrar aynı şekilde şey yaparken geri çekiyoruz. Eğer tahiyattaysa mesela, kadi-i ahiredeyse veya kadi-i ulâdaysa dizlerin üzerinde durmuyor, yani sarkı durmuyor, geri çekiyorsun. Uyluklar üzerinde tutuyorsun ellerini. Efendim zannu sure okumak için biraz düşünülürse orada bir ifade geçiyor. Bir rüküm miktarı, yani kıyam miktarı, rükû miktarı veya secde miktarı düşünürse. Ama bir an, ya ben Zammu Sure'yi birinci rekatta elemtereyi okudum, ikinci rekatta neyi okuyacaktım falan. Mesela yukarısını biliyordur. El hakimüteka vel asrı beylülü külli, onları biliyordur mesela. Onları mesela düşünebilir, hangisiydi falan diye. O bir anlık düşünme geciktirme sayılmaz, secdeyi sevip gerekmez. Ama bir rükün miktarı düşünecek olursa geciktirme kabul ediliyor. Yani farzı geciktiriyor. Farzı geciktirdiği için secdeyi sehiv o zaman yapılıyor. Gelelim zekatımızı ve fıtramızı verme konusunda vekil edebilir miyiz? Şimdi Mustafa Bey bana zekatım ve fıtramı ben vereceğim. Vermek için seni vekil ettim diyecek. Ben Mustafa Tokuz'u tanıyorum. Dolayısıyla ayrıca aynı şekilde ifadesinden kendisinin olduğu zaten belli. Ama bir başkasınınkini bana yaptıracaksa o zaman onun ismini söyleyecek. Ben kimin adına yapacağım onu? Değil mi? Annemin aynı şekilde zekatını halletmek için seni vekil ettim diyor. Tamam. Peki efendim umumi vekil etse. Mustafa Bey zekat konusunda mesela diğer konulardaki vekaletten farklı bir hususiyet var.
0: Nedir?
1: Ben seni umum vekil tayin etmedim. Zekatını vermek için seni vekil ettim dedin. Tamam mı?
0: Tamam.
1: Sen de aldım kabul ettim dedin. Sonra senin işin çıktı. Birisini gördün. Ahmet dedin ya böyle böyle. Osman Hoca'nın zekatını vermek için seni vekil ettim dedin. Ahmet'in de işi çıktı. O da Ali'ye dedi ya. Dedi böyle böyle. Osman ölmüş bu, seni vekil ettim dedi. Şimdi zekatta buyuruyor ki vekil vekili silsile-i meratip itibariyle vekalet verebilerek uzatabiliyor. Umum vekil değil baka.
0: Vekil vekili vekil vekili vekil edebiliyor.
1: Edebiliyor. Hani burada dinleyicimiz umum vekil dedi. Ayrıca burada bir şey söylemedi. Yok, umum vekile de gerek yok. Hani zekatımı vermek üzere seni vekil ettim, bitti. Yani o ifade zaten o alır altında devrini yapar, bedeli de verildiyse o bedelini de aynı şekilde dağıtır, bitti. Umum vekil tayin etmene gerek yok. Peki essen bir zararı var mı? Yok. Ama zekata mahsustur bu. Vekil vekili başka birisini vekil edebiliyor. Ve diğer konularda umum vekil. Mesela dedim ki kurbanımı kesmek için seni umum vekil tayin ettim. Senin de işin çıktı. Çağırdın Ahmet'i. Dedin ki o sonucunun kurbanını kesmek için seni almaya, aldırmaya, kesmeye, kesmeye vekil ettim diyebiliyorsun. Umum vekil böyle yapabiliyor. Efendim gelelim son dinleyicimizin, bir ikinci dinleyicimizin bir suali vardı. Oğlum dedi evlendi. Ben dedi bunlara din nikah falan da yaptırdım ama dedi şu anda dedi hem dedi şeyde programı dinledikçe falan dedi kim yanıyor dedi din bilgileri
2: yabancı yok. Bir kadınla
1: ya, yabancı bir kadınla
2: Müslüman olmayan
1: Müslüman dedi olması için eğer ehli kitapsa problem değil. Ama ehli kitap değilse zaten evlenmesi caiz değildi. Şimdi işte müftülüğe gidiyor, orada belge veriliyor falan, ne oldu Müslüman oldu. Bir değişiklik var mı? Namaz var mı hayatta? Yok. Oruç var mı? Yok. Giyimde kuşamlarda bir değişiklik var mı? Yok. Yemede içmede bir değişiklik var mı? Yok.
2: Müftü belgesi var.
1: Ha, müftü belgesi var değil mi? Şey geldiği zaman, Azra Aleyhisselam geldiği zaman belgeyi gösterecek. Kabire de koysunlar. Göre göre. Müftüyü çağırsınlar onu sana. Şimdi böyle seni öyle belge deyince Kanuni Sultan Süleyman Han rahmetullahi aleyh vasiyet etmiş. Ben öldüm de demiş kabirime şu çekmeceyi de koyun diye. Öyle bir hani bugünkü tabirde bir çanta diyelim. Kabirin başına getirmişler. Ya şimdi Şeyh Hüsnü Ebu Suud Efendi'nde var. Demişler olmaz. Kabire aynı şekilde başka bir şey konmaz. Ne yapacağız, bu çıkış yolu var mı diye oradaki Şeyhülislam dahil işte ulema böyle müzakere ederken o çekmeceyi elinde tutan adam pat diye düşürüyor, açılıyor. İçinde bir sürü kağıt. Kağıtlara bir bakıyorlar ki ana Kanuni Sultan Süleyman Han yapacağı şeyleri Şeyhülislam'a soruyor. Altında Şeyhülislam mührü imzası var. Tabii oturmuş Şeyhülislam ağlamış. Sen demiş sordukları zaman diyeceksin ya ha Şeyhülislam böyle dedi. Ben ne diyeceğim? Ya. Şeyhülislam böyle dedi. Şimdi bunu böyle hatırlayınca yani ille belge şart değil Musa Bey ya. Şimdi namazını kıldın kafana göre ya dedin ya fıkıh kitaptan da böyle yazıyor. Ben öyle kılmayacağım. Amuda kalkarak kılacağım. Bilmem ne yapacağım. Şöyle yapacağım. Böyle yapacağım falan. Öldün. Ya bakalım diyecekler. Bu ne? Namaz. Kimden öğrendin? Kendimi yaptım. Kendimi yaptım. Çek. Bir çizgi atınca yerden bitti ya.
2: Bir kıymeti yok.
1: Ama sen İmam Hasan ve Bani Hazretleri veyahut da İmam Şafii Hazretleri'ne uydun. Ya da İmam Malik, İmam Ahmet bin Ambel Hazretleri'ne ve onların yolunda olanların aynı şekilde hazırladığı ilmihal kitaplarından okundu ya. Şey yaptın. Ya bakalım buraya. Neye göre kıldın? İmam Şafii Hazretleri'ne uydum ben işte. Şafii mezhebindeki yazılan ilmihallere uydum. Geç diyecekler. Onlar hesap verecek. Ya ne derdiniz zor aynı şekilde orada tek başına. Ne kadar kolay bir şey.
2: Başına iş alıyorsun.
1: Başına iş alıyorsun. Kendine. Tabii. Ya koca aynı şekilde üç kıtayı hükmeden Osmanlı devletinin başındaki adam bile aynı şekilde işi garantiye almış. Toplamış o fetvaların hepsini koymuş sandığa. Sorarlarsa aha böyle de. Ben buraya uydum. Onların şey dediğine uydum. Değil mi? Ona o zaman Şeyh Hüsnü'ne soracaklar. Dolayısıyla efendim işte mezhepleri kaldır. Ne olacak? Tek kaynağı Kur'an. Kur'an'a uyun. Nasıl uyuyacaksın Kur'an-ı Kerim'e? Bunu söyleyen adama nasıl uyuyacaksın diye sorunca böyle apışıp kalıyor. Aptal bakıyor. Nasıl uyuyacaksın? Öğle namazını kaç rekat kılacaksın? İkindiyi kaç rekat kılacaksın? Ve namazlarda ne okuyacaksın? Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor bunlar. Namazda şaşırdığın zaman nasıl hareket edeceksin? Abdestin neler bozar? Gusülünü neler bozar? Namazı neler bozar? Orucu neler bozar? Neler yersen orucun bozulmaz veya neler yaparsan oruç bozulmaz. Gıybet dersen orucun sevabı gider ama oruç bozulmaz buyuruluyor. Nereden öğreneceksin bunu? Kur'an-ı Kerim yazmaz ki bunu. Kur'an-ı Kerim'de geçmez ki bu. Peki Kur'an-ı Kerim açıklayan, tefsir eden Peygamber Efendimiz'in o hadis-i şerifler olmadan Kur'an-ı Kerim'i anlamak mümkün değil. Mümkün değil. Hadis-i şeriflerinde bazılar var. Muhatabı biz avam değil. Müştehit alimler. İşte gıybet orucu bozar hadis-i şerif.
2: Ne anlayacağım bundan?
1: Hadi. Ne anlayacaksın değil mi? Evet. Ya Mustafa Bey daha ağır hadise mi? Mesela bilir ki Nemmam cennete giremez. Gıybet eden cennete giremez. Temizlik imandandır. Temizlik yoksa kafirdir. Manası da çıkabilir değil mi?
2: Tabii.
1: O manada çıkabilir. Nasıl anlayacaksın bunları? Ya sen hadis-i şerifleri de anlayamazsın. Muhatabı Ehl-i Sünnet alimleri. Dolayısıyla mesela buyuruyorlar ki kibirli cennete giremez deniyor mesela. Kibirli. Yani o halde giremez demekmiş. Onu bedelini ödettirirler.
2: Tövbe etmeden giderse giremez.
1: Giremez. Ama orada eğer imanı kurtardıysa bedelini ödettirirler. Enver abinin tabiriyle iyi bir sopa yer.
2: Sopayı yer. Sopa. İmanı kurtarırsa genelde.
1: İmanı kurtarırsa gene sonunda yani. Cennete girer mi? Evet, sonunda cennete girer. Dolayısıyla şimdi bu dinleyicimiz ne yapması lazım? Pişmanım dedi, şey yaptım. Ne yapması lazım? Dua edecek, sadaka verecek, istiğfara devam edecek. Her gün 100 defa. Bir Fatiha, 3 İhlas, 3 Salavat okuyup peygamber, bütün peygamberler, hatta İlmihal varsa, saatte bir kitap varsa, orada büyük alimler şiir halinde onu okuyup okuduklarının sevabını onlara hediye edecek ve ya Rabbi bunların hatır ve hürmetine oğluma da, evlendiği hanımına da hidayet nasip et, dinini doğru olarak yaşamayı nasip et, hayırlı kimseler çıkar karşılarına, dua etmeye devam etsin.
2: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Teşekkür ederiz efendim.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
2: Her zaman Kiyılı.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'tır.
2: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
3: İşte karşınızda trafik kurallarına uyan sevimli kuş. Evet, uçabiliyor tabii ki ama bu kez yaya yolunda olduğuma göre yürümeliyim diye düşünmüş olmalı. Yaya kuş önce yolun kenarında duruyor, sağına bakıyor, sonra soluna. Ardından acele etmeden yolun karşısına minik adımlarla yürüyor. Çok da neşeli. Belli ki o gün pek acelesi yok. Kim bilir, belki de uç nereye kadar deyip yaya olmaya karar vermiş.

TGS Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi detaylara birazdan bakacağız ama öncesinde başlıklarımıza kısaca bir göz atalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Önemli açıklamaları vardı. Özellikle İran-ABD arasında başlayan müzakere süreci cuma günü imzalanacak anlaşmaya ilişkin sonrasında da çıkışta gazetecilerin sorusu üzerine erken seçim iddialarını değerlendirdi. Seçimin zamanında yapılması önemli.

0: önemlidir dedi. Birazdan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını ekranlara getireceğiz sevgili izleyiciler. Evet, hatırlayacaksınız, geçtiğimiz salı günü bir grup toplantısı krizi yaşanmıştı. Meclisteki grup kürsüsünde Özgür Özel, genel merkezde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşmuştu. Acaba bugün de benzer bir kriz yaşanır mı, yaşanmaz mı diye sorarken iki taraf da anlaştı ve bugün grup toplantısının yapılmamasına karar verildi sevgili izleyiciler. Bu arada iki grup başkan vekili Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isimlikleri de indirildi. Yine CHP kanadından son gelişmeleri paylaşıyor olacağız. Beylikdüzü Belediyesi'ne bir operasyon yapıldı bugün sabah saatlerinde. 27 gözaltı var. İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verildiği iddiasıyla yapıldı operasyon. Detayları birazdan sizlerle paylaşacağız. Dedik ki ABD İran arasında bir müzakere süreci başladı. Cuma günü İsviçre'de imzaların atılması bekleniyor. Ama bu arada İsrail tarafından gelen açıklamalar, özellikle ABD ile İsrail arasında itilafın daha da büyüyeceği konusunu gündeme getirdi. Hatırlayacaksınız, dün Ben Giver dedi ki bu anlaşma beni bağlamaz. Bu Trump'ın anlaşması, ben Lübnan'a saldırmaya devam ederim. İşte tüm bunlar ışığında sahada yaşanan son gelişmelerde yine detaylarıyla gün ortasında olacak. Hemen başlayalım gün ortasına. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. Önemli açıklamaları vardı sevgili izleyiciler. Hemen detaylara bakalım.
1: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir. Biz de arkasındayız.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı sevindirici bulmakla birlikte dikkatle takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının kağıt üzerinde kalmaması, uluslararası hukuk ve denetim mekanizmaları zemininde yürütülmesi gerekmektedir. Kan delisi bir kriz makinesi olan İsrail, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a saldırmakta, söylem ve demeçleriyle dünya milletlerinin dört gözle beklediği Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının dahi karşısında durmakta. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs çerçevesinde taşeron hevesleri okşayan bir istikrarsızlık merkezi olmaya devam etmektedir. Orta Doğu'da yarattığı mezalimi örtmeye çalışan bu melun zihniyetin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hedef alması, Netanyahu'nun aciyetinin, telaşının ve tükenmişliğinin ilanıdır. Netanyahu yönetimi Orta Doğu'da sükunet ihtimalini kendi siyasi gelecekleri için tehdit görmektedir. Bu çıban başı döktüğü her damla kanın, yıktığı her hanenin hesabını teker teker verecek. Bu hazin tablo karşısında sorguya çekilmesi gereken kurumlardan biri Birleşmiş Milletler'dir. Birleşmiş Milletler üç maymunu oynamaktadır.
0: Evet, taraflar uzlaştı. CHP salı krizi endişesini aştı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel cenahı bu hafta grup toplantısı yapmayacaklarını açıkladı. Ama CHP Genel Merkezi hamlelerine devam etti. İki grup başkan vekilinin isim tabelası meclisteki odalardan indirildi.
3: Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi meclis grup toplantıları krize dönüştü. Kılıçdaroğlu mu Özel mi konuşacak gerilimi salı sendromuna dönüştü. Bu hafta taraflar grup toplantısı yapmaktan vazgeçti, tansiyon da düştü.
4: CHP Genel Merkezi'nin bu hafta mecliste grup toplantısı yapmama kararını büyük bir memnuniyetle öğrendik.
3: CHP meclis grubunda kürsüye çıkma yarışı istenmeyen görüntülere yol açtı.
4: Partimizin kamuoyu nezdinde tartıştırılmasından son derece rahatsızız. Bizim grup toplantılarımız parti iç çatışmalarının bir alanı olmamalıdır.
3: Geçen hafta Kılıçdaroğlu gerilimi tırmandırmamak için meclise gelmedi. Grup toplantısını genel merkezde düzenledi.
5: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince... Kusura bakmayın.
3: Bu hafta gözler yine taraflara çevrildi. Bu kez üstü örtülü uzlaşma gerilimi engelledi. İki taraf da grup toplantısından vazgeçti.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır.
3: Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde kapılarda bulunan isimlikler değişti. İhraç kararı sonrası görevleri biten Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili şeklindeki isim kartları meclisteki odalardan çıkarıldı. Bu arada kurultay tartışmaları da sürüyor. Özgür Özel olağanüstü kurultay talebinde delegelerden imza toplamıştı. O imzalar 17 Haziran Çarşamba günü genel merkeze sunulacak.
4: Genel merkezimize... Olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz.
3: Kılıçdaroğlu ise 17 Haziran'da A takımıyla bir araya gelecek. Genel merkezdeki MYK'da yeni ihraçlar masada olacak. Günaydın ve Başarır'dan boşalan koltuklara yeni grup başkan vekili atanacak.
0: Özgür Özel CHP'ye baba ocağı diyor ama bir yandan da yeni siyasi parti için düğmeye bastı. Çalışma ofisi, hatta genel merkez binası bile hazırlandı. İkinci seçim otobüsü de sipariş edildi. İşte Özel'in B planı.
7: Hain, hain.
8: Olmaz bak biz.
7: Hain, hain.
3: Kurultayda sandığa hile karıştı. Tavandaki çatışma sokağa indi. CHP tabanı da adeta birbirine girdi.
8: Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
7: Hain.
8: Diyemezsin ona.
7: Hain.
8: Diyemezsin.
7: Hain.
8: Işte.
7: Tamam. Hain.
8: Evet.
7: Tamam. Hain.
9: Tamam. Tamam.
3: O yarılma şimdi de ayrışmaya doğru gidiyor. Özgür Özel her fırsatta Cumhuriyet Halk Partisi'ne baba ocağı diyor. Parti için mücadele mesajı veriyor.
10: O kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir.
3: Ama Özel ekibi bir yandan da B planına hazırlanıyor.
11: Biz Özgür Özel genel başkanlığında küllüm olarak bunu aynen onu söylediği deyimle söylüyorum. DSP'ye katılalım ve kurultayda da bizim yönetimi almamıza ne dersiniz diye sormuş. Herkes aynı benim takındığım tavır gibi buna şiddetle karşı çıktılar.
12: Önce Kelepir Parti aradılar. Demokratik Sol Parti ve Genç Parti ile görüştüler. Sonuca varamayınca çareyi yeni parti kurmakta buldular.
13: Gelerek, çarpışarak ayrılmak istiyorlarsa bu partiye zarar ederler. Yazık ederler.
12: Yeni parti için hazırlıklar başladı. Parti binası bile ayarlandı. Hem de Atakule civarında. Üstelik özel görüşmeler için ayrı ofis bile tutuldu.
3: Özgür Özel baba ocağını terk etmeye hazırlanıyor. O hazırlık ete kemiğe büründü.
12: Yeni parti için çalışmalar bununla da sınırlı kalmadı. Seçim otobüsü bile hazırlanıyor.
3: CHP'yi sıcak günler bekliyor. CHP meclis grubu ve teşkilatlarında bir göç mü başlayacak sorusu Ankara kulislerinde soruluyor.
12: CHP'de 138 milletvekili var. Yeni kurulacak partiye kaç milletvekili geçecek tartışma konusu oldu.
3: İddialara göre kopuş olursa ilk aşamada 60'a yakın vekil Özgür Özel'le yeni partiye geçecek. 30'a yakın vekil Kılıçdaroğlu'yla hareket edecek. 50'ye yakın vekilse bekle gör politikası izleyecek. Yeni parti güçlü bir rüzgar yakalarsa Özel'i, CHP toparlanırsa Kılıçdaroğlu'nu takip edecek.
11: Cumhuriyet Halk Partisi gerek fikirsel olarak gerekse de kitlesel olarak kendi içinde artık ayrışmış durumdadır.
0: Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaatı usulsüz iskan verilmesinin tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı. Şimdi hemen dönelim muhabirimiz Hanifi Bayar'a, kolay gelsin diyerek operasyona ilişkin detayları kendisinden dinleyelim.
9: günün en sıcak gelişmelerinden birisi sabah saatlerinde yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat hakkında bir imar soruşturması başlatıldı ve soruşturma kapsamında İstanbul merkezli toplam 3 ilde polis ekipleri operasyon düzenledi. Giresun, Bursa ve İstanbul'da hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 27'si gözaltına alındı. Gözaltına alınamayan bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Yurt dışında olan şüpheli İmamoğlu İnşaat firmasında bir şantiye şefi, o da yurt dışından geldikten sonra havalimanında gözaltına alınacak soruşturma kapsamında. Soruşturma kapsamında dikkat çeken isimler gözaltında. Beylikdüzü Belediyesi'nin özellikle bürokratları ve yine Beylikdüzü Belediyesi'nde mühendis, mimar olarak çalışan isimler gözaltında. Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan da sabah imar soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir diğer isim olarak karşımıza çıkıyor. İmamoğlu İnşaat tarafından yapılan yapıların imar planına aykırı olduğu, ancak bu aykırılıklara belediye ve yapı denetim firmasının görmezden geldiği öne sürüldü. Ve yapılan bilirkişi raporunda, hazırlanan bilirkişi raporunda 2015 yılında bazı parsellerde fiilen inşaat yapılmamasına rağmen yapı denetim bilgi formları düzenlendiği ve bu yöntemle normalde sistem tarafından rastgele atanması gereken yapı denetim firmalarının önceden belirlenebildiği iddia edildi. Zaten soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar listesine baktığımız zaman Beylikdüzü Belediyesi'nin çalışanlarının yanı sıra çok sayıda yapı denetim firması çalışanı ve sahibi de bulunuyor. Ve teknik incelemelerde projelerde yaklaşık %30'a varan gizli emsal artışı sağlanarak ilave satılabilir alan oluşturulduğu ve haksız kazanç elde edildiği değerlendirildi. Soruşturma kapsamında resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine neden olma ve kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık yaptığı öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a imar soruşturmasında toplam 27 isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan da yer alıyor. Bizler gelişmeleri gün boyunca takip ediyor ve aktarıyor olacağız.
14: TGRT FM Haber.
15: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 33, Bursa 29, Konya 30, Afyon 28, Denizli 33, Antalya 30, Adana 35, Zonguldak 25, Samsun 24, Trabzon 26, Kayseri 23, Erzurum 24, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 ve Şanlıurfa 35 derece. Yol durumu. Mengen Pazarköy Eski Pazar yolunun 9. kilometresinde Pazarköy Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Darende Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında meydana gelen çatlaklardan dolayı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ila 88. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
16: Şimdi reklamlar.
17: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Şimdiye kadar bisikletle yapılan en yüksek hız saatte 268 kilometredir. Bu rekor Fred Pombelberg isimli Hollandalı bisikletçi tarafından bir rally aracının arkasına taktığı bisikletle kurumuş bir tuz gölü üzerinde kırılmıştır.
2: Aklınızda bulunsun.
4: Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Berat Aoğlu Harvas, efendim Ömer Sasonlu var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batrel telefon attığımızda. Sayın Batrel merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
5: Merhaba efendim, çok teşekkür ediyorum, kolay gelsin.
4: Evet, size de bize de kolay gelsin. İnşallah kolaylıklar diliyoruz. Milletimize de bundan sonra önleri açık olur. Zira bölgemizde Necmettin Bey, önümüzde hem yurt içinde hem yurt dışında tabii pozitif bir gündem var. Evet. Gerginliğin yerini iyimserlik aldı. Önce dışarıdan başlayalım isterseniz. Yaklaşık 4 aydır devam eden Orta Doğu Savaşı'nda mutlu sona ulaşıldı. Evet. ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı. Gerçek imzalar 19 Haziran'da Cenevre'de atılacak. Hürmüz Boğazı açıldı, petrol düştü, borsalar rally yaptı. Varılan anlaşmanın ayrıntıları 48 saatte açıklanacak deniyor. İran bu uzlaşmadan kazançlı mı çıktı, zararlı mı çıktı demeyeceğiz ama sanki hepimiz kazandık. Ne dersiniz efendim?
5: Evet, gerçekten bu anlamsız bir savaştı biliyorsunuz.
4: Ama sizin bir sözünüzü hatırlatayım. Evet. İran'da, Amerika'da ikimiz de kazandık desinler, bu savaşı bitirsinler demiştiniz. O dün yani, akşamdan beri kafamda zokluyor ve gülüyorum zaman zaman. İkisi de kazandı efendim.
5: Yani baksanıza, çünkü bu işin sonuçlanması mümkün olmayan bir yola girdi biliyor musunuz? Yani çıkmaz bir sokağa girdiler ikisi birlikte.
4: Tabii.
5: Yani nasıl çıkacağız içinden? Trump biliyorsunuz 30-40 defadan beri anlaştık dedi ama ortada bir anlaşma yoktu. Sonunda baktı ki bu olacak gibi değil. Ben dedi mutlaka bir anlaşmayı açıklayayım dedi, ondan sonra kendi halkına şey yapmak için, kendisini böyle üstün göstermek amacıyla.
4: Tabii. Fakat çok enteresan yani, bir cümlesi var, dedi ki ben İran'la barışan tek Amerikan lideriyim dedi. Çok enteresan bir şey. Evet.
5: İşte yani. Peki o zaman niye saldırdın ondan sonra? İşte,
4: bir de bu var.
5: Yani o kadar insanı öldürdü. Bu işte en büyük sıkıntıyı İran şöyle çekti. Yani İran'ın üst düzey yetkilileri hayatını kaybetti. Yani evet. Ali Hamenei öldü ondan sonra. Devrim komutanı öldü ondan sonra. Diğer taraftan ordudaki üst kademelerin hepsi öldürüldü. Ama sonuçta ne oldu? Onların yerine başkaları geldi. Hala rejim devam ediyor. Rejim değişmedi yani İran'da. Yani bunu böyle görmek lazım. Tabii petrol tesislerini vurdular ondan sonra. Petrol yükseldi. Bütün dünya gerçekten çok büyük bir enerji krizine girdi. Yani milyarlarca dolar kaybetti insanlar.
4: Evet.
5: Buna sebep oldu yani. Trump'ın bu hareketi buna sebep oldu. Neymiş? İsrail'i kurtaracakmış. İsrail'in neyini kurtaracaksın ya? Sen İsrail'deki, eğer kurtaracaksan İsrail'in nükleer çalışmalarını niye dünyaya ilan etmiyorsun, açıklamıyorsun? Natanz'da korkunç bir gençleri var. İsrail'in biliyorsunuz.
4: Tabii.
5: Nükleer silah da yapmış.
4: Tabii.
5: Yani İran tehdit olarak gösteriliyor da dünyaya nükleer olarak. İsrail niye gösterilmiyor? Değil mi yani?
4: Evet.
5: Çok saçma sapan bir gelişme.
4: Bu kendini koruyor ama efendim bu coğrafyada. Kendini koruyor maazallah, bu kadar Müslüman ülkenin arasında bunlar nasıl yaşayacak gibi. Ya o kadar enteresan bir kulis yapıyorlar ki, öyle enteresan evet. Diasporaları var ki. Bir de ekonomi bu adamların elinde hakikaten yani.
5: Evet.
4: Dünyanın evet, yani. Hamallığını üstlenmiş gidiyorlar. Her şey bizim olsun, her şey bize ait olsun, her şeyi biz kazanalım diye etkili oluyorlar tabii. Evet, buyurun efendim. Evet.
5: Trump'ın doğum gününde ilan etmiş bu şeyi anlaşmaya.
4: Ama çok enteresan bir doğum günü de değil mi yani?
5: Evet yani gerçekten yani anlaşmayı müjdelemiş. Yani şu anda dijital olarak atılmış imzalar. Yani gerçek evet. imzalar atılmamış.
4: Tabii.
5: Gerçek imzalar Cenevre'de atılacak. Tabii aslında var ya 60 günlük bir süre var şu anda, tamam mı? Tabii önünde yani şeyin İran'da Amerika'nın. Bu evet. 60 günlük süre içerisinde bu anlaşmanın maddeleri teker teker ortaya çıkartılacak.
4: Tabii.
5: Yani hangi maddede uzlaşmışlar, hangi madde değişecek, ondan sonra hangi maddede iki taraftan kabul edecek mi, etmeyecek mi, onlar belli değil. Ama şu anda en önemli gelişmelerden bir tanesi Hürmüz Boğazı'nın açılması oldu.
4: Tabii.
5: Yani dünya biliyorsunuz petrol sıkıntısı içerisindeydi. İran gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı. Amerika ablukayı kaldırdı. Brent petrol şu anda 81 dolara kadar gerilemiş vaziyette.
4: Evet.
5: 120 dolardı biliyorsunuz.
4: Ya.
5: Çok önemli. Ama savaştan önce 60 dolardı biliyorsunuz Brent
4: petrol. Bir de öyle bir gerçekle karşı karşıyaydı.
5: Ama yavaş yavaş o seviyeye doğru gelecek. Öyle
4: İnşallah.
5: Anlaşılıyor. Ama tabii bu arada bütün Avrupa ve Asya ülkeleri stoklarını erittiler. Stoklarda büyük eksiklik var. Bu stokları tamamlayacaklar. Bakalım önümüzdeki dönem nasıl bir tablo ortaya çıkar.
4: Onu da aylar yıllar alırmış diyorlar.
5: Evet, evet, evet.
4: Kolay
5: evet.
4: değil. Şimdi ama burada İsrail bu anlaşmayı kabul etmiyor biliyorsunuz.
5: Evet,
4: biz
5: evet.
4: taraf değiliz, bizi bağlamaz diyorlar. Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyorlar. Netanyahu ile Trump arasında büyük bir çekişme var. Bu nasıl sonlanacak? O da merak
5: evet.
4: konusu.
5: Evet, gerçekten.
4: Yani hakikaten enteresan. Hadi belki Trump'ı biraz biz de anlıyoruz. İş başında kalmak için, iktidarını idame ettirmek için katliamlarını evet. sürdürüyor. Ama Amerika nasıl bunu durduracak? Çünkü
5: evet.
4: demin de söyledim, iş dünyası, sanayi, neyse silah üreten firmalar zorluyor ve silah gönderiyor Amerika İsrail'e.
5: Evet.
4: Bunu kesebilecek evet. mi, bir ambargo söz konusu olabilecek mi ya da iki lider arasında nasıl bir anlaşma olur onu bilemiyorum tabii.
5: Evet yani İsrail bu anlaşma bizi bağlamıyor dedi ondan
4: evet.
5: sonra. Lübnan ve Suriye ve Gazze'ye saldırılarımız devam edecek diyor. Yani bu İsrail daha önce söyledim hatırlayacak olursunuz. Yani Netanyahu hükümeti kanla beslenen bir hükümet Ata Bey. Yani bu savaş ortamı devam ettiği sürece kendi mevcut iktidarlarını devam ettiriyorlar.
4: Heh.
5: Ama savaş bittiği anda kendileri de bitecek. Bunu da biliyorlar.
4: Tabii.
5: Bu yüzden sürekli ateşliyorlar her şeyi. Ateşliyorlar.
4: Evet.
5: Yani Trump'ın en büyük problemlerinden bir tanesi çıban başı şu anda İsrail. İsrail'i nasıl ikna edecek? Bir defa silah ve mühimmat desteğini çekmesi lazım. Bir ikincisi bir de içeriden yani gizli olarak halkı yönlendirmesi lazım hükümete karşı. Yani bu işleri çok iyi biliyor biliyorsunuz Amerika. Yani bir ülkede iç karışıklık meydana getirmeyi çok iyi biliyor.
4: Evet.
5: Ondan sonra işten harekete başlatabilir Netanyahu'ya karşı. Netanyahu'nun en büyük kozu da bir Amerika'daki İsrail Yahudi lobisi.
4: Tabii.
5: Yani onlar vasıtasıyla işte zenginlerin elinde biliyorsunuz şey.
4: Evet,
5: mesela CIA ve şeyin bakanları, savunma bakanı Hegesten
4: evet.
5: Trump'a karşı bu Trump'ın aldığı bu karara karşı bir tepki ortaya koyduğu söyleniyor. Yani neden diyorlar birdenbire oldu bittiye getirdin diyorlar bu Amerika ile İran arasındaki anlaşmayı diyorlar ondan sonra. Böyle itirazlar da var.
4: Tamam karşı. Da ama yani İsrail ile İran arasında yıllardır bir çekişme var. Ne olmuş sonuç olarak ne değişmiş?
5: Evet.
4: Yani Amerika'nın da bu savaşı yıllarca sürdürmesi neticesinde ne kazanacak onu da anlamış değiliz. Onu da ortaya
5: evet.
4: koymalar lazım.
5: Evet,
4: yani
5: evet.
4: böyle sürmesinde Batı'nın, Avrupa'nın neyse dünyanın bir faydası varsa onu açıklamaları lazım.
5: Evet.
4: Altını doldurmak lazım efendim.
5: Evet bakın Trump diyor ki İsrail'e evet. ben diyor İran'ın diyor nükleer çalışmalarını durdurdum diyor. Büyük tahribat meydana getirdim diyor.
4: Evet.
5: diyor. bu nükleer silah üretseydi diyor, İsrail şu anda ortada kalmayan bir ülke haline gelirdi diyor.
4: Doğru.
5: Nükleer silah üretmesini engelledim diyor. Kendi evet. kendine de böyle haklı çıkartıyor. Ama şu anda nükleer, bir de ondan sonra diyor ki uranyum, üretilen uranyumun diyor büyük bir kısmı diyor Amerika'ya getireceksiniz diyor, İran'a. Bu maddeler arasında varmış bu. Nasıl getirecekler? Neden getirecekler? Amerika'da buna karşılık İran'a 300 milyar dolarlık bu yaptırım banka paralarını bloke ettiği şeyi ortadan serbest bırakacakmış.
4: Ayrıca sanki tazminat da verecek, ödeyecek gibi bir şey de var. Evet.
5: Var ama işte peki bu nükleer şeyleri nasıl götürecekler? Kim alacak? Nükleer gerçekten uranyum zenginleştirmiş. Uranyumlar mı elinde var? Ondan sonra bunlar hep belirsizlikler, biliyor musunuz?
4: Evet.
5: Ama sonuçta şu, yani Trump'la Netanyahu karşı karşıya geldiler.
4: Tabii.
5: Bu işte ben Trump'ın galip çıkacağını tahmin ediyorum. Zira Amerika ile baş etmek çok zor, biliyorsunuz.
4: Amerika ile baş etmek, hem dünya da artık
5: tabii.
4: yani bu savaşı daha fazla sürmesini istemiyor. Kaldıramıyor da tabii.
5: Bütün ülkeler ticari faaliyetlerini durdururlarsa İsrail'e karşı,
4: evet.
5: İsrail geri adım atar tabii.
4: O kadar ya, net.
5: Tabii. Evet, o kadar net. Evet.
4: Tabii. Efendim, şimdi yurt dışındaki piyasalarla beraber Borsa İstanbul'da ralli var. Özellikle
5: evet.
4: bankacılık kesiminde büyük talep patlaması yaşanıyor. Buna hangi gelişme yol açtı? Buradan bir girelim. Piyasaları değerlendireceğiz.
5: Evet.
4: Önemli bu çünkü.
5: Evet,
4: bu,
5: evet.
4: Bu mutabakattan sonra efendim.
5: Şimdi bakın, bir defa dünyada enerjide büyük bir rahatlama yaşandı, biliyorsunuz. Petrol
4: evet.
5: fiyatlarının 81 dolar düşmesiyle beraber. Bu neyi getirdi beraberinde? Bir defa ülkelerdeki enflasyonu tetikleyen en önemli faktör ortadan kalktı. Yani enflasyonu yükselten en önemli şey enerji fiyatlarındaki artıştı. Bu gerisin geriye gelince enflasyonda düşüş trendi başladı şu anda. Bütün beklenti bu şekilde oluşuyor. Bizde de aynı şekilde.
4: Evet.
5: Enflasyon düştüğü zaman ne olur? Merkez Bankası da faizleri düşürür. Değil mi?
4: Tabii.
5: Yani, o zaman faizlerin düşmesi ne demek? Özellikle bankacılık kesiminin daha yüksek kredi hacmini arttırır. Kredi kullandırma hacmini arttırır.
4: Tabii.
5: Karlarını arttırır. Bu yüzden de yabancı yatırımcılar borsaya gerisi geriye döndüler benim gördüğüm kadarıyla. Çok güçlü alım yapıyorlar. Özellikle bankacılık kesiminde alım yapıyorlar. Bir de tabii şey düştü, enerji fiyatları düştü. Ulaştırma sektöründe bir doping etkisi meydana getirdi. Yani Türk Hava Yolları, Pegasus hisseleri gerçekten uçmaya başladı. Havada uçuyorlar. Zaten uçuyorlar
4: evet.
5: onlar da. Ama
4: hisseleri onlar havada uçuşurken hisseleri borsada uçuşuyor.
5: Evet.
4: Evet.
5: Ya gerçekten tam ilişki sağladılar birbirleriyle ondan
4: evet.
5: sonra. Demir çelik sektörü, gayrimenkul sektöründe büyük bir prim var. Tabii enerji sektörüne ilk yabana atmamak lazım. Enerji sektöründe, teknoloji sektöründe büyük bir yoğunlaşma yaşanıyor. Yani borsa endeksi biliyorsunuz 14.500 puana kadar yükseldi. Yani hedef 15.000 puan işte. Şu anda en önemli gelişmelerden bir tanesi yarın akşam açıklanacak Amerika'nın Merkez Bankası'nın faiz kararı.
4: Evet.
5: Yani faizi mutlaka sabit tutacak ama önümüzdeki dönemde de indirim ihtimali şeysi verebilir. Zira enerji fiyatlarına gidiyor. Enflasyonu da aşağı çekecek.
4: Doğru.
5: Amerika'da enflasyon da 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı hatta be ya. Yıllık 4.2 oldu. Bir de bizimle alay ediyorlar. Enflasyonu yükselten. Baksana Amerika'ya ya, hayret bir şey.
4: Tabii.
5: Ya. Amerika'da
4: böyle bir enflasyon görülmemiş. Yani çok
5: evet.
4: düşük bize göre de, ama adamlar
5: tabii.
4: şaşırmışlar. Nasıl olur böyle? Hayat
5: tabii.
4: pahalılığını dillendirmeye çok ciddi bir şekilde başladı Amerikan toplumu.
5: Tabii yani ha. insanlar ya, kendi bütçelerinden ayırdıkları pay gerçekten çok büyüdü. Bir de borçlanıyorlar adamlar
4: tabii.
5: bu harcamaları yapmak için. Hı-hı. Büyük sıkıntı var. Bakalım işte petrol fiyatındaki düşüş nasıl bir tablo ortaya çıkartacak. Ama ben tahmin ediyorum şu anda Amerika'da yıl sonunda faiz artışı gündemdeydi. Artışı
4: tabii.
5: düşmesi değil. Ama şu anda tam tersi bir tabloyla karşı karşıyayız. İnşallah petrol 70 dolara kadar gelirse bu gelişme çok daha belirgin hale gelecek. Ben borsadaki endeksin 16.000 puana kadar yükseleceğini tahmin ediyorum. Şu anda bir numaralı sektör enerji sektörü. İkincisi bankalar. Üçüncüsü demir çelik ve gayrimenkul sektörleri. Bu sektörlerde uzun vadeli mutlaka alım yapsın yatırımcılar. Çok büyük paralar kazanabilirler.
4: Ama sır burada, dediğiniz gibi cümle. Uzun
5: evet.
4: vadeli.
5: Uzun vadeli.
4: Akşam
5: evet.
4: sabah olmasın lütfen.
5: Hayır,
4: bazıları
5: hayır.
4: çorbayı kaynatalım diye uğraşıyor. O hem demoze ediyor onları, hem de gerçekçi değil. Şimdi evet. Necmettin Bey, Türkiye'nin 5 yıllık risk priminin savaş öncesi döneme döndüğü belirtiliyor. Bu nedir? Neden önemlidir? Bu çok önemli. Bizim için de önemli. Toplum için de çok önemli. Bizim dinleyicilerimiz açısından da çok önemli. Evet, teknik bir konu ama sizin üslubunuzla anlamaya çalışacağız. Buyurun
5: zaten. Yani risk priminin düşmesi bir ülkenin borçlanma maliyetlerini azaltıyor. Azaldığının göstergesi yani. Her ülke borçlanabilir tabii, tamam mı?
4: İçeriden, dışarıdan, parayı bulduğu yerden, hatta biraz daha, değil mi, faiz düşüğü veren her yerden parayı alabilir.
5: Borçlanmanın maliyeti ne kadar yüksek olursa o kadar yansıması da yüksek olur. Yani halka yansıması. Ama borçlanmanın maliyeti azalırsa halka yansıması da o kadar az olur. Yani yüksek borçlanma olduğu zaman yüksek faiz olur. Düşük borçlanma olduğu zaman düşük faiz olur. Bunu böyle görüşmek lazım. Bir de risk primi ülkenin 5 yıllık tahvillerine ödenen bir sigorta primi bu. Sigorta. Yani 5 yıllık tahvillerinin ödenip ödenmeyeceğine dair ortada belirlenmiş bir şey var. Risk var.
4: Evet.
5: Bu risk işte bu göstergeyle ortaya çıkıyor. Evet. Risk primi 360'a çıkmıştı biliyorsunuz. 19 Mart'ta işte bu Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra. Ama şu anda 225'e kadar düştü ya. Son derece düştü. Risk priminin düşmesi neyi getiriyor beraberinde? Yabancılara Türkiye olan güveninin...
4: Asıl şey o değil mi? Hedef o.
5: Tabii.
4: Biz
5: tabii,
4: bu ülkeye güveniyoruz.
5: Evet.
4: Yani risk primine göre konuş kardeşim. Evet.
5: Evet. Yani bu ülkenin riski düşük. Ben bu ülkede yatırım yapabilirim diyor adamlar. Evet. Yabancı yatırımcılar. Ve geliyor, ne yapıyor? Tahvil alıyor. İşte senedi alıyor. Yani parasını bu ülkeye yatırıyor. Korkmadan yatırıyor. Bir de şirketlerin fonlanması kolaylaşıyor. Yani yerli para birimi de o ortalar değer kazanıyor. Tabii. Yani bu işler önemli gelişmeler. Tabii risk primi niye düştü diye soracak olursanız, Türkiye'de uygulanan ekonomik programı gerçekten büyük başarı elde ettiğini biz görüyoruz. Dünyada bir numarayız ya. Hakikaten Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, biliyorsunuz.
4: Bir istikrar var. Evet.
5: İnanılmaz, inanılmaz büyük bir istikrar var. Hem de bu kadar yıkıcı algı operasyonuna rağmen. Yani sanayi üretimine baksanıza ya, Allah'ını seversen ya. Ya Nisan ayında 6.7 oldu ya yıllık bazda. Sanayide büyük bir iyileşme var. Sanayi üretimi büyümenin öncü göstergesi biliyorsunuz.
4: Özellikle harp sanayi değil mi?
5: Evet yani sonuçta önemli olan
4: tabii,
5: sanayi üretimindeki artış işsizliğin azalması, istihdamın artmasını beraberinde getirir. İnsanlar rahat ederler. Yani Türkiye şu anda doğru yolda ilerliyor. Nemalarını da yavaş yavaş alıyoruz.
4: Şimdi şey var tabii, bir fuar var biliyorsunuz.
5: Evet.
4: O fuarda 59 ile 56 firma arasında galiba aralığında bir Türk firması var. Yani silah sanayinden bahsediyoruz yurt dışında.
5: Evet.
4: Herkes hakikaten dilini ısırıyor. Türkiye çok kısa bir sürede, yani 15-20 yıl içerisinde nasıl bu seviyeyi yakaladı? Çünkü 80 sene ıskalamışız efendim.
5: Evet, baksanıza ya, Temmuz ayında Türkiye'de NATO zirvesi yapılacak. Yani dünyanın en önemli aksiyonlarından bir tanesi bu. Yani bütün dünya liderleri Ankara'ya gelecekler. Bu arada Ankara'da da yeni havalimanı da dün törenle açıldı biliyorsunuz.
4: Evet.
5: Muhteşem bir havaalanı yapmışlar.
4: Tabii.
5: Bu ziyaretten önce çok da büyük bir şey oldu bizim için, yani sükse oldu yani Türkiye açısından.
4: Hem o açıdan hem de yani artık öyle barış ve diplomasi ülkesiyiz aynı zamanda.
5: Evet.
4: Buluşma köprüsü, yani buluşma noktası haline geldik baksana. Yani Hakan Fidan da Rusya'da Putin'le belki savaşı, tabii Ukrayna barışını konuşacaklar.
5: Evet.
4: Bunlar çok önemli. NATO toplantısı da çok
5: yani
4: önemli.
5: Yani hangi ülkenin başı derde girdiği zaman ilk aklına gelen Türkiye oluyor, tamam mı?
4: Evet. Çünkü Türkiye
5: arabulucu olsun.
4: Arabulucu ve sulhçu, barış isteyen, diplomasi isteyen,
5: niye,
4: konuşarak anlaşalım diyen bir şeyi var.
5: Niye biliyor musunuz biz bu özelliği kazandık? Güçlüyüz ya.
4: Evet.
5: Tamam mı? Yani düşüşü olan insan yanında yer alır. Mesela bir kavgaya giriştiği zaman ne yapar? İlk defa güçlü olan ayakta durur, değil mi?
4: Evet.
5: Güçsüz olan yere serilir.
4: Doğru.
5: Yani Türkiye güçlü şu anda benim gördüğüm kadarıyla. İnşallah bu gücünü koruyacak.
4: İnşallah. Şimdi efendim, bir de beni çok üzen bir şey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya Manisa'da bir Çin firması vardı biliyorsunuz, araba firması.
5: Evet.
4: O durdurdu şimdi faaliyetlerini. Nedir, niye? Çok güzel adımlar atıldı. İmkanlar da tanındı. Ne yaptı bilemiyorum. Belki bizim açımızdan daha mı iyi oldu acaba? Togumuz var artık.
5: Evet. Yani Toga büyük bir darbe vurdu biliyorsunuz aslında geldiği zaman. Şimdi gittiği zaman da toprağı atlayacak hatta.
4: Değil mi?
5: Ben söylüyorum.
4: Yani sevinelim mi, üzülelim diye derken ben aslında bizim adımıza bence sevinelim diyorum.
5: Ama bu yatırımı yapmadan önce bir taahhütte bulunmuştu ama bu adamlar. Yani öyle ezbere izin verilmiyor bu anların Türkiye'de yatırım yapması için. Taahhütname imzalamışlar. Şunu yapacağız, bunu yapacağız, şu zamanda şunu gerçekleştireceğiz falan diye. Bunu imzalamışlar. Bence bunun bedelini ödeyecekler Türkiye'ye. Türkiye bunu çatır çatır alacak bakın. 1 milyar dolarlık yatırım yapacaklardı. 1 milyar dolar Türkiye'ye bedel ödeyecekler şu anda.
4: Evet.
5: Başka türlü işten kurtuluşları yok.
4: Evet, böyle bir şey var. Evet. Bu da çok önemli. Şimdi efendim Türkiye'de sanayi üretimi gerçekten gözlerimizi kamaştırdı. Demin biraz böyle kenarından gittik ama evet. Nisan ayında %3.7 yıllık bazda %6 artarak 11 ayın zirvesine çıktı. İmalat sanayi sektörü endeksi %6.8 arttı. Savaş ortamına rağmen bu artış nasıl gerçekleşti? Şimdi canım diyeceksiniz savaşta mıyız? Ya yanı başımızda savaş. Yani Rusya, Ukrayna, İran, İsrail ve Amerika da geldi tabii. Böyle bir savaşın ortasında, ateşin ortasında bir ülke. Buna rağmen üretiyoruz. Yani heyecanlanmadık, kendimizi kaptırmadık, moralimizi bozmadık, ne olacak demedik, üretmeye devam ettik. Evet. Ben bu psikolojiden anladım. Ne dersiniz efendim?
5: Yani bakın bir defa Türkiye artık yüksek teknolojili ürünleri üretiyor yıllık evet. bazda. Çok büyük bir artış var. %36.8 rekor büyüme kaydetmiş teknoloji sektörü. Hatta da yani evet. İHA ve SİHA üretimi biliyorsunuz çok etkili. Yani yıllık %92.2 büyümüş. Metal sektöründe büyük artış var. Yani imalat sanayine genel hızlanma yaşanıyor. Yani ben bunu şuna bağlıyorum. Türkiye'de uygulanan şeyin ekonomik programın sanayi üzerinde ne kadar olumlu etki meydana getirdiği bu rakamlarla bizzat kendisini gösteriyor tabii.
4: Evet.
5: Yani sanayi sektörü deyip geçmeyin. Türkiye'nin kalbi yani evet. biliyor musunuz? Yani bu yüzden ben sanayi sektöründeki artışa büyük önem veriyorum. Büyük bir gururla ben bunu söylüyorum açıkçası. Türkiye bütün dünyada şu anda göz bebeği ülkesi haline geldi ya. Yani bizim teknolojik ürünlerimiz adeta kapışılır hale geldi ya. Düşünebiliyor musunuz?
4: Evet.
5: Biz eskiden dışarıdan teknoloji ithal eden bir ülkeydik. Ama şu anda teknoloji ürünlerinin %80'ini yerli üretimle karşı yapıyoruz ya.
4: Evet.
5: %80'ini. %20'sini ithal ediyoruz ancak. Yani bu çok büyük bir başarı. Tabii burada Türk mühendislerinin, Türkiye'deki çalışanların bu işte elde ettiği başarıların inkar edilmez bir şeysi var, başarısı var. Tabii.
4: Hayır, bir de bir susamışlık var. Biz evet, de evet. Yani üretiriz, zenginleşiriz, evet. güzel olur. Bir de bir dediğim gibi hani bir hep böyle biz yapamayız, biz beceremeyiz, elin oğlu yapıyor, o psikolojiyi kırdık sanki biz. Batı
5: tabii.
4: onlar yaparlar, biz yapamayız dediler ya, hep böyle bir evet, düşkünlük evet. bir ruh haletiyle yaşadık. Ama şimdi yaptık, başarıyoruz işte, ben fuardan bahsettim şimdi Necmettin
5: evet,
4: Bey.
5: Evet. Ya bir ürünlerimizi ağza açık kalıyorlar ya. Evet. Hakikaten ben bir Türk olarak ben de bilmiyorum yani, o kadar enteresan ürünler sergileniyor ki Atay Bey yani.
4: Tabii.
5: Hakikaten. Yani insan hem hayret ediyor hem de büyük gurur duyuyor. Yani bunu biz mi yaptık?
4: Bunları biz mi yaptık? Biz mi becerdik?
5: Vallahi billahi. Yani ama tabii herkesin buna inanması lazım Atay Bey.
4: Tabii.
5: Türkiye gerçekten çok büyük bir ülke ya. Hakikaten. Yani biliyorsunuz atalarımız 3 kıtaya hakim oldu Osmanlı İmparatorluğu ya. Yani 600 sene hükümranlıklarını devam ettirdiler. Biz onların torunlarıyız. Biz onlara layık olacağız. İnşallah onlara da yetişeceğiz.
4: Yani Fatih ateşli topu, yivli topu evet. üretmeseydi, geliştirmemiş olsaydı İstanbul'u nasıl fethedecekti ya?
5: Doğru söylüyorsun.
4: Çok doğru. enteresan bir şey yani. Teknolojide de çok önemli adımlar atmış Ezra,
5: evet,
4: tabii.
5: Evet.
4: Şimdi cari dengede büyük iyileşme olduğunu görüyoruz. Bu evet. çok önemli. İhracat artıyor, ithalat azalıyor deniyor. Cari açıktaki azalma ekonomide nasıl bir etki meydana getirir?
5: Evet.
4: Canım cari fazla verdik, işte cari açık verdik. Hep böyle evet. insanlar konuşur ya.
5: Evet.
4: Teknik de bir mevzu.
5: Evet.
4: Bunun işleyişini falan biraz anlatalım da insanlarımız da şey yapsın. cari denge, bilsin. Tabii, evet. Buyurunuz efendim.
5: Cari denge ithalatta ihracat arasındaki farka tabii. Ha, yani
4: evet.
5: Ülkenin dış dünyaya olan mal ve hizmet ticaretindeki açığın kapanması veya fazlaya dönmesi anlamına geliyor. Yani bu durum ülkenin dış borçlanma ihtiyacını azaltarak döviz krizleri riskini düşürüyor. Ulusal para birimini güçlendiriyor. Makroekonomik istikrarı arttırıyor. Yani cari dengede daralma ekonomik yapıyı dolaylı bir şekilde etkiliyor. Kötü, evet, etkiliyor. Yani mesela cari açık daraldığı zaman ülkeye dışlardaki yabancı kaynaklara daha fazla muhtaç hale geliyor. Finansal şoklara karşı daha zayıf hale geliyor. Döviz kuru büyüyor ondan sonra. Riski büyüyor. Dış borç stoku artıyor. Ama tam tersi şu anda cari dengedeki artış dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla düzelme dolayısıyla büyük bir iyileşme yaşanıyor. Yani Türkiye'nin döviz ihtiyacının azalması demek enerji dışarıya ödediğiniz faturanın daha azalması ve içeriye olan yatırımların daha da artması anlamına geliyor. Yani dışarıya ne kadar az para ödersek biz bu harcamalar dolayısıyla ödediğimiz paranın büyük bir kısmı içeriye harcanacak. Yani içerideki yatırımlar artacak.
4: Evet.
5: Yani bu neyi getirir? Halkın refah payı yükselecek demektir. Yani bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Yani cari dengede gördüğüm kadarıyla büyük bir iyileşme yaşanıyor. Bunun sonu ben gelecek diye düşünüyorum. Merkez Bankası'nın rezervleri de artacak inşallah. Bugün gördüğüm kadarıyla 160 milyar dolar. İnşallah 200 milyar dolara kadar çıkacak Merkez Bankası'nın rezervleri kısa süre içerisinde. İşte dediğim gibi yani petrol fiyatlarındaki düşüş enerji faturamızı küçülttü. Enerji faturası küçülünce tabii büyük ödediğimiz paralar cebimizde kalıyor.
4: Evet, şimdi efendim altına gelelim. Altını da konuşalım isterseniz ama öncesinde şimdi bir TGRT ekranlarında İslam Memiş ile tabii Sayın Milletvekili arasında bir tartışma biliyorsunuz yaşandı.
5: Evet.
4: O tartışmayı geride bıraktık. Yani o farklı bir şekilde yorumlandı ama sanki İslam Memiş orada şeyle beraber yani günün kaybedenleri ya da ayın kaybedeni diye iki fotoğraf paylaşıldı. Evet. Şamil Tayyar Bey. Efendim orada tabii Özgür Özel ve şey var, İslam Memiş var. Ona daha çok kızmış yani. Onunla niye beni gündeme getirdiniz yani? Beni çok ayrı şey yapsaydınız, yazsaydınız kızmazdım. O geride kaldı. Fakat yani düşündüm sonrasında, o tartışmanın sonrasında. Tabii Şamil Bey biraz kızdı. Çünkü şey sürdürdü İslam Bey, yani adeta hesap soracak şekilde cümleler korunca, evet, kavga çıktı. Tabii İslam Memiş, Memiş'i ben hatırlıyorum. Bizde Sultan vardı TGRT'de, muhabir. İlk o çıkardı ve sonra da çok sıklıkla hemen hemen her haftada bir iki defa falan bir röportaj yaptı. Aslında İslam Bey TGRT'nin şöhretidir. Sonra da tabii bütün birbirlerine rakip olan televizyonlardan da çıktı. Onu, evet, da belirteyim. O tartışmadan sonra biz sizinle tartışmayacağız. Zira siz geçen hafta söylemiştiniz.
5: Hı.
4: Ne demiştiniz biliyor musunuz? Evet. Bence alma zamanı demiştiniz.
5: Evet.
4: Evet. Ben onu hatırlatayım.
5: Evet.
4: Sonra tabii siyasetteki son gelişmelere bakalım isterseniz biraz. Barış, evet, anlaşması sonrası altının onsu hızlı yükseldi. Altıncılar, evet, sevindi. Külçe altının gramı 6600 liraya dayandı mı efendim?
5: Evet, dayandı.
4: Evet, fiyatın 7000 liraya aşacağı söyleniyor. Hatta, katılıyor.
5: Evet.
4: Evet.
5: Katılıyorum.
4: Katılıyorsunuz. Zaten salık vermiştiniz efendim. Daha nereleri göreceğiz? İnşallah barış sürer. Altında efendim mahcup ettiği ne diyelim, yatırımcısını sevindirir mi diyelim?
5: Efendim? Evet.
4: Buyurunuz efendim. Altının hikayesi sizde.
5: Evet. İslam Memiş de bu arada Medyum Memiş'in kardeşi tabii. Yani
4: evet. Şimdi burada selam olsun bizi dinliyorsa Medyum Memiş. Arada bir bazıları fıkra şeklinde tweetler dağıttı. Cinler yanlış bilgi mi verdi medyuma da? Kardeşini yanılttı diye. Medyum Memiş de hatıramız da burada buraya geldi. Konuştuk, evet, programa dağıldık. Sonra TGRT'ye çıktı. Keto vardı, meşhur Keto. Bunlar Keto ile TGRT'de bir kapıştılar. Yumruklar, şunlar bunlar devreye girdi. Kameramanlar onları ayırdı programda.
5: Evet.
4: Öyle,
5: evet,
4: bir hatırası biliyorum, da var.
5: Biliyorum. Memiş'in.
4: Evet, buyurun.
5: Unutulmaz bir hatıra. Evet, gerçekten. Doğru. Tabii İslam Memiş şu anda bir kuyumcu var tabii. Yani finans analisti diyorlar kendisine ama. Kuyumcu. Yani kuyumcunun en önemli şeysi nedir? arzusu, isteği malını satmak değil mi? Yani
4: tabii.
5: Malını satmak için albenisini yükselten açıklamalar yapması son derece normal İslam'dan bir şey yani. Evet. Onun için bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Hani adam ne zaman ağzını açsa altın yükselecek, alın diyor ondan sonra. Ama
4: çok affedersiniz, evet.
5: Yani bunu söylemesi çok son derece normal, bak ben kınamıyorum yani İslam'dan.
4: Tabii tabii.
5: Ama şimdi bu insanların şunu bilmesi lazım yani. Şartlar değişiyor, olaylar değişiyor, ondan sonra tepkiler değişiyor, kararlar değişiyor. Bütün hepsi altın üzerinde etkili olan gelişmeler bunlar, tamam mı? Yani siz bir kişinin söylediğine bakarak hareket etmemeniz lazım. Yani sizin aslında kendi kendinizi şuurlandırmanız lazım. Onu demek istiyorum yani yatırımcı.
4: Piyasa ile ilgili bir altyapı edinmeniz.
5: Tabii yani.
4: Çok önemli bu. Kültür sahibi, evet.
5: Ama o zaman işte adam doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor, o zaman siz değerlendirebilirsiniz kendiniz, tamam mı yani?
4: Evet.
5: Kendi hükmünüzü kendiniz verin siz. Başkasının yönlendirmesiyle hareket etmeyin diyorum ben. Tabii ben de şu anda bu yaptığım şey yönlendirme değil, tamamen gelişmeleri bir araya getiriyorum. Noktaları birleştiriyorum, ortaya çıkan sonucu aktarıyorum. Gerçekten işte biliyorsunuz altındaki yükselişin en büyük etkeni petrol fiyatlarındaki düşüş. Petrol düştüğü için enflasyon düşecek. Enflasyon düşeceği için faizler de aşağı gelecek. Faizler aşağı geldiği için faiz getirisi olmayan altında yükseliyor tabii normal şartlar.
4: Tabii.
5: Faiz yükseldiği zaman insanlar faize koşuyorlar, altından çıkıyorlar. Ama şu anda en son yaşanan olaylardan sonra Uluslararası Merkez Bankaları biliyorsunuz yükselen enerji fiyatlı maliyetlerini ödemek için şey sattılar. Altın rezervlerinden satış yaptılar. Yani altını para olarak kullandılar. Bu bedeli ödemek için.
4: Evet.
5: Ama rezervleri eridi. Dünya Bankası'nın yapmış olduğu, ben açıklamayı değerlendirmeye baktım bugün. Diyor ki merkez bankalarının diyor %54'ü diyor şu anda diyor altın rezervlerini tekrar güçlendirme kararı aldı diyor. Yani piyasadan altın alacaklar, rezervlerini artıracaklar. Bu da etkiliyor. Altın şu anda işte 4.350 dolara kadar dayandı. Biliyorsunuz 4.200 dolara kadar düşmüştü altın olsun. Çok büyük bir düşüş yaşamıştı. Şu anda yükseliş var. İşte piyasa şeyi bekliyor. Yarın akşamki Amerikan Merkez Bankası'nın kararı ve sonra yapılacak olan açıklamayı bekliyor. Gevşeme yönünde bir açıklama yapılırsa altın tekrar 4.500-5.000 dolara kadar yükselebilir. Bu arada Goldman Sachs'ın yapmış olduğu değerlendirmeyi ben aktarmak istiyorum. Dün gördüm ben. 6.000 dolara çıkacak diyor. Yılın son çeyreğinde diyor altın olsun.
4: Evet.
5: 6.000 dolar olursa, yani dolar da 50 lira olursa mesela yılın sonunda altının gramı 9.500 liraya ulaşır tabii. Yani. Bakın ben size söyleyeyim. Çok yüksek artış olur. Yani altın yatırımcısı gerçekten vefakar bir yatırımcıdır. Kesinlikle aldığı altını ihtiyacı olmadığı zaman satmaz. Bekler. Sabırla bekleyen mutlaka sonucuna kavuşur. Büyük bir kar var şu anda ama yılın son çeyreğinde bu artış yaşanacağı için ben düğünlerin inşallah böyle çok yüksek olmayan fiyatlarda gerçekleşmesini umut ediyorum, bekliyorum.
4: Evet, bu çok önemli. Şimdi Necmettin Bey, bir bu arada Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP mutlak butlan kararı sonrası elma gibi ikiye ayrıldı gibi bir fotoğraf veriyor.
5: Evet.
4: Kılıçdaroğlu arınma için operasyonlara başladı biliyorsunuz. Parti tüzüğüne,
5: evet.
4: Bu çok değerli yani arınma. Evet. Birçok hususta birçok kişinin ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kampanyası çok önemli. Parti tüzüğüne aykırı hareket eden 9 milletvekilinin partiden ihracına da karar verildi. Ardından Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliklerine son verildi. Bu arada bugün yapılacak grup konuşmaları hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel tarafından iptal edildi.
5: Evet.
4: Bu da çok önemli. Orada evet. Bir gerilim, gerginlik, ikide bir de meclisin kapısında falan.
5: Evet.
4: Bahçesinde. Bir de ben bu konuda bir gazeteci olarak değerlendirmenizi alayım tabii.
5: Evet. Şimdi bakın tabii Kılıçdaroğlu gerçekten hızlı başlayacağı mesajını vermişti. Hatırlayacak
4: evet.
5: Olursunuz yaptığı
4: evet.
5: Konuşmalarda.
4: Evet.
5: Hesap soracağım, arınacağım, şunu atacağım, bunu atacağım. Herkese ilişkisini keseceğim falan demişti.
4: Evet.
5: Herkes de bekledi ki bir anda pat pat pat pat pat olaylar gerçekleşsin diye bekledi. Ama sonunda bence kulağına bir şeyler fısıldandı bu adamın yani.
4: Yani hızlı gitme mi dediler?
5: Evet yani acele eden ecele gider, ecele kavuşur.
4: Evet, bravo.
5: Öyle bir şey var ondan sonra. Bence doğrusunu yapıyor şu anda Kılıçdaroğlu. Hızlı gitmiyor. Bir defa ilk işaretini verdi. Ondan sonra ilk şeyleri krizleri ortadan kaldırdı. Bugün geçen haftada çok önemli bir karar aldı biliyorsunuz. Mecliste iki kişi hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu konuşacaklarına dair açıklama yapmışlardı. Ama son anda Kılıçdaroğlu şey yaptı, kararını değiştirdi. CHP Genel Merkezi'nde yaptı konuşmayı. Bunu niye yaptı? Olay çıkmasın istiyor.
4: Yani, ters köşe yaptı aynı zamanda aslında.
5: Hem ters köşe Özgür yaptı. Bugünkü grup konuşmalarının iptal edilmesindeki bence en önemli gelişmelerden bir tanesi şu. Yani zaten CHP biliyorsunuz Türkiye'de şu anda çok kötü bir imajına sahip oldu. Yani yolsuzluklarla, rüşvetlerle anılan bir
4: parti oldu. Maalesef bu belediyeler aracılığıyla.
5: Yani ama işte bunu ortadan kaldırmak için ne yapmak lazım? İşte böyle hareketler yapmak lazım. Tabii. Yani olayı kızıştırmak değil, tam dersi soğutmak lazım. Kılıçdaroğlu olayı soğutan bir karar aldı. Bu grup konuşmasını yapmayacağım dedi. Özel de geri atmak zorunda kaldı.
4: Evet.
5: Yani mesela biliyorsunuz Özel yaptığı mitinglerde hep hain Kemal söylenmesine izin veriyor. Yani bu çok yanlış bir operasyon, evet. Uygulama. 13 seneden beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki bir genel başkan ya. Sen genel başkanın yanında çalıştın değil mi? Parti almış,
4: milletvekili yapmış, ya, grup başkanı yapmış. Kemal Bey yapmış bunları yani.
5: Yapma yani, bu kadar bir insana bu kadar nankörlük olur mu diyeceğim ya, hayret bir şey ya. Ama işte hep İmamoğlu faktörü ortada atardı yani, bu İmamoğlu denen adam var ya.
4: Araya o mu girdi diyorsun?
5: Vallahi billahi yani.
4: Bunların arasına İmamoğlu girdi, duman oldular diyorsun. Necmettin Bey yani biraz böyle direkt konuşmak lazım. Bana öyle yani gibi geliyor.
5: Evet yani. Evet yani baksanıza yani her tek yetkili o ya.
4: Evet.
5: Şöyle yap diyor, öyle yapıyor, böyle yap diyor, öyle yapıyor. Robot olmuş adamları ya, hayret bir şey ya.
4: Ama İnsan para kadar... onda galiba, onun için. Bir patron gibi sanki.
5: Onda tabii ki para onda. Para onda da hala devam edecek mi, etmeyecek mi? Yani bu değirmenin suyu hala akıyor demek ki. Yani bakın, bu parayla insanları siz bir yere satın almışsanız, bir yerde bunu durur, tamam mı? Para akışı kesilince insanlar düşüncelerini değiştirirler. Ama değiştirmediler de demek ki hala bir akım var. Yani ya bu adamlar hala bir yerlerden bir şeyler geliyor. Yani ben size söyleyeyim. Yani kimsenin kara kaşına, kara gözüne bakarak hareket etmez.
4: Evet.
5: Kimse cebi doluyor adamların ya. Öyle görüyorum ben açıkçası yani.
4: Allah kimseyi parayla sınamasın. Çok kötü bir imtihandır. Evet.
5: Sınamaz. Bakın bugün Beylikdüzü inşaatta operasyon yapıldı biliyorsunuz. Ya. İmamoğlu inşaatta.
4: Tabii.
5: 27 tane gözaltı alındı. Suçlar ne iddia ediliyor? Parayla iskan alınması. Rezalet ya. Silivri Belediye Başkanlığı'nda yolsuzluk yapıldığı iddia edildi. Başkan tutuklandı. Yani bu adamlar hangi belediyeye yerlersen Allah'ını seversen ya, altından çapanalı çıkıyor. Ya ben kendi kendime diyorum ki ya bu adamlar hiç akıllanmamış mı ya? Mesela yakalanıp gözaltına alınıp tutuklananları görüyorlar da hala aynı şeyde nasıl devam ediyorlar değil mi ya? Hayret
4: hiçbir şey
5: ya.
4: Olmamış gibi.
5: Hiçbir şey olmamış
4: gibi. Ya da hiçbir şey olmayacak gibi.
5: Yani bu insanları gerçekten anlamak çok zor ya. Vallahi
4: billahi. Evet.
5: Ya. Evet.
4: Şimdi tabii Kemal Bey'in şeyinde de Kemal Bey çok enteresan tabii açıklamalar da yaptı aslında. Mesela
5: evet.
4: Osmanlı ile ilgili açıklaması,
5: evet.
4: Ya da birleştirici, ayrıştırıcı değil birleştirici bir tavır takınacağım, konuşacağım dedi.
5: Evet.
4: Çok çok enteresan sanki
5: Kemal Bey'i
4: değil yani.
5: Değil. Mesela Özgür Özel'i Türkiye'yi yurt dışındaki merkezlere şikayet etmekle eleştirdi. Yani. Tabii yani sen Türkiye'yi niye şikayet ediyorsun yabancılar? Onlar bizim zaten düşmanımız dedi.
4: Tabii.
5: Ama önceden böyle düşünmüyordu.
4: Kurtuluş mücadelesi verdi. Kimin verdiği belli. Sen nasıl, ne demek istiyorsun? Evet.
5: Evet. Yani mücadele Türkiye içerisinde yapıyor. Sen dışarıdaki adamlarına bizi şikayet ediyorsun ya. Adamların ne demesini bekliyorsun yani. Saçma sapan şeyler. Yani Kılıçdaroğlu'nda bayağı bir değişim var, düzelme var. Yani
4: evet.
5: Benim gördüğüm kadarıyla. İnşallah bu da parti politikasına da yansır. Bu arada da Kılıçdaroğlu CHP'li milletvekilleriyle tek tek görüşmeye başlamış. Mesela 17 milletvekiliyle görüşmüş. Partiden kesinlikle ayrılmayın demiş ondan sonra bunlara. Tabii. Bir tane 45 tane milletvekili vardı. Özgür Özel'le beraber gideceği söyleniyordu.
4: Evet.
5: Bunları engellemek için bir operasyon çekiyor. Hı. Bence şu anda CHP içerisinden ayrılacak milletvekili sayısı çok az olur Atay Bey.
4: Evet.
5: Zira başka bir partiye geçtiğin zaman bir defa milletvekili, ikinci defa milletvekili seçilme şansın çok zayıf.
4: Tabii ki.
5: Bir. İkincisi CHP kimliğini kaybettiğin için insanlar tarafından sürekli eleştirilirsin. Yani evet. Sen partine ihanet ettin derler. Ne söylersen söyle. Onları ikna edemezsin sen.
4: Tabii.
5: Yani CHP'den ayrılan duman olur. Bakın şey ortada, Muharrem İnce ortada. ayrıldı, duman oldu, tekrar gerisin geriye dönmek zorunda kaldı. Yani bir parti gerçekten kendi içerisindeki sorunları kendisi çözmeli. Yani kesinlikle ayrılmak çözüm değil benim gördüğüm kadarıyla.
4: Giden belediye başkanlarına da öyle dediler. Siz de gidiyorsunuz, siz de partinizi terk ediyorsunuz. Ama efendim biz artık burada politika yapamayacak imkanı bırakmadılar. Burada nasıl kalacağız falan yani. Bir şey demiyor ki, genel başkan diyor ki aranacağız diyor. Bulaşanı kapının önüne koyacağım diyor. Adam çok net yani. Evet.
5: Çok net, evet. Yani belediye başkanlarının parti değiştirmesi gerçekten haklısıyla onlar halkla karşı karşıya tabii, yani belediye başkanları. Her gün suratlarına tükürüyor adamlar ya. Şöyle yap,

0: imzalandırmış olsalardı, kurumun tümüne efendim yetkili tayin etmemiş olsalardı, siz ne düşünüyorsunuz efendim?
1: Benim düşüncem şu Atay Bey. Ben mesela 10 milyon lira ceza kesilmiş marketlere. Hafife yani 10 milyon hikaye. Ben size söylüyorum. Bu ceza onları bir defa caydıramaz diyor. İkincisi cezayı veriyorsun, kim alıyor? Devlet alıyor cezayı. Peki bu bedeli kim ödedi? Halk ödedi. Yani halkın bu işte bir kazancı yok ki. Bence şu anda devletin yapması gereken ne biliyor musun Atay Bey? Beyaz et fiyatlarını Ekim ayı sonuna kadar, tamam mı, şu fiyattan satacaksın diye bir nar koyması lazım. Nar. Tamam mı? Sınır getirmesi lazım. Sınır. Sen bunun üzerine bir beyaz et satamazsın demesi lazım. Bitti. Herkes aynı fiyattan satacak. Buyur. İşte devletin, vatandaşın kazancı bu olur. Ben size söylüyorum. Yani vatandaşa lütuf, ikram böyle olur. Yani ceza vermekle ikram yapmış olmuyorsunuz maalesef.
0: Çok teşekkür ederiz Necmettin Bey. İyi günler diliyorum efendim.
1: Hayırlı günler. Sağ olun.
0: Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batırel'e bugün için çok teşekkür ederiz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Efendim, affedersiniz, Dünya Dönerken programı da 16 bültenden hemen sonra mikrofonlarımızı bu defa gündemle ilgili sizlere açacağız. Ben Ataullah Arvas. Allah'a ısmarladık efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istiyorsan

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Durum hepten kötü. And when that happens, it throws a negative light on the big deal.
4: Ben İsrail müdahalelerinden hiç memnun değilim. Çok daha kısa sürmesi gerekiyordu bunun. Ve bu sonsuza kadar sürecek gibi ilerliyor. Bu çok büyük bir problem. Bu İran'la da sorun yaratır. Bugün Bibi ile görüştüğümde şunu söyleyebilirim ki iyi bir ilişkimiz var ama İsrail eğer ben onları kollamamış olsaydım yok edilmiş olacaklardı. Bir Obama'nın anlaşmasını imha ettim, iptal ettim İsrail'i korumak için. Bu adama ya da parti herkes oy verebilir. Demokratlardan söz ediyor ama bu yaptığı birinci şeydi. İkinci şeydi bombardıman uçaklarını yollamak oldu. İran nükleer anlaşması hakkında bütün senatörlerin, bütün diplomatları incelediğimde Barack Obama'nın yaptığı anlaşmayla Donald Trump'ın anlaşmasının aynı olduğunu söylüyorlar. Ama hayır. Obama ile Obama'nın anlaşmasında nükleer silaha giden bir yol tanımlanıyordu. Onun anlaşmasında nükleer silaha erişime izin veriliyordu. Ve şunu da çok iyi hatırlıyorum. Bibi Washington'a geldi ve Obama'ya yalvardı o anlaşmayı yapmaması yönünde. Ama Obama buna rağmen bu anlaşmayı yaptı ve çok kötü bir anlaşmaydı. Ben geldiğim zaman bu anlaşmayı iptal ettim. Eğer ben bunu yapmamış olsaydım, herkes bilir ki bu anlaşmayı iptal etmeseydim şu anda İsrail var olmazdı. Ve ikinci adımda nükleer tesislerine yaptıklarımız oldu. Nükleer tesislerini de yok ettik. Ve nükleer silah elde etmeye iki haftaları kalmıştı. Ve şunu

söylemekten çok rahatsızlık duyuyorum. İsrail var olmazdı, hatta Orta Doğu'nun tamamı yok edilmiş olurdu. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn çok büyük sorunlar yaşanırdı. Ve buradaki en büyük sorun da şu, bunların hepsini yaptıklarının 10 katına yaptıklarını İsrail'e vuracaktı. Ama İsrail dışındaki bütün ülkeleri de vurdu. Ve bu 5 ülke Türkiye'ye de bir kere saldırdı. Bunu hiç anlayamadık. Bunu kimse anlamayacak. Bu çok büyük bir problem. Çok anlamsız insanlar, anlamsız hareketler yapan bir insanlar olarak değerlendirdi İranlıları. Ben şu anda İran'ın akıllı bir yönetime sahip olduğuna inanıyorum. Eğer ABD olmasaydı, benimle birlikte ABD müdahale etmeseydi. Çünkü Obama benim gibi değildi. İsrail şimdi yok edilmiş olurdu. %100. Ve akıllı olan herkes bunu biliyor. Çok teşekkür etti ve sonlandırdı soru cevap kısmını sevgili izleyiciler.

0: Evet, ABD Başkanı Trump'ın G7 zirvesinde yaptığı önemli açıklamalarla başladık sevgili izleyiciler. Devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Detayları muhabirimiz Merve Şahin Poyraz aktaracak. Bir taraftan da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un DEM Parti İmralı heyet üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabulleri var. Onu da birazdan Merve Güven aktaracak ama Merve Şahin Poyraz'dan öncelikle detayları dinleyelim.
1: Gülden Kalecik Demirtaş, sizin de belirttiğiniz gibi dün kabine toplantısının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlk olarak şüphesiz ki infaz düzenlemesi, 12. yargı paketi ve Avrupa Parlamentosu raportörünün değerlendirmesine yönelik de açıklamaları Bakan Gürlek'in ve bu noktada infaz düzenlemesine ilişkin bir çalışma olup olmadığı yönündeki sorumuza yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclise iletildiğini ifade etti Bakan Gürlek. Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var dedi. Bu konuda kurulan komisyonun raporunun beklendiğinin de altını çizmiş oldu. 12. yargı paketi içerisinde de terörsüz Türkiye sürecine ilişkin herhangi bir düzenleme olup olmadığı yönündeki soruya da açıklık getirdi aslında Bakan Gürlek ve buna ilişkin de terörsüz Türkiye süreciyle yargı paketine ilişkin çalışmaların birbirinden bağımsız şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Ve bu noktada terörsüz Türkiye sürecini meclis yürütüyor dedi. 12. yargı paketinin son şeklini vermek üzere meclise yoğun bir hazırlık sürecinin devam ettiğinin altını çizdi Bakan Gürlek. Ve yine bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor dedi. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmaların yürütüldüğünü de ifade etti yaptığı o açıklamada. Ve son olarak aslında Avrupa Parlamentosu'nun raporuna tepki göstermişti. Yineledi o tepkisini aslında Bakan Gürlek. Söz konusu raporun bağlayıcılığının bulunmadığını da belirtmiş oldu. Görevlerini hukuk çerçevesinde yerine getirmeye devam ettiklerini ifade etti. Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz dedi Bakan Gürlek. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor dedi ve hazırlanan raporda da tavsiye kararı olduğunun bir kez daha altını çizmiş oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamanın detayları bu şekildeydi diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki Merve Şahin Poyraz'a çok teşekkür ediyoruz ve bu kez Merve Güven'e gideceğiz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyet üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. Detaylar Merve Güven'de.
2: Siz de bahsettiğiniz kritik bir görüşmeydi aslında, çünkü terörsüz Türkiye hedefi için aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzun süredir ter dökülüyor diyebiliriz. Tabii şunu hatırlatalım, bir komisyon kurulmuştu, bunun raporu hazırlanmıştı ve terör örgütünden atması gereken adımlar bekleniyordu. Aslında yasal düzenlemelerin yapılması için tam da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin artık çalışmalarını tamamlayıp yaz tatiline girmesine sayılı günler kala gerçekleşti bu görüşme. Numan Kurtulmuş makamında DEM Parti İmralı heyet üyeleri ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Tabii kabulde aslında bu heyetin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslar ile terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Ayrıca tabii bahsettiğimiz komisyon, yani Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunda belirtilen düzenlemeler ele alındı ve yine terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanması için gerekli konular ele alındı. Tabii şunu söylemek gerekiyor. Şimdiye kadar süreç kapsamında aslında önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedilmişti. İşte bu dillendirildi aslında bu görüşmede. Ve siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar bunun doğrultusunda tabii kayda değer önemli sonuçlar elde edildiği vurgulandı. Bunun yanı sıra tabii terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanması noktasında da parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi. Tabii az önce de bahsettik, aslında 1 Temmuz itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarını sonlandırması gerekiyor. Bu yasama yılı için tabii 2 haftadan az bir süre kaldı aslında artık. Bu takvim uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını sonlandırırsa tabii DEM Parti'nin ve İmralı heyetinin talebi artık bu son 15 gün içerisinde yasal düzenlemelerin düzenlemelerin meclise gelmesi yönünde. Ancak tabii AK Parti'nin de özellikle raporda da belirtilen teyit ve tespit aşamasının sağlanması konusunda bir ısrarı var. Bu neydi? Bu tabii terör örgütünün silahları bıraktığı ve kendini feshettiğinin teyiti ve tespiti. Buna yönelik tabii devlet mekanizmaları da çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak tabii şunu da hatırlatalım. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik devlet vizyonudur demişti. Aslında tüm bu doğrultuları içerisinde bu yapılan görüşme oldukça kritik bir öneme sahip. Bahsettiğimiz gibi terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanması için gerçekleştirilen bir görüşmeydi. Diyerek sözü size bırakalım.
0: Peki Merve Güven'e de çok teşekkür ediyoruz aktardığı önemli detaylar için. Sayın seyirciler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bugün basın mensuplarının sorularını da sonrasında cevapladı. Bahçeli erken seçim tartışmaları için seçimin zamanında yapılması önemli dedi. Bölgede yaşanan gerilimlere de değinen Bahçeli, ABD-İran mutabakatı sevindirici ifadesini kullandı.
3: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir. Biz de arkasındayız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı sevindirici bulmakla birlikte dikkatle takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının kağıt üzerinde kalmaması, uluslararası hukuk ve denetim mekanizmaları zemininde yürütülmesi gerekmektedir. Kan delisi bir kriz makinesi olan İsrail, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a saldırmakta, söylem ve demeçleriyle dünya milletlerinin dört gözle beklediği Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının dahi karşısında durmakta. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs çerçevesinde taşeron hevesleri okşayan bir istikrarsızlık merkezi olmaya devam etmektedir. Orta Doğu'da yarattığı mezalimi örtmeye çalışan bu melun zihniyetin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hedef alması, Netanyahu'nun aziyetinin, telaşının ve tükenmişliğinin ilanıdır. Netanyahu yönetimi Orta Doğu'da sükunet ihtimalini kendi siyasi gelecekleri için tehdit görmektedir. Bu çıban başı döktüğü her damla kanın, yıktığı her hanenin hesabını teker teker verecek. Bu hazin tablo karşısında sorguya çekilmesi gereken kurumlardan biri Birleşmiş Milletler'dir. Birleşmiş Milletler üç maymunu oynamaktadır.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmalarda usulsüz iskan raporu operasyonu düzenli sevgili izleyiciler. Detaylara bakalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Beylikdüzü'ndeki bazı projelerde yapı denetim sisteminin usulsüz kullanıldığı iddiası üzerine harekete geçildi. Soruşturmada İmamoğlu İnşaat'ın bazı projelerinde yapı denetim firmalarının önceden belirlendiği ve ruhsata aykırı yapılaşmaların görmezden gelindiği yönündeki iddialar bilirkişi raporlarıyla incelemeye alındı. Operasyon kapsamında aralarında Beylikdüzü Belediyesi İnşaat ve Yapı Denetim Firması çalışanlarının olduğu 27 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Büyükçekmece'deki adli emanet soygununda yeni bir gelişme yaşandı. Soygunu organize eden iki kritik isim Sarp sınır kapısından geçerek Türk polisine teslim oldu. İki şüpheli adliye sevk edilecek.
4: Adliye emanet soygununda firari iki kilit isim Türkiye'ye döndü. Sınır kapısından geçip polise teslim oldu. Emniyetteki ifadeleri alınan iki şüpheli adliye sevk edilecek. Büyükçekmece Adliyesi adli emanetteki 25 kilo altın, 50 kilo gümüşü çalarak eşiyle yurt dışına kaçan Erdal Timurtaş'ın arkasında Ağrılı aşiret bağlantılı bir çete olduğu ortaya çıkmıştı. O tarihte çaldıkları altın ve gümüşleri uzun araç konvoyla Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesine götürdükleri belirlenen 16 şüpheli ise yakalanmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan milyonluk soygunu yönlendiren ve olay sırasında araçta bekleyen Muhammed Seferoğulları ile kuzeni Muhammed Epe ise aylardır firari haldeydi. Gürcistan'da yakalanan iki kuzen adli makamlar tarafından serbest bırakıldıktan sonra 12 Haziran'da Sarp sınır kapısından geçerek Türk polisine teslim oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
0: Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik yürütülen soruşturmada bir kez daha operasyonun düğmesine basıldı. 10 kişi daha gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca belediye iştiraklerinden ANSET'e yönelik yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Baskınlar sonucu 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter olarak görev yaparken aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Cansel Çevikol, Tuncer'in eşi ve kayınvalidesi de var. İstanbul Güngören'de öldürülen Atlat Çağlayan'ın ailesine tehdit davasında savcı 9 şüpheli hakkında mütalaasını açıkladı. Mahkeme 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.
5: Evladıma söz verdim dün. Bugünden sonra da hep arkasında duracağım. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim bu mücadeleden.
6: Akranı tarafından katledilen Atlas'ın ailesini tehdit etmişlerdi. Savcı mütalaasını açıkladı. Biri çocuk, 6 sanığa hapis cezası istendi.
5: Sadece Atlas'ın davası değil bu. Bütün çocuklarımızın davası. Bütün çocuklarımızı korumak istiyoruz biz artık. Bir an önce yasanın çıkmasını istiyoruz. İnfaz kanununda değişikliklerin yapılmasını istiyoruz.
6: İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesinin tehdit edilmesine ilişkin davada biri çocuk 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcılık aralarında suça sürüklenen bir çocuğun da bulunduğu 6 sanık hakkında 4 yıl 6 ay ile 12 yıl 3 ay arasında değişen oranlarda hapis cezası talep etti. 3 sanığın da ayrı ayrı beraatleri istendi. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ömer Faruk Ay suçsuz olduğunu belirtti. 5 aydır suçsuz yere tutukluyum, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum dedi. Tutuklu sanık Ömercan Özdoğan'sa kandırıldım, pişmanım sözlerini kullandı. Ara kararını açıklayan mahkeme iki tutuklu sanığın yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyelerine hükmetti. Duruşmayı erteledi.
0: İsrail'de İran savaşı üzerinden siyasi gerilim büyüyor. Muhalefet liderleri ABD ile İran arasında sağlanan mütabakat nedeniyle Başbakan Netanyahu'yu hedef aldı. Eski Başbakan Yair Lapid, Netanyahu savaşı kaybetti derken diğer muhalif isimler de hükümeti diplomatik başarısızlıkla suçladı.
7: Havdelu şayom yaşanu medina hazaka.
4: İsrail siyasetinde İran tartışması yeni bir boyut kazandı. ABD ile İran arasında varılan mutabakat Tel Aviv yönetiminde siyasi deprem etkisi oluşturdu. Muhalefetin önde gelen isimleri Başbakan Benjamin Netanyahu'yu sert sözlerle hedef aldı. Ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri ve eski başbakan Yair Lapid, Netanyahu'nun İran politikasının çöktüğünü savundu. Partisinin meclis grup toplantısı öncesinde konuşan Lapid, Netanyahu savaşı kaybettiği ifadelerini kullandı.
7: Kuvvet adir ve lo proporsiyonali.
4: İran cephesinde yaşanan gelişmeleri tarihi bir diplomatik başarısızlık olarak nitelendiren Lapid, İsrail hükümetinin süreci yönetemediğini söyledi. Lapid ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'ya yönelik tavrının İsrail açısından son derece rahatsız edici olduğunu belirtti. Netanyahu'ya yönelik eleştiriler bununla da sınırlı kalmadı. Eski Başbakan Naftali Bennett de ABD-İran mutabakatını hükümetin başarısızlığının sonucu olarak değerlendirdi.
0: ABD Başkanı Donald Trump yapacağını yaptı yine. Fransa'daki G7 zirvesinde Fransız Cumhurbaşkanı adeta vücut diliyle trip attı.
8: Bienvenue au président.
6: ABD Başkanı Donald Trump G7 zirvesine garip hareketleriyle damga vurdu. Trump kızgın olduğu liderlere bu kez vücut diliyle cevap verdi. Fransa'nın göl kıyısındaki sakin tatil kenti Evian, Trump'ın gelişiyle birlikte hareketlendi. Trump kendisini karşılayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a adeta "sen de kimsin" der gibi davrandı. Macron'un elini sıkarken yüzünü ona hiç dönmedi ve kolunu uzatmadı. Ortaya bu garip görüntü çıktı. Durumun farkında olduğu anlaşılan Fransız lider ise fazla rahat davranarak yanıt verdi. Macron tokalaşma sırasında diğer elini cebinden hiç çıkarmadı. Yeah. Trump bununla da kalmadı. Macron'un eşi Brigitte Macron'un elini ise bırakmayı bilmedi. Trump Fransız First Lady'nin elini tam 13 saniye boyunca sıktı. Trump'ın İran, Grönland ve NATO konularında Fransa'nın tavrından hiç memnun olmadığı biliniyor. ABD Başkanı'nın G7'deki garip halleri sosyal medyada şüphesiz ki viral oldu.
0: Beyaz Saray'da yapay zeka krizi, yeni piyasaya sürülen iki yapay zeka modelinin korumalı sistemlere sızıp güvenlik açıklarını tespit ettiği ortaya çıkınca Trump tarafından ABD'ye ihracı yasaklandı.
6: Beyaz Saray'da yapay zeka alarmı verildi. Donald Trump yönetimi yeni piyasaya sürülen iki yapay zeka modeline ihracat yasağı getirdi. Kararın merkezinde Mythos 5 ve Fable 5 isimli modeller var. İddiaya göre özellikle Mythos 5 güvenlik açıklarını tespit etme ve korumalı sistemlere sızma konusunda olağanüstü yeteneklere sahip. Bu nedenle Washington ulusal güvenliği tehlikeye attığını düşünüyor. Ancak bir iddia daha var. Buna göre kararın arkasında Trump yönetimiyle yapay zeka şirketi arasındaki çıkar çatışması var. İddialara göre şirket İran Savaşı öncesinde teknolojisinin askeri amaçlarla kullanılmasına izin vermedi. Bunun ardından Trump federal kurumlarda şirket ürünlerinin kullanımını yasakladı. Şirket daha sonra da riskli olarak sınıflandırıldı. Sonuç şimdilik belirsiz. Amerikan basını kararın gerçekten güvenlik kaygısından mı yoksa Trump'la teknoloji şirketi arasındaki güç mücadelesinden mi kaynaklandığını soruyor.
0: Yaz aylarının gelmesi ve mangal sezonunun başlamasıyla birlikte tavuk fiyatları hızla yükselmişti. Ancak tavuk üreticisi 13 firmaya yönelik yapılan operasyonun ardından fiyatlarda düşüş başladı. Gözaltına alınan şüphelilerdense 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
9: Haftanın iki günü tavuk yaparım.
10: En çok hangisini seversiniz peki?
11: Baget, but türü şeyler, onları severiz.
12: Hepsini seviyoruz. Genelde pirzola ve kebap tarzı yapıyoruz biz.
9: Kuşbaşı tavuk yaparız, pirzolasını yaparız.
13: Fiyatlar yüksek, nedense bilmiyorum.
14: Kanat şu anda 310 lira gibi bir rakamlarda. Kışın biz 200 liraya satıyorduk bunu. Yazın biliyorsunuz talep çok olduğu için daha fazla artar.
6: Tam da mangal sezonu açılmışken 13 tavuk firması fahiş fiyatlarla tüketiciyi mağdur etmişti. Beyaz et sektörüne yönelik başlatılan soruşturma sonrası tavuktaki indirim etiketlere yansıdı.
2: Yaz aylarının gelmesi, piknik sezonunun açılmasıyla birlikte özellikle tavuk kanadı ve pirzola fiyatları uçuşa geçmişti. Ancak operasyon sonrası bir firma tavuğun kilosunda 15 lira indirim yaptı.
14: Geçen ay %10 zam yapılmıştı bütün tavuğa. Geçen haftaya göre bir %10'u geri çektiler. Daha da düşmesini bekliyoruz.
6: Beyaz et devlerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 32 üst düzey şirket yöneticisinden 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
8: Serbest piyasa diye iyice abartıyorlar.
6: Peki kasaplarda tavuk fiyatlarında son durum ne?
2: Beyaz et devlerine yapılan operasyon sonrası gelin tavukta fiyatlara bakalım. Tavuk bagetin kilosu 150 lira, pirzola 220 lira, tavuk kanadı 310 lira, tavuk göğsünün kilosu 240 lira, butsa 140 liradan satılıyor.
15: Kıştan yaz aynı fiyat olması gerekiyor. Yani bu sonuçta bir beyaz et.
0: Vizyon Tele filminde köylüler televizyon sinyali arıyordu. Yıl oldu 2026. Bu kez Malatya'da Maskarlar mezrasında telefon sinyali mücadelesi veriliyor. Vatandaşlar iletişim sorununun çözümü için ek verici kurulmasını ve altyapının güçlendirilmesini talep ediyor.
16: Hazır mısın Emin? Akşam oluyor.
17: Hazırız hocam, bir dakika.
16: Allah'ım yardım etmese biliyorsunuz son şansımız. Rezil olduk alaleme biliyorsun.
18: Alo. Sesin gelmiyor.
16: Sesin gelmiyor.
6: Yıllar önce Vizyon Tele filminde köylüler televizyon yayınını izleyebilmek için sinyal peşine düşüyordu. Teknoloji değişti ama bazı yerlerde sinyal arayışı hiç bitmedi. Bu kez mesele televizyon değil, cep telefonu.
18: Alo. Nasılsın, iyi misin?
6: Yıl olmuş 2026. Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Maskarlar mezrasında yaşayanların en büyük mücadelesi bir telefon sinyali bulabilmek.
18: Telefonlarımız hiçbir şekilde burada çekmiyor depremden sonra.
19: Şimdi hocam bunlar vericiyi yüksek bir yere koyun demediler mi?
20: Koyduk ya kardeşim. Çıkmadığımız tepe kalmadı.
19: Ve netice alamadık.
20: Evet.
6: Bölgede baz istasyonları yetersiz. Vatandaşlar telefonla konuşabilmek için önce yaklaşık 300 metre yol yürüyor. Ama bu da yetmiyor.
19: Demek ki daha yüksek bir yere çıkacağız.
20: Daha yüksek?
19: En yüksek.
18: Direklere çıkacağız ve yüksek yerlere çıkacağız. Çeksin.
6: Ne spor için ne de bakım için, sadece bir ses duyabilmek için.
18: Acil durumlar oluyor. Elektrik direğine çıkıyoruz. Orada çekiyor. Onunla konuşuyor. Onun da hayatı tehlikesi oluyor. Herkes çıkamıyor zaten.
6: Vizyon Tele filminde hikaye sinyalin bulunmasıyla sona ermişti.
19: Ya, gecesi
20: çıktı reis bey.
6: Bölge sakinleri de aynı sona ulaşmak istiyor.
18: Ek verici konmasını istiyoruz. Yükseltilmesini istiyoruz.
0: Evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı. Bu ay ihtiyaç sahiplerine toplam 7 milyar lira destek sağlanacak. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.
21: 517 bin vatandaşımızı evde bakım yardımıyla ailesinin yanında sosyal çevresinden kopmadan destekliyoruz.
6: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş evde bakım yardımlarının hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu. Bu ay 7 milyar 100 milyon liranın destek olarak ödeneceğini açıkladı.
21: Evde bakım hizmetlerinden gündüz yaşam merkezlerine, geriatri sağlığı altyapısından ulaşım ve barınma düzenlemelerine dek geniş bir yelpazede çalışmalara ihtiyaç var.
6: Engellilerin ailesiyle yaşaması ve sosyalleşmesi için devlet sosyal destek veriyor. Evde bakım yardımı ödüyor. Böylece aile bütünlüğü korunuyor.
21: 2025 aile yılında ailemizi koruyup güçlendirirken büyüklerimizin rolünü de yüceltmek durumundayız.
6: Bakan Göktaş, engelli bireylerin yaşadıkları ortamdan koparılmamasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Bu kapsamda evde bakım yardımı Haziran ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı.
22: Gel bebe.
23: Ederim.
6: Tamamen eve bağımlı olan 516 bin vatandaş evde bakım hizmeti alıyor. Ailelere engelli birey için aylık 13.878 lira ödeme yapılıyor.
0: Bazen bir bakıyorsunuz vitrinleri dev indirim yazıları süslüyor. İnternet üzerinden satış yapan platformlar %80'e varan indirimler yaptıklarını duyuruyor. Peki bu gerçekten bir fırsat mı yoksa tüketiciye kurulan bir etiket tuzağı mı? İşte vatandaşın görüşleri.
1: İşte bizim insanımızın hali, şu hali bu.
3: 1000 liralık ürünü 200 liraya da satan var, 300 liraya da, 400 liraya da satan var.
5: Etiket indirim geldiği zaman çok daha müşteri geliyor.
23: 1000 liralık şeyi 800'e ya da 500'e veriyorsun. Bu kandırmaca, insanları aldatmaca, başka bir şey değil. Ben inanmıyorum indirime.
24: Giyimden kozmetiğe, gıdadan ayakkabıya ve teknolojik aletlere kadar her ürüne indirim uygulanıyor. 1000 liralık bir ürünün etiket fiyatı 200 liraya bile düşebiliyor.
25: Neden daha fazla para kazanmayalım ki diye düşünülüyor.
26: Gerçek olmayan şeyler bile beni rahatlatıyor. 800 lira yerine 200 alma hoşuma gidiyor.
27: Mesela 500 liraya gördüm. Aradan bir hafta geçti, indirim yapıyorlar. Bir gidip bakıyorum ki 800 liraya çıkartmışlar, 500 liraya indirmiş gibi yapmışlar. Bence indirim oyunu.
24: Hem dijital platformlarda hem de mağazalarda çeşitli isimlerle aklımızı zorlayan indirim kampanyaları başlatılıyor.
26: Bazen mesela bir ürünü alıyorum. Sonra iki gün sonra indirime girmiş, çok üzülüyorum. Alışveriş yaptık sonra eyvah kazıklandım diyorsunuz, pişman oluyorsunuz.
28: İnsanlara ilk başta fiyatlarını yüksek gösterip ondan sonra da tamamen psikolojik olarak bir etki bıraktıktan sonra aşağı indirmeleri bence normal değil, yani olmaması gereken bir durum.
29: Sadece indirim olduğu için indirimliymiş deyip almıyorum. Fiyata bakıp ona göre alıyorum.
24: Kimi mağazalarda %40, kimisinde %50, kimisinde %60. Hatta zaman zaman %80 indirim bile yapılıyor. Peki 1000 liralık bir ürün 200 liraya satıldığında kar ediliyorsa etiketine neden 1000 lira yazılıyor?
30: Bence insan kandırıyorlar abi, kazık atıyor olabilirler.
31: Ya muhtemelen ürünler ellerinde kalıyor, bu yüzden de bu şekilde bir şey uyguluyorlar.
32: O fiyatla satmıyorlar, o kadar yüksek fiyatla zaten ben sattıklarını görmedim. Hep böyle indirim varmış gibi gösteriyorlar, daha düşük fiyatla satıyorlar.
0: 25 yeni ilin kurulacağı bir süredir konuşuluyordu. Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir açıklama geldi. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
4: Çok konuşuldu, çok tartışıldı. 25 ilçenin il yapılacağı ve il sayısının 106'ya çıkarılacağı yönündeki iddialar kamuoyunu hareketlendirdi. Türkiye'de bazı büyük ilçelerin il statüsüne kavuşturulacağına ve il sayısının artırılacağına yönelik iddialar yeniden kamuoyunun gündemine oturdu. Kulislerden sızdığı öne sürülen bilgilere göre aralarında Alanya, Tarsus, Çorlu, İnegöl ve İskenderun gibi nüfusu 100 bini aşan, il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve ekonomik gelişmişliğiyle öne çıkan 25 ilçenin il yapılacağı iddia edildi. Bu iddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Yapılan resmi açıklamada bazı basın yayın mecralarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan 25 yeni ilin kurulacağı yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
0: Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinde kritik bir eşik daha aşıldı. Ukrayna ve Moldova AB üyeliği yolunda önemli bir adım atarak katılım müzakerelerinde ilk fasıl kümelerini resmen açtı.
6: Avrupa Birliği, Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerinde ilk fasıl kümesini resmen açtı. Lüksemburg'da düzenlenen hükümetler arası katılım konferansında alınan kararla iki aday ülkenin üyelik sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komisyon üyesi Marta Kos, gelişmeyi Avrupa Birliği açısından uzun süredir beklenen önemli bir adım olarak nitelendirdi. Kos, kararın 27 üye ülkenin oy birliğiyle alındığını belirterek Ukrayna'nın Temmuz ayında diğer müzakere kümelerini de açmasını umut ettiklerini söyledi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Taras Kaçkay ise üyelik sürecinin yeniden bloke edilmesini beklemediklerini ifade etti. Moldova ile yapılan konferansta da benzer mesajlar verildi. Komisyon üyesi Marta Kos, Moldova'yı üyelik sürecinde en başarılı aday ülkelerden biri olarak gösterdi. Moldova Başbakanı Alexandru Montenu ise halkın geleceğini Avrupa ile birlikte gördüğünü söyledi. İlk açılan fasıl kümesi yargı, temel haklar, adalet, güvenlik, kamu alımları, istatistik ve mali kontrol başlıklarını kapsıyor. Bu küme üyelik müzakerelerinde ilk açılan ve son kapatılan başlık olma özelliğini taşıyor. Buradaki ilerleme diğer tüm müzakere başlıklarının seyrini doğrudan etkiliyor. Ukrayna'nın ilk fasılları açma süreci uzun süre Macaristan'ın vetosu nedeniyle ilerleyememişti. Macaristan'da Viktor Orban'ın iktidarı kaybetmesinin ardından 27 Avrupa Birliği üyesi ülke uzlaşmaya vardı ve müzakerelerin önü açıldı.
0: Taşı toprağı altın İstanbul artık daha çok zorluklarıyla anılıyor. Trafik, kalabalık, pahalılık ama tüm bunlara rağmen İstanbul'dan da vazgeçilemiyor. Peki neden? Dinle beni biraz sen
2: İstanbul seversin, sen beni seversen. İstanbul'u seviyorum. Sen İstanbul döversin,
7: sen beni üzersen. Kalabalık ama güzel mi? Gene güzel yani.
8: İstanbul'un en büyük zorluğu kalabalık.
9: Kendine has bir güzelliği var.
10: Çok severim İstanbul'u. Denizini, havasını, evet. Her şeyini.
11: Bir yanda masmavi boğazı. Ne çok canlar yakar İstanbul. Diğer yanda trafik. Onlara sokar İstanbul
12: hızlı koşanları. İki saatte Bahçeşehir'den buraya geldim. İstanbul.
9: Çok kalabalık şehir. Ben yani bir gün dayanabildim.
13: Hem ulaşım açısından, evet, hem fiyatlar açısından çok zor.
11: Herkes için en büyük problemlerin başında trafik geliyor. Çünkü İstanbullu yılda 118 saatini trafikte geçiriyor.
14: Hele de sabah saatleri, iş saatinde özellikle inanılmaz kalabalık. Binmeniz imkansızlaşabiliyor metrolara tabii ki.
8: İstanbul'un en büyük zorluğu kalabalığı.
12: Kalabalığı, trafiği, işte insanları biraz zor oluyor açıkçası.
11: Aslında haklılar çünkü İstanbul kilometre kare başına 2943 kişi düşüyor.
14: Oo, çok yüksek bir rakammış. Onu bilmiyordum.
8: Maşallah, evet. Gördüğünüz gibi çok yoğun arttı. 30 senedir İstanbul'dayım. Evet. Yani bir türlü bırakamıyoruz. Sen
11: gidersin İstanbul'da. Kalabalığı, trafiği, pahalılığı. Peki İstanbul'dan neden vazgeçilemiyor?
9: Bir kere İstanbul'u sevdim, bir daha vazgeçemez.
13: Sen aradığımızı buluyoruz. Seviyoruz.
10: Çok. Her şeyini.
13: Geldim İstanbul'a. Çok sevdik. Zaten 8 yıl geri geldim. Sen İstanbul
11: döver seni, sen beni üzersen. Boğaz'a karşı içilen bir çay. Dinle beni biraz sen. Ve tarihi dokusuyla. Seversen, dinle beni biraz sen. İşte tüm bunlarda İstanbul'un o zorluklarını unutturuyor.
13: Boğaz'ın güzelliği hiçbir şeye değişilmez tabii ki.
15: İstanbul sever seni, sen beni öpersen.
16: İstanbul güzel, çok güzel. Onun tadını çıkarıyor.
10: Alıştıktan sonra da İstanbul'dan başka bir yerde yaşayamıyoruz.
8: İstanbul bambaşka bir yer.
0: Uruguay milli takımı 2026 Dünya Kupası öncesi ABD'ye varışında sıkı güvenlik kontrolleriyle karşılaştı. Polis köpekleri eşliğinde yapılan aramalarda oyuncuların ve teknik ekibin bagajları detaylı şekilde incelendi.
6: 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri turnuva başlamadan tartışmaların odağına yerleşti. Son olarak Uruguay milli takımı ABD'de adeta suçlu muamelesi gördü. Otelden Suudi Arabistan'da oynanacak maç için yola çıkan kafile sıkı güvenlik kontrolleriyle karşılaştı. Polis köpekleri devreye sokuldu. Oyuncuların ve teknik ekibin bagajları tek tek arandı. Kontroller takım otobüsünün yanında gerçekleştirildi. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Üstelik bu Uruguay kafilesinin yaşadığı ilk sorun olmadı. İddialara göre takımın uçağı bir gün önce ABD hava sahasına girişte sorun yaşadı. Bu nedenle kafile geceyi Meksika'da geçirmek zorunda kaldı. Yaşananların ardından FIFA ve havayolu şirketi birbirini suçladı. Uruguay maç öncesi basın toplantısı da iptal edildi. Ancak benzer görüntüler daha önce de yaşanmıştı. Senegal milli takım oyuncuları da Amerika Birleşik Devletleri'nde dedektörlerle aranmıştı. Sporcuların sandalyeye oturtulduğu ve ellerini kaldırmalarının istendiği görüntüler tepki çekmişti. Özbekistan milli takımı kafilesi de benzer kontrollerden geçirilmişti. Birçok kişi bu uygulamaları orantısız güvenlik önlemi olarak değerlendirdi. Dünya Kupası'nda yaşanan bu görüntüler yeni bir tartışma çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin misafir takımlara yönelik tutumu eleştirilirken gözler FIFA ve ABD'li yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi.
0: Ve bu haberle birlikte gün ortasını noktalıyoruz. Yarın saat 12'de yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın.
1: TGRT FM Haber.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
6: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
3: Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
6: Şimdi reklamlar.
17: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
6: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıya demiş üstünü örtmüş.
5: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
8: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Aklınızda bulunsun.
10: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
9: Aklınızda bulunsun.
11: TGRT FM Haber. O anlar Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşandı. Husumetlisini takip eden saldırgan uygun anı yakaladığında silahına davrandı, ateş açtı. İkili arasında kısa süreli bir çatışma çıktı. Kendisi de kurşunların hedefi olan saldırgan kanlar içinde yere yığıldı. Ambulans da hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi var. Onu ağır yaralayan şüpheli ise tutuklandı. Bozuk ormanlık alanda başladı. Alevler daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı. Çanakkale'de Ezine ilçesi Erenler mevkiinde saat 15 sıralarında yangın çıktı. Rüzgar etkili oldu. Alevler hızla yayıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ile yangını kontrol altına almaya çalıştı. İki helikopter, iki yangın söndürme uçağı, çok sayıda kara aracı kullanıldı. Alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
12: Hawaii'deki klavye yanardağı bir kez daha harekete geçti. Kraterlerden yükselen lavlar geceyi adeta gündüze çevirdi. Patlama sırasında bölgede canlı yayın yapan bir kameraya yıldırım isabet etti. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu patlamanın sabah saatlerinde başladığını ve yaklaşık 7,5 saat sürdüğünü açıkladı. Bilim insanlarına göre klavye Aralık 2024'ten bu yana aralıklarla patlamaya devam ediyor.

0: Gözlerine kestirdiler. Kaşla göz arasında çantalarını kapıp kaçtılar. Drone destekli operasyonla Kapkaç çetesi çökertildi. İstanbul Fatih'te meydana gelen iki ayrı kapkaç olayının failiydiler. Polis ekipleri de peşlerindeydi. Beyoğlu'nda park ettikleri motosiklet takibe alındı. Drone'la yapılan izleme sonucu motosikleti almaya gelen iki şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çalıntı telefonlar, çok sayıda pasaport ve kimlik, ruhsatsız silahla uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin toplam 6 kapkaç olayına karıştığı belirlendi. 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otomobil kontrolden çıktı. Karşı şeride geçerek 2 kamyonetle çarpıştı. Faciadan dönüldü. Kazanın adresi Elazığ'ın Abdullahpaşa mahallesi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir anda kontrolden çıktı. Sağa sola savrulan araç refüji aşarak karşı şeride geçti. Önce karşıdan gelen kamyonete, sonra da park halindeki kamyonete çarptı. Kazada yaralanan olmazken 3 araçta da hasar oluştu. Yaşlı yolcu fenalaştı. Şoför güzergahı değiştirdi. Hastaneye yetiştirdi. Olay İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Taşoluk Mahallesi mevkiinde seyir halindeki minibüste yaşlı bir yolcu birkaç durak ilerledikten sonra aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi.
1: Baktım amca kalp krizi geçiriyor. Buradan dedim şimdi ambulans çağırsak 10 dakikayı sürecek gelmesi.
0: Kararını hemen verdi, rota hastaneye çevrildi. Zamanla yarış başladı. 25 yıllık şoför Mustafa Hasan Çebi yaşlı adamı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne acil servisine yetiştirdi. Yolcular da hastanede indi. Minibüs şoförü bu anlamlı hareketiyle herkesin gönlünde taht kurdu.
1: Güzergah dışına çıkarak amcayı hastaneye ulaştırdım. Durumu galiba iyiye gidiyormuş. İnşallah daha iyi olur.
2: Bize bir uzun sohbet kaldırdı. Ormanda durdu.
0: Resmi ziyaret bir futbol müsabakasına dönüştü. Çorumlu başkan Hollandalı elçiyle top oynadı.
2: İlk şeyimizi açıklıyorum.
0: Burası Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın'ın makam odası. Başkanın yanındaki de Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands.
2: Hayırlı olsun.
3: Teşekkürler.
0: Resmi ziyaretin ardından taraflar birbirine futbol topu hediye etmişti. Ancak top durduğu yerde durmadı. İkili makam odasını futbol sahasına çevirdi. Biri bir köşeye, diğeri öteki köşeye geçti.
2: Bize bir uzun sohbet kaldırdı. Ayrıca bir yakalayan ormanda durdu.
0: Elçi ve başkan birlikte top oynadı. O samimi anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Sevinç çığlıkları, komşunun ihbarı ve trajediyle biten bir gece. ABD'nin Los Angeles kentinde New York Knicks'in NBA şampiyonu kutlayan bir kadının yüksek sesle sevinmesi üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Polis evde herhangi bir tehlike olmadığını belirledi. Ancak ekipler aileye ait köpeğin memurlardan birine doğru koştuğunu öne sürerek ateş açtı. Jameson isimli köpek olay yerinde hayatını kaybetti. Aile ise köpeklerinin saldırgan olmadığını savunarak polisin gereksiz güç kullandığını öne sürdü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken yaşananlar ABD'de polis müdahalelerinin sınırlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
4: Yavaş acele etme lan. Ver beraber.
0: Herkes saatlerce kaybolan çocuğu aradı. Afacanlık'ta sınır tanımayan çocuk otomobil bagajından çıktı. Olay Şanlıurfa'da Karaköprü ilçesinde yaşandı. Sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki çocuk bir anda ortalıktan kayboldu. Herkes küçük çocuğu aramaya koyuldu. 2 saat süren aramalarda aile çocuğun aramaya çıktıkları otomobilin bagajına girdiğini fark etti.
4: Yavaş, acele etme lan.
0: Küçük çocuk kilitli kaldığı bagajdan bir türlü çıkarılamadı. İhbar sonrası bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilin arka koltuğunu söken itfaiye ekibi küçük afacını ailesine teslim etti. Duygusal kavuşma anları kameraya yansırken büyük korku yaşayan ailede rahat bir nefes aldı. Dünya Kupası topu kontrolden çıktı. El Salvador'da şiddetli rüzgarlar dev şişme futbol topunu yerinden kopardı. Sokaklara sürüklenen dev top trafiği adeta Rocket League oyununa çevirdi. Sürücüler çarpmamak için manevra yaptı ama bir kamyon şoförü fırsatı kaçırmadı. Direksiyonu topa kırdı ve dev topu resmen sektirdi. Gerçek hayatta oynanan bu sıra dışı Rocket League görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
5: Rusya'da askeri havacılığı sarsan bir kaza yaşandı. Sibirya'nın Irkutsk bölgesinde eğitim uçuşu yapan Tu-22 M3 tipi stratejik bombardıman uçağı henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Rusya Savunma Bakanlığı uçağın herhangi bir mühimmat taşımadığını ve eğitim görevi kapsamında havalandığını açıkladı. Kazanın uçağın inişine hazırlandığı sırada meydana geldiği belirtildi. Görüntülerde bombardıman uçağının hızla irtifa kaybederek ormanlık alana çakıldığı ve ardından gökyüzüne yoğun duman yükseldiği görüldü. Uçaktaki 4 kişilik mürettebatın paraşütle atlayarak kurtulduğu açıklandı. Yetkililer personelin sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiğini duyurdu. İlk değerlendirmelerde motor arızası ihtimali üzerinde durulurken kazanın kesin nedeni için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
0: Çok hızlıydı. Korkulan oldu. Direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Görüntüler Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaydedildi. 21 yaşındaki sürücü son hız ilerliyordu. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce refüje çıktı, ardından da takla attı. Kazayı görenler yaralı sürücünün imdadına koştu. Sağlık ekipleri de kısa süre sonra bölgedeydi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
6: Üfleyelim. Sakin ol. Yok, bende alkol yok. Bende sinir hastalığı var. Sakin ol. Sen de çekme beni.
0: Kaza Aksaray'da yaşandı. E90 karayolundan hastane yönüne giden 27 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol üzerindeki döner kavşağa çarparak durabildi.
7: Sürücü sen misin?
6: Benim sürücüm.
0: Çarpmanın şiddetiyle otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri prosedür gereği sürücüye alkol metre uzattı. İşte ne olduysa o andan sonra oldu.
6: Üfleyelim. Sıkıntı yok. Bende alkol yok. Bende sinir hastalığı var.
7: Sakin ol.
6: Sen de çekme beni.
0: Yapılan alkol muayenesinde sürücünün tamamen alkolsüz olduğu ortaya çıktı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken polis ekipleri kaza raporunu tuttu.

Bunun en önemli nedenlerinden biri iklim değişikliği. Aşırı sıcaklar sadece insanları değil, kuşların yaşam döngüsünü de tehdit ediyor. Eskiden sabahları gökyüzünü dolduran kuş seslerinin yerini artık belirgin bir sessizlik alıyor. Ve belki de bu durum bize doğanın sesini kaybetmeden önce harekete geçmemiz gerektiğini hatırlatan en güçlü uyarılardan biri. Neşeli anlar yerini bir anda feryada bıraktı. Luna Park'taki ölümlü kaza kameraya böyle yansıdı. Olay 6 Haziran günü Amasya'da yaşandı. Operatör kabininden çıkan 20 yaşındaki Burak Kırıkçı girilmemesi gereken tehlikeli alana adım attı. Hızla inen dev kabinin altında kalan talihsiz genç metrelerce sürüklendi. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Hastaneye kaldırılan Kırıkçı kurtarılamadı. Cenazesi memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi. Luna Park mühürlenirken gözaltına alınan işletmeci ve müdür mahkemece tutuklandı. İngiltere'de asırlık gelenek bir kez daha yaşatıldı. Prenses William'la Galler Prensesi Catherine Windsor Kalesi'ndeki St. George Chapel'inde düzenlenen Garter Nişanı törenine katıldı. Kraliyet ailesi üyeleri törene özgü kadife cübbeleri ve tüylü şapkalarıyla düzenlenen geleneksel kortejde yer aldı. 1348 yılında Kral 3. Edward tarafından kurulan Garter Nişanı, Britanya'nın en eski ve en prestijli şövalyelik nişanı olarak kabul ediliyor. Kraliyet takviminin en önemli etkinliklerinden biri olan tören, tarihi ihtişamı ve göz alıcı görüntüleriyle yine ilgi odağı oldu.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Günün içinden başlıyor. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşacağız. Hemen dış gündemle başlayalım. ABD Başkanı Donald Trump Fransa'da katıldığı G7 zirvesinde gazetecilere konuştu. İran'la harika bir anlaşma yaptıklarını belirten Trump, ben olmasaydım İsrail yok olurdu dedi. Fransa'da düzenlenen G7 zirvesine katılan ABD Başkanı Trump, İran'la yapılan anlaşmayı değerlendirdi. Trump, İran'la harika bir anlaşma yaptıklarını savunarak, ben olmasaydım İsrail yok olurdu dedi. Trump, Netanyahu ile iyi ilişkileri olduğunu ancak anlaşmanın yapıldığı bir dönemde İsrail'in Lübnan'a saldırısının hoşuna gitmediğini ve bunu kendilerine de söylediğinin altını çizdi. Trump, Netanyahu Lübnan'a saygı duymalı dedi. Hizbullah konusuna da değinen Trump, İsrail bu işi insanları öldürmeden yapamıyorsa bu konuyla Suriye ilgilensin dedi. İran'da rejim değişikliği olur mu sorusuna ise ABD Başkanı buna inanmadığını kaydetti. Anlaşmanın ikinci aşamasına da geçildiğini kaydeden Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişine açıldığını ifade etti. Tabii Trump her zaman olduğu gibi yine yapacağını yaptı G7 zirvesinde. Fransız Cumhurbaşkanı'na yani Macron'a vücut diliyle trip attı.
1: ABD Başkanı Donald Trump G7 zirvesine garip hareketleriyle damga vurdu. Trump kızgın olduğu liderlere bu kez vücut diliyle cevap verdi. Fransa'nın göl kıyısındaki sakin tatil kenti Evian, Trump'ın gelişiyle birlikte hareketlendi. Trump kendisini karşılayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a adeta sen de kimsin der gibi davrandı. Macron'un elini sıkarken yüzünü ona hiç dönmedi ve kolunu uzatmadı. Ortaya bu garip görüntü çıktı. Durumun farkında olduğu anlaşılan Fransız lider ise fazla rahat davranarak yanıt verdi. Macron tokalaşma sırasında diğer elini cebinden hiç çıkarmadı. Trump bununla da kalmadı. Macron'un eşi Brigitte Macron.

0: patronun elini ise bırakmayı bilmedi. Trump, Fransız First Lady'nin elini tam 13 saniye boyunca sıktı. Trump'ın İran, Grönland ve NATO konularında Fransa'nın tavrından hiç memnun olmadığı biliniyor. ABD başkanının G7'deki garip halleri sosyal medyada şüphesiz ki viral oldu.
1: İsrail'de İran savaşı üzerinden siyasi gerilim büyüyor. Muhalefet liderleri ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat nedeniyle Başbakan Netanyahu'yu hedef aldı. Eski Başbakan Yair Lapid, Netanyahu savaşı kaybetti derken diğer muhalif isimler de hükümeti diplomatik başarısızlıkla suçladı.
2: İsrail siyasetinde İran tartışması yeni bir boyut kazandı. ABD ile İran arasında varılan mutabakat Tel Aviv yönetiminde siyasi deprem etkisi oluşturdu. Muhalefetin önde gelen isimleri Başbakan Benjamin Netanyahu'yu sert sözlerle hedef aldı. Ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri ve eski başbakan Yair Lapid, Netanyahu'nun İran politikasının çöktüğünü savundu. Partisinin meclis grup toplantısı öncesinde konuşan Lapid, Netanyahu savaşı kaybettiği ifadelerini kullandı. İran cephesinde yaşanan gelişmeleri tarihi bir diplomatik başarısızlık olarak nitelendiren Lapid, İsrail hükümetinin süreci yönetemediğini söyledi. Lapid ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'ya yönelik tavrının İsrail açısından son derece rahatsız edici olduğunu belirtti. Netanyahu'ya yönelik eleştiriler bununla da sınırlı kalmadı. Eski Başbakan Naftali Bennett de ABD-İran mutabakatını hükümetin başarısızlığının sonucu olarak değerlendirdi.
1: Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinde kritik bir eşik daha aşıldı. Ukrayna ve Moldova. Avrupa Birliği üyeliği yolunda önemli bir adım atarak katılım müzakerelerinde ilk fasıl kümelerini resmen açtı.
0: Avrupa Birliği, Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerinde ilk fasıl kümesini resmen açtı. Lüksemburg'da düzenlenen hükümetler arası katılım konferansında alınan kararla iki aday ülkenin üyelik sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komisyon üyesi Marta Kos, gelişmeyi Avrupa Birliği açısından uzun süredir beklenen önemli bir adım olarak nitelendirdi. Kos kararın 27 üye ülkenin oy birliğiyle alındığını belirterek Ukrayna'nın Temmuz ayında diğer müzakere kümelerini de açmasını umut ettiklerini söyledi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Taras Kaçkay ise üyelik sürecinin yeniden bloke edilmesini beklemediklerini ifade etti. Moldova ile yapılan konferansta da benzer mesajlar verildi. Komisyon üyesi Marta Kos, Moldova'yı üyelik sürecinde en başarılı aday ülkelerden biri olarak gösterdi. Moldova Başbakanı Alexandru Montenu ise halkın geleceğini Avrupa ile birlikte gördüğünü söyledi. İlk açılan fasıl kümesi yargı, temel haklar, adalet, güvenlik, kamu alımları, istatistik ve mali kontrol başlıklarını kapsıyor. Bu küme üyelik müzakerelerinde ilk açılan ve son kapatılan başlık olma özelliğini taşıyor. Buradaki ilerleme diğer tüm müzakere başlıklarının seyrini doğrudan etkiliyor. Ukrayna'nın ilk fasılları açma süreci uzun süre Macaristan'ın vetosu nedeniyle ilerleyememişti. Macaristan'da Viktor Orban'ın iktidarı kaybetmesinin ardından 27 Avrupa Birliği üyesi ülke uzlaşmaya vardı ve müzakerelerin önü açıldı.
1: Dönelim Türkiye'nin gündemine. Adalet Bakanı Akın Gürlek kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Gürlek, çocuk suçluların ceza infaz düzenlemesi, 12. yargı paket ve Avrupa Parlamentosu raportörünün değerlendirmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreciyle yargı paketi çalışmalarının birbirinden bağımsız yürütüldüğünü açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecini meclis yürütüyor diyen Gürlek, 12. yargı paketine son şeklini vermek üzere yine mecliste yoğun hazırlığın devam ettiğini belirtti. Bakan Gürlek, infaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığına da açıklık getirdi. Çocuk suçluların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov.
3: Müzeki dönemde atacağımız adımları el atma imkanımız oldu. Şüphesiz ikili ilişkilerimizdeki gerçek potansiyeli yakalamamız için bölgemizdeki çatışmaların sona erdirilmesi büyük bir önem arz etmekte. Bu çerçevede 5. yılına giren Ukrayna'daki savaşı mümkün olan en kısa sürede ve barışçıl yollardan sonlandırılmasına yönelik arzumuzu ilettik. Kendisine müteakip müzakere turlarına ev sahipliği yapma hususundaki hazır olduğumuzda yine ifade ettim. Ülkemizin temel önceliği Rusya ile Ukrayna'nın diplomasi masasına dönmesidir. Taraflar mutabık kaldıkları takdirde müzakerelerin daha sonuç odaklı şekilde nasıl ilerletilebileceğini de ele almaya hazırız. Ukrayna savaşında son dönemde görülen tırmanma ve savaşın coğrafi olarak yayılması tehlikesi ciddi surette endişe vericidir. Özellikle cephe gerisindeki hedeflere yönelik saldırılardaki artış ve Karadeniz'de seyri sefer emniyetini tehdit eden saldırıların üçüncü tarafların çıkarlarına zarar veren etkileri gerilimi düşürücü bazı önlemler gerekli kılmaktadır. Son dönemde ülkemizin Karadeniz'deki çıkarlarına halel getirebilecek hadiselerin önün alınmasına yönelik beklentimizi de değerli meslektaşıma ayrıca ilettim. Bu çerçevede Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin teminat altına alınması için neler yapılabileceğine dair fikir teatisinde bulunduk. Değerli basın mensupları, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı coğrafyamızda çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladıkları üzere bölgemize ve tüm dünyaya nefes aldıran bu adımın geçici bir sükunetten ziyade yapısal ve kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi en büyük temennimizdir. Bu mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ediyoruz. Nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte barış iklimine zehirleyebilecek söylemlerden ve İsrail'in süreci rayından çıkarmayı hedefleyecek olası sabotaj girişimlerinden mutlak surette kaçınılması elzemdir. Bu neticenin ortaya çıkmasında ABD ve İran liderliklerinin sergilediği siyasi iradeyi çok önemli buluyoruz. Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını takdirle karşılıyor, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere verdikleri desteği de memnuniyetle not ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde arzumuz bu mutabakatın daha geniş bir bölgesel barış perspektifine kapı aralamasıdır. Türkiye bunun için çalışmaktadır. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan'la bugünkü görüşmemizde Güney Kafkasya'daki güncel gelişmeleri de etraflıca ele alma imkanımız oldu. Yürütülen barış ve normalleşme süreçlerinin coğrafyamıza sağlayacağı istikrar ve bölgesel işbirliğinin önemini bu vesileyle teyit ettik. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış ve normalleşme sürecinde kat edilen mesafeden memnuniyet duyuyoruz. Süreçte atılan adımlar bölgede fiilen tesis edilen barışın artık sahaya yansıdığını göstermektedir. Ekonomik etkileşimin artırılması, ulaştırma ve ticaret hatlarının geliştirilmesi, enerji ve lojistik alanlardaki karşılıklı fayda temelinde kurulacak işbirlikleri bölgesel istikrarın teminatı olacaktır. Güney Kafkasya'nın meselelerinin bölge ülkeleri ve yakın komşular tarafından diyalog ve işbirliği temelinde ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Meslektaşımın da ifade ettiği gibi 3+3 bölgesel işbirliği platformunun bu bağlamda önemli bir işbirliği çerçevesi sunduğunu düşünüyoruz. Değerli basın mensupları, toplantımızda ayrıca Filistin meselesinin bölgesel barış, istikrar ve adaletin tesisi ekseninde çözüme kavuşturulması yönündeki tutumumuzu yineledik. Filistin meselesi Orta Doğu'daki tüm ihtilafların merkezinde yer almaktadır. Gazze'de ateşkesin korunması, insani yardımlara kesintisiz erişimin sağlanması ve istikrarın tesisini teminen yeniden inşa faaliyetlerinin başlatılması için diplomatik girişimlere katkı sağlamayı sürdürmekteyiz. İsrail'in iki devletli çözümü baltalamaya yönelik yıkıcı eylemlerinin, Gazze'deki ateşkes ihlallerinin, Batı Şeria'daki yerleşimci terörünün ve Doğu Kudüs'teki provokasyonlarının önlenmesi için uluslararası çabaların artılması gerektiği ortadadır. İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye saldırıları ve işgalleri de bu ülkeleri zayıflatma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma projesinin devamıdır. Bölgemize çatışma alanlarını genişleten değil, çözüm imkanlarını güçlendiren bir yaklaşımın hakim kılınması gerekmektedir. Türkiye olarak başından itibaren savunduğumuz ilke de açıktır. Bu coğrafya dış müdahalelerin ve yıkıcı jeopolitik rekabetlerin sahası olmaktan artık çıkarılmalıdır. Bölge ülkeleri ortak akıl, itidal ve sorumluluk duygusuyla kendi geleceklerine sahip çıkmalıdır. Bölgesel sahiplenme vizyonumuzun özü de tam da budur. Bu çerçevede Orta Doğu'da kalıcı güvenliğin ancak tüm bölge ülkelerinin meşru güvenlik kaygılarının birlikte ele alınmasıyla tesis edilebileceğine inanıyoruz. Bu anlayışla bölge ülkeleri arasında güven artırıcı mekanizmaların güçlendirilmesi, siyasi diyalog kanallarının açık tutulmasını ve krizlerin diplomasi yoluyla yönetilmesini desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye bu doğrultuda bölgemizde barış ve istikrarın güçlendirilmesi için inisiyatif almaktan hiçbir zaman geri durmayacaktır. Nitekim bölgesel istikrarın perspektifinin önemli başlıklarından biri de Suriye'dir. Suriye'de istikrar, güvenlik ve birliğin tesis ve tahkimi yönünde kaydedilen ilerleme, dünyanın çok sayıda bölgesel ve küresel krizle sınandığı bir dönemde umut kaynağı olmayı sürdürmektedir. Türkiye toprak bütünlüğü ve birliği temelinde Suriye'de istikrarın, güvenliğin ve ekonomik kalkınmanın tesisine yapıcı katkı sunmak isteyen tüm taraflarla işbirliği içinde hareket etmeye devam edecektir. Değerli arkadaşlar, Türkiye ve Rusya olarak ülkelerimizin ortak çıkarları ile bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahı içinde birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Sayın Lavrov'a tarafıma gösterdiği sıcak misafirperverlik için tekrar teşekkür ediyorum.
4: Уважаемые коллеги, переходим к вопросам. Арти, пожалуйста.
5: Уважаемые министры, здравствуйте. У меня два вопроса. Один к Сергею Викторовичу, затем один вопрос к господину Федану. Сергей Викторович, чем бы вы могли объяснить полное нежелание Запада комментировать теракты Зеленского против
6: Зеленского, сивилер каши, азметтирдиği террор эдемлерini gözmezden geliyor. Bunu ne şekilde yorumlayabilirsiniz? Ben çok kısa yorum yapacağım buna karşılık. Batı
7: к попыткам вернуть себе роль гегемона.
6: Гегемон ролünü üstlenme teşebbüslerindedir. Herkesi, her şeyi herkesin yerine karar her şeyin kararını başkalarının yerini almaya çalışıyor. Avrupa'da neonazi ideolojisi hortlamak üzere bu şekilde hareket ediyorlar. Hatta mesela Almanya Avrupa'nın en güçlü ordusu benim demeye başladı. İşte bu Nazi ideolojisinden ilham alan bir takım eğilimler ışığında Zelenski arsız bir şekilde hiç bıkmadan, usanmadan bu neonazi ideolojinin adeta ihyasına işliyor. Adeta yeniden canlanmasına çalışıyor. Gerçekten kabul edilmez adımlar atıyor. Mesela Nürnberg mahkemesi tarafından yargılanan canilerin anıtlarını dikiyor. Alkış eşliğinde yani Avrupa'da sözde Avrupa değerlerini savunduğunu iddia ediyor. Bu kadar. Şimdi Sayın Fidan olacak sıradaki sorum. Ankara terör eylemlerine çok sert karşılık veriyor. Peki niçin Strabelski'de Zelenski'nin işlediği suçları yargıla yani şey yargılanmıyor. Simferopol'de otobüs, sivillerin olduğu bir otobüsü vurdu. Starobelsk'te terör eylemi yapıldı Ukrayna rejimi tarafından.
3: Değerli arkadaşlar, etrafımızda biliyorsunuz yıllardır çok sayıda savaş ve çatışma olmakta. Bu savaş ve çatışmaların durdurulması için elimizden geleni yapıyoruz. Ama bu savaş ve çatışmalar devam ederken bir konuya çok ama çok dikkat ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle üzerinde durduğu konu. Hangi nedenden çıkarsa çıksın bir savaşta sivillerin ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmasını hiçbir zaman için tasvip etmedik. Baştan sona her zaman için bunları bir prensip gereği kınadık. Dikkatimize getirilen gördüğümüz her türlü konuya da tepkiyi gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz. Çünkü baştan beri yanlış bulduğumuz bir husus.
4: Пожалуйста, Анадолу.
6: Alalım sıradaki soruyu.
8: Çok teşekkür ederim. Yahya Bostan, Anadolu Ajansı. İzninizle her iki Sayın Bakan'a da soru yöneltmek istiyorum. Öncelikle Sayın Bakan Fidan'a soru yönelteceğim. İran bahsinde. Efendim, evet, bir mutabakat var. 60 günlük müzakere süreci başlıyor. Az önce siz de aslında bir şekilde işaret ettiniz. Bazı sabotaj girişimleri olabileceğine ilişkin bu konuda İsrail'in bu anlaşmayı kabul etmediğine ya da kabul etmeyeceğine yönelik çok güçlü işaretler var. Ben şunu sormak istiyorum. Bölgesel barış İsrail engelini nasıl aşacak? Siz bir arabulucusunuz, aynı zamanda sürecin içerisindesiniz. Bu konuda değerlendirmenizi merak ediyorum.
3: Tabii burada şu anda baştan beri uluslararası bütün aktörlerin hemen hemen hepsinin bu barışa bir an önce ulaşılması yönünde sadece arzusu değil, baskısı vardı. Açıktan baskı koyanlar, gizlice baskı koyanlar. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla beraber dünya gördü ki aslında bu mesele sadece bir bölgesel mesele değil. İran'la Amerika, İran'la İsrail arasında bir konu değil. Bütün dünyanın bir meselesi oldu. Çünkü enerji fiyatlarına, gıda fiyatlarına, petrokimyadan etkileşen bütün sektörlere yönelik muazzam bir fiyat artışı, tedarik zincirlerinde ciddi sıkıntıların oluşması ve uzun vadede ekonomik istikrarsızlık ve bu ekonomik istikrarsızlığın da yönetim istikrarsızlığına, güvenlikteki birçok problemi tetiklediğini gördük. Dolayısıyla bizim muhatap olduğumuz bütün devletler bu anlaşmanın bir an önce hayata geçmesini talep ediyorlardı ve herkes de destek verdi. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başından itibaren inanılmaz bir tempoyla elimizden geleni yaptık. Çünkü bu mesele çözülecek ki sırada bekleyen diğer sorunlar var. Gazze'deki sorun, Ukrayna'daki sorun, o konularda da Amerika'yla çalışabilelim. Şimdi ifade ettiğiniz, evet, İsrail'in bir istikrarsızlaştırma ve sabote etme rolü olabilir mi? Olabilir. Onun için biz hep şunu söylüyoruz. İsrail'in bölgedeki tavırları sadece birkaç ülkenin sorunu değil, bütün dünyanın sorunu ve bütün dünya bunun farkında. İlk defa bütün dünyada İsrail'in oluşturduğu illüzyonun dağılmasına yönelik bir anlayış birliği oluşmakta. Bu anlayış birliğinin gerekli diplomatik yöntemler kullanarak bir eylem birliğine dönüşmesi gerekiyor artık. İsrail bütün dünyanın kendisine karşı bir diplomatik eylem çabası içinde olduğunu gördüğü zaman adım atması mümkün değildir. Ülkelerin samimi olması, yanlışa yanlış demesi, bir araya gelip yanlış adım attığı zaman da gerekli cevabı vermesi gerekir. Bu olduğu zaman İsrail adım atmayacaktır. Onun dışında falan ülke beni korur, filan ülke geçmişten dolayı bir şey demez, filan ülkeyle ticaret konusunda arkadan bağladım, filanı seçimlerde, birçok konuda bu türden anlaşmalar olursa İsrail'in tabii bölgedeki kurmaya çalıştığı istikrarsızlaştırıcı oyun devam eder. Ama ülkeler hep beraber zararı görmeye devam ederler. Bunun için biz uluslararası şeffaf, açık bir diplomasiyle yanlışa yanlış diyen ve yanlışa tavır koyan diplomasiyi kurumsallaştırmaya devam edeceğiz.
8: Sayın Lavrov'a da bir izninizle bir soru yöneltmek istiyorum. Sayın Lavrov, az önce aslında açıklamalarınızda değindiniz ama ben yine bu Batı, Ukrayna ve Rusya denkleminde spesifik bir soru sormak istiyorum. Avrupa Birliği'nin son dönemde attığı yeni adımlar var. Mesela Balkanlardaki üyelik müzakerelerini hızlandırma kararı aldılar. Ukrayna ve Moldova ile de bir süreç başlatma kararı aldılar. Rusya, Avrupa Birliği'nin Balkanlar ve Doğu Avrupa'daki bu yeni adımları nasıl değerlendiriyor?
6: Yani Украина meselesi Kırım halkının referandumda oy kullandığı ışığında görüşüldüğünde 2014 senesinde Şubat ayında biliyorsunuz darbe yapıldı. Daha sonra Kırım'ın Rusya'ya katılması için referandum yaptık ve o zaman Ukrayna meselesi Avrupa Birliği ile sürekli masadaydı, masamızdaydı, yani görüşme masasındaydı. O zaman Devlet Başkanı Putin her zaman şunun altını çizdi: biz bütün alınan taahhütlere rağmen Ukrayna'yı NATO'ya dahil etmelerine karşıyız diyordu. Çünkü sonuçta Ukrayna'nın, hani Avrupa Birliği ekonomik bir teşkilat, vatandaşların refahının arttırılmasıyla ilgileniyor. Fakat Avrupa Birliği o yandan, o zamandan bu yana çok değişti. Donald Trump yönetimi Washington'ın biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde de birkaç farklı eğilim var. Yani Trump biraz elini çekti gibi NATO'dan. Bazıları Avrupa Birliği yaklaşık 41 ya da 47 madde Avrupa Birliği şartının maddesi uyarınca bir askeri blok haline getirmek istiyor. İkinci eğilim şöyle: kendi başımıza yani hallederiz. Mesela İngiltere ayrı bir askeri alyans kurmaya çalışıyor. Avrupa Birliği'nin en böyle ateşli Rusya karşıtı ülkelerinden oluşturacak bu alyansı. Ukrayna'yı da katacak bu alyansın içine. Bütün bunlar şimdilik konuşma aşamasında, şimdilik tartışma aşamasında sadece. Ama bütün bunların arkasında tek bir gerçek var: Avrupa Birliği bütün güvenlikle ilgili mimarisini Rusya karşıtlığı üzerine kuruyor. Rusya karşıtlığı temelinde kuruldu. Dolayısıyla bizim ulusal çıkarlarımız burada zedeleniyor. Elbette Ukrayna Avrupa Birliği'ye girerse, Avrupa Birliği'ni askeri bir alyans haline getirmek isteyenler tarafından yapılacak bu. Yani böyle Avrupa Birliği'nin iç sorunlarına gelince belki Ukrayna'nın oraya girmesi hiç de fena olmaz. O zaman Avrupa Birliği dağılır yani içeriden. Eğer kendi ekonomilerini, çok taraflı ekonomik altyapısını da feshetmek, bir askeri alyans haline gelmek istiyorlarsa, o zaman bu çok kötü sonuçlara yol açar, pahalıya mal olur. Ekonomiyi unutalım diyorlarsa o zaman Zelenski'yi davet etsinler bu alyansa. İyi günler saygıdeğer bakan. Sergey Bey, Zelenski kısa bir süre önce Batı medyası üzerinden şöyle bir bilgiyi paylaştı. Belki komik gelebilir kulağa ama Vladimir Putin'i G7 zirvesine davet etti güya Fransa'ya. Bu tarz mesajlardan haberiniz var mı? Yani herhangi bir sinyal veya mesaj verecek değildi. Kendisi medya üzerinden her şeyi kamuoyuyla paylaşıyor zaten. Sayın Putin'e son derece arsızca kaba bir mesaj verdi medya üzerinden. Yani hep piyano çalıyor, bir de kamuoyunun böyle kamuoyu oyalıyor. Bir de Türkiye Ukrayna krizinde arabuluculuk rolünü oynamak istiyor. Belki Sayın Fidan da bu davetten haberdar. Yani sizi Paris'e davet ettiler mi G20 zirvesine Ukrayna meselesiyle ilgili bir görüşme yapmaya?
9: Yok, bir davet gelmedi bize.
10: TGRT FM Haber.
11: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
12: Şimdi reklamlar. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
13: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
14: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
17: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
18: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
19: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
20: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
21: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yetiştirmiş üstünü örtmüş.
22: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
16: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: şimdi reklamlar.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Programımız biraz gecikmeli de olsa başladı ama TGRT Haber TV ile ortak bir yayın içerisindeydik sevgili dinleyenler. Şimdi ise benim ailemde sizlerle birlikte olacağız saat başına kadar. Bugün günlerden salı, Türkiye Gazetesi yazarlarından Hikmet Köksal bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam, size de iyi yayınlar. Nelerden konuşacağız bugün?
1: Efendim yine ailen dışındayız. Hep aileyi merkeze aldığımız...
0: Çemberi bırakmıyoruz, terk etmiyoruz.
1: Evet, terk etmiyoruz. Şimdi aile hayatımızda giderek yaygınlaşan ve aileleri tehdit eden bir önemli tehlikeye bugün dikkat çekmek istiyorum ondan.
0: Buyurun hocam.
1: Tehlike artık şöyle. Bu tehlike insan zihninde dezenformasyon, yani tahribat ya da sanal bir tehlike, sanal bir vaat, bir bağış, bir yardım, bir kolay kazanç öngören bir akım var şimdi. Ve bu özellikle gençler arasında artan ete kemiğe bürünüyor, sanal kumar olarak görünüyor. Karşımıza çıkıyor yani bu tehlike. Toplumsal bir krize dönüşmüş durumda andan. Sanal kumar, cebimizde taşıdığımız bir bağımlılık haline geldi. Yani şöyle, mesela tehlikeli bir yaya yürüyüştüğümüz esnasında şöyle düşünelim, bir sıkıntılı bir kaldırım ya da yolda çamurdu, suydu falan şuydu, tehlike arz eden bir yer gördüğümüz ama yolu değiştiririz. Burada o şansımız yok. Çünkü sanal kumar cebimizde taşıyoruz. Nasıl oluyor bu? Sosyal medya üzerinden. Hande Hanım, şöyle olaylar gelişiyor. Birisi bir yalan söylüyor. İlk bakışta bu olmaz falan deniyor ve aktarılıyor. Ama o yalanı bize aktaran karşı taraf bu defa bir başka kimlik ile aynı yalanı tekrarlıyor.
0: Yalan yalanı doğuruyor, evet.
1: Evet, şimdi ne yapıyor o zaman okuyucu, takipçi? Ya olabilir mi falan diyor, bir ihtimal diyor ama bu defa üçüncü bir tekrar geliyor, dördüncü geliyor, beşinci geliyor ve tekrarlanan yalan hakikat oluyor. Halbuki sanal gerçekte yer olmayıp bilgisayar, tablet, cep telefonu kullanılarak zihinde tasarlanan zenginlik, mevki, makam gibi insanları, özellikle gençleri kendisine çeken bir akım. Birçok kişi, özellikle gençler, emek harcamadan ya da sorumluluk almadan kolay ve kısa yoldan para kazanma umuduyla bu akımın içerisine giriyorlar. Doğrusu öyle düşünelim, 13-15-18 yaş grubunda gerçekten de bunları tahlil etmek, tetkik etmek, bu tehlikelere karşı bir destek geliştirmek hangarın kolay değil. İleri yaşta bunları söylemek kolay. Ama o yaşın psikolojisinde bu gerçekten zor. Dijital oyunlar, e-sporlar, lootbox denilen bir ganimet kutusu. Akıl ismi de enteresan. Ganimet kutusu denilen programlar. Nereden nasıl oluyorsa bu programlar üzerinden ödül kazanmak amacıyla gençlerde ismine kumar demeseler de kumar alışkanlığı hakikatte yayılarak büyüyor. Halbuki menzil kısa, mükafat büyükse mutlaka düşünmek gerekir. Yani büyüklere, sözlere hangana bakıyorum da bazen ne kadar isabetli gelip oturuyor böyle olayların karşısına. Şimdi son verilere göre kumar oynama yaşı 15 yaşa kadar düşmüş andan. Halbuki mesela şöyle bir yarım 50 yıl falan, 40-50 yıl gittiğimiz zaman bu yaş ileri yaşlar için bir tehlike olarak gözüküyordu bu şey. Kumar alışkanlığı. Şimdi 15 yaşa düşmesi çok büyük bir tehlike bu. Yani hemen öyle geçiştirilecek bir durum değil bu. Uzmanlar diyor, hızlı para kazanma hırsı gençleri kumar tuzağına çektiği uyarısında bulunuyoruz. Ama sesimiz çok ileri gitmiyor. o zaman topyekun hepimizin pozisyonu, konumu ne olsun bu işi yapmak zorunda. Hepimizin sorumluluğu kumar tutkusunu tetikleyen ortamlar ile mücadele etmek ve bağımlı durumuna düşmüş olanların da yeniden ailesine, topluma ve normal hayata dönmelerini temin etmek. Bir, tabir caizse aynı zamanda bir cephe daha açıldı sanki. Yani aile sorunlarıyla ilgili. Bu da çok farklı bir cephe ama çok ciddi bir tehlike. Şimdi hatırlayalım, yakın zamanda herhalde bir hafta 10 gün falan oluyor. Yakın zamanda medyada bir haber. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunu öldüren baba.
0: Evet.
1: Ne kadar büyük bir felaket, ne büyük bir acı. Şöyle demiş yani ifadesinde de diyor ki oğlumun kumar ve uyuşturucu batağından kurtaramadım diyor. Keşke böyle olmasaydı. Evet, keşke böyle olmasaydı ama son pişmanlık da fayda vermiyor. Şimdi babaya da doğrusu doğrudan buradan yargılamak uygun değil. Şimdi kumar handanın bir bireyin buradaki kumar bir gencin daha fazlasını elde etmek umuduyla para veya mal karşılığı olarak sonucu önceden belli olmayan bir oyuna ortak olması. Kısaca kabaca tarifi bu. Şimdi bir kumar bağımlılığının temeli insanların kaybetmelerine rağmen ısrarla devam etmeleridir. Yani bu öyle bir şey ki arızalı bir yolda araçla giderseniz ikinci defa oradan gitmezsiniz. Doğal olarak bu böyledir. Fakat bu hayat yolunda korkunç zararlar, tahribatlar yapan bir arıza olmasına rağmen tekrarı var bunun. Tekrarında bir alışkanlık var. Kumar bağımlısı insanlar kaybettiklerinde kendilerini yeniden oynamamak için zapt edemiyorlar.
0: Bağımlılık zaten orada başlıyor hocam.
1: Evet. Dolayısıyla bağımlılık tanımı burada yürürlüğe giriyor şimdi. Kaybettiği para miktarı büyüdükçe daha fazla tekrar tekrar oynayarak telafi etme derdine düşüyor. Doğasına ve savaşına giriyor.
0: Kurtarabileceğini düşünüyor tabii ki kaybettiklerini. Sürekli bir umudu var. Kazanma umudu.
1: Fakat yani bu ne kadar büyük bir yanılgı. Büyüklerimizin gibi sözü yenilen doymazmış derler.
0: Yenilen pehlivan güreşe doymazmış.
1: Güreşe doymazmış. Şimdi burada da kaybeden kaybetmeye doymuyor. Öç alma, intikam alma duygusuyla iştahası kabarıyor ama hasar büyüyor. Bir yıkıcı döngü, bir fasit daire, felaket daha yukarıya doğru taşınıyor. Ailesine ve çevresine karşı sorumlulukları yerine getiremeyen kişi, topluma karşı zararlı bir aktör haline geliyor. Kayıplar yüzünden psikolojik sorunlar, sonuç ne pekâlâ? Psikolojik sorunlar, boşanmalar, aile içi şiddet gibi sorunların ortaya çıkması. Alın teriyle çalışma itibar kaybediyor. İtibarsızlaştırılıyor. Ve haksız kazanç meşru hale geliyor. Şimdi bu alışkanlığa, bu zararlı alışkanlığa alışan ve tekrarlayan sayısı arttıkça Hande Hanım meşrulaşıyor. Yanlış bir olay cinsi ne olursa olsun, türü ne olursa olsun tekrarlandıkça meşrulaşıyor.
0: Normalleştiriyoruz tabi.
1: Aynen öyle, çok güzel ifade. Normalleşiyor. İllegal yapı ve organizasyonlar, ama peki kazanan kim? İllegal yapı ve organizasyonlar. Bu yollarla servet kazanıyorlar. Ama karşı taraftaki aileyi harap etme bedeli karşılığında. Ailede yalvarma veya teknik yoluyla bu bağımlılıktan Hande Hanım kurtulmak da çok zor. Yani bireysel olarak böyle bir hataya düşmüş bir evladın 15 yaşında, 18 yaşında çocuğu yalvararak veya tehdit ederek ikna etmek çok zor. Peki o zaman ne yapmalı? Ondan bir çok böyle yaygınlaşan artık şeyler var yani. Tedbirler listesi var.
0: Hı hı.
1: Efendim, biz toplamayabildiğimiz kadar efendim ilk üç maddeyi ben şöyle belirledim. Çalışıp kazanmayı bir. Ondan. Alın teriyle çalışıp kazanmayı ve bir sanat ve meslek sahibi olmanın değerini ve kutsiyetini ve toplumsal itibarını gençlere öğretmektir biz böylesiniz. Şimdi efendim zaten bunu biliyorlar. Hayır efendim bilmiyorlar. Hayır efendim bilmiyorlar. Ben babaların yani atıyorum bir spor müsabakasına gitmeleri gayet doğal ve tabidir. Ama bir esnafın yanında, üretken bir esnafın yanında, bir sanayi iş konumunda gezdirmelerine de pek rastlamıyoruz Hande Hanım. Artık bu tablonun biraz terse dönmesi lazım. Yani meslek sahibi olmanın itibarını ve saygınlığını gençlerin görmesi lazım. Şimdi yapılabilecek şey ya da yapmamız gereken şey, etrafımızı kuşatan kumar oynama düşüncesini oluşturan mekanlardan ve sosyal ortamlardan, internet kumar sitelerinden efendim uzak tutmak. Bu nasıl olabilir? Bunu nasıl temin edebiliriz? Burada her ailenin farklı kültürel yapısı var, farklı pozisyonu var. Ama bunların hepsi ihmal edildiği takdirde bu dediklerimiz aynı sonuçla yüzleşirler. Hiç kimsenin mevki makam sahibi olması ya da servet sahibi olması, çok güçlü bir aile olması onu kurtarmaz. Mutlaka çocukların efendim edebilecekleri, hayata iltifak edebilecekleri, normal hayata uyum sağlayacakları, sağlamayı öğrenecekleri mekanlara ve ortamlara götürmek zorundayız. Artık çaldım çayıra mevla kayıra yok Hande Hanım.
0: Doğru.
1: Yani çayıra gitmiyor. Çocuklar başka yere gidiyor. Nasıl müsaade edilmez. Üçüncü tedbir olarak benim favorim bir kumar bağımlılığının temelinden atıyorum. Çocuk bir kumar bağımlılığına yakalandı ise onun arkasında mutlaka bir başka kumar bağımlısı var. Yani kumarbaz bir arkadaşı var onun. Netice itibariyle bu arkadaş ortalama olarak efendim, et ve kemikten ibaret bir insan profilidir. Ama bu insan profili bugün sosyal medyadaki profillerle anlamı akış edilmiş gibi değişiyor.
0: Evet.
1: Yani illa ki etkilenebilen bir şahıs aramayalım. Sosyal medyadaki karakterler üzerinden de olayı efendim, şey yapalım, yorumlayalım ve olaya öyle bakalım. En güçlü çözüm mağdur aile olarak hayat tarzının mekanların ve sosyal çevrenin hallerinin değiştirilmesidir. Şimdi bu da bir dördüncü madde olsun. Daha da biraz zor. Tatbikatı daha zor gibi gözükebilir. Eğer sadece kumar değil Hande Hanım, diğer tehlikeli gereyanlar ve alışkanlıklar içinde ilave edelim. Torbaya koyalım onu da. Eğer özellikle çocuklarımızda, gençlerde böyle bir tehlikeli akım, tehlikeli davranış görülürse,
0: hı hı,
1: bahsettiğimiz bu klasik yollarla da bunu önleyemezsek ailenin kesin olarak yapması gereken şey sosyal çevreyi ve mekanı değiştirmektir. Mahalle ise mahalle.
0: Tedbiri mekan yani hocam.
1: Aynen çok güzel. Tedbiri mekan. Evet. Tedbiri mekan. Şimdi şöyle düşünelim. Böyle yakın dostlarımızdan falan efendim işte ileri orta yaşlarda falan var böyle efendim deniz iklimi iyi gelmiyor. Hayati bir tehlike var. Dolayısıyla ben sahildeki evi sattım. Anadolu'daki bir köyde ev aldım diyor. Bunu niye yaptınız? bütün alışkanlıklarınızı, zevklerinizi, dostlarınızı, çevrenizi değiştiniz. Bunu niye yaptınız? Sağlığınız için yaptınız. Peki aynı şeyi çocuklar için niye yapmayalım? Çocuklar için niye yapmalı? Hayat tarzının, mekanların ve sosyal çevrenin değiştirilmesi ise evet, bunu mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Bulunduğu çevrede ve yakınında birisinin kumar oynadığını bilen ve onlarla temas kuran bir bağımlılık için annenin aynı mekanda yaşandığı takdirde tedavisinin karşılığı yoktur. Tedavisi mümkün de değildir. Onu söylüyorum. Çünkü neden? Hayat taklit etmekten ibarettir. Hayat taklit etmekten ibarettir. Günlük hayatta taklitçilik başkalarını rol modeli olarak veya bir topluluğa uyum sağlamak için ortaya çıkar. Kendi özgün kimliğini arka plana atar. Anladım. Yani siyah olarak bir beyaz bir kimsenin, yani fikir olarak diyorum, beyaz olarak girdiği bir siyah toplumdan beyaz olarak çıkması mümkün değildir. Mutlaka içine girdiği toplumun karakteristik özelliklerini, alışkanlıklarını, davranışlarını benimser ve nihayetinde onlardan olur. Çocukların çevresindeki yetişkin kişileri gözlemleyerek sesleri, mimikleri, hareketleri kopyalaması bir öğrenme ve sosyalleşme aracıdır. Bu yönüyle taklitçilik olumsuz sonuçlar doğurabileceği gibi, evet, olumlu sonuçlar da doğurabilir ama keşke olumlu sonuçlar doğurabilecek ortamları artırabilsin. Maalesef durum vaziyeti öyle gözükmüyor. Şimdi bu bizim bireysel olarak Hande Hanım, aile olarak yapmamız gereken ana başlıklar. Burada kamu idaresi, devlet de tarafsız ve seyirci kalmıyor. Alınan ciddi tedbirler var. Tedbir alan kurumlar var. Mesela Yeşilay danışmanlık mesleği ve kumar bağımlılığı için tamamen ücretsiz destek grupları hizmete sunmuş. Psikososyal destek ve grup terapileri yapılıyor. Yani buna gitmekte ve bunlarla irtibat kurmakta çekinmemek gerekir. Aileleri bir sağlık merkezi olarak bunları görmeleri gerekiyor. Kaybettiklerini sadece oynayarak geri kazanabilirim düşüncesi. Bu düşünceden çocuklar ancak bir psikolojik müdahaleyle kurtarılabilir.
0: Evet.
1: Bunun başka çaresi yoktur. Çünkü ben rastladığım örneklerden halindanım. Kamu içerisinde temaslarımızdan görüyoruz. Bazen tedavi gören hastalarla da şey yapıyoruz. Yani çok ciddi bir yazar, eğer çocuklarınızı diyor böyle bir tehlikeden kurtarmak istiyorsanız, atıyorum kumar alışkanlığı ya da uyuşturucu müptelası olmak gibi, bu tehlikeleri yaşayan, içine düşmüş olan bir çaresizin çırpınışlarını ona gösterin diyor. Bu da çok ağır bir yol olduğunu düşünüyorum. Yani bu depresyona da sebep olabilir. Yani
0: evet.
1: Çocuğa değil mi yani? Çocuğa bir depresyon geçiren bir uyuşturucu müptelasını göstermek, çocuğu uyuşturucudan nefret ettirmekle beraber çocukta travmaya da sebep olabilir diye düşünüyorum. Buna lüzum yok. Sonuncu yol Hande Hanım, kumarı teşvik eden sosyal medya araçlarının mutlaka kontrol altında olması lazım.
0: Filtreli olması gerekiyor. Kesinlikle
1: yani,
0: hocam.
1: Yani,
0: ebeveyn kontrolünde. Zaten bu dönemde kullanılmaması gibi bir şey yok. Çocukların sosyal medyayı elinden alabilmek, evet, ya da işte o telefonu, tableti elinden almak çok zor. Bu artık, evet, hani bu kendi kendimize bir türkü okumak oluyor ama mutlaka filtreli ve kontrollü olması gerekiyor.
1: Tamam. Çok doğru haklısınız. Bilgisayar elinden almayalım, alamayız ama programları alabiliriz.
0: Alabiliriz.
1: Yani onları takas yapabiliriz.
0: Her akıllı telefonun anne baba kontrolü var hocam. Kesinlikle var. Yani bunun teknoloji, o daha iyi, bu daha kötü bir telefon olarak diye düşünmeyin. Her telefonun bir anne baba kontrol merkezi var.
1: Evet. Hande Hanım, bugünü şöyle kapatalım.
2: Buyurun hocam.
1: Bütün bu tedbirlerin sonucunda çıkan şey şu. Ya birbirimize yakın olalım. Aile fertleri olarak yakın olalım.
2: Tabii ki.
1: Bunu demek zorunda kalıyoruz. Anne baba, büyükler, ebeveynler, işte kayınpederler, kayınvalideler, kayınbiraderler. Birbirimize ne kadar yakın olursak tehlikelere karşı, bu tehlikelere karşı o kadar savunmamız güçlü olur.
2: Bir kez daha böyle konuşmuştuk ya hocam, safları sıkılaştıralım diye. Kesinlikle evet. O zaman doğru bu cümlemiz.
1: Evet. Safları sık ve düzgün tutalım.
2: Evet.
1: Mutlu olalım, mutlu yaşayalım.
2: Çok teşekkür.
1: Sağlıklı günler diliyorum.
2: Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık diyelim. Hikmet Köksal bizlerle birlikteydi. Türkiye Gazetesi yazarlarından sevgiyi dinleyenler. Bugünlük noktalamış olduk. Özellikle de son dönemde aslında dönüyoruz, dolaşıyoruz. Genelde aynı şeyleri konuşuyoruz. Çünkü aile konularımızın içinde gençlerin güzel yetiştirilmesi, güzel çocuklar yetiştirmek, genç anne babaların çocuklarının güzel ve keyifli yetişmesi ve tabii ki topluma saygıdeğer olarak kazandırılmaları, sadece bu eğitimle de alakalı değil, şunu okumuş bunu okumuş olarak da değil, her zaman konuştuğumuz şey iyi birer insan, iyi bireyler olmak çok önemli. Her hafta hocamız da zaten bu konuların üzerinde böyle çevresinde dolaşıp duruyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımızın da sonuna geldik. Ana kumanda masasında sevgili Ahmet vardı sevgili dinleyenler bugün. Bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Ben Hande, programı sizler için hazırladım, sunmaya çalıştım. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Yarına kadar hoşça kalın diyelim.
3: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
4: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
5: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
6: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
7: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
8: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
9: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
6: Aa, süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
5: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
10: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
11: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
12: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
13: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
12: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
14: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
15: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
16: aklınızda bulunsun.
17: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Su

aklınızda bulunsun. TGRT FM Haber.

Gündeme hoş geldiniz. Gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Ben Mehmet Aydın. Saat tam 17'ye kadar hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Son dakika haberler, sıcak haberler, özel bağlantılarda yine gündemin içerisinde sizlerle olacak. Evet, bir önceki saatte Donald Trump önemli açıklamalar yaptı. Savaşla ilgili, gidişatıyla ilgili, anlaşmalarla ilgili ve bundan sonraki süreçlerle ilgili en son bilgileri tüm dünyayla paylaştı ve önemli satır başları vardı. O satır başlarını gelin sizlerle paylaşarak başlayalım bugün gündeme. İran'la harika bir anlaşma yaptık dedi Donald Trump. Bugünkü sözlerine böyle başladı ve ikinci aşamaya geçtiğini, savaşla ilgili artık bundan sonraki süreçte ikinci aşamaya geçildiğini ifade etti. İran'a yaptırım yapmayacaklarının sinyalini verdi. Burada da İran'ın beklediği en önemli konulardan bir tanesi yaptırımların kalkmasıydı değerli izleyenler. O konuyla ilgili de Trump net konuştu. İran'a yaptırım uygulamayacağız dedi. Nükleer istenirse artık bundan sonraki süreçte kıyamet kopar dedi. Ve bu konuyla ilgili önemli bir satır başı da vardı sözlerinde. İran hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacak dedi. Ve başından beri aslında söylediği nükleer silahla ilgili söylediği sözlerini yineledi. Hiçbir zaman İran'ın nükleer silahı olmayacak dedi. Bugün bunu sözlerine ekledi. Netanyahu konusu önemliydi. Netanyahu ve İsrail'le ilişkilerini de bir bakıma bugün Donald Trump değerlendirdi. Netanyahu ile iyi bir ilişkimiz var dedi. Ben olmadan İsrail var olamaz dedi ve ben olmasam İsrail yok olurdu. Biz koruyoruz İsrail'i şeklinde açıklamalar gerçekleştirdi. Aynı zamanda Ukrayna Savaşı'na da değindi. Rusya ve Ukrayna Savaşı'ndaki son durumda yine konuşulmuş oldu. Zelenskiy ile tekrar görüşeceğim dedi. En son görüşmesini hep birlikte hatırlıyoruz zaten. Zelenskiy'e farklı sözler söylemişti. Donald Trump bir kez daha görüşeceğini ifade etti. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili de bugün konuşmuş olduğu Donald Trump. Erdoğan harika ve muazzam bir iş çıkardı dedi. Kiminle? Şara ile birlikte muhteşem ve muazzam bir iş çıkardı dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da önemli bir başlık açmış oldu. Hizbullah'la Suriye ilgilensin dedi ve İsrail'in Lübnan'a saldırısı, ateşkesten hemen sonra yapmış olduğu o saldırı hoşuma gitmedi dedi. Bu açıklamayı da zira önemliydi. Anlaşmayla ilgili, anlaşmanın bozulabileceğiyle ilgili endişelerini bir kez daha bu sözünden anlamış oluyoruz. Lübnan saldırısı hoşuma gitmedi dedi. Evet, toparladığımız kadarıyla en önemli kısımları bunlardı. Donald Trump'ın söylemleri bunlardı. Dakikalar önce yaptığı bu açıklamaları. Bu arada İran-ABD hattında metin krizi var. Onu da söyleyelim. Anlaşmaya varılmış olsa da basına sızan mutabakat maddeleri Trump'ı zor durumda bıraktı. İran'a 300 milyar dolar ödeneceği iddiasını ABD Başkanı yalanladı. Her iki tarafta da kamuoyu

0: resmi imza töreninin yapılacağı cumadan önce metnin açıklanmasını bekliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran sahası yeni bir krize hazırlanıyor. Taraflar anlaşma metnine ilk imzayı elektronik ortamda attı. Ancak kritik gün cuma. İsviçre'de yapılacak resmi törende ikinci ve nihai ıslak imzalar atılacak. Basına sızan anlaşma maddeleri ise cumadan önce ABD Başkanı Donald Trump'ı zor durumda bıraktı. Adeta İran'ın zaferini ilan eden maddeler metnin resmen açıklanması yönünde bir baskı oluşturdu. Önce İran basınına sızan anlaşma metni adeta İran'ın zaferini ilan ediyor. İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması, İran füzelerinin ve bölgedeki Şii ittifakının müzakere dışı bırakılması ve nükleer müzakerenin zamana yayılması gibi maddeler var. Ancak bir madde var ki ABD başkanını en çok o zor durumda bıraktı. İddiaya göre ABD ve Katar İran'ın yeniden inşası için İran'a 300 milyar dolarlık bir bütçe planı sundu. ABD Başkanı sırf bu iddiayı yalanlamak için bir paylaşım yaptı. Trump'ın milyar yerine milyon ifadesini kullanması dikkat çekti. ABD Başkanı, ABD'nin İran'a 300 milyon dolar ödediği haberi sahte, bu yalan haber demokratların işi dedi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'a 300 milyar dolar iddiasını reddetti ancak açık bir kapı da bıraktı. Vance, gelecekteki herhangi bir yatırımın İran'ın uyumuna bağlı olacağını ve belirli koşullar altında üçüncü ülkelerin İran'a yatırım yapabileceğini söyledi. Amerikan Kongresi'ndeki cumhuriyetçilerse anlaşma konusunda Trump'ın şeffaf davranmadığını söylüyor. ABD basınına göre cumhuriyetçiler pozisyon almadan önce anlaşma metninin açıklanmasını bekliyor. İran cephesinde ise zafer havası hakim olsa da İran muhalefeti de emin olmak için metnin resmen açıklanmasını bekliyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ulusal çıkarları koruyan en önemli maddelerin dini liderin rolüyle anlaşmaya dahil edildiğini duyurdu. Pezeşkiyan, eğer maddeler doğru uygulanırsa İran için gurur belgesi olacak dedi. Müzakere heyetinde yer alan Meclis Başkanı Bakır Kalibaf da nihai zafer yolunda büyük bir adım attık dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise anlaşma muhtemelen cuma günü imzalanacak diyerek temkinli bir ifade kullandı. Arakçı, ABD'yi kastederek kötü niyet ve anlaşmaların yırtılmasına dair hafızamız var. Hiçbir fırsatı kaçırmayacağız ancak hiçbir fırsata da bağlanmayacağız dedi. İsrail cephesinde ise sabotaj arzusu devam ediyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Trump'la aynı fikirde değilim. İsrail kendi güvenliğini korumak için ne gerekiyorsa yapacaktır. Gazze'de yaptığımız gibi Lübnan'da da tekrarlayacağız. Lübnan'da ayrılmayacağız dedi. Ayrıca Netanyahu, İran savaşı bir hata mıydı sorusuna ise yan çizerek cevap verdi. Netanyahu, İran rejimini devireceğiz demedim, devirmek isteyenlere yardım edeceğiz dedim ifadelerini kullandı. Şimdi gözler cumaya kadar ABD, İran, İsrail cephesinde yaşanacak gelişmelerde.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da konuştu. Mevkidaşı Sergey Lavrov'la ortak basın toplantısı düzenleyen Fidan'ın gündeminde ABD ve İran arasında sağlanan mutabakat vardı. İsrail süreci sabote edebilir diyen Bakan Fidan, İsrail'in provokasyonunun önlenmesi gerektiği uyarısında bulundu.
2: ABD ile İran arasında varılan mutabakatı, coğrafyamızda çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bu mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ediyoruz. Nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte barış iklimini zehirleyebilecek söylemlerden ve İsrail'in süreci rayından çıkarmayı hedefleyecek olası sabotaj girişimlerinden mutlak surette kaçınılması elzemdir. Bu neticenin ortaya çıkmasında ABD ve İran liderliklerinin sergilediği siyasi iradeyi çok önemli buluyoruz. Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde arzumuz bu mutabakatın daha geniş bir bölgesel barış perspektifine kapı aralamasıdır. Türkiye bu doğrultuda bölgemizde barış ve istikrarın güçlendirilmesi için inisiyatif almaktan hiçbir zaman geri durmayacaktır. Sayın Trump bir irade ortaya koydu. İsrail'in bu konudaki itirazlarını dinlemedi ve İran da bu iradeye olumlu cevap verdi ve bir neticeye ulaştılar. Umudumuz herhangi bir sabotajın etkisi altında kalmadan geri kalan 60 günlük dönem içerisinde de bu teknik müzakerelerin bir an önce nihayete ermesi ve bölgemizde artık bir barış ikliminin oluşması.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Basının sorularını da cevaplayan Bahçeli, erken seçim tartışmaları için seçimin zamanında yapılması önemli dedi. Bölgede yaşanan gerilimlere de değinen Bahçeli, ABD-İran mutabakatı sevindirici ifadesini kullandı.
3: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir. Biz de arkasındayız.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı sevindirici bulmakla birlikte dikkatle takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının kağıt üzerinde kalmaması, uluslararası hukuk ve denetim mekanizmaları zemininde yürütülmesi gerekmektedir. Kan delisi bir kriz makinesi olan İsrail, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a saldırmakta, söylem ve demeçleriyle dünya milletlerinin dört gözle beklediği Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının dahi karşısında durmakta. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs çerçevesinde taşeron hevesleri okşayan bir istikrarsızlık merkezi olmaya devam etmektedir. Orta Doğu'da yarattığı mezalimi örtmeye çalışan bu melun zihniyetin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hedef alması, Netanyahu'nun aciyetinin, telaşının ve tükenmişliğinin ilanıdır. Netanyahu yönetimi Orta Doğu'da sükunet ihtimalini kendi siyasi gelecekleri için tehdit görmektedir. Bu çıban başı döktüğü her damla kanın, yıktığı her hanenin hesabını teker teker verecek. Bu hazin tablo karşısında sorguya çekilmesi gereken kurumlardan biri Birleşmiş Milletler'dir. Birleşmiş Milletler üç maymunu oynamaktadır.
0: İsrail'in Filistin düşmanı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e ABD şoku. İşgalci bakan düğüne gitmek için ABD vizesine başvurdu ama kapıdan çevrildi.
1: İsrail'e ABD şoku. İsrail'in provokasyoncu bakanı Itamar Ben-Gvir ABD'ye alınmadı. Ben-Gvir'e ABD vizesi çıkmadı. Planladığı ziyaret iptal oldu. İsrail basınına göre Ben-Gvir, İsrail'i bir iş insanının kızının düğününe katılmak ve diplomatik bir toplantı için ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundu. ancak ABD Büyükelçiliği vize işlemleri kapsamında Ben Givir'den parmak izi istedi. İsrail medyası diplomatik vize hakkı bulunan bir bakana yönelik bu uygulamayı alışılmadık olarak yorumladı. Ben Givir'in ofisi de parmak izi talebini doğruladı. Ziyaretin finansmanı da tartışmaya yol açtı. İddiaya göre seyahat masraflarını İsrailli bir iş insanı karşılayacaktı. Ancak muhalefetin eleştirisi üzerine Ben Givir'in seyahat işi tamamen yattı.
5: TGRT FM Haber.
6: Hava durumu.
7: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 19-27, Ankara 15-29, İzmir 21-32, Bursa 17-28, Konya 16-30, Afyon 14-29, Denizli 18-34, Antalya 22-31, Adana 21-35, Zonguldak 18-22, Samsun 19-24, Trabzon 14-25, Kayseri 14-28, Erzurum 10-23, Gaziantep 21-34, Diyarbakır 20-36 ve Şanlıurfa 22-37 derece.
6: Yol durumu.
7: Mengen Pazarköy Eski Pazar yolunun 9. kilometresinde Pazarköy Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Daren'de Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında meydana gelen çatlaklardan dolayı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ila 88. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
9: Şimdi reklamlar.
10: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandırır kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise sırru. Sözün özü şudur ki, İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabında şöyle buyruluyor Hubbi Dünya hakkında: Kardeşim, insanları elbette Hak Teâlâ sırf yemek içmek için göndermedi dünyaya. Sevdiğimiz şeylerle oynayıp mal toplamak ve sırf keyif sürmeye gelmedik biz muhakkak. İnsan Rabbine karşı her an acizliğini, muhtaç, zavallı olup gücü yetmezliğini göstermek maksadıyla dünyaya gelmektedir. Zaten Rabbine karşı kulluk da bu demektir. Velakin bu kulluk da yalnız Resulullah'ın izin verdiği gibi olmalıdır bir hakkın. Onun emretmediği riyazet, mücahede hepsi zarar ziyandır, faydeden ziyade. Nefse ağır gelse de o işler yapılınca yine de zararlıdır ona uyulmayınca. Ehl-i sünnet denilen İslam alimlerinin bildirdiğine göre bir iman lazım ilkin. İman ve itikadı sağlam ettikten sonra emir ve yasaklara uymaya gelir sıra. İlim ve işten sonra lazımdır bir de ihlas. Azaptan kurtulmak da bununla olur esas. İhlas, temiz etmek ve pislikten arınmaktır. Yani her yaptığını Allah için yapmaktır. Sözün özü şudur ki, ahirette kurtulmak doğru iman ve halis amelle olur ancak. Oğlum, dünyada kalmak zamanı pek kısadır. Çoğu boş yere geçti, kalan ise pek azdır. Ahiret dünya gibi olmayıp hiç muvakkat, ebedidir, sonsuzdur, oradır asıl hayat. Orada iki yer var, cennetle cehennem. Bunların ikisi de mevcutlardır şimdi hem. Her kimin hangisine gideceği de yine bağlıdır dünyadaki yaptığı işlerine. Ya sonsuz bir saadet, ya ebedi bir elem. Bunları haber verdi bizlere fahri alem. Aklı olan durmadan çalışması lazımdır. Zira hiç dayanılmaz azaplar pek acıdır. Ey oğlum, ömrümüzün en kıymetli zamanı boşa geçip geriye kaldı kısa bir anı. En verimli günleri Rabbin düşmanı olan nefsin isteklerini yapmakla geçti her an. Geriye ömrümüzün en kıymetsiz, verimsiz bir zamanı kaldı ki ne iş yapabiliriz? Keşke gençlik çağında yapılsaydı ibadet. Yarın mahşer gününde olmazdı tasa ve dert. Zararın neresinden dönülse yine kârdır. Zira kurtuluş için bu fırsat elde vardır. Gençlikte kaçırılan nimeti hiç olmazsa, şimdi yakalamaya çalışmalı hülasa. Kısa bir sıkıntıyla, az bir amelle yine kavuşmak mümkün olur cennet nimetlerine. Gençlikte yaptığımız çirkin, fena fiiller tövbe ve gözyaşıyla affedilebilirler. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun.
1: Efendim, İslam alimlerinden Evliya-i Kiram'dan olan Yahya bin Muaz Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, bir Müslümanı methedemiyorsan bari kötüleme. Faydalı olamıyorsan bari zararlı olma. Sevindiremiyorsan hiç olmazsa üzme, buyuruyor Yahya bin Muaz Razi rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Hayırlı yayınlar hocam.
1: Teşekkür ederiz. Allah Teala razı olsun. Buyurun.
2: Hocam, 4 tane sorum vardı da.
1: Dinliyoruz.
2: Hocam, oturarak namaz kılarken ayaklarımızı kıbleye uzatıyoruz ya.
1: Evet.
2: Ellerimiz diz kapağımızın üzerinde rükudayken, Semallahu aleyhi ve hamideh deyince aynı ayaktaki gibi yana salacak mıyız hocam?
1: Peki efendim.
2: Bir de hocam, rükudan secdeye giderken hiç elimizi kaldırmayacak mıyız? Böyle sürüyerek mi biraz daha ilerisinde yapacağız? Onu soracaktım.
1: Oturduğunuz yere değil mi efendim?
2: Evet, evet hocam. Ayaklarımızı kıbleye uzatarak.
1: Tamam efendim.
2: Bir de hocam, namazı zammı süreleri sırasına göre okumak vacip ya. Hocam, ikinci rekatta, hani ilk rekatta okuduğumu hatırlayamıyorum. Bayağı bir zaman geçiyor bazen. Bir farzı geciktirecek kadar secdeye sevk gerekir mi?
1: Kıyamla mı düşünüyorsun onu?
2: Evet hocam.
1: Peki efendim.
2: Hocam, bir de herhangi birisi bize vekalet verirse, mesela fıtramı falan diye verir misin diye verirken işte dememiz gerekiyor mu, vekili olduğum falanın fıtrası diye? Yoksa içimizden geçirmemiz yeterli mi?
1: Yani birisininkini emanet edeceksek o ismi ona söyleyeceğiz.
2: Peki, hocam,
1: ama kendimizinkini veriyorsak, kendimizinkini veriyorsak, işte deriz ki seni vekil ettim, şu miktarda fıtra veya zekatın devrini yapmaya. Yani karşıdaki zaten seni görüyor, tamam mı?
2: Tamam hocam.
1: Peki efendim.
2: Hocam, son sorumda birinin hocam umumi vekalet verirken aynı zamanda o kimseyi de bir başkasına da umumi vekalet verme hakkı veriyor muyuz? Yoksa ayrıca söylememiz gerekiyor mu hocam? Seni de bir başkasına umumi vekil işte tayin etmek üzere vekalet veriyorum diye.
1: Peki efendim, kaydettik.
2: Bu kadar, tamam. Tamam. Teşekkürler hocam.
0: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler.
0: Buyurun.
3: Alo. Madem hayırlı günler.
1: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Hocam, öncelikle duanıza talep ediyorum.
1: Rabbim ficağın saadeti versin size de, sevdiklerinize de, bütün Müslümanlara da, değil mi, dünya saadet versin. Allah Teala hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun. Ve Cenab-ı Hak hepimize de son nefeste iman selameti versin inşallah Teala.
3: Amin inşallah hocam. Hocam, sorum olacak. Biraz dilim sürtüşebilir. Kusura bakmayın hocam. Oğlum Hristiyan bir kızla evlendi. Ben şimdi bunlara dinini yaptırdım. Uzun zaman görüştüler. Pişman oldum. Gece gündüz çok üzüntüdeyim hocam. Niye yaptırdım, kötüye mi yardım ettim diye. Bir de buna şimdi yönlendirme yapsa, oğlumdan yerse, dini kitap verse veyahut bir anlatmış olsa, bu da kabul etmezse yine de bunu imanına bir zarar verir mi? Bir de imanın 6 şartından sonra Allah'ın sevdiklerini sevmek, bir de sevmemek var ya hocam. Ondan dolayı çok şey kalıyorum. Sizin programlarınızı dinliyorum. Bu şimdi bunu sevdiği için imanına zarar verir mi diye üzülüyorum. Ben de yardım ettiğim için.
1: Yok,
3: ben mecburen yardım ettim. İsterek etmedim hocam.
1: Sana bir zarar olmaz. İzah edeceğiz. Tamam mı efendim?
3: Hocam Allah-u Teala senden razı olsun. Sizi uzun yıllardan beri dinliyorum ama ben dinletemedim, bu duruma düştüm.
1: Yok, merak etme. Sen anne olarak dua et ve devam et, üzülme. Tamam.
3: Hocam hayırlı
0: günler. Teşekkürler, hayırlı günler efendim. Sağ olunuz. Buyurunuz hocam.
1: Şimdi programa şiirlerle, menkıbelerle başlıyoruz ya. Abdüllatif Bey İmam Rabbani Hazretlerinden nakiller yaptı. Onu dinlerken babam rahmetli zaman zaman hep anlatırdı böyle. Nereden okunur? Ama kitaplarda var. Şeyde Kelile ve Dimle gibi kitaplarda var. Hayvanları konuşturuyorlar. Şehzade Şirazi Hazretlerinde de var. Hayvanları da konuşturuyor. Hatta hayvanları da cemadat dediğimiz cansız varlıklar da konuşturuyor. Yani nasihat için yapıyorlar bunu. Anlatılan hikaye, biz zaman zaman bunu hep naklediyoruz da. Tilkinin birisi bir köye inmiş. Orayı burayı ne kümeste tavuk bulabilmiş, ne yiyecek bulabilmiş. Nihayet oraya buraya girerken bir boyacı dükkanına girmiş. Karıştırmış, yiyecek bulamıyor falan. Karıştırırken, orayı buraya karıştırırken boya tenekeleri devrilmiş. Üstü, başı, her taraf rengarenk boyanmış. Alacakta bir şey bulamayınca boyacının alacak defterini ağzına almış, doğru dağa gitmiş. Tilkiler görmüş, demişler bu ne hal? Demiş toplanın, size müjdem var. Toplamış tilkilerin hepsini. Bakmışlar, demiş dinliyoruz. Ne diyeceksin? Demiş yeni bir hükümdar geldi, bir ferman çıkardı. Ve fermanda bütün kümesler artık tilkilere serbest. Nasıl olur falan. İşte kürk, işte diyor ferman. Ağzındaki alacak defterini gösteriyor. İşte ferman, işte kürk. Sırtındaki de kürk olarak. Rengarenk.
4: Nişane olarak.
1: Tabii nişane olarak. Tilkiler sevinçle dalmışlar falan. Kimi kuyruğu kopmuş, kimi kulağı kopmuş.
4: Hepsi dayağı yiyip gelmiş.
1: Dayağı yiyip gelmişler. Ondan sonra geliyorlar ya. Diyorlar sen böyle dedin ama. Vallahi işte kürk, işte ferman. Ferman burada ama demiş. Okuyan kim, dinleyen kim? Bu hikaye hatırıma geldi. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri'nin de. Şimdi mübarek yani 4 asır önce formülü bildirmiş. Şimdi bakıyorum ya ferman ortada. Tamam mı? Ferman ortada. Ama efendim benim sıkıntım var. Efendim benim şuyum var. Efendim buyum var. İşte ben bir kitapta gördüm. Şu duayı okudum mu diye böyle sıkıntılar bir gidiverecekmiş. Böyle yapılıverecekmiş. Afaki şeyler. Bir de sosyal medya çıktı ya. Allame de çoğaldı. Ama bu şey söyleyiver. Kıyamet alameti. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki ahir zamanda yazarlar çoğalacak. Ya hocalar da çoğalacak.
4: Yazar hocalar.
1: Yazar hocalar. Konuşan hocalar. Neyse çoğalacak. Hadis-i şerif bu. Bunların hepsi tahakkuk edecek. Ya insan tabii ki üzülüyor. Ya reçete ortada. Hani o tilkinin dediği gibi ferman bu ama okuyan kim dinleyen kim diyor. İyi de arkadaş yani senelerdir biz naklediyoruz falan. Biz okuruz falan. Mesela bazen benim dikkatimi çekiyor. İşte istiğfar ben okuyorum falan. İnanmıyorum ben. Ha diyeceksin suizan mı ediyorsun? Hayır. Çünkü ifadesinden belli yani okumadığın. Yani ne söylesen yani bir laf söyleyecek. Muhalefet ediyor. O itirazı terk etmediği müddetçe, kitaba da dört elle sarılmadığı müddetçe ve ihlasla da onları okumadığı müddetçe içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtulma ihtimali yok. Peki efendim biz bu kitapları okuduğumuz zaman gerçekten bütün sıkıntılarımız gidecek mi? Yani ben hastalanmayacak mıyım? Benim başıma bir dert gelmeyecek mi? Ben ölmeyecek miyim? Ben yaşlanmayacak mıyım? Ben bilmem. Arkadaş hem hastalanacağın hem başına dert gelecek, bela gelecek, öleceğin. Çünkü burası böyle bir yer. O kitapları okudukça buranın böyle bir yer olduğunu çok iyi anlayacaksın. Çok iyi anlayacaksın. Ondan sonra mesela Evliya-i Kiram. Ya bunların derdi yok mu? Oho en büyük sıkıntı onlar da. Onlar ahiret derdiyle dertlendikleri için bunları dert diye görmüyorlar artık. Ve burası imtihan yeri olduğu için şu anda böyleyim. Bir dakika sonra değişebilir halim. 2 dakika sonra ölebilirim. 5 dakika sonra beni götürüp kabire gömebilirler. Öyle yaşıyorlar. Yani tabiri caizse ölü gibi. Mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri menakıbı çağrı yüzünde orada menkıbiler anlatılıyor. Okudukça yap hakkında buyuruyorlar ki yürüyen ölü görmek isteyen Ebu Kuhafe'nin oğluna baksın. Hemen abiler de anlatırdı sohbetinde. Yani karı kocadan birisi ölüyse buyuruyorlar. Ölüyse tabii kavga olmasa da kiminle kavga edecek? Orada huzur olur buyuruyorlar. Peki ikisi de ölüyse cennet olur buyuruyorlar, tamam mı?
4: İkisi de diri ise cehennem olur.
1: Ha, yani. İkisi de diri ise cehennem olur. Yani. O zaman birisi kabre, birisi hapse gider. İşin aslı bu. Efendim işte sen böyle. Ben böyle demiyorum. Reçete bu. Reçete ağır. Hani miydi? Gönül Pınar'ın bağlıydı. Kalk söz ağır gelir.
4: Evet.
1: Konusunu işlemiştik de. Bu hafta mıydı?
4: Bu perşembeydi.
1: Kalk söz ağır gelir. Nefse ağır gelir tabii ki. Nefse ağır gelir. Ben dikkat ederdim. Emel abiler bir fırçaladığı zaman hakikaten insanın kimyası böyle şey yapıyordu falan. Fakat Emel abiler buyurdular ki biz kalp kırmayız. Şimdi eğitimciden gelme bir hasretim vardı. Emel abiler bakıyordum böyle, gel bakayım Mustafa Dörgöz falan. Sen niye böyle böyle dedin? Niye böyle böyle yaptın? Demezdi. Mustafa Dörgöz'e al bu takvimi, işte cildini şöyle yap, şey yap, hazırla getir. Yani ölçüleri bildiriyor. Mustafa Dörgöz gitti ya dedi, Emel abi böyle büyüdü. Kırmızı dedi ama ben dedim mavi yapayım dedim, ne yapayım falan.
4: Daha güzel olur.
1: Ha, kafasını karıştırdı birileri. O da hakikaten falan ondan sonra yaptı, sevinerek getirdi. Ana Emel abi bir fırça. Ya mavi olsa ne olur, kırmızı olsa ne olur ne gibi hani hatırında gelebilir. Yok öyle değil. Yani Emel abi suçüstü yapardı. Ha, dedim bu büyüklerin işi bu. Sonra bütün önceki evliya-i kiramın aynı hayatlarına bakıyorum, suçüstü. Orada şey yapınca nefis gıkı çıkmıyor. Ondan sonra ya birisi hata etti. Niye sormadın aynı şekilde? Niye sormadın? Onlar kırmızı dedi, sen gittin mavi yaptın.
4: Niye yani? Niye?
1: Kaba tabirle söyleyeyim. Eşeklik ettin diyorsun yani, kendine, tamam mı?
4: Kırmızı yapsana, bir şeyim eksik olacak.
1: Şimdi bunlar Allah-u Teala'nın sevgili kulları mesela, değil mi? Peki Allah-u Teala bunlara bunu kim verdi, bu özelliği kim ihsan etti? Allah-u Teala. Sen bunu da görüyorsun. Allah-u Teala sevgili kulu yani bir emri, bir tavsiyesi yerine getirilmediğince gadaplanabiliyor, öfkelenebiliyor. İyi de arkadaş, bunlara bunu veren aynı şekilde Allah-u Teala'nın emrini sen değiştirince, sen yapmayınca o gadaplanmayacak mı? Ceza vermeyecek mi? Bunun hesabını sormayacak mı? Allah-u Teala peygamberler vasıtasıyla dünyayı ben yarattım. Burası benim imtihan olarak yaptığım yerdir. Her an Emel abinin tabiriyle söylüyorum. Her an imtihan eder Cenab-ı Hak. Her an imtihana tabisiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla nimet zamanı şükür. Derdi belamız zamanında da sabır. Zaten kitaplarda yazıyor. Emel abi de sohbetini hep anlatırdı. Dinin yarısı sabır, yarısı şükür diye. Yarısı. Bir şey oluyor falan. Kim yaptı da nasıl oldu da falan. Ya bir dakika, sabret bakalım arkadaş. Sabret. Yapan Allah-u Teala, yaratan Allah-u Teala. Fakat orada din büyüklerinin dikkat çeken bir şey var. Cenab-ı Hak seni nerede kullanıyor? Adamlara sövmekte, dövmekte, onların malını gasp etmekte, hırsızlık yapmakta, aynı şekilde eziyet etmekte, zulüm yapmakta kullanıyor.
4: Veya boş işlerde mi kullanıyor?
1: Ya da insanlara faydalı olacak bir yerde mi istihdam ediyor? Ona da şükretmeler. Ben böyle, sen böyle yapmıyorsun. Allah-u Teala seni orada istihdam ediyor.
4: Çok önemli hocam ya.
1: Çok aynı şekilde düşünüp öyle bir yerde istihdam ediyorsa Cenab-ı Hak, şükretmen lazım.
4: Herkes kendine dönüp bakınca bunu anlayabiliyor değil mi?
1: Anlar tabii canım. Ya. Yani ne iş yapıyor? Cenab-ı Hak güç kuvvet vermiş, para da vermiş, imkan da vermiş falan. Gel lan buraya. Patak patak kötü adam dövüyorsun, hakaret diyorsun, lan diyorsun, bun diyorsun falan.
4: Çete reisi olmuş, haraç kesiyorsun
1: falan. Nerede kullanıyor seni? Berbat bir yerde kullanıyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Veyahut da bir makam vermiş, insanlara zulmediyorsun. Veyahut da insanların malına göz dikmişsin, canına göz dikmişsin falan. Bunlar aynı şekilde şey yapıyorsun. Nerede kullanıyor? Hani zalim bir emir varmış vaktiyle de, işte evliyadan bir zat işte huzuruna çağırmış falan, demiş ya bana demiş nasihat et. O zat da şöyle bakmış, sen demiş hep uyu demiş ya. Ne diyorsun demiş ya. Ben demiş nasihat bekliyorum, sen hep uyursan demiş sana da faydalı ve demiş bu tebaana da faydalı. Çünkü uyunca zulmedemeyeceksin. Uykuda zulmedecek halin yok. Dolayısıyla kendin zarara girmiyorsun. Dolayısıyla sen uykuda olduğun için tebaana da aynı zulmeden olmayacak. Onlar da rahat, sen de rahat edersin. Formül, reçete. Yani idraki varsa ben zalimmişim diyecek ve netice. Dolayısıyla yani o şiirler hemen kıbelerde anlatılırken gayri ihtiyari Ya dedim, Cenab-ı Hak her şeyi bildirmiş. Hatta Ömer abiler bir seferinde buyurdular ki, ya hocamız buyurdu, buyurdular. Ehl-i Sünnet alimleri yazılmadık bir şey bırakmamış. Ve her asırda o zamanki insanların haline göre kelimelerle, onların kullandığı, anlayabileceği kelimelerle ifade etmişler. Manaya bakıyorsun, 500 sene önce söylenenle bugünkü söylenen aynı. Şeyde biz Cağaloğlu'ndaydık. TGRT'nin ilk şeyleri, böyle ofisleri falan açılmaya başladı. TGRT devrede yok. O zaman şeyler vardı. Bant'tan yayınlanan Evliyalar şeyine, tiyatro gibi.
4: Bantlarda vardı.
1: Ha, bantlarda vardı. Onların senaryosunu yazanlar vardı.
4: Kaset.
1: Kasetler vardı. O senaryoyu yazanlardan bir tanesi samimiydim falan. Dedim bak, biz gazetenin bizim sayfa sevsen dini konular üzerinde. Emel abi de bize bir ölçü verdiler. Bu çerçeve içerisinde hareket edeceksiniz. Yazılarınız buna göre olacak. Size de dedim aynı şekilde bu görev verdi. İyi dedim. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ni yazıyorsun. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni yazıyorsun. Senaryosunu yazıyorsun. Bu seslendirilecek. Size dedim nasıl bir ölçü verdiler. O arkadaş dedi ki, Emel abi bir toplantı yaptı bizimle dedi, bu senaryoyu hazırladı. Orada dedi ki, Abdülkadir Geylani Hazretleri hayatta olsa kimin gibi konuşur? Evet. Ben de jeton düştü, Emel abi gibi konuşur. Değil mi? Emel abi gibi konuşur. Çünkü bu asırdaki insanlar bu şekilde olacak.
4: Emel abi de hiçbir zaman demez benim gibi konuşur diye.
1: Demez.
4: Yani aklına bile gelmez.
1: Şeyde doğru, aklına bile gelmez. Öncekiler demiş mi ki? Yok. Evet. Benim gibi olun diyen olmuş mu? Yok. Bana gelin diyen olmuş mu? Hayır, değil. Ama hep reçeteyi koymuşlar önümüze. Reçeteyi koymuşlar. Onun için Allah'tan anlayışımız artırsın. Bu büyüklerin buyduğu reçeteye uymak nasip etsin. Aynen. Hicri yeni yılımız da tekraren hayırlı mübarek olsun. Aynen. Bazı yerlerde dediler, hem hilali gördünüz mü? Maalesef İstanbul'da görülemedi. Çünkü tam hilalin görüleceği hatta kalın bir bulut geldi. Hatta oturdum böyle, dedim bulut amca şöyle bir çekil bakayım dedim. Hiç dinlemedi beni.
4: Evet, tam orası bulutluydu, doğru. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kendini tanıyabilmek. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, feyz aşağıya doğru akar. Yukarıda olan mahrum kalır. Kibir 10 kısımdır. 9 kısmı kendisini alim zannedenlerde olur. İnsan bu duruma düşeceğine, garip bir köylü olsa daha iyidir. Hiç olmazsa kibirden kurtulur. Ahkam kesmeye başlayınca zerre kadar kibir gelse, o zaman kalbi hasta, imanı da tehlikede demektir. Bu tehlikeden kurtulmak için kurtulanlarla beraber olmak gerekir. Ehl-i sünnet alimlerinin, evliya zatların kitaplarını, hayatlarını okumak, onlarla irtibat kurmak gerekir. İnsanın kendisinin ne halde olduğunu görmesi için arada bir aynaya bakması gerekir. Çünkü insanlar birbirine bakar. Tabii göz kendini görmediği için hep karşısındakine bakar. Halbuki kendine de bakması gerekir. İnsan büyük zatların hayatını okursa kendisinin ne halde olduğunu anlar. Onların nasıl yaşadıklarını, nasıl tevazu ehli olduklarını, nasıl gözyaşı döktüklerini görür. Onlar o büyük hallerine rağmen hiçbir işe yaramadıklarını açıklamışlardır. İslam alimleri öyle büyük zatlardı ki, onların yanında bizim ismimiz geçmez. Hazır olsak hesaba katılmayız. Orada olmasak aranmayız. Biz bir hiçiz buyurmuşlardır. Şöhret afettir. Eğer bir kimse dünya menfaati elde etmek için şöhrete kavuşmuşsa, bu onun için felakettir. Ancak dünya menfaati olmadan
0: Allahü Teala onu meşhur etmişse, Allah onu bu felaketten korur. Sabreden zafere kavuşur, rahat eder. Sabretmek, ferahlamanın anahtarıdır. Dinimizin iki ayağı, iki kolu ve iki gözü var. Bunlar sabır ve şükürdür. Yaşlı bir adam çok cimri olup ömrü fakirlik içinde geçer ve evladına bir vasiyette bulunur. Sana iki çuval altın bırakıyorum. Bunun birini kendin al, diğerini de bulacağın en ahmak kimseye ver. Evladı çok şaşırır bu işe ama vasiyet bu. Yüklenir çuvalı. Kime sen ahmak mısın diye sorsa kabul etmez. Tartaklanır, hakarete uğrar. Tabii ahmak olana bir çuval altını vereceğim dese kabul ederler ama öyle de demez. Derken bir ağacın altında oturan bir adamın olduğunu görür. Sorar, kim bu asılan adam, ağaca asılmış vaziyette duran adam diye. Bu sadrazamdı derler. Üzülür. Bir de cümbüş duyar. Bir kalabalık sevinçle geliyor. Yine sorar, bu gelenler kimdir diye. Yeni sadrazam ve etrafındakiler derler. Tamam buldum der. Geçer sadrazamın önüne, al sana bir çuval altın. Bunu sana babam yolladı der. Sadrazam şaşırır. Neden, nereden icap etti deyince olanları anlatıp, şurada asılı olan kimse senin yaptığın işi daha önce yapan adammış. Belki bir sonraki ağaca da seni asacaklar. Aynı işe talip olmak büyük ahmaklık olmaz mı? Der.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam.
1: Efendim, iki dinleyicimiz oturarak namaz kılarken dedi, eller nerede olacak? Ayakları dedi uzatıyoruz. Efendim, oturduk, ayaklarımızı uzattık. Oturduğumuz yerde de aynı şekilde namaza başlayabiliriz. Saadet-i Ebediye'de eğer ayakta tekbir alma imkanı varsa tekbiri ayakta alır. Ondan sonra oturur buyuruyor. Bu da yoksa ayaklarını uzatır. Hatta sırtını da divana da dayayabilir. Yüzü kıbleye gelmiştir. Veya da duvara da dayayabilir. Tekbirini alır, elini bağlar. Fatiha Zan Musul'u okuduktan sonra rüküye giderken el dizlerin üzerinde olur. Biraz eğilir. Semallahülümen hamid eder. Baldır mı diyoruz oraya? Orada olur.
0: Evet, baldır.
1: Secdeye giderken ayakları uzattıydı ya. Ayakları uzattıydı ya.
0: Uyluk deniyor hocam.
1: Uyluk mu deniyor?
0: Evet. Ha, uyluklar üzerinde dizin üstüne oluyor. Uyluk deniyor.
1: Secdeye giderken diz kapaklarının üzerine doğru gidip birazcık aşağısına, çok aşağı değil.
0: Baldıra doğru artık.
1: Ha. Elin bir kısmı yukarıda, yani dizin yukarısında bir kısmı o kadar. Secdeden çekilince tekrar o uyluklara getirir koyar.
0: Evet. Ya çok bazıları mesela tarif ediyorlar telefonda falan. Çok abartıyorlar yani.
1: Yok.
0: Böyle olmaz, böyle olmaz filan diyenler oluyor.
1: Yani rüküye giderken eller yan tarafa sayılmıyor. Secdeye giderken de aynı şekilde eller yan tarafa sayılmıyor. Dolayısıyla o uyluk ve dizlerin üzerinden el kalkmıyor. Ne zamana kadar? Kıyama kalkıncaya kadar.
0: Tamam.
1: Kıyama kalkıncaya kadar. Herhalde anlaşılmıştır. Efendim, gelelim. Otururken eller geri çekilecek mi? Onu izah ettik. Yani dinleyicimizin secdeye giderken şey yapıyoruz, tekrar aynı şekilde şey yaparken geri çekiyoruz. Eğer tahiyattaysa, mesela kadi-i ahiredeyse veya kadi-i uladaysa dizlerin üzerinde durmuyor, yani sarkı durmuyor, geri çekiyorsun. Uyluklar üzerinde tutuyorsun ellerini. Efendim, Zannul Sure okumak için biraz düşünülürse, orada bir ifade geçiyor. Bir rükû miktarı, yani kıyam miktarı, rükû miktarı veya secde miktarı düşünürse. Ama bir an, ya ben Zammur Sure'yi birinci rekatta elemtereyi okuduydum, ikinci rekatta neyi okuyacaktım falan. Mesela yukarısını biliyordur. El hakimüddeka vel asrı beylülü külli, onları biliyordur mesela. Onları mesela düşünebilir, hangisiydi falan diye. O bir anlık düşünme geciktirme sayılmaz, secdeyi sevip gerekmez. Ama bir rükün miktarı düşünecek olursa geciktirme kabul ediliyor. Yani farzı geciktiriyor. Farzı geciktirdiği için secde-i sehiv o zaman yapılıyor. Gelelim zekatımızı ve fıtramızı verme konusunda vekil edebilir miyiz? Şimdi Mustafa Bey bana zekatımı ve fıtramı ben vereceğim. Vermek için seni vekil ettim diyecek. Ben Mustafa Tokuz'u tanıyorum. Dolayısıyla ayrıca aynı şekilde ifadesinden kendisinin olduğu zaten belli. Ama bir başkasınınkini bana yaptıracaksa o zaman onun ismini söyleyecek. Ben kimin adına yapacağım onu? Değil mi?
0: Evet.
1: Annemin aynı şekilde zekatını halletmek için seni vekil ettim diyor. Tamam. Peki efendim umumi vekil etse. Mustafa Bey, zekat konusunda mesela diğer konularda ki vekaletten farklı bir hususiyet var.
0: Nedir?
1: Ben seni umum vekil tayin etmedim. Zekatını vermek için seni vekil ettim dedin. Tamam mı?
0: Tamam.
1: Sen de aldım, kabul ettim dedin. Sonra senin işin çıktı. Birisini gördün. Ahmet dedin ya, böyle böyle. Osman Hoca'nın zekatını vermek için seni vekil ettim dedin. Ahmet'in de işi çıktı. O da Ali'ye dedi ya, dedi böyle böyle. Osman ölmüş, bu seni vekil ettim dedi. Şimdi zekat tabulü ki vekil vekili silsile-i meratip itibariyle vekalet verebilerek uzatabiliyor. Umum vekil değil baka.
0: Vekil edebiliyor.
1: Edebiliyor. Hani burada dinleyicimiz umum vekil dedi. Ayrıca burada bir şey söylemedi. Yok, umum vekile de gerek yok. Hani zekatımı vermek üzere seni vekil ettim. Bitti. Yani o ifade zaten o alır, altında devrini yapar. Bedeli de verildiyse o bedelini de aynı şekilde dağıtır. Bitti. Umum vekil tayin etmene gerek yok. Peki essen bir zararı var mı? Yok. Ama zekata mahsustur bu. Başka birisini vekil edebiliyor. Ve diğer konularda umum vekil. Mesela dedim ki kurbanımı kesmek için seni umum vekil tayin ettim. Senin de işin çıktı. Çağırdın Ahmet'i. Dedin ki Osman Hoca'nın kurbanını kesmek için seni almaya, aldırmaya, kesmeye vekil ettim diyebiliyorsun. Umum vekil böyle yapabiliyor. Efendim gelelim son dinleyicimizin, bir ikinci dinleyicimizin bir suali vardı. Oğlum dedi evlendi. Ben dedi bunlara din nikah falan da yaptırdım ama dedi şu anda dedi hani şeyde programı dinledikçe falan dedi çim yanıyor dedi, din bilgileri
0: yabancı
1: yok.
0: Bir kadınla
1: ya, yabancı bir kadınla
0: Müslüman olmayan.
1: Müslüman dedi olması için. Eğer ehli kitapsa problem değil. Ama ehli kitap değilse zaten evlenmesi caiz değildi. Şimdi işte müftülüğe gidiyor, orada belge veriliyor falan, ne oldu? Müslüman oldu. Bir değişiklik var mı? Namaz var mı hayatta? Yok. Oruç var mı? Yok. Giyimde kuşamlarda bir değişiklik var mı? Yok. Yemede içmede bir değişiklik var mı? Yok.
0: Müftü belgesi var.
1: Ha, müftü belgesi var değil mi? Şey geldiği zaman, Azra Aleyhisselam geldiği zaman belgeyi gösterecek. Kabire de koysunlar. Göre göre. Müftüyü çağırsınlar onu sana. Şimdi böyle seni öyle belge deyince Kanuni Sultan Süleyman Han rahmetullahi aleyh vasiyet etmiş. Ben ödeyim de demiş kabirime şu çekmeceyi de koyun diye. Öyle bir hani bugünkü tabirde bir çanta diyelim. Kabirin başına getirmişler. Ya şimdi Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'de var. Demişler olmaz. Kabire aynı şekilde başka bir şey konmaz. Ne yapacağız, bu çıkış yolu var mı diye oradaki Şeyhülislam dahil işte ulema böyle müzakere ederken o çekmeceyi elinde tutan adam pat diye düşürüyor, açılıyor. İçinde bir sürü kağıt. Kağıtlara bir bakıyorlar ki ana Kanuni Sultan Süleyman Han yapacağı şeyleri Şeyhülislam'a soruyor. Altında Şeyhülislam mührü imzası var. Tabii oturmuş Şeyhülislam ağlamış. Sen demiş sordukları zaman diyeceksin ya ha Şeyhülislam böyle dedi. Ben ne diyeceğim? Şeyhülislam böyle dedi. Şimdi bunu böyle hatırlayınca yani ille belge şart değil Musa Bey ya. Şimdi namazını kıldın kafana göre, yak dedin ya, fıkıh kitaptan da böyle yazıyor, ben öyle kılmayacağım, amuda kalkarak kılacağım, bilmem ne yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım falan, öldün. Öldün. Ya bakalım diyecekler. Bu ne? Namaz. Kimden öğrendin? Kendimi yaptım. Kendimi yaptım. Çak bir çizgi atınca yerden bitti ya.
0: Bir kıymeti yok.
1: Bir kıymeti yok. Ama sen İmam Hasan ve Bani Hazretleri veyahut da İmam Şafii Hazretleri'nin oydun. Ya da İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'ne ve onların yolunda olanların aynı şekilde hazırladığı ilmihal kitaplarından okundu ya. Şey yaptın. Gel bakalım buraya. Neye göre kıldın? İmam Şafii Hazretleri'ne uydum ben işte. Şafii mezhebindeki yazana ilmihaller uydum. Geç diyecekler. Onlar hesap verecek. Ya ne derdiyiz zor aynı şekilde orada tek başına. Ne kadar kolay bir şey.
0: Başına iş alıyorsun.
1: Başına iş alıyorsun. Kendine. Tabii. Ya koca aynı şekilde üç kıtayı hükmeden Osmanlı devletinin başındaki adam bile aynı şekilde işi garantiye almış. Toplamış o fetvaların hepsini koymuş sandığa. Sorarlarsa aha böyle de. Ben buraya uydum. Onlar şey dediğine zaman. Uydum. Değil mi? Ona o zaman Şeyhülislam'a soracaklar. Dolayısıyla efendim işte mezhepleri kaldır. Ne olacak? Tek kaynak Kur'an. Kur'an'a uyun. Nasıl uyuyacaksın Kur'an-ı Kerim'e? Bunu söyleyen adama nasıl uyuyacaksın diye sorunca böyle apışıp kalıyor. Aptal aptal bakıyor. Nasıl uyuyacaksın? Öğle namazını kaç rekat kılacaksın? İkindiyi kaç rekat kılacaksın? Ve namazlarda ne okuyacaksın? Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor bunlar. Namazda şaşırdığın zaman nasıl hareket edeceksin? Abdestin neler bozar? Kustünü neler bozar? Namazı neler bozar? Orucu neler bozar? Neler yersen orucun bozulmaz veya neler yaparsan oruç bozulmaz. Gıybet dersen orucun sevabı gider ama oruç bozulmaz buyuruyor. Nereden öğreneceksin bunu? Kur'an-ı Kerim yazmaz ki bunu. Kur'an-ı Kerim'de geçmez ki bu. Peki Kur'an-ı Kerim açıklayan, tefsir eden Peygamber Efendimiz'in o hadis-i şerifler olmadan Kur'an-ı Kerim'i anlamak mümkün değil. Mümkün değil. Hadis-i şeriflerinde bazılar var, muhatabı biz avam değil. Müştehit alimler. İşte gıybet orucu bozar hadis-i şerif.
0: Ne anlayacağım bundan?
1: Hadi. Ne anlayacaksın değil mi? Evet. Ya Musa abi daha ağır hadis-i şerif. Mesela ki, Nemmam cennete giremez. Gıybet eden cennete giremez. Temizlik imandandır. Temizlik yoksa kafirdir. Manası da çıkabilir değil mi?
0: Tabii.
1: O manada çıkabilir. Nasıl anlayacaksın bunları? Ya sen hadis-i şerifleri de anlayamazsın. Muhatabı ehl-i sünnet alimleri. Dolayısıyla mesela buyuruyorlar ki kibirli cennete giremez deniyor mesela. Kibirli. Yani o halde giremez demekmiş. Onu bedelini ödettirirler.
0: Tövbe etmeden giderse giremez.
1: Giremez. Ama orada eğer imanı kurtardıysa bedelini ödettirirler. Enver abinin tabiri neydi? Bir sopa yerdi.
0: Sopayı yer. Sopa. İmanı kurtardıysa gene hadi.
1: İmanı kurtarsa gene sonunda ya. Cennete girer mi? Evet, sonunda cennete girer. Dolayısıyla şimdi bu dinleyicimiz ne yapması lazım? Pişmanım dedi, şey yaptım. Ne yapması lazım? Dua edecek, sadaka verecek. İstiğfara devam edecek. Her gün 100 defa. Bir Fatiha, 3 İhlas, 3 Salavat okuyup peygamber, bütün peygamberler, hatta İlmihal varsa, saatte bir kitap varsa, orada büyük alimler şiir halinde onu okuyup okuduklarının sevabını onlara hediye edecek ve ya Rabbi bunların hatır ve hürmetine oğluma da, evlendiği hanımına da hidayet nasip et. Dinini doğru olarak yaşamayı nasip et. Hayırlı kimseler çıkar karşılarına, dua etmeye devam etsin.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: zamanlılar turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: 2 yılı da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar

0: bu NBA geçer, sulata geçer.
1: Bu aralar kömbiye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Yeni saatindeyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bir önceki saatte yangınlarla başlamıştık ve dikkat demiştik. Ankara ve Bursa'da o yangınları paylaşmıştık. Şimdi İstanbul, Tuzla'da Tersaneler bölgesinde bir yangın var. O yangınla ilgili son bilgileri sizlerle paylaşarak başlayalım. Tuzla'da bir gemide çıkan yangına şu an itibariyle müdahale ediliyor. Tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince şu an itibariyle müdahale ediliyor. Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'taki tersanede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği bilgisini sizlerle paylaşalım. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Bir önceki saatte de Ankara ve Bursa'dan yangınları sizlerle buluşturmuştuk. Ve Trump'ın önemli açıklamalarıyla devam edelim gündeme. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da katıldığı G7 zirvesinde gazetecilere konuştu. İran'la harika bir anlaşma yaptıklarını belirten Trump, "Ben olmasaydım İsrail yok olurdu," dedi. Fransa'da düzenlenen G7 zirvesine katılan ABD Başkanı Trump, İran'la yapılan anlaşmayı değerlendirdi. Trump, İran'la harika bir anlaşma yaptıklarını savunarak "ben olmasaydım İsrail yok olurdu," dedi. Trump, Netanyahu ile iyi ilişkileri olduğunu ancak anlaşmanın yapıldığı bir dönemde İsrail'in Lübnan'a saldırısının hoşuna gitmediğini ve bunu kendilerine de söylediğinin altını çizdi. Trump, Netanyahu Lübnan'a saygı duymalı dedi. Hizbullah konusuna da değinen Trump, İsrail bu işi insanları öldürmeden yapamıyorsa bu konuyla Suriye ilgilensin dedi. İran'da rejim değişikliği olur mu sorusuna ise ABD Başkanı buna inanmadığını kaydetti. Anlaşmanın ikinci aşamasına da geçildiğini kaydeden Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişine açıldığını da ifade etti. İran, ABD hattında metin krizi anlaşmaya varılmış olsa da basına sızan mutabakat maddeleri Trump'ı zor durumda bıraktı. İran'a 300 milyar dolar ödeneceği iddiasını ABD Başkanı yalanladı. Her iki tarafta da kamuoyu resmi imza töreninin yapılacağı cumadan önce metnin açıklanmasını bekliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran sahası yeni bir krize hazırlanıyor. Taraflar anlaşma metnine ilk imzayı elektronik ortamda attı. Ancak kritik gün cuma. İsviçre'de yapılacak resmi törende ikinci ve nihai ıslak imzalar atılacak. Basına sızan anlaşma maddeleri ise cumadan önce ABD Başkanı Donald Trump'ı zor durumda bıraktı. Adeta İran'ın zaferini ilan eden maddeler metnin resmen açıklanması yönünde bir baskı oluşturdu. Önce İran basınına sızan anlaşma metni adeta İran'ın zaferini ilan ediyor. İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması, İran füzelerinin ve bölgedeki Şii ittifakının müzakere dışı bırakılması ve nükleer müzakerenin zamana yayılması gibi maddeler var. Ancak bir madde var ki ABD başkanını en çok o zor durumda bıraktı. İddiaya göre ABD ve Katar İran'ın yeniden inşası için İran'a 300 milyar dolarlık bir bütçe planı sundu. ABD Başkanı sırf bu iddiayı yalanlamak için bir paylaşım yaptı. Trump'ın milyar yerine milyon ifadesini kullanması dikkat çekti. ABD Başkanı, ABD'nin İran'a 300 milyon dolar ödediği haberi sahte, bu yalan haber demokratların işi dedi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'a 300 milyar dolar iddiasını reddetti ancak açık bir kapı da bıraktı. Vance, gelecekteki herhangi bir yatırımın İran'ın uyumuna bağlı olacağını ve belirli koşullar altında üçüncü ülkelerin İran'a yatırım yapabileceğini söyledi. Amerikan Kongresi'ndeki cumhuriyetçilerse anlaşma konusunda Trump'ın şeffaf davranmadığını söylüyor. ABD basınına göre cumhuriyetçiler pozisyon almadan önce anlaşma metninin açıklanmasını bekliyor. İran cephesinde ise zafer havası hakim olsa da İran muhalefeti de emin olmak için metnin resmen açıklanmasını bekliyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ulusal çıkarları koruyan en önemli maddelerin dini liderin rolüyle anlaşmaya dahil edildiğini duyurdu. Pezeşkiyan, eğer maddeler doğru uygulanırsa İran için gurur belgesi olacak dedi.

0: Müzakere heyetinde yer alan Meclis Başkanı Bakır Kalibaf da nihai zafer yolunda büyük bir adım attık dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise anlaşma muhtemelen Cuma günü imzalanacak diyerek temkinli bir ifade kullandı. Arakçı ABD'yi kastederek kötü niyet ve anlaşmaların yırtılmasına dair hafızamız var. Hiçbir fırsatı kaçırmayacağız ancak hiçbir fırsata da bağlanmayacağız dedi. İsrail cephesinde ise sabotaj arzusu devam ediyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Trump'la aynı fikirde değilim. İsrail kendi güvenliğini korumak için ne gerekiyorsa yapacaktır. Gazze'de yaptığımız gibi Lübnan'da da tekrarlayacağız. Lübnan'da ayrılmayacağız dedi. Ayrıca Netanyahu İran savaşı bir hata mıydı sorusuna ise yan çizerek cevap verdi. Netanyahu İran rejimini devireceğiz demedim. Devirmek isteyenlere yardım edeceğiz dedim ifadelerini kullandı. Şimdi gözler Cuma'ya kadar ABD, İran, İsrail cephesinde yaşanacak gelişmelerde.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 gün sürecek Rusya temaslarına başladı. Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşen Fidan, ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan'ın gündeminde Ukrayna Savaşı ve ABD ile İran arasında varılan mutabakat vardı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un daveti üzerine Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.
2: Teşekkür etmek istiyorum.
0: Bakan Fidan ilk olarak Lavrov'la hem ikili hem de heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Ukrayna Savaşı'nın 5. yılında Türkiye'nin kalıcı barış çağrısını yinelediğini ve tarafların masaya dönmesi gerektiğinin altını çizdi.
3: Savaşı mümkün olan en kısa sürede ve barışçıl yollardan sonlandırılmasına yönelik arzumuzu ilettik. Kendisine müteakip müzakere turlarına ev sahipliği yapma hususundaki hazır olduğumuzda yine ifade ettim. Ülkemizin temel önceliği Rusya ile Ukrayna'nın diplomasi masasına dönmesidir.
0: Bakan Fidan'ın gündeminde ABD ile İran arasında varılan mutabakat da vardı.
3: Bölgemize ve tüm dünyaya nefes aldıran bu adımın geçici bir sükunetten ziyade yapısal ve kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi en büyük temennimizdir. Bu mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ediyoruz.
0: Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının enerji güvenliği için hayati önemde olduğuna dikkat çeken Fidan, İsrail'in küresel bir sorun haline geldiğini belirtti.
3: İsrail, bütün dünyanın kendisine karşı bir diplomatik eylem çabası içinde olduğunu gördüğü zaman adım atması mümkün değildir. Ülkelerin samimi olması, yanlışa yanlış demesi, bir araya gelip yanlış adım attığı zaman da gerekli cevabı vermesi gerekir. Bu olduğu zaman İsrail adım atmayacaktır.
0: Bakan Fidan, Filistin meselesinin bölgesel krizlerin merkezinde yer aldığını ve Gazze'ye erişimin artırılması gerektiğinin de altını çizdi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı Mehmet Uçum, seçimlerin yenileneceği tarih olarak 18 Nisan 2028'i işaret etmişti, hatırlayacaksınız. MHP lideri Devlet Bahçeli de erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Önemli olan seçimlerin zamanında yapılmasıdır dedi Bahçeli. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız ifadesini kullandı.
4: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçimlerin yenilenme tarihi olarak 18 Nisan 2028'i işaret etti. MHP lideri Devlet Bahçeli de seçim tartışmalarını değerlendirdi. Önemli olan seçimlerin zamanında yapılmasıdır dedi.
4: Değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısı çıkışında seçime ilişkin soruları cevapladı. İçeride yaptığı konuşmada ise gündeminde ABD ile İran arasında varılan mutabakat vardı.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakat memnuniyet vericidir. Ancak memnuniyetimiz bizi rehavet rekabete sürükleyecek değildir. Diplomasi kapısının aralanması, tedbir kapısının kapanması anlamına gelmeyecektir.
0: Bahçeli, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının önemine dikkat çekti.
4: Hürmüz'de geçiş güvenliğinin teminat altına alınması, nükleer programa ilişkin tartışmaların uluslararası hukuk ve denetim mekanizmaları zemininde yürütülmesi gerekmektedir.
0: MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı densiz ifadelerle hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da sert tepki gösterdi.
4: Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkmak, Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak, akıl karargahlarının teslim bayrağını çekmesidir. Mazlumun ahıyla abat olunamayacağını hala idrak edemeyen bir zihniyetin mesnetsiz ithamları, hadsiz isnatları bizim için yok hükmündedir.
0: Bahçeli, İsrail'in katliamları karşısında sessiz kalan Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı da eleştirdi. Netanyahu'nun döktüğü kanlar için mutlaka hesap vereceğini belirtti.
4: Uluslararası hukuk ayaklar altına alan, barışın önünde aşılmaz duvarlar örtmeye kalkan bu çıban başı, döktüğü her damla kanın, yıktığı her hanenin hesabını er ya da geç ama mutlaka ve mutlaka tarihin ve milletlerin huzurunda teker teker verecektir.
0: Bahçeli, Zengezur koridoru ile ilgili de dikkat çeken bir çıkış yaptı.
4: Zengezur dedik ama artık adını doğru koyalım. Bu hat Turan koridorudur. Turan koridoru Kars'tan Türkistan bozkırlarına uzanan tarihi ve kültürel istikbal kapısıdır. Turan koridoru açılacaktır. Türk dünyası kenetlenecek, Türk Devletler Teşkilatı güçlenecektir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. yargı paketi ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmalarının bağımsız şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Bakan Gürlek, infaz düzenlemesi kapsamında suça sürüklenen çocuklara yönelik bir çalışma yapıldığını açıkladı. Gürlek, Avrupa Parlamentosu raportörünün değerlendirmelerine de tepkisini sürdürdü.
2: Ben bizzat Diyarbakır'da gittim. Diyarbakır'da da gördüm. Sahada çok olumlu yansıması var.
0: 12. yargı paketi ve terörsüz Türkiye sürecine değindi. İki çalışmanın birbirinden bağımsız yürütüldüğünü söyledi.
5: Terörsüz Türkiye süreciyle 12. yargı paketine ilişkin çalışmalar birbirinden bağımsız şekilde yürütülüyor. Terörsüz Türkiye sürecini meclis yürütüyor. 12. yargı paketine son şeklini vermek üzere mecliste yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Çocuk suçlulara yönelik infaz düzenlemesinde yapılacak değişikliğin sinyalini verdi.
6: Suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılması için düzenleme var.
5: Suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve öneriler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildi. Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor.
0: Avrupa Parlamentosu raporuna ve buna imza koyan raportöre bir kez daha tepki gösterdi. Bakan Gürlek, raporun bağlayıcılığı bulunmadığını vurguladı.
5: Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan raporda tavsiye kararı.
7: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu.
9: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 19-27, Ankara 15-29, İzmir 21-32, Bursa 17-28, Konya 16-30, Afyon 14-29, Denizli 18-34, Antalya 22-31, Adana 21-35, Zonguldak 18-22, Samsun 19-24, Trabzon 14-25, Kayseri 14-28, Erzurum 10-23, Gaziantep 21-34, Diyarbakır 20-36 ve Şanlıurfa 22-37 derece.
8: Yol durumu.
9: Mengen Pazarköy Eski Pazar yolunun 9. kilometresinde Pazarköy Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Daren'de Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında meydana gelen çatlaklardan dolayı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ila 88. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
10: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
11: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyle tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
10: İyi Finans. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
12: Şimdi reklamlar.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Çocuklar bayılıyor, gül sandık ezmesi.
15: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için

Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü Pazartesi'den Cuma'ya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz efendim 16'yı 17 dakika geçiyor ve bugün 16 Haziran 2026 Salı efendim, bir Dünya Dönerken programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas efendim, burası TGRT FM Merkez Stüdyoları. İstanbul'dan sizlere merhaba diyoruz ve İbrahim Macit var ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Efendim dünya nefes aldı valla. Oh deniyoruz ya, hani oh be ya. Dünya nefes aldı. Yani mutabakatla piyasalar rahatladı efendim. Neden bahsediyoruz efendim? ABD ve İran savaşından bahsediyoruz. Şu anda bir elektronik efendim mutabakat imzalandı. Sonrası Cenevre'de gerçekleşecek efendim. Ama bu arada tabii İsrail'de ben bu oyunu oynamam diyor. Beni oyun dışı bırakın. O savaşmayı sürdürecek galiba. Bilemiyorum tabii. Umarım öyle bir şey yapmaz. Efendim ortalığı velveleye vermez. Ama Amerika bu işten şimdilik paçayı sıyırdı. Bir daha Batı'dan ya da Amerika bu coğrafyaya gelmez efendim. Vallahi böyle bir şeye şey yapmaz, bulaşmaz. Bulaşmaz diyorum çünkü kurtulmak da çok zor. Adam demiş ki baba hırsız var demiş. Bırak gel evladım demiş. Tuttum baba bizim evin hırsızını. La oğlum bırak gel demiş. Baba bırakıyorum, o beni bırakmıyor. Öyle bir İran-Amerika düellüsü yaşadık. Ama bundan sonra böyle bir şey yaşamayacaklar. İsrail'in ipiyle Netanyahu'nun danışmanlığıyla kuyuya indiler. Ve şimdi gidiyorlar sevgili dinleyiciler. Bir affedersiniz tezek meselesi var. Aile köylü yolculuk yapıyor ya at arabasıyla. Madem ki bunu yaşayacaktık, bu sonuca varacaktık. Biz o tezeyi niye yedik demişler ya. Çok affedersiniz. İşte öyle bir şey olmuş efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Dünya şimdi bunu konuşuyor. G7'lerde de gündem bu sevgili dinleyiciler. Onun için hatırlattım ama bizim de özel gündemlerimiz var. Telefonlarımız 0212 454 56 46 geliyor ilk dinleyicimiz efendim. Buyursunlar.
2: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Sultan Gazi'de bir ot elektrikçisi Vural.
1: Vural, adı Vural mı efendim?
2: Evet efendim.
1: Sultan Gazi'de Vural Bey elektrikçi, Vural Bey desek herkes tanır mı efendim?
2: Valla o bölgede o çarşıda tanır herhalde yani. Helal öyle olsun. Cebeci'ye yakın oralarda. Evet. O şey döküm sahası falan da yakın galiba oralara. Hafşat döküm sahası.
1: Abi ben bilmiyorum. Şimdi bilsem dersem döküm sahalarıyla ilgili biliyorsun dava çok büyük şu anda.
2: tramvay yolu var ya şey, Arnavutköy'e doğru giden.
1: Ha evet biliyorum orayı.
2: O tramvay yolun Cebeci durağının oralarda bir yerde bu çocuk. Çok iyi bir insan.
1: Evet.
2: Severim kendisini. Bana çay da verir sabahları erken gelir. Çaydan mı çok severim artık bilmiyorum ya. Ama iyi bir insan. Öyle diyeyim.
1: Allah iyilerin sayısını artırsın efendim.
2: Amin. Bir sıkıntısı var. Faydalıyı zararlıyı bana göre, benim görüşüme göre bazen ayırmada zorluk çekiyor. Şöyle ki. Tayyip Erdoğan karşıtı. Bir sabah bu biraz geç geldi. Baktım altında bir Alman arabası, o pahalılarından.
1: Yapma ya.
2: Dedim Ural arabanla pek iyiymiş dedim ya. He abi dedi. Dedim senin dükkanın da var. Bu ara yaşı 35 filan.
1: Maşallah abi.
2: Ha abi biliyorsun. Senin dedim evin de vardır dedim. He abi dedi. Ural dedim baban sana çok para vermiş anlaşılan dedim. Yok abi dedi ya. Tırnaklarımla kazdım yattım dedi. Dedim bunu ben tahmin ediyordum ama sana söyletmek için böyle söyledim dedim. Baban da niye yok dedim sana vermedi. Dedende de yok belli ki babana vermedi. Dedende yok babanda yok. Oğlum sende niye bu var dedim.
1: Sen bu konforu nasıl yakaladın?
2: Yani senin dedim özelliğin ne? Sen dedim dahi misin? Herkesin yaptığı bir iş mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun da bu varlık? Senin dediğin bir varlık şu anki itibariyle.
1: Tabii.
2: An itibariyle 5-6 belki 7-8 milyonluk bir meblağdan bahsediyorum yani.
1: Tabii daha fazla.
2: Dedim bak sen dedim çalıştın, çalıştığını tuttun, helalinden kazandın alın teriyle, bunu çarşur etmedin, biriktirdin. Sen gibi dedim birçok insan, senin akranların dedim Senin kadar olmasa dedim, sana yakın evi var, arabası var, işi var, gücü var. Çok var dedim. Ben piyasayı geziyorum, biliyorum.
1: Evet.
2: Hiç dedim düşünmüyor musun? Babam da deden de yok da bende niye var? Dedim sen Tayyip Erdoğan'ın döneminde dedim piyasaya girdin, çalıştın, ettin, çabaladın diğerleri gibi.
1: Herkes buradan vuracağını biliyordum abi.
2: Ama ben bunu çoktan beri anlatayım istiyordum. Bu yaşanmış bir hikaye. Bunda ironi falan yok. Tabii. İroni yapıyorum bazen özellikle. Ama artık ironi de yapmayacağım. Dün ikaz aldım.
1: Neyse, ironi de yapmayacağım. Oktay şimdi bunları not alıyor. Oktay gelir şimdi.
2: Doğrudan. O arayamadı şimdi.
1: Öyle mi?
2: Sorularıma cevap düşünüyor. Hı. Cevap veremeyeceği için bu sorularımın cevabını soğutmakta buluyor, unutturmakta buluyor. Hmm. Arıyor, ediyor, bilmem ne yapıyor, sorunla alakalı hiçbir şey söylemiyor. Bunların ortak özelliğidir bunların bu. Söylerler, ederler, kaçarlar, unuttuğumuzu da ne derler ama unutmayız yani. Şimdi az evvel Meclis TV'yi seyrediyordum. Selçuk Özdağ, Yeni Yol Partisi mensubu, eski AK Partili bir milletvekili. Bu Muhsin rahmetli, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetiyle alakalı sözler söyledi. O helikopterden parçalar çalan adamın yakalandığını, askermiş bunlar zaten. Ve bunların 15 Temmuz'daki o Erdoğan'ı vurmaya giden Marmaris'teki çetenin mensuplarından biri olduğunu falan söyledi. Ben dedim herhalde AK Partili biri konuşuyor yani. Hmm. Bu da eski AK Partili. Zaten sen bunları söyleyeceksin Sayın Selçuk Özdağ. Bunları söyleyecektim madem. Bunları söylemek için ille başka partiye mi geçmen gerekiyordu? Hemen bir de Turan Çömez'den bahsedeyim. Cahilmiş ya. Şöyle cahil. Bir şirketten bahsetti, maden şirketi. Devletin arazilerini ipotek gösterdi diyor. İpotek gösterdi diye bir şey yok. Teminat gösterdi diyeceksin Sayın Turan Çömez. Doktorsun, bu işleri bilmiyorsan da önce öğren, ondan sonra konuş. İpotek gösterdi diye bir tabir yoktur ticarette, bankacılıkta, orada burada. Kredi almak için ipotek göster. Hayır, o teminat gösterdirdi o işin sorusu. Şeyden bahsetti, işte öğretmen varmış, özel öğretmenler, özel okul öğretmenler, onların sıkıntılarına falan bahsetti. Meclis bahçesinin önünde dikmen kapısında. Dikmen kapısı da bana çok meşhur oluyor. Dikmen.
1: Abi götürme beni dikmene be. Gözünü seveyim abi. Ben gitmeyeceğim
2: abi. Şimdi ben diyorum ki ya Turan Çömez, ben seni takip ediyorum. Halk TV'de, Sözcü'de, orada burada her tarafta takip ediyorum. Hiçbir gün bahsetmedin ki sen bunların maaşlarını alamadıklarını, özlük haklarından mahrum anlatıyorsun öğretmenlerin, doğrudur hepsi. Doğru kabul ediyorum. Evet, olmasa o insanlar gelip de orada nümayişte bulunmaz. Bağırmazlar. Peki onlara yol gösterseydin ya. Ya bu kadar uğraşana kadar, kadrosuz özel okullarda öğretmenlik yapma gayretine girene kadar gidin bir belediyelere, oraya buraya bankamatik memur olun. Değil mi? Çalışmadan. O fıstık gibi. Hatta bir bazı belediye başkan danışmanları 400 bin liralık o günkü parayla, bugün 600-700 bin lira belki, evlerde oturuyorlar. Nasıl maaşsa bu. Nasıl maaşsa.
1: Aynı muhasebe abi. Onun içinden çıkamayız.
2: Gayet güzel bir ortam burada.
1: O işletmeyi okuyamadık biz daha. İstanbul Üniversitesi varmış. İngilizce abi.
2: Öyle mi?
1: İngilizce işletme. Orayı okuyamayız.
2: Şimdi böyle diyor. şimdi sen o bankamatik memurlarından, o peştemallerden, havlulardan, onlardan, bunlardan ağzını almadın. O üç villanın yok pahasına el değiştirmesini ağzını almadın vesaire vesaire vesaire. Hiç duymadım. Onlardan bahsetmiyorsun da tutuyorsun burada şov yapmak için. Bir de Erdoğan'ın şeymiş bu, eski doktormuş falan.
1: Evet eski AK Partili. Efendim şimdi Necip Fazıl Kısaküre'nin, gerçi Ahmet Davutoğlu Hoca'nın da buna benzer bir kitabı var. Doğru Yolun Eğri Kolları. Onun için Osman Bey, o kitapları okumanızı, bir incelemenizi, bir şey yapmanızı, mütalaa etmenizi tavsiye edeceğim.
2: İnşallah.
1: Doğru Yolun Eğri Kolları abi. Çok teşekkür ederim.
2: Efendim, benden bahsedin. Benden bahsediyorsunuz galiba.
1: Yok yok, estağfurullah.
2: Estağfurullah. Bu da ironiydi ya.
1: Doğru yolun ne?
2: yapmayacağım dedim.
1: Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Telefon hattımızda dinleyicilerimiz var. Efendim 0212 454 56 46 buyursunlar efendim. Alo.
0: İyi yayınlar. Kolay gelsin Atola.
1: İyi günler diliyorum Erhan Bey. Sizi dinliyoruz. Buyursunlar efendim.
0: Evet, Atola Bey, ben de bugün iyi katıldım. İkinci sıradayım. Çok iyi oldu. Neden? Ben şu anda gerçekten dünyanın gidişatından yavaş yavaş mutlu olmaya başladım.
1: Tabii.
0: Çünkü
1: dünya aslında nefes aldı be.
0: Evet gerçekten.
1: O ne ya, savaşlar, katliamlar.
0: Aynen.
1: Bakın insanlar biz yaşasın. Hani
0: gençliğimizde gördük 2013. 2013'ten 2026. 13 yıl boyunca ekranlarda neler gördük.
1: Ya.
0: Ne katliamlar. Yani hani 13 yıl diye kolay.
1: Tabii.
0: Ne katliamlar, ne ilginç neler. Çünkü işte bunlar hep karamsarlığa götürüyordu bizi. Ama yiğidi öldürüp hakkını yememek lazım.
1: Evet.
0: Ya bütün bunlarda Türkiye'nin payı yok mu? Cumhurbaşkanı'nın payı yok mu? Tabii ki de var. Çünkü neden? Cumhurbaşkanımız olmasaydı, bunu güzel yönetmeseydi bu ortamı, biz buradan çıkamazdık. Bakın bugün Amerika, İran hepsi artık çekildi kuyularına. Artık İran kendi kabuğuna çekilecek.
1: Evet.
0: Amerika kendi kabuğuna çekilecek. Suriye'de artık kendi düzenini kuracak. Artık terör de bitti.
1: İnşallah.
0: Çünkü neden? Suriye artık kendi düzenini yavaş yavaş kurmaya başladı Türkiye'nin sayesinde.
1: Evet.
0: Ama gerçekten Atolat Bey, şu 13 yılda yaşadıklarımız öyle felaketti ki. Yani gerçekten bu Amerika ile bu İran'ın da anlaşması o zaman son, hani bundan sonraki, hani hele şöyle, hani bu yazı çok güzel geçeceğiz. İnsanların
1: i̇nşallah
0: artık gezdiği, seyahat ettiği.
1: Erhan
0: artık
1: Bey bir oh de diyeceğiz, evet inşallah. Evet, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size efendim. Bakalım telefon hattımızda kim var? Buyursunlar efendim. Alo alo. Buyurun efendim. Alo. Gitti dinleyicimiz efendim. Buyurun.
3: Buyurun efendim. Kaya.
1: Kaya Bey buyurun lütfen, dinliyoruz.
3: Teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Buyurun.
3: Konu nedir yani?
1: Konu sizi çok da seviyoruz. Kaya Bey nasılsınız, iyi misiniz? Sağlığınız iyi mi efendim?
3: Sağ olasın.
1: Çok teşekkür ederim, iyi günler diliyorum. Kaya Bey'i gönderiyoruz. Bir hasbileştik Kaya Bey'le. Efendim buyurun, iyi günler diliyorum efendim. Alo.
4: Merhaba Ataullah.
1: Merhaba, iyi günler diliyoruz. Müberra Hanım hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk da Ataullah Bey, bu Osman amcayla Erhan Bey telefonu al. Allah bir türlü bırak.
1: Telefonu değil mi efendim? Telefonu evet, bir türlü bırakmayanlar hakkında ne düşünüyorsunuz değil mi efendim?
4: Vallahi kul hakkı yemesinler diyorum.
1: Peki efendim.
4: Şimdi Ataullah Bey, dün bir şey duydum ben.
1: Hah.
4: Bu maden işçileri grev yapmış.
1: Evet.
4: 200 metre derinliğinde gün yüzü yasak diye bir başlık atmış haberde. Bu maden şirketindeki insanlar işçilere ateş açmış.
1: Aha, öldürmüşler ondan mi hiç efendim?
4: Yok yok, öldürmemişler.
1: Allah muhafaza maden, ya bir de.
4: Edirne'de
1: o anlaşma sağlandı efendim. Bitti o işler. Kavuştular ailelerine, eşleriyle, yani ailelerine kucaklaştılar. Bitti o eylem.
4: Ondan sonra tamam, kaymakamla vali de bu işçileri çağırmış. Yaptığınız yasa dışı demiş.
1: Evet.
4: Ondan sonra madenciler greve maaşlarını alamayan şirket maaşlarını ödemiyormuş.
1: Evet.
4: Ataullah Bey.
1: Evet.
4: Yazık, günah değil mi? Bir de diyor bize, diyor maden şirketinde olmayanlar bile, maden haricinde olmayanlar bile diyor bize, diyor ateş ediyorlar diyor. Biz diyor ne yaptık biz?
1: Yapma evet. Ya ciddi misin?
4: Evet.
1: Çok enteresan bir şey, evet.
4: Bak ben bunu Now TV'den dinledim. Kendi ağızlarında orada maden işçileri.
1: Now TV aileleri, evet müthiş. Yazar Now TV tabii. Pardon, onlar yorumlarlar, evet haberini yaparlar.
4: Kendi sesleriyle madencilerin
1: tabii, tabii, kendileri anlatıyor.
4: Çıktı.
1: Evet.
4: Evet, kendileri anlatıyor ama yazık, günah.
1: Efendim o anlaşma bitti. Kucaklaştılar. Bir kriz kalmadı efendim.
4: Evet yani böyle bir şey olsun.
1: Mutlu market sonla efendim neticelendi. Güzel oldu.
4: Evet. Evet, evet, şimdi şu marketteki denetimler de iyi oldu. Evet. 10 milyon lira ceza. Aman çok sevindim. Keşke böyle bütün marketler denetlense Ataullah Bey.
1: İnşallah hepsini denetlesinler efendim yani.
4: Evet,
1: değil mi efendim?
4: Evet,
1: yani? Lütfen. Şey yapsınlar aslında, 6 ayda bu malın fiyatı bu kadar olacak diye bir etiket yapıştıracaklar ve öyle gitsinler. 6 ay, 3 ay öyle gitsin efendim.
4: Evet yani.
1: Değil mi efendim? Öyle sabah akşam etiket değiştirmek olmaz ya.
4: Evet, bir bakıyorsun.
1: Bir dönemin hastalıklı hali ya. O bir dönemde, bir dönem öyleydi yani. Benim bir tane eczacı arkadaşım vardı Bornova'da. Sabah çıkarken Müfit ne yapıyorsun? Abi etiketleri değiştiriyorum. Akşam gelirken ya Müfit gene etiket değiştiriyorsun. Abi değişti falan. Ya bir gün içerisinde iki defa fiyat olur mu ya?
4: 100 liralık şey 200 liraya 300 liraya satılıyor. Yazık, tabii günah canım, değil mi tabii. Bu millete?
1: Doğru.
4: Emekliler kan ağladı mıydı? Kabahat oluyor.
1: Bu tavuk etçilerine bir el koydular. Mesela tavuğun fiyatı Eylül'e kadar efendim böyle kalsın. Nar efendim. Nar desin hükümet. Nar koyduk efendim. Eylül'e kadar kilosu 1 liradan satılacak dese, değil mi Müberra Hanım?
4: Evet, öyle söylesinler ya. Bu tabii. Hal yasası da bir çıksa şu fırsatçılar bir yani bir ortadan kaldırılsa, yazık millete ya.
1: Değil mi, böyle cezasız efendim kontrolsüz piyasalar kendini bulamayacak mı ya? Hepsinin başına neredeyse bir polis dikeceğiz abi.
4: Evet, öyle olacak. Hadi biz geldik geçtik. Çocuklar yumurta yemek ister, süt içmek ister,
1: tabii.
4: Et yemek ister. Yani çok bunlar çok önemli bir şeyler. Ataullah
1: evet,
4: Bey.
1: Bravo.
4: Yani ben kimseyi eleştirmek bağlamında söylemiyorum.
1: Gerçekleri söylüyorsunuz efendim. Bu eleştiri değil. Gerçekler dillendirilirse eleştiri olmaz.
4: Evet, ben sesimi duyurmak istedim.
1: Tabii.
4: Yani Cumhurbaşkanından ricam, denetimleri biraz sıklaştırırsa iyi olur.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür İyi ederim günler. Efendim. İyi günler diliyorum. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 bunlar telefonlarımız. Sizler de bir rahatlık dünden itibaren bir şey hissediyor musunuz? Mesela Erhan Bey dedi ki ya tatile gitmek, gezmek hakikaten ne kadar güzel şeyler düşünüyor ama o kara bulutlar, o savaş, o bombalar, değil mi? O barut kokusu insanları ürküttü, korkuttu ya. Neredeyse yazın bir tatile gitsem, gitmesem böyle bir karamsarlık. Ama şimdi o kara bulutlar dağıldı efendim. Buyursunlar.
5: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
5: Nasılsın Ataullah abi?
1: Çok teşekkür ederim. Nurullah Bey siz misiniz efendim?
5: Evet abi benim.
1: Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
5: Abi ilk gündem savaşla alakalı.
1: Haya.
5: Şey yaptılar, bir sözleşme gibi oldu.
1: Hah, elektronik sözleşme.
5: Elektronik.
1: Mutabakat efendim, mutabakat.
5: Mutabakat, evet mutabakata varmışlar gibi gözüküyor. Asıl şeyi ileride yapacaklarmış.
1: Evet.
5: Ama
1: ayın 19'unda evet. Şeyde, Cenevre'de.
5: Abi şimdi bu süreç şöyle gelişti. Bu aslında İran'ın savaşı değil.
1: Evet.
5: Savaş başlamadan önce bu Hürmüz Boğazı kıyılarına bir Çin gemisi geldi. Bir savaş gemisi. Bu savaş gemisi tamamen bütün istihbaratı sağlayan Çin. Çin'den gelen füze başlıkları hassas vuruşlu. Onunla alakalı bütün süreci Çin uydularıyla bütün istihbarat sağlandı. Bu şekilde bir savaş kazanılmış gibi oldu. Son görüşmesinde Çin'de Trump elinizi çekin ben İran'a şey edeceğim deyip oradan fırçayı yiyince bu tarafa döndü ve mecburen mutabakata varmak zorunda kaldı. Çünkü elini çekmese Çin'le uğraştığının farkına vardı. Ve sonuç bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Erhan Bey bir iki bizim de milli silahlarımız diye şey yaptı ama tabii burada Sovyet teknolojisi meselesi var. Yani füzeyi buradan attığın zaman oraya öyle gönderemiyorsun yani o sistem, o istihbarat şey olayı var. Yani arada Çin var.
1: Evet.
5: Burada şimdi mesela biz aynı savaşa girsek Amerika'yla.
1: Allah bize muhafaza efendim.
5: Allah muhafaza. Bize o istihbaratı sağlayacak öyle bir olay yok. O yüzden işte bizim biraz NATO'ya öyle bir sıkıntımız var yani.
1: Bizim, kendi uydumuzu evet, da yaptık değil mi yani? Nurullah Bey.
5: Abi o tarz şeylerimizi yaptık da bu Çin olayı çok gelişmiş bir mevzu abi. Yani abi. Arada Çin mevzu var. İnşallah
1: Şimdi aslında Çin ve Amerika savaşı yaptı, savaştı. Tabii, bu savaş tabii, Çin bu... ve Amerikan savaşı arada evet. İran'a olan oldu galiba.
5: Olan oldu orada bombaladılar falan ama tamamen oraya bir gemi geldi ya bu Çin gemisi nedir kardeşim hiçbir şeye de karışmıyor falan gibi bir iki haberde şeyde falan
1: duruyor?
5: Duydum. He, öyle boş boş
1: duruyordu. Füze mi getiriyordu abi bize ya?
5: Yok abi bir şey getirmedi.
1: İstihbara sağlıyordu.
5: Oraya bir geldi orada olay başlamadan bir hafta önce orada bir attı orada demiri bekliyorlar. Millet de diyor ki ya bu Çin gemisi ne duruyor kardeşim burada gelen işte Amerikan gemilerini falan kovalasın bari falan hiç alakası yok. Adam oraya şey etti millet işte orada bütün istihbaratı şunu bunu tamamen olay böyle bir Çin Amerikan savaşını izledik yani biz.
1: Vay be. Hatta bir gemiden değil mi bir gemiden bütün istihbaratı ya da hareket analizlerini alıyorsun, karşı tarafa verebiliyorsun abi. Düşünebiliyor
5: evet,
1: musun?
5: Evet abi, oradan işte o tabii nükleer bir gemi bu, çok büyük, önemli bir gemiydi o. Oradan şey etti, hatta Trump şeyde tehdit etmiş abi. Tayvan'la tehdit etmiş. Ben de oraya şey derim, İran'dan elini çek demiş. Ha. Orada da Xi Jinping şey demiş, sen istediğini yap demiş. Ya hero ya mero demiş, orada bir soğuk duş etkisi oldu.
1: Ne diyorsun
5: oradan
1: ya?
5: Eli boş döndü yani.
1: Çin gezisinde değil mi? Çin gezisinde tabii, bunlar tabii. Konuşuldu.
5: Bunlar konuşuldu. Ya herro ya merro demiş. Ben de demiş sene demiş Tayvan'a baştan salarım falan demiş. Ondan sonra elinden gelen ardına koyma demiş. Ondan sonra öyle bir eli boş döndü. Geri dönünce buraya şey yapmak zorunda kaldı. Ha. Evet abi.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz Nurullah Bey. İyi günler diliyorum size ve Sivas'ımıza. Efendim buyurun. Alo.
6: Alo, ben Ankara'dan Taksiz Cemal Atavullah
1: Bey. Cemal Bey, iyi günler diliyorum. Hoş geldiniz. Buyurunuz efendim.
6: Ya şimdi ben tabii konuyu değiştirmek isterim ama çiftçilerle ilgili konuşmak istemiştim.
1: Söyle abi, çiftçilerin nasıl bir şey bir şeyi var?
6: Çiftçilerin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Devlet sağ olsun paralarını ödüyor. 80 dönüm olan arazisi olana 31.200 lira para ödüyor devlet.
1: Aa.
6: 80 dönüm arazisi olana bakın 31.200 lira ödüyor. Artı 28.000 küsür lira da NADAS'a geleceği zaman ödüyor. Yani
1: devlet parayı mı dağıtıyor abi? Nedir durum anlayamadım.
6: Yani hani çiftçi bana para vermiyor diyor ya.
1: He.
6: Dönüm başına 30.000 lira 50 lira para veriyor devlet.
1: Vay be. Dönüm başına değil mi abi?
6: Evet dönüm başına. Yani ne yakıyor? Bir traktörün yakacağı mazot 7.000 lira. 12.000 lira gübre atsan 80 dönüm 100 dönüm yere 20.000 lira. 20.000 lira tohum atsın 40.000 lira. Kebinden çıkacağı çiftçinin 5 lira parayı.
1: Ya.
6: Yani devletin...
1: Allah devletimize zeval vermesin abi.
6: Zeval vermesin. İkinci bir hususta ablama çok teşekkür ederim. Beni savunduğun için o taksici şeyinden dolayı.
1: Hı.
6: O da biraz da doğru söyledi ama Osman abi ve bir de bir şey çıkmıştı. Oktay diye bir arkadaşımız çıkmıştı.
1: Oktay Bey Ankara'dan katılır zaman zaman bize.
6: Katılıyor. O çünkü fiyatları bilmiyor. Taksi durakları. Ben eskiden 4 taksi ev alabiliyordum bu ticari taksiye 81'de. Şimdi bir daire alıyorum. Ticari taksi satsam Ankara'dan bir ev alırım. Bazı duraklar dediği bahsettiği duraklar Eskişehir yolu üzerindeki duraklar pahalı. Ama plakaların fiyatları aynıdır. Hiçbir yerde değişmez. Standarttır. Ama durakları bir adam çökmüş Eskişehir yoluna çapa, işte bir tane taksi, onlar 10 tane durak kurmuşlar, şirketleşmişler, böyle sömürüyorlar. Biz de oradan iş alamayız. Bizim durağımız da 100.000 lira etmez Kızılay'da.
1: Halbuki Ankara'nın göbeği Kızılay yani.
6: Yani göbeği. İnsanlar bazı şeyleri hep dolmaca söylüyorlar. Dolmaca söyledikleri için bilmiyorlar. İşin içine girmedikleri için. İşin içine girdikleri zaman hayat bambaşka bir şey.
1: Tabii.
6: Yani.
1: Saha şimdi, farklı abi. Evet sahada işler farklı çalışıyor.
6: Sahada farklı. Ama kitabı yazarken kolay söylemesi kolay. Yok bir kere benim can güvenliğim yok.
1: Evet.
6: Müşteriyi almazsam müşteri beni şikayet ediyor. Niye? Adam bakıyorum eli çiletti, ayakları çiletti, şekli şemali değişik. Yani benim can güvenliğim olmasın mı? Yani insanlar o kadar rahat konuşuyorlar ki.
1: Evet.
6: Hep mesleklerin bir fişeği var, fişeği var. Evet. Her meslek.
1: Peki.
6: Çok teşekkür
1: ederim. Ben teşekkür ederim Ankara'ya. Sevgiler efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım efendim. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim. Buyursunlar efendim. Alo. Ses vermiyor nedendir efendim? Öyle bir şarkı vardı değil mi efendim? Ses vermiyor nedendir? Evet, telefon hattımızdaki diğer dinleyicimizi alalım, hazırlayalım. Buyursunlar efendim.
7: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
7: İstanbul'dan Arif.
1: Arif Bey merhaba, buyurunuz efendim.
7: Efendim ben İSKİ'den su faturalarının en az %25 indirim yapmasını bekliyorum. Barajlar doldu kardeşim, para kazanıyorsunuz ya.
1: Ha, su var, bari indirim yapın diyorsunuz.
7: Ya barajları Allah Celle Celaluhu doldurdu barajları. Su satıyorsunuz. Arıtmasınız yok, şeyiniz yok, bir inşaatınız yok. Yani nereden? Hazır beleşe kondunuz ya. Bir indirim yapın en azından %25 ya.
1: Ya da bir sene zam yapmayın Allah'ın soyuna.
7: Efendim o ayrı bir konu. O zam konusu bir ayrı. Biz bir kere eldekini değerlendirelim. Yani bir en az %25 bir indirim yapması lazım. Çok güzel para kazanıyorlar. Vallahi... Yani ne bileyim yani çok güzel para kazanıyorlar. Evet. Çok güzel.
1: Nasıl yani faturalar kabarık mı abi?
7: Faturaları kabarık da var. Nerede elektrikle kafa kafaya geldi yani. Ha. Yani ben İSKİ'den bir adım yapmasını bekliyorum. Bayağıdır bekliyorum ama yani barajlar dolana kadar sesimi çıkamadım. Barajlar doldu. Şimdi bir yandan su satıyorlar kardeşim.
1: Evet.
7: Yani su satıyor. Allah'ın verdiği nimeti böyle tam dolu dolu parayla satmanın ne anlamı var ya? Allah yağmur yağdırmasa ne yapacağınız?
1: Evet.
7: İSKİ'den bekliyorum böyle bir %25 hareket.
1: Peki efendim. Hay hay.
7: Selamünaleyküm, hayırlı görevler.
1: Hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyorum efendim size. Evet, buyurunuz efendim.
8: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam. Yusuf. Hoş geldiniz efendim.
8: Hoş buldum.
1: Buyurun efendim.
8: Şimdi ben... Nurullah Efendi'yi dinledim. Bayağı bu işlere hakim bir insan.
1: Çok hakim abi.
8: Gitmiş Çin'de Trump'ın anladığın Çin Bing'in şeylerini şey yapmış. Ona bakmış.
1: Aralarında geçen diyaloğu çözmüş.
8: Çözmüş de yanlarında.
1: Yanlar.
8: Yani olur mu? Yanlarında tabii ya.
1: Bazı yanlarında. Cümleler medyaya yansıdığı için herhalde oradan. Evet. İyi yok, bir medya canım. Okur yazarlığı var.
8: Şimdi... Hı. Ya bu kadar da anladın bir şey. Efendim biz NATO ülkesi olduğumuzdan Amerika'yla biz harp edemez miyiz? Niye
1: edelim efendim? Zaten bizim harp etmek yok gibi niyetimiz
8: bizim
1: yok.
8: Öyle bir şey niyetimiz yok da. Şimdi NATO ülkelerinden biz harp yapamaz mısın? Gelsinler Ankara'ya otursunlar o zamanlar. Nurullah Efendi de anladınız. Dil çalsın ona. Şimdi bir zamanlar ben bir şey söyleyeceğim. Erbakan 78-79'larda bak. 79'larda hacca o zamanlar arabalarından gidilirdi. Arabalarından gidilirdi yani hacca. Bizim buradaki anladığım iş adamının bir tanesiyle gidiyorlar geliyorlar. Bir tanesi oturmuş kasabhanede ya işte filan oğlu var ya adacısıyla söylüyor. Adamın aslı şeyli yani. Yani iyi bir anladın mı iş adamı. Erbakan'dan anladın mı valiz şey getiriyorlar oradan. Altın getiriyorlar. Dinledim. Peki dedim sen onların valizini taşıyan sen idin herhalde diye miydin benim bildiğim kadarıyla dedim. Yok ya dedi öyle diyorlar. Sana da başka sürü bir şey söylüyorlar. Kardeşim varsayımla konuşmayacaksın ya. Bir tane Çin gemisi gelmiş oradanlar mı ne bileyim ne yapmış. Bu adamları hele armut toplamıyor ki bu adamların da bir şeyler var. Çin yardım bitmiştir. Evet. Rusya yardım etmiştir. Başka devletler yardım etmiştir İran'a. Yani bu sanki oradaymış gibi anlatılmasın benim söylediğim. Benim söylediğim anlatılmasın oradaki gibi ya. Yani adam çantasını sanki anladın o şey diyor orada onların istihbaratını o şey etmiş. İşte şöyle yaptılar böyle yaptılar. Olmaz öyle şey. Şey etme. Varsayımlara göre dedi.
1: Peki.
8: Bir de Müberra Hanım şeyi söyledi. Nal TV'yi söyledi. Orayı izlersen Müberra Hanım olmadı. Orayı söyleyip izleyip de anladın burada. Onlar da bir haftaki evvelki haberler getirir bugün yapmış gibi anladın mı? Seni de kandırır, ötekini de kandırır. Daha ben ne izlediğim var onları, ne de izlerim, ne de bakarım. Müberra Hanım'a da tavsiyem oralarda gelip de gelip burada şey yapmasın.
1: Gerek. Anladım efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyoruz. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
9: Selamun aleyküm, hayırlı günler.
1: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz, buyurun.
9: Atabı nasılsınız? İyi
1: teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim?
9: Çok şükür, sağ olasın, sağ olasın. Ben de Osman amcaya katılmak için aradım.
1: Evet.
9: Bu Nurullah kardeş, Türkiye yani hiçbir şeye tutmuyor. Yani böyle hiç, biz NATO ülkesiyiz, elimiz ayağımız bağlı. Yani o Japonya onlara, Çin onlara şey vermese, onun için aradım.
1: Sence Nurullah Bey kimden yana yani?
9: Nurullah
1: ya sen kimden yanasın ya. Nurullah Bey diyorsun.
9: Evet kimden yana ben bilmiyorum yani. Orada sanki kendi elinden koymuş gibi yani ayıp böyle bir şey. Türkiye'yi bu kadar hafife almak. Ben öyle anladım yani Ata Bey.
1: Türkiye'yi hafife almıyor da. Amerika'yı hafife alıp Çin'in Amerika'yı nasıl çevrelediğini söylüyor.
9: Ama öyle söylerken de. Biz olsak diyor bize kimse yardım etmiyor diyor.
1: Ha.
9: Etmez bizim halimiz ne olacak diyor bak orada.
1: Evet. Yani biz yani, İran değiliz. İran'a yardımcı olurlar da bize kim yardım eder diyor.
9: Evet. Bize kimse kim yardım eder?
1: Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diyor yani.
9: Var niye dostlarımız vardır öyle.
1: Vardır değil mi?
9: Demeyelim yani vardır ya.
1: Eyvallah.
9: Çok şükür dostlarımız var. Evet, bu reisimizin sayesinde.
1: Hı.
9: Var, dostlarımız da var.
1: Dostluklar kazanmak lazım, evet.
9: Evet. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size. Buyursunlar efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi alacağız. Ankara'ya bakın. Binlerce flamingo yumurtadan çıkmış efendim. Yani Ankara'da flamingonun ne işi var diyeceğim. Fakat eskiden beri var ama bu kadar hiç görmedim ya. Ay buyurun efendim, alo.
10: Selamünaleyküm Atalla abi.
1: Buyursunlar efendim.
10: Adım Alper.

0: Buyurun Alper Bey.
1: Ulak Haberleşme Şirketi'nden bekliyordum. Yerli yazılım da filan yapmışlar ama Türk Telekom yaptı nedense. Ben Türk Telekom
0: henüz çıkmadı. Gelen seneye çıkacakmış o telefon. Değil mi?
1: Keşke Ulak Haberleşme Şirketi yapsaydı. Yerli yazılım da onlar yapardı.
0: Bizim zaten yerli şeyimizi biz kendimiz yapıyoruz. Telefonumuzu da yapıyoruz. Yazılımını da yapıyoruz. Gelecek sene çıkacak efendim o. Sen de bekliyorsun değil mi bizim telefonumuzu?
1: Bekliyorum Atolla abi. Yalnız bu Türk Telekom işin içine girdi o biraz karşı. Zaten şebekeden hizmet alamıyordum. Nasıl olacak orasını anlayamadım ben.
0: O ayrı bir şey ama yeni cep telefonu üretiyoruz. Ben de o cep telefonunu bekliyorum. Telefonumu değiştirmek lazım. Ömrünü tamamladı. Yeni telefonu inşallah bizim telefondan alacağız efendim.
1: Ulak Haberleşme Şirketi de Türk Telekom gibi GSM şirketi olmuş olur hem de.
0: Değil mi yani? Aynı
1: ismi ucuz yani.
0: Tabii resmen üreteceğiz. Abi şimdi biz telefonu çok seviyoruz. En fazla telefon değiştiren, en fazla telefon alan, en fazla telefon satan milletiz evvelallah dünyada. Bizim niye bir telefonumuz olmasın? Ya bunlar bir telefon bile üretmiyorlar denildiğinde utanırız canım. Bak şimdi arabamız var. Fena mı oldu? Peki efendim.
1: Bir de bu şeydir. Rıfkı Taşçı Hoca var hep bazen. Darüşşafaka Lisesi daha önce öğretmemiş onu. Kalbini yakınları tamir ettirsinler. Şefkat Gavsi Bey o da hep bazen. Mesela onun kalbini de bulamadık onu. Yakınlar falan bir şey yaptılar da yerini de ziyaret etsek. Hatta peki. Saf Efendi de bulamadık mesela.
0: Kimi efendim?
1: Hatta Saf Efendi. O da hep bağdanmış. Onu da kabine bir bulunsaydı ziyaret etmiş olduk.
0: İnşallah.
1: Ben mi bulayım artık? Başkasını bulur artık. Bu inşallah Evliya Çelebi olsun, İsmail Feruk Kırımi Hazretleri olsun, Muhammed Kasım Hazretleri olsun, Eser-i Mihancı Müzekil eser de inşallah yüzüne çıkar da faydalanırız.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz.
1: Bu şeydir. Bu Müberra Hanım tarzı bu Bahar Hanım'ın tarzına falan benziyor. Çok zaman o aklıma geliyor böyle.
0: Bahar Hanım kim ya?
1: Bir ara var ya böyle işi konuşuyordu Amerika'da falan yaşıyor şimdi.
0: Ha Amerika'ya geçmiş. Evet bizim yönetmen aradı. Aramışlar arkadaşları demişler kendisi Amerika'da doktora yapıyor ya da oraya geçti orada yaşıyor. Evet.
1: Ha korkmasın beni zaten Atullah abi.
0: Bizim eski dinleyicilerimiz dünyayı dolaşıyor. Sınırları açtılar efendim. Yolları açık olsun.
1: Evet,
0: peki efendim. Bahtları ve yolları açık olsun. Çok teşekkür ederim efendim. Evet kısa bir reklam aramız var. O kısa reklam arasında sonra birlikte olacağız. Telefonlarımız 0212 454 56 46 reklam. Sonrasında birlikteyiz. Lütfen ayrılmayın efendim. Telefonlarımız çok müsait.
2: Şimdi reklamlar.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Burası TGRT FM.

0: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz efendim. Telefonlarımız 0212 454 5646, bunlar telefonlarımız efendim. Sizlerle beraberiz. Telefon hattımıza dinleyicilerimiz varsa hemen alıyoruz efendim. Buyursunlar efendim.
1: Alo, selamünaleyküm Mata Bey.
0: Muhaleyküm selam efendim.
1: Abi, Kayseri'den Mustafa Duman efendim, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim efendim, sizi sormalı, sizler nasılsınız?
1: Sizlerin sağlığına duacıyız. Allah'a da iyiyiz elhamdülillah.
0: Maşallah. Allah iyilikler

0: Dersin efendim.
1: Cenab-ı Allah herkese iyi bir güzel bir kesin Ata Bey. Ata Bey, yani bizim Allah Allah seslerimiz var ya, Çin'in gemisiymiş, Amerika'nın gemisi, turist gider Ata Bey.
0: Çin'in gemisi Amerika'yı çok fena korkutmuş abi, Hürmüz Boğazı'nda.
1: Tamam da Ata Bey, bizim gemimiz olsa, ay yıldızı bayrağımız olsa, onlar yanına bile tozuna bile yaklaşamaz Ata Bey.
0: Yani değil mi efendim? Bu konuda kimse bizimle yarışamaz. Onların gemileri, teknolojileri son derece ileri olabilir ama bizde de bir imanımız var, bir cesaretimiz var. Bizdeki o hususiyet hiçbir orduda, hiçbir askerde yoktur efendim.
1: Tabii Seyit Onbaşımızı falan unutmayalım.
0: Değil mi ya? Onun arabası var. Güzel mi? Güzel. Şoförü de var. Ama ne diyor abi sonunda? Ama ruhu yok diyor.
1: Ruhu yok Ata Bey.
0: Ya Mustafa Bey.
1: Ata Bey, sizle sohbet ederken bir de arada gülüşleri var ya, böyle dalga geçiyor gibi hissediyorum ben Ata Bey. Ya,
0: ben mi efendim?
1: Yok yok, siz değil. O bir tane Sivas'ta bir arkadaş.
0: Ha, Nurullah Bey mi? Tabi abi, Nurullah Bey çok derin bir dinleyicimdir.
1: Sanki böyle hani... Çanta taşıyorlar ya Ata Bey, çanta taşıyorlar ya, hani her türlü tehlikeye karşı, sanki öyle bir şey varmış gibi. Çin'de oluyor, Amerika'da oluyor, İran'da oluyor, Rusya'da oluyor, anlatabiliyor muyum? Bu arkadaşım, ben herhalde askerlik yapmamış gibi şüphe içindeyim Ata Bey. Askerlik yapsa, karavana yese hiç kimseyi böyle korkmaz hiç kimseden Ata Bey. Yok Çin'de mi, yok Amerika gelmişmiş Ata Bey, anlatabiliyor muyum? Yani bizim
0: kendine güveni mi yok diyorsun yani?
1: Abi Ata Bey, güveni yok yani. Güven olsa yani insan Çin gemisini falan söyler mi? Çin'le hepsi bizde de var Ata Bey. Bizde mevcut.
0: Evet.
1: Anlatabiliyor muyum? Her şey var bizde ya.
0: Hmm.
1: Her şey var. Bizden niye bahsetmiyor yani o arkadaş bağlandığı zaman? İnan ki yani yağlarımız ediyor Ata Bey. Bir de arada gidiyor böyle hafiften böyle dalga geçer gibi. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Şey olamadık. Ben bağlayayım dedim.
0: Tamam efendim. Peki efendim. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Kayseri'ye sevgiler, saygılar efendim. Buyursunlar. Alo. Buyurun efendim. Alo.
2: Alo.
0: Buyurun efendim. İyi günler diliyoruz.
2: Ataullah Bey ben. Alo.
0: Buyurun efendim.
2: NAV TV'ye inanmıyorum. Eğer o madenci aileleri kendi ağızlarıyla konuşmasaylardı,
0: evet,
2: ben bu mevzuyu açmazdım.
0: Evet efendim.
2: Ama ben duyduklarımı söylüyorum. Yani Yusuf Bey niye, Yusuf amca niye şey yaptı ki? Ben o madencilerin ağladıklarını, madenci aileleri...
0: Evet evet, eylemdeydiler. Ama o eylem bitti efendim.
2: Ha tamam, bitti ama ben bunu... dile getirmek için
0: tabii,
2: söyledim.
0: Tabii tabii, anladım.
2: Üzüldüğüm
0: efendim.
2: İçin söyledim.
0: Tabii.
2: Ataullah Bey. Tabii.
0: Özel yani bir şirket, maden işçileri yani böyle bir zıtlanmışlar efendim. Patronla kendi aralarında bir zıtlaşma var. O giderildi efendim.
2: Evet, giderildi. Bahar Hanım'ı niye beğenmiyorlar? Ben Bahar Hanım çıkıyordu.
0: Sizi Bahar Hanım'a benzetmişler. Ben Bahar Hanım'ı tabii biz unuttuk, çok uzun süre oldu değil mi?
2: Evet, bayağıdır katılmıyor.
0: Tabii o şey, Amerika'ya yerleşmiş, doktora mı yapıyormuş, üniversitede miymiş ne, ben anlamadım. Bizim eskiden evet, bir İsmail Salih Sert şeklinde bir şey isminde bir yönetmenimiz vardı burada.
2: Vardı, evet biliyorum.
0: Ha, o aramış yani, Bahar Hanım katılmıyorsunuz, bekliyoruz diye. Orada çalışma arkadaşları demişler ki Bahar Hanım Amerika'ya yerleşti, orada eğitimini sürdürüyor efendim demiş. Onun için yani sizi Bahar Hanım'ın yerine koymuşlar adeta. Ona çok benziyor
2: çok
0: demişler.
2: Güzel. Evet. Çok güzel.
0: Ya.
2: Çok güzel.
0: Tabii.
2: Ben marketteki fiyatlardan bahsettim. Ben kimseyi tabii, tabii, eleştirmedim.
0: Yok.
2: Kimseye de bir şey demedim.
0: Onları ben her gün söylüyorum. Sabah akşam söylüyorum. Sen
2: evet,
0: hiç merak etme. Ben bu konuda senin yanındayım yani.
2: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Rica ederim.
0: Halkımızın yanındayız efendim. Teşekkür
2: tabii,
0: ederiz.
2: Tabii tabii. Tabii evet, ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen bağlayın lütfen İbrahim Bey. Buyurunuz efendim.
3: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam efendim.
3: Ben biraz önce katıldım ama bir hatırlatmada bulunayım.

0: birisini birisine benzetiyorlar. Ama şükürler olsun, şimdiye kadar beni kimseye benzetmediler. Benim yerime de kimseyi koyamıyorlar. Bu konuda dinleyicilerimize teşekkür ediyorum tabii. Buyursunlar efendim.
1: Selamünaleyküm Ata Bey, Sivas'tan Ahmet Hacı Kaba.
0: Aleykümselam Ahmet Bey, hoş geldiniz. İyi günler
1: hoş
0: diliyorum
1: bulduk,
0: efendim.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler de nasılsınız?
0: Çok sağ olun, sizler nasılsınız?
1: Valla Allah razı olsun Ata Bey, bağımlılık yapıyorsunuz.
0: Estağfurullah efendim.
1: Ciddi diyorum yani sizden başka böyle ülkenin gündemini konuşan serbestçe hiçbir radyo yok. Evet. O yüzden gerçekten dinlendikçe dinleniyor. Ben tur şoförüyüm.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yollarda böyle.
0: Evet.
1: Gidip geldikçe.
0: Bilhassa yollarda dediğiniz gibi radyolar dost be ya.
1: Evet.
0: Yoksa
1: evet,
0: yol bitmez abi.
1: Bitmiyor, uyku geliyor. Yani böyle kaç sefer böyle yani Allah muhafaza. Yine bugün kaza almış yolda, kırma kaslamış. Allah muhafaza.
0: Yani ya kaptanım yollar bu kadar güzel. Biraz dikkat mi etsek ya?
1: Ata Bey, uykusuzluk.
0: Uykusuzluk değil mi? Yorgunluk,
1: birincisi
0: uykusuzluk.
1: Uykusuzluk. İkincisi telefonla oynamak. Ben başka bir şey bilmiyorum.
0: Hey ya, eskiden bu oyuncağımız yoktu. Şimdi telefon var.
1: Yani şimdi onlar olunca ben diyorum, kesin diyorum. Bir de Atullah Bey şeye riayet ettirmiyorlar abi. Yok kanun dışı. Şimdi biz takografla çalışıyoruz ya.
0: Evet.
1: 4,5 saat çalış. 45 dakika dinleniyorsun. 4,5 saat sürüş hakkın var. Sonra 9 saat dinlenme hakkın var. Bunu işte işverenler hadi malı yetişti, şudur budur, takografı böyle sıkıntılı bir şekilde çalıştırıyorlar. Mecbur evet. Şoför arkadaşlar da onun üzerine yürüyorlar.
0: Tabii.
1: Yürüdükleri için de ya işte uykuyu dağıtmak için bir şeylerle meşgul olmak istiyorlar. O da telefon daha sıkıntılı tabii ki.
0: Tabii.
1: Allah muhafaza, Rabbim tüm şoför kardeşlerimizi kazalardan
0: amin amin kazasız diliyorum. Belasız ülkemizi, milletimizi, kaptanlarımızı efendim çok teşekkür ederim.
1: Cümlemizi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Atolla Bey, birkaç bir şey soracağım. Şimdi
0: hemen
1: bu,
0: lütfen.
1: Şey hakkında adı nedir? Serbest piyasa hakkında biraz söyleyeceğim. Hani durmadan etikette değişiyor ya.
0: Tabii.
1: Yani bunu eskiden olduğu gibi yani serbest piyasaya kaldırsınlar. Yani her yerde etiketler aynı olsun. Günübirlik etiketler değişmesin.
0: Evet.
1: Yani daha güzel olmaz mı? Ya
0: nar koysunlar abi, nar.
1: İşte yani bunun geliri var, gideri var, gelgisi var. Her şey belli yani.
0: Evet.
1: Millet kafasına göre etiket değiştirmesin. Markette tanıdıklarımız var.
0: Çok abi, eski hastalıktır bu abi. Diyor. Çok eski hastalıktır maalesef. Nesilden nesile geçmiş ya. Biz ne kara borsalar, ne kıtlıklar, ne yokluklar ve ne etiket, saat başı etiket ya. Değiştirdiğimiz ya. Dönemleri çok ayıp abi ya.
1: Yani bunu böyle bir şey yapsalar, serbest piyasaya tekrar olsun. Doları mesela döviz ülkeden kaldırsın. Bunlar yani ticaret yapan, ihracat, ithalat yapanlar kullansın doları.
0: Dövizi
1: yani
0: değil mi?
1: Yani vatandaşta doların ne işi var abi?
0: Evet.
1: Euronun ne işi var? Eskiden yoktu bu. Güzeldi yani. Huzur vardı. Şimdi bakıyorsun her şey bir markette farklı, diğer markette farklı. Şimdi bakıyorum kartuz bir yerde 30 lira, bir yerde 20 lira. Yani işte bu serbest piyasanın olmasından kaynaklanan bir şey.
0: Ya aynıleşiyorlar abi, her şeyin fiyatı aynı oluyor, tekel oluyor, anlaşıyorlar.
1: Abi,
0: ya da arada ciddi bir şekilde uçurumlar oluyor. O zaman da dolaşacaksın. Nereden ehvense, uygunsa, ucuzsa oradan alacaksın abi.
1: Abi bir de anlaşıyorlar aralarında.
0: Ha
1: fiyatı
0: işte.
1: Düşürmüyorlar, çöpe atıyorlar biliyor musun?
0: Bizim buradan bu tavukçular da öyle yaptılar ya. Devlet el koydu.
1: Evet maşallah ne güzel oldu. Yani piyasaya da sebze meyveye de yapsın.
0: Tabii.
1: Denetlesin. Evet. Yani şimdi cezaları kesiyor ama. Şimdi 3 ay mesela bime, sen 1 milyon 2 milyon kessen ne olur abi. Bu zaten poşet parasından çıkartıyor cezasını ya. Yani caydırıcı bir ceza olmuyor.
0: Anladım.
1: O yüzden ben diyorum ki serbest piyasanın kalkması en güzel fiyat sabitleme en güzel olur diye düşünüyorum.
0: Peki efendim. Çok teşekkür.
1: Bir ikincisi de şu muhtarların kaldırsınlar abi.
0: Evet.
1: Muhtarlara ne işe yarıyor abi? Bana bir söyler misin Ata Bey?
0: Evet.
1: Hiçbir işe yaramıyorlar. Dünyanın milyonlarca muhtar var. Yani kardeşim dünya bütçeye zarar. Sen emekliye bütçe ayıramıyorsun. Al ver onlara birer ikişer bin lira daha. Aha sana emeklinin yüzünü güldür ya. Yani eskiden tamam muhtarla işin oluyordu, mühür oluyordu, ikamet çağırın şimdi. Abi her şey devlet üzerinden. Hiç muhtarın yüzünü görmüyorsun.

0: O yüzden devlet yetkilerini kaldırsınlar abi. Muhtarların hiç sadece köylerde belki lazım olabilir. Diğer şehirlerde, mahallelerde kaldırsınlar. İstanbul'da abi vukuat çıkıyordu, kan birbirlerini öldürüyorlardı. Bunlara biz şahit olduk ya ben İstanbul'da.
1: Muhtar seçimleri çok hararetli olur tabii.
0: Çok hararetli
1: taşlarda oluyordu. Taşlarda da öyle. Aileler evet. Karşı karşıya geliyor. Aşiretler, aileler evet.
0: Ya gerek yok yani bunlara. Lüzumsuzluk. Hiç yapmaya gerek yok. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Kazasız belasız kaptan. Eyvallah. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicilerimizi hemen alıyoruz. Buyurunuz efendim. Alo. Alo.
2: Selamun aleyküm.
1: Bu aleyküm selam.
2: Hayırlı yayınlar Atallah Bey. Ben Kasımpaşa'dan Hüseyin.
1: Hüseyin Bey hoş geldiniz. Kasımpaşa'ya iyi günler.
2: Hoş gördüm efendim. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim?
1: Sağ olun. Sizi sormalı.
2: Şükürler olsun Rabbim. İyi, sağlığımız yerinde.
1: Allah iyilikte. Abi sağlık çok önemli.
2: Sizin gibi muhterem bir beyefendinin sayesinde sesimizi duyurabiliyoruz. Çok şükür iyiyiz. Yani.
1: Benim de görevim bu zaten.
2: Evet. Şimdi çok uzatmadan, polemiğe girmeden bir konuya değinmek istiyorum. Ben Galatasaray taraftarıyım.
1: Öyle mi efendim?
2: Evet. Türkiye Futbol Federasyonu'nda Galatasaray'la alakalı, Galatasaray'a cevap vermekle alakalı bir birim kuruldu da bizim haberimiz mi yok acaba ya?
1: Sürekli o Galatasaray'a belediye cevap mı veriyorlar abi? Cevap mı yetiştiriyorlar?
2: Evet efendim. Sadece biz, bakın eğer siz de vakit bulursanız bir araştırın, şöyle bir tarayın. Galatasaraylı yöneticiler, Galatasaraylı teknik adamlar, Galatasaraylı futbolcular ve eleştirmenlerin dışında hiç kimsenin yorumlarına cevap vermiyor. Futbol Federasyonu'nun yeni kurulan birimi ve bu birime de sanırım Federasyon Başkanı kendisini atamış galiba. Galatasaray'a cevap verme birimine de kendisini atamış. Sadece kendisi cevap veriyor.
1: Diğer takımları yani, kale mi almıyorlar, cevap mı vermiyorlar? Ben anlayamadım diyorsunuz.
2: Artık şeyin sebebini bilemiyoruz. Galatasaray'dan bir gocuntusu mu var, bir karın ağrısı mı var, nedir anlayamadık. Her şeye işte Okan Hoca bir şey söylüyor, hemen ona bir cevap veriyor. İşte Başkan Dursun Özbek Beyefendi bir şey söylüyor, hemen ona cevap veriyor. İşte eski futbolculardan, eski antrenörlerden, işte Fatih Terim dün medyada milli takımın mağlubiyet olmasına karşın taraftarların yoğun kötü eleştiri bulunmasına yönelik hüsniyetle bir cevap veriyor. İşte eleştirilerinizi Dünya Kupası finallerden sonraya bırakın, sonra ne konuşacaksak konuşalım sözüyle adam almış kalkmış. Fatih Terim'e kime hesap soracakmış, biz ona mı bilmem ne. Ya kardeşim, Galatasaraylı yöneticilerden başkasına cevap verme yetkisi sizde yok mu? Sadece Galatasaray'a mı veriyorsunuz? Nedir bu karın ağrınız? Ben bunu merak ediyorum. Bu Hacı Osmanoğlu denen federasyon başkanına, İbrahim Hacı Osmanoğlu denen zata soruyorum bunu sizin aracınızla. Galatasaray'dan bir karın ağrınız mı var? Sadece Galatasaray'ın hani kötü olarak kabul ettiğiniz eleştirilere cevap veriyorsunuz. Bugün Fenerbahçe'mizin de, Beşiktaş'ımızın da, diğer kulüplerimizin de sert eleştirileri oluyor ama onlara hiçbir şekilde yanıt vermiyor bu beyefendi. Ama ne hikmetse 5 yaşındaki bir çocuk çıksa Galatasaray'da dese ki, atıyorum işte federasyon hakkında bir ileri laf etse, ona cevap verecek bu adam ya.
1: Anladım.
2: Ya yazıktır ya, bu Türk Futbol Federasyonu Başkanısın sen ya. Ya mahalle kabadayısı değilsin kardeşim ya. Eşit olman lazım. Senin liyakat sahibi eşit olman lazım. Hatta çünkü sen bir kurumun, önemli kurumun, bir kurumun başkanısın. Türkiye Milli Futbol Takımı kurumunun başkanısın.
1: Peki.
2: Çok yani yakışmıyor ederim. Yani. Anladım. İnşallah gider kulağına.
1: İnşallah efendim. Peki efendim.
2: Saygılar olsun efendim.
1: Sağ olun. İyi günler olsun diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Evet. Buyurunuz efendim. Alo. Efendim buyursunlar.
3: Merhaba efendim.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: Burdur'dan Mustafa.
1: Mustafa Bey merhaba. Burdur'umuz nasıl efendim?
3: Burdur'umuz çok güzel. Zepsi bakımından, her bakımdan çok güzel bir...
1: Bahar geldi, yaz geldi diyorsun.
3: Yeni geldi daha. 3-4 gündür havalar ısındı.
1: Ya iyi. O da güzel ya. Evet.
3: Efendim, benim devletimizden bir ricam var.
1: Estağfurullah, buyurun.
3: İlk, orta ve lise müdürlerine bayan yapalım. Müdür ve müdür yardımcılarına.
1: Bayan mı efendim?
3: İlk okul, ortaokul ve lise müdürlerine bayan yapalım. Müdür ve müdür yardımcıları bayan olsun.
1: Hanımları daha mı disiplinli buluyorsunuz? Nedir efendim?
3: Şimdi bunlar çocuk sayılır. Anne şefkati bizde çok büyüktür. Bak ben annem ben 42 yaşındayken öldü. Annem de babam da benden özür dilediler.
1: Ha.
3: Hele annem hakkını helal et oğlum dedi. Bu şekilde itiraf davrandım. Şimdi bana da kızım dört dörtlük bana da eşime bakıyor. Annesine
1: evet.
3: Yani.
1: Evet.
3: İlkokul, ortaokul ve lise. Müdürlerine bayan yapalım ve müdür ve müdür yardımcısı bayan olur. 30 sene sonra bunun semeresini çok güzel alırız biz.
1: Hmm.
3: İki, şimdi bazı holdingler var. Şef holding, toker holdingleri var. Anladınız değil mi?
1: Evet.
3: Ha, bu holdinglerden hesap sorulmasını istiyorum ben. Şef holding, toker holding. Damat oluyor.
1: Hmm.
3: Şefin damadı.
1: Evet.
3: Bunlardan hesap sorulsun, ülkemiz daha güzel olur. Sorulacağını da düşünüyorum yani.
1: Anladım efendim.
3: Bir de şimdi bakın şöyle, ben 1983'te mavi emekli oldum.
1: Evet.
3: Babam da sigortadan emekli. Sigortalı evladına maaş bağlanmıyor. Neden acaba? Şimdi ben mahalleli emekliyim, babamın maaşını ben alıyorum. SSK'lı babam mesela.
1: Evet.
3: Ama emekli sandım. Şimdi ben öldüm mü benim kızım benim maaşımı alacak. Kızım kocası öldü onun. Kocasından maaş alıyor.
1: Tamam.
3: 11 bin lira ama sigortada yok bu.
1: Ama sen sigortalısın ya, emeklisin.
3: Emekli sandığı olanların kalıyor.
1: Kız çalışmıyor ya, emekli değil ya.
3: Sonra bir yanlış daha var. Şimdi kızımın ikinci evliliği. Bunu devlete uyarıyorum buradan. Kızımın kocası öldüğünde kız çocukları ufaktı.
1: Evet.
3: Bunlara maaş bağladı devlet. İki kız çocuğuna. Biri evlendi, boşandı. Cehil parası aldı. Boşandı. Çok yanlış yapıyor. Kız çocuklarına 18 yaşından sonra maaş vermesinler, iş versinler maaş vereceklerine. Burada çok büyük, biz bunu yaşıyoruz.
1: Niye veriyorlar kız çocuklarına maaş efendim?
3: 18 yaşından sonra vermesinler. Çocuklar veriyorlar. 18 yaşına kadar. 18 yaşından sonra veriyorlar.
1: Niye veriyorlar?
3: Bilmiyorum işte. Onlar da evlenme. Ufacık paraya güveniyor şimdi. Şimdi kızımın yani kocasının ilk karısından olan kız çocuğu 47-48 yaşında. 9 bin lirayla ne yapar?
1: 9 bin lira maaş mı alıyor?
3: Ha, babasından 9 bin lira alıyor.
1: Başka?
3: Ev kira başka yok. Bu ne yapar?
1: Anladım efendim.
3: Devletimiz bunu da bir çare bulsun. Kız çocukları bunu güveniyor. Yanlış yapıyorlar. Şimdi alkolik.
1: Evet.
3: İnsan hem üzülüyor hem acıyor. 18 yaşından sonra bunlara maaş vermesinler. Maaş vereceklerini içmesinler. Yani babaları ölen kız çocuklarına.
1: Anladım. Peki efendim.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size. Efendim kim var telefon attığımızda? Buyursunlar efendim.
4: İzmir'den Yaman Özçelik ben.
1: Yaman Bey hoş geldiniz. İyi günler diliyoruz İzmir'e. Buyursunlar efendim.
4: Benim ticaret odası ile ilgili bir sorun demeyeyim de böyle bir kurumun neye faydası olduğunu çok merak ediyorum. İşletmeler.
1: Evet.
4: Yani hiçbir şirket adına faydası olmayan bir kurumun kuruluş amacının sadece para toplamak, işte aileden toplamak, verdiği belgeler parasını almak, bunu çok gereksiz bir kurum olarak görüyorum.
1: Hangi kurum bu efendim?
4: Ticaret odası.
1: Ha, ticaret odası. Odalar gereksiz diyorsunuz. Odalar, yani, dernekleri kaldıralım, konfederasyonları kaldıralım diyorsunuz.
4: Hayır, ticaret odasının bir işletme şirket kurmakla ilgili ağırlığı olan bir kurum ama şirkete hiçbir faydası yok. Sadece para toplamaktan başka bir şey yaptığını görmedik. O yüzden bu kurumun çok gereksiz olduğunu düşünüyorum.
1: Ama siz şirketi kurarken ticaret odasına başvuruyorsunuz değil mi efendim?
4: Doğrudur.
1: Evet. Bunun dışında bir işe yaramıyor diyorsunuz.
4: Aynen öyle.
1: Hı.
4: Vergi dairesinden zaten şirket kuruluşu için bir vergi dairesi olmayı bence yeterli. Yani parayı toplayan, vergiyi toplayan kurum, evet, her firma için gerekli. Hı hı. Ama ticaret odasını bu konudaki fayda zarar açısından
1: ticaret odası da, aidat mı alıyor efendim üyelerinden?
4: Tabii ki her ay aidat alır.
1: Evet.
4: Ve şirket belgeleriyle ilgili ihaleye girerken belge parası alır. Başka da bir şey yapmaz.
1: Anladım.
4: Kredi almak kredi vermez ya da şirkete destek vermez. Onda zaten başka kurumlar devreye giriyor. Yıllardır bunu hep düşünürüm. Ticaret odasının kuruluş amacının ne olduğunu ve şirketlere nasıl bir fayda sağladığını ben çözemedim.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum İzmir'e. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicilerimizi hemen bağlayalım. Beklemesinler lütfen. Bekliyoruz ayrıca dinleyici bekliyoruz. Buyurunuz efendim.
5: Selamünaleyküm abi.
1: Muhaleyküm selam efendim.
5: Abi ben Nurullah bana biraz söz hakkı doğdu.
1: Nurullah gerçi, Bey buyursunlar efendim tabii.
5: Abi gerçi sen biraz gerekenleri söyledin sen. Benim söylediklerimin doğru.
1: Nurullah Bey. Rating evet. Sen abi aslında doğru. Ne demek istedin abi? Bir açıkla bakalım.
5: Abi ben ülkemizin şeyi küçük falan görüyor değilim. Ben askerlik vazifemi de yaptım 15 ay Kıbrıs'ta.
1: Ciddi misin? Hem de Kıbrıs'ta değil mi abi?
5: Hem de Kıbrıs'ta yaptım. Of. Her an savaşa hazır mısınız? Orada bir anlaşma da olmadığı için barış anlaşması. Savaş hali devam ediyor gibi sürekli eğitim, sürekli şey. Ha. Ben vatani görevimi Yunan sınırı sayılır orası.
1: Evet.
5: Sınırda bekledim 15 ay askerliğimi yaptım abicim.
1: Helal olsun size.
5: Bunu ifade edeyim.
1: Kutsaldır abi asker.
5: Söyleyen arkadaşa öyle gidip bedelli falan da yatırmadık imkanım da vardı. Hatta o zaman da çıkmıştı benim yaşım 40 civarı. Müsaittim yani. Ben gittim yaptım zamanımda görevimi.
1: Seni tebrik ediyoruz abi.
5: Yani buradan şeyden Yusuf abi beni biraz eleştirdi de. Yani bu olayların
1: yanlış anlamalar olabilir. Tabii.
5: Hayır abi bu olayın medyaya falan yansıdığını sen zaten okur yazar diye söyledin yani. Bu konuşmaların hepsi yansıdı. Ben kendisine takip etmesini tavsiye ederim. Ben küçük görüyor da değilim şimdi bak. Mesela bizim yaptığımız bir SİHA'lar bugün terörün belini kıran.
1: Evet.
5: Bugün terör yoksa bizim yaptığımız bu SİHA'lar sayesindedir yani.
1: Doğru.
5: Bizim yaptığımız bu içerideki bu savunma sistemlerimiz kendi çapımızda. Bunlar çok iyi şeyler.
1: Tabii.
5: Ama dediğim gibi daha önce de ifade ettim. Yani bizim en yüksek uçağımız F-16 Block 50 olduğu için bizim böyle bir büyük uçağımız yok. Çok ciddi bir hava savunması bu uçaklara karşı yok. Yani bunları şeyecek bir de dostumuz yok senin söylediğin gibi. Yani mesele bundan ibaret.
1: Biz artık ufak şeylerle karşılık vereceğiz abi. Sürü halinde.
5: Abi yok şimdi bak ben şunu ifade edeyim. Türkiye'ye bir karasal operasyon olursa.
1: Allah muhafaza.
5: Buradan bir çakıl taşı alacak adam yok. Ben bunu ifade edeyim. Tabii. Yani biz tükürükle boğarız.
1: Evelallah.
5: Yani 15 Temmuz'da da yaptığımız ortada. Kimse de böyle bir şeye de cesaret etmesin. Ben bugünkü yaşanan buradan oradan füze at, oradan havadan bombala biz böyle bir olaya girersek diye söyledim.
1: Anladım,
5: bu olay özelinde yoksa öyle bir şey söz konusu değil.
1: Daha yani, 3-5 senemiz var abi bazı şeyleri tamamlayacağız.
5: Bazı şeyleri tamamlayacağız inşallah.
1: İnşallah.
5: Ona göre işte artık bilmiyorum NATO'yu da nasıl edecekler. Sen zaten benden iyi buluyorsun bu işleri de.
1: Estağfurullah.
5: Ben
1: NATO kalacak mı gidecek mi ama Amerika askerlerini NATO'ya yerleştirmeye başlamış arkadan arkadan.
5: Abi o şey diyecek mi çekilecek mi işte bizi de hava savunma sistemini oraya şey diye işte entegre diye bağlıyorlar. Bir de böyle bir sıkıntımız var. Geliştirsen de geliştiremiyorsun kardeşim.
1: Bir gelsinler yani, bakalım bu Ankara İstanbul'daki NATO toplantısı da çok önemli ya.
5: Abi evet orada da işte liderler alınacak.
1: Almanya çok enteresan ya yani güçlü ordumuz Avrupa'nın ordusu biziz falan biraz bana böyle nazizmi hatırlattı ya.
5: Abi yani nazizmi,
1: sanki Hitler konuşuyor gibi geldi bana ya.
5: Nazizmi değil de burada işte çok fazla Amerika'ya bel bağlayıp onlar da işte biraz bizim gibi aslında hani bunu şeye uğramıştıktan sonra bu işgale uğradıktan sonra adama bir şey yaptırmamışlar kardeşim.
1: Doğru.
5: Ondan sonra da adam da diyor ki ya ben nasıl ülkeyim yani bu kadar gebelik olur mu durumu var. O da ben kendi askeri gücümü yapayım hesabı yapıyor da.
1: Evet.
5: Bize de işte zamanında bir boyunduruk vurulmuş gibi bir durumumuz var. Şimdi gerçeği kabul edeceğiz abicim. Yani sen de bu mevzuların doğru olduğunu biliyorsun. Ben teşekkür ediyorum
1: ben
5: abi.
1: Ben teşekkür ederim Nurullah Bey. İyi günler diliyorum efendim. Bekliyoruz sizi lütfen. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Telefonlarımız müsaitmiş efendim. 0212 454 5646. Bunlar bizim canlı yayın telefonlarımız. 0212 454 5646. Genel gündemi size söyleyeyim sevgili dinleyiciler. Dünya nefes aldı. Mutabakatla, yani İran ve Amerika arasında sağlanan mutabakatla piyasalar rahatladı. Şimdi yalan söylemeyelim. Bugün cuşu huruş içerisinde adeta şey, değil mi? İstanbul Menkul Kıymetler Borsası. Altının da yönü yukarı doğru. Şimdi geçen gün çıkan kavgada, tabii daha doğrusu bir tartışmada İslam Memişoğlu hep böyle altın çıkacak, altın çıkacak diyordu ya. Ya sonuçta İslam Memiş yani şey yapıyor, altın satıyor değil mi? Kuyumcu diyecek. İşte bazıları da canım çıkmadı işte, niye çıkmıyor falan. Efendim işte Medyum Memiş'in kardeşi ya, abisi cinlerden yanlış istihbarat almış olabilir, yanılttı bizi falan dediler. Ama işte bakın, savaş bitince akaryakıt fiyatları da düşünce yukarı doğru çıkıyor altın. Kısaca buyurunuz efendim.
6: Lütfen şifre.
1: Abi lütfen şifrenizi diyor. Benden şifre istediler. Hangi şifreyi istiyorsunuz efendim? Hemen şey yapayım. Buyurunuz efendim.
7: Atola Bey, kolay gelsin.
1: Buyursunlar efendim, iyi günler diliyorum.
7: Bak Atola Bey, ben dinliyorum, ikinci kez katıldım ya.
1: Evet.
7: Ya şimdi Atola Bey, ya Amerika bel bağlama falanı, ya biz kendi gömeğimizi kendimiz kesiyoruz. Evet. Hani burada ya biz Amerika'dan petrol işleri verdi mi? Vermedi. Bizim hala hep 35 savaş uçağı ödediğimiz paralar var. Amerika verdi bu uçağımızı ben. Biz kimseye bel bağlamayız. Biz ne yapacağız? Kendimiz yapıyoruz. Hani diyor ki Amerika, NATO, ya geçin onları. Ya bu şimdi Sivas'tan bağlanıyor. Tamam kardeşim, bakın güzel konuşuyorlar. İyi, güzel de. Ama bir de gerçekleri şey yapın. Bütün bunların miladı 2010'dan sonra başladı ya. Ya biz ne vadeler atlattık ya. Ya Suriye'de olan olaylar, Amerika'nın bize yan çizmesi, İran'ın yan çizmesi, Suriye'nin yan çizmesi, Yunanistan'ın yan çizmesi, toplam dünyadaki bütün NATO'yu hepsini yan çizmesiyle başladı. Bunu yapan Cumhurbaşkanımız icadı, miladıyla oldu ya. Biz ne vaadini atlattık. Yani Amerika şöyle böyle, Amerika bize ne de yardımcı oldu ki? Biz Amerika'ya göbek bağlamışız da bilmem neymiş de, kendi uydumuzu, kendi savunması, kendi ya süper soluk füzemizi yapmış. İşte bunu biz kullanamamışız. Ya arkadaş, bunu kendimiz kullanırız. Kendi uydumuz şu anda, kendi yaptığımız uydumuz var. Onunla bu başlığa bilgileri verirsin. Ondan sonra sadece o kimseyi tanımaz, hedefe gider. Bunu biz yapabiliyoruz. Yaptık. 6000 kilometre menzile sahip. Bugün niye bu, biz bunlar konuşurken niye dünya artık susuyor? Herkes kabuğuna çekiliyor. Yeni bir evreye geçtik. Onun için biz Amerika'ya bel falan bağlamadık. Kendi bak savaş uçağımızı yaptık. Kaan, Hürkuş, ya bir, ya ne bir Atak, ya Kızıl Elma. Bunlar kolay mı? Onun için ben söylenen, konuşulanlar bazıları katılıyorum, bazıları katılıyorum. Ve yeni bir evreye geçtik.
1: Evet, çok yeni teşekkür ederim Erhan Bey. Bunun farkındayız gelsin. Zaten biliyorsun.
7: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
8: İyi günler Atalar Bey.
1: İyi günler efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
8: Trabzon'da Hüseyin.
1: Hüseyin Bey, buyurunuz efendim.
8: Kardeşim estağfurullah ya. Önce size yaptığınız yayından dolayı teşekkür ediyorum ve
1: biz teşekkür
8: aynı zamanda Sayın Enver Ören abimize de Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
8: TGRT grup bu gazetesini çıkarımdan.
1: Amin inşallah.
8: Atavullah Bey, bir şey sormak istiyorum ben.
1: Buyurun efendim.
8: Biz şimdi 15 Temmuz'u yaşadık değil mi
1: Atavullah? Yaşadık abi maalesef.
8: Şimdi 15 Temmuz'da Çarşaflı ablamızdan beraber başı açık bir ablamız aynı arabaya kanlına dönüp de orada şeyi kesmedi.
1: Fatih'ten dedi. Abi.
8: Evet abi.
1: Tabii.
8: Abi şimdi abi şöyle yani.
1: Ya sonradan araştırdı ya, bir Alevi ablamız, bir Sünni ablamız beraber abla, bindiler abi. Arabaya, köprüye gittiler abi.
8: Abi
1: biz millet olmuşuz. O millet evet, olmamızın abi, millet en güzel fotoğrafıydı abi.
8: Abi ben şunu anlatmak istiyorum.
1: Buyurun.
8: Atallah Bey. Hı. 70 yaşındayım ben kardeşim.
1: Maşallah.
8: Biz Türk'üz, Müslümanız elhamdülillah.
1: Elhamdülillah.
8: Bu ülke bizim, bu devlet bizim.
1: Evet.
8: Cennet gibi ülkede yaşıyoruz. Ben şunu söylüyorum Atallah Bey. Hı. Efendim ya, insanların başındaki bez parçasından ya da bilmem nesinden uğraşmaya gerek var mı?
1: Yok yok.
8: İnsanlar Abi adam aya yürüme gidiyor abi. Bakın ben bir şey sadece söyleyeyim size. Şimdi biz 2. Dünya Savaşı'nın Almanlarla birlik olduk değil mi?
1: Evet.
8: Dinleyen arkadaşlar da var yani. Dinlesinler ya. Burada şey bir tabii. Yanlış kelime konuşmuyoruz. Bu ülkenin insanları. Ataullah Bey bak az önce arkadaş ya biz Almanya'yla birlik olduk. Alman yenildi biz de yenildik değil mi?
1: Tabii.
8: Bugün Almanlar dünyanın en büyük motorunu yapıyor. Biz neredeyiz? Sizin için yatan patates bile ekmeğini biz size vereceğiz dediler. Değil mi?
1: Vermezler.
8: Yani insan, abi adamlar aya yürüme gidiyorlardı. Sana da insanları başlık ya. Bırak adamın açıklığını, kapaklığını, efendim, dinin, imanını, kitabını. Ya bu ülke nasıl ayakı karar? Onu düşünmek lazım değil mi?
1: Tabii, tabii ki.
8: Yani bilmiyorum ben ne bileyim biz Trabzon'uyuz. Bir Trabzon aslında İstanbul ya da diğer büyük şehirle Trabzon'a nasıl bakıyorlar? Onu da biliyorum yani.
1: He.
8: Ama ben sadece şunu söyleyeyim size ki bu ülke bizim ülkemiz. Bu devlet bizim devletimiz. Ataullah Bey, insanlar zengin olmayacak. Devlet zengin olursa insanlar da zengin olur. Biliyorsun efendim Turgut Özal döneminde memurunun maaşını veremediği zaman işte bir iş adamının kapısına gitti. Adam onu pijamayla beraber karşıladı. İşte efendim bize bir yardım et de memurun maaşını
1: veriyor. Mesut Bey veriyor. Sizin hemşehriniz. Evet.
8: Mesut Yılmaz. Evet efendim. Yani aslında Ataullah Bey ben sizi seviyorum. Çok güzel programları yapıyorsunuz.
1: Sağ ol efendim.
8: Ama şunu söyleyeyim ben size. Ya biz her zaman asker doğduk, asker öleceğiz.
1: Evet.
8: Ya şimdi okula gittik. Efendim Ali top oyna eve git. Ayşe'yi patla eve git. Askere gidiyorsun. Efendim yat kalk sürün sağa dön sola dön al tüfeğe çık bilmem nereye. Ya bu işler artık bitti. Bitti artık bu işler. Yani ben bilmiyorum. Ben bu ülkenin tamam 5 yıllardan beri bu ülkeye sağ partileri dar ediyorlar. Biz evvelallah milliyetçi, vatanını, bayrağını seven insanlarız. Milletini seven insanlarız. Hiçbir aramızda ayrılma olmaz. Mesela örneğin Güneydoğu'dan Edirne'den Kars'a kadar hiç önemli değil. Biz bu ülkenin insanlarız.
1: Tabii ki.
8: Etten tırna gibi olmuşuz biz.
1: O kadar.
8: Peki abicim, canım kardeşim, bu ülkenin niye bu Atatürk'ün kurduğu parti bu ülkenin idaresine talip olmuyor? Ya da olamıyor? Ya da bu insanlar bunlara niye oy vermiyorlar?
1: Oturup düşünsünler diyorsun.
8: Tabii ki oturup düşünmüyorum. Mesela arkadaşlar soruyorum ya kardeşim siz bu ülkenin tarihine niye saat çıkmıyorsunuz ya?
1: Evet.
8: Ya adam şimdi Ataullah Bey bir şey daha söyleyeyim de diğer arkadaşlar hakkına girmek istemiyorum.
1: Peki.
8: Ya kardeşim bak seçim olalı bir yıl oldu. Sayın Ekrem İmamoğlu isim veriyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu kalktı ben Cumhurbaşkanı adayım. Ya kardeşim seçime 4 yıl var. 4 tane 365 gün var. Kim öleye kim kalaya. Seçim zamanı orada 6 ay kala, 1 sene kala giderip Cumhurbaşkanı adayı olur. Herkes olabilir.
1: Evet.
8: Ama sen git İstanbul'u yönet ya. İstanbul'u yönetmek, Türkiye'yi, dünyayı yönetmektir ya sen. Sen ne işin var? Yani ya arkadaş bilmiyorum ben bu insanlar halen daha bugün bakıyorum. Ya arkadaş adamlar hep çalmışlar, çıkmışlar diğerlerinde yok mu? Vardır ama ayıptır, yazıktır, günahtır. Adamın evinde 2 tane, 3 tane çocuğu var. Bilmem ne yapmış.
1: Allah muhafaza. Ben böyle bir şey hiç görmedim, ne duydum, ne. Bu kadar vallahi ortaya hadi saçılan, efendim çok affedersiniz, şey olmadı. İyi bakalım. İnşallah ya, arınacağız
8: ya.
1: Abi. Peki.
8: Ya inşallah arınacağız. Atallah Bey, yani biz bu ülkenin insanlarız ya. Bizim ayrıntıda karışmak ya. Bu ülkeyi yer ayağa kaldırmak için. Zaten ya Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk ne dedi? İstikbal göklerdedir.
1: O kadar.
8: Adam bu son dönem yaptığı bu büyük hüzenin üzerine Mustafa Kemal Atatürk yazdı diye adamı bilmem ne yaptılar ya. Linç ettiler ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ataullah Bey. Allah'ın kurbanı.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size. Trabzon'a sevgiler, selamlar. Efendim kim var telefon attığımızda? Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
9: Müberra Hanım gene hakkımda konuştu.
1: Evet.
9: Ben mağdur yürüyorum, bir sıkıntı yok. Yalnız ıltırap çekiyor zannedersem. Yani oy verdiği partinin CHP olduğunu gizlemek için bence, bak burada ona iftira atıyorum tırnak içinde, öyle söyleyeyim. Bir suç değil ama yani suizanda bulunuyorum hakkında diyelim. Ya da başka bir kelime bulamadım şu an, öyle söyleyeyim. Yani gerçeği gizlemeye çalışıyor. Ya bunu Now TV seyrediyor. Now TV'nin önceki ismi Fox TV. Fox'un da tilki olduğunu bilmiyor herhalde, bilsin. Aslında Fox TV'nin yeni isminin Tavuk TV olması lazım. Tilki tavuğu sever malum. Tamam mı? Fox ismiyle milleti tavuk gibi yedi bitti. Şimdi artık o bitince bu sefer Now TV. Now manası şimdi manasına biliyorsunuz. Now, İngilizce'de hani şey kadar olmasa da, İmamoğlu kadar olmasa da az çok biz de İngilizce'yi okuduk yani.
1: Evet Allah.
9: Now TV oldu şimdi. Şimdi Now TV diyeceğine Fox TV veya Tavuk TV. Yani şimdi oradan müstamel haberleri, ikinci el haberleri, beşinci el haberleri dinlemeyi pek seviyor.
1: Evet.
9: Öyle anlaşılıyor. Çünkü ikide bir laf oldu bugün, ben Nautilus'a seyrettim. Nautilus bakarsan orada onu görürsün. Orada onu gördü vakit kokmuş yumurtayı efendim bayatlamış tavuğu alırsın, bir de zehirlenirsin Müberra Hanım. Ondan sonra dersin ki kul hakkı. Ya sen sana çürük yumurtayı kokmuş tavuğu yediren Nautilus'a efendim bir şey demiyorsun, kul hakkı demiyorsun da ya ben gibi gariban Osman'a neye kul hakkı diyorsun? Hiç fırsatı kaçırmıyorsun bana. Eleştirmiyorum diyorsunuz ama nasıl eleştir sürekli fırsat buldukça. Evet. Arabistan'a gönderme hikayesi de buydu.
1: Anladım.
9: Yani İbn Berra Hanım çok affedersiniz. Affınıza muhalen şunu söyleyeyim. Kendinizi sıkmayınız efendim.
1: Evet.
9: Açık açık kendinizi koyun. Açık açık CHP'li olduğunu söyleyeyim. Bunda ayıp da kayıp hiçbir şey yok.
1: CHP'li dinleyicilerimiz çok. Onlar da arıyorlar, konuşuyorlar. Peki
9: yani niye bunu kendiniz gizlemeliyorsunuz mu istedim de kendinize ızdırap çektiriyorsunuz efendim. Yapmayın lütfen. Biz de üzülüyoruz sizin dedikçe.
1: Anladım efendim. Peki. Peki çok teşekkür ederiz Osman Bey. İyi günler diliyorum efendim. Telefon attığımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Reklama sıkıştık bu arada. Reklam var efendim. Kısa bir reklam ama gidip geliyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim.
10: Sen de katıl derim, katılın evim.
11: Şimdi reklamlar.
12: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
13: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
14: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
11: Best Allianz. Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.

0: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
1: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizin sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
4: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
2: Her zaman Kiyılı.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Burası TGRT FM.
4: Evet efendim, tekrar birlikteyiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Telefonlarımız 0212 454 5646. Geliyor efendim, bu aradan sonra ilk dinleyicimiz düştü mü efendim? Gelip düşüyorlar efendim. Peki telefonumuz 0212 454 5646. Sevgili yönetmen kardeşim, o telefon açık mı? Emin misin? Allah Allah. Nasıl olur efendim? Bu programın telefonları hiç susmazdı. Neden efendim acaba dinleyici kesti bir anda, değil mi efendim? Adaba, edebe, mugayir bir şey mi söyledik? Şimdi son dinleyicimiz Osman Bey. Ya diyor, Müberra Hanım CHP'ye oy verdiğini, CHP'li olduğunu söylesin artık diyor, gizlemesin. Yani ne demek istiyorsunuz Osman Bey, Allah aşkına? Müberra Hanım utanıyor mu ya CHP'li seçmen olmasından? Değil. Hani CHP'nin bir tüzel kişiliği var, bir kimliği var, bir kurumsal kimliği var. Bazı kişiler orada efendim suç işlemiş olabilirler, suça bulaşmış olabilirler. Yani havlular, peştemaller, jetgiller, paralar, altınlar, saatler, değil mi efendim? Bavullar, duvarın üstüne para bırakmalar, bilmem neler neler, bunların hepsi olabilir. Delege borsası olabilir. Bir belediye başkanı olmak için, vekil olmak için milyonlar verilmiş olabilir. Bunların hepsi olabilir. Bunlar kişi ve şahıs suçlarıdır efendim. Evet, biliyorum, benim de tanıdığım birçok CHP'li dostum var. Hakikaten sıkılıyorlar. Onlar da yani utanıyorlar daha doğrusu. Ama ben onlara söylüyorum ya, utanılacak bir şey değil. Sen o kabahati işlemedin ki. Yani onları yapanlar utansın. Sen niye utanıyorsun? Birisine geçen gün söyledim resmen. Emekli bir hakim. Abi dedim, sen niye utanıyorsun ya? Evet, telefon attığımızda dinleyicimiz var. Buyursunlar efendim.
5: Şu boşluğu doldurayım dedim.
4: Efendim çok teşekkür ederiz Osman Bey. Çünkü tepkiler gelmeye başladı. Çok teşekkür ederim. Bak bana yazıyorlar. Yok sağ ol. Çok teşekkür ederim abi.
5: Ben de dinliyorum.
4: Abi çok teşekkür ederim. Tabii. Osman Bey radyosuna döneceğiz. Nedir kardeşim Osman Bey, Müberra Hanım? Radyosu mu orası? Doğru söylüyorlar. Lütfen çok istirham ediyorum efendim. Buyursunlar efendim. Alo. Alo.
6: Ataullah Bey.
4: Buyurun efendim. Müberra Hanım çok teşekkür ederim. Size iyi günler diliyorum. Lütfen. Evet, telefon hattımızdaki diğer dinleyicimizi alalım. Ne olur ya, bak herifin birisi yastı. Fırça çekiyorlar bana. Bunlar kavga ediyorlar, dönüşüyorlar, cevap veriyorlar. Efendim tam böyle o akşam televizyon programları var ya, o arenalara döndük ama burası olmaz. Burası, öyle bir şeye müsaade etmeyiz. Buyurunuz efendim.
7: Alo, selamun aleyküm Ataullah Bey.
4: Aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun efendim.
7: Ben Samsun Basralı Oktay.
4: Buyursunlar Oktay Bey.
7: Abicim, müthiş bir program yapıyorsunuz.
4: Estağfurullah efendim.
7: 37 yaşlarındayım.
4: Buyurun.
7: Çok olgun insanlarla muhabbet ediyorsunuz. Çok
4: evet.
7: Seviyorsunuz. Arkadaşlarımla da dinliyoruz sizi. Ben normalde Atatürk'üm, milliyetçiyim insanım. Ama hani şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten CHP'ye oy attığım için çok üzgünüm. Ama bu saatten sonra Allah'ın izniyle yolumuz belli zaten. Ama şöyle bir şey var, bazı bizden yaşta büyük insanlar Atatürk'ü hani kötüleme niyetli falan konuşuyorlar, bu duruma gidiyor. Böyle bir söyleyeyim demiştim size Ataullah Bey. Programınız çok mütevazı, çok güzel geçiyor.
4: Çok teşekkür ederim. Sayılar, sayılar. Sağ olun, iyi günler diliyorum size ve ekibinize, arkadaşlarınıza sevgiler, selamlar efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
8: Alo.
4: Buyurun efendim.
8: Merhaba Ataullah Bey.
4: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Sizi dinliyoruz. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
8: Hoş bulduk. Ben Bekir, Kayseri'den.
4: Buyursunlar Bekir Bey.
8: Ya şimdi ben bu TGRT FM dinliyorum da, ama bu TGRT FM koskoca bir radyo. Dünya radyosu ya. Dünya dinliyor.
4: Tabii canım.
8: Şimdi yani bunu şeye döndü bu. Müberra Hanım Osman Bey programına döndü. Ya bu
4: ya ben ya, de söyledim şimdi. Yani evet, tepkiler var. Bir iki tane de mail geldi. Evet.
8: Yani bu işi sulandırdılar. Hani tamam, insan birbirini eleştirir de, ama bunlar birbirine takmış durumda şu anda.
4: Takmışlar değil mi efendim?
8: Yani bu kadar olmaz ki. Yani insan
4: takıntılı haline gelirsek programın tadı, evet.
8: Bırak. Aynen, yani sıkıcı oldu program. Hani ben, ya böyle olmaz ki, bura koskoca bir radyo yani.
4: Doğru.
8: Sen şimdi madem bu kadar birbirine taktınız, verin birbirinize numaranızı. Arayın bir arasınlar birbirini. Akşama kadar birbirini eleştirsin. Konuşsunlar telefonla.
4: Bir hesapla yani. Şunu efendim. Değil mi efendim yani?
8: Ya değil mi ya? Bu kadar olmaz ki.
4: Evet.
8: Ya her gün iki kere arıyor. Hadi bir kere aradıklar neyse de iki kere, üç kere arıyorlar ya
4: tabii.
8: Birbirini ya.
4: Evet.
8: Ya bunlar böyle hani birbirine takarsa bir daha bunlar hani yayını almamak lazım. Hani
4: şimdi ikaz ettim lütfen yani. Evet. Şimdi bizim karşımızda biliyorsunuz Aşıklar Kahvesi var.
8: Evet.
4: Allah rahmet etsin Nuri Bey'i. Yani oraya giderdik bazen. İşte aldı evet. Sazı eline, söyledi bakalım ne söyledi. Birbirlerine cevap verirlerdi abi. Ona döndürmeyelim. Döndürmeyelim.
8: Aynen
4: bravo.
8: Ya program hani koskoca burası tekeretelim. Hani abi. Öyle basit bir radyo değil ki yani
4: evet,
8: böyle.
4: Bravo.
8: Yani o yüzden ben de rahatsız oldum. Hani bir daha lütfen bunu yapmasın.
4: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hakkı haliniz var efendim.
8: Kolay gelsin.
4: Sevgiyle iyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Efendim buyursunlar efendim. Alo.
9: Alo.
4: Buyurun efendim.
9: Abi herkese hayırlı günler diliyorum.
4: Hoş geldiniz efendim. Kiminle görüşüyoruz?
9: İstanbul'dan Nusret abi.
4: Nusret Bey seni dinliyoruz.
9: Abi bugün evlede sizi dinledim yine ben. O gazeteci abiyle birlikte.
4: Heh.
9: Çok harika bir program oluyor.
4: Şeyle Necmettin Batırel.
9: Evet abi.
4: Necmettin Batırel piyasaları çok iyi takip eden, hakikaten dinamik de yaşayan bir gazeteci. Bugün piyasaları iyi değerlendirdik. Tam onu yakaladık bu şeyden sonra İran ve ABD müzakeresinden, mütabakatından
9: evet.
4: Sonra çok güzel piyasa ile ilgili bilgiler aldık. Evet.
9: Evet yani çok güzel bir program meydana geliyor ve ben o sizi dinlemekten büyük bir zevk alıyorum.
4: Sağ olun.
9: Hem gazeteci abinin de fikirleri, düşünceleri.
4: Tabii.
9: Onun hepsi mantıklı ve güzel şeyler konuşuyor ve güzel şeyler söylüyor.
4: Evet.
9: Abi ben şeye geleceğim yani. Bugün mesela bu insanlar hiç akıllanmayacaklar yani. Silivri, bugün Silivri'de gene bir operasyon yapıldı. İmamoğlu'nun bir takım şeyleri. Antalya'da tekrar bir operasyon yapıldı. 20 kişi gözaltına alındı. Ankara Mamak'ta dün Osman Gökçe'yi dinledim. Orada kentsel dönüşüm bir olay varmış.
4: Evet.
9: Adam şeyde 20 milyar, bir şeyde 30 milyar, bir şeyde 50.
4: Alo.
9: Ne bir şeyden çekiniyorlar. Yani ne bileyim abi bunlar ne yapıyorlar abi Allah'ınızı seversiniz ya.
4: Doğru.
9: Yani bu yani bir şey tamam.
4: Bir durmuyorlar diyorsunuz. Bir vazgeçmiyorlar.
9: Abi durmuyorlar, akıllanmıyorlar.
4: Evet.
9: Ondan sonra
4: halbuki takip ediyor artık yani poliste, devlette bir de arkadaşları birbirlerini takip ediyorlar. Tabii
9: yani,
4: şikayetler var.
9: Siz bu devleti dingonu ahırı mı zannettiniz?
4: Tövbe tövbe değil mi yani?
9: Abi öyle ya ne yaparsam kar düşündesin. Ne gidiyorlar abi tamam, ya. Bu kadarlık da olmaz ki kardeşim.
4: Devletin
9: yani.
4: Malı deniz değil canım yani o anlayış yalnız çünkü... tüyü bitmemiş yetimin hakkı var orada ya.
9: Abi yok ya ne iş tüyümüzde bunlardan ne din var ne imam var ne kitap var ne inanç var abi ya.
4: Yani ahlak kalmadı yani ahlak kalmadı.
9: Kalmadı
4: hakikaten.
9: Abi ya. Kalmadığı gibi utanma da kalmadı abi yani. Yani
4: peki.
9: Tamam bu kadar bu kadarlık şey de olmaz ki abi yani.
4: Tabii.
9: Her gün bir operasyon bakıyorsunuz 20 kişiyiz altında. Ya bunlar FETÖ'cü mü desem ancak
4: tuhaf bir şey efendim. Allah kimseyi parayla sınamasın ya.
9: Abi bir de ihanet.
4: Bu kadar düşkün olur mu insan ya bu işe?
9: Abi emanete bugün halk size oy
4: tabii
9: vermiş. Nokta emanet etti belediyeleri bir takım yerler ise beni bunu alın size emanet ediyorum. Sen bana hizmet et diyor.
4: Zenginleşmenin yolu değil ki orası ya. Evet.
9: Ondan sonra onlar gidiyorlar. Herkes istediği gibi yapıyor, ediyor, çalıyor, çırpıyor. Ondan sonra da vay efendim yok hükümet böyleymiş, yok siyasi bir operasyonmuş. Ne siyasi hepiniz görüyorsun halinizi ya.
4: Evet.
9: Utanın be biraz. Biraz da utanın yani. Vicdansız merhamet bu kadar olmaz ki yani.
4: Peki vicdan efendim. Yok. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefon attığımızda bir başka dinleyicimiz var. Onu da dinleyelim efendim. Buyursunlar efendim.
10: Selamun aleyküm Atalla abi.
4: Ve aleyküm selam efendim.
10: Atalla abi, ben Samsun Postalıyım ben de. Deminki arkadaşımız yani hiç söylemedi. Ben yeni yüzlerin, yeni fikirlerin bu radyoya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
4: Tabii.
10: Mesela örnek vereceğim şimdi.
4: Birkaç tane dinleyicimiz olabilir.
10: Olur.
4: Yani televizyonlarda da biliyorsunuz daimi konuklar var. Onları da hoş görmek lazım, silmemek lazım. Bu 3-5'i zaten geçmiyor. Her gün bu yeni konuklar geliyor, katılıyor ama daimi konuklar da olsun. Fikriniz var mı efendim? Sizi dinliyorum. Bugün ne gündemle ilgili?
10: Valla gündemle ilgili şunu söyleyeceğim ben.
4: Estağfurullah efendim. Cumhuriyet Halk Partimizin dediniz herhalde.
10: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı. Ve adam diyor ki ben diyor ayakkabı kutu şey olsa diyor ayakkabı sellik olsa selliğe oy atarım gibi bir laflar ediyor.
4: Tabii böyle bir bağlılık var efendim, evet.
10: Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partidir diyor, ona da eyvallah diyorum ben.
4: Tamam.
10: Ama şu diğer Osmanlı padişahlarını eleştirirken bazı mesela Mustafa Kemal Atatürk'ü de eleştirme hakkı olabilir diyorum ben. Yanlış mı düşünüyorum acaba?
4: Kul hata yapabilir tabii. Çok eleştirilecek yerler de vardır. Ama tarihi bu konuda benim düşüncem tarihi bir bütün olarak kabul etmek. Sevabıyla, günahıyla, hatasıyla bunları değerlendirip buralardan ders çıkarmak lazım efendim. Yani reddetmek yok. Tarihin safahatlarını reddederseniz o zaman şey yapamazsınız. Peki efendim. Aynen. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Buyursunlar efendim. Hemen alıyoruz efendim. Alo.
11: Alo, iyi günler. Kolay gelsin.
4: İyi günler. Hoş geldiniz efendim. Kiminle görüşüyoruz?
11: Fethiye'den Ali. Ataoğlan
4: Ali Bey merhaba. Buyurunuz efendim.
11: Merhaba. Şimdi Osmanlı'daki padişahlara, atalarımıza her türlü eleştiri serbest.
4: Evet.
11: Ama son oranı yasak. Mesela Sayın Tayyip Erdoğan bir kamu bankasını partisine bıraksa Sayın CHP'ler ne derler?
4: Evet.
11: Ama bizi bırakanı eleştiremiyoruz, konuşamıyoruz, yasak.
4: Evet.
11: Ve bize özgürlük getirmiş. Teşekkür ediyorum, kolay gelsin.
4: Ben teşekkür ederim, iyi günler diliyorum ama o gün bugün değil, o günden bugünkü gündemi değil. Biz gündemi ve aktüeliteyi konuşuyoruz. Çok teşekkür ederim efendim.
11: Ben teşekkür ederim.
4: Evet, sağ olun, iyi günler diliyorum efendim. Yücel geldi, sevgili Yücel göreve başladı. Bundan sonra onunla götüreceğiz. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46 bu telefonlarla efendim bizlere katılabilirsiniz. Günü gündemi konuşuyoruz, tartışıyoruz. Böyle de bir programımız var efendim. Ama biz programımıza şunu almıştık, daha doğrusu bugünkü gündemimizde. Dünya nefes aldı ve Türkiye'deki efendim piyasaların nasıl yavaş yavaş eski kodlarına döndüğünü, akaryakıtın efendim fiyatlarının nasıl düştüğünü de hep beraber gördük. Yani 120'lerden 80'lere, 80,5'lara kadar geldi akaryakıt fiyatları. Bunlar çok iyi. Borsada önemli bir şey var. Bir rally var. Öbür tarafta altın fiyatları, altın alanlar daha doğrusu ona yatırım yapanlar çok ciddi bir şekilde rahatsız idiler. Hatta acaba efendim bu yorumcular, özellikle altını yorumlayanlar, piyasaları yorumlayanlar bizi aldattı mı efendim? Yanlış yöne mi sevk etti? Ama onların çoğu da zaten altın satıyor yani. Onlar mücevherat tüccarı, taciri, normaldir. Benim malım kıymetlidir. Çamura da düşse efendim altındır. Değerini yitirmez ya da sakla zamanı gelir zamanı kabilinden cümleler sarf ettiler. Ben onlara hak veriyorum tabii. Ama demek ki bu savaşla beraber yani İran'ın Amerikan savaşından dolayı hakikaten akaryakıt fiyatları, özellikle enerji fiyatları ciddi bir şekilde yukarı doğru fırladı. Bunlar tabii enflasyona da mal verince altın aşağı doğru geldi. Ama o mutabakattan sonra, devletler arasındaki o mutabakattan sonra sevgili dinleyiciler ne oldu? Piyasalar şimdi yavaş yavaş yerine oturmaya başladı efendim. Evet, söz sizde sevgili dinleyiciler. Sizlerden telefon bekliyoruz. Efendim konuşmaya devam edeceğiz. Konuştuklarımızı da biliyoruz zaten. Ama yani siz sevgili dinleyicilerimizi her zaman bekledik, bekliyoruz. Bazı dinleyicilerimiz zaman zaman birbirlerine döndüler, birbirlerine cevap verdiler. Bu belki kısa bir süreliğine de belki rahatsızlığa sebep verebilir. Onun için günde bir defa konuşuruz. Ama birbirlerimize cevap verirken de ertesi günde cevap verebiliriz ya da bir hafta sonra da. Ya ben eleştirildim ama yanlış anlaşıldım. Doğrusunu ben böyle demek istemiştim diyebilirsiniz efendim. Bunun dışında nedir efendim? Gün ve gündemle ilgili fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Sevgili dinleyiciler, programımız devam ediyor. Şimdi Türkiye rolü ne oldu, ne yaptı bu şeyle ilgili, barışla ilgili, sulhla ilgili Türkiye diplomasi yürüttü. Zaman zaman sizlerin de arasında mesela dinleyicilerimiz çıkabiliyor, mesaj atanlar da var. Biz ne yaptık ki, ne yapıyoruzdu hem Filistin meselesinde hem İran meselesinde, bir şey yapmadık, bir adım atmadık, bir şey yapmıyoruz diye. Çok ciddi bir şekilde eleştiriler geliyor. Diplomasi çok önemli bir yöndür, yoldur, yöntemdir. Çok önemli bir kaidedir. Mesela bugün bizim Dışişleri Bakanımız neredeydi? Rusya'daydı. Lavrov'la beraber bir basın toplantısı düzenlediler. O Kafkasya'daki ya da Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için de yani bir noktada buluşmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Biz dünyada sol, değil mi? Dünyada barış, ülkede barış, dünyada barış ya da yurtta sulh, cihanda sulh ilkesiyle devam ediyoruz. Bazıları bizi belki aman efendim işte bunları ortadan kaldıralım, şunları engelleyelim. İşte ortadan kaldırmak, engellemenin bir yolu da bir yöntemi de nedir efendim? Diplomasidir. Buyurunuz efendim.
12: Kolay gelsin Ataullah Bey.
4: Hoş geldiniz, iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
12: Balkan Kasaba.
4: Buyursunlar efendim.
12: Uzun zamandır buluşamıyorduk.
4: Şimdi hakikaten yoktunuz. Yok, şimdi bizim nasıl buldunuz yani son kanatlı operasyonunu efendim?
12: Valla kayyuma atandı, çok iyi oldu. Şimdi sıra ette, kırmızı ette.
4: Öyle mi? Yani onu da mı bekleyelim?
12: Tabii. Bu olması gerekiyor. Yani bu olmaması mucize olur. Çünkü beyaz etten daha ziyade bu yapılması gerekiyor. Hani şu anda 2-3 gündür çok güzel bir gelişmeler var. Yani milletimiz daha ucuz, daha kaliteli, daha iyi. Heh. Yani tavukta, şeyde, ette de yani. İnşallah hani böyle devam ederse çok olumlu sonuçlar alacağımız belli yani. Evet. Görünen köy kılavuz istemiyor yani. Çünkü şu anda gidişat iyi. Mesela kayyum atanan yerlerde çok iyi bir gelişmeler var. Fiyat politikasını hani belirleyemedikleri için şimdi geri çekme durumu var. Yani 100 liralık kanadı 500 lira 600 lira yapmanın bedelini hepsi ödeyecek. 100-200 liralık 300 liralık eti 500 lira 600 lira yapmanın bedelini herkes ödemesi lazım. Yani etçilerin de şu anki WhatsApp grubunda bunu şimdi ispat edemiyoruz değil. Bunu şimdi biz söyleyemiyoruz ama yardım isterse, devlet yardım istesin. Yeter ki ben bunu çözemiyorum, hani bize destek olun. Ama destek olduğumuz yerde de yani isim çıkmaması, heh, geriye dönmemesi. Şimdi bu tavuk olayını biliyorsun, bizim bir arkadaşımız sağ olsun patlattı.
4: Öyle mi?
12: O da şimdi tabii bizim arkadaşımız patlattı. Allah bin defa razı olsun.
4: Amin.
12: Ama adamın ailesini tehdit ediyorlar. Yani emniyetten arıyormuş, yok. Savcılıktan diyorlarmış, yok. Şuradan hani şimdi ne olduğunu da anlayamıyoruz. Kimseye de bir şey diyemiyoruz. O da şimdi savcılığa falan gitmiş ama yani sonuçta bir sıkıntımız var. Bu sıkıntımız var.
4: Evet.
12: Hani isim verilmemesi gerekir. Ele, evet, düşürülmemesi gerekir. Yani şimdi kötü bir şey yapılmıyor Ataullah Bey.
4: Tabii.
12: Çok iyi bir gidişat var şu anda. Hani şimdi bir anda kanat niye düştü? Ne oldu da yükseldi? Ne oldu da düştü? Şimdi tavuğu düşürmenin peşine düştüler. Niye yükseldi? Niye düştü? Dolar mı arttı? Mart mı arttı? Ne oldu? Benzin mi arttı? Hiçbir şey yok. Geri geliyor her şey. Bir anda yükseltmeyi ama adamlar aralığında grup kurmuşlar. Bu müdürlerden mesela arkadaşlarımız olan var. Abi diyor, bizim yapacak bir şeyimiz yok diyor. Adam telefon açıyor diyor. Yarın tavuk bu fiyat diyor diyor. Biz de ona göre gidiyoruz diyor. Pazartesi günü bu fiyat olacak diyor.
4: Patron öyle mi telefon açıyormuş?
12: Tabii telefon açıyor diyor. Adam.
4: Şimdi bir tartışma daha var. Yani burada patronu mu yoksa koruma mı kayyum atamak lazım? Yoksa patrona mı ceza vermek lazım? Onu da inşallah yarın vermek senden alayım.
12: Yani tamam.
4: Tamam, çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Bir dinleyicimiz daha var. Bekletmeyelim. Buyurunuz efendim.
13: Selamünaleyküm Fatullah abi.
4: Aleyküm selam Erol Bey, seni dinliyoruz.
13: Ya Fatullah abi, şimdi şöyle bir şey var abi. Heh. Bu İslam Dönüş abinin söylemiş oldukları var ya abi.
4: Heh.
13: Yani adam perişim ekonomist. Tutsa iyi, tutmasa kötü. Yani Nasrettin Hoca gibi gelen maya çaldım ya abi. Tutarsa böyle, tutmasa böyle.
4: Abi İslam Bey kuyumcu kuyumcu benim malım kötü der mi? Altın satıyor. Normal ben ona normal görüyorum.
13: Bak bizim şöyle bir şey var abi. Altıncılarımıza sesleniyorum abi. Ya kardeşim vatanımızı, bayrağımızı, toprağımızı seviyorsanız altınlarımızı yatırıma değil. Üretime. Üretime çevirip ülkeye bir yardımımız olsun ya. Yani. Yarın tefemin cebi yok. Hepimiz ölüp gideceğiniz. Sizin yiyemeyeceğinizi başkaları yer yani. Aranızda da Fatiha okumaz. Ama veremeyle olduğunuz zaman adam diyor ki Allah razı olsun. Şu falanın sayesinde ekmek yiyorum ben. Ekmek yiyorum, sebeplendim ben. Atıllarımın saygılarımı
4: çok istiyorum. Teşekkür ederiz Erol Bey. İyi akşamlar diliyorum sevgili dinleyiciler bugün için. Son dinleyicimizdi. Sürçü lisan ettiysek affoluna. İyi bir akşam diliyoruz efendim. Bugün biliyorsunuz 1 Muharrem 1448 efendim. Yeni Hicri yılınızı da senenizi de tebrik ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ataullah Arvas ben dedim. İyi akşamlar efendim tekrar.
14: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 mevsim

Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için karfursa.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 46.0'da

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 16 Haziran Salı yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum.

Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Sevil Nuriyeva'nın Ankara-Moskova Hattı ve İlkeler başlıklı makalesini sunuyorum.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin seyri özellikle krizler ve savaşlar döneminde daha da anlam kazanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işaret ettiği tarafsızlık ve arabuluculuk ilkeleri üzerinden bakıldığında Ankara'nın tutumunun tarihsel bir süreklilik taşıdığı görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inşa ettiği yeni siyaset dili, ortaya koyduğu ilkeler ve çözüm üretme kapasitesi Türkiye'yi uluslararası sistemde üst lige taşıdı. Bunu özellikle Rusya ile ilişkilerde izlenen tutum ve benimsenen ilkeler üzerinden görmek mümkün. Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan kırılmalar, Türkiye'nin çözüm üretme kapasitesini ve diplomatik kabiliyetlerini daha görünür hale getirdi. Aslına bakarsanız dünya arabulucu kavramını söylemsel düzeyde sıkça kullanıyor ancak işlevsel olarak içini doldurmakta zorlanıyor. Küresel sistem çözüm üretmek yerine krizleri derinleştiren paylaşım mücadelelerine sürüklenmiş durumda. Rusya konusunda ezberlerle yapılan analizlerin sağlıklı sonuç vermeyeceğini uzun zamandır yazıyorum. Nitekim yaşanan gelişmelerde bunu teyit etti. Batı'nın birçok değerlendirmesinin sahadaki karşılığı bu kanaatin ne kadar isabetli olduğunu gösterdi. Türkiye ise bu alanda dikkat çekici bir başarı ortaya koyuyor. Bir yandan tarafsız kalmayı, ilkelerinden vazgeçmeden uluslararası hukuka bağlı hareket etmeyi sürdürürken, diğer yandan da çıkışı imkansız görülen krizlerde çözüm yolları gösterebiliyor. Ankara sahip olduğu bu kabiliyetle küresel sistemin tıkandığı noktalarda yeni yollar açmaya çalışıyor. Rusya da Türkiye'nin bu kapasitesinden memnun. Putin'in arabulucu olarak Türkiye'yi tercih etmesi, Ankara'nın tarafsızlık ilkesine bağlılığı ve çözüm üretebilen diplomatik yeteneğiyle doğrudan bağlantılı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset yapma biçimi yalnızca Türkiye için değil, uluslararası sistem açısından da önemli bir reçete sunuyor. Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova ziyaretini takip etmek üzere Rusya'dayız. Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un davetlisi olarak Moskova'da bulunuyor. Program kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le baş başa görüşme başta olmak üzere üst düzey temasları yakından izleme fırsatı bulacağız. Masada neler var? Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşmelerde şu başlıklar öne çıkacak. Ticaret, enerji, güvenlik ve konsolosluk meseleleri başta olmak üzere ikili ilişkilerin ana gündem maddeleri ele alınacak. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara olan bağlılığı vurgulanacak. Türkiye'nin 2022 ve 25 yıllarında olduğu gibi Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeni turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edilecek. Karadeniz'de seyri sefer güvenliği mekanizmasıyla enerji altyapıları ve limanları kapsayan ateşkes önerisinin halen masada olduğu hatırlatılacak. Türkiye'nin ABD ile İran arasında kalıcı barışın tesisini desteklediği, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi düzene dönülmesi ve seyri sefer serbestisinin korunmasının önemine dikkat çekilecek. Suriye'de istikrarın, güvenliğin, kalkınmanın ve refahın sağlanabilmesi için uluslararası toplumun Şam yönetimine desteğini sürdürmesinin gerekliliği vurgulanacak.

İsrail'in yayılmacı politikalarının bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği ifade edilirken, Gazze'deki ateşkes ihlallerinin sona erdirilmesi, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması ve Lübnan'daki işgalin son bulmasının gerekliliğinin altı çizilecek. Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine verdiği destek teyit edilirken, Güney Kafkasya'da tesis edilecek kalıcı barışın hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın yararına olacağı değerlendirilecek. İkili ilişkilerde öne çıkan başlıklarsa şöyle. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler 2010 yılında kurulan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi temelinde kurumsal bir zeminde ilerliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin son olarak 2025 yılının Aralık ayında Aşgabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu kapsamında bir araya gelmişti. Ticaret, turizm ve enerji alanlarındaki işbirliği sürerken Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi de 2010 yılında imzalanan hükümetler arası anlaşma çerçevesinde ilerliyor. İlk reaktörün bu yıl içerisinde devreye alınması planlanıyor. Bakan Hakan Fidan'ın Moskova ziyaretinde bütün bu başlıkların ayrıntılı şekilde ele alınması bekleniyor. Siyasi tarihi perspektifinden bakıldığında Türk-Rus ilişkilerinin en verimli dönemlerinden birinin yaşandığını söylemek mümkün. Elbette burada Ankara'nın denge politikalarının ve kazan kazan anlayışının yanı sıra Rusya'nın kendi paradigmasını yeniden değerlendirmesinin, revizyonist yaklaşımının ve pragmatik tutumunun da etkisi bulunuyor. Dünya yeniden şekilleniyor, ezberler bozuluyor, küresel sistem ciddi bir dönüşümden geçiyor. Karşılıklı güvene, refaha ve kalkınmaya dayalı yeni ilişki modellerinin kurulması, uluslararası siyasetin çatışma yerine işbirliği ekseninde yeniden inşa edilmesi, gelecek açısından umut veriyor. Ankara ile Moskova arasındaki hat da tam olarak bu ilkeler doğrultusunda şekilleniyor. Türkiye Gazetesi'nde Sevil Nuriyeva'nın Ankara-Moskova Hattı ve İlkeler başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var.

Sabahta Bercan Tutar'ın Siyonizmi Sarsan Jeopolitik Kırılma başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin 107 günlük savaştan sonra dün İran'da imzaladığı anlaşma, jeopolitik küresel tablodaki büyük güçler uzlaşısında yeni bir kritik aşamaya tekabül ediyor. Unutmayalım, asıl değişim kurşunlardan önce kelimelerde başladı. Amerikan yönetimi Donald Trump'la birlikte kendini ve dünyayı yeniden tarif etti, tanımladı. Trump'ın söylem düzeyinde yaptığı ilk hamle, Amerika'nın tek kutupluluk iddiasından vazgeçip önce Amerika stratejisini ilan etmek oldu. Terminolojideki bu değişiklik sahada zaten gerçekleşmişti. Bir bakıma Amerika Birleşik Devletleri sarsılan reel pozisyonunu jeopolitik gerçeklere göre yeniden uyarladı. Söylemdeki değişimin reel politik sonuçlarını ilk olarak Ukrayna üzerinden Batı Avrupa'da, Gazze ve İran üzerinden İslam coğrafyasında ve Venezuela üzerinde ise Latin Amerika'da gördük, görüyoruz. Bu çerçevede Amerika ilk olarak rakip ve müttefik tanımını değiştirdi. Türkiye, Rusya ve Çin gibi rakip veya düşman kategorisindeki aktörlerle yeni stratejik ilişkiler kuruldu. Bu üç aktörle temasa geçilip yeni uzlaşılara varıldı. Ankara, Moskova ve Pekin artık düşman değil, Amerika'nın yeni çok kutuplu küresel düzenin ana omurgasını oluşturan birer burca dönüştü. Avrupa, Kanada, İngiltere ve İsrail gibi kadim müttefikliklerle ilişkilerse haliyle kırılmalar yaşıyor. Yeni küresel düzen farklı kıtalardaki krizlerle şekilleniyor. Örneğin Ukrayna'daki savaşta Amerika'nın yeni stratejik bakışını her yönüyle tecrübe ediyoruz. Rusya ile anlaşan ve Rus lider Vladimir Putin'e istediği meşruiyeti veren Trump, en sadık müttefiki Avrupa ülkelerini ise hayal kırıklığına uğrattı. 2015'teki Alaska zirvesiyle Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa'da ve diğer küresel sorun veya işbirliği alanlarında Rusya'yı öncelediğini Brüksel'e deklare etmiş oldu. Benzer bir yaklaşım Gazze, Suriye ve İran krizlerinde de karşımıza çıkıyor. Burada da ABD'nin stratejik müttefiki İsrail zemin kaybederken Türkiye'nin çok daha kilit konuma yükseldiğini görüyoruz. Gazze'deki ateşkeste de 8 Aralık 2024'teki halk devriminden sonra Suriye'deki yeni yapılanmada da Irak'taki yeni süreçte de son olarak İran'la savaşta da belirleyici faktör İsrail'in taleplerinden çok Türkiye ile temsil edilen bölge ve İslam dünyasının dinamikleri oldu. Amerika öncülüğündeki yeni küresel sistemin inşa edildiği pilot bölgelerden biri de Latin Amerika. Buradaki dönüşümde ise hem bölge ülkeleriyle yoğun ekonomik ilişkilere sahip Çin'in hem de Latin Amerika'nın güvenlik açığını kapatan en önemli aktör konumundaki Rusya'nın sessiz onayı alındı. Hatta bu iki aktör İran savaşında da Amerika ile işbirliği içinde hareket etti. Çünkü Rusya, Çin ve ABD'nin ortak önceliği İran'ın nükleer silahlanmadan arındırılmasıydı. Bu projede de başarılı olduklarını görüyoruz. Venezuela'da da Moskova ve Pekin'in yeşil ışığıyla hareket eden Amerika, 3 Ocak 2026'daki operasyonda kendisi istediğini elde etti. Şimdi İran'dan sonra hedef olarak belirtilen Küba'da yine büyük aktörlerin üzerinde uzlaştıkları senaryo hayata geçirilecek. Hasılı kelam, ABD'nin Avrupa ve İsrail gibi müttefikleriyle tek başına inşa etmek istediği küresel sistem projesi akamete uğradı. Şu an Türkiye, Rusya ve Çin'in başat aktör olduğu yeni bir küresel tasarım söz konusu. Bu dizaynında en çetrefilli sahası İran'ın merkezinde bulunduğu Körfez, Orta Doğu, Kafkasya, Orta Asya, Hazar Havzası ve Hürmüz Boğazı ile Hint Okyanusu ve çevresindeki ticaret ve enerji geçiş yollarıdır. Dolayısıyla yeni küresel haritada Avrupa ve İsrail eskiden olduğu gibi merkezi konumda değil. Artık istedikleri gibi at koşturamıyorlar. Zaten ABD'nin İsrail'i bypass ederek İran'la vardığı anlaşma bunun en somut kanıtı. Bölgemiz ve dünya için yeni bir post-Siyonist dönem başlıyor. Ve bu yeni çağın tartışmasız en güçlü aktörü de Türkiye olacaktır. Zira Amerika ve İran anlaşması gibi Siyonizmi sarsan jeopolitik kırılmalar bize bunu gösteriyor.
Sabah gazetesinde Bercan Tutar'ın Siyonizmi sarsan jeopolitik kırılma başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var.

Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin CHP'de bu kez de kurultay krizi kapıda başlıklı makalesini sunuyorum. Sorunlu boşanma sürecini andıran gelişmeler yaşanıyor. Partilerin bölünme süreçlerinde buna çok tanıklık ettik. Benzer süreç CHP'de yaşanıyor. İki haftadır CHP grubunda kim konuşacak tartışması yaşanıyordu. İki hafta Özgür Özel konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu geri adım atmasaydı geçen hafta çok tatsız olayların yaşanması kaçınılmazdı. Bu haftada salı günü CHP grubunda Kemal Kılıçdaroğlu mu konuşacak, Özgür Özel mi sorusu gündemdeydi. Önce CHP Genel Merkezi'ne sordum. Grup toplantısı yapmak için meclis başkanlığına bir başvuruda bulunulmadığı söylendi. Bunun üzerine CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'e döndüm. Murat Emir meclisteki basın toplantısına girmek üzereydi. Basın toplantısında da açıkladı. Sonra tekrar telefonda da konuştuk. Murat Emir Özgür Özel'in de bu hafta grup toplantısı yapmayacağını açıkladı. Ayrıca CHP Genel Merkezi'nin grup toplantısı yapmama kararını memnuniyetle karşıladık diye konuştu. Murat Emir bunun bir yumuşama işareti olmadığının altını çizdi. Böylece bu hafta salı günü CHP grubunda kim konuşacak tartışması ortadan kalkmış oldu, grup gerilimi yaşanmamış oldu. Ama başka bir kriz var kapıda. Özgür Özel ekibi yarın olağanüstü kurultay girişiminde bulunacak. Murat Emir, olağanüstü kurultay için topladıkları 900 civarındaki imzayı yarın genel merkeze teslim edeceklerini açıkladı. Tedbir kararı nedeniyle İstanbul delegeleri buna dahil edilmedi. Peki Özgür Özel kurultay talebinde başarılı olacak mı? Hayır. Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının tedbirli olarak verilmesi ve Yargıtay'daki temyiz başvurusunu gerekçe göstererek kurultay talebini reddedecek. Özgür Özelciler bunun üzerine yargıya başvuruda bulunacaklar. Tüm bunlar yeni kurulacak parti için mağduriyet oluşturma çabaları. Ve çok ilginç bir gelişme bizi bekliyor. Özgür Özel'in kurmaylarından Bülent Tezcan, mahkemeden ayrıca CHP yönetimine çağrı heyetinin atanmasını talep edeceklerini açıklamıştı. Madem çağrı heyeti talep edecektiniz, o zaman Gürsel Tekin İstanbul İl Yönetimine çağrı heyeti olarak atandığında niye kayyum ilan ettiniz? Siz şimdi CHP'nin başına kayyum atanmasını mı isteyeceksiniz? Yargıtay'a temyiz başvurusunu mutlak butlan kararı çıktığı dakikalarda Özgür Özel ekibi yaptı. Kılıçdaroğlu bunu geri çekti. Özgür Özel'le birlikte hareket eden CHP Genel Merkezi'nin avukatlarını azletti. Bunun üzerine Özgür Özel adına Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunuldu. Özgür Özel mutlak butlan kararının mağduru olduğu için temyiz başvuruları kabul edilip işleme konuldu. Oysa Ömer Faruk Emineoğlu Özgür Özel ekibini temyiz başvurusu yapmamaları konusunda uyarmıştı. Temyiz sonuçlanana kadar Kılıçdaroğlu koltukta oturmaya devam eder demişti, dinlemediler. Yoksa mutlak butlan kararının çıktığı 21 Mayıs'tan 15 gün kadar sonra karar yürürlüğe girecekti. Böylece Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'da temyiz başvurusu sonuçlanmadan olağanüstü kurultaya gidilemez gerekçesi kalmazdı. Kendi elleriyle kendilerini bağlamış oldular. Siyasette Ali Mahir Başarır profili. Dualarımız sizinle, siz bir vatanseversiniz. Sizi bütün dünya alkışlıyor, bütün kalbimiz sizinle. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'na bu övgüleri dizen Ali Mahir Başarır. Aynı Ali Mahir Başarır şimdi ne diyor? Kılıçdaroğlu milletvekili listelerini hazırlarken, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayıyken vatanseverdi, milletin umuduydu, bütün dünya onu alkışlıyordu. Kılıçdaroğlu ne zaman partinin başına yeniden döndü, ne zamanki Ali Mahir Başarır'ı ihraç etmek için düğmeye bastı, o zaman Allah onun belasını versin diye beddua etmeye başladı. Kılıçdaroğlu için yıllar önce bu aday çok yalan söylüyor dediğini anlattı. Kılıçdaroğlu'nu proje adamı ilan etti, kasetle geldiğini söyledi. Ali Mahir Başarır'ın anlattığına göre Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir adam? Aslında bu soru yersiz, bu soru çok yanlış. Tam tersine bu Ali Mahir Başarır nasıl bir adam diye sormak lazım. Kılıçdaroğlu güçlüyken, milletvekili listelerini yazarken önünde yaka ilikleyip kapı kulu olup Kılıçdaroğlu ile ters düşünce arkasından atıp tutan bir adamın adıdır Ali Mahir Başarır. Aslında siyasette bu tür tipler çok. Özgür Bey dikkat et, Ali Mahir Başarır yarın seninle de ters düşerse aynı şeyleri sana da söyler.
Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin CHP'de bu kez de kurultay krizi kapıda başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var.

Star'da Levent Ersin Orallı'nın "İnsanlık dijital bir kafese mi hapsediliyor?" başlıklı makalesini sunuyorum. Güvenlik kavramı uzun yıllar boyunca tanklar, savaş uçakları ve sınırları aşan ordular üzerinden tanımlandı. Oysa 21. yüzyılın ikinci çeyreğinde insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehdit geleneksel askeri güçlerden ziyade görünmez ağlar, veri merkezleri ve dijital platformlar üzerinden şekillenmektedir. Bugün dünyanın en stratejik kaynaklarından biri petrol ya da doğalgaz değil, veridir. Devletlerin, şirketlerin ve bireylerin ürettiği devasa veri havuzları yeni çağın güç mücadelesinin merkezine yerleşmiştir. Uluslararası ilişkiler literatüründe son yıllarda giderek daha fazla tartışılan dijital egemenlik kavramı, bir devletin kendi vatandaşlarına ait veriler üzerinde denetim sahibi olabilmesini ifade etmektedir. Çünkü veriyi kontrol eden aktör, ekonomik davranışları, siyasal tercihleri, toplumsal eğilimleri ve hatta psikolojik refleksleri de yönlendirme kapasitesi elde etmektedir. Bugün milyarlarca insan, akıllı telefonlar, sosyal medya platformları, bulut sistemleri ve yapay zeka destekli uygulamalar aracılığıyla görünmez bir dijital ekosistemin parçası haline gelmiştir. Bu yapı, küresel ölçekte işleyen bir davranış mühendisliği mekanizmasıdır. İnsanların neyi göreceği, neyi satın alacağı, neyi düşüneceği, neye öfkeleneceği büyük ölçüde algoritmalar tarafından şekillendirilmektedir. Bu noktada dikkat çekici bir paradoks ortaya çıkmaktadır. İnsanlık tarihte hiç olmadığı kadar özgür olduğunu düşünürken belki de tarihin en yoğun gözetim sisteminin içinde yaşamaktadır. Akıllı cihazlar, konum, alışkanlık, sağlık verisi, sosyal ilişkiler ve günlük davranışları kayıt altına alan sürekli çalışan sensörlerdir. Teorik olarak bu verilerin bir araya getirilmesi, bireyin gelecekteki davranışlarını tahmin etmeye kadar uzanan bir kapasite doğurmaktadır. Bazı güvenlik uzmanları bu durumu dijital panoptikon olarak tanımlamaktadır. Jeremy Bentham'ın gözetim modeli ve Michael Fakon'un disiplin toplumu analizleri bugün dijital teknolojiler aracılığıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Artık gözetleyen kuleler değil, veri merkezleri, algoritmalar ve yapay zeka sistemleridir. Daha da önemlisi, bu altyapının önemli bir kısmının belirli küresel teknoloji şirketlerinin veya yabancı devletlerin kontrolünde bulunması, ulusal güvenlik açısından stratejik riskler doğurmaktadır. Bir ülkenin enerji altyapısının yabancı bir güç tarafından kontrol edilmesi nasıl tehdit oluşturuyorsa, vatandaşlarının verilerinin, finansal hareketlerinin ve iletişim ağlarının başka aktörlerin denetimine açık olması da benzer ölçüde kritik bir güvenlik sorunudur. Geleceğin savaşları top sesleriyle değil, veri akışlarının kesilmesi, algoritmaların manipüle edilmesi ve dijital altyapıların kontrol altına alınmasıyla gerçekleşecektir. Bu nedenle veri güvenliği artık yalnızca teknik bir mesele değil, egemenliğin, bağımsızlığın ve milli güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Dijital çağın en büyük sorunu şudur: İnsanlar teknolojiyi mi kullanmaktadır, yoksa teknoloji üzerinden şekillenen küresel güç ağları mı insanları kullanmaktadır? Bu soruya verilecek cevap yalnızca bireysel özgürlüklerin değil, devletlerin gelecekteki bağımsızlıklarının da kaderini belirleyecektir. Veri çağında egemenlik, sınırların değil, bilginin ve dijital alanın kontrolüyle ölçülecektir.

0: Star gazetesinde Levent Ersin Orallı'nın "İnsanlık dış dijital bir kafese mi hapsediliyor" başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: konular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Şimdi reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: iptal millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 0 20.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Regenerative, Regenerative.

Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Murat Özer'in İngiliz Kraliyeti'nin Müşfik Kanatları Altında başlıklı makalesini sunuyorum. Gayda'dan yükselen coşkulu marş İngiliz konsolosluğunun duvarlarında yankılanıyor. Ekoseli eteklerini savurarak yürüyen İskoç bando takımı büyük bir gururla Tarabya'daki British Schools'un yeni mezunlarını takdim edecek birazdan. Havada gurur, Gayda'nın melodilerinde Büyük İmparatorluk Britanya'nın milli marşının notaları var. God Save the King. Asırlardır dünyanın fukara milletlerinin hayranlıkla baktığı biricik krallığın marşının sözlerini mırıldanıyor bilenler. Tanrı korusun iyi yürekli kralımızı, uzun ömürler versin soylu kralımıza. Ey Tanrımız, düşmanlarımızı dağıt, oyunlarını boşa çıkar, uzat kollarını, Britanya'yı savun. Günlerdir İstanbul'daki bu özel İngiliz okulunun mezuniyet törenini konuşuyorlar. Efendim, İngiliz bayrağı varmış da neden Türk bayrağı yokmuş? Ünlüler ve zenginler neden çocuklarını böylesi bir okula gönderirmiş? Bence haksız eleştiriler bunlar. Cem Yılmaz, Mustafa Sandal, Özcan Deniz ve Mirsa Türkcan gibi ünlü ve zengin insanlar isteseler çocuklarını Londra'daki bir okula da pekala gönderebilirlerdi. Belli ki evlatlarının kendi yanlarında eğitim almalarını istemişler. Üstelik İngiliz tarzı eğitim kapılarına kadar gelmişken neden bunu tercih etmesinler? Nerede okutacaklardı çocuklarını? Kadıköy İmam Hatip'te mi? Gerçi Kadıköy'ün puanı oldukça yüksek. Malum LGS var. Çalışacaksın, dereye gireceksin. Zor işler. Sonuçta özel okul bu, İngiliz Koleji. Çok para da değil. Sosyal medyada anlatıldığı kadar abartılacak bir rakam hiç değil. Bir makam aracının süsüne harcanan paranın 1/5'i bile değil okulun yıllık ücreti. Her birisi ünlü isim onlar. Yaptıkları işin hakkını da veriyorlar üstelik. Alın terlerini döküp kendi kazandıkları parayla çocuklarını istedikleri kültürde yetiştirmek onların da hakkı. Cem Yılmaz en çok kazanan komedyenlerimizden. Şarkıcı Mustafa Sandal keza öyle. İran göçmeni bir dedenin torunu Mustafa Sandal hayli vatanseverdir. Seçimlerde milyonlarca Suriyeli göçmenin oy kullanıp çocuklarımızın geleceğini karartacağını iddia edecek kadar hem de. Ya Özcan Deniz'e ne demeli? Ülkenin en meşhur Denk Beji Shakiro'nun yeğeni olarak amcasının hatırasının hakkını yeterince vermiyor mu? İngilizler severler Kürt'ün gırtlağını. Çanakkale'de yatıyor boylu boyunca binlerce Ağrılı, Muşlu, Vanlı. NBA'de oynayan ilk Türk basketbolcu unvanını ülkemize kazandıran Boşnak Mirsad Türkcan'ın bildiği bir şey vardır muhakkak. Saraybosna Sırplar tarafından yıkıldığında İngiliz kraliyeti elinden geleni esirgememiştir mutlaka. Neyse, bu kadar edebiyat bu ünlüler için bile fazla. Üzerinde güneş batmayan Britanya'nın bayrağı altında mezuniyet töreni mi yapıyorsunuz, gaydayla coşup krala bağlılık marşını mı mırıldanıyorsunuz, ne yapıyorsanız yapın. Lakin bir daha Türk evlatları duayla mezun olduklarında layıklı gelden gidiyor diye söylenirseniz hak ettiğiniz cevabı alırsınız. Akşam gazetesinde Murat Özer'in İngiliz Kraliyeti'nin Müşfik Kanatları Altında başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Karahasanoğlu'nun savunma diye oynanan tiyatro, Ekrem soruyor, Fatoş cevaplıyor başlıklı makalesini sunuyorum. Siz ne utanmaz insanlarsınız. Siz ne pişkin yalan söyleyen insanlarsınız. Lafı uzatmadan hemen konuya gireyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasının dünkü duruşmasında baş sanık Ekrem İmamoğlu ihaleleri yandaş müteahhitlere paylaştıran tutuklu sanık Fatoş Ayık'a soruyor. Bir irtibatımız kurumsal çalışmadaki bütünlükçü yapımızın dışında bir irtibatımız oldu mu Fatoş Hanım?
Geçtiğimiz hafta da size ifadesini ve iddianamedeki suçlamalara cevap vermeme noktasındaki uyanıklığını aktardığım Fatoş Ayık cevap veriyor. Hayır başkanım, olmadı. Yani etkinliklerde karşılaşmak dışında olmadı. Asrın yolsuzluğu davasında pişkinlik had safhada. Ekrem İmamoğlu devam ediyor. Ben tabii keşke olsaydı diye düşündüm. Pişkinlik tek taraflı değil. Fatoş Ayık da katılıyor aynı pervasızlığa. Karşılaşma değil. Ben sizi görüyorum, siz beni görmüyorsunuz. Ekrem İmamoğlu işin sadedine gelmemenin rahatlığıyla tiyatroya devam ediyor. Evet doğru, ben de keşke olsaydı diyerek sözümü tamamlamak istiyorum. Bu muhabbetin mahkeme salonunda savunma diye yapıldığını hatırlatıp iddianameden Fatoş Ayık'a yönelik bir bölümünü geçtiğimiz hafta aktardığım yazışmaların şimdi bir başka bölümünü daha aktararak maskeleri indirelim. Bakalım sen bizi gördün mü sorusuna, yok biz, siz beni görmediniz, ben sizi gördüm rahatlığıyla anlatılan muhabbetin arkasında hangi yolsuzluklar gizlenmiş? Nazlı Web TV. Fatoş'cum, Emrah Bey de burada, Sibel Hanım'la birlikte konuştuk. 15 olarak ilerleyeceğiz. Fatoş Ayık. Tamam güzel. Hadi anlat bakalım Fatoş Hanım. Nedir güzel olan? Nedir 15 olarak ilerleyeceğimiz? Kimdir Emrah? Şu an yurt dışında kaçak olan Murat Ongun'un kankası müteahhit değil mi? Ne utanmaz insanlarsınız siz. Ne kadar rahat bir savunmayla bir de tahliye talebinde bulunabiliyorsunuz. Belediyenin içini oymuşsunuz. Müteahhitlerle oturup al takke ver külah iş bitiriyorsunuz. Bir de kalkmışsınız ben Ekrem Bey'le bir araya gelmedim diye savunma yapıyorsunuz. Ekrem Bey'le bir araya gelmediniz anladık. Şüpheliyim ama anladık diyor geçiyorum. Anlatın şu Emrah'ı da öğrenelim. Anlatın şu 15'le yürümeyi öğrenelim. Devam ediyor muhteremlerin görüşmeleri. Nazlı Web TV. 2025 bütçeye 15 milyon maliyet yazılmış dedim. Fatoş Ayık, şahanesin. Savunmalarına ben yetkili değilim diye başlayan hanımefendiler, bakın iş başındayken nasıl yetkiliymişler. Nazlı Web TV. Adetleri birlikte ayarlarız Fatoş'cum. 15 yerine 20 olarak konuştuk, son karar. Kimle konuşuyorsunuz? Müteahhitle mi? Siz mi belirtiyorsunuz rakamları? Hani ihale vardı? Hani canlı yayında ihale de yapılacaktı? Ne oldu şimdi? Kapalı kapılar ardında müteahhitle Nazlı Hanım, Fatoş Hanım mı belirliyor rakamları? Haklarını yemeyelim. Bir yerde Fatoş Hanım itiraz edecek oluyor, duraklıyor. O kısmı da aktarayım. Fatoş Ayık, bunu Emel ve Pınar Hanım'la paylaşmak lazım. Beni aşar. Nazlı Web TV, Emrah Bey Pınar Hanım'la konuşacakmış. Fatoş Ayık, 20 milyon zaten uygun olmayabilir. İşin %80'ini aşıyorsa sıkıntı olabilir. Adetlere bakmak lazım. Hokkabazlara soruyorum. Bugün hala var ya, biliyor musunuz Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığına aday olduğu için soruşturmaya muhatap oldu diyen ahlaksızlara soruyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına hain diyerek cevap verenlere soruyorum. Avrupa Parlamentosu'ndan Vladimir Prebilic'in raporuna istinaden Adalet Bakanımıza yaptırım geleceğini söyleyen şarlatanlara soruyorum. Arkadaşlar ne kadar utanmazsınız siz? İhalenin şartları, miktarı, fiyatı müteahhitle birlikte mi belirlenir? Yok mu bir cevabınız? Hatırlatıyorum, siz duruşmada bu konulara hiç girmiyorsunuz diye savcının bu anlattıklarınızı yediğini mi sanıyorsunuz? Hakimin size hak verdiğini mi sanıyorsunuz? Kapı gibi yazışmanın tüm ayrıntıları orada dosyada duruyor. Yerim yok, tamamını yayınlayamayacağım. 29 Ocak 2025 tarihli konuşmalar. Fatoş Ayık, Pınar Hanım günaydın. Alt yüklenici ihaleleri davet edilecek firmalar için Emrah'ı aramıştım. Bugün iletişimde, 10.30'da buluşalım dedi. Bilginiz dahilinde gitmek isterim. Pınar Türker, benim görmem lazım firmaları. İsim ne, sermaye sahipleri öğren. Bir de Baraka ve benzeri olsun, benimle de bakması lazım, söylersin. Fatoş Ayık, tabii ben firma sahiplerini alıp detay bilgileri size sunacağım. Abla ne yapıyorsunuz siz? Orayı Ahmet Efendi'nin kahvehanesine mi çevirdiniz? Orası belediye mi yoksa kahvehane mi? Dağıttığımız kamu imkanlarının çarçur edildiği ihale mi yoksa babanızın mirası mı?
Hani soruyor ya duruşmada Ekrem İmamoğlu Bey, Murat Ongun Bey. Fatoş Hanım, Pınar Hanım, benim size hiç talimatım oldu mu? Onlar da nezaketle cevap veriyorlar. Olmadı Sayın Başkanım, olmadı Sayın Müdürüm. Alın size tapu gibi belgesi. Pınar Türker, okey, aldın mı firmaları? Fatoş Ayık, prodüksiyon ve imaj filmde de değiştireceğiz dedi. Murat Bey iki firma ismi vermiş ama gün içinde teyitleşip haber vereceğim dedi. Reklam tarafı aynı SG yerine de imajına olabilir dedi. Akşam ya da yarın sabah size son durumu iletirim, üzerine değerlendirilir dedi. Pınar Türker, her firmaya dair sabah yazdığım şekilde detay istiyorum. Fatoş Ayık, evet ben hepsini hazırlayacağım isimler gelince. Pınar Türker, sonra gelsin benimle konuşsun. Fatoş Ayık, tamamdır. Ablalar, nedir bu konuşmalar? Siz ihale mi yapıyorsunuz, yoksa Murat Ongun'un emriyle Emrah Bağdatlı'ya belediye kasasını mı aktarıyorsunuz? Bir de utanmadan biz kimseden talimat almadık diyorsunuz. Daha başka ne talimat alacaksınız? Daha neyin emrini alacaksınız? Fatoş Hanım, hazır ol. Önce sağa, sonra sola selam çak. Şimdi rahat, yerine oturabilirsin. Emrini mi bekliyorsunuz? İBB yolsuzluk davasında sona yaklaşılıyor. Tutuklu sanıklardan 17 kişi kalmış ifadesini verecek. Bunların sorumcusu da Ekrem İmamoğlu. Bakalım köydeki çocukluğundan mı başlayacak savunmaya? Yoksa Hazreti Adem'den dolayı hepimizin kardeş olduğundan mı? Hazırlanın, tiyatronun son perdesi yaklaşıyor.

Yeni Akit'te Ali Kara Hasanoğlu'nun Savunma diye oynanan tiyatro, Ekrem soruyor, Fatoş cevaplıyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Posta Gazetesi var. Posta'da Murat Çelik'in Dünya Kupası'nda izlediğimiz sadece futbol mu başlıklı makalesini sunuyorum. Dünya Kupası başladı. Milyonlarca insan Amerika, Kanada ve Meksika'da tribünlerde, milyarlarcası ekran başında. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki 48 ülkede aynı heyecan yaşanıyor. Farklı diller konuşuluyor, farklı dinler, farklı kültürler, farklı siyasi görüşler. Ama o top yuvarlanmaya başladığında herkes aynı oyunu izliyor. Dünyada bu kadar insanı aynı anda ortak bir heyecanda buluşturabilen kaç şey var? Çok az. Belki de bu yüzden Dünya Kupası sadece bir futbol turnuvası değil, bir kültür olayı, bir insanlık buluşması. Sosyologların da sık sık vurguladığı gibi modern çağın en büyük ortak ritüellerinden biri. Çünkü futbolun başarısı sadece oyunda değil, hikayede. Bir ülkenin, bir mahallenin, bir çocuğun hikayesinde. Bir ülkenin kendisini dünyaya anlatma biçiminde. Teknolojinin hayatı baştan aşağı değiştirdiği bir çağda bile Dünya Kupası hala insanları ekran başına topluyor. Çünkü insanlar sadece maç izlemiyor. Kendilerinden bir parça görüyor o sahada. Araştırmacılar Dünya Kupası'nı kültürel kimliklerin görünür hale geldiği küresel bir sahne olarak tanımlıyor. Burada önemli bir ayrım var. Milliyetçilik başka, milli aidiyet başka. Bayrak taşımak, forma giymek, ülkesinin başarısıyla gurur duymak her zaman milliyetçilik anlamına gelmiyor. Çoğu zaman aidiyet duygusunu gösteriyor. Ben buraya aitim hissini. Bu yüzden Dünya Kupası sırasında yalnızca futbol değil, kimlik de çıkıyor sahaya. Türkiye açısından işin içinde başka duygular da var. Hasret, beklenti, özlem. 2002 Dünya Kupası ve o takım, o başarıyı yaşayan kuşak için hala önemli bir hatıra. Bugünse Arda Güler ve arkadaşlarının temsil ettiği yeni bir jenerasyon var. Bu heyecanın bir kısmı bu genç neslin geleceğe dair umut görmek istemesinden de kaynaklanıyor. Çünkü futbol bazen skorun çok ötesinde bir şey anlatıyor. Toplumun kendisi hakkında düşündüğü şeyleri. Bir de şu var. Kazandığımızda başka, kaybettiğimizde başka insanlar oluyoruz. Bir galibiyet sonrası ülkenin havası değişiyor. Bir mağlubiyette herkes teknik direktör kesiliyor. Psikologlar buna sosyal kimlik etkisi diyor. İnsanlar kendilerini ait oldukları grubun başarılarıyla özdeşleştiriyor. Takım kazandığında biraz kendimiz kazanmış gibi hissediyoruz. Bu yüzden Dünya Kupası sadece futbolcuların değil, toplumların da duygularını görünür kılan bir ayna aslında. İşin en etkileyici taraflarından biri de şu. Bu kadar bölünmüş bir dünyada, bu kadar yorulmuş toplumlarda ve bu kadar hızlı akan bir çağda Dünya Kupası hala insanları aynı hikayenin etrafında toplayabiliyor. Milyonlarca insan aynı gole seviniyor, aynı pozisyona itiraz ediyor, aynı heyecanı yaşıyor. Demek ki ortak bir dil için bazen tercümana ihtiyaç yok. Ve belki de zannettiğimiz kadar farklı değiliz. Bir de böyle düşünün. Posta Gazetesi'nde Murat Çelik'in Dünya Kupası'nda izlediğimiz sadece futbol mu başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
3: Her zaman Kiyılı.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Carrefour'da da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğrusu Carrefour'sa.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Yakalandım diye söyledim. Ben genelde ikinci kaynağı da sorarak giderdim bu işin. Tek kaynağımdan aldım ama bu zaten çok beklenen bir şeydi. Büyük de bir son dakika değil ama bu iş oraya gidiyor. Bu niye? Bu da yarın siz 900 küsür delegenin imzasını getiriyorsunuz. Ben de genel başkanım, ben de bunu yapıyorum diyecek Kemal Kılıçdaroğlu. Yani hamleye hamle, hamleye hamle ve her hamle birbirinin üstüne koyarak devam ediyor. Bir yandan da hani oraya da belki bir parantez, hatta büyük bir başlık açmak lazım. Ekrem İmamoğlu faktörü var. Yani Ekrem İmamoğlu bugün İlke TV'ye verdiği röportajda zaten yani hareket diyor artık kendi yaptıklarına ve bizim yolumuz yolunun açık olduğunu da söylüyor. İftam ifadesi, siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız diyor.
3: Bugün yazın yani bu da, yol hani zaten, evet yazın bu başlıktaydı Ali Şerdirek, görmüşsünüz.
2: İki cümleyle onu da söyleyeyim. Melik Bey'in yorumunda, Melik abinin yorumunda merak ederim. Mesela çünkü ben bu ifadeyi şunu ekledim. Yani siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız diyor ama biraz da CHP'de kalmak isteyenlere de bir mesaj var. Aklen hala hazır olmadıklarını sanki söyle. Şimdi bu bir dörtlüdür. Ruhen, bedenen, aklen dersin. O siyasete eklemiş. Akıl hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalır. Bak oradan da şu anketlere geleyim. Orada da katılıyorum Melik abiye. Bu anketler öyle yani. Bak şimdi bana de ki, elimde bir anket sonucu var. Hatta az önce duydum, bir önceki kuşakta konuşuyordunuz. Bana sorsam direkt sana diyecek ki hiç söyleme, inanmıyorum. Ya bu dönemde ankete inanılmaz. Ya çok duygusal tepki var. Refleksif çok tepki var. Bir de hani anket şirketlerinin manipülasyon ihtimalini bir kenara bırakıyorum. Ki Türkiye'de o da oluyor, onu da söyleyeyim. Ben mesela onun için hep ortalamasını alırım anket şirketlerinin. 12-13 şirketin ortalamasıyla giderim. Şu an ortalama verebileceğim bir şey yok. Ama şu an çok duygusal bir ortam var. Yani bir de öyle bir şey geliyor ki, bak tepkiyi şuradan görüyoruz. Ayrılanların partisinin oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranını topluyorsun. CHP'nin tarihinde görmediği bir oy oran.
3: Evet.
2: Bir de böyle uzak ara birinci falan. AK Parti'den buraya oy gitmiş falan. Yani bu kutuplaşmış şeyde AK Parti'den oy olmak kolay değildir. Diğer partilerden koparabilirsen koparasın. Seçim sonucunu da o belirleyecek zaten. Bunu hani önümüzdeki yılda konuşuruz. Ama hani bu anketler çok duygusal. Ama maalesef o anketlerin gazına geldiler. Kamuoyunun gazına geldiler diyeyim daha doğrusu. Yani şimdi sosyal medyada ben de görüyorum. Eskaza böyle ayrılmayacaklar falan gibi bir şey dediği zaman, ne demek ayrılmamak, Özgür Özel yeni parti şimdilik yok falan diyor. Hemen onun o altındaki
3: normalleşme sürecindeki
2: bir şey
3: gibi bir şey mi var? Yani normalleşme sürecine de bir tepki gösteren bir kesim var.
2: Ya onun doğru söylüyorsun. Benzer yani, hani aynı amaç aynı olmasa da böyle bir şey var yani, tepki var. Ayrı parti kuralım. Yani ayrı parti kurarsın. Yani şimdi sokağın sesini dinlersen ayrı parti de kurarsın. Yani CHP için söylemiyorum ama hani gençlik yıllarımı şeyim, daha bile çıkarsın yani ayrı parti, böyle sokağın sesini dinlersin, o gazlara gelirsin yani okuduklarını ettiklerini. Ama günün sonunda iki tane realite var. Bir, Türkiye'de siyaset, ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi bir markadır. Hani az önce doğru bir yerden söyledi yine, hani MHP, DEM, bunlar gibi bir şeyi vardır yani, bir kimliği vardır. Ve bugün Özgür Özel'in çevresinde de, Özgür Özel'in kendisi dahil, aileden, liseden, bu bir kimlik yani, Cumhuriyet Halk Partililik, o altı ok. Bu Cumhuriyet Halk Partileri için çok önem verdikleri, değer verdikleri bir şey. Ekrem İmamoğlu sonradan Cumhuriyet Halk Partili olduğu için belki de biraz ayrılmayı şey yapıyor. Bunu bir iyice bir araştırıp bunu da yazacağım ya da konuşuruz bir yer. O sonradan bir CHP'li olduğu için ona biraz daha rahat siyaset alanı. Belki de sonradan CHP'li olduğu için de başarıları da ondan da. O da ayrı bir şey. Onu da konuşuruz başka bir zaman ama. Şimdi Özgür Özel ve çevresindeki şeyler için bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakmak, gitmek gerçekten o kadar çok kolay değil. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Çok uzattım, ben sözü bırakayım. Unutmayın. Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapmak biraz da bir konfor alanını da verir bu ülkede. Bu devlet yapısında bu böyledir. Hep söyledim, yine söyleyeyim. O Toma'nın tepesine Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideriysen çıkarsın. Hadi Erkan Baş bir Toma'nın üstüne çıksın bakalım. Hani devlet buna izin vermez, evet. Polis buna izin vermez. Aynı şekilde kesinlikle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideriysen arkanda da bu kadar kişiyi o Toma'nın tepesinde toplarsın. Erkan Baş bugün sokağa çıksa kaç kişi çıkar? Erkan Baş'ı küçümsediğim falan için söylemiyorum. Devlet bu işe yani, böyle bakar. Anladım. Erkan çok iyi arkadaşındır. Yani ama Cumhuriyet bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaseti hani ekstrem bir yerden örnekle anlatıyorum. Bu bir konfor alanıdır. Bir de zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine işliyor. Yarın verilecek imzalar. Kemal Kılıçdaroğlu diyecek ki tamam, tüzük böyle söylüyor ama tüzük askıda arkadaşlar diyecek. Mahkeme kararı var. Dolayısıyla ben kurultaya gitmiyorum diyecek. Hamle olarak ihracı yapacak.
3: Yani 900...
2: Zaman biraz bak, haksızlık meselesinde arkasındaki güç meselesinde Özgür Özel şu an pozitifti ama Güçler meselesine baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu güçlü. Elinde bir tane mahkeme kağıdı var ve onu da sonuna kadar kullanıyor.
3: Kullanacak. Peki. Melik Yiğit'e bu arada Murat Emir diyor ki şimdi bir taraftan 26 Temmuz'dan sonra işte Özgür Özel'in bir açıklaması var. Murat Emir diyor ki 20 Temmuz'dan önce beklediğimiz iki tane karar var diyor.
0: Evet.
3: Birincisi doğru. Yargıtay'dan 20 Temmuz'a kadar hukukun gereğini bekliyoruz. Yani o kararı ver bizden hani taraf yani işte yana yani lehine. İkincisi ise partimizin seçime sokulmama riskine karşı 20 Temmuz'a kadar kurultay kararının alınmasını istiyoruz. Ama ekliyor. Biz baba ocağındayız. Hiçbir yere gitmiyoruz diye de Murat Emir bir eklenti de yapıyor. Şimdi bu 20 Temmuz işte diyorsunuz ki 900 vekil delege hamlesi de işe yaramayacak. Bu arada Deniz Zeyrek bugün bir iddia ortaya atmış. Özgür Özel tarafı diyor. Larının kafalarında diyor diğer tarafı alt edecek çok güçlü bir plan var diyor. 1-2 hafta içerisinde ortaya çıkacak diyor. Hiç kulağınıza geldi mi bu plan? Melik?
0: Yok yani benim kulağıma gelmedi. Ben yani böyle bir plan var mı ayrı ya ayrı parti dışında bir plan olduğunu da düşünmüyorum. Yani o hamleyi yapma Kemal Bey'e geri adım attırmaz. Hani bak süren doluyor bak gidiyoruz. Bak parti kuracağız. Ha, Kemal Bey'e çok böyle geri adım attıracak bir şey değil. Kemal Bey kafasında bir tane ajanda var ve o ajandayı işletiyor. Nedir o ajanda? Ben diyor partiyi temizleyeceğim. Sonra olan kongre süreçlerini başlatacağım. Mahalleden ilçe il devam edeceğim. Delegeleri de temizleyeceğim. Sonra isteyen gelsin yarışsın. Bu da ortalama 6-7 ay demek. Fakat onların acelesi var. Niye acele ettiklerini de bilmiyorum. Çünkü CHP'nin seçime girememe ihtimali yok. Öyle bir ihtimal yok. Yani mahkeme kararı geçen süreyi zaten donduruyor. Tedbir de var. Dolayısıyla bu işin bahanesi yani CHP'nin seçime girememe ihtimali hiç yok. İkinci söyledikleri şey ya baskın bir seçim olursa baskın bir seçim ihtimali de yok. Bugün Sayın Bahçeli de söyledi, Sayın Erdoğan da söyledi. Bir baskın seçim ihtimali de yok. Kaldı ki ne kadar baskın olabilir? Yani 6-7 ay sonra kurultaya gidelim diyor. 2027'de bile olsa yani bu kadar baskın bile olsa sizi zora sokacak bir takvim yok. Bunlar işin bahaneleri. Yani sürekli yani bonus biriktiriyorlar. Ayrı parti kurmak için sürekli bonus biriktirme derdindeler. Çünkü bir söylem, güçlü bir söyleme ihtiyaç var. Ama şunu belki hesap etmeleri gerekiyor. Yani şimdi bazen hani siz markayla bazen değil böyle değil, markayla biliyorsunuz. Yani şimdi mesela yani seni sıkmamak için örneği çok kısa tutacağım. Mesela ben iyi bir Trabzonsporluyum. Biz Olay diye bir topçu aldık. 18-19 yaşında bir çocuk. Evet. 5 milyon dolara aldık. Şu anda 20 milyon doların üzerinde bir para teklif ediliyor. Niye? Trabzonspor'da oynadı ve büyüdü. Osimhen yani fişi çekilmiş bir topçu geldi Galatasaray'da parladı. Şimdi ben diğer takımlara haksızlık etmek istemiyorum ama yani bir Anadolu takımına gitseydi bu kadar büyüme ihtimali var mıydı? Şimdi
2: ya o kadar kötü durumdayız ki düşündüm Beşiktaş'tan bir tane örnek bulamadım ya. Bizim Beşiktaş'ın hali de bu abi ya.
0: Bu sene sizden veremiyorum inşallah seneye.
2: Son yıllarda yok ya halimize bak.
0: Yok benim de yükselenim Beşiktaş hani burçlardaki gibi. Ama inşallah seneye. Dolayısıyla hani böyle mesela Ecevit ya bu parti kurma meselesinin çok işe yaramayacağını sohbet ettik bir. Özgür Bey'in A takımında biri ve ben de çok eskiden tanırım.

0: Yani istediğiniz kadar zorlayın. Özgür Özel'den bir Ecevit çıkmaz. I'm sorry, üzgünüm. Yani çünkü CHP'deki kavga şöyle bir kavga değil. Ya ben hani parti daha sola çekeyim. Ya da işte liberal sol. Ya da
1: Tabii bir
0: merkezde bir şey.
1: ideolojik
0: Öyle
1: kavga yok
0: değil.
1: ortada, evet.
0: Hayır, değil, değil, değil. Ben daha iyi yönetirim kavgası var. Yani bir ideolojik perspektif meselesinden kaynaklı değil. Dolayısıyla ben ha bir öfkeyle şu anda ya mesela ha benim ailemde de hani sonuçta CHP'ye oy verenler var. Şimdi mesela onlara sor. Bu öfkeyle hayatta vermem der. Ama sandığa gidince ve orada altı oku görünce algısı değişebiliyor. Ya da işte biraz işler sakinleşince. Çünkü öfkeyle bir şey söylediğinizde o çok reel ve rasyonel değil. O yüzden mesela ölçümlemek şu anda ve ölçümlüyorlar. Ben o ölçümlere karşı da bir soru işareti koyuyorum. Bence onlar da çok sağlıklı değil. Ama o elde ettiğim veriyi de çok sağlam kullanma konusunda soru işaretleri var. Yani siz ayrı bir parti kurduğunuzda ya beni ha, tabirim varsa ben kimseyi zan altında bırakmak adına söylemiyorum ama bir durum tespiti anlamında söylüyorum. Ya Özgür Özel'in üzerinde Silivri vesayeti var hala. İşte mesela
1: Sivil
0: İmamoğlu
1: vesayet.
0: evet ya adını koyarım yani Silivri vesayeti. Yani şimdi Ekrem Bey ısrarla parti kurursun diyor ve o yola giriyorlar. Şimdi mesela o seçmende nasıl bir algı yaratacak? Bunu da tartışmak gerekecek. Şimdi mesela sana somut bir örnek. Şimdi kongre olsun diye imza veren milletvekili sayısı 110 civarında.
2: 111.
0: Fakat 111 tam sayı o evet. Fakat şu anda mesela kopma ve ayrılıkta hesap ediliyor 40'ın üstüne çıkılamıyor.
1: Mesela o soruluyor, bilmiyor ha bir yeni bir
0: Ha ben
1: parti.
0: kendi benim bir tane çocukluk arkadaşım bir tane de hani adını vermem istemezler belki. Bir tane de hani böyle şeyde üniversite döneminde iki tane arkadaşım var milletvekili şu anda CHP'de. Kızgınlar da hani ya bu Kemal Bey falan. Ben dün akşam onlarla konuşmaya kopar mısınız diye. Vallahi ikisi de hayır dedi Pınar. Yani öfkeli olmamıza rağmen CHP bırakılmaz. Şimdi bu bir veri sunuyor insana. Yani daha sağlıklı düşündü. Ama ben sonuç itibariyle şeyi ya ben şeyi de anlamıyorum. Gerçekten bak bunu yani Alişer, sevgili Alişer Delik eğer biliyorsa gerçekten bana da yardımcı olsun. Şimdi mesela ben ille Temmuz sonuna kadar kurultaya git deniyor ya. Şimdi Kemal Bey de diyor ki 5-6 ay sonra. Mesela aceleniz ne? Ya bir kere baskın seçim falan bir ihtimal yok. Geçin onu. CHP'nin seçime girmeme ihtimali de yok. Onu da geçin. Elinizde ne
2: Delege.
0: kaldı?
2: Delege yapısı. Delegeyi
0: Tamam.
2: Kemal Kılıçdaroğlu delegeyi değiştirmek istiyor. Özgür Özel delege değişmeden mevcut delegeli seçime gitmek istiyor. Bu
0: Evet,
2: kadar.
0: ben onu mesela geçmişte örneklerini gördüm. Karşı tarafı istemeyen gider mesela mahallede, ilçede, ilde kendi listesine o ister. Orada ağırlığını koyar. Mesela diyorlar ya bizim dönemimizde biz ilave 550 bin üye yaptık diyorlar CHP'ye. Özgür Özel ve ekibi. Yani 2 milyon üzerine çıkardık. Şimdi 550 bin üyeyi siz yapmışsanız zaten bu sizin için büyük avantaj. Köken olarak CHP'den geliyorsun. O da avantaj. Atıyorum Diyarbakır'da kongre olacak. Kemal Bey diyecek ki benim adayım Melik. Özgür Bey de çıkar der ki benim adayım Alişer Delek. Biz yarıştırırız. Ne var ki bunda? Yani sonra biter iş kongrede yarışırsınız. Yani orada da eğer gerçekten gücünüze güveniyorsanız ve eğer bu gücünüz çok sınırlı ve tek atımlık değilse içeride mücadele etmenin koşulları var.
1: Ben şimdi şunu
0: Var.
1: soracağım. O koşullar var. Bir taraftan işte Alişer Deliğ'in söylediği gibi Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yakın delegeyi seçecek. Onu da istemiyor Özgür Özel. O delegeyle. Peki
0: Yarışırsınız.
1: onu da bilmiyoruz tabii, delegenin nasıl bir
0: Pınar
1: karar vereceği.
0: yarışırsın. Ay yarışırsın. Ya şimdi şöyle bir şey denmiyor mu? Ya CHP'nin %80'i biziz. Hani gücünü oluşturan.
1: Anladım.
0: Siz CHP 1-1,5. İşte Kemal Bey'in karşılığı yok. Bu zaten yeterince sağlatan sunmuyor mu?
1: Anladım. O delege de gider
0: Yani
1: verir diyorsun.
0: tabii ki yani sonuçta parti üyelerine güveniyorsanız gider anlatırsınız ya anlatırsınız. Bakın dersiniz ki kardeş bak

0: bu takım yanlış oynatılıyor. Tamam, her ne kadar Avustralya 8 kişiyle defans yapsa bile kanatları iyi kullanamadığımız için, bir de yıpratıcı bir skorer santrafor oynatmadığımız için bir
1: Sahalardan
0: Avustralya ekibi
1: örnekleri hiç bitmeyecek erkeklerle böyle yayın yapınca hep o
0: burada
1: saha.
0: zaten subliminal bir mesaj var. Yıpratıcı skorer bir santrafor oynatmadığımız için de taktiksel olarak yanlış oynadık. İki gol yedik, çocukları ağlattık. Dersiniz, anlatırsınız ya. Niye anlatmıyorsunuz ki? Ya Kemal
1: Anladım.
0: Bey'le olmuyor ya. Kemal Bey, bak Kemal Bey bırakın gol atmayı, pozisyon bulamıyor dersiniz. Yani anlatır. CHP seçmeni bir de şöyle, bunu ne olur kimse başka yere çekmesin ama hani daha politik, daha böyle bunların, yani Özgür Bey ve ekibinin
1: Tartışma anladım.
0: rahat iletişim kurabileceği bir kitle. Şimdi kendileri de öyle diyor zaten. Tamam, saha, zemin, seyirci, rüzgarın yönü, her şey senin lehine. Ya o zaman çekiniyorsunuz ki. Yani yanılıyor muyum? Yani
2: Ya şimdi öyle ben mesela ben de şeye katılıyorum burada. Çok hızlı kavgaya girdiler. Bak ben mutlak kararının hukuka uydurulmuş siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum. Bence biz bu kararı yıllar sonra 367 kararı gibi demokrasiye yanlış, ayıp diye konuşacağız. Bugünlerde konuşması zor farkındayım ama bir yerde konuşacağız. Yani biz sonuçta tarih bunu ya da işte ekonomi dünyası bile bunu diyecek ki işte mahkeme kararıyla muhalefet partisinin başı belirlendi falan. Bu böyle ileride konuşulacak. Bugünlerde konuşulmuyor maalesef. Ama çok çabuk kavgaya tutuştu Cumhuriyet Halk Partisi. Bu sorun bu ki ilk gün kararın çıktığı gün telefon konuşmasında aslında bir uzlaşı ihtimali vardı. Özgür Özel kameraların karşısına, basının karşısına geçtiğinde biraz daha sakindi. Ertesi gün ama öyle değildi. Otobüsün üstünde belki de o kitlenin gazına geldi. Hain Kemal sloganlarına müdahale ettirmedi mesela ve iş orada da daha da sertleşti. Çok çabuk bu şeye girdiler. El ele tutuşup, yani tabii romantik geliyor şu an bunu söyleyince ama o gün de kendilerine de söylediğim için söylüyorum. Yani el ele tutuşup mahkeme bu kararı verdi ama biz iktidara yürüyoruz. Bu yürüyüşümüzü engellemeyeceğiz deyin. Odaya kapatın kendinizi. 24 saat sonra çıkın gene kavganızı edin. Ama bir en azından bir görüşün, bir konuşun. Şey yapamadılar. Yani çok çabuk o kavgaya girdiler. Biraz solun kendi şeyi, hani hastalığı maalesef ben böyle. Biraz Türkiye'de şu an hani gerçekten artık işi çok iyi okuyan sağın solu iyi tahlil etmesi. Yani ortaya bir koltuk koy, sol onu kavgasını hemen yapar. Yani solu birbirine düşünmek her zaman kolaydır. Ya bu böyle 60'lardan 70'lerden beri böyle olduğu için iyi bir tahlille şey yapılmış bir şey. Ama çok çabuk bu kavgaya girdiler ve sonuçta bakın şöyle bir şey de söyleyeceğim. Bir de yani kaybeden şöyle bir şey olacak. Demokrasi olacak. Neden biliyor musunuz? Şimdi bu kavga sürdükçe sürecek. Ayrıldıklarında da sürecek ve ana motivasyonları her iki partinin de CHP ve X partisinin ayrılacak partinin ana motivasyonları birbirlerinden oy çalmak olacak ya.
1: Evet.
2: İşte o
1: Yani
2: Anadolu'da az önce
1: muhalefet
2: bahsettiğimiz
1: muhalefete muhalefetlik
2: işte.
1: etmiş olacak.
2: Muhalefet muhalefete muhalefeti yapacak da ikinizden de bıktım, ikinize de oy vermiyorum diyen bir seçmen çıkacak. Bu hiçbir zaman iktidara gitmez. AK Parti'ye kesinlikle gitmez. Yani CHP'li bir ya, kesinlikle demeyeyim de büyük oranda gitmez. Az az olur gider
1: Nereye
2: olursa da.
1: gider?
2: Belki İyi Parti'ye işte biraz orası hani şu an iyi bir alternatif gibi duruyor. Daha da kötüsü hepimiz için demokrasi açısından kötü sandığa gitmez.
1: Sandığa gitmem. Evet, anladım.
2: Siyasete küser.
1: Peki
2: Ya bu
1: orada
2: işte
1: Ali
2: bu böyle bir
1: Şentürk'ün
2: miras olarak bu bir miras olarak çoluğa çocuğa bırakmak istemeyeceğimiz bir şey haline gelir yani.
1: orada kritik olan Cumhurbaşkanı adayı meselesi değil mi? Yani
2: İşte orada Melik Bey'e sormak gerek. Mansur Yavaş cephesinde ne oluyor? Ankara'dan haberleri alalım.
1: şimdi Melik,
0: Vallahi
1: yani şu Kemal Kılıçdaroğlu, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir diyelim ki bir ayrılma durumu oldu. İki siyasi parti var ve seçmen de böyle bir kaldı. Ya o noktada hani kazanacak aday vardı ya o cümle işte. O noktada asıl önemli olan Cumhurbaşkanı adayı mevzusu değil mi? Ve Mansur
0: doğru.
1: Yavaş ne tarafa yakın diyeceğim ama hani hep Özgür Özel'den yana gördük
0: Ya
1: ama
0: şöyle,
1: öyle mi?
0: ben şöyle Mansur Bey siyasi hayatı boyunca en büyük riski alarak Özgür Bey'in mitingine gitti. Çünkü o biraz daha böyle
2: Aynı şeyi düşünün. Bütün siyasi hayatındaki en büyük riske bir de işte hani başkan aday olmaktır belki. Yani gerçekten çünkü
0: evet
2: riskleri
0: yani
2: çok sevmeyen birisi
0: o
2: o.
0: çünkü biraz daha böyle Hipokrat yeminli hekim, yeminli mali müşavir. Hani biraz daha böyle şey, dokunmadan iki tarafa da mesafeli duran böyle bir yapısı var. Yani düşünsene 3-4 gün boyunca burası kaynıyor. Yurt dışından geldi, hani böyle bir başka partinin genel başkanı gibi Özgür Bey'i ziyaret edip fotoğraf veriyor falan. Yani çok değişik bir iş tutuş biçimi ayrı o. Yani farklı. Özgür Bey'e yakın dursa da Kemal Bey ile ilişkisi kopmuş değil. Yani hatta ben Berhan Şimşek'e bunu net sordum. Yani dedi ki İmamoğlu CHP'nin adayı değil. O bir elim yokluğuna verir. Bizim için geçerli de değil. Hatta mümkünse partiye yük olmayıp istifa etsin dedi. Ama dedi Mansur Yavaş bizim için potansiyel bir adaydır. Oturup konuşulur dedi. Dolayısıyla Mansur Bey ile henüz tam bu işi koparmamışlar. Fakat Mansur Bey nerede duracak, ne olacak? Ya mesela İYİ Parti, Zafer ve Anahtar da Mansur Bey'e sıcak bakıyor. Acaba Özgür Özel, İYİ Parti, Anahtar ve Zafer ya bizim adayımız Mansur Yavaş derse o zaman Kemal Bey başka bir arayışa girer. Yani o bakımdan da hani Mansur Bey isminde taraflar birleşir demek çok kolay değil. Saadet devam
2: ama gelecek. Şöyle de bir şey var. Mansur Yavaş'ın şöyle bir şimdi gücü var ya elinde, en azından anketler son seçimde de hep onun adının çıkması falan böyle. Mansur Yavaş bir ittifakın adayı olmaz da adaylığı arkasında bir ittifak doğurabilir ama.
1: Evet. O da ilginç.
2: Yani iki CHP artı bu diğer partiler Mansur Yavaş'ın adaylığında birleşebilir. Hani onlar ona aday göstermez de o aday olursa arkasında partileri birleşirebilir. Tabii oralara daha çok yol var da.
0: Doğru.
2: Bu evet, öyle bir şu an öyle bir figür ama.
1: Partiler de oldu Ali Şerdele konu. Yani işte Mansur Yavaş olursa biz destek veririz diyen partiler de oldu.
2: Evet, dolayısıyla öyle bir figür olduğu için ama daha oraya da biraz da yol var. Bakalım ne olacak yani. Bence bu iki CHP'yi birleştirebilecek tek şey Mansur Yavaş bile olabilir belki ileride.
0: Yani aday, Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde zaten birbirlerine ihtiyaçları var. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabii, adaylığına karşı Voltran'ı oluşturmak zorundalar. Hatırlıyor musun Pınar?
1: Ben yanlış anladım o zaman. Yani Mansur Yavaş ortak aday, Kemal yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel'in işte kurma ihtimali olan yeni parti, ama ortak aday Mansur Yavaş ve bu noktada aynı ittifak içindeler. Öyle
0: ya
1: mi?
0: Ya mümkün ama orada da şöyle, kafalar henüz tam net değil. Yani çoklu aday mı olacak? Sadece iki aday Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Bey yarışacaksa Kürtler nerede yer alacak?
2: Tam onu diyecektim. İşte çözüm süreci problem. Belirler. Çözüm sürecinin sonucu belirler burayı.
0: Ya diyor ki Kürtlerin %9-12 arası oyu var. Şimdi bunlar biz Mansur Bey'e oy vermiyoruz derse problem diyorlar. Bu kendileri diyor, ben değil yani. Kendileri diyor bunu. Dolayısıyla ona da bir çözüm bulmaları gerekiyor. Şu anda şey var. Şu anda böyle rafine sadeleştirebileceğimiz bir durum, önce Özgür Özel'in pozisyonunu netleştirmesi lazım.
1: Anladım.
0: Yani parti kurduğu andan itibaren bence tak tak tak hepsi yerine oturur. Ama şöyle, ben tabii bunu söylerken hani çok da haz ettiğim için değil. Çünkü ben bir ülkede demokrasi solla sağ ikisi de güçlüyse oluşur. Biri diğerini dengeler. Tek taraflı olmuyor. Yani kuş iki kanadıyla uçar. Şimdi dolayısıyla ben bunu söylemekte icatmıyorum ama bu bölünmüşlük, parçalanmış meseleyi çözmezlerse şu anda markadan yiyorlar.
1: Anladım.
0: Yani o sermayede mi markadan yiyorlar, toparlaması çok zor olabilir. Erdal İmri SPCHP birleşmesi döneminde Pınar bir restoranda gidiyorlar. Akademisyenler var, SPCHP'den yöneticiler var, oturup birleşmeyi konuşacaklar ama gerginler. Şef garson ve otelin lokantanın müdürü geliyor. Diyor ki Erdal Bey ne yersiniz falan. Şekerim diyor, biz birbirimizi yiyeceğiz, sen git. Şimdi o yüzden hani bu önce ondan bir vazgeçmeleri lazım. Hakikaten şu anda ciddi anlamda birbirlerini yiyorlar.
1: Evet. Yani devamlı hamle üzerine hamle. Şimdi Ali Şerdelek, son 3 dakika ama Ali Şerdelek dedi ya Melik Yiğitel yarın 3 il başkanını görevden alacak diye bir bize kulis bilgisi verdi.
0: Hatta Bursa'yı da ekle.
1: 4. 4 mü?
0: Yani bu Bursa'da değerlendirilecek ama hani karar verilerini bilmiyorum ama Bursa'da var işin içinde.
1: Peki bu kez il başkanları, yani ilk MYK'da milletvekilleriydi. İkinci MYK'da belediye başkanları oldu. Üçüncü, hatta daha milletvekilleri eklendi. Daha sonra belediye başkanları oldu. Şimdi il başkanları.
0: Ve sanki devamı da gelecek gibi.
1: Anladım.
2: İl başkanları çünkü kongrelere partiyi hazırlayacak. Öyle düşünüyorum.
1: Peki Gürsel yani şimdi Tekin mi İstanbul'da isimler iddia ediliyordu, Gürsel Tekin gelecek diye, öyle mi yine Ali Şerdelek?
2: Bende o bilgi yok. Yani hani ben bir de böyle loto oynamayı da sevmiyorum. Bilgi yok bende. Hani ama Gürsel Bey kendisiyle konuştuğumuz zaman kendisinin olacağı yönünde şey yapıyor, izlenim veriyor. Ama hani daha ben genel merkezden bunu doğrulatmadım. Bu şeyleri unutmayın. İl başkanlarının en büyük misyonu Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki ilçe, mahalle kongrelerine şeyi hazırlamak. Yani aslında o istediği delege değişiminin bir başlangıcındaki lider, o ilin lideri. Hani İstanbul önemli tabii. Hani Gürsel Tekin'e mi emanet edilecek bilmiyorum. İstanbul neden önemli? 116-117 tane delege, yani büyük kurultaydaki delegelerin böyle büyük bir sayısını orası şey yapıyor ve hala hazırda İstanbul delegesi zaten sakatlanmış durumda. Bir mahkeme anladım. Kararları var üzerinde.
1: Evet, bu arada
2: kurultayda oy kullanamıyorlar diye.
1: Süren bitti. Güzel, gerçekten çok güzel bir yayındı yine.
0: Çok hızlı
2: Melih Bey, TGRT ekranlarında izafiyet teorisi farklı işliyor. Bak 3 dakika dedi, 1 dakikada susturdu. Farklı yani, değil mi? Burada TGRT'de zaman hızlı akıyor. Böyle bir şey var burada.
1: Vallahi Can bana 3 dedi, sonra bir anda 1'e düştü. Şimdi de bitti diyor.
2: Olur olur.
1: Yani yapacak bir şey yok. Biz de böyle 2-2 gidiyoruz biz. Melih Yiğitel, Ali Şerdelek, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tebessüm ettirdiniz. Sağ olun. İyi akşamlar. Sizlere de iyi akşamlar değerli izleyenler. Söz Tuna Öztunç'ta yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
2: Askeri uğurluyorlar.
3: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
4: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan Osmanlı'dan bir kültür çıktı. Kahve kültürü. Ama biz Osmanlı'daki kahvelerden bahsetmeyeceğiz. Kahve fincanlarını saran o güzelim fincan zarflarından bahsetmek istiyoruz. Zarfla mazruf ya da günümüz diliyle öz, iç yapıyla nesneyi kaplayan kılıf, örtü. İnsanoğlunun kendi değer ölçüsüne göre kimi zaman birinciye, kimi zaman da ikinciye eğilim duyduğu ya da her ikisine birden önem verdiği iki kavram. İşte öyle bakış açıları ki bir yandan insanın hayat felsefesini belirlerken, öte yandan da bir sonuç olarak toplumun düşünce yapısını ortaya koyuyor. Osmanlı Türk'ü Yemen'den getirdiği kahveyi içmek için fincanı kullanırken şu düşünceyi de üretmekten geri kalmadı. Hem fincanın korunması hem de elimin yanmaması için ne yapmalıyım? Bu düşünce o çok ince sanat eserini fincan zarflarını ortaya koymakta gecikmedi. Ve A'lardan Z'lere değin en mükemmel olana ulaşabilmek için girişilmiş bir araştırmanın ürünüydü bu. İçtiğimiz, yediğimiz şeyler ne kadar lezzetli, ne kadar nefis olsa da içinde sunuldukları kabın bu konuda yadsınamaz bir rolü vardır. Gerçekten bir yemek ya da bir su kabının yeniden ve içilenin tadını artırmakta önemli hiçbir rolü yoktur. Salt psikolojik bir değerlendirme de olsa bu gerçeği bir kenara atmak mümkün müdür? Kahve, İslamlığın doğuşundan sonra Kabe'yi ziyarete gelen Habeşistanlı hacılar aracılığıyla Mekke'ye getirilir. Bu hacılar uzun yolculukları sırasında dinç kalabilmek için kahve denilen bitkinin çekirdeklerini kaynatıp suyunu içmektedirler. Onlar da bu içeceği çobanlardan öğrenmişlerdir. Söylentiye göre çobanlar keçilerinin kahve bitkisini yedikleri zaman daha bir hareketli olduklarını görmüşler ve kendileri de yorgunluklarını gidermek için çekirdekleri kaynatıp suyunu içmeye başlamışlardır. İşte bu bitki çekirdekleri değişik hazırlanış ve takdim şekliyle adeta Türkler tarafından ikinci kez keşfedilmiştir. Türk hacıları aracılığıyla İstanbul'a getirilen ve burada üne kavuşan kahve, Türk devlet adamları, elçiler ve yabancı devletlerin İstanbul'daki temsilcileri tarafından kendi ülkelerine tanıtılmış, böylece dünyaya yayılmıştır. Kahveden sonra kısaca kahve fincanlarından da söz açmak yerinde olacaktır. Özellikle kahve içmek için kullanılan fincanların değişik malzemeden yapılmış türleri vardır. Bu arada toprak, çini, porselen, cam, ahşap fincanları sayabiliriz. Düne kadar fincanlar kulpsuz yapılırdı. Üzerleri nakış işlemeli, lüleci çamurundan fincanlar sanat değeri yüksek kaplardı. İznik ve Kütahya atölyelerinde üretilen çok zarif çini fincanların yanı sıra, Türk zevkine uygun bazı fincan türleri de Çin'de ve Avrupa'da saks ve servr Osmanlılar için üretilmişti. Efendim, başlangıçta belirttiğimiz fincan zarflarının yapım nedeni ise kendine özgü lezzeti, uyarıcı ve dinlendirici özellikleriyle her zaman aranan ve zevkle içilen kahvenin incecik fincanını hem korumak hem de elin yanmamasını sağlamaktır. Fincan zarfları gerek yapıldıkları malzeme ve teknikler, gerekse ait oldukları devri ve bölgeleri yansıtmaları bakımından çok değerlidir. Hem de öylesine değerlidirler ki kahve fincanları ve zarflarıyla birlikte diğer müştemilatı da içine alan eserlerle müzeler bile kurulabilir. Gel gelelim milletimizin ruhundaki ince sanat zevkini böylesine güzel yansıtan sanat eserlerimiz birkaç derleyicimizin çabası dışında ilgi görmemiştir. Bu ilgisizlik nice sanat eserinin potalarda eritilerek külçe madene dönüşmesi sonucunda doğmuştur. Buna
ne kadar vahlansak yeridir efendim. Fincan zarflarını yapıldıkları malzeme türlerine göre 3 grupta toplayabiliriz. 1. Madenlerden yapılanlar, yani gümüşten, pirinç, bakır, altın gibi madenlerden. 2. Sert ve hoş kokulu ağaçlardan yapılanlar, abonoz, kuka, öde ağacı gibi. 3. Bağ, fil dişi, boynuz gibi maddelerden yapılanlar. Madeni zarfların yapımında başlıca 3 teknik uygulanırdı. Kakma, kalem işi, telkari, tombak, mıhlama ve benzerleri. Ayrıca bunların dışında başka teknikler de uygulanmaktaydı. Yani savatlı, mercanlı, değerli taşlarla kakmalı zarflar gibi. Efendim, kakma fincan zarflarının yapımında önce maden 1 ya da 1,5 milimetre kalınlığında levha haline getirilir. Eldeki mevcut fincana göre zarf 2 şekilde yapılırdı. Ya döve döve madene fincanın şekli verilir ya da fincan modeline sarılan maden kaynak yapılır. Fincanın formunu almış olan madenin içi soğuyunca katılaşan ziftle asfalt artı horasan artı parafin karışımıyla doldurulurdu. Bu malzeme çelik kalem darbelerine karşı koyarak madenin içe doğru çökmesini engeller. Daha önceden hazırlanmış desenler zarfın üzerine çizilerek geçilir. Değişik kalınlık ve şekillerdeki çelik kalemler aracılığıyla zemin dövülerek çökertilir, desen zemini çukurda, kendisi yukarıda kalır. Kakma işi tamamlandıktan sonra karışım ısıtılarak başka bir kaba boşaltılır. Gerekiyorsa iç kısımda da kakmalar yapılarak şekiller daha belirgin bir hale getirilir. Üst kısmı tamamlanan zarfa dik durması için yine aynı teknikle gövdeye vidayla bağlanmış ayak yapılır. Bu teknikte altın ve gümüşün, en çok kullanılan da gümüştür, neyse bunların yanı sıra ucuzluğundan ötürü bakırla pirinç de kullanılmaktaydı. Bunlara da kakma işi uyguladıktan sonra ayrıca tombak yapılırdı. Ha, tombak ne demek diye sorarsanız, maden oksitlenmesini engellemek için cıvalı altınla kaplanırdı. Bu işin uygulandığı eserlere de tombak denirdi efendim. Bir başka yöntem kalem işli zarflardaydı. Kalem işli zarflardaysa kakma tekniğiyle yapılan şekiller bu kez ağızları çok keskin çelik kalemlerle oyulup boşaltılarak üretilirdi. Bu sanatı iş edinmiş ustalara kalemkar denirdi. Kalemkarlar adeta gravür çalışırcasına çok ince kanallar açarak madeni oya gibi işlerlerdi. Telkariye gelince. Efendim, telkari zarflarının yapımındaysa önce maden 1 milimetre kalınlığında tel haline gelinceye kadar haddeden geçirilir. Bu teller isteğe bağlı olarak hasır örgüye dönüştürülür. Daha sonra fincana uydurularak uçları kaynak yapılır. Bunun dışında düşünülen şekillerin özelliklerine göre tellere çeşitli biçimler verilir. Daha sonra bu şekiller birbirlerine kaynatılarak fincanın şekli ortaya çıkar. Sert ve hoş kokulu ağaçlardan üretilen zarfların ne yazık ki büyük bir bölümü malzemenin dayanıksız ve çabuk kırılabilir olmasından ötürü günümüze kadar gelememiştir. Güzel desenleri, hoş kokuları nedeniyle tercih edilen bu zarfların üzerlerine bazen ince gümüş levhalardan kıl testeresiyle kesilmiş şekiller mıhlanır, ağızlarına da çatlamamaları için gümüş tel geçirilirdi. Ayrıca malzeme olarak kullanılan ağaçtan kabartmalar da yapılırdı. Tornanın henüz kullanıma girmediği devirlerde bu zarflar ya oyularak ya da kemane ile yapılırdı. Bağ, fil dişi ve boynuz malzemeli zarflar ayrıca hüner gerektirirdi. Bağ, yani kaplumbağa kabuğu ve boynuz malzeme için önce fincanın madenden ya da
sert ağaçtan dişili erkekli kalıpları hazırlanır, levha haline getirilmiş boynuz ya da kabuk sıcak suda yumuşatılır. Yumuşatılan bu malzeme kalıplar arasında sıkıştırılarak soğumaya bırakılırdı. Bu malzemeler üzerine bazen altın veya gümüş kakmalar da yapılırdı. Fil dişi zarflardaysa uygulama tıpkı ağaç zarflardaki gibiydi. Ancak fil dişi değerli bir malzeme olduğundan daha bir itinalı kabartma nakışlarla bezenirdi. Böylesine zevkli ve birer sanat eseri niteliğindeki işlerimiz yerine günümüzde pek çok evin büfesini uydurma bilbolar süslemektedir. En küçük bir sanat değerine bile sahip olmayan, üstelik hiçbir işe de yaramayan bu bilbolar ancak sanat zevkimizin ne kadar gerilemiş olduğunu göstermeleri bakımından dikkate değer. Oysa eski Türk evlerinde vitrinleri süsleyen, el emeğiyle ve sanat zevkiyle işlenmiş o zarif ve güzel zarflar, konukları ağırlamak gibi geleneksel bir işlevi de üstlenmekteydi. Evet sevgili dinleyiciler, eğer evinizde bu zarflardan bir tane dahi varsa, lütfen ona iyi bakın. Unutmayın, geçmişten günümüze kalan belki birkaç zarftan birine sahipsiniz. Bir zamanın sandukasının daha sonuna geldik. Tekrar birlikte oluncaya dek kalın sağlıcakla.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Sel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Reklamları dinlediniz.

Geceleyin bir ses bela uykumu. İçim ürpermeyle dolar, neredesin? Arıyorum yıllar var ki ben onu. Aşıkıyım beni çağıran bu sesin. Gün olur sürüyüp beni derbeder. Bu ses rüzgarlara karışır gider. Gün olur peşimden yürür beraber. Ansızın haykırır bana, neredesin? Bütün sevgiler atıp içimden. Varlığımı yalnız ona verdim ben. El verir ki bir gün bana derinden, ta derinden bir gün bana geldi sen.

0: aklınızda bulunsun.
1: Gün içinde egzersizi ihmal etmeyin. Günde 1 kilometre yürüyüş ya da haftada 3 kez hafif egzersiz kalp hastalığı riskini azaltıyor. Yine kalp hastalığından korunmak için beslenmenize selenyum kaynakları ekleyin. Hem kansere hem kalp hastalıklarına karşı koruyucu olan selenyum, fındık, fıstık, balık, tahıl gibi ürünlerde bol miktarda var. Her gün selenyum alanlarda kanser riski %37 azalıyor. Yine her gün bir diş sarımsak faydalı. Sarımsak vücuttaki hastalık sebebi olabilecek kimyasalların seviyesini %48 azaltırken beynin yaşlanmasını önlüyor, kolesterolü düşürüyor. Yine bu dönem içinde aşırı kiloya da dikkat edin. Pek çok hastalık aşırı kilodan kaynaklanıyor. Yeni bir araştırmaya göre kilolu insanların aldıkları her yeni kilo ömürlerini 20 hafta kısaltıyor. Fazla kiloları vermek kalp, kanser, eklem iltihabı hastalıklarından koruyor.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu Topuklu Krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
5: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan! İrfan! İrfan!
6: Meyreles kaleye baktı. Meyreles vurdu lan! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme!
7: Çok güzel ofsaydı o! Kaydı! Kaydı! Kaydı!
2: Yeşil sahaların ritmini tutan Topuklu Krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Lezzet arıyorsan Festi Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, hasislerin en kötüsü kesmesi vacip olduğu halde kurban kesmeyendir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz nazar haktır. Sevgili dinleyicilerimiz, insana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer. Nazar hastalık yapar, hatta öldürür. Kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder. Peygamber Efendimizin zamanında Esed oğullarından nazarı değen bir kimse vardı. 3 gün bir şey yemez, sonra çadırın bir tarafını kaldırıp oradan geçen bir deveye bakıp bunun gibi bir deve hiç görmedim der demez, deve yere düşer hastalanırdı. Müşrikler bu adamı bulup Peygamber Efendimiz'i nazarla öldürmesini istediler. Cenab-ı Hak da Resulullah'ı bunun nazarından korumuştur. Bu hususta Kalem suresinin "Neredeyse kafirler seni gözleriyle yıkacaklardı" mealindeki 51. ayeti inmiştir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar. İnsanların yarısı nazardan ölür. Nazar neredeyse kaderi geçecekti. Nazardan Allahü Teala'ya sığının. Kaderi geçecek bir şey olsaydı nazar geçerdi. Görülmeyen şeylere, mesela nazara inanmak yanlıştır. Sadece sevgisiz bakan bir göz insanı yorar diyenler çıkıyor. Nazar haktır. Beğenerek, imrenerek veya kıskanarak bakılan şeylere nazar değer. Bir hadis-i şerif meali: nazar haktır. Görülmeyen şeylere yok demek bugünkü bilime de aykırıdır. Bugün aletlerden çıkan şuaların iş yaptığı tespit edilmiştir. Mesela televizyonu çalıştıran, kanallarını değiştiren veya arabaları açan kumandalar vardır. Onlardan çıkan şualar iş yapmaktadır. Lazer denilen şualarla ameliyatlar yapılmaktadır. Bunlar gibi gözden çıkan ve mahiyeti tam açıklanmayan şualardan da nazar değerek bakılan şey zarar görebilir. Göremediğimiz şeylere yok demekse çok cahilce bir sözdür. Nazardan korunmak için ne yapmak gerekir o halde? Kendisine nazar değen kimse şu bildirilen duaların birini veya tamamını okumalıdır. 1. Fatiha, Ayetel Kürsi, Kafirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri 7'şer defa okunup hastaya üflenirse büyü, nazar ve her dert için iyi gelir. Tuza okunup suda eritilerek içmekte olur. Bir hadis-i şerifte de Fatiha ile Ayet-el Kürsi'yi okuyana o gün nazar değmez buyuruldu. 2. Bir hadis-i şerifte sabah akşam besmele ile 3 defa Bismillahillezî la yedurru me asmihi şey'ün fil erdi ve la fissemâi ve hüvessemî'ul alim okuyan büyü ve nazardan korunur buyuruldu. 3. Ayet-el Kürsi, Fatiha, 2 Kul-e-Uzü ve Kalem suresinin sonunu okumak çok iyi gelir. 4. Peygamber Efendimiz 2 Kul-e-Uzü'yü okuyup buyurdu ki, bu iki sureyle belalardan, nazardan korunun. Hiç kimse bu iki sureyle korunduğu gibi başka şeyle korunamaz. 5. E'uzu bi kelimetillahi tammeti min şerri külli şeytanin ve hammetin ve min şerri külli aynin lammetin tavizini sabah akşam 3 defa okuyup kendine veya hastaya üflerse nazardan, cin, şeytan ve hayvanların zararından korur. 6. Peygamber Efendimiz nazar için Allahümme barik fihi ve la tedarruhu okurdu. 7. Nazarı değen kimse veya herkes beğendiği bir şeyi görünce maşallah demeli, ondan sonra o şeyi söylemelidir. Önce maşallah deyince nazar değmez. Hadis-i şerifte hoşa giden bir şeyi görünce maşallah, la kuvvete illa billah denirse o şeye nazar değmez buyuruldu.
Ukbetübni Amir radıyallahu anh anlatır. Resulullah Efendimiz kendisine Allah'ın nimet verdiği kimse bu nimetin devamını isterse çok la havle ve la kuvvete illa billah desin buyurdu. Sonra bahçene girdiğin zaman maşallah la kuvvete illa billah demeliydin değil mi mealindeki Kehf suresinin 39. ayetini okudu. Bir hadis-i şerifte de buyuruldu ki kendisine Allahü Teala'nın rızık verdiği kimse çok elhamdülillah desin. Rızkı azalan da çok istiğfar etsin. Bir şey de kendisine üzüntü, sıkıntı verirse la havle ve la kuvvete illa billah desin. 8. Nazardan korunmak için ayat-ı hırz denilen ayetleri okumalı ve üzerinde taşımalıdır. Abdest alıp 7 istiğfar ve 11 salavat okuyup hastanın sıhhatine niyet ederek güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra günde 2 defa hasta üzerine okumalı, işaretli yerlerde hasta üzerine üfürmeli, şifa buluncaya kadar devam etmeli. Her defa okuduktan sonra bir Fatiha okuyarak sevabı Peygamber Efendimizin ve Behaeddin Buhari, Ahmet Rifai ve İmam Rabbani Hazretlerinin ruhuna hediye edilmelidir. Silsile-i Aliye'yi okuyup ruhlarına hediye etmek de daha iyi olur. Ayat-ı hırzı yanında taşıyan kimse, nazar değmesinden korunduğu gibi sihirden, büyüden, cinle ilgili hastalıklardan da korunur. Her ne muradı varsa hasıl olur. 9. İbni Abidin Hazretleri tarlaya kemik, korkuluk, hayvan kafası koymalı. Bir kadın ürününe nazar değmemesi için ne yapacağını sorunca Resulullah Efendimiz tarlaya hayvan kafası as buyurur. Bakan kimse önce bunu görüp tarladaki ürünü sonra görür buyuruyor. 10. Tivele, temime ve efsun caiz değildir. Manasız veya küfre sebep olan rukyeyi okumaya efsun denir. Nazarı bizzat önlediğine inanılan nazarlıklara temime denir. Şirinlik muskası denilen rukyelere tivele denir. Rukye, okuyup üflemek veya üzerinde taşımak demektir. Rukye, ayet ve hadisle bildirilen dualarla yapılırsa taviz denir. Taviz ise caizdir. Hadis-i şerifte ilaçların en iyisi Kur'an-ı Kerim'dir buyuruldu. Nazar boncuğu takmak caizdir. Nazar boncuğu takmak değil, boncuğun yaratıcı bir kuvvete sahip olduğuna inanmak şirktir. Fakat hangi Müslüman bir boncuğun yaratıcı gücü olduğuna inanır ki? İbni Abidin Hazretleri buyuruyor ki, nazar değmemek için tarlaya kemik, korkuluk, hayvan kafası koymak caizdir. Reddül Muhtar'daki bu yazıdan, nazardan korunmak için korkuluk, hayvan kafası, nazar boncuğu ve benzeri şeylerin temime olmayacağı, caiz olacağı pek açıktır. Nazarın gerçek olduğu ayet-i kerimeyle sabittir, hadis-i şerifte de nazar haktır buyuruldu.

Şiirlerle Menkıbeler Seyfettin-i Halveti Rahmetullahi Aleyh Bu hayat çabuk biter. Allah adamlarından Hakk'ın büyük velisi, dine Müslümanlara hizmetti tek gayesi. O bir gün buyurdu ki, bu dünya muvakkattır. Ölümden sonra olan hayat asıl hayattır. Çünkü insan ne kadar sürse de uzun ömür, sonunda ecel gelir, ömür biter ve ölür. Bu böyle olsa dahi o sonsuz hayat yine kurulmuştur bu kısa hayatın üzerine. İyi geçirilirse bu 3-5 günlük hayat kazandırır insana sonsuz

Laya ne ekersen, yarın onu alırsın. Velhasıl, ne yapsanız dünyada, gizli açık, mahşerde ona göre bulursunuz karşılık. Ey akıl sahipleri! Düşünün, ibret alın, henüz ecel gelmeden ölüme hazırlanın. Sakın aldanmayın ki, çabuk biter bu dünya. Bu hayat bir hayaldir, yahut kısa bir rüya. Bu faniye aldanan, bulmaz huzur ve sevinç. Aklı olan, gönlünü kaptırır mı buna hiç? Bir günde buyurdu ki, ey gafil olan insan! Gece gündüz Rabbine edersin, günah isyan. Bir damla sudur aslın, ölürsün bugün yarın. Sayılmayacak kadar çoktur hem de günahın. Kendine gel, adam ol, olsan dahi paşa bey. Teneşir tahtasında bitecek yarın her şey. Bugünkü havaların yarın sona erecek. Ölüme hazırlan ki çetin günler gelecek. Bakmayın şimdi dimdik ayaktayız, yürürüz. Bir günde musallada yatarız, hem de dümdüz. Bir gün Resul-i Ekrem gidip bir kabristana ağlayınca eshabı sordular bunu ona. Buyurdular ki, ölüm dehşetli bir iş elbet. Buna hazırlanın ki başa gelir akibet. Dünya hayal ve hiçtir, işi de hiçtir elbet. Hiç ile uğraşan da hiç olur en nihayet. Ölüm ve sonrasına kim hazırlanır ise, olur Allah indinde hayırlı, iyi kimse.

Alaüddevle Semnani Hazretleri buyuruyorlar ki, şükür Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanını, rahmetini görmektir. Bütün nimetlerin ondan geldiğini anlamaktır.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağım.

0: Hocam mübarek gün ve geceleri biz hicri takvime göre tabii idrak ediyoruz, kutluyoruz. Hani miladi takvime göre atıyorum işte 26 Şubat'ta şu olur, işte 12 Mayıs'ta bu olur, 12 Haziran'da şu olur gibi bir mübarek gün ve gecemiz yok. Ama ne var? İşte Rebiül Evvel ayının 12. gecesi Mevlid kandilidir diyoruz. Ne bileyim işte Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif ayı içerisindedir diyoruz. 27. gece falan diyoruz. Dolayısıyla bizim hicri takvimi de bilmemiz lazım. Hani keşke bunu okullarda falan da öğretseler miladi takvimin yanında ama. Bir Müslümana lazım. Şimdi ben onlardan birisini sormak istiyorum. Yani bu başlangıcı da sonu da önemli dolayısıyla hicri takvimin, hicri yılın. Başlangıcı ne zamandır? Bugün onu sormak istiyorum. Yani bir tabir caizse hicri yılbaşı ne zamandır? Hangi aya denk gelir? Ve mübarek gün ve gecelerden sayılır mı?
1: Şimdi Mustafa Bey kitaplarda anlatılırken değişik takvimler kullanılmış.
0: Evet.
1: Değişik takvimler kullanılmış. Ama kullanılan takvimler içerisinde ikisi. Birisi ayın hareketine göre, diğerisi güneşin.
0: Güneşin
1: hareketi. Şu anda bizim kullandığımız miladi takvim güneşe göre. Bir senesi 365 gün çekiyor. Dini günleri Allah-u Teala güneş takvimine göre bildirmemiştir. Ay takvimine göre bildirmiştir. Buna kameri deniyor. Öbürsüne şemsi deniyor. Arapçadır şemsi, kameri de aynı şekilde Arapçadır. Hicri senenin yani kameri senenin başlangıç ayı Muharrem ayıdır.
0: Yani miladi takvimdeki Ocak gibi.
1: Ocak gibidir. Son ayı bu kurban kestiğimiz ve hac ettiğimiz ay Zilhicce ayıdır. Aralık ayı.
0: Aralık ayı gibi.
1: Miladi takvimdeki evet. Aralık ayı gibidir. Fakat kameri takvimdeki bir sene 365 gün çekmiyor. 355.
0: 354.
1: 354 o civarda. Evet. Yani miladi takvimden 10 gün eksik. 10 gün eksik.
0: O yüzden böyle şey oluyor değil mi?
1: Bütün mevsimlere
0: denk geliyor. Ramazan ayı evet.
1: Bütün mevsimlere geliyor. Allah Teala öyle dilemiş. Yani sadece kışın oruç tutulmuyor yani. Yazında, ilkbaharda, sonbaharda.
0: Her zaman.
1: Hepsini her mevsimde tutuyorsun ve onu evet. da görüyorsun efendim. Dolayısıyla Muharrem ayı hicri takvimin yılbaşı, senebaşı ayı olmasının dışında bu ay Muharrem ayı Zilkade, Zilhicce, Recep'le beraber Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen 4 aydan biridir. Şimdi kurban kestiğimiz aydan önceki ay Zilkade. Kurban kestiğimiz ay
0: Zilhicce.
1: Hemen arkasına giren Muharrem. Bir de
0: Recep.
1: Ramazan ayından önce işte
0: 3 ayların
1: Şaban, 3 ayların başlangıcı.
0: Birinci ay.
1: Recep.
0: Evet.
1: Bu haram aylar diye geçiyor. Yani oradaki haram bildiğimiz aynı şekilde bir şey yapılmaz değil. Hürmet edilmesi, saygı gösterilmesi gereken aylar. Hatta cahiliye döneminde Müslüman olmadan önce Arap Yarımadası'nda kabileler bu aylara hürmet ediyorlar. Muharrem, Zilkade, Zilhicce, Recep bu ayları biliyor. Kameri takvime göre biliyorlar bunu. Ama bunlara hürmet ediyorlar. Kafaları kızdığı, birbirleriyle savaştığı zaman bu aylarda hani haram aylar ya, hürmet etmek gerekir ya, savaşmak uygun değil diye bunların yerini değiştirdilermiş.
0: Canımız savaş istedi. Ama Muharrem'e denk geldi. Biz bunu değiştirelim.
1: Değiştirelim. Evet. Öne arkaya alıyorlarmış falan. Böyle yapıyorlarmış falan. Ve hatta hadis-i şerifte buyuruyor ki ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma'dır. Hadis-i şerif. Muharrem ayında bir gün oruç tutana bugüne karşılık 30 gün oruç sevabı yazılır buyuruyor. Yani Muharrem ayı kıymetli bir ay. Hem Müslümanların hicri yani yeni yılın başlangıç ayı ve hicri yeni yıl, yılbaşı gecesi bu ayda ilk evet. gecesi. Ve bir de bu ayda ayrıca bir de Aşure günü var.
0: Evet.
1: Muharrem ayı için.
0: 10. günü.
1: Evet 10. gün Aşure günü var. Muharrem ayının ilk gecesi Müslümanların yılbaşı gecesi. Bugün ve gecede Müslümanlar birbirlerine yeni yılını tebrik ederler. Böylece böyle günler vesile ederek dargınlıklar, kırgınlıklar, buna benzer aynı şekilde ne bileyim ben hani ortaya konan tavırlar, uygunsuz tavırlar giderilmeye çalışılır. Allah-u Teala'nın emirlerini yaparak, yasaklarından sakınarak, Allah-u Teala'nın verdiği nimetlere şükredilerek ve günahlara da tövbe edilerek yani insanlar Allah-u Teala'yı hatırlar yani hicri yılbaşında. Yoksa efendim kafayı çeker, işte istediğini yapar manasında değildir. Yani Hristiyanların yılbaşısı gibi değil Müslümanların yılbaşısı. Yani bir yerde insan kendi muhasebesini yapar. Niye? Evet. Öbürsü de öyle. Yani insanlar böyle alkolle kendisini uyuşturuyor, ne yaptığını falan bilmiyor. Halbuki ya ömründen bir sene gitmiş arkadaşa. O bir sene ne yaptı? Yeni yıl geldi. Bravo! Şak şak şak dedi. Ya iyi de arkadaş.
2: Neyin havasını atıyorsun?
1: Neyin havasını atıyorsun tamam mı?
2: Gitmiş ömürden.
1: Neyin havasını atıyor? Ömründe bir sene gitmiş. Hatta din büyükleri bir ifade kullanıyor. Bir sene daha aynı şekilde kabre yaklaşmışsın. Onu mu kutluyorsun?
2: Yaşasın ölüm yaklaştı.
1: Yaklaştı sevincinden. Evet. Ha ölümün yaklaştığına sevinenler var. Allah-u Teala sevgili kulları onlar seviniyor. Çünkü meşakkat yurdundan ebedi saadet yurduna gidiyorlar. Onlar seviniyor. Ama bizim gibi aynı şekilde ahiretini mamur etmeyenler de ölümü istemez tabii ki. Bugün ve gecede Müslümanlar birbirlerini yeni kullarını tebrik ederler ve hatta Tarkınları bile aynı şekilde barıştırırlar. Müslümanlar sene başı gecelerinde ve günlerinde müsafaha ederek, mektuplaşarak tebrikleşir. Birbirlerini ziyaret eder, hediye verirler. Sene başını dergide, gazetede kutlarlar. Yeni senenin birbirlerine ve bütün Müslümanlara ve bütün insanlara hayırlı, bereketli olması için de dua ederler. Büyükleri, akrabayı, alimleri ziyaret dualarını alırlar. O gün bayram gibi temiz giyinir, fakirlere de sadaka verilir buyuruluyor. Başlangıç zamanına göre iki türlü takvim olduğunu biraz önce aynı şekilde arz etmiştik. Birisi İsa Aleyhisselam'ın doğum günü olarak kabul edilen bugün kullandığımız miladi takvim. Miladi takvim 2000 küsür. Tamam mı? 2000 küsür. Çünkü küsuratını söylemiyorum. Bazen bir tekrar oluyor.
2: Tamam. Evet doğru.
1: Orada problemler olabiliyor.
2: Evet.
1: 2000 küsür. Şimdi 1400 küsur hicri.
2: Hicri.
1: Şimdi hicri takvim başlangıcı kesin ve net. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye hicreti esas alınmıştır.
2: Niye böyle söylediniz? Miladi takviminki net değil.
1: Miladi takviminki net değil. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın doğumunu esas almışlar. Doğumunu esas almışlar. Doğumu sıfır kabul ediyorlar. Sıfırdan sonrasına milattan sonra, sıfırdan öncesini de milattan önce diyorlar. Ama milattan önce de İncil bulunmuş. Ne yapacağız şimdi?
2: Hatta milattan önce 100-200 yıllarında.
1: İncil bulunmuş.
2: İncil bulunmuş.
1: O zaman bu şey sahte yani yalan. Evet. Uydurulmuş yani.
2: Hatalı yani.
1: Yani çok büyük hata
2: zaten
1: var.
2: İki Resul arasında da 1000 yıl olması lazım değil mi?
1: İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri onu açık net bir şekilde bildiriyor. Çünkü Resul olan peygamberler arasında nasıl 1000 sene olması lazım. İsa Aleyhisselam Resul bir peygamberdir. Muhammed Aleyhisselam'la arasındaki zaman farkı 1000 sene. 1000 sene. Tabii bu 1000 sene içerisinde nebiler geldi. Bak Resul peygamber diyoruz. Resul peygamberlerin arasındaki zaman farkı 1000 sene buyuruyor. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam milat takvime göre
2: 571.
1: Yani sıfır kabul ettiler. Ona göre 571. Peki.
2: Arada bayağı bir açık var.
1: Bayağı açık var yani.
2: 1000 yılına kadar.
1: Değil mi?
2: 400 küsur sene.
1: 400 küsur sene. Yani şu anda aşağı yukarı miladi takvim 2000'li değil de 2500'lü senelerde, 2400'lü senelerde
2: olması lazımdı yani. Olması doğru lazım. Olabilmesi için.
1: Doğru olabilmesi için. Dolayısıyla o noksan mı? Evet noksan. Müslümanlar için Mekke-i Mükerreme'de Peygamber'in artık kalmak mümkün olmadı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Habeşistan'a olsun, ondan sonra başka yerlere olsun hicret için izin verdilerdi. Habeşistan'a birinci hicret, ikinci hicret. Sonra Medine-i Münevvere'de işte Akabe'de söz verdi Medine'li Müslümanlar. Dediler ki biz bize gelen Müslümanları koruyacağız. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de zulüm altında olanları Medine'ye göndermeye başladı. En son aynı şekilde Cebrail Aleyhisselam geldi. Allah-u Teala senin de oraya hicret etmeni emrediyor. Peygamber Efendimiz de hicret etti ve Peygamber Efendimiz'in hicreti takvim başlangıcı kabul edildi. sene başlangıç kitabında. Ondan sonra mesela kitaplarda anlatılan hicretin birinci yılında, ikinci yılında, hicretin onuncu yılında, hicretin on beşinci yılında ifadeleri İslam tarihinde de geçer. Veyahut da Eshab-ı Kiram bir şey naklederken hicretin 10. yılında böyle böyle oldu. Ve bunlar kayda geçiyorlar tabii ki. Ondan sonra o tarih kesin ve netleşti mi? Evet.
2: Onun için zaten hicri deniyor değil mi? Hicretten geliyor yani o da.
1: İşte Peygamberimiz yanına geldiği zaman sizin hicret edeceğiniz yer bana bildirildi buyuruyor. Çok sıkıntı çekici. Orası Medine'dir. Oraya hicret ederiz. Allah-u Teala Medine'yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı buyuruyor. Resulullah Efendimiz izni ve tavsiyesi üzerine Müslümanlar Medine'yi birbiri ardınca bölük bölük hicret etmeye başladılar. Son olarak da kendileri hicret ettiler. Son olarak da kendileri. Dolayısıyla kendilerinin hicret ettikleri tarih de kameri takvime göre hicri yeni yılın başlangıç oldu ve Muharrem ayı hicri takvimin yılbaşı ayı ve Muharrem'in ilk gün gecesi de hicri yılbaşı oldu. Rabbim hayırlı eyler, mübarek eyler inşallah.
2: Amin. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan bazı bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala buyurdu ki, işlediği günahı affımın yanında büyük görene gazaplanırım. Eğer acele etmek şanımdan olsaydı, acele ceza verseydim, rahmetimden ümit kesenlere acele ceza verirdim. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
4: Hazreti Ömer radıyallahu anh, bir cuma günü minberde hutbe okurken hutbeyi bırakıp iki veya üç kere "Ya Sariye, El Cebel, El Cebel" dedi. Sonra hutbeye devam edip tamamladı. Cemaat "Ömer radıyallahu anh divane olmuş" dediler. Namazdan sonra Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh Hazreti Ömer'in yanına yaklaşıp "Ya Ömer radıyallahu anh, sana ne oldu da hutbe arasında o sözü söyledin? Halk senin hakkında konuşmaya başladı," dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki, o sırada Sariye radıyallahu anh ordusuyla bir dağın dibinde kâfirlerle muharebe yapıyordu. Kâfirler önden ve arkadan durmadan saldırıyorlardı. O hali gördüm ve dayanamayıp arkalarını dağa versinler ve kâfirlerin şerrinden kurtulsunlar diye o sözü söyledim. Medine ile muharebenin yapıldığı yerin arası bir aylık yol idi. Aradan bir müddet geçtikten sonra Sariye radıyallahu anh Medine'ye döndü ve Eshab-ı Kirama şöyle anlattı. Bir cuma günü kâfirlerle muharebe yapıyorduk. Sabahtan cuma vaktine kadar harp ettik. Öğle vakti, "Ya Sariye, El Cebel" diye bir ses işittik. Bunun üzerine arkamızı dağa verdik. O kadar savaştık ki, kâfirlerin askerlerinin çoğunu öldürdük. Kalanları da kaçtılar. Hazreti Ömer'e divane oldu diyenler, bunları dinleyince, "Bunlar, Hazreti Ömer'i doğru çıkarmak için anlatılıyor," dediler. Hazreti Ömer'in, radıyallahu anh, cuma günü hutbede söylediği o sözü Hazreti Ali'ye söylemişlerdi. Hazreti Ali, "O boş söz söylemez ve boş iş yapmaz. Söyledikleri ve yaptıkları ayet-i kerimelere muvafıktır," dedi. İmam-ı Fahreddin Razi rahmetullahi aleyh Tefsir-i Kebir'inde şöyle yazmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir Sıddık ve Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anhüma için "Siz ikiniz benim gözüm ve kulağım gibisiniz." buyurmuştur. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem halifesi olunca minber üzerinden o kadar uzak mesafedeki hali gördü. Hazreti Ömer radıyallahu anh Irak memleketlerinden birine cihad için ordu göndermişti. Bir gün Medine'de otururken Birdenbire, "Efendim, buradayım, buradayım," diye seslendi. Hiç kimse neden böyle seslendiğini anlayamadı. Nihayet, ordu zaferler kazanarak döndü. Kumandan, Hazreti Ömer'e kazandıkları zaferleri anlatmaya başladı. Hazreti Ömer, radıyallahu anh, "Bunları bırak. Kendisine zorla suya gir dediğin kimsenin hali ne oldu?" diye sordu. Kumandan, "Ya emirel müminin, bu işte benim kötü bir niyetim yoktu. Bir suya ulaştık. O sudan geçmek için derinliğini öğrenmek istedik. O kimseyi soyup suya koyduk. Hava soğuk idi. Ya Ömer, ya Ömer," radıyallahu anh, diye feryat eyledi. Sonra şiddetli soğuk sebebiyle vefat etti dedi. Komutanın anlattıklarını dinleyenler, daha önce Hazreti Ömer'in "Lebbeyk, lebbeyk" diye söylemesinin, suya giren askerin "Ey Ömer, radıyallahu anh, neredesin?" diye seslenmesine cevap olduğunu anladılar. Hazreti Ömer, o kumandana, "Eğer bundan sonra usul olarak kalmayacağını bilseydim, senin boynunu vururdum," dedi. "Haydi şimdi git, o mazlumun diyetini ailesine ver. Bir daha böyle bir şey yapma," dedi. Sonra, "Bana göre bir Müslümanı öldürmek, nice kimseleri öldürmekten daha büyük bir iştir," buyurdu.

0: Allahü Teala insanların yaptığı işleri iki kısma ayırdı. Bir kısmını beğendiğini, bunları yapanlardan razı olduğunu, her iş karşılığında bunlara nimetler, rahatlıklar, iyilikler vereceğini vaat etti. Vaat ettiği iyiliklerin ölçü birimine ecr ve sevap denir. Dünyada yapılan her iyiliğe karşılık olarak ahirette çeşitli miktarlarda nimetler verilecektir. Nimetlerin verileceği yere cennet denir. Allahü Teala insanların yaptığı işlerden bir kısmını beğenmediğini, bunları yapanlardan razı olmadığını, fakat pişman olup tevbe edenleri veya şefaate kavuşanları affedeceğini, affedilmeyenlerin kötü işlerine kıyamette çok acı karşılıklar vereceğini, cehennem ateşinde yakacağını bildirdi. Bu acı karşılıklara azap denir. Azapların şiddetlerini, çokluğunu bildiren ölçü birimine ism ve günah denir. Allahü Teala'nın beğendiği şeylere hayrat, hasenat yani iyi işler denir. Beğenmediklerine seyyiat, kötü şeyler denir. Allahü Teala hangi işlerin hasenat olduklarını, hangi işlerin de seyyiat olduklarını bildirdi. Hasenat yapanlara sevap vereceğini vaat etti. Allahü Teala vaadinde sadıktır. Sözünden hiç dönmez. O halde kıyamet günü nimet ve azab olarak başka yerden bir şey getirilmeyecek, dünyada yapılanların karşılıklarına kavuşulacaktır. Cehennem dünyada yaptığınız kötü işlerden başka bir şey değildir. Bunların size geri çevrilmesidir, buyuruldu.
1: Teyemmümün farzları üçtür. Abdest almak için lazım olan teyemmümle, gusletmek için lazım olan teyemmüm, birbirinin aynıdır. Yalnız niyetleri farklıdır. Bunun için bu iki teyemmümden birisi diğer yerine kullanılamaz. 1. Niyet etmek olup bu şarttır. 2. Ellerini pak toprağa vurup yüzüne kaplayarak meshetmek. 3. Ellerini bir daha toprağa vurup önce sol eliyle sağ kolunun ve sonra sağ eliyle sol kolunun her tarafını meshetmek. Bunlar dahi rükündür. Maliki'de ve Şafii'de teyemmüm namaz vaktinden evvel caiz değildir ve bir teyemmümle birden fazla farz kılınamaz. 6 şeyle teyemmüm yapmak caiz değildir. Meğer o şeylerin üstlerinde toprak tozu buluna. O şeyler şunlardır: demir, bakır, tunç, kalay, altın, gümüş ve bütün madenler. Sıcakta eriyen bu metallerden ve sıcakta yumuşayan camdan ve üzeri sırlanmış porselenden mada her şeyle teyemmüm caizdir. Lakin toprak cinsinden olmak şarttır. Bir toprağa bevledilmiş, sonra kurumuş olsa orada namaz kılınır ama o yerden teyemmüm olunmaz. Teyemmüm yapabilmek için suyu aramak ve arayıp bulamamak ve bir Müslüman ve adil kimseye sormak ve o adil dahi salih olmak şartındandır. Teyemmümün şartları 5'tir. 1. Niyet etmek. 2. Meshetmek. 3. Teyemmüm ettiği şey toprak cinsinden olmak. Toprak cinsinden olmazsa üzerinde toprak tozu bulunmak lazımdır. 4. Kullandığı yer cinsi şeyin veya tozun pak olması lazımdır. 5. Suyun istimaline hakikaten veya hükmen kudreti olmamak. Hastalıktan sonra kollardaki ve ayaklardaki halsizlik de özürdür. İhtiyarlardaki halsizlik de böyledir. Bunlar namazlarını oturarak kılar. Bir kimse suyu bulsa ama suyun bulunduğu mahal bir milden ziyade ise teyemmüm caizdir. Bir milden eksik ise ve vakit geçmeyecekse teyemmüm etmek caiz değildir. Ve eğer bir kimse suyu arasa ve bulamayınca teyemmüm edip namazı kıldıktan sonra suyu görse namazı iade etmez. Bir kimse binekli olsa, inerse yoldaşları onu beklemese, atının üzerindeyken teyemmüm eder ve ima ile namazını kılar. Yol korkulu veya hava soğuk olur ve guslederse, hasta olması muhtemel bulunursa, teyemmümle namazını kılar. Yola gidenin heybesinde bir kiremit veya bir tuğla bulundurması lazımdır. Zira teyemmüm edecek olsa, ortalık yaşsa o zaman tuğla ile teyemmüm eder, namazını kılar.
2: Dün de, bugün de sizlere Beylerbeyi Sarayı'nın bahçelerinden sesleniyorum. Tabii sizler evlerinizden dışarıya çıkıp bir piknik yapamıyorsanız, onu da hiç olmazsa sizlere yaptıralım istiyoruz. Böyle yeşilliklerin arasında ben bir ferahlık vereceğine inanıyorum. Doğrusu böyle programları ben de seyrederken bir ferahlıyorum. İşte ikinci set bahçesindeyiz. İki set daha var efendim. Gördüğünüz gibi setler kademe kademe yükseliyor. Kenarındaki korkuluklar da kademe kademe yükseliyor. Çok hoş da böyle göze güzel görünen bir sistemle yapılmış. Burada hercailer gene yükselmiş kocaman kocaman. Neredeyse benim belime gelecek kadar güzel bakılmış. Bakanlar hakikaten bilerek bakıyor. İşte size bir bambuluk daha efendim. Aşağıdaki bahçede size göstermeye çalıştığımız bambuluktan bu farklı bir bambuluk. Güneş gören yerleri acık böyle kırılmış, küsmüşler ama güneş görmeyen yerlerde doğrusu çok güzel olmuş. At kestaneleri de açmış burada efendim. Güzel bir şekilde İstanbul'da bu bol bol bulunur saray bahçelerinde, hatta efendim caddelerde de bazı yerlerde böyle at kestaneleri görürüz. Çiçeği kestanesinden daha insana cazip gelir. Gördüğünüz gibi nergisler açmış bu bahçede. Güzel kibar tarlalar yapılmış. Tabii eskiden de bu şekilde miydi bilmiyorum. Ama bugün tarihi bir mekanı çekiyoruz. Sizlere bunları da teker teker söylemek istiyorum. Nergisler, karşıda şebboylar efendim görüldüğü gibi. Güzel bir pelit meşesi efendim. Buraya pelit meşesi ne güzel de yakışmış efendim. Gölgesi bol. Bayağı da yaşlı yani. Herhalde yüzün üzerinde bunun yaşı efendim. Görüldüğü gibi. Şimdi biz buradan 3. set bahçesine doğru gidiyoruz. Oraya çıkacağız efendim. Kıymetli seyircilerim, 2. set bahçesinin artık merdivenlerine geldik. 3'e çıkacağız. Burada da şu kapısını gördüğümüz yer yine su mahzenidir. Demek ki suyun seviyesini yavaş yavaş indirmişler. Her kata 1-2 mahzen konmuş ki hani herhangi bir susuzluk anında da bunlar depo görevi de görsünler diye. Şimdi 3. set bahçesine doğru buradan çıkıyoruz efendim. Efendim şimdi 2. bahçeden 3. bahçeye çıkıyoruz. Biraz daha yükseliyoruz. Biraz daha deniz manzarası artıyor. Bu bahçe biraz daha dar tutulmuş. 3. genişti. 2. biraz daraldı. 3. iyice daraldı. Buralara da bol miktarda gül dikilmiş. Güzel de bakılmış. Ama daha açma mevsimi olmadığı için açamamışlar. Görüldüğü gibi buradan deniz artık daha cömertçe görünüyor efendim. Arka tarafım ve İstanbul'un karşı yakası olduğu gibi gökdelenleriyle buradan görülebiliyor. Şimdi 4. sette yani son sete çıkıyoruz efendim. 3. bahçeyi de bitirdik. Dar bir ufak bir bahçeydi zaten. Esas ana mekana yani 4. set bahçesine geldik. Burası son set bahçesidir. Birçok yapılar var burada. Bir defa denizin manzarası buradan çok daha hoş bir şekilde görülmeye başladı. Yükseldikçe denize sanki insan yaklaşıyor gibi. Buralarda kenara yapılan korkulukların bütün tutturulduğu mesletleri mermer süsünlerdi efendim. Beyaz mermerden yapılmış ama tabii bunlar zaman içerisinde deniz suyunun rutubeti, rüzgarlarla insan da eskiyor, taş da eskiyor efendim. Burada önemli olan neler var ki efendim? Neler var önemli olan? Gördüğünüz gibi bir tarafta deniz, bir tarafta deniz misali koca bir havuz. Muhteşem bir havuz efendim. Buraya yerleştirilmiş. Hatta Boğaziçi Köprüsü'nden geçerken yüksek bir araçta falan veya kenarından bu havuz çok rahat bir şekilde görünebilir. Kenarı tamamıyla rengarenk hercailerle donatılmış. Güzel gül ağaçları var. Şöyle Sarı Köşk'e doğru gidelim efendim yavaş yavaş. Şimdi bu büyük muhteşem havuzun kara tarafındaki uzun kenarındayız. Bu havuz 26-27 metreye 80 metre ebadında şöyle böyle 2000 metreden 2500 metreden fazla bir yeri kaplıyor. Burada tabii ufak kayıklarla gezinti yapıldığı söyleniyor. Tabii kayıtlarda ben buna rastlamadım ama böyle bir ifade de var. Hani bir yerde insan havuz görünce ha burada herhalde kayıkla gezinti de yapıyorlardı gibi bir yakıştırmamız da olabiliyor. Ben artık bunun bilimsel tarafına bir şey demiyorum. Söyleneni sizlere aktardım. Şimdi bu dördüncü set bahçesi iki kademeli olarak hazırlanmış ve çok geniş tutulmuş. Şurada gördüğümüz kemerden Sarı Köşk tarafına geçiliyor. Ama biz ona geçmeden önce şurada Mermer Köşk veya Serdap Köşkü denilen yapıyı sizlere hem önünden hem de içerisine girerek iş mekanlarını tanıtmaya çalışacağım efendim. Şimdi oraya gidiyoruz. Şu anda 4. set bahçesindeki Mermer Köşk'te yani Serdap Köşkü'ndeyiz. Serdap serinlik demek efendim. Bu sahil saraylarında da Topkapı Sarayı'nın sahile olan köşklerinde de Serdap Köşkü diye köşk vardı. Serinlik. Böyle oraya giren insan biraz daha etrafı sıcağından korunmuş oluyor. Bu köşkün özelliği dış yüzü tamamıyla sıfırdan Marmara mermeriyle kaplanmıştır. Efendim, İbrahim Hakkı Konyalı'nın hazırladığı Üsküdar tarihinde yazdığına göre bu Mermer Köşk, Serdap Köşkü Abdülaziz Han'ın Beylerbeyi Sarayı'nı yaptırdı ya efendim. Ondan önce 2. Mahmut Han zamanında 1832'de yaptırılan büyük ahşap sahildeki Beylerbeyi Sarayı'nın setler üzerindeki ünitelerinden birisi. Parçalardan birisi. Bu mermerden yapılmış. Sarı Köşk içinde aynı şeyleri aynı müellif yazmakta. Biz de ona bağlı kalarak bunun Abdülaziz Han'ın yaptırdığı aşağıdaki Beylerbeyi Sarayı'na dahil olmayıp daha önce sahilde ahşaplar olup da yanan 1851'de yanan köşkün devamı olduğunu sizlere arz ediyoruz. Şimdi bu mermer köşkün içerisine gireceğiz. İç mekanlarını şöyle size kısadan anlatmaya çalışacağım efendim. Efendim şimdi mermer köşkün kapısına geldik. Bu ahşap bir kapı. Tabii deniz rüzgarlarında açık olduğu için sık sık boyanmasına rağmen biraz böyle hem ikindi güneşini alıyor. İkindi güneşi biraz yakar efendim. İnsanı da çiftçiyi de yakar efendim. Ben onu çok iyi bilirim. Arazide çalışanı yakar yani. Kapıyı bile yakmış gördüğünüz gibi. Ne kadar boya yaparsanız yapın. İkindi güneşini cömertçe alan mekanlarda böyle kavrukluklar olur. Şimdi buradan köşkün içerisine giriyoruz. Köşkün bu giriş kapısının hizasında iki tane penceresi var. Birisi bu yakada, birisi de arka tarafta. Diğer odalarında böyle ikişer tane penceresi var yan kanatlarındaki. Yani bir T şeklinde, T'nin şimdi bacağından giriyoruz. Giderek genişliyor, giderek genişliyor. Öyle bir plana oturtulmuş. Şimdi giriyoruz içeriye efendim. Bakalım neler var. Efendim, Serdap yani Serinlik Köşkü'nün şimdi ana salonuna giriyoruz. Bir tane büyük salon, tek katlı bir yapı bu efendim. İki yanda da iki tane oda ve bu odalarında iki tarafında yine bazı kolaylık tesisleri var. Genel anlamda bu bilgiyi veriyorum. Gördüğünüz gibi bu salonun tabanı da mermer, havuzu da mermer, duvarlarında büyük bir kısmı mermer. Dışı zaten tamamıyla mermerdi. Tabii böyle mermer yapılı bir yerinde elbette ki serin olacağı muhakkak yani görünüyor. Şimdi efendim iki tane ayna var. Karşılıklı salonda iki ayna var. Boy aynası ve üzerinde Osmanlı'nın arması ve hilal. Aynı şekilde Osmanlı'nın arması ve hilal. Ondan sonra efendim çok hoş bir kompozisyon yapmışlar. Göründüğü gibi mermerden değil efendim, ahşaptan. Bu ahşaptan ama yanındaki mermer, mermere benzetilmiş bu. Üzerinde sarı yaldızda mermer görüntüsü verilmiş. Ahşap, güzel oyma parçaları getirilip buraya bir yolla tutturulmuş efendim. Yani normalde bir bedende oyma değil. Burada görüldüğü gibi ta tavana kadar sütun başlığı da dahil eksik edilmemiş tavanı buluyor. Burada şimdi fıskiyeli hoş bir düzen var. Görüldüğü gibi şöyle geriden bakarsak karşıdan çok da nefis, insanın daha su akmazken bile gözünü dinlendiriyor. Bunların hepsinden yukarılarda su akan üç tane böyle insan elinin parmakları gibi beşli yapılmış bir ins efendim. Ortadaki o siyahlar suyun aktığı, çanaklara aktığı yerler. Çanağa aktıktan sonra çanakların yanlarında bulunan şu deliklerden su buradan böyle birikmeden, burası birikilecek yer değil, birikmeden şöyle çadır gibi akıyor. Yine bu deliklerden geliyor, yine buradan akıyor, yine bu deliklerden, bu burada neticeleniyor. Bu sistemde öyle geliyor. Yan tarafta aynı birinci anlattığım gibi. Böylece burada akan su havuza geliyor efendim. Şu yolla havuza geliyor. Havuzun istenirse önündeki havt yani. Havtın istenirse deliği kapanıyor, su buralardan akıyor. İstenirse aşağıdan tahliye olup gidiyor. Buradan aktığı zaman şu delikten buradan havuza geliyor ve havuzdan da birikiyor. Havuzun üstte bir taşırması var. Şurada taşırma deliği var efendim. Artanı buradan gidiyor veya havuz boşaltılıp yıkanacağı, temizleneceği zaman da şu delik açılıyor. Havuzun ortasında da bu fıskiyeyi tamamlayan, yani duvarlardaki fıskiyeleri tamamlayan bir orta fıskiye var efendim. Bu da yukarı doğru akıyor, su çıkıyor ve bu çanaklara, buna dökülüyor, buradan aşağıya, buradan aşağıya, buradan da havuza geliyor. Şimdi bura serin olmaz mı efendim? Olur tabii, olur. Çok da hoş hazırlanmış. Buradaki zaten şu oymalara bakarak, mimari tarzına bakarak bunun Beylerbeyi Sarayı'nı yaptıran baş mimar Sergiz Usta'nın işi olmadığı anlaşılıyor efendim. Yani bunun her halükarda 2. Mahmud Han dönemi mimarisinin göstergeleri olduğu, o zamanki mimarinin eseri olduğu aşikare belli oluyor. Şimdi buranın tavanını anlatacağız ama tavanını ve diğer eşyaları anlatacağız. Tabii yanlarda da aynı bu tahtadan yapılmış olan şeyler var. Sütunlar var. Bu kısımlarda efendim şutuko tabir edilen mermer benzeri bir boya ile yapılmış. Şimdi tavanı anlatacağım size ama zamanı bitirdik. Kıymetli seyircilerim, bu Serdap yani Serinlik Köşkü'nün tavanını ve diğer odalarını inşallah bundan sonraki programımızda anlatacağız. Hoşça kalın efendim.

0: Reklamlı reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne Hatıraları 109. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 3. Plevne savunmasının, savunma muharebesinin artık sonuna yaklaşmıştık. Eylül ayının 11'i, 7'sinde başlayan çarpışmalar, geceleri birazcık top atışları 15 dakikaya düşürülüyor. Piyade muharebesi olmuyor ama sabahın ilk ışıklarıyla beraber iki tarafta çarpışmalara devam ediyorlar. Bu Tabya'daki 3 tane cerrahı anlatıyordu bundan önceki bölümde. Bu cerrahların yaptığı işleri hakikaten askerlerin o feci yaralarına müdahalelerindeki can siparişi çalışmalarını söylüyordu. Ona devam ediyoruz. Manzara en katı yürekli adamı bile hasta edecek kadar feciydi. Hayat makinesinin bir kısmı sökülür gibi bir yarım surat bir defa atılıyor. Hayat makinesi, vücut yani. Bir bacak, bir kol koparılıyor. Bağırsaklar sarkıyor. Kan birikintileri içinde beyin parçaları, kopmuş bağırsaklar, canlı solucanlar gibi yüzüyordu. Kesilmiş kollar ve bacaklar birer köşeye fırlatılıveriyordu. Ne yapsın efendim? Yani kardeşim biraz daha vicdanlı ol mu dersin? Çünkü onlar o işi çok çabuk yapmalar lazım ki birkaç kişinin daha hayatını kurtarsınlar. Biz çocukluğumuzda çok böyle tahta bacak, İstiklal Harbi, milli mücadele gazileri gördük efendim. Tahta bacak. O kadar bulabilmişler. Sadece diz kapağı kemiğine gelen yere meşinden bir yuvarlak yapmışlar. Orada o kemiği acıtmayacak bir hale getirmişler orayı. Ama aşağısı olduğu gibi tek tahta bacak. Ne bilirsin ki bunların böyle savaşlar neticesi de olduğunu, çocuğuz, anlatmadılar da bize. Biz o zaman o tahta bacakları öperdik belki. Gösterselerdi, söyleselerdi. Şimdi hiç olmazsa bunları çocuklarımıza öğretelim. Piyanomuzu öğretelim. Peki öğretin. Balemizi öğretelim, öğretin. Ama bu memleket piyanoyla, baleyle kurtulmuyor. Bu memleket yurda, vatana, hayatını ortaya koyanlarca kurtarılıyor. İşte görüyoruz. 1877, aradan 140 seneye yakın zaman geçmiş. Bugün bile onları rahmetle anıyoruz. Öyleymiş ki bu vatan bize kalabilmiş. İstihkamlardaki yıkıntıları tamir etmek lazımdı. Birçok yerlere gülleler düşmüş. Tahkimatımız zarar görmüştü. Oralarda tamir edecektik. Bir daha saldıracaklar adamlar. Vermeyeceğiz arkadaş size Plevne'yi. Tabya'da kalan cephane kişi başına 30 kurşun dağıtıldı. 30'ar mermi 80'den 30'a düştü. Mühimmat azalıyor. Askere peksimet verildi. Başlıca pınarlar üzüm bağlarında bulunduğu için içecek su azalmıştı. Birçok nefer siperlerde kan ve çamurla karışmış su birikintileri içiyordu. Maalesef bir daha okuyacağım ben burayı, bu hatırayı. Birçok nefer siperlerde kan ve çamurla bulaşmış birikinti suları içiyordu. Bu yüzden istifra edenler sonra da istifradan sonra da eskiden susamıştı, su içecekti, içemedi, içi almadı, istifra etti, daha çok su kaybetti, daha çok hararet basıyor. Onun için yerdeki suları içmek yasak edildi, sakın içmeyin dendi. Yanık bayırdaki gibi bu Bağlarbaşı tabiasında lağım, sarnıç tesisatı yoktu. İstihkamın etrafına nöbetçi konulup ileri karakollar çıkarıldı. Bütün askerler dehşetli yorgundu. Yarım saatte bir nöbet değiştiriliyordu. Sık yapılan yoklama ve teftişlerle askerler uyanık tutuluyordu. Askerin okuyabilenlerine okumaları isteniyordu. Böyle zamanda vatanperverane şiirlerin çok faydası oluyordu. Allah Allah! Bitkin, ölgün bir zamanda. Ama gülden, bülbülden, mehtaptan bahseden bir gazelin böyle bir yerde ne kadar manasız olacağını varın siz düşünün. Ha, vatan şiirleri, kahramanlık şiirleri okunursa faydası oluyordu. Fakat aşktan ve gülden, bülbülden bahsetmek burada hiçbir şey ifade etmiyordu bu askerlere. Islak toprak üzerinde bir saat uyuyabildim diyor von Terep. Herbert, Terep değil Herbert. Dolu rovolverim elimde, ileri karakolları dolaşıp, mermi, peksimet dağıtıp, kaşıkla su verdim, kaşıkla, birer kaşık su vermiş askerlerine. Kıymetli dinleyenlerim. Bütün bu işlerde yaralı ve yorgun olduğu halde Arslan Payı yine bakkal çavuşundu. Bu arada en müşkil işi severek, okşayarak, emir vererek, küfrederek, bağırıp, çağırıp, hulasa vaziyet neyi icap ettiriyorsa o tedbire başvurup neferleri uyanık tutabilmekti. Ne yaparsanız yapın ama neferi uyutmayın. Hani kaza geçerine aman uyutmayın diyor doktorlar efendim, beyinde bir hasar oluşmasın diye. Muharebe meydanı bu. Büyük dehşet ve telaş içinde geçen bu geceyi hiç unutamam. Unutamadım da. Esas orduyla muhasalamız kesilmiş, ana orduyla irtibatımız kesilmiş, üstümüz başımız sırılsıklam, çamurlar içinde yatmaya ve üzerimizde tavan olarak da gök kubbeyi görmeye mecbur kalmış. Örtüsü gök kubbe. Yemeksiz, susuz, vaziyetin düzeleceğinden ümitsizdik. Etrafımız ölüler ve acı acı inleyerek ölmekte olanlarla dolu idi. Bir bölük komutanı anlatıyor bunu efendim. Etraftan gelen bu sesler uyandırdığı dehşet ve dehşet tasvire de tarife de sığmazdı. En hayalperestler bile vurulup düştüğü yerde kendisine ilk yardım yapılıncaya kadar o yaraların çektiği ızdırabı muhayyelesine sığdıramazdı. Bu yaralıların yüzlercesi kan zayi ve susuzluktan kavrularak şehit oldular. Eğer hala kendini kaybetmemişse birisinin babası, kocası yahut nişanlısı olan böyle bir adamın neler düşüneceğini, onun ne büyük bir susuzluk duyduğunu varın siz hesap edin. Yerinden kımıldanamaz. Boyuna kan zayi etmekte. Kan kaybediyor. Acılar içinde kıvranmaktadır. Susamıştır. Ve ölülerle dolu bir tarlada fersiz gözlerle etrafındaki merhametsiz çevreye bakıyor bir adam. Öyle hayal ediyor o yaralıyı. Öyleleri vardı diyor. Arada bir ızdırap çeken yahut can çekişen bir felaket arkadaşının feryadı tüyleri ürpertiyor, ta göklere yükseliyordu dedi ve burada 109. bölümü noktalıyoruz. 110. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
0: Bir anı, bir hikaye.
1: Burası TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.

0: İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Taksim Meydanı'na hoş geldiniz. Haftanın ilk Taksim Meydanı'yla huzurlarınızdayız. Gene öyle bir Türkiye gündemine uyandık ki sabahın ilk saatlerinden itibaren operasyonlar, birbiri ardına flash gelişmeler, biz de gündemi nasıl sıkıştıracağız bilemediğimiz bir haber toplantısı yaptık ve huzurlarınıza geldik. Kimlerle beraberiz? Hemen sağ baştan başlayayım. Gazeteci Mehmet Faraç. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Yani artık söylememe gerek yok. Ersan Hoca'nın koltuğu tabii. O artık üstüne yazacağım böyle zaten. Ersan Hoca'nın koltuğu diye. Hoca gene bir iki dakika rötarlı geliyor.
2: Girdi içeri galiba.
0: Uzun yıllar program yaptın hocayla. Böyle
2: o zaman
0: miydi?
2: Öyleydi.
0: Öyle miydi o zaman?
2: Hep mutlaka her...
0: Bir iki dakika geç.
2: Habertürk haftada iki yapıyorduk. Birinde mutlaka geç geliyordu. Geç geliyordu. Yeni değil yani.
0: Ama bizim şüphelerimiz var. Hoca geliyor ve aşağıda bekliyor diye düşünüyoruz.
2: Arabası girdi galiba içeri.
0: Girdi mi? Yani. Peki. Evet. Hoş geldin Cem.
2: Hoş bulduk. Aradan. Teşekkür ederim.
0: Ferhat Murat. Sevgili Ferhat. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Değişik bir salı oldu bu hafta.
0: Evet değil mi?
3: En azından CHP'nin
0: grupta. Bu arada sen doğum günün kutlu olsun ya.
3: Ben çok teşekkür ederim.
0: Evet, yeni yaşı dün
2: hayırlı
0: görürüz.
2: Olsun.
0: Hayırlı olsun.
3: Sağ olun, teşekkürler.
0: Nice yaşlara inşallah.
3: Eyvallah.
0: Ankara'ya uzanalım. Ankara'da da Bülent Gürsoy var karşımızda sevgili izleyiciler. Sevgili Bülent Gürsoy. Bülent Bey iyi akşamlar. Hoş geldiniz Taksim Meydanı'na.
4: İyi akşamlar Gürkan Bey. Bütün ekip arkadaşlarımıza da sevgiler, selamlar. İzleyicilerimize de saygılar.
0: Sağ ol, çok teşekkür ederim. Bir başka konuğumuz da Oğuz Polat Bilek. Sevgili gazeteci arkadaşımız gene dosyalarıyla geldi. Sevgili Oğuz iyi akşamlar. Sen de hoş geldin Taksim Meydanı'na.
5: İyi akşamlar diliyorum. Hoş bulduk. Yoğun bir gündem var. Umarım kolay, akıcı bir yayın olur Gürkan Acır.
0: Evet, inşallah olur. Ve beklenen an geldi. Sevgili Ersan Hocam hoş geldiniz. Böyle. Yani bugün az rötar yaptınız. Bir dakikayı bulmadı.
6: Yok mi? Beklemiyorum dışarıda, merak etmeyin.
0: Öyle mi?
6: Gelince giriyorum.
0: Duydunuz mu onu? Arkanızdan konuştuk biraz.
6: Doğum günü kutlu olsun.
3: Teşekkür ederim. Sağ
0: ol. Hoş geldin. Ersan Hoca da geldiğine göre tam kadroyuz.
2: Saatler hoca
0: tıraş olmuş. Programa
3: başlıyor. Ne? Evet. Ne hocaya da saatler olsun.
0: Hocadaki her değişiklik fark ediliyor. Şimdi sevgili izleyiciler. Önce bir sıcak gelişme. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nu görevden uzaklaştırdı. Bunu son dakika olarak verebiliriz. Birazdan konuşacağız o operasyonun da ayrıntılarını. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı. Son dakika bilgisi olarak onu sizlerle paylaşabiliriz. Silivri'de bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakimiyeti var.
3: Fazlalığı
0: var. Dolayısıyla gene tahmin ediyorum meclisten yapılacak bir seçimde bir Cumhuriyet Halk Partili gene belediye başkanlığı koltuğuna oturacaktır diye tahmin ediyoruz. Bunu söyleyelim ve hemen ilk manşetimizle başlayalım Meftal. Şimdi sevgili izleyiciler, İmamoğlu AŞ'ye şafak baskını, 27 gözaltı, şafak operasyonu dedik. İmamoğlu AŞ sevgili izleyiciler el konuldu. İmamoğlu AŞ'ye el konulmuştu biliyorsunuz uzunca bir zamandır. Fakat bu soruşturma 2015'e, birazdan ayrıntılarını sevgili Oğuz'dan alacağız. 2015'e kadar uzanan bir süreci kapsıyor ve o süreçte verilen imar, iskan ve tadilat

0: Üçü İmamoğlu
1: 15.
0: AŞ işte şah, evet, 15 Beylikdüzü Belediyesi çalışanı. Arasında şehir plancısı var, mühendisi var, belediye başkan yardımcısı var. Üçü İmamoğlu AŞ çalışanı, şantiye şefleri vesaire.
1: Oğuz bir dakika dur, dur dur, frene bas. Bir sende bir senkron sorunu oluyormuş internetten kaynaklı herhalde. Arkadaşlarımız bir daha arayacaklar. Seni hemen hızlıca bir kapat.
0: Tamamdır.
1: Sevgili izleyiciler, Oğuz'un ilk verdiği bilgilere göre 15 belediye çalışanı var. İçlerinde Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı da var. Beylikdüzü'nün belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunan isim de var. Kimler? Tuncay Demircan, belediye başkan yardımcısı. Evet. Personel AŞ Abdülkerim Yücel. Gene Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nda Ali Koçali. Makine Yapı yapıyoruz. Denetimde evet, başka isimler var. Şehir plancısı mesela Anıl Sarıcan Delibay. Bunlar hep belediyenin üst düzey çalışanları. Belediye başkan yardımcısı da dahil olmak üzere.
2: Mühendislerle mimarlar.
1: Mühendisler ve mimarlar var. Evet. Genellikle ruhsat ve iskan konusunda izin veren firmalar. Bir de enteresan bir firma Lotus.
3: Evet.
1: Şehir. Herhalde Şehir Plancılık İnşaat Limited
2: bu
1: Şirketi.
2: Bu şey.
3: Yapı denetim.
1: Yapı denetim değil mi?
2: Evet. Beylikdüzü'nde.
1: Saçık.
2: Evet, 2015 yılındaki 1 metrekarelik alanlara yapı denetim bilgi forumu 2022-23 yılında yapılacak diye verilmiş. Yani aslında 2015 yılı için alınan izinler 2022-23 yılında projelerde faaliyet gösteriyor. Yani ruhsata aykırı olarak 2015'teki ruhsat 2022-23'te kullanılmış.
1: Evet.
2: Yapı denetim evet. firmaları da göz altında burada. Evet. Resmi belgede sahtecilik, imar kirliliği neden olma ve kamu kurum kuruluşlarını zararına dolandırıcılık suçları var.
1: Peki, Oğuz bu arada tekrar hattımızda, herhalde senkron sorunu giderildi. Evet, Oğuz'u tekrar göreyim bir.
0: Şimdi evet. Devam ediyorum.
1: Sendeyiz.
0: Kaldığım yerden. 15'i Beylikdüzü Belediyesi çalışanı dedik. 3'ü İmamoğlu İnşaat çalışanı, şantiye şefleri vesaire. Biliyorsunuz bu dosyada yapı denetim firmaları özellikle dikkati çekiyor. 3'ü yapı denetim firması ortağı yetkilisi gözaltına alınanlar. Diğerleri de işte inşaat mühendisi vesaire belediye çalışanı sıradan.
3: Mimarlık şirketi var.
0: Kadarıyla, efendim?
3: Bir mimarlık şirketi var. Evet. Tasfiye halinde olan bir mimarlık şirketinin yöneticileri, ortakları var.
0: Evet evet, mimarlık şirketi yöneticileri. 3 tane yanlış hatırlamıyorsam da mimarlık şirketi yöneticisi. Şimdi çok ilginç aslına bakarsanız suçlamalarda. Tek tek sayayım mı 27 ismi?
1: Yok yok, biz o isimleri bilmeyiz kim kimdir Oğuz, onları bilmiyoruz da
0: evet,
1: şimdi
0: zaten
1: burada şeye gel, suçlamalara gel. Şimdi olay nasıl 2015'e kadar uzanıyor? Biz şu anda 2026'dayız. Yani şimdi 11 yıl öncesine mi uzanıyor?
0: Evet, 11 yıl öncesini, aslında temelleri 11 yıl önce atılmış bu sistemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aktardığı bilgilere göre. İsterseniz tek tek o hazırladığımız video volleri
1: evet,
0: de rica ederim.
1: Evet, o volleri de ekrana getirelim arkadaşlar.
0: Şimdi diyor ki savcılık fezlekesinde, gözaltı fezlekesinde 2015 yılında 1 metrekarelik alan için bile yapı denetim bilgi formları oluşturuldu. Yapı denetim bilgi formu neden oluşturulur? Burada bir inşaat var ya da buraya bir inşaat yapılacak şeklinde yapı denetim bilgi formu oluşturulur. Ona istinaden başvurular yapılır. Peki ortada bir yapı var mı? Savcılık ortada hiçbir yapı yoktu diyor.
1: Hmm.
0: Peki bu formlar niçin dolduruldu? Sonraki süreçlere, sonraki yıllarda yapılacak projelere bir anlamda hazırlık da diyor. O projeler günü geldiğinde diyor, o projeler için bu formlar kullanıldı. Formdaki ve parseller değiştirildi. Yani şöyle düşünün, onlarca form oluşturulmuş, sistem atamış yapı denetim firmalarına, o yapıyı denetlesin diye. Hangisinde istediği yapı denetim firmasının yetkilisi varsa o form üzerinden ada parsel değişikliği yapıp inşaata başlamış.
1: Oğuz bir dakika, ben anladığımı sorayım mı sana? Bir dakika. Yani tabii sen de. Diyorsun ki 2014 yılında Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na seçildi. Savcılık doğru. Diyor ki 2015 yılından itibaren başlamak üzere, 2015 yılından başlamak üzere aslında adası paftası pek belli olmayan, değil mi? Yapı denetim bilgi formları hazırlanmış ve imzalanmış, onaylanmış.
0: Yani aslında adası paftası belli ama o alanda yapı yok. 1 metrekarelik alan için oluşturulmuş bu.
1: Ha, 1 metre. Sonra peki kaça revize edilmiş onlar?
0: Sonra gelmiş 2015.

0: işte 2016'da başlamamış, 17'de 18, 2022 yılında başlayan proje. Şimdi öyle de bir proje başlamış ki, mesela Inmari Prime projesi, binlerce metrekarelik alan, Inmari Marmara, Inmari Beylikdüzü. Şimdi bu projeler İmamoğlu İnşaat tarafından yapılan projeler aynı zamanda. Ondaki ada parsel bilgileri 2015 yılında hazırlanan yapı denetim formlarında işlenmiş. Ama onlarca formun arasında istedikleri yapı denetim firmasının formunu doldurmuşlar. Belli ya, o alana hangi yapı denetim firması bakacak. Ona istedikleri projenin ada parsel bilgilerini doldurmuşlar. Burada da savcılık havada bırakmamış bu işi. Şimdi verelim arkadaşlar, tek tek geçelim. Ben
1: Evet, o
0: geçtiğimiz
1: golleri
0: yerde anlatayım
1: verelim.
0: aynı
1: Evet.
0: zamanda. Diyor ki, yapı denetim firması havuzu da oluşturuldu bu anlamda diyor. Az önce aktardığımız bilgiydi zaten. O yapı denetim firması havuzundaki firmalar denk gelince o form değiştiriliyor. Yapı denetimleri de inşaat başladığında bu firmalar yapıyor. Yani sistemin yine içindeki firmalar yapıyor. Peki neden bu yapı denetim firmalarına verilmiş? Ruhsatta aykırılık var. Projeye aykırı imar çalışması var. Zaten imar kanununa aykırı bir sürü yapılaşma var. Bunları görmezden gelsin diye. Devam edelim.
1: Evet. Bu yap bir dakika Oğuz şeyi soracağım. Bu yapı denetim firmalarının sahipleri de gözaltında mı şimdi?
2: Evet.
0: Evet, onlar da gözaltında. Yapı denetim firması sahipleri. Mesela bir Atabey yapı denetim firmasının ortağı Samet
1: Klimayı bir
0: Yıldırım.
1: biraz kısalım arkadaşlar. Evet. Buyur
0: Yine
1: devam.
0: başka 3 farklı firma var burada. 3 farklı firmanın yetkilileri, ortakları gözaltına alınıyor. Şimdi bunlar üzerinden ne yapmışlar? Emsal artışları yapmışlar gizli. Diyor ki, projelerde diyor savcılık fezlekesi %30 ilave satılabilir alan yarattılar. Yani ben 100 metrekare planlıyorsam bir konutu 130 metrekare yaptım ama projede 100 metrekare. Sonra bu yapı denetim firması yetkilileri gidiyor. Proje bu. İmar izni bu şekilde verilmiş, buna uygundur diyor. Ama ev 130 metrekare, konut 130 metrekare ya da ticari alan fark etmiyor. Bu sayede tabii ki bir haksız kazanç da oluşuyor aynı zamanda. Peki yapı denetim firması onaylıyor ama belediye iskan veriyor mu? Evet, belediye de iskan veriyor aynı
1: Ha.
0: zamanda.
1: Yani
0: Çünkü
1: savcılığın iddiası o ki burada bir sistem kurdular. Ta 2015'ten itibaren yapı denetim belgelerini hazırladılar. Bunlar da Adapaf'ta değişikliği yaptılar. Sonra yapı denetim firmalarını da havuzdan kendileri topladı. Bu havuzda topladıkları yapı denetim firmaları aracılığıyla da bu 2000 ta 7 6 yıl 7 yıl sonra yaptıkları inşaatlara uygun olmayan iskan ve imar mı verdiler diyorlar.
0: evet, uygun olmayan, yani işin proje kısmı aykırı, yapı denetim onayı kısmı aykırı, iskan kısmı da aykırı. Yani belediye ayağı da işin aykırı. Biliyorsunuz yapı denetim firmaları niye ortaya çıkmıştı? Belediyelerden hem yük almak hem de buradaki usulsüzlükleri, özel firmalar için içine girsin, usulsüzlükler ortadan kalksın. Ama burada kurulan sistemle o eski usulsüz anlayış da devam etmiş bir anlamda. Bir suçlama var. Resmi belgede sahtecilik. Zaten imara aykırı projelere imza attığınız zaman resmi belgede sahtecilik oluyor. Aynı zamanda ada parsel değişikliği resmi belgede sahteciliğe giriyor. İmar kirliliğine neden olma. Mesela güneş kırması için oluşturulması gereken betonlar balkona çevrilmiş. Ya da 80-100 santimetre çatı genişliği uzatılmış, kaçak kat çıkılmış. Birazdan hepsini anlatacağız. Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık. Biliyorsunuz bu eğitim bir de Barç ayağı var. Oralarda da belli başlı usulsüzlükler yapıldığı iddia ediliyor. Peki hangi projeler? Onu da verelim
1: Evet
0: arkadaşlar.
1: verelim.
0: Şimdi
1: Şimdi Gürpınar Mahallesi falan
0: birincisi
1: filan falan filan diyor. İkiz villalar. İnmari. Bu İnmari İmamoğlu'nun şirketinin projesi değil mi? İmamoğlu AŞ.
2: Evet.
0: Evet, İmamoğlu İnşaat'ın üstlendiği projelerden yapımını İnmari Prime projesi Gürpınar'da. 1056 ada 8 parsel diye de yazmış. İkiz villalar, zaten parsel sorgulamadan baktım, çok nizami ve geniş bir alana inşa edilmiş. Şimdi projede olması gereken şu Gürkan Hacı. Toprağa gömülü emsal harici, yani toprağa gömülü derken altta toprak altındaki bodrum katlardan bahsediyor. Spor ve hobi odası buralar diyor. Peki nasıl yapılmış? Proje nasıl yapılmış? Toprağa gömülü değil. Bir kere dışarıda, bu birincisi. İkincisi de ne spor odası ne de hobi odası. Burası konut. Konut olunca dolayısıyla oradan bir haksız kazanç var. Oda genişlikleri büyütülmüş. Yani 80 metrekarelik.
1: Şimdi bir dakika, tamam Oğuz, bir dakika dur. Bir önce bir bu bilgiler ışığında bir değerlendirme yapalım. Ondan sonra seninle tekrar devam edelim. Şimdi
0: tabii ki.
1: Şöyle başlayayım Cem. Burada evet. Bir takım usulsüzlükler söylüyor. Oğuz anlatıyor. Bu Oğuz'un iddiası değil. Bu savcılık evet, makamının evet, iddiası evet. Ve bunu ciddiye almış, dikkate değer bulmuş, araştırmış ki gözaltılar yapmış bugün. Peki İstanbul'da bu tarz ne kadar yer vardır sence?
2: Vallahi şimdi bu projeler, yani ruhsatlarda 2014-15'teki ruhsatı,
1: yok yapı yok ruhsatını... Ya, genel olarak soruyorum. Mesela İstanbul'da kaçak yapı aramaya kalksak
2: %80.
1: Değil mi?
2: %80'dir yani.
1: Şimdi mesela bu, peki ama şu mu? Şuradan buradan şu sonucu mu çıkaracağız? İmamoğlu AŞ devlete geçti. Daha doğrusu şey yapıldı. El konu.
3: TMSF, evet.
1: TMSF yönetimine. TMSF yönetimi de haliyle geçmiş belgeleri, bilgileri hepsini
2: veriyor.
1: Sorguluyor, araştırıyor. Evet. Bunların ışığında mı ortaya çıktı?
2: Tabii. Nasıl, şimdi bu olay 2015 yılındaki bazı ruhsat belgelerinin 2022-23'te İmamoğlu'nun yaptığı projelere o ruhsatların verilmesi. Yani aslında 2015'te aldığın, sen kendi aldığın ikameti bana veriyorsun. Hmm. Ben kendi adıma işlem yapmam gibi, hani eskiden nüfus kütüğü falan ikamet alınırdı ya, onun gibi bir şey yapmışlar. Dolayısıyla savcılık bunun bir usulsüzlük olduğunu söylüyor. 2015 yılında yapılan işlerin 2022-23'te, yani burada yapılan işlem 2022-23'teki işlem. Yani suç tarihi, iddia edilen suç tarihi 2022-23. 2015'deki belgeyi kullanmışlar. Onda muhtemelen dediğin gibi TMSF oradaki ruhsatlarda baktı ki 2015'te alınan yapı ruhsatları kullanılmış. Bu az önce Oğuz'un anlattığı bilgi belgelerde. Dolayısıyla burada da hakikaten büyük bir yolsuzluk olduğu iddiası var. Şimdi bunlar da gün yüzüne ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da hakikaten bunun araştırılması gerekiyor. Bunun gibi başka şeyler de çıkar. Yani ama az önce dediğin gibi gene İstanbul'da yapı probleminde ruhsatsız dediğin zaman şuradan çıkalım gidelim. Yani buradan daha karşıya kadar öyle bir sürü şey bulunabilir. Ama bulunabilir denmesi, bu tabii yasa dışı işlerin veya
1: onaylanması
2: onaylanması anlamına gelmez. Bunun gibi bulunan birçok olay da ortaya çıkıyor. Silivri'deki olay da aslında orada da gene, yani tapularda ruhsatların alınması, elden para verilmesi, bir kısmının 30 milyonluk evin 5 milyona verilmesi, sonra ofislerde elden dolar verilmesi iddiaları var savcılığın iddialarında. Çok detaylı iddialar var. Dolayısıyla bunların hepsi ortaya çıkıyor. Burada şöyle değil, yani efendim işte savcılık İmamoğlu'na kafayı taktı da bunları yapıyor diliyor. İddialar var. İddiaların
1: işte onun altını çizmek istedim.
2: Evet,
1: yani özellikle iddia, neden? Yani savcılık TMSF'ye geçtikten sonra TMSF haliyle buna tabii bakacak yani.
2: Yani İmamoğlu İnşaat ve bu Beylikdüzü Belediyesi'nde yapılan yapı ruhsatı ile ilgili iddia çok ciddi bir iddia. Yani ben kuvvetli delil olarak görüyorum. Elbette peki, mahkeme karar verecek. Burada böyle herhangi bir efendim hükümet operasyon yapıyor ve benzeri delille bakacaksın. Şey var mı yok mu? Dolayısıyla ona göre değerlendirdiğin zaman da değil. Yani peki, oradaki o şeyin de ciddi olduğu görülüyor.
1: Peki Ferhat Murat, böyle bir tur tamam.
3: Şimdi işin ilginç tarafı, birinci nokta, 2014-2019 arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.
1: Evet.
3: 2013 yılına kadar İmamoğlu İnşaat AŞ tabii ki eski bir firma ama küçük ve orta projeler yapıyor. Ancak 2014 ve 19 döneminden itibaren büyük ve kalburüstü projelere soyunan bir şirket haline geliyor. Şimdi burada ilginç olan noktalardan birisi, İmamoğlu İnşaat'ın da sahibi Ekrem İmamoğlu 2014-19'da belediye başkanı hüviyetiyle onay verme makamı da Ekrem İmamoğlu. Bir kere bunun etik olarak çok net bir şekilde tartışılması lazım. Şimdi nasıl biz özellikle seçilmişler dediğimiz belediye başkanıysa, milletvekiliyse mali müşavirlik yapması yasaklanıyor. Avukatlık yapması yasaklanıyor. Ancak belediye başkanının kendi ilçesine müteahhitlik yapması, bir kere hukuki olmayan meseleleri bir geride tutalım. Etik olarak kendi şirketine diğer şirketler gibi muamele edip etmeyeceği sorusunu karşımıza getirir. Bence bu noktaya tekraren bir bakılması lazım. Bu mesele üzerinden de bunu değerlendirmek lazım. Önemli. Şimdi buradaki konu şu, Oğuz anlattı. 2015 yılından rezervasyon yapılıyor. Ne zamana? 2022-23, hatta bir tanesi 2024. İnmari Plus, deniz kenarı butik, eksklusif villa, konut projesi, temellerin atılması 2024. 2015'te ruhsatını imar avantajlarını rezerve ediyorsunuz ve 10 yıl sonrasındaki projelerinizin siz ruhsatsal işlerini aslında büyük ölçüde imar tarafını çözüyorsunuz. İkinci sıkıntılı nokta şurası, yapı denetim. Yapı denetim yasası 1999 depremi sonrasında insanlarımızın canları kaybedilmesin diye inşaat tekniğini ve kalitesini kontrol etme amaçlı kurulmuş bağımsız denetim şirketleri tarafından yapılması gereken ve hangi konuları incelemesi gereken mesele biliyor musun sevgili Gürkan Acır? Bir proje incelemesi, mimari, statik, elektrik, mekanik projeleri, bunların hesaplarının yasal standartlara, deprem yönetmeliğine, imar kanununa uygun olup olmadığı, ruhsat ve izin süreçleri, inşaat aşamasında sürekli denetim ve burada malzeme kalitesi, betonun kalitesi, demirin kalitesi. Yani insan canına burası kastedecek bir yer mi değil mi? Benim ilgilendiğim önemli noktalardan bir tanesi işte burası. Yapı denetim şirketi de inşaat firmasıyla birlikte bu organizasyonun içerisine giriyorsa iddialar dahilinde, inşaat kalitesinde diyelim ki eksik malzeme kullanıldı, eksik demir kullanıldı. O organizasyonun içerisindeki yapı denetim firması denetlediği için bunu, imar aykırılıklarının yanı sıra bir taraftan da beton kalitesi belki düşük. Şimdi depreme bak, dayanıklı değil.
1: Ayrıntılı anlatıyorsam aynı soruyu tekrar yineleyeceğim. Şimdi evet. İstanbul'da bir ilçede sadece Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bulduğu 2000 küsür, yani 2200-2300 diyorlar, kaçak, o da tespit edebildi ha. Belki tespit edemediği çok daha fazladır. 2200-2300 civarında kaçak yer var. Kimisinde balkon var, kimisi balkonu kapatmış, kimisi bir metre çıkmış, kimisi iki metre çıkmış, kimisi kolonu kesmiş. Oho. Yapmış da yapmış. Yapmış da yapmış.
2: Şöyle şey diyeyim, şuradan herhangi bir eczaneye gidelim veya pastane. Eczane ve pastane, onlar girişlerde oluyor ya. Gir şimdi içine bir bak, bir tane kolon göremez.
1: Ha, mesela kolonlar kesiliyor.
3: Bu başka kolonlar bir mesele kesiliyor. De.
1: Yani şimdi şöyle, bu insanlara böyle konuşurken hani hep biz bu objektif olmayı ve şeyi düşünüyoruz evet. Ya. Şimdi tamam, savcılık başladı. Eline geçtiği zaman evrak ne yapacak savcılık? Mecbur harekete geçecek.
3: Tabii ki de.
1: Ama Türkiye'de bu sorun sadece Beylikdüzü ve sadece İmamoğlu aşağı.
3: Ben sadece orada demiyorum. Hı-hı. Ama bir taraftan da şu var. Yapı denetim firmalarının yaptığı en ufak usulsüzlük neyle karşı karşıya bırakıyor bizi? Yapı denetim firmalarının sahipleri de dahil olmak üzere şirketlerinin kapatılmasına, yapı denetim firması ortaklarının da ciddi cezalarla karşı karşıya kalmasına ve meslekten men edilmesine sebebiyet veriyor. Aslında bu tarz konuları göze alma ihtimali yapı denetim sektöründe ciddi anlamda faaliyet gösteren firmalar için büyük bir risk. Şu nokta bir realite, doğru. Ruhsat onaylanıyor, proje onaylanıyor ama işte balkonda değişiklik yapılıyor. Bunu ilçe belediyelerinin uhdesindedir. Bu ilçe belediyeleri sürekli olarak gezip bunları fotoğraflayıp cezalarla karşı karşıya bırakıp projeye uygun hale getirmesi gerekiyor. Şimdi kolon kesme meselesi zaten facia bir mesele. Yani bunun geri dönüşü yok. Biz bunu nerede gördük? Ben 3 ay deprem bölgesinde kaldım. Özellikle bir katlı, iki katlı binaların altındaki Hatay'da, Kahramanmaraş'ta ne kadar dükkan gördüysem yıkılmaz denebilecek binaların çoğunun o kolonların kesilmesi sonucunda yıkıldığını gördük. Şimdi bir yandan da insan canıyla burada karşı karşıyayız. Burada insan canının hassasiyetiyle ve buna ağırlık verilmesiyle de karşı karşıya olduğumuzu bilmek lazım.
1: Peki.
3: Bence iddialar vahim ama tabii ki bunlar iddia. Soruşturma sonucunda daha her şey ortaya çıkacaktır.
1: Nasıl olacak bilmiyoruz.
3: Ama hani burada şunu da dememek lazım. Toplumun genelinde var. Canım İmamoğlu da yapmış. Yok, ne olacak dediğimiz zaman da biz normalleştiriyor oluruz.
1: Evet.
3: Burada tüm belediyelerin bu tarz kaçak yapılara, proje sonrasındaki düzenlemelere, düzeltmelere çok büyük bir hassasiyet göstermesi gerekiyor.
1: Peki?
3: Ancak bak bunun da bir rüşvet mekanizmasına çevrilmemesi lazım.
0: İnceleme yapılmış
3: bak.
0: Bu arada. Ferhat Murat, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Belediye'ye bu yapıları inceleyin diye evet. Bir yazı yazıyor.
3: Evet, yazılar yazılıyor ama önemli olan
0: karşılığında diyor ki inceledik, hiçbir sorun yok. Yani söylediğiniz sistem uygulanmış.
3: Şimdi bahsettiğim nokta da o. İmar müdürlükleri, belediyeler bunu incelerken gidip mesela Cem'in binası kaçak diyelim. Cem'e gidip diyorlar ki ya bize şu kadar para verirsen sen bu değişikliği yapmazsın. Balkonu salona katmışsın, eski haline dönüştürmene gerek yok deyip o da tabii tekraren o inşaat maliyetleri yüklü bir maliyet olduğu için ne isteniyorsa verecek bir noktaya geliyor. Evet. Bunun örnekleri var. Anadolu yakasında da var, İstanbul için söylüyorum. Avrupa yakasında da var, farklı belediyeler bunu yapıyorlar. İşte burada belki Çevre Şehircilik Bakanlığı yazı yazmanın ötesinde kendi ekipleriyle de belirli bir denetim mekanizması içerisine girerse, bundan sonraki süreçte bunun bir yasal altyapısı yapılırsa belki bunların önüne geçilebilir.
2: Tek bir cümle edeyim. Bakın bugünkü şeyde İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nce düzenlenen bilirkişi raporlarında yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada parsel üzerinde imar değişikliği aykırılıkları yapıldı. Buna rağmen ilgili belediye tarafından söz konusu yapıları yapı kullanım izin belgesi düzenledi. Yani bu ilk bilgiyi, belgeyi savcılığa mı veriyor bilmiyorum ama İstanbul Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü veriyor. Çünkü o tespit ediyor. Onunla başlıyor.
1: Mehmet Bey, sizdeyiz.
4: Evet. Ya şimdi bu Beylikdüzü'ne önce bir değineyim. Ya çok aslında üzerinde ben teknik konulardan çok bu işin perde gerisindeki o mekanizmayı kim nasıl oluşturdu ona bakmamız lazım. Şimdi bu İmamoğlu İnşaat, Ekrem İmamoğlu'nun mal varlıkları, el konulan mal varlığı, para trafiği, kendisinin akrabalarının tüm bu tespitler, savcılığın masakın tespitleri bize bu teknik konulardan önce başka bir ahlaki bir şeyi ortaya çıkartıyor. İmamoğlu üniversiteye Kıbrıs'ta başvururken forma ekonomik durumumuz kötü olduğu için diye yazmamış mıydı? Yazmıştı. 10 metrekare köfteci dükkanı işleten bir insan bu milyarlarca liralık mal varlığına nasıl sahip oldu? Türk toplumunun onu düşünmesi, onu soruşturması. Öyle çakma böyle internette, Twitter'da uyduruk sıfır takipçili adı sanı belirsiz hesapların üzerine İmamoğlu'nun fotoğrafını koyup Cumhurbaşkanı adayımız falan diyen o yaygaracı troller bunu düşünsünler. Biraz namus, ahlak, şerefleri varsa düşünsünler. Ya bu adam köfteci ya arkadaşlar. Niye net konuşmuyoruz? Bu adam alo İmamoğlu köfteci diye telefonu açan bir adam, fotoğrafta aynen böyle gazetelerde çıktı. Şimdi bu beyefendi nasıl o milyarlarca liralık şirketlerin sahibi oldu?
1: Olamaz mı?
4: Nasıl oluyor ya köfte satarak? Ben öyle köfteci görüyorum, el arabasında bağırıyor akşama kadar. Sanayi çarşısının önünde adam helak olmuş. Nasıl oldu? Ben onu sorguluyorum
3: niye
4: arkadaş.
3: Köfteci Yusuf da var.
4: Köfteci Yusuf bakarsın. Başka bir şey ya.
3: O da
4: köfteci satıyor. Yusuf'un bu kadar mal varlığı yok
1: ama
4: ki.
1: Ama köfte zinciri kuruyor.
4: Bak köfteci Yusuf köfteci.
3: Hayır, bir köfteci nasıl olur değil mi? Köfteci öyle oluyor
2: yüzlerce
3: diyorum.
4: Bak ya. Tamam onun yüzlerce şubesi
2: çok
4: var da.
2: Çok zengindir o da. Milyar, çok zengindir.
4: Bakın o belediyeyi mi yönetti? Şu anda rüşvetle mi? Yolsuzlukla mı? Çete kurmakla mı yargılanıyor? Köfteci Yusuf onun dışında bir sürü başka şirketler, zincir kuran şirketler var. Çerezcisi var, lokantacı, pastanesi, bir sürü zincir var.
3: İnegöl'deki
4: bunların bir
3: zenginlik.
4: Bölümü aileden gelen zenginlikler, bir bölümü de adam düşünmüş
1: yani
4: yapmış.
1: Siz diyorsunuz ki 90'ların başında bir köfteci Güngören'de bir köfte mağazasından nasıl oldu?
4: Ya bir Mehmet insan
2: Bey, orada bak şunu sormak lazım. Evet. Ben MASAK raporuyla ilgili söyleyeyim. Ben çok detaylı okudum. MASAK raporu diyor ki 2021 yılıyla, 21'in Ocak ayıyla 2025'in Mart ayı arasında Ekrem İmamoğlu'nun kendi adına ve İmamoğlu İnşaat adına 117 tane bunun içinde arsa, ev, iş yeri, ofis olmak üzere 117 tapu geçmiş. Ama diyor bunların bir kısmından para çıkışı olsa da önemli bir kısmından, mesela 80 tanesi kadarından, bu belki 70'tir ben sadece söylüyorum, para çıkışı olmamış. Burada diyor hayatın olağan akışına aykırı bir şey var. Evet. Benim hep anlattım. Yani aslında bunu sormak lazım. Yani 2020 ile 25 arası bu 5 yılda 117 tane büyük mülk, arsa, ofis, ev nasıl hesaplanmış?
4: Yani belediye 2019'da belediye başkanı olduktan sonra ikinci belediye başkanlığı döneminin başında bu kadar mal varlığı nasıl?
2: 117.
4: 117. Ya şimdi
3: bunu ilk 2025
4: yılında falan reklamını ya adını veriyoruz da bu adamın bu kadar mal varlığı olduğu mu kadar senin için? Bakın bir şey söyleyeyim. Ben şimdi
0: yani işin Mehmet Taraç bir şey söylemeden önce bir ekleme yapayım sadece. İçin bir bölümü bu hesaplarından para çıkmadan edinilen mülkler, arazilerin bu yasa dışı yöntemlerle elde edildiği iddiası ama çünkü iddialar da dolaşılıyor. Üzerine bilinçli bir şekilde İmamoğlu ailesinin, sadece Ekrem İmamoğlu özelinde söylemeyeyim, bilinçli bir şekilde belirli gruplar tarafından devredilen bazı mülklerin de olduğu ve bu konuda da bir soruşturma evresinin başlayabileceği iddiası da var.
4: Evet. Şimdi ben biraz önce diploma başvurusundaki kendi el yazısıyla yazdığı şey herkes biliyor değil mi? Ekonomik durumumuz iyi olmadığından dolayı diyor, oraya gel. İkincisi bakın Ekrem İmamoğlu'nun aile fotoğrafları medyaya yansıyor. inançlı, ahlaklı, Türk toplumunun tamamının inançlı, ahlaklı, namuslu bireylerden oluştuğunu bilerek, üstüne basarak onlara soruyorum. Arkadaş, bizim evin üstünde iki oda vardı, altı ahırdı. Bir gece kondu köyün ortasında. Kendi fotoğraflarında üzeri dökülüyor bütün ailesinin. Ya arkadaş, hangi sihirli değnekteydi İmamoğlu senin başına da Beylikdüzü'ne geldin. 117 tane tapıyıp 6 sene içerisinde edinebildin. Milyarlarca dolarlık bir şirketi nasıl edindin? Ben onu soruyorum ya. Ya bunu vatandaş olarak soruyorum. Basra el koymuş, şirkete el konuldu değil mi?
1: Evet, evet.
4: Bunun hesabını vermeyen bir adam bu ülkede cumhurbaşkanı olamaz. Faytoncular dernek başkanı bile olamaz. Hesap verecek sonuna kadar. Ben bunu desin bana, ben köfte sattım, 3 milyon porsiyon köfte sattım, şu kadar kazandım. Yanında gazoz verdim, piyaz verdim. Ya böyle dalga mı geçiyor bunlar insanla ya? Ya bu ülkede devlet denetleme kurulu var, MASAK var, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı. Ben Urfalı Mehmet Faraç, bırakın gazeteciyi, soruyorum. Arkadaş, bu memlekette yüz binlerce köfteci var. Hangisinin 117 tane tapusu var ya? Ahlak, şeref, namus sahibi. Herkese bunu soruyorum arkadaş ya. Ya cevap versin. Öyle tutup böyle kendini böyle hakimin karşısında, ben buraya yargılanmaya değil yargılamaya geldim. Sana adam bir şey soruyor, şiir okuyorsun. Bunu kimse yutmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o tabanı bu kişinin arkasından gitmez, gitmeyecek. Bunun hesabını vermek zorunda. İkinci sorunu dikkat çekiyorum.
1: Peki.
4: Ya bu Beylikdüzü Belediyesi Başkanı içeride, eski başkanı da içeride. İkisi içeride, halen içeriden. Rüşvet rezaletleri, imar rezaletleri çıkıyor.
1: Kim yapıyor diyorsun?
4: Kim yapıyor bunları? Kim bunlara göz yumuyor? Kim? Orada nasıl bir kadro var? Bu kadro nasıl bir belediye kurmuşsunuz? Nasıl bir teşkilat kurmuşsunuz ya? Bunun sorgulanması gerek. Bakın, burada gerçek.
1: Bu arada bir saniye Mehmet Bey. Sadece sizin söylediğiniz var. Şey şu anda bazı belediyelerde de devam ediyor.
4: Hepsinde var.
1: Mesela Beşiktaş'ta, evet. Beşiktaş'a ilişkin bir şey değil ama oraya da ikinci dalga operasyonlar geldi.
4: Antalya.
1: Şile'de.
3: Gürkan Acır.
1: Şile'de, Antalya'da bugün.
3: Gürkan
1: daha bugün,
3: Acır 9 kişi.
1: 9 gözaltı var.
3: Birisini hatırlatayım. Kim? Perşembe günleri Ege'de bir yere gidip olası bir gözaltı kararı çıkabilir. Oradan da deniz üzerinden yurt dışına kaçma planında
1: bir dakika,
3: olanlar.
1: Bir dakika, ben o ismi hatırlıyorum. Dur.
4: Şimdi.
1: Beşiktaş Belediyesi'nin son dalgasında alan.
3: Evet.
1: Şöyleymiş.
3: Bak çok ilginç bir hikaye.
1: Ferhat Murat onu ilk defa söyledi.
2: Karısıyla beraber.
1: Karısıyla beraber. Bu şeyler, operasyonlar şey oluyor ya.
3: Evet, cuma günleri oluyor.
1: Hayır. Cuma cumartesi akşamı oluyor diye.
4: Ona geliyordu, evet.
1: Ondan sonra Bodrum'a gidiyorlarmış. Teknede yatıyorlarmış gece. Tabii olası bir operasyonda hemen kaçacaklar diye. Öyle orada konaklıyorlarmış, geceyi orada geçiriyorlarmış. Eğer cumartesi olmazsa pazartesi tekrar İstanbul'a gelip tekrar
3: aynı rüşvet sistemi devam ediyor.
4: Yani kaçmak için pusula
1: bekliyor. Bu sefer savcılık da bu teknik takiple herhalde tabii. Oldu. İzliyor, takip ediyor. Bu sefer pazartesi geliyor, evet. Operasyonu yapıyor ve gözaltına
4: şimdi alıyor. Ben o izninizle o çok dikkat, ona kaçmak için pusula bekliyorlarmış beyler. Şimdi bakın, ben buraya niye dikkat çektim bu şekilde? Yani bir belediye, eski ve yeni belediye başkanı tutuklu olduğu bir belediye içerisinde.
3: Sizin dediğinizin aynısı işte. Beşiktaş Belediye, evet. Başkanı içeride operasyon yapılmış.
1: Devam ediyor.
3: Tabii. Belediye başkan vekili seçilmiş. Avcılarda. Yine benzer rüşvet sistematiğini belediye içerisinde sürdürülüyor.
4: Evet.
3: Oradaki bu çarkın dişlerinden bir tanesi bu sistemi fark ediyor. Cumaları gözaltı işlemleri yapılıyor, evet. Operasyonlar oluyor. Gidiyor Bodrum'da teknede kalıyor. Hafta sonu bir şey çıkmayınca pazartesi dönüyor. Pazartesi devam ediyor işine. Evet.
4: Bakın şimdi konuyu
1: toparlayın.
4: Toparlayacağım. Bakın konuyu ben buraya dikkat çekmemen hem mal varlığıma hem belediyedeki o sistemin halen pervasızca devam edebilmesinin gerekçesini soracağım. Ya arkadaş, her gün kaset operasyonları, görüntüler, belediyede kurulan haremler, rezillikler, o milletvekili onunla yaptı, ondan yattı, ondan kalktı. Bir sürü olay manşet oldu. Ya Özkan Yalım denen vatandaş sanki arkadaş Nikaragua'da yaşıyor. Orada da hiçbir şey yok. Peştimalle otelde dolaşabiliyor. Çapkınlığın menzilini yok etmiş adam. Yok menzil, yok ya, sınırsız. Kim ne yapar bana ne diyor ya, ben Ankara'da otele geldim, peştimalle dolaşıyorum. Ya arkadaş, 20 belediye başkanı içeride. Şimdi asıl pervasına geleceğim. Silivri Belediyesi. Arkadaş, kaç belediye başkanı var içeride İstanbul'da?
1: Kaç
4: 15
1: oldu?
4: 16. 15, 10, evet. Başka şehirlerde
3: hepsi de. Hepsi Silivri'de.
4: Hepsi de Silivri'de. Bakın olayın çarpıklığına geleceğim. Ya bak, bazı şeylerden ders alınmamışçasına bir pervasızlık.
1: Anladım. CHP'li siz belediyeler, bu pervasızlığa işaret
4: bak, ediyorsun. Ona dikkat çek. Şimdi belediye başkanı 450 bin dolar. Belediye başkan yardımcısı 380 bin dolar. CHP ilçe başkanı 40 bin euro. Ya zabıta alırken rüşvet almışlar. Adamlar sınavı kazanamamış herhalde. Geri vermek için taksit vermişler. Niye dikkat çektim? Ya Silivri Belediye Başkanı. Belediye binasından cezaevi görünüyor. Orada yatanlar rüşvet, yolsuzluk, örgütlü suçtan içeride. Ya sen mal varlığın fırlamış senin eşin, ailenin hepsinin. 450 bin dolar para, o binaya ruhsat, o burada rüşvet. Ya arkadaş, ben bu pervasızlık var ya, almış başını gitmiş ya gerçekten.
2: Çok sayıda dükkanı.
4: Böyle bir şey olabilir mi ya?
2: Çok sayıda dükkanı.
4: Ya demiyorum arkadaş. Ya arkadaş, mesela ben bir şey söyleyeyim. Ben bu dönemde bir belediye başkanı olsam, ya oradan A4 kağıdı alırken 3 tane şey kurarım, komisyon oradan geçiririm. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Hiç umurumda kimse, içeride kim, bana ne ya? Yiyin gitsin gibi hava var. Ya yeter arkadaş. Bir de Sayın Kılıçdaroğlu'na bile kızıyor. Bazı böyle Tirol soytarılar, kendini böyle büyük CHP'li zanneden ama CHP'li hiç ilgisi olmayan zavallılar. Adam ne kadar arınacağız dese o kadar haklı ya, dibine kadar arınsın. Nereye elini atsan pislik çıkıyor. Nereye elini atsan rüşvet çıkıyor. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde böyle bir rezalet yok ya. Asıl rezalet ne biliyor musunuz? Asıl rezalet birçok belediye, büyükşehir ve il ve ilçe belediye başkanı içerideyken halen bazı belediye başkanlarının kendi bölgelerinde 500 tane adam cezaevindeyken halen rüşvetle zenginleşme yoluna gidiyorsa, ya kusura bakmasınlar, geçen hafta burada dedim ya, ya defolup gitsinler. Tekrar ediyorum, siyasetin hangi kurumunda olursa olsun, CHP değil, kim bu halkın balını çalıyorsa, kim milletin balını yağmalıyorsa, kim oradaki bir teker bayine ya da bir kuru yemişçiye ruhsat verirken rüşvet alıyorsa, kim siyasete pislik bulaştırıyorsa topu def olsun gitsin bütün siyasi kurumlardan. Ahlak siyasetin temeli olmadığı sürece siz bu topluma yön veremezsiniz arkadaş. CHP gibi bir parti. Arkadaş sen iktidarla savaşamazsın. Öbür partilerle de savaşamazsın. Kimsenin kapısının önüne kirli diyemezsin kendini temizlemeden kapının önü. Bu yüzden arınacağız, arınacağız, arınacağız şeklinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkan o laf bir slogan değil, bir ahlak çağrısıdır.
1: Peki.
3: Bir şey sorabilir miyim?
1: Dur, Mehmet dur, Bey. Dur, ne olur, dur kesmeyin.
3: Tam yerinde.
1: Bir buradan geleyim.
5: Ankara'ya sorun sorun.
1: Hocam ne oluyor? Niye?
5: Daha sakin.
1: Yok sakin, sakin, merak etmeyin. Bülent Bey dostum.
5: Sayın Faraç içinden geçti, yargısız infaz.
4: Ben içinden geçtim. Köfte yargısız infaz yapmadım.
1: Bir dakika dur dur Mehmet Bey. Şimdi
5: hoca da yargısız infazın
4: dinini. Hayır, ne yargısız infazı?
1: Hocam bir dakika. Hocam bir dakika Mehmet Bey, bir saniye. Ama bir saniye. Ama bir saniye.
4: Yargısız infaz. Ben bir köfte
1: söylesin.
5: Ben bugün kavga.
4: Siz buyurun söyle hocam.
1: Ya hocam bırakın tamam.
4: Hocam söyleyin.
1: Onu ben yöneteyim.
5: Sonra.
1: Bir dakika buyurun siz.
5: Sonra.
1: Ya siz değil.
5: Siz devam edin.
1: Ne, nesini yargısıyım?
5: Siz Ankara'ya bağlanın sonra.
1: Ya Ankara belki istemiyorsunuz. Hocam siz buyurun. Buyurun sizdeyiz.
5: Yok.
1: Hayır, nesini yargısıyım fazla?
5: Cevap vermeyeceğim ya. Kavga etmeden ben sakin gideceğim.
1: Yok yok etmez.
4: Kavga yok. Ben kavga
1: yok,
4: etmem.
1: Kavga etmeyecek ya.
5: Hayır.
3: Peki, siz Ankara'ya. Ben Mehmet Bey'e bir soru soracaktım. Buyurun, orada buyurun. Onu sorayım o zaman.
1: Dur hocanın dur gönlüne edelim. Mehmet, Ankara'ya gidelim
3: Mehmet Bey'in
1: de. Mehmet Bey'e sorma. Şöyle. Kardeşim sen. Mehmet Bey'e
3: küçük,
1: sorma.
3: Küçük bir soru soracağım.
1: Sorma. Niye? Sorma, o gene yükselecek olan.
3: Yok yükselecek bir şey değil. Alçalacağı bir soru. Sakinleşeceği bir şey soracağım.
1: Bülent Bey, Bülent Bey sendeyim. Sizdeyiz. Araya girin bizi kurtarın. Rahatlatın evet. Biraz. Bir güzel bir yorum yapın da hoca ondan sonra giriş yapsın. Hoca olduğu için başımızın üstünde yeri var tabii.
6: Rahatlatayım, sakinleştireyim. Mehmet Faraç siyasi boyutuyla ilgili çok evet. Önemli şeyler söyledi. Tabii hocam itiraz edecek birazdan, ona eminim. Ama ben başka bir boyutuyla işe gireyim. Şimdi bizde bir kere şöyle söyleyeyim. Ben inşaat mühendisiyim. Bu dosyayı incelesem bir bilir kişi titizliğinde size çok detaylı bilgiler verebilirim ama dosyayı inceleyemediğim için bunu söyleyemeyeceğim. Dolayısıyla genel bir şeyden bahsedeceğim. Bizde bir zihniyet problemi var. Yani ulusumuzun tamamında, bu işleri yapan insanların tamamında, özellikle inşaat sektöründe ciddi bir zihniyet sorunu var. Hani bir Avrupa kafası, Şark kafası deriz ya. Bizdeki şark kafası, şöyle şark kafası, rant var şehirlerde, inşaatçılar var. İnşaatçıların en büyük hevesi o ranttan en büyük payı almak üzerine kuruludur. Ben bu olayda şimdi görüyorum, belediye başkan yardımcısı var. Tabii belediye başkanı meselesi ayrı var öyle. Doğru. Ama bugün için hani gözaltına alınanlar diye baktığımızda belediye başkan yardımcısı var, mimar var, mühendis var, şehir plancıları var. Yapı denetimciler var. Ben buradan şunu anlıyorum. Şehirdeki o rantla ilgili özellikle imar dairesi ve belediyedeki denetim birimleri artı yapı denetim kuruluşlarının bu rant üzerinde oynadığı bir oyun görülüyor. Ama dosyayı tam incelemeden şu şunu yapmıştır, bu bunu yapmıştır diyemem ama bu oyun var. Genelde de Türkiye'de her zaman bu tür şeyler var. Mesela 50 kat verseniz belediyeci olarak imar değişikliği yapıp bir müteahhit firmaya 51. kata çıkıyor, çatı arasında bir tane kaçak yer yapıyor. Bu ciddi bir zihniyet problemi. Yani ben bu sektörün içinde olduğum halde en sevmediğim, en nefret ettiğim şeydir. Yani kimse hakkıyla yetinmiyor. Hep biraz daha alayım, biraz daha alayım. Şimdi lafı şeye getireyim Mehmet
7: Bülent Bey. Bülent Bey, Bülent Bey şöyle Cevap bir şey yapıyorlar.
6: CHP gelen
7: Bülent
6: merkezine,
7: Bey, şöyle bir şey yapıyorlar. Yürüyen ev yapıyorlar ya. Bak artık çağımızda o var. Yani iskanı, imarı verilmiş yerden uzaklaşa uzaklaşa artık onu ekle, bunu ekle. İşte şuraya da bir kış bahçesi, şuraya bilmem ilave garaj koyayım, yok şuraya şunu yapayım falan diye yürüyen ev yapıyorlar artık yani. Bu noktaya geldi.
6: Şimdi yürüyen ev yapıyorlar, denizin içine yüzen ev yapıyorlar. Bayağı ev yani, böyle iki katlı falan ev, yüzen ev yapıyorlar. Yani o imar şeyinden kaçmak üzere falan onlar da engelleniyor, ayrı mesele. Şimdi ben yaptım oldu diye bir anlayış var. Bu anlayışın peşinde herkes devam ediyor. Siyasete girenler de özellikle inşaat sektöründen girenler belediyelere bulaşıyorlar. İşte belediye meclis üyesi oluyorlar, olmak istiyorlar. Niye? O imar rantından kendine ait olaylarda suistimale fırsat açılsın, bura benim desin, onaylattırsın, oradan daha büyük bir rant alsın falan. Belediye başkanı oluyorlar, olmak istiyorlar. Kendi o yapılarını daha da büyütmek için, yani ekonomik yapılarını falan. Ferhat Murat Bey söyledi herhalde, bu konuda da devlet bir düzenleme mi yapmalı diye. Yapmalı belki ama çok da kolay değil bu konuda bir düzenleme. Yani bir müteahhit firma sahibi, belediye başkanı oluyor. O bütün o işlerini bıraksın. Bıraksın, çocuğuna bırakıyor, babasına bırakıyor. Yine onun dosyası geldiğinde yine onun imar dairesinden geçiyor. Bu bir ahlak meselesi. Şimdi İmamoğlu ile ilgili bağlantı kısmındaki mesele de şu. Siz birkaç kere söylediniz İstanbul'da ne kadar var? Türkiye'nin her tarafında var. AKP'li, MHP'li, CHP'li fark etmiyor. Bütün belediyelerde bu sorunlar var ama mesele ne? İşte siz çıkıp böyle hani dürüst, temiz, pırıl pırıl bir devlet adamı olarak devlet yönetmeye kalktığınızda, yani böyle olması gereken bir insan olarak devlet yönetmeye kalktığınızda bütün projektörler sizin üzerinize geliyor. Sizi incelemeye başlıyorlar.
7: Doğru.
6: Böyle sorunlar varsa
7: ama
6: da
7: bu
6: işte size
7: Bey, dünyada da böyledir. Şimdi olan dünya, dünyada da böyle yani. Dünyada da böyle.
6: Her yerde böyledir.
2: İddialı olduğunuz
7: her yerde
2: zaman,
7: iddialı olduğunuz zaman sizin bütün yani, geçmişiniz didik didik edilir yani.
6: Hayır, ben bunu şu anlamda anlatıyorum. Bu işlere soyunuyorsanız arkadaş temiz olacaksınız. Bu işlere girmeyeceksiniz. Böyle kirlilikler arkanızda olmayacak. Tertemiz olacaksınız. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olacaksanız, başkanı olacaksınız, devlet yöneteceksiniz. Her oynatacağınız kalem birilerinin canını yakıp birilerini ihya edecekse siz kirli olamazsınız. Olmamalısınız. Ha, oluyor mu? Oluyor. Olabiliyor ama olmamalısınız. Dolayısıyla buradaki mesele budur. İmamoğlu'na odaklanılmıştır. Arkasındaki hayatındaki ta diplomasının Mehmet Faraç'ın dediği gibi diplomasından başlayan süreçten itibaren iş hayatı, inşaatçılığı, müteahhitliği her şeyi didik didik incelenir. İncelenir. Çıkan da önüne konur. Şu anda yapılan ondur. Çıktı önüne koyuyorlar.
7: Peki. Hocam sizdeyiz evet. Şimdi buyurun.
5: Şimdi birincisi İşin hukuki tarafı da mühim ama ondan önce birkaç tespitimi söyleyeceğim. Hakikaten devam eden soruşturmalar ve hatta kovuşturmalar için biz savcı veya hakim değiliz. Bunlar olmuştur. Kesinlikle böyledir. Biçiminde değerlendirmeyi yapalım. En azından belki sokakta kahvehanede otururken yapabiliriz ama bu şekilde bu insanların burada bulunmadığı, kendisini savunamadığı yerlerde yapmamız doğru değil. Hakim veya savcı değiliz. Yargısız infaz yapmamalıyız. Hangi taraftan olursa olsun kızabilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Bir defa bu konudaki kendi adıma ilkeselliği kaybetmiyorum. Bunun hukukçu olmakla da bir ilgisi yok. O olması gereken zaten, yapmamız gereken. Bizim üzerimize düşen vazife burada hiçbir arkadaş aşağı yukarı dosyanın belki birkaç ifade kısmını o da paylaşıldıysa görmüştür ama
7: bütününü görmemiştir diyorsunuz.
5: Değerlendirme yapmak imkan ve ihtimaline
2: burada
5: sahip değil.
2: Burada yaptı diyen bir arkadaş ben demedim.
7: Ne? Ne?
3: Eğilmiş. Yani bunlar yapıldı, edilmiş, çalınmış.
5: Ben iddialar için söylemiyorum dedik zaten.
3: Yani. Öyle, o öyle zamana bir, kadar hep onu gitti, onu yani takip etmeye çalıştık.
5: İnsanın mesleğiyle alakalı da bir şey söyleyemezsiniz. Türkiye'de benim hatırımda şu anda belki 5-10 insan vardır. Köftecilikten veya apartman görevliliğinden zirveye yükselmiştir.
4: Siyaseti
5: bu insanları, bu insanları biz sorgulayamayız.
2: Hocam, bunlar Hakan Safi işte.
5: Bunlar
2: kömürcülükten. Ya,
5: oturup Türkiye'de siyasetin veya başka odakların zengin ettiği, yoksullaştırdığı insanlardan da bahsedecek değilim ben. Her insanın kendi hayatı vardır, ailesi vardır. Trabzon'dan çıkmış gelmişler. Müteahhitlik üzerine. Bugün Karadeniz eşrafının birçoğu müteahhitlik yapan ailelerden oluşur.
4: Hocam bu, belediye başkanlığından başladığı tapulara bakın, dikkat çekiyoruz. Bak başka bir şey
5: devam edeyim ben. Müsaade misiniz?
4: Belediye şimdi, başkanlığı kendi 17 tapu insan, ediniyorsa bakın, bunu başkasıyla bakın, karıştırmayalım.
5: Bir saniye. Evet. Şimdi duralım. Türkiye'de imar işleri sabıkalı ki kısa olarak geçen hafta değil de geçen haftaların birisinde kamu ihale kanunu üzerinden ve özellikle belediyelerin haksız gelir kaynaklarının olduğunu ve nasıl bunların önlenebileceğine dair kendi adıma yaptığım çalışmalarda da gördüm. Türkiye'de 81 il, 30'u büyük şehir, 51'i şehir, il, 922 ilçesi ve beldeleri var. Hemen nereye gitseniz ihaleleri bir kenarda tutun, hak edişlerini ama imar işleriyle alakalı vatandaşın da belediyenin de örtülü ödenekler oluşturmak suretiyle bunu gelir kapısı haline getirdiğini biz biliyoruz. Ferhat'ın bir söylediği doğru. Batıla kıyas cari olmaz. Ama insanların beklentisi de yeknesaklık varsa hepsinin üzerine eşit şekilde gitmek gerektiği yönünde. Bu beklenti var. Şimdi biraz önce söylendi. Ankara'da söylenen buydu. Ankara'daki konuğumuzun söylediği de buydu.
7: Bülent Bey.
5: Bülent Bey söyledi buydu. Eğer sen bu şekilde Cumhurbaşkanı adaylığına soyunuyorsan, böyle iddialıysan, yani oturduğun evin camdan olmayacak. Camdan olursa bu tür sonuçlara katlanırsın. Bu tam da Ekrem İmamoğlu'nun başına gelendir. Bu gerçek. Bunu toplum da böyle görüyor. Siz istediğiniz kadar bu işi yolsuzluklar veya bazı iddialar üzerine ki bunlar bu iddiaların yüz kızartıcı olduğu da söyleniyor ama toplumun kabulü bu. Biz bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminin nasıl değiştiğini de tartışmıyoruz. Belki biraz sonra ona geleceğiz. Toplum tarafından bunun kabul edilip edilmediğini de tartışacağız. Bir taraf kabul ediliyor diyor, ben de kabul edilmediğini söylüyorum. Niye? Çünkü neticede toplumun böyle bir kabulü yok. Öyle gözüküyor ama farklı da görüşler olabilir, saygı duyarım. Şimdi bir taraftan Sayın İmamoğlu'nun nasıl geldiğine bakalım. Ya Beylikdüzü Belediye Başkanı olmuş, Sayın Kılıçdaroğlu yapmış. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuş. İlk 2019 yılından bahsediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu getirmiş.
3: Ersun Hocam.
5: Yani neticede, bir parantez. Bakın.
3: Mehmet
5: neticede,
3: Baraj'a soracağım soru tam da buydu. Neticede. Arınacağız konusuyla neticede, ilgili kim onu aday gösterdi?
5: Neticede. Kim CHP ne zaman başkanı? İş 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultaya gelmiş. Esasında para pul işlerine dahi ihtiyaç olmadan Sayın Kılıçdaroğlu'nun o kurultayda aday dahi olmaması lazımdı. Hiçbir şekilde karşılığı yok.
4: Niye hocam?
5: Bunu hepimiz biliyoruz.
4: Neden bakın, hocam? Efendim,
5: ben 13 defa seçim kaybetmesine de hiç şey yapmıyorum.
4: Özgür yani, Özel de yanındaydı 13 sefer kaybettiğinde.
5: Bakın onun yanında olup olmaması değil.
4: Bütün kadro artık, yanındaydı. Niye artık, aday olmasın
5: artık
4: hocam?
5: Artık bir değişime ihtiyacı var.
4: Ona bir yanıt artık, verin. Neden artık, aday olmasın?
5: Olmaması lazımdı. Kaybetti, bitti. Hayalleri yıktı. Artık bitti. Bitti. Umutları kırdı.
4: Buna
5: bakın
4: orada
5: Mayıs 2000
4: bu düşünce değil. Bir kurultayı parayla satın alan bir çete
5: değil,
4: ulaştı
5: değil.
4: Hocam.
5: Bakın buna yine lütfen, siz iddiayı iddia ispatlamış gibi.
4: Ben bir dakika bir il başkanı bana para verdiler diyorsa ben ona inanırım arkadaş.
5: Siz inanabilirsiniz. Herkes ama inanıyor. Yargısız infaz yapıyorsunuz.
4: Yargısız infaz değil hocam.
5: Tamam.
4: O saptamadır.
5: Ben bir devam edeyim.
4: Devletin hukukunu savunuyorsanız hukukun verdiği karara da saygı duyacaksınız.
5: Tamam biz toplumun iradesini seçmene halka.
4: Toplumun iradesi arkasında FETÖ olan iki tane televizyon kanalı tarafından
5: sizden şunu yapın. İstirham ediyorum sizden şunu yapın. Lütfen. Rica ediyorum. Bakın şunu yapın. Lütfen. Yalvarıyorum size. Delegeye güvenmiyorsanız, bugün delegeye güvenmiyorsanız, bakın bütün Cumhuriyet Halk Partililere sesleniyorum. Vicdanı olan, aklı olan, fikri olan, ya 2 milyona yakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi var. Koyun sandıkları yarın ortaya. İki aday olsun, üç aday olsun. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu. Nasıl sonuç çıkacağını hocam, siz çok iyi biliyorsunuz.
8: Hocam CHP'nin tüzüğü kuralları var.
5: Yapmayın.
8: Bu iş magazinle falan gelen başkan.
5: Bu magazin değil.
8: Bu magazin.
5: Bu halkın iradesidir.
8: Türkiye'de
5: bu delegeye itimat etmiyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 milyon üyesine hodri meydan cesaretiniz varsa sorabilir misiniz?
8: Hocam Urfa,
5: sorabilir misiniz?
8: Hocam Urfa Güvercin Seneler Derneği Başkanı'nı böyle
5: peki,
8: bekliyor.
5: Peki tamam, siz, var, siz bu dayatmalarınıza devam edin.
8: Var, kurultay var,
5: siz bu, siz
8: var,
5: bu,
8: siz bu, irade var.
5: Siz bu taban demokrasiye devam edin.
8: Bu Özgür Özel'in savaştan mücadeleden kaçma magazinidir.
5: Bu kadar. Bakın 3 demokrasi türü var. Bunlardan birisi temsil demokrasi, Türkiye'de yoktur. İkincisi sandık demokrasi, Türkiye buna inanır. Ama şimdilerde icat edilen taban demokrasisi hakikaten halkta duvara çarpacak. Bunu göreceksiniz. Bunu yaşayacaksınız. İliklerinize kadar herkes yaşayacak. Her türlü baskıya rağmen. Net söylüyorum ben bunu. Şimdi bunu da göreceğiz. Bakın bugün bu tarihi, bu saati yazın. Sayın Mehmet Faraç'ın konuşmasıyla benim konuşmamıza alın. Bundan bir veya iki yıl sonra burada tekrar inşallah yaşarsak, Allah bize ömür verirse, biz Sayın Faraş'la yan yana oturup burada arşivden o kaydı, bu kaydı izleyeceğiz.
8: Benim, göreceksiniz. Benim öngörüm tespitlerim.
5: Göreceksiniz.
8: Benim öngörüm tespitlerim bir kale gibi yükselecek, göreceksiniz.
5: Tamam, göreceğiz.
8: Ben bu CHP'ye 42 yıldır tanıyorum.
5: Hayal halim.
8: 2 yıldır tanıyorum.
5: Hayal halim.
8: Ben CHP'nin o onurlu kitlesinin rüşvete, yolsuzluğa arkasında şahit olan insanların peşinden gitmeyecek. Siz ne yaparsınız yapın. Siz de kurtaramayacaksınız onları.
5: Bakın arkadaşlar.
8: Lütfen.
5: Kimseye suç işlemiştir veya işlememiştir demiyorum.
8: Ben hukuka
5: bakarım. Diyorum ki,
8: ben
5: bakın Sayın Faraş, siz konuştuğunuzda siz ben bir kelime hocam edip sizi kesmedim. Ben size
8: ben de kesmiyorum.
5: Çok güzel bir öneri ortaya tamam getirdim, koydum.
8: Ben de duydum,
5: size de değil. Sayın Kılıçdaroğlu izliyorsa, ekip izliyorsa, ya kardeşim çok uzağa gitmeye gerek yok. Magazine gerek yok. Entele dantele gerek yok. Delegeye de gerek yok.
8: Tamam, ben bir öneride
5: delegeye
8: bulunuyorum.
5: Delegeye de gerek yok.
8: Bir öneride bulunuyorum.
5: 2 milyon Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi var kardeşim.
8: Davası sonuçlandı.
5: Ey üyeler, neredesiniz
8: adam
5: siz ya?
8: Adam berat ederse.
5: Neredesiniz ya?
8: O ve ekibi berat ederse.
5: Sizin iradeniz mi?
8: O zaman siz, sandığı koyalım
5: siz
8: oraya.
5: Siz 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili'nin iradesine mi önem veriyorsunuz? Yoksa tavandan gelmiş sonra da atamaya mı önem veriyorsunuz? Demokrasi bu mu? Söyleyin
8: 2 milyon.
5: Bana. Demokrasi bu
8: 2
5: mu?
8: Milyon CHP üyesi.
5: Bana onun cevabını.
8: CHP kurultayını şantajla rüşvet satın alanlardan
5: yarın yapın, yarın yapın.
8: Bir hafta sonra karıştırmayın.
5: Bakın
8: CHP'nin üyelerinin oy verme,
5: hatta,
8: delege, kurultayda oy
5: hatta
8: verme
5: bunu bir,
8: yok.
5: Hatta bunu bir eğilim yoklaması olarak yapın. İstirham ediyorum. Bakın Sayın Faraç, sizi demokrasiye davet ediyorum.
8: Ben
5: hukuka da değil.
8: Ya
5: bak,
8: ben demokrasiye
5: davet
8: burcuyum,
5: ediyorum.
8: Burcuyum. Bak, burcuyum
5: kardeşim,
8: arkadaş.
5: Tamam.
8: 41 yıldır
5: tamam,
8: ben demokrasiyi savunuyorum.
5: Ver elini.
8: Demokrasi,
5: tamam.
8: Hukuktan başla.
5: Şimdi bu ekranlardan bizi izleyenler, ya bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kayıtlı yaklaşık 2 milyon üyesi yok mu ya?
8: Var.
5: Bunların dilleri yok mu?
8: Var.
5: Bunların iradeleri yok mu?
8: Tamam.
5: Bunların akılları yok mu? Bunların zekaları yok mu? Bunların eğer gerçek
8: hocam,
5: Cumhuriyet Halk Partililer...
8: Parti tüzüğünü bilmiyorsunuz.
5: Bakın,
8: parti yasasını bilmiyorsunuz. O 2 milyon değerli üyelerin oy verecekleri yer seçimi.
5: Aldınız hepsinin iradesini bir kenara
8: yarın
5: koydunuz.
8: Yarın bu şaibeller kurduğunda parti o 2 milyon
5: şunu
8: değerli CHP üyesi o zaman oy kullanacak hocam. Peki. O zaman gösterecekler.
5: Sıralarını beklesinler.
8: Bekliyorlar.
5: 2 milyon beklesin.
8: Bekliyorlar.
5: Siz öyle dediniz, istediniz diye onlar bekleyecekler.
8: O 2 milyon üye İsmet İnönü'nün namuslarla namussuzlar kadar cesur olduğunu biliyor, ona göre hareket edeceksin.
5: Sayın Faraç.
8: Hepsine saygı
5: Sayın
8: duyuyorum.
5: Faraç, bir açılım yapabilirim. Sayın Faraç, bir yıl iki yıl sonra görüşeceğiz. Görüşeceğiz.
8: Amenna, amenna, amenna.
5: Bak da yazıyorum.
8: Hazırım, hazırım.
5: Bugün ayın kaçı kardeşim?
8: 2 yıl sonra hazırım.
5: Haziran. Yaz alta. 16 Haziran
8: yaz
5: 2026.
8: Yaz altına da bir çizgi çek.
5: Bir
8: ve tamam,
5: oraya
8: yıl sonra
5: bir dakika dur,
8: Ersan
5: Şen ve Mehmet Faraç. Ersan Şen ve Mehmet
8: Faraç. Bu iddiaların üzerinden
5: hocam
8: size o zaman İsmet İnönü'nün rozetini taktıracağım bu arada.
5: Göreceksin, göreceksin.
8: Bakın, taktıracağım.
5: Ben
8: rozetini taktıracağım. İsmet İnönü'nün fotoğrafını buraya yaptıracağım.
5: Bak kardeşim.
8: Bu ülkede tekrar söylüyorum. Namuslular da namussuzlar kadar cesur olacak. CHP'nin 2 milyon üyesi bunun çok iyi farkında.
5: Ben,
8: yok öyle parayla, FETÖ'cü televizyonların gazıyla, bir de Kendin kafasını karıştırmasın kimse.
5: Ben rahmetli İsmet İnönü'nün Lozan Barış Antlaşması görüşmelerinde İngiliz Lord Curzon'un kardeşim alıyorsunuz bu antlaşmayı da bakalım devlet kurmak neymiş para için geldiğinizde görün dediğinde Atatürk'e gidip ya bu bize böyle söyledi dedikten sonra 15 yıl yönetimde kaldılar. Bir kuruş dış borç almadan ben sayın
8: dış borcu da ödediler.
5: Sayın İsmet İnönü'nün rahmetli İnönü'nün ne kadar kıymetli canım. Olduğunu evet. Bilmeyecek bir insan
2: dış
5: değilim.
2: Ha, hocam,
5: benim söylediğim ile benim söylediğim ile
2: hocam dış
5: sayın
2: borç
5: İnönü örneği yani efendim işte ahlaklarla ahlaksızlar evet, evet. Benzetmesinin bir ilgisi yok. Ben
8: ya
5: diyorum
8: var
5: ki,
8: ilgisi. CHP'nin hocam
5: Cumhuriyet Halk Partilerinin iradesine saygı gösterin diyor.
8: Evet, saygı gösteriyor.
5: Göstermiyorsun.
8: Herkes saygı gösteriyor.
9: Bir şey
8: CHP'nin üyeleri özür dilerim. CHP'nin üyelerinin
5: tamam. Şimdi
8: iradelerini gösterecekleri yer ya yeni parti kurmaya çalışanlara verilecek yanıttan ibarettir ya.
2: Bu kadar mı yapalım
7: şey söyleyeyim ya. Bir dakika. Başka bir şey. Şu zorunlu reklama girdik.
5: Siz de devam edin.
7: Ama siz de devam edin.
5: Tamam.
7: Kısa bir ara. Aradan sonra devam ediyoruz.
10: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var. Ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz.
11: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
12: Alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
13: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
12: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
14: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
15: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
12: Aa süper oldu. O koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
11: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
10: Şimdi reklamlar. Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz. Ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
11: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi, uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
2: Aklınızda bulunsun.
4: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
5: Bugün sizlere HPV'li
6: ya da belli yöntemler var.
5: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
6: Doğum sonrası yapılan
5: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
4: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
5: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline geldi.
6: Bizden korkun.

0: Bunu iki türlü yapabiliyorlar. Bir, sırasında, bir de kullanma belgesi dediğimiz iskan alındıktan sonra belediyeler genellikle bu bizim bilgimiz dışında deniyor. Bu tür davalarda, dosyalarda var bu arada. Benim baktığım da var. Yani ben diyor binlerce yapı var. On binlerce yapı var. Hangi birisini denetleyeyim? İskan belgesini almış, etmiş. O zaman da bir sıkıntı yok. Sonradan tadil etmiş. Şikayet yok. Şudur budur. Bu kronikleşmiş bir sorun ama. Yani Türkiye'nin özellikle büyük şehirlerinde, İstanbul'da durum berbat, 39 ilçede.
1: Çok kötü.
0: Yani bu kentsel dönüşümü gerçekten hızlı bir şekilde tamamlayamazsak, kentsel dönüşüm yapıldığında da, yapıldığı sırada, sonrasında çok iyi denetlemek lazım. Yine insanlar durmuyor. Evet. Özellikle alt iş yerlerine müdahale, yukarıda o pencerelere, balkonlara.

0: suçlardan.
1: Borçlarla ilgili ceza gelir diyor. Vergilerle ilgili laf gelir diyor. Bilmem seçime oluyor. Millette de mesela çevre temizlik vergisi vardır dediğin gibi. Ya ben zaten ödemeyeyim. Bunlarla ilgili zaten bir af gelir düşüncesi.
0: Tamam şöyle oluşmuş. Söyleyeyim. Millette böyle
1: bu
0: bir
1: yanlış bir şey ama.
0: Ama böyle. Mesela şimdi 25 ilçenin il yapılacağı söylendiğinde ilk paylaşılan kardeşim seçim yatırımı. Bir şey diyemiyorsun. Çünkü ama toplumda böyle bir kültür yerleşmiş.
2: Direkt yalanlandı.
0: Şimdi yok yani insanlarda diyorum.
2: Gazetede ortaya koydular. Tamam. Sonra onu televizyonda aldı.
0: Ya diyor bunun arkasından bu diyor işte diyor. Maaşla mı gelir şey. Diyor. Gelir bu gelir. İşte vergi affı gelir. Ceza affı gelir. Seçim diyor. Mecbur diyor. İşte bu sandık demokrasisi. Yani sizi ister istemez kardeşim bak sandıkta %50+1 meclise de gideceksin. Benim oyuma muhtaçsın. Bu budur. Bunun tipik örnekleri var.
2: Yani geçmişte.
0: İsimlendirmek istemem de mesela EYT emeklilik erken emeklilik üzerinde bu çok tartışıldı biliyorsunuz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı önce hayır ben böyle bir şey asla girmeyeceğim dedi. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun o dönemdeki yüksek baskısıyla birlikte belki dedik kardeşim ne gerekiyorsa yapacağız. Hatta belediye seçimlerinde dedi ki biz bütçeyi emeklilere göre artık böyle bir zamma uyduramıyoruz dedi ve birçok şey iddia bu yönde belediye seçimlerindeki esas kayıp böyle gerçekleşti. Doğru. Son belediye seçimlerinden bahsediyorum. Bir de dolandırıcılık var. Tabi burada kamu zararı ne? Kamu olan belediye veya hangi kurumsa nasıl dolandırıldı? Çünkü dolandırıcılık dediğiniz zaman hileli hareketlerle aldatma kabiliyetine aiz olacak. Sizin hiç yapmayacağınız bir şeyin esaslı hataya düşürülmek suretiyle yaptırılmanız ve bundan dolayı sizden bir para çıkması haksız yere diğerinin cebine veya birisine intikal etmesi gerekiyor. Yani dolandırıcılık dediğin zaman hukuki ihtilafları veya belediye ile yaşanan bu tür sorunları hemen alıp da bir dolandırıcı yani belediyenin dolandırılması lazım. Kamu kurumu dolandırıcılığıysa bahsedilen o anladığım kadarıyla bireylerin dolandırıcılığı değil. Yani bir kooperatif yapılırken efendim işte maket koymuşlar ama kooperatifi yapmamışlar. Yok, bir yeri 5 kişiye satmışlar biçiminde bir dolandırıcılık iddiası yok. Şöyle söyleyeyim neticede böyle bir Oğuz kardeşim iddiaları ortaya koydu ama hemen ya bu böyle olmuştur, şöyle olmuştur biçimde değerlendirmek yerine suç zaman aşımını iyi değerlendirmek lazım. Eski tarihli suçlardan bahsediyor. Sahtecilik dediğim zaman hemen öyle kolay oluşmaz. Aldatma kabiliyetini haiz. Kamu görevlisinin bir belgeyi tümüyle sahte düzenlemesi hatta orada da şekli fikri sahteciliklerde bir takım tartışmalar var. Tabii insanlar soruşturma yapılıp da tutuklamalar adli kontrol tedbirleri uygulandığı için ister istemez diyor kardeşim diyor koskoca belediye başkanı tutuklandı örneğin veya belediye başkan yardımcısı gözaltına alındı. Buradan bir şey, ateş olmayan yerden
3: şimdi bu konuya şeye döneceğim Mehmet Bey birazdan döneceğim çünkü bu özellikle Özgür Özel'in yeni parti çalışmalarında beklediğini bulacak mı, bulmayacak mı, kimler gidiyor, kimler kalıyor bunları konuşacağız ama önce Oğuz'la bir durumu toparlayalım. Oğuz, bu konuya ilişkin söyleyeceğini çok kısa alayım. Bir de Silivri'yi alayım senden. Sonra bu konuyu kapatacağız çünkü. Silivri'deki gelişmeleri.
4: Konuya ilişkin söyleyeceklerimi hızlı da tamamlayayım ama kamu zararına dolandırıcılık şu anlamda. Mesela Bodrum Kat olan alan sonra Bodrum Kat diye gösterilen hiçbir yaşam alanı olmayan ticari alana dönüştürülüyor. Yani dükkana dönüştürülüyor. Doğal olarak tapu harcı vesaire iskan parası, iskan harcı buna göre çıkıyor. Bu bölümler kamu dolandırıcılığına giriyor. İkincisi de suç örgütü iddianamesinde de gördük. İlla belediyenin cebinden ya da kamu kuruluşunun cebinden bir paranın karşı tarafa geçmesi anlamında değil. Yani mesela bir muammen bedel belirlenmiş reklam alanları için ama geçmiş dönemin fiyatları baz alınmış 10 yıllık önümüzdeki sürece ilişkin bir sözleşme yapılmış. Diyor ki biz 2026'dayız sen 2025'e göre belirlemişsin. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte ben buna göre alacağım burada benim zararım var. Kamu zararı bu burada da yine ticari dükkan ama Bodrum alanı oradan para kazanmış. Kamuya yani belediyeye harç vesaire öderken de bunu Bodrum diyor demiş. Bundan bahsediyor. Şimdi o birincisiydi Marmara Mahallesi. Görseli de verelim arkadaşlar. Marmara Mahallesi'nde bir alan var. Hızlı geçiyorum buraları. Burası da İnmari Marmara projesi. Proje şu. Emsal dışı şey Süt Savaşlı Güneş.
0: Oğuz kardeşimin söylediği o şey dolandırıcılık değil o işte. Ona siz rüşvet diyebilirsiniz, irtikap diyebilirsiniz, görevden kaynaklanan yetkinin kötüye kullanılması diyebilirsiniz.
2: Kamu zararı.

0: Kirasen zimmet diyebilirsiniz. Tamam mı? Dolandırıcılıkta yani hileli hareketlerle karşıyı ondan bir şey alman lazım. Efendim harç eksik ödendi.
1: Ama razı var.
0: Buraya girdi. Bak şöyle söyleyeyim. O Sayıştay denetimine girer. Mülkiye denetimine girer. Tahsil ettirilir. Yani suçta ve cezada kanun prensibi karşısında bir fiilin suç sayılabilmesi için onun ceza kanunundaki o hükmü oturtulması lazım. Oturmazsa rahatsız eder. Oradaki siz parayı isteyebilirsiniz. Zarar oluşmuşsa onu talep edebilirsiniz. Ama muhakkak suç olacak diye bir kaide yok. Dolandırmak başka bir şeydir. Peki. Dolandırmayı yani hemen her şey mesela o zaman rüşvet de bir tür dolandırıcılık baktığınızda bir çünkü verilmemesi gerekeni veriyorsun sen niye zarar uğratıyorsun kardeşim? Kamuyu zarar uğratıyorsun ama rüşvetten yargılıyorsun şahsı. Anlatabildim mi? Peki. Bence bir hani biraz daha somut görebilsek bilgi belgeleri belki daha net konuşabilirim de hani ilk etapta böyle bir açıklama yapmak gereğini duydum.
2: Bu arada bir izleyicimiz yazmış. Bir belediye başkanı kendisinin belediye başkanı olduğu yerde inşaat yapamaz diyor.
3: Yapamaz.
1: Benim ilk söylediğim o işte.
3: Silivri'de bakın şeyde Şile'de çok ilginç bir şey oldu. Bakın Şile belediye başkanı.
2: Oğuz geleceğim hemen sana.
3: Şile belediye başkanı içeride cezaevinde Özgür Kubaday.
1: Suçüstü yapıldı bu arada.
3: Bak arkadaş şöyle bir şey yapıyor. Kendisinden önce AK Partili belediye başkanının mühürlediği villayı satın alıp eve gidip oturuyor. Biraz önce o pervasızla dikkat çekmemin sebebi bu. Ya bir belediye başkanı yeni seçilmiş bir aylık. Ya senden önceki belediye başkan mühürlediği evi nasıl satın alıp oturursun ya? Ya kör gözüne parmağımı da geçmiş. Yani var ya böyle o...
4: Mehmet Bey Eskişehir'de miydi? Adam özel kalem müdürü. Şeye sit alanı olan yere villa yapmış.
1: Tabii. Evet.
4: Orada oturuyor tabii, ya. Artık. Sit alanı kendi sorumluluğunda olan yere, sit alanı olan yere villa yapmış ya.
3: Villa yapmış.
1: Cem, villa yapmakta kalmamış. Yolun aynı zamanda kaçak elektrik çekmiş, trafo çekmiş iddialara göre söylüyoruz yine. Oradan da Bitcoin üretimi yapıyor. Bak, yani şöyle, neresinden evet. bakarsan elinde
3: bu,
1: kalacak.
3: Bakın bütün bu bak bu kadar ya arkadaş. Şimdi yolsuzluk eskiden de 12 Eylül sonrası bir sürü parti döneminde her türlü yolsuzluk, rezaletleri gazetelere manşet oldu. Ama bir şey söyleyeyim açık. Bakın bunu vicdan, ahlak sahibi her birey eminim düşünüyordur ve evet onaylıyordur. Arkadaş, rüşvette, hırsızlıkta, pervasızlık var ya almış başını gitmiş. Vallahi dört dana giden bir at yetişemez ya. Ya bu nasıl bir şeydir? Adam belediyede çalışan adam çiftlik kuruyor, kaçak elektrik çekiyor, kaçak bina yapıyor.
2: Buradaki para basıyor orada.
3: Buradaki bir rakibinin Bitcoin. Rakibinin Bitcoin mühürlediği evi satın alıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya?
4: Onu bırak Beykoz'da WhatsApp grubu kuruyor. İşte domates, sebze, meyve girecek. Gaz giren konteyner o kamyon üzerinden. WhatsApp'ta rüşveti nasıl paylaşacaklarını.
3: Evet. Peki kamyon üzerinden.
2: Sendeyiz.
3: Özür dilerim. Tankerle domates, patlıcan taşındı bu belediyelere. Ya arkadaş yap ya yapmasınlar. Bir de bak böyle bir toplumun bir kesiminde şöyle bir düşünce var. Benim hırsızım iyidir. Bu hastalık biliyor musun? Bu hastalık nedir? Düşmanımın düşmanı dostumdur. Kim ne yaparsa yapsın. Benim hırsızım iyidir arkadaş. Şu yaptı ben de yapayım. Ya arkadaş. Bu ülke nasıl temizlenecek o zaman? Bu ülke nasıl düzelecek o zaman? Sen nasıl savunursun benim hırsızımı ya? Sen nasıl kendi rüşvet yok ben utanırım. Yolsuzluk ve rüşvetten bakın iddiayla içeride. Yarın serbest kalabilir, ceza alabilir. Ben hukuka güveniyorum. Benim için hepsi suçsuz şu anda. O hakim kalemi kırana kadar suçsuz. Ama şunu söylüyorum. Adı bile, şaibesi bile, gölgesi bile utanç verici. Sen rüşvetle, yolsuzluktan, organize suç örgütü kurmaktan cezaevinde olan, köftecilikten trilyonerliğe ulaşmış bir belediye başkanının fotoğrafını alıp Twitter sayfana koyuyorsan kusura bakma sen de hırsızsın, sen de hırsızın ortağısın arkadaş. Bu kadar basit söylüyorum bunu. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu trollerle ilgili. Sen de çok hassassın.
2: Evet.
3: Ya Sayın İçişleri Bakanı'nı kutluyorum. Sokaklarda o kadınlara, çoluk çocukları parçalayan hatta öldüren sokak başı boş köpekleri topluyor.
2: Sahipsiz.
3: Evet. Evet. Ama lütfen Twitter'dakiler de toplasın. Rica ediyorum. Peki. Adalet Bakanı'nın bu konuda Berat gülüyorsun.
1: Siz de her şeyi devletten bekliyorsunuz.
3: Devletten bekliyorum ya. Devletin olmadığı yerde hukuk olmaz, adalet olmaz, düzen olmaz.
1: Bu işin esprisi de şu anlamda söylüyorum. Yani, trollerle ilgili
3: Söyle özür dilerim.
1: Trollerle ilgili bu arada İletişim Başkanlığı BTK sürekli olarak hesap kapatıyor.
4: Şu biliyorsun, an bir de şöyle bir şey var.
1: Ama tam yönetilen hesap
3: hayır hayır ikinize de bir şey söyleyeceğim. Hayır Adalet Bakanı dedi ya. Bir dakika. Adalet
1: burada
3: Bakanı
1: bunlara
3: dedi ya,
1: aktarılan yoğun paraları da kesmemiz
3: tamam,
1: lazım.
3: Tamam tamam.
1: Bunu da işte şey, CHP'nin kesmesi
3: başka
1: lazım.
3: Başka bir şey söyleyeceğim. Bu CHP ile ilgili değil. CHP ile ilgili değil. CHP başka bir şey. Ben Sayın Adalet Bakanı bu konuda artık sosyal medyaya E-Devlet üzerinden girileceği bunu konusunda bir açıklaması var. Bunu yapsın da.
2: Bizim programımızda çıktı. Fatih Atik'le beraber evet, biz Ankara'da ağırladık Sayın Bakanı. Dedi ki ben dedi bu sosyal medya kanununu çok kısa bir süre içerisinde geçireceğim. Evet, evet. Kafalarındaki planlamada E-Devlet'le girilebilecek evet, şekilde. Bizim programda
3: çok
2: söyledim.
3: Çok mantıklı. Ben de o gün tweet attım.
1: E-Devlet
3: kadar
1: bir ara sistem
4: ama
1: olacak.
4: Elon Musk bir şey yapıyor. Bak,
2: bu E-Devlet'teki bilgileri de görülemeyecek.
4: Bu ara bir şey söyleyeyim. Yani, Twitter hesabına bir bakın, herkesin hesabı biraz geriliyor. Hep böyle takipçi kaybediyor
3: evet, doğru,
4: gibi.
3: Doğru.
4: O ne biliyor musun? Elon Musk merkezde troll hesapları tespit ediyor ülkeye göre. Çok ağır ağır siliyor.
3: Evet.
4: Yani mesela şimdi bugün 500 bin takipçisi olan biri yarın 300 bin olabilir. Çünkü o TV şey hesaplar siliniyor. Şimdi ama Türkiye'de de bu yapılıyor ara.
3: Evet. Ya bunun bir an önce bakın biraz önce bu işi böyle biraz mizahi şekilde
4: ama Mehmet Bey onu da bak şimdi. Parti ayırmıyorum. Her partide olabilir. Hep. Önceki Özgür Özel döneminde daha çoktu. İmamoğlu'nun zaten yüz binlerce vardı. Onlar bir tuşla atılıyor.
3: Tabii tabii.
4: Mesela siz bir şey diyorsunuz. Bir tuşa basıyor adam. 10 bin tane tweet'e atıyor. Peki, ben bunu peki, çok yaşadım.
3: Bir de bu,
4: buradaki herkes yaşadı.
3: Bir de bu bakın bu AK Parti'nin, MHP'nin hepsinin sorunu. Bakın orada da saldıranlar var. O kesime Devlet Bey'e saldırıyor. Cumhurbaşkanı da her burada bir pervasızlık var. Bir ahlaksızlık var. Ya gerçekten adamın bir tane takipçisi yok. Adam mı kadın mı dedi. Bence makine.
4: Bot hesap işte.
3: Ya. Evet ya küfür ediyor ya. Bunları mahkemeye veriyorsun. Geliyor nasıl abi yalvar abi ben tornacıyım ya kusura bakma ben nasıl ödeyeyim bu parayı diyor. Orada böyle savcı bunları havlatıyor resmen köpek gibi. Ben rica ediyorum bakın Adalet Sayın Adalet Bakanı lütfen bu yasayı bir an önce yasaya dönüştürün ve Sayın İçişleri Bakanı lütfen sokak köpekleri başıboş köpekler diyorum bakın zarar verenlerle ilgili nasıl toplatılıyorsa devletin ilgili kurumları Twitter benzeri sosyal medya üzerinden insanların namusuna onuruna havlayan köpekleri de lütfen toplayınız. Çok teşekkür peki, ederim.
2: Oğuz sendeyiz.
5: Hızlı gidiyorum. Şimdi bir bölüm var burada. Onu özellikle vurgulamam lazım. Öyle Silivri'ye geçeyim. 100.185 ada 5 parseldeki villalar. Bir bloktan 16 bloktan oluşuyor. 8 tane 200 villa toplamda. 1142 metrekare metre özür dilerim tam imar aykırılığı var. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bu proje için esasen diyor ki gidin bir bakın belediyeye yazı yazıyor. Gidin bir bakın diyor burada imara aykırılık var mı yok mu? En sonunu verelim arkadaşlar. Bir tane daha vardı 1185 ada parsel diye onu verelim. Var mı
2: evet,
5: yok
2: onu
5: mu bakın diye.
2: Tamam.
5: Belediyeden karşılık geliyor. Yerinde inceleme yaptık. Hiçbir yer imara aykırı değil. Ama 1142 metre tam imara aykırı alan var. Peki burası neresi? Hatırlayacaksınız İmamoğlu Suç Örgütü davasında Rüniçi Tarımcılık diye bir şirket var. Aç kapa bir şirket. Aç kapa derken açılmış. İki tane villayı bünyesine almış. Sonra bu villalar bir şekilde İmamoğlu İnşaat'a devredilmiş. Ondan sonra içindeki şeyi firma ile birlikte İmamoğlu İnşaat'a devredilmiş. Ali Nuhoğlu'nun şirketiydi. O villalar da hangisiydi biliyor musunuz? Sarıyer'deki 480 milyonluk villalar var ya. 31 milyon alınan villalar var ya. O villalardı. Buradaki projeden mesela Ali Nuhoğlu'nun da villa aldığı görülüyor. Ali Nuhoğlu da yani Güllüce Tarımcılık da yine villa almış. Tarsal reklam var mesela. Yine bu para akışını firmalar arası sağlamak için kurulan reklam şirketlerinden bir tanesi. O da nasıl bir iş yaptıysa oradan yine 50 milyon değerinde bir villa aldığı görülüyor. Bu projede
2: bir dakika
5: proje.
2: Güllüce Tarım'la alakası ne bunun?
1: 16 villalık projeden bahsediyor değil mi? Oğuz Polat Bilek 16 villalık projeden bahsediyorsun. Beylikdüzü'ndeki.
2: Evet, bir dakika dur ben
1: o
2: hatırladım.
1: O mesele şu.
2: Hayır.
1: Ben onu ilk paylaşanlardan biriyim. Ha. Oradaki mesele şu. Karsal reklamcılık oradan Ekrem İmamoğlu'na
2: Hüseyin Köksal'ın
1: firması aktarım yapmak için İmamoğlu İnşaat Ayşe'ye para aktarıyor. Buna da villa alma adı altında aktarıyor. Ancak burada ilginç bir nokta var. Savcılık tespitini yapmış. Tapu devri olmamış. Yani villa almak için yapılan aktarımda tapu yok ortada. Yani ben senden villa para alacağım. Alıyorsun. Parayı gönderiyorum villa adı altında. Ama sen almış. Bana malı vermiyorsun. Mal yok. malı aldığıma dair bir belge de yok. Dolayısıyla bu reklam panoları kazancının İmamoğlu'na düşen payını aktarma yöntemlerinden biri olarak değerlendirilmiş bir mesele.
2: Anladım. Peki.
5: Şöyle mesela Züllüce Tarımcılığın 31 milyonu aldığı villa, aldığı iddia edilen villa var ya.
2: Evet.
5: Sarıyer'deki ikiz villaların parası Züllüce Tarımcılık özür dilerim Ali Nuhoğlu'na geliyor. Ali Nuhoğlu'nun o parayı bir şekilde geri sisteme göndermesi lazım ya. Buradan villa almış. Yani ama ortada dediğimiz gibi tapu mapu buradan villa almış. Aslında mevzu bu. Ya. Ferhat Murat çok iyi anlattı. Sistem öyle işliyor.
2: Peki.
1: Evet.
5: Şimdi
2: Silivri'ye geçelim.
5: Şimdi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturma 18 gözaltı var burada. Onu tutuklandı biliyorsunuz. Burada da yine bir rüşvet çarkı. Savcılığın bilgilendirme notunda gördüğümüz üzere rüşvet çarkı var, bir de itirafçı var.
2: Evet.
5: İtirafları da aslında çok enteresan. Naci Aydın o itirafçı, kendisi işte petrol şirketi var, inşaat şirketi var vesaire. 39 tane dükkan yapmış. 39 adet dükkan, ticari işletme. Onların ruhsatını almak için belediye başkan yardımcısı Fatih Yavuz'la bir iletişim kuruyor. Fatih Yavuz diyor ki bizim bir uygulamamız var. Sen şu derneklere bağış yaparsan işlemler hızlandırılır. Bunu nerede gördük? Mesela Bolu Belediyesi soruşturmasında gördük. Ataşehir soruşturmasında gördük. Çeşitli belediyelere yönelik soruşturmalarda hep bir belediye vakfı var, derneği var. Artık ne derseniz adına. Ona bir bağış yapılıyor sözüm ona. Burada da aynı yöntem uygulanmış. Fatih Yavuz diyor ki bizim uygulamamız var, bağış yapın. Ondan sonra biz bu işi kolaylaştıralım.
2: O bildik belediyede.
1: Oğuz, burada şöyle bir fark var. Bir vakfa ödeme yapmıyor Naci itirafçı.
4: Elden para ödüyor.
1: Elden gidiyor. Belediye başkan yardımcısına bir para veriyor. Rakam zaten 400 bin dolar olması gerekiyor.
4: 380 bin.
1: 380 bin. Hatta parada da eksiklikler olduğu WhatsApp yazışmalarında, mesajlarda çıkıyor.
2: Ne kadar eksik?
1: Şu söylüyor. 2000 eksik. 3 ayrı bankadan aldık, karıştırmış olabiliriz diyor. 2000 de dolar.
2: Dolar mı?
1: Dolardan, evet. Doların içerisinde
2: 2000 eksik. Var ya şeylerde artık.
4: Tırtıklama.
2: Tırnak parası değil mi? Böyle bir tırnak atıyorlar mutlaka.
4: Paralar yani orada bir şey var. Şey
2: şu, 96.500. Var.
5: Şimdi aktaracağız sistemi. Ben en başta nasıl başlamış onu anlatmak
1: Oğuz için. Oğuz detayını verecektir. Burada çok ilginç şeyler var. Evet. Yani o 400 bin doların
2: peki,
1: Naci Bey tarafından nasıl çekildiği. Naci
5: şimdi
1: Aydın.
5: Tekrar verelim arkadaşlar o görüntüyü. Diyor ki önce bunu söyledi. Sonra diyor bekledim. Sonra çıkmayınca diyor artık ben gittim konuştum diyor. Konuşunca Fatih Yavuz diyor ben rüşveti istedi diyor. 12 milyon lira rüşveti ben sana vereyim, bu iş çözülsün dedim diyor. Vakıf falan girmeyelim çünkü anlamış anladığımız kadar durumu. 12 milyon lira vereyim dedim diyor. Bana bir IBAN numarası verin, siz bana sonra makbuzu verirsiniz. Parayı veriyor. Eksik kısmına ayrıca geleceğim. Parayı veriyor ama ondan sonra ne bir makbuz, ne bir fatura, ne başka bir şey. Çünkü bu cami yapılacaktı işte. Başka kurumlar yapılacaktı, aşevi yapılacaktı ama yapılmamış. Yılbaşı gelmeden, harçlar artmadan ben ruhsatımı alacaktım. Biraz beklemeli, gecikmeli çünkü başka sorunlar da vardı. Sorun aldık diyor. Peki parayı nasıl bir araya getirmiş? Bankadan çekmiş. Bankadan önce dövize çevirmiş. Bunların hepsi masraf raporlarıyla da mevcut zaten. Bankadan da kayıt
1: o
5: almışlar.
1: Gün 400 bin çekmiş. Dolar bankadan para çektiğinin dekontu tespiti yapılmış.
2: Peki.
1: Sonrasında ne olmuş, evet, Oğuz?
3: Eskiden rüşvet Oğuzcum, eskiden rüşvet gizli alınırdı. Şimdi rüşveti alanla veren bankanın önünde bekliyor. Tabii. Bazılara yakalanıyor, ETS kayıtlarına yakalanıyor. Adam 400 bin doları çekiyor, bu arkadaşa veriyor, arabasını alıp gidiyor. Ya tabii, arkadaş tabii. Boşuna pervasızlık dört nala gidiyor demiyorum ya. Tabii. Ya bu kadar olmaz. İş yerde böyle yap.
5: Mehmet Bey, bu öyle değil. Fatih Yavuz Bey'in odasına kadar gidiyor. Bir karton paketin içerisine koydum diyor. Gittim diyor, kendisi yoktu diyor ama önceden haber vermiş geleceğini. Birazdan WhatsApp yazışmalarını da göreceğiz. Sarışın 35-40'lı yaşlarında bir sekreteri vardı. Bunu Fatih Bey'e iletirsiniz dedim, gittim diyor. Kadın da bilmiyordu ne olduğunu diyor. Zaten yazışmalarda da bu sürecin hepsini doğrular nitelikte.
2: Tamam, o yazışmaları verelim.
5: İfadeler var. 3-4 ay sonra ruhsatı çıkmış ama sonuçta çıkmış. Yazışmaları gösterelim ya arkadaşlar.
2: Evet.
5: Bu yazışmalarda önce Naci Aydın'la Fatih Yavuz arasındaki yazışmalar, sürekli, ben buradan şu an ekran küçük olduğu için okuyamıyorum ama sürekli sıkıştırıyor. Başkanım şu şey işini ne yapacağız? Bizim dükkanları halletmemiz lazım. Başkanım çözmeniz lazım. Yanınıza geleyim, bugün görüşsek olur mu? Nihayetinde oraya gideceği günde oradaki yazışmalarda belli zaten gittiğini söylüyor. Sonra parayı saymış. Karton poket içindeki parayı saymış. Paradan 2000 dolar eksik çıkmış. 2000'lik eksik çıkmış. Onu da iletmiş. Sonra başka bir arkadaşıyla yazışıyor. Bu Naci Aydın. Başka bir arkadaşı diyor ki, vay diyor nokta nokta nokta, orada küfürler de var. Vay diyor, demek ki saymış parayı. Saymış ya diyor. Hemen yazdı bana bir 2000'lik eksik diye diyor. Yine küfürler, konu değerlendirmesi, bunların hepsi soruluyor Naci Aydın'a. Zaten kendisi de etki pişman.
2: Ya Oğuz, bir şey soracağım. Oğuz bir dakika dur. Çok güzel anlatıyorsun da. Ya hep bu böyle bir rüşvet trafiğinde o para bir ucundan bir tırtıklanıyor ya. Ona çok evet, sinirleri aynen bozuluyor ya. Hepsinin böyle bir sinir, kafayı takıyorlar oraya, biliyor musun?
1: Parmak payı.
2: Mesela evet ya, tırnak payı, parmak payı hesabı. Neyse. 100 bin dolar gelecekti diyor. Saydım 95 bin geldi diyor. Nerede bunun 5 bini diyor. Bu da diyor ki mesela 2 bin dolar götürmüşler, bak görüyor musun diyor. Parayı saymış diyor. Ya sanki mal sattın da.
3: Herkes payını alıyor yolda.
2: Yani mal burada, sattın da.
5: Burada daha komik olanı arkadaşıyla arasındaki yazışmada, arkadaşı diyor ki, vay diyor anasını bilmem, artık küfür ediyor orada, diyor ki demek parayı da saymış, ya almış bir an önce saymış diyor. Yani sonuçta bir şok parası. Tabii. 12 milyon anlaştıysan 400 bin dolar adam saymış. Ama
1: şöyle, şuna hayret ediyor Oğuz. Yani bu kadar zaman dilimi içerisinde, yani 380 bin doları da
2: nasıl saydı?
1: Eğer böyle balya balya saymıyorsan, hani 10 bin 10 bin 10 bin şeklinde olarak saymadığı şuradan belli. 2000 eksikliği tespit ediyorsun
4: para
1: ya.
4: Para sayma makinesi vardır.
1: Tek tek sayıyorsun yani. Muhtemelen para sayma makinesi de saymıştır. Ama her balyayı çıkar, tekrar onları say, tekrar balyalama iş anladığım kadarıyla ona şaşırıyor.
2: Bu kadar kısa sürede oldu.
5: Şimdi toparla. Burada Oğuz. Naci Aydın diyor ki Bora Balcıoğlu'yla ticaretim yok vesaire, Silivri Belediye Başkanı'yım. Ama Naci Aydın'ın, Fatih Yavuz'un ve Bora Balcı'nın bir aradayken bas kayıtları da ortada nihayetinde. Bora Balcı ile arasında telefon görüşmeleri var. Fatih Yavuz da tüm iletişim kuruyor ama 29 saniye, 32 saniye, 30 saniye bu görüşmelerde ne yaptınız diyor. Naci Aydın tarafı gitmek işlerini konuştum diyor. Yine Bora Balcıoğlu'na sorulmuş. Silivri'de bir spor kulübü varmış. O spor kulübü hakkında görüş alışverişinde bulunmuş. Şöyle düşündüm mesela. 39 saniyede bir görüş alışverişi. 39 saniyede sadece nasılsınız başkanım, iyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, bu bölümler geçilir. Bu da kısa. Geldin mi geldim, gittin mi gittin. Bunlar karşılıklı yanıtlanır herhalde. Şimdi bu için peki, birinci aşaması. Rüşvet aldığını kabul ediyor. Bir tane daha var, onu da aktarayım. Ora Balcıoğlu.
4: O masak şeyini bir anlatsana. Başkanı. Orada belediye başkan yardımcısı galiba o şeyi hesaptan parayı çekiyor sonra. O paranın o rüşvetle tutarlı olduğu varsayılıyor.
5: Hayır, elden veriliyor bu paralar.
4: Tamam, elden paralar veriliyor. Sonra ikinci bir ifade daha var. Sana gelmiştir o. Orada rüşveti alan, iddia edilen kişi o parayı öyle ya, hemen kendi almıyor. Orada sekreterine bırakıyor. Kendi parayı almıyor. Sekreterine alıyor. Sonra o kişinin masak raporunda 400 bin dolar bir iki defa peyderpey para çekiyor. Paranın, o çektiği paranın o para olduğu söyleniyor.
2: Anladım. Yani, toparla Oğuz. Oğuz toparla.
5: Naci Aydın dört parçada parayı çekmiş. Bu para mı? Evet, bu para diye belirtiyor orada. O rüşveti verenin çektiği paralar. Aynı tarihlerle.
4: Hayır, rüşveti direkt başkana, o kişiye vermiyor. Başkan yardımcısına vermiyor başkana. Sekretere veriyor. Kendi dokunmuyor. Çünkü o arada o kişinin, belediye başkan yardımcısının...
2: Bu arada sekreter gözaltında mı?
4: Evet, aldığı yok. Sekretere bırak diyor. Sekreteri alıyor. Sonra ifadenin devamında bir masak raporu yayınlanıyor. HTS kaydı yayınlanıyor. Masak raporunda 4 defa, ben 2 defa görmüşüm ama 4 olabilir. Çektiği para bankadan 4 defa oluyor. 2 ve 2 defa. Ben de 2 diyebilirim. Öyle okudum sonakta. 2 defa da çekiyor. Peki. O da 380-400 bin dolar 2 defa çekiyor yani.
2: Toparla.
4: Ama o parayı niye gidip bankaya yatırıyorlar? Ben onu da anlamadım ya. Rüşvet parası bankaya yatırılır mı ya?
1: Orada bankaya yatırıldığı değil de rüşveti verenin iki kez banka işleminde 400 bin dolar çektiğine dair bir şey gördüm ben.
4: Yok evet. Yok. O rüşveti aldı, iddia kişi alıyor
0: parayı. Oğuz toparla.
5: Bir de Bora Balcıoğlu'nun eşini aldığı villa meselesi var. Seçimden hemen sonra alıyor bu villayı. 31 Mayıs 2024'te Sunflower diye bir Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde bir proje varmış. Villa varmış. Hayriye Sena Balcıoğlu adına alınıyor. Şimdi satıcı da Nedim Dinçbay, ona 10 milyonluk bir meblağ gönderilmiş. İşte şu adreste bulunan şu parsel, şu ada numaralı villa diye gönderiliyor. Ama adam ifadesinde diyor ki satıcı, 30 milyona sattım. 30 milyona sattım diyor. Önce getirdi, ilk ifadesinde 6 milyon diyor. Mesela 6 milyonu elden verdi. Sonra da diyor ki üzerinden geçtiği için yanlış hatırlıyorum, 10 milyonu gönderdi hesaba diyor. Geri kalanını getirdi, elden verdi. 20 milyonu da elden verdi diyor. Dedim, hiç pay ifadesinde. Sadece bu değil ama aynı tarihlerde, yani sadece bir ifadeden yola çıkıp suçlama yapılmıyor. Bektaşoğlu döviz sahibi Yavuz Dirik, Bora Balcıoğlu'nun Bektaşoğlu dövizinin sahibiyle sürekli telefon irtibatı var. Kendisine de soruluyor, ne konuştunuz diye. İşte dövize çevirirsem zarar eder miyim, etmez miyim, onu konuştuk diyor. Ama bu 20 milyonun o konuştuğu tarihte döviz cinsine çevrilerek villayı satan kişiye verdiğini söylüyor. Villayı satan kişi söylüyor bunu. Bana döviz getirdi diye aynı tarihte de arkadaşı Yavuz Delik'le, yani dövizciyle çok sayıda telefon irtibatı var. 10 milyonluk villayı, 30 milyonluk villayı da özür diliyorum, bu yöntemle 10 milyonu alınmış gösteriliyor diyor savcılık.
2: Peki. Oğuz, gerçekten arka arkaya harika anlattın. Teşekkür ederiz sana.
5: Antalya'yı da
2: Antalya'da bir cümle söylesene. Antalya'da çok ilginç bir şey oldu bugün değil mi?
5: Evet, altın portakalı yapan, yani altın portakala neredeyse operasyon diyebilirim, ANSET. Bu belediye iştiraki, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşılık kültür AŞ. Festivaller, organizasyonlar, işte konserler, bunları yapan, biliyorsunuz kültür AŞ hakkında da çok sayıda iddia var zaten. Antalya'da karşılığın ANSET, özel sağlık, eğitim, kültür, inşaat, turizm diye bir şirket olarak geçiyor. İhaleye fesat karıştırma, rüşvet, suçtan elde edilen geliri aklama. Zaten operasyonu yapan birim de Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü. Altın Portakalı da düzenleyen aynı zamanda iştirak. Bu 10 gözaltı var burada da. Burada ifade sürecini sürüyor. Aynı zamanda Beylikdüzü'nde de emniyet ifadelerinin
2: yarı sürüyor. Başlayacak. Yalnız Antalya'da şöyle bir durum da var galiba. Genel Sekreter Cansel, soy ismi bir dakika hatırımda değil şu anda.
6: Çevik Ol Tuncer.
3: Cansel Çevik Ol, evet, Tuncer. O da içeride.
2: Çevik Ol Tuncer, o içeride tutuklu.
3: Evet.
2: Onun bugün galiba kayınvalidesi ve eşi mi?
1: Evet.
2: Gözaltına alınmış. Üzerlerine yapılan malları, mülklerin izahatında problem var şeklinde bir iddia var Antalya soruşturmasında.
5: Ya benzerini zaten Beşiktaş Belediyesi'nde de Rıza Kovas'ın, evet, Baldız'da bacan hakim varsa onda da gördük. Benzer yöntemler genellikle.
2: Doğru. Oğuz, çok teşekkür ediyorum sana. Gerçekten çok güzel bilgileri derledin bize. Sağ ol. Görüşmek üzere.
5: Görüşürüz. İyi yayınlar. Evet.
2: Antalya'da da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan, evet, ne kahveci, Yakup Kahveci. HSK açığa kararıyla açığa alındı.
6: Yakup Ali Kahveciler.
2: Evet. Bundan bir önceki başsavcıydı,
1: başsavcıydı
2: değil mi?
1: Başsavcıydı, evet.
2: Evet. Tartışmaların odağındaydı.
3: Orada emniyet müdürü de bir sorun olmuştu.
2: Emniyet müdürü içerideydi ya. Çıktı ama.
4: Ha? Çıktı mı?
2: Galiba çıktı diye biliyorum.
1: Baksana yeter ona. Yurt dışı yasayla zannediyorum.
2: Şey Ferhat, ne diyorsun bu savcının açığa alınmasına?
1: Ya normal yani, her meslek grubunda özellikle şüpheli işlemlerle karşı karşıyaysanız açığa alınmanız da doğaldır. Şu anda orada ciddi şüpheli işlemler tespiti yapıldığı için en azından soruşturmanın selayeti için savcılık görevini yapmaması sağlıklı olur. Yani bunu aslında biz ilk günden beri anlatmaya çalıştığımız şey de bu biraz yani. Hani neticede üstünde şaibi olan, bakın demiyoruz ki bu yaptı ama kuvvetli suç şüphesi iddiası olan meseleler var. İşte Emirgan'daki 50 milyon dolar değerindeki villanın edinim bedelinde problem var diyoruz. Ve o Güllüce Tarım şirketinin sahibi Ali Nuhoğlu'nun yanındaki 21 yaşındaki Furkan Remzi Ceylan'ın hemen bu satın alma işleminin ardından 2.1 milyarlık Kiptaş ihalesi alması ve zaten itirafçı da olup bu suçlarını da kabul etmeleri aslında problemin olduğunu gösteriyor. Şimdi burada da öyle. Bizim birçok iddia artık somutlaşmışken yine masumiyet karinesini kenarda tutarak ama suçsuz gibi de muamele etmemiz çok bana mantıklı gelmiyor. Evet. Veya birinin suçu varken de işte AK Partilileri de işin içine katmak

0: Bakın bir istatistik vereyim. İzleyicilerimiz de belki merak ediyordur. 2002-2004 arasında AK Partili belediyelere toplamda 591 soruşturma izni verilmiş. En fazla AK Parti'ye verilmiş. Sonra CHP'ye 371 soruşturma izni verilmiş. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 102 civarında bir soruşturma izni verilmiş. 2024 yılına bakarsak 59 AK Partili belediyesi, AK Parti Belediyesi İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni almış. CHP'li belediyeler 58, MHP'liler 21. Şimdi bu açıdan zaten problemli olanlar işte Yahşihan'da olduğu gibi, başka yerlerde olduğu gibi hukukla karşı karşıya kalıyor. 2004'ten bu yana da Diyarbakır, Bağlar, Bucak, Burdur, Bucak, yine Şırnak gibi belediyeler.
1: Geçen hafta
0: bunlar zaten
1: kendi.
0: 13 yıldan geçen 3 yıla 5 yıla kendi. Ceza yemiş ve mahkemesi cezası
1: geçen hafta
0: şu an cezaevinde olan belediye başkanları var.
2: Keskin. Evet. Geçen Keskin. Hafta da tutuklandı biri de belediye başkanı.
0: Yani
3: 5 yıl ceza aldı.
0: Evet. Onun öncesinde kayyum olarak belediye başkanı olarak görev yapanlar, ya bu devletin valisi Tuncay Soner.
2: Evet.
0: Yanlış bir işe bulaştığı iddiasıyla cezaevinde. Yani dolayısıyla Yunus Emre Vakfı şu tarafı bu tarafı yok. Tabii Yunus Emre Vakfı'nın,
3: Yunus Emre Vakfı'ndaki iddialardan dolayı
0: Kültür Bakanlığı direkt soruşturma başlattı. Şimdi burada benim itiraz ettiğim mesele, o reklam öncesinde gerilim yükseldi biliyorsun, böyle bayağı bir tansiyon yükseldi burada.
1: İddialaştılar.
0: İddialaşıldı. Şimdi bakın, bugünden bazı şeylerin iddialaşılması yarın herkesi
2: bağlar.
0: Offside'da bırakabilir. Biz bunu nerede gördük? Yine Ersan Şen, sevgili Ersan Şen iddialaşmıştı 2023 öncesinde Z kuşağı AK Parti'yi götürecek demişti. Benzer bir çıkış yapmıştı. Var.
4: Hayır,
0: kayıtları
4: ben,
0: var.
4: Adaya tahsil Kemal Kılıçdaroğlu kaybedecek.
0: Tamam, başka bir mesele ama o zaman herkes hiç, 6 milyon seçmen AK Parti'yi
4: doğru
0: gönderecek diyordu.
4: Farklı olurdu.
0: Gönderebildi mi, gönderemedi. Bugünden
4: net söyledim.
0: Yarın seçim olmayacağını göz önünde bulundurursak, 10 ay sonra seçim olmayacağını belki hesaba katmak gerekmediğini de göz önünde bulundurursak, bence 2028 Nisan'a kadar, 2027 Kasım'a kadar ne zaman olacaksa seçim, her şey değişir bu ülkede.
1: Peki.
0: Yani şimdiden konuşmak
1: şimdi,
0: doğru değil.
1: Evet,
0: bir dakika. Çok kısa bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi burada 2 milyon üyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
1: Dur, onlara gireceğiz.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsa.
1: Onu açacağım ben.
0: Nerede olurdu? Bayramlaşmaya gelirdi.
1: Onu açacağım.
0: Genel
1: onu
0: merkezin
1: açacağım.
0: Önünde
1: onu
0: olurdu açacağız. Ya da Özgür Özel'i şimdi, destekliyorsa sokak çağrılarında olurdu. 2 şimdi, milyon üyesini bence kimse hipoteği altına almasın şimdiden.
1: Sevgili izleyiciler, Özgür Özel gazeteci Deniz Zeyrek'in YouTube yayınında görüşlerini paylaşmış. Ve burada Zeyrek'in anlatımına göre Özgür Özel demiş ki, yeni parti iddialarına ilişkin olarak biz B planı olarak bunu yapmak zorundayız. 26 Temmuz'a kadar bir kurultay yapılmazsa CHP'yi seçime sokmayabilir iktidar. Biz buna hazır olmamız lazım yanıtını vermiş. Dolayısıyla yeni bir parti arayışının başlangıcı olarak 26 Temmuz'u işaret etmiş. Ankara ile başlayayım bu sefer. Bülent Kürsoy, şimdi bir 26 Temmuz tarihini işaret etti Özgür Özel. Ama yani şimdi olmayana ergi diye bir metot vardı matematikte, hani olmayana ergi. Şimdi kurultayın teknik olarak yapılmasının imkanı olmadığını biz burada hukukçularla konuştuk. Lütfü Savaş geldi, onunla özel program yaptım. Çünkü tedbir kararı var. Bu tedbir kararı kaldırılmadan da kurultayda ne imza toplanıyor ne başka bir şey yapılabiliyor. Yargıtay'daki sonuç da bekleniyor. Yani Yargıtay'da bir itiraz da var. Hal böyle olunca halen bir kurulta ısrarı da var. İmza topluyoruz vesaire diyorlar. Bu kamuoyu oluşturmak için mi? Seçmen tabanını etkilemek için mi? Sebebini nasıl görüyorsunuz? İki, hazırlıklara ilişkin, parti kurma hazırlıklarına ilişkin somut ne biliyoruz?
5: Şimdi soruyu çok güzel sordunuz. Siz böyle sormasaydınız ben kamuoyu oluşturmak içindi diyecektim. Tamamen kamuoyu oluşturmak için. Ne olacağını çok net biliyorlar. Ama kamuoyunu biraz da yanıltarak, aslında bilinçli bir şekilde yanıltarak sürekli farklı şeyler söylüyorlar. İşte geçmişte CHP kapatılıyor dediler. Mutlak mutlan demek kapatma demek dediler. İşte B planlarımız, C planlarımız var dediler. Şimdi aslında gidiş kararları, yani başlarına gelecek her şeyi biliyordu Özgür Bey ve ekibi, Ekrem Bey ve ekibi. Ve bir parti kurup gidecekleri ya da oluşmuş hazır partilerden seçime girme yetkisi olan ya da durumu olan partilerden birine gitmeyi

0: Hazırladılar, kafalarını da bitirdiler. Bunun yerini yapıyorlar. Yani bütün bu süreçler böyle. CHP'nin genel merkezine girme süreci de böyle. Gruptaki yarattıkları olaylar da böyle. Şimdi 26 Temmuz'da CHP kurultayını yapmazsa seçime girmez hikayesi diyeceğim. Bu da bir hikayeleştirilmiş olay. Bu da böyle. Bunların hiçbiri gerçek değil. Şimdi iki tane şey koyuyorlar. 20 Temmuz'a kadar, 20 Temmuz'dan sonra adli tatile giriliyor diye. 20 Temmuz'a kadar Yargıtay kararını kesinleştirirse diye bir kendilerince söyledikleri bir şey var. 26 Temmuz'a kadar da kurultay yapılırsa, 26 Temmuz'a kadar kurultay yapılacaksa zaten kararının bugünlerde verilmesi lazım. Yani o bir süreç, kurultay süreci. Bugünlerde verilmesi lazım. Bunun verilmeyeceğini de bile bile imza topladık, getirdik, getiriyoruz. İşte yarın götüreceklerini söylüyorlar. İmzalar da işte ilk günden 1000 falan dediler. Şimdi 850 civarı falan diyorlar. Onu da ne kadarı gerçek, doğru, duruma uygun, yani tüzüğe vesaire uygun alındı, o da belli değil. Böyle olsa bile işte hep söyledik, YSK'nın örnek kararları var bu tür durumlarla ilgili. Mahkeme kararı kesinleşmeden bunun yapılması mümkün değil. Tamamen kamuoyu oluşturmaya dönük olaylar. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun bugün söylediği bir şey var zaten. Yine Kemal Bey'e daili betaht diyor, kayyum diyor, işbirlikçi diyor. Zaten bütün köprüleri atmışlar, bütün gemileri yakmışlar. Süslüyorlar nasıl gideceklerinin altını doldurmaya çalışıyorlar. Ruhen bedenen hazırız diyor Ekrem İmamoğlu. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun ruhen bedenen hazır olduğu bir yerde Özgür Özel'in ruhen bedenen hazır olmamış olması diye bir durum düşünülemez.
1: Niye?
0: Yani gidiyoruz, niye? Hazırız, kafamızı da... Niye düşünülemez? Çünkü ilk günden itibaren Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nda emanetçisi. İlk günler öyle geldi. Anlaşmalar öyle yapıldı. İşte Vela Baba devreye girdi, Bülent Tezcan devreye girdi, Özgür Bey'i yapalım dediler falan. Formüller uyuştu. Emanetçi olarak getirildi, CHP'nin başına konuldu. Ha, aralarındaki ilişkide Özgür Bey aslında çoğu zaman kendi için ama toplamda da yine İmamoğlu'yla birlikteliği için bir performans gösterdi gibi görünüyor. O ilişkiyi de sürdürmek istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendilerince yüklerini de taşımadıklarını, taşımak istemediklerini söylüyorlardı. Ondan da kurtuluyorlar. Kafalarında bir anapvari parti var, onu kurmaya çalışacaklar. 4 Eylül vesaire. Burada dönük hazırlıklar yapıyorlar. Hatta ben...
1: Yer neresi? Yer bir Atakule lafı çıktı. Bülent Bey. Atakule olmaz herhalde. Atakule'nin çevresidir galiba, değil mi?
0: Bir Atakule değil. Atakule'ye yakın bir yer anlamında söylüyorlar. Hatta Yıldız Mahallesi deniyor. Atakule'ye çok yakın bir mahalledir, bilenler bilirler. Öyle bir şey söyleniyor. Bu arada İyi Parti'nin çaprazında Maydan AVM var Ankara'da. Meydan Alışveriş Merkezi diye de söyleniyor. Orada ofisler var. Orada Özgür Bey'e bir ofis hazırlandığını, yani bu süreçleri yürütebilmesi için, bu da söyleniyor. İki ayrı bina tutulduğu söyleniyor. Ne olur ne olmaz, bir tane seçime girme hakkı olan parti için, bir tane kurulacak parti için diye. Bana bunlar çok gerçekçi gelmiyor. Yani iki bina tutalım, ikisinin de yüklerini taşıyalım. Para yok, pul yok. Zaten belediyelerden de kaynaklar siyasetin finansmanı anlamında kesiliyor. Kenarda para pul varsa onları da böyle hani getirip buralara akıtma şansları olmaz. Öyle anca böyle hani dayanışmayla, imeceyle siyasette bunlar yapılır. Şu anda da riskli bir yapı ortaya koydukları için kimse o dayanışmayı, imeceyi de göstermez bu ekibe. Böyle sorunlar var. Bir şeye döneceğim. Ben 38. kurultay öncesi tweet atmıştım. Yani Ekrem İmamoğlu CHP'yi özelleştiriyor diye sizin programınızda da söylemiştim. Şimdi o özelleştirme artık bitiyor. CHP açısından bitiyor. CHP başka bir forma giriyor.
2: Kamulaştırma mı
0: gidip
2: oluyor?
0: Başka bir yapılanma içerisinde. Öyle değil tabii. O başka bir anlama gelir. CHP'nin kamulaştırması derseniz o başka bir anlama gelir. Ama özelleştirme bitiyor diyebiliriz. CHP aslına dönüyor diyebiliriz. Bunu bir tespit edelim. Peki. Şimdi onun dışında kurulu bir takım hani partilerden bahsedildi biliyorsunuz. DSP, Genç Parti vesaire. Şimdi tek partiden bahsediliyor. Tek parti Ulusal Birlik Partisi diye kurulmuştu. Semih Tufan Gülaltay tarafından. Bu kritik bir bilgi. İhade Başkanı
2: Semih
0: Akın,
2: Tufan Gülaltay ne?
0: Akın Bey vardı. Akın
1: Ulusal Bey'e partiden bahsediyor.
2: Ulusal Birlik Partisi.
0: Şöyle eski ilk 4 kere isim değiştirildi. Önce Ulusal Birlik Partisi, sonra Alternatif Parti, sonra İlke ve Değerler Partisi, şimdi de Teknoloji Kalkınma Partisi. Tek partinin geçmişi
1: Ahmet Özal'ın değil mi ya? Semih tek parti. Tufan, Gül Altay. Son genel başkanı oydu galiba.
0: Değil. Yok, onun böyle bir ara bir bu partiyi hani aldığı, yönettiği, kurduğu söylendi ama kurmamış. Yani Semih Tufan Gül Altay kurmuş. 4 kere ismini değiştirmiş. En son Süleyman Yağcıoğlu'nun tek partisi şu anda. Ama Semih Tufan Gül Altay meselesinde bir ilginç durum var. İade Başkanı Akın Birdal'a bir hani suikast düzenlenmişti. Evet. 13 kurşun yemişti. Ölümden dönmüştü mucizevi bir şekilde. Peki. Onu azmettirmekten 13-15 yıl ceza almış biri. Ya şunu demek istiyorum. Ya bir şeylere girişiyorlar ediyorlar, ne altını araştırıyorlar ne arkasını araştırıyorlar. Sadece böyle bir telaşla bir parti bulalım, seçime girebilelim, bir tane de kuralım, o da bir kenarda dursun diye bir böyle hep şey, aslında hiçbir planları yok, hiçbir stratejileri yok. Anlık günlük şapkadan tavşan çıkararak devam etmeye çalışıyorlar.
2: Bülent Bey 26 Temmuz'a
0: Gürkan Bey.
2: Bülent Bey bir şey ekleyeceğim. Buyurun. 26 Temmuz'a dikkat çektiniz ya, uzun süredir bunu böyle dile getiriyorlar. Bakın bir üst düzey CHP yöneticisinin lafı, evet. Bunlar martaval diyor. Öyle bir tehlike zerre kadar yok. Celal Çelik de, Sayın Celal Çelik, Sayın Kılıçdaroğlu'nun avukatı da ısrarla dikkat çekiyordu buna. CHP MYK'da da bu konuda hiçbir endişe yok.
1: Tedbir kararı var çünkü.
2: Tedbir kararı var. Bunlar
0: kesinlikle
2: boş propagandalar.
0: Yok, kesinlikle yok.
2: CHP seçime peki gider.
0: Hatta geçen
2: tedbir kararı var.
0: Salıcı da.
2: Evet. Tedbir kararı var.
0: Oğuzhan Salıcı da söyledi. Canlı yayında söyledi.
2: Evet.
0: Böyle peki bir şey yok.
2: Bu konu
0: böyle
2: yani şey, bu konu üzerinde yani konuşulmasın bile.
0: Kamuoyunu yönlendirmek için evet uydurulmuş bir şey. Yalnız evet Gürkan Bey, bana buyurun bir iki dakika vermenizi istiyorum. Ya şimdi ya daha sonra. Bu Kemal Bey'in 11-13 seçim kaybettiği hikayesi.
1: Dur, çok ona geleceğiz. Bir dakika tamam, ona ben size bir özel bir not alacağım. Burada ona geleceğiz.
0: Tamam, gelince bana şimdi buna şöyle yapalım. Dakika bunu ayırırsanız burada çok net açıklamak istiyorum bunu.
3: Ersan Hocam, Mehmet Sevigen size yazıyor. Diyor Ekrem Bey'in yeni kuracağı partide üye olma durumu var mı? Teklif edildi mi diyor.
4: Yok. Öyle yok de bir niyetim yok.
3: Niyetim
4: rahat
3: yok
4: olsun.
1: Mehmet Bey. Cumhurbaşkanı adaylığı teklifi gelirse bir dakika soruyu genişletelim. Genişle. Cumhurbaşkanı adaylığı teklifi gelirse. Ortak zaman birkaç partinin adayı olarak.
5: Ersan Hoca o işleri bitirdi artık ya.
1: 2023'te o defteri kapattı.
3: Türkiye'de hiç kimse hiçbir işi bitirmez. Türkiye kapanmamış hesaplar.
5: Öyle Demirel de öyle diyor. Yani ölmedikçe var kaldıkça her şey için umut vardır diyor ama bazı şeyler
2: girmez.
5: Bazı hayaller diyor, gerçekçi hoca, olmaz hocam, yani.
3: Bu arada şöyle diyor. Ersan Şen'i seven eski bir bakan dersin.
4: Sağ olsun, ben de o şekilde.
3: Tamam peki.
2: Yani Ersan öyle Hoca maceraya girmez yani arkadaşlar, hiç lütfen.
3: Girmez mi?
2: Maceraya
1: peki, peki başka bir şey sorayım o zaman. Dur tam şimdi buradan. Gürkan çok özür dilerim. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki gel Ersan Şen CHP'nin adayı ol. Cumhurbaşkanı adayı. Buna ne dersin?
4: Olmam.
1: Neden?
4: Hayır.
3: İlkesel.
1: Hadi o yanlış adaydı, kaybetti. Şimdi sen doğru aday
4: İlkesel
1: olarak.
3: Peki.
1: Belki kazanacaksın.
4: İlkesel.
3: Evet. Peki. Şimdi Cem sendeyiz. Yeni parti hazırlıkları var. Yeni partinin neler getireceğini. Şu arada benim kendi yaptığım öyle konuşmalar, diyaloglardan edindiğim kanaat de şu. Meclis grubunda yani parlamentoda Kemal Bey'le, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bünyesinde kalma yanlısı olanlarla gitme taraftarı olanlar şimdilik böyle yarı yarıya gibi bir denge var. Ama belediye başkanlıkları konusunda ise ağırlık gitmekten yana değil. Ağırlık kalmaktan yana, onu söyleyebilirim. Özellikle 4-5 büyük şehrin Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir yere gitmiyoruz şeklinde beyanların olduğunu öğrendim. Hatta bir tanesi de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Evet.
3: Cemil Tugay da açıkladı da. Yani o öyle.
1: Balıkesir, Mansur Yavaş'ın ne
3: Balıkesir
1: yapacağı
3: öyle. Mansur Bey'in gene klasik bir şey yakın çevresi diye söyleyeyim. Çünkü kendisinin ağzından bir laf edinmek kolay değil. Gitmeyeceği şeklinde. Adana aynı, Mersin aynı diyorlar. Dolayısıyla belediye başkanlıklarında durum biraz farklı. Ama parlamento grubunda bir yarı yarıya durum evet çıkabilir diyorlar.
5: Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bir kere o milletvekilleri veya bakanların gitmeyecek olması acaba Kemal Bey'i destekledikleri anlamına geliyor mu? O da var. Ben desteklediklerini düşünmüyorum. Partiden ayrılmayabilirler. Ama bu Kemal Bey'i destekliyorlar anlamına gelmez. Yani
3: ne anlama gelir?
5: Bence o şu anlama gelir. Bence herkes şu an olan biteni bekliyor. Yani birazdan Özgür Özel'le ilgili de söyleyeceklerim. Böyle ben şöyle görüyorum. Bir kere söyleyeyim. Şimdi kurultay için aşağı yukarı 100'den fazla CHP milletvekili kurultay olsun diye imza verdi. Ben şimdi bunu düz bir okuma yapıyorum. Bu ne demek? Kurultay olsun ve bir an önce bu mutlak mutlan işinden kurtulalım. Yani Özgür Bey'in de kazanacağı belli değil mi bugün kurultay olsa? Net. Hani bir 20-30 tane delegenin iradesine fesat karıştırıldığı ortada. O doğru.
1: Ama bir dakika, bir daha söyle.
5: 20-30 hani ilk
1: hayır, burada. Hayır, kim kazanacağı net?
5: Özgür Özel'in bugün kurultay yapılsa.
3: Bugünkü kurultayla
1: bu evet, delegeyle yaparsan.
5: Ama şöyle, bu delegenin yalnız bu delege zaten %99'u yine Kemal Bey'in seçtiği delege. Hayır, hayır,
6: illere abi, göre sen, değişiyor.
5: Hayır, hayır, bak bir şey söyleyeyim. Bir tamamlayayım. Bugünkü delegelerin tamamına yakını 2010'dan sonra Kemal Bey'in oluşturduğu delege. Ama bunların bir kısmı 2023'te iradeye fesat oluşturduğu kesin. Rüşvet ve meselesi kesin ama bunları Özgür Bey seçmedi. Veya bunları Ekrem Bey getirmedi. Bunları Kemal Bey seçti. Ha görüşleri değişmiştir bilmem ne. Özgür Bey de, Kemal Bey de o yüzden yeni delege seçmek. Yani ama bugünkü delegeleri seçen de Kemal Bey'di. Aynen Ekrem Bey. Ekrem Bey'i getiren de o. Mansur Bey'i getiren de o. Yani bu milletvekillerini yani Özkan Yalım 3 defa vekil yapan da Kemal Bey. Başkası değil. Burada lidere bakacaksın. Şimdi o getirdi. Şimdi sen bu programın moderatörüsün. Sana ben yanlış bir şey diyebilirim program öncesi. Ama onu düzeltecek olan sensin çünkü lider sensin yani programı. Dolayısıyla bu ayrı bir şey. Şimdi burada hani güne göre hareket edilebilir ama geçen hafta bir şey yapıldı. Mecliste bir toplantı yapıldı. Ne deniyor? Grup konuşması. Yüze yakın vekil oradaydı benim gördüğüm. 98 tane vekil Özgür Bey'in yanındaydı. Şimdi ben düz bir okuma yapıyorum. Eğer Gürkan Acır 98 kişi yanındaysa bunu onu desteklediğini düşünüyorum. Çünkü aynı saatte Kemal Bey de genel merkezdeydi. Orada da 24 kişi vardı. Ya şimdi burada yani eğer o vekiller destekliyorsa niye oraya gitmediler? 100 kişi Kemal Bey'in yanına gidebilirdin. Ben düz bir sadece resme bakıyorum. Yorum yapmıyorum. Görüyorum. Belediye başkanları da onlar da biz şeyin yanında izlediler başta. Kemal Bey'in pardon Özgür Bey'in yanında izlediler. Ha sonra fikir değiştirebilirler, ayrılabilirler, gitmeyebilirler. Şeye katılıyorum. Mansur Yavaş konusunda. Mansur Yavaş şu an %51 Özgür Bey'den yana görünüyor ama daha net durması lazım. Yani ben ya şimdi bak Gürkan Hacı şöyle bir şey yok mu ya? Ortada bir mutlak mutlan kararı varsa bunu ya doğru bulursun ya yanlış bulursun. Dersin ki işte Ersan Şen diyor ki bu yanlış karar. Mesela ben diyorum ki böyle yanlış karar. Öbürü diyor ki sen diyorsun ki doğru karar mesela. Ya ben şimdi bu konuda mesela Mansur Yavaş'ın ne düşündüğünü bilmiyorum. Özgür Bey'in yanında
3: Mansur
5: duruyor.
3: Yavaş'ın hangi konuda ne düşündüğünü biliyoruz.
5: Onu söylüyorum işte. O yüzden de bugün seçim olsa.
1: Bugüne kadar ben seçim olsa, bak, yani.
5: O yüzden bugün seçim olsa şansı diğer
3: Mansur Yavaş en tipik örnektir. Bir tane sosyal medyada paylaşımla sinir motivasyonu bozuluyor. Ve bunu istemiyor. Tabiatı da buna
5: bizim
3: müsait
5: değil. Bizim yerimizde o söylür o zaman.
3: Ya oho.
5: Bizim yerimizde o söylür.
3: Ondan sonra yani buna girmek istemiyor. Ben onu anladım.
5: Evet.
3: Yani kesinlikle. Dolayısıyla aynen. Şu anda sosyal medyanın sakinleşmesini bekliyor. Sonra yapacağı kararı verecek. Ama benim rakam, kanaatim şey Özgür Özel'lerle yol yürür mü dersen benim kişisel kanaatim pek
5: şimdi bak şöyle şu anki havaya bakarak diyorsun ki yürür.
3: Bir dakika Bülent sen kaynadın. Kaç dakika var reklama? Kesin mi? Gitmemiz lazım.
5: Tamam gidelim. Dönüşte söyleyeyim dönüşte o zaman da toparlayayım. Tamam.
3: Çünkü ısrarla tamam. Şey yapıyor reklam diyor. Bir kısa reklam geliyoruz tekrar sevgili izleyici.
2: Gerçekçi rakamı ben söyleyeceğim.
3: Tamam.
7: Yeni Arnika TGRT FM Haber.
8: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
9: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
7: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: TGRT FM Haber.
2: Sürüyor. Biz de özellikle Özgür Özel ve arkadaşlarının kurmayı planladıkları partiyi konuşmaya devam ediyoruz. Cem sen de kısa toparla lütfen.
3: Şöyle, yani sokak kimden yana veya bundan yana ben görüşlerimi burada söyledim. Bunu seçim dışında görme şansımız yok. Ama bunu seçimde de nasıl görebiliriz? Özgür Özel'in parti kuracak mı kurmayacak mı iş buraya takıldı. Benim gördüğüm Özgür Özel parti kuracak gibi görünüyor. Ama kurar mı kurmaz mı bilemem. Kurduğu zaman oy durumu ve anketlerde daha iyi ortaya çıkar. Eğer kurmazsa o zaman CHP'nin durumu, İyi Parti, Zafer Partisi, diğer partilerin durumu iyi olarak ortaya çıkar. Ama Kemal bugün Necdet Saraç bir şey söylemiş. Ben de aynı görüşteyim. Dün ben de söyledim. Yani AK Parti'ye olan, yani CHP tabanındaki Erdoğan'a olan nefretin bir kısmı şeye yöneldi diye. Kemal Bey'e yöneldi diye özellikle. Bu da olabilir. Ama bunu değiştirecek olan da Kemal Bey'in kendisi. Kemal Bey de, Özgür Bey de eğer CHP içindeki meseleler uğraşırlarsa, her hafta kim konuşma yapacak, meclis sende, genel merkez bende tartışmalar yapılırsa zaten CHP'nin bundan bir şey kazanma şansı yok. Ama Özgür Bey parti kurmazsa, ki liderlik kısmı çok zayıf, yani liderlik özelliği yok, iyice zayıflar. Kemal Bey'in de bu meselelerden kurtulup ülke meselelerine dair, işte Ersan Hoca'nın her hafta söylediği burada işte ekonomiye dair, faize dair, gelir durum adaletsizliği, dış politika, iç politikaya dair bir şey demesi lazım. Hani bugün Fransız İçişleri Bakanı Palantir'le yaptığı anlaşmayı bozdu. Biz kendi yapay zeka şeyini yapacağız diye. Şu uzaya gidiliyor, bilmem ne oluyor. Anlaşmalar dünyada bir sürü şey varken artık bunlara dair bir şey söylemesi lazım. Muhalefetin de bu şekilde gitmesi lazım. Ama ben Türkiye'de ister Özgür Özel daha önde olsun, ister Kemal Bey, iktidarın değişeceğini düşünmüyorum. Kemal Bey CHP'nin başında olmasa da Özgür Bey de olsa onu da çok şanslı görmüyorum. Kemal Bey de 2028 veya 27 seçimleri de çok şanslı görmüyorum. Ben Erdoğan'ın, yani iktidarın Türkiye'de değişeceğini düşünmüyorum. Meclis aritmetiği biraz belki farklı gelebilir. Ama onun dışında CHP tabanı ile ilgili söylenecek her şey de bence afaki olur. Ben de bir yorum yapıyorum. İtiraz edenler oluyor. Öyle değil diyor. Diğer taraf da öyle oluyor. Bunun doğru olup olmadığı da 2028'deki seçimlerde görebilir. Ama eğer
2: sen 2028'ci misin?
3: Ben 2000, evet şöyle. Çünkü çok bağlayıcı Uçum'un açıklamalar yapıldı.
2: Mehmet Uçum.
3: Ondan önce Mehmet Yayman.
2: Devlet Bey de dedi ki bu şey zaten yani normal süresinde yapılacak seçimle çünkü saat farkı var. Saat 14, farkı bile yok dedi.
3: 14 Mayıs 2028 pazara denk geliyor. Ondan bir hafta, iki hafta önce de yapabiliyorsun. Yani ben seçimlerin Nisan sonu gibi.
2: Ama Cumhurbaşkanı adaylık süreci?
3: İşte tamam, Şubat ayında.
4: Şekilde,
3: Şubat'ta
2: erken seçim.
3: Hayır, Şubat'ta kararı alıp. Şubat'ta erken seçim kararı alırsın. Ocak ayında, Şubat'ta. Peki. Nisan'da seçim dersin.
5: 2028'in dışında seçim olmayacak.
3: Dolayısıyla bu ama ben bir şey çok. Bakın dünyadaki gelişmelerin de ben iç politikayı çok etkileyeceğini şöyle doğru düşünüyorum genelde. Şimdi hatırlarsan One Minute olayı oldu. Bilmem ne oldu Türkiye'de. Bazen olumlu bazen olumsuz etkiliyor. Şimdi savaşlar, İsrail'in takındığı tutum, ekonomideki bu dar boğaz, Avrupa Birliği'nin merkez faizleri artırması dünyada büyük sıkıntılara sebep oluyor. Dış gelişmeler de içeriği çok ciddi etkileyebilir. O yüzden de Türkiye'de son dakikada çok şey olur. Yani bir anda bazı şeyler olur, değişir. Biz iki sene önce peki neler konuşuyorduk, şimdi neler konuşuyoruz. Peki. O yüzden ama ben Türkiye'de iktidarın genel olarak değişeceğini düşünmüyorum.
2: Düşünmüyorsun. Şimdi Mehmet Bey, siz CHP Genel Merkezi ile yoğun bir telefon trafiği yaşadınız, gördüm.
5: Evet.
2: Sanıyorum galiba ki Sayın Kılıçdaroğlu ile de görüştünüz.
5: Evet.
2: Neler söyleyeceksiniz?
5: Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Yarın o MYK'daki olanları olacaklarla ilgili değil de. Bakın CHP'nin şu anda yavaş yavaş o sular duruluyor. Çünkü karşı tarafta Özgür Özel cephesinde bir şaşkınlık, bir kararsızlık var. Yani bu böyle televizyonlar üzerinden ya da işte geçen Fatih Hatin de söylediği gibi 3000 tane troll üzerinden bir algı yaratma operasyonu yavaş yavaş geri tepiyor. Şurada özellikle dikkat çekmeye çalıştığım bir şey var. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'na ya da işte mahkemenin o mutlak butan kararın ardından yaşananlara yönelik tepkiler direkt CHP tabanından gelmiyor. Nedenini söyleyeyim. Çünkü CHP tabanının içerisinde ahlaksız trollük yapan kimse olmaz, olamaz. 42 yıldır ben bu CHP tabanını çok iyi tanıyorum, izliyorum kurultayları, kongreleri, toplantıları, bizzat içinde bulundum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk seçildiği kurultayda parti meclisindeydim. CHP'yi tanıyorum. CHP'nin tabanını da tanıyorum. CHP'nin tabanının duyarlılıkları bellidir. CHP'nin tabanına bakın. %60'ın üzerinde oy aldı Ankara'da, Kadıköy gibi yerlerde, Trakya'da, Akdeniz bölgesinde çok yüksek oy aldığı bölgelerde. Orada dirençli, ne olursa olsun CHP'ye oy veren bir kitle var. Bu kitlenin kriteri bellidir arkadaş. Bu kriteri Özgür Özel değil, Ekrem İmamoğlu'nun kralı gelse değiştiremez. Bunu kabul edecekler. Halk TV, Sözcü'müş falan filanmış, bunların söylediklerinin tamamı angaryadır, boştur, tenekesiz.
3: Kemal Bey Cuma günü Özgür Sözcü TV'ye çıkıyor.
5: Evet, evet. Evet, tamam çıksın. Ne güzel ses veriyorlar artık. Bağımsız davranmaya başlamışlar. Şunu söyleyeyim. Boş tenekedir. Bakın niye biliyor musunuz? Siz trollerin seslerini, Kemal Bey'e yönelik o hakaretleri, rejinin sesini yükseltmesi gibi oraya yansıtarak bir algı mı yaratacaksınız? Medya ve trollere söylüyorum. Ve bir de partinin içerisinde öyle Ekrem İmamoğlu çıkmış daili bedbaht diyor ya. Asıl CHP tabanında diyor ki gaflet, delalet ve hatta hıyanet.

0: önünde binlerce kişiye ve ekrandaki milyonlarca kişiye söylediği sözleri içerisinde, bırakın FETÖ'yü falan bir tarafa, üzerine düştüğü bir şey var. Arınacağız, birlik ve beraberlikte umuda yürüyeceğiz. Bu anlayış devam ediyor. Bu ihraçlara rağmen, bu bölünme tartışmalarına rağmen bölünmeyi istemiyoruz. CHP Genel Merkezi'nin tavrı budur. Hazırlık yapan ekip gerçekten CHP'lilik konusunda samimi ise bölmek için emek harcamasın. Bakın cümlelerini söylüyorum burada. Partiye hizmet eden, gerçekten hizmet eden kişiler kişisel kavgayı gündem olmaktan çıkarsınlar. Toplum bu gidişatı unutsun. Bizim rakibimiz AKP'dir. Bölünme kimseye yarar sağlamayacak. Şimdi zannediyorlar ki bu böyle televizyonda...
1: Ama 9-10 kişi ihraç edecekler şimdi.
0: Efendim?
1: 9-10 kişi ihraç ediyor CHP.
0: Evet, söyleyeceğim şimdi. Bakın o başta...
1: Bölünme diyorsun, evet. Ama hani nasıl?
0: Hayır, bölünme. Bakın parti gidelim, parti kuralım. Biz burada işte bilmem ne yaptık, mutlak butlanla geri geldi, buna tepki gösterip gidenler başka bir şey. Mutlak butlanı yol açanlar başka bir şey. Şaibe karıştıranlar başka bir şey.
2: Peki orada mutlak butlana yol açanlarla ilgili tasarruf var mı?
0: Yarın MHK toplantısında, bakın ilk defa söylüyorum, yarın MHK toplantısında 8 tane eski il başkanı ve parti yöneticisi ihraç edilecek.
1: Mevcut bunlar, görevdeki mi?
0: Evet, görevdeki de var. Daha önceki görevde olanlar da var. Bunlar mutlak butlana...
1: Kaçı doğrusu, görevde anlamadım. Evet.
2: Kesin ihraç, tedbirli evet, olarak kesin evet, ihraçlarla bile disipline sevk.
3: Yani görevden alınmayacak sadece, ihraç edilecek.
0: Evet, mutlak butlana sebep olanlar, tanımlamada bu. Şimdi bunlar Erzurum, Bursa, Bitlis gibi eski yöneticiler de var. Burada şaibeye karışanlar var. Bunlar
1: Özgür Çelik de var o zaman.
0: Evet, nedeni şu. Bakın, burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun aranacağız sözü, orada gerçek partilileri... Partiyi eli üstünde tutup partiyi umuda taşımak isteyenler hedef almadı hiçbir zaman. Asıl hedef şu. Partiyi 1,5 yıldır rüşvet, yolsuzluk tartışmanın içerisinde tutup ve bunu devam ettirip halen ısrarla aynı dezenformasyonla tahribatı sürdürmeye çalışanlar hedef alıyor. Ya parti, bakın, bir parti içerisinde kirlilik olduğu sürece o parti umut olamaz. Bütün siyasi partiler açısından söylüyor. Erzurum, Bursa, Bitlis'inde olduğu 8 yönetici ihraç edilecek. Yarın iki atama yapılacak. Ankara, İzmir il başkanlıklarına atama yapılacak. MYK'da beklenen bu şu anda.
1: İstanbul?
0: Ankara, İzmir şu anda. İki il gündeme gelecek. Bunlar yarın yapılacak. Şimdi nedeni şu, bakın bunun. Arkasından gelebilir. Böyle şöyle cümleler kuruyorlar. Efendim il başkanlarını toplantıya çağırdı da Sayın Kılıçdaroğlu işte büyük bölüm işte gelmeyeceğiz dedi. Böyle bir şey de yok. Bir toplantıya çağırma da yok. Bu zaten bu 7-8 kişinin ihracıyla ilgili MYK'da yarın karar alındığında zaten Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar tartışmanın içerisinde Antep'te milletvekilinin önünde, İstanbul'da milletvekilinin önünde, Ankara'da belediye başkanının önünde sen genel başkanı hakaret edeceksin. Partinin kimliğini yerden yere vuracaksın. Onları hedef alan bir operasyon gelmek zorunda. Arınma olmaz başka bir şey. Oradan kitleleri kışkırtan bir ekipler var illerin içerisinde. Bunlar zaten hangi partide olursa olsun temizlenirler. Geçen hafta neye dikkat çektik? Sıkıntılı olan MHP'ye dikkat çektik. Sayın Genel Başkanımız aradı. Dedi ki hayır 16 değil 20. Hemen anında müdahale.
2: 21.
0: Evet, 21'e çıktı.
1: Onların tüzüğü.
2: Semih Yalçın mesaj
0: şimdi attı. Sayın Kılıçdaroğlu, bakın CHP'nin içerisinde şu anda bir beklenti de şu. Ya arkadaş, bunları bir an önce atın. Ama biraz önce okuduğum CHP'nin bölünmemesine yönelik CHP'nin MYK'sında parti meclisinin büyük bölümündeki o karar, o beklenti devam ediyor. Bütün iyi niyetine rağmen devam ediyor. Ama bu iyi niyet sürerken halen sen ilçe örgütünde, il örgütünde ya da bazı böyle alnını karıştırırım diyen vekiller var. Senin karıştırmadık yerin kaldı mı ya? Sen bayramda çoluğunu çocuğunu alıp Kılıçdaroğlu'nun Sayın Genel Başkanı'nın evine gidip elini öpersin. Ondan sonra alnını karıştırırsın. CHP tabanı seni bir karıştırır. Toroslara kadar yol olur Ataşehir'den. Bu kadar açık söylüyor. Ya bir insan, söz buraya geldi, söylemek zorundayım. Bakın, CHP genel başkanlarının, Sayın Baykal'ı, Sayın Kılıçdaroğlu'nu 43 yıllık gazetecilik yaşamında ben CHP'nin kurumsal kimliğine zarar vermeden eleştirdim. Sayın Cumhurbaşkanı da eleştirdim. Başka partilerde ANAP'ı da eleştirdim. DYP'yi de eleştirdim. Tansu Çiller'i de iyi bilirim. Eleştirirsin. Ama bu işin bir adabı, bir ahlakı vardır. Gazetecinin bir duruşu vardır burada. Kavga edebilir misin? Ha, gazetecinin burada ahlaklı, terbiyeli eleştirisi devam ederken sen dün baba dediğin elini öpme

0: için kuyruğa girdin. Hiçbir şey yokken sen İstanbul'da avukatlık yaparken Mersin'in Torosların yollarını bilmezken buradan bir şekilde havadan paraşütle gidiyorsun, milletvekili oluyorsun. Elini öpmek için kapısında beklediğin Sayın Kılıçdaroğlu seni vekil yapıyor ve sen ona ihanet edilen kurultayda dilin dışarıda zıplıyorsun kanguru gibi. Arkadaş, kimi kimi karıştıracağı belli olmaz. Ama bir genel başkan sana ne yaparsa yapsın bir siyasette bir etik kural, bir ahlak vardır. Ben alnını karıştırırım dersen bu taban gerçek, CHP'nin gerçek tabanının peki, senin yüzüne tüküreceğin zaman çok yakındır. Bunu da açık söyleyeyim. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim.
1: Ferhat Murat'a geçeceğim.
0: Evet, Ferhat'a geçelim. Bir şey söyleyeyim. Bir hep tartışma da şu. 100 milletvekili Özgür Özel'den yana 40, hayır öyle bir tablo yok. Bakın CHP taban, CHP'nin yapısında öyle bir tablo yok. Ben size söyleyeyim. 138 vekil mi var? Bir defa 40, 38-40 arası şu anda Özgür Özel'in yanında duruyor. 50 civarı Kemal Bey'in yanında duruyor kılıç gibi. Bakın söyleyeyim. 40-48 arası arada duruyor. Bunlar izliyorlar gidişatı. Bunların büyük bölümü
2: ne izliyorlar?
0: Gidişatı izliyorlar.
3: Kazanan atı.
0: Hayır, nedeni şu. Şöyle bir şey izliyor. Yani? Hayır, bakın. Bunlar
3: yönelim nerede olursa oraya eğilecekler. Bir dahaki dönemi garantilecekler.
0: Bunların bir bölümü, bakın bu CHP içerisinde.
2: Bu partiye güvenilir mi? Kılıçdaroğlu olsun, Özgür Özel olsun. Kim güvenecek ki bunlara?
0: Söyleyeceğim şimdi onun sebebini. Bakın burada CHP içerisinde hiç hak etmedikleri halde 6 kez 7 kez milletvekili olan şahıslar var. Bak bu nasıl bir şeydir ya? Dünyanın neresinde böyle ölene kadar kadrolu vekil? Ne özelliğin var senin? Ne özelliğin var senin? Yani sen 7 kez ne milletvekili oldun? Ne yaptın? Bu mesela ben bu 7 kez 6 kez milletvekili olana soruyorum. Ya bu halkın açlığı, sefaleti, işsizliği, eğitim sorunu, tarım sorunu, dış politikasıydı. Kaç önerge verdin? Ne konuştun? Ne dedin? Bunların
1: peki.
0: Bunların içerisinde bir kesim,
3: yaptı bunları? Mehmet Bey,
0: bunlar içerisinde bir kesim
3: bunları
0: duruyor. Bir
3: ben
0: kesim
3: yaptı yani bunları. Efendim? Kim yaptı bunları? Ben yapmadım.
0: Neyi?
2: Kim yaptı yedi bunları kez vekil? Yani genel başkan yapmıyor mu?
0: Genel başkan yaptı.
2: Tamam. Sonra demek yani Deniz Baykal, yaptı. Kemal Bey, evet, bunlar yapıyor demek.
0: Şimdi
2: ki
0: bakın,
2: Özgür Bey.
0: Evet, yaptılar. O bakın, Özgür Kemal Bey Bey'i, bakın Kemal
3: Özgür Bey. Özgür Bey daha milletvekili listesi yapmadı.
2: Evet.
0: Yaptı. Çok güzel.
2: Yapmadı.
0: Bakın, bir dakika.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerdiği vardır ama hayır, genel başkan olarak milletvekili seçimine Kemal Kılıçdaroğlu soktu.
0: Yanıtını vereyim. Benim önüme listeyi getirdiler dedim. Ya bir genel başkan, genel orada genel sekreterine, grup başkan vekiline güvenmeyecekse kime güvenecek?
1: Peki.
0: Sen milletvekillerini nasıl seçtin getirdin? Kemal Bey tek tek kavun mu ya koklasın Cuma pazarında bunları?
3: Ama bir tane
0: kokladı. Babam dedi adam, hain. Ya kendisine baba diyen hayır, adam arkadan hançerledi.
3: Bir tane kavun da sağlam çıksın
0: bir
3: o zaman.
0: Bir tane kavun
3: yani
0: sağlam.
3: Şimdi Ali Mahir Başarır'ı milletvekili yapan Kemal Kılıçdaroğlu. Peki, nasıl evet yaptığını biliyoruz. Ataşehir Belediyesi üzerinden.
0: Toparlıyorum. Bakın.
3: Özgür Özel, Sayın Veli Ağababa hepsini peki, ben tamam yapmadım. Sayın Nuhayet Deniz Altaca Kayışoğlu. Sayın, ben Sayın yapmadım yani.
0: Rahmetli Deniz Baykal ve sonrakiler. Sayın Kılıçdaroğlu. Burada gözden bir şey kaçırmayalım. İnsanlar hata yapar. Sayın Kılıçdaroğlu ben son belki 30 yılda hiçbir siyasetçi de görmedim. Tepki çok koydu. Çıktı dedi ki koynumda yılan beslemişim. Özür diliyorum. Seçmenimden dedi. Konu kapanmıştır. Özür dilemek bir erdemdir. Ona rağmen lan karışlarım marışlarım demekse peki ihanet.
2: Şimdi CHP seçmeni bir çekli cümle Ferhat söyleyeyim. Kısaca edeyim bir şey söyleyeceğim. Demin onu unuttum. Şimdi bakın 2025 Ocak ayında başladı operasyonlar Beşiktaş Belediyesi ile. Evet. 2025 Mart'ta da İBB, İzmir, Antalya, Beykoz bir Adana sürü oldu. Adanalar ve bunların da çoğu da kuvvetli deliller var. Elbette mahkeme karar verecek. Aziz evet Aktaş davasında karar çıkacak. Ara karar çıkacak yani onu göreceğiz. Şimdi bu anketler o zaman da yapılıyordu Mehmet Bey. Mesela 2025 Temmuz, Ağustos, Eylül, 2026 Ocak, Şubat mutlak mutlaktan önce diyorum. Yani CHP tabanı diyorsunuz ya. Yani ben rüşvet ve delillerin çok net olduğunu düşünüyorum. Evet. CHP seçmeni. Ama bugünkü CHP yönetiminde yani Özgür Özel'lerin olduğu dönemde anketler yapıldığında ya hiçbir ankette AK Parti'nin yaptırdıkları dahil, AK Parti'ye yakın anket şirketinin yaptıkları dahil %30'un altına düşmüyor. Madem rüşvet yolsuzluk var niye oyunu değiştirmiyor
3: Betim bu seçmen? Betim
0: Arda düştü. Evet, değiştirecek.
2: Peki. 29 orada. Peki.
0: Cevap 27 verin. Bu denge bakın.
2: O da yüksek. 27.
0: Bu denge parti kurulsun kurulmasın yeni parti. Ki ben kurulsa hiçbir şekilde başarı ihtimali göremiyorum. %10 bile değil onu söyleyeyim. İkincisi bir hafta 10 gün içerisinde bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nun lehine bu denge, bu vekil ve belediye başkanı sayısı artacaktır. Asıl önemli şeyi kaçırmayalım. Acaba Özgür Özel şu an mevcut kaç belediye başkanının ve kaç vekilin aynı zamanda gidişatı izlerken Sayın Kılıçdaroğlu'yla irtibat halinde, Sayın Genel Merkez yöneticileriyle irtibat
1: ama
0: halinde
1: olduğunu göreceğiz. Farkında çok, değil mi? Çok kısa süre içinde göreceğiz.
0: Göreceğiz hepsini. Göreceğiz.
1: Ferhat Murat.
3: Şimdi nereden başlayalım? Birçok konu konuşuldu ama.
1: Yok bu şeyden yeni parti. Heh. Ve onun yaratacağı siyasi sonuçlar.
3: Şimdi yeni partinin bir kere ideolojisi ne olacak bilmiyoruz. Dört eğilimli olacağı söyleniyor. Ana Vatan
1: Partisi
3: gibi olacağı
1: söyleniyor. Şu anda bir
3: ideolojik tartışma
1: var mı? Ben ondan da emin değilim
3: ama
1: de neyse.
3: Yani şimdi bugünden yarını biz şu an puanlıyoruz, fiyatlıyoruz, hatta satın alıyoruz. Ben bunun ilk başta her anket sonucunda da söylediğim gibi bugünkü psikolojiyle yarınki seçimi puanlamanın yanlış tahminlerle bizi karşı karşıya bırakacağını söylemek lazım. Ben şunu söylüyorum ilk günden beri. 2 milyon üyesi varsa CHP'nin söylendiği gibi. 1702 arası bir şeyler
2: Yargıtay
3: konuşuluyor.
2: Yargıtay'a göre var.
3: Şimdi Özgür Özel 2 diyor. Yargıtay 1 milyon 700 bin civarı falan diyor.
1: 2 milyon yok.
2: Ya 1 milyon 700
3: 2 milyon yok yani. Evet. Bir yine post-truth bir durumlar karşı karşıyayız.
0: Bak bir eski milletvekili buna dikkat çekmiş. Ben de biliyorum. 1 milyon diyor ki 2 milyon üye. Sabit burada böyle gerçekten CHP tabanının partinin omurgasına sarılmış üye sayısı 1 milyon 200 bin. Özgür Özel döneminde bazılarında 800 bin kadar şişirilmiş oraya çoğunun CHP geçmişi olmayan insan üye yapıldı. Peki. Bunlara mı güvenerek yola çıkacaklar? Bugün ya varlar yarın yoklar ya. 1 milyon 200 bindir. Kemikleşmiş yapıldı.
2: Yargıtay'a göre neticede 1 milyon 700 bin seçmen var.
0: Yani 2 milyon üye var.
2: Üye var.
0: Ya bakın burada Ekrem İmamoğlu için.
4: Tam üye sayısını söyleyeyim mi?
1: Söyle hocam.
4: 1 milyon 922.757.
2: Yargıtay'a göre.
0: Bak Yargıtay. Evet bu da bunun 7-800 bini son dönemde. Son dönemde İmamoğlu'nun bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı hikayesi sırasında şişirildi. Tıpkı ortaya sandık koydular ya. Yani ülkedeki seçmen sayısından yarısı kadar neredeyse insanın oy kullanıldığı öne sürüldü. Yani bu
1: Ferhat Murat.
0: 1 milyon 200 bindir tamam. Kemik yapı.
3: Şimdi tabii tamam. Üye sayıları üzerinden partileri puanlayacaksak zaten sadece AK Parti'nin gençlik kolları. Bak gençlik kolları üye sayısı CHP'nin toplam üyesi kadar. 1,5 milyon üzerinde. 11 milyon üzerinde de toplam üye sayısı var. Yani baktığın zaman aslında aldığı oyların yarısına yakınını zaten üyeleri teşkil ediyor. Tabii her üyenin AK Parti'ye her seçimde oy verdiği tezi de doğru olmayabilir. Bu da başka bir mesele.
0: Vermedi
3: ama
0: son yerel seçimde 4 milyon kadar.
3: Evet sandığa vermedi. Gitmedi. Sandığa evet. Gitmedi. Evet. Şimdi burada ben her iki tarafın da bak Kemal Kılıçdaroğlu tarafının da Özgür Özel tarafının da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini korumak, onu geleceğe sağlam adımlarla taşımak gibi bir hesabı olduğunu haftalardır söylemiyorum zaten. Olmadığını düşünüyorum. Niye? Bir, Kemal Kılıçdaroğlu haklıdır, haksızdır. Siyasi bir intikam peşinde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu da
1: ama intikamla hareket etmeyeceğiz.
0: İntikam ya, bunu açıkça söyledi.
3: Diyecek zaten.
0: Hayır
3: ben,
0: biz intikam peşinde değiliz
3: zaten
0: dedi.
3: Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nu diyenler.
0: Kemal Bey'in derdi CHP'yi arındırmak, temizlemek. Bu
3: peki
0: kadar.
3: O zaman soruyorum. Evet. Madem analiz yaptırmayacaksın soru cevap yok, gidelim. Yok. Arınma meselesi söz konusuysa arınmaya Mezitli Belediye Başkanı'ndan mı başlarsınız? Yoksa 2430 yılla yargılanan, mutlak mutlan kararının arkasında olduğu da iddia edilen, bunun finanse ettiği de Ekrem İmamoğlu'nun finanse ettiği de defalarca Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın insanlar tarafından belirtilen Ekrem İmamoğlu'nu mu ihraç edersiniz? Evet. Arınmaya küçükten mi başlarsınız? Yoksa arınma kararlılığını sağlam bir şekilde ortaya koyarak Ekrem İmamoğlu'ndan mı başlarsınız? Yanına Özgür Özel'i katar mısınız? Yoksa Ali Mahir Başarır ve onun etrafındakilerle dolaşıp da Özgür Özel'i istifaya zorlayıp ben onları kovmak istemedim, onlar kaçta gittiler mi dedirtirsiniz. Özgür Özel de tıpkı Kibar Feyzo filmi vardı hatırlar mısınız? Hani Feyzo köyden kovulmak istiyor, ağaya türlü türlü hamleler yapıyor. İşte şapkasına oturuyor, kovuyor musun diyor, kovmirem diyor. Şimdi Özgür Özel de sırf Kemal Kılıçdaroğlu kovsun diye kovulacak her şeyi yapıyor. Bakın bizi kovdular, bizim CHP'de şansımız kalmadı demek için bugünden
0: ben
3: siyaset yapıyor.
0: Ben cevabını verebilir miyim?
3: Şimdi cevap vermeyin. Hayır, ben vereyim. Bir analiz yapayım ama tamam. Mehmet Bey.
0: Bir cümle söyleyeceğim.
3: Valla inanın
0: bakın, zaten
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten birçok mesajını iletme şansınız oldu. Ama ben de biraz analiz yapayım yani. Şey insanlar belki bizden de bazı analizler bekliyor.
1: İzleyicilerimizden de size çok destek var. Tebrik de ediyorlar. Ama sürede biraz size
3: evet
1: fazla
0: ben
1: verdik.
0: 5 saniye bir şey söyleyeceğim.
3: Aşırı
1: yok, zaten fazla oldu. Diğer Ekrem konuklarım az konuştu yani.
0: Dahili
1: ben şimdi
0: bedbaht,
1: orada adaletli davranmak zorundayım.
0: Dahili bedbaht dediğinden itibaren bu partide yoktur. Zaten disiplin kurulu işlemiştir.
1: Peki.
3: Ferhat. Ayrı bir mesele ama bizim şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu sanki 13 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında Tayyip Erdoğan karşıtlığını ya da bu kutuplaştırmayı ortaya koyan bir siyaset yapmıyor gibi lanse eden bazı iktidara yakın gazeteci arkadaşlarım da var. Ben onu da anlamlı bulamıyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bir anda böyle kutudan çıktı. Ne dış politikası ile ilgili geçmişte yaptığı Libya, Suriye, Irak tezkeresi, yine bakın mavi matan, mavi masal meselesi, Azerbaycan Türkiye'den destek aldığında cihatçıları gönderiyor iftirasının atıldığı Ünal Çeviközler, işte Nuşirevan elçi ile Türk bayrağının CHP'nin genel merkezden çıkarıldığı dönemler unutulmuş sanki, veya üniversite sınavına birkaç gün kala Katarlı öğrenciler sınavsız bir şekilde tıp fakültelerine yerleştiriliyor diye bir dezenformasyon ortaya koyup üniversite sınavına girecek bütün ailelerin psikolojisini bozan sanki başkasıymış gibi davranıyorlar. Ferhat, sen de amma garip geliyor.
1: Amma biriktirmişsin ya.
3: Böyle benim daha anlatabileceğim belki 1,5 saat var burada. Yani birçok şeyi sayabilirim.
2: Onun ama söylediği şu, özür dilerim.
3: Ben şunu onun anlatmaya çalışıyorum. Bak onu getireyim, bak, bağlayayım.
2: CHP seçmeni için demiyor. Ben AK Partili çok doğrusu ben de. Ya sen yıllarca terörist, FETÖ'cü bilmem ne diyorsun. Yıllarca ben öyle demedim ama ben de çok ağır eleştirdim 2023'e kadar. Hala devam ettiriyorum böylece. Bir anda abi ne değiş yani Gürkan Acı değişti mi bir anda ya? Yani onun dediği o yani. Ahlaki bir şey söylüyor.
3: Şimdi
2: yani,
3: bunun yoksa ben Kemal Bey'in haksızlığı ne CHP'ye bir faydası olduğunu düşünüyorum. Ne Kemal Kılıçdaroğlu'na bir faydası olduğunu düşünüyorum. Ne de Türk siyasetine bir faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu CHP içindeki bir koltuk kavgasında biz gazetecilerin taraf olma gibi bir gerekliliği yok. Ben Özgür Özel'in de yeni partinin zeminini oluşturmak, CHP'yi yıpratmak için şu anda gösterdiği performansı ortaya koyduğunu, bir tiyatroyu sergilediğini düşünüyorum. Gidecekleri yol belli. 4 eğilimli yeni Ekrem İmamoğlu'nun işaret ettiği parti. Ama orada CHP genel başkanının alabileceği oyla 4 eğilimli partinin genel başkanının eski CHP genel başkanı olarak alabileceği oyu şu günden bizim yarı yarıya şurada burada dememiz doğru değil. Ben CHP üyelerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na da Özgür Özel'e de çok destek verdiğini düşünmüyorum. Mutlaka her ikisinin arkasında destekler var. Hatta Özgür Özel'in biraz daha bu üyeler üzerinden derlesek desteği vardır. Ancak Özgür Özel insanları sokağa davet ediyor. Nerede? Sol parti geliyor. Marjinal ne kadar sol insanlar varsa Emek Parti, Emekçi Hareket Partisi geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek. Etrafındaki insanlar toplanmıyor. Yani burada insanlar izliyor bana göre. O noktada Mehmet Faraç'ın yorumuna katılıyorum ama bağlayayım buraya. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmasıyla beraber iktidara yakın bazı gazeteci arkadaşlarımızın çok böyle ön planda tutmasını bir atasözüyle bağlayayım. İnşallah Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten değişmiştir bu Türk siyaseti adına da dış politikada da Türkiye'ye bir güç katar ama tilki kürkünü değiştirir ama huyunu değiştirmez diye bir atasözü var. Bunu unutmamak gerektiğini düşünüyorum.
1: Bu Perinçek seninle aynı fikirde değil.
3: Olabilir. Onlar iyimser bakıyor olabilir. Milletvekilleri ağırlığı ile ilgili de bir şey söyleyeyim ondan sonra bırakayım ben sözü. Şimdi CHP'deki milletvekillerinin derdi CHP'nin ağırlıklı olarak söylüyorum iktidar olması falan değil. Bir sonraki dönemde listeye biz hangi tarafı tercih edersek gireriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu partide kalacağı aşağı yukarı netleşti. Şimdi Özgür Özel'in gideceği de ortada. Şu an ortadakiler neye bakıyor biliyor musun? Diğer partide biz yüzde kaç oy alırız? Liste başına girebilir miyiz, giremez miyiz? CHP'de kalırsak listeye girebilir miyiz, giremez
2: nerede
3: miyiz?
2: Ideoloji
3: bakın
2: o zaman?
3: Vatandaşın öyle.
2: Ferhat Murat nerede ideoloji o zaman? İşte nerede ben, senin
1: peki bir dakika oradan Cem şunu sorayım.
3: Milletvekili bakımından yani söylemiyorum.
1: Şu anda her iki tarafta da bir ideolojik bir ayrım şey, var mı şu anda?
2: Sevgili
1: ne var
2: Gürkan
1: mesela?
2: Acı bak ben
3: ya sevgili arkadaşlar ben milletvekilleri söylüyorum. Üzerinde ideolojiden bahsetmiyorum.
2: Yok tamam.
3: Özgür Özel'in alacağı oyu şu günden puanladığımız zaman vatandaşa sen, ne söyleyecek? Nasıl bir yaklaşım ortaya
2: şöyle bir
3: koyacak?
2: Şey
3: Diyanete yine mesela
2: sen
3: çakacak mı? Başka bir şey mi yapacak?
2: Sen şunu söylüyorsun bak doğru bir şey söylüyorsun. Yani ben katılıyorum sana. Ya arkadaş sizin derdiniz ister Kemal Bey ister Özgür Bey. Ya Türkiye'nin bir sürü sorunu yok mu arkadaş? Hepimizin. Ya
3: olmaz
2: siz bunlara
3: canım,
2: ne diyorsunuz?
3: Biz getiririz, ya beyaz örnek,
1: oralara gelmiyor mevzu.
2: Ya abi tamam da sen artık bak ben deniyorum Kemal Bey artık partiyi aldı. Onda abi o. Seçime kadar onda o. Ya Yargıtay'da o geç onu. O bir yıl, iki yılda mı çıkar, bir yılda
3: onlar
2: mı çıkar?
3: Ha,
2: onu bilmiyoruz. Artık parti Kemal Bey'de. İstediğinde atabilir, atmayabilir. Artık yetki onun. MYK'sında oluşturdu, disiplin kurulunda oluşturdu. Parti meclisinden gidenler de gitti. Ya sen Yani orada diyor ya milletvekili, ya siz ülkenin tarımına, sağlığına, Türkiye'nin çok iyi yaptığı işler var, sıkıntılı olduğu anlar var. Bunlara dair bir şey söylersin. Örneğin sağlıkla ilgili, tarımla
3: umut
2: ilgili.
3: Olursun, umut.
2: Umut. Mesela biz bile ne diyoruz? Ya şurada biraz sıkıntı var, buraya bir el atsanız diye. Bunlara dair bir şey demiyor. Ya Özgür Bey mi kazanır, Kemal Bey mi kazanır? Böyle bir şey olabilir mi ya? O zaman sen bu ülkenin sorunlarını... Peki. Mesela Trump'la masaya oturduğunda, Putin'le masaya oturduğunda...
1: Ya oralara gelmiyor ki konu daha.
2: Ama gelsin. O kadar geride, ben de onu söylüyorum. Bak işte, bir de son özür dilerim. Getirsin. Şeyin dediğine bir şey söylüyorum. Başta da söyledim. Şimdi AK Partili gazeteciye yakın, ki kendileriyle de konuştum, hak da verdiler bana. Kemal Bey'e bak. Bugün Özgür Bey tabanda daha iyi deniyor. Ben de öyle görüyorum. Aşırı Kemal Bey övgüsü olmasa böyle olmazdı, biliyor musun? Bak aşırı, çünkü insanlar şöyle dedi ya, bu dedi ya 2 sene önce terörist, bir anda iyi adam. Ya Özgür CHP tabanında, ya demek ki Özgür iyiymiş algısını oluşturdular. Halbuki eşit yaklaşılsaydı, AK Partili gazeteciler için söylüyorum.
1: Peki.
2: Öyle olmaz mıydı?
3: Ben öyle yaklaşıyorum. Yani,
2: katılıyorum sana. Yani.
1: Hocaya geldi.
2: Sen çünkü öyle ama çoğunluk
3: mu? Tabii. Ben onlar, yani şu son cümle,
2: arkadaşlarımız şu... onlar bir de hani kabul de ediyor. Hepsi iyi insanlar.
3: Ya herkes tabii ki istediği yorumu yapabilir. Evet. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Ama ben yarın bir gün 128 milyar dolar yalanını ortaya koyan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını, bugün Anayasa Mahkemesi tarafından da tescillendi o bu arada. Geçen üç hafta, kademede. Evet. Geçen hafta ortaya çıktı. Aslında Mayıs'ta tescillendi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bugün yaptıkları güzellemelerin yarın benzer bir durumu ortaya koyma ihtimali yüksek olan Kemal Bey karşısında nasıl bir yarın değişiklik göstereceğini de merakla bekliyorum.
2: Yarın şu olursa, ben buna da bugün Özgür Özel kötü, İmamoğlu zaten öyle. Yani liderlik yok, hırsızlık almış partiyi, diploma sahte, bu doğru. Abi iki sene sonra da bunlara mı iyi diyeceksiniz ya?
1: Peki.
2: Ben bu anlayışı eleştiriyorum.
1: Ferhat, bitti mi?
2: Baştan beri eleştirdiğim anlayış bu.
1: Bir izleyicimiz yazmış, Ersan Hocam diyor ki o üyelerin %60'ı yaşadığı yerde partinin nerede olduğunu bilmiyor. Bir mahalle seçiminde soyadı aynı olan 17 kişi vardı. Aradığımda çok enteresan bir cevapla karşılaştım. Adam şöyle dedi: bizim inşaatımızı yapan bir müteahhit kaydetti. Ne CHP'liyiz ne de solcu. Son mahalle seçimlerinde de katılım oranı %23'tü. Ersan Hoca'ya iletirsiniz diyor. Böyle bir tabloda var.
3: Anketleri buyurun, ayrıca sizdeyiz. Yorumlayacağız zaten.
1: Evet, buyurun hocam, sizdeyiz.
4: Şimdi bir defa tabii bu sürecin mutlak butlan kısmının başladığı ve hareketlendiği aşama, ki 2025 yılı ilk başlangıcı, her ne kadar 2023 yılının sonu olsa bile, belediyeler konusu Esenyurt'ta başladı biliyorsunuz.
1: Ahmet
4: 31 Mart 2024'ten sonra ilk 30 Ekim 2024 Beşiktaş, Beykoz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aşağı yukarı 28 belediye başkanı tutuklandı. Bunlardan bazıları serbest bırakılmış olabilir, olamaz. Yani açık kaynak bilgisine de baktığınızda soruşturma izinleri açılması davaların
1: serbest
4: ötesinde,
1: bırakılan 3 kişi var galiba.
4: Ötesinde 31 Mart 2024 seçimlerinden itibaren Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerinde yoğun bir hareketlilik var. Şimdi bu hareketliliğin Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması, ama diğer belediyelerde, yani diğer siyasi partilerden belediyelerde, örneğin AK Parti'de bu derece yoğunlukta olmaması, tabii neticede şu denilebilir ya, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çok kirli, diğerleri çok temiz, ama toplumdaki algı öyle değil, bunu söyleyeyim bir. İkincisi, tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki durumu üzüntü verici, talihsizlik veya olmaması gereken bir durum. Çünkü bundan kaybeden kim? Muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi. Kazanan kim? İktidar. Söylediği bir cümle var. Sayın Cumhurbaşkanı onu söylüyor. Diyor ki bak ya, kendilerini daha idare edemiyorlar. Kendi içlerinde kavga ediyorlar. Bunlar mı ülkeyi yönetecek? Ki bunu birkaç konuşmasında da bu mesajı verdi. Bu sürdürülebilir olmayan bu kavganın iktidara, asıl ülkenin ve milletin sorunlarına odaklanılması gerekirken en fayda sağlayan taraf oldu. Her ne kadar işin içinde olmadıklarını söyleseler de en azından siyasi sonuçları itibariyle vaziyet bu. Şimdi Yargıtay uzatır mı uzatmaz mı? Arkadaşlar, bu bir gerçek, dosya henüz gitmediğine göre, adli tatilde de bu dosyaya bakılamayacağına göre, en iyimser ihtimalle bu dosyanın ele alınma zamanı Eylül ayı. En iyimser ihtimalle. Çünkü dosyanın henüz toplanıp istinaftan Yargıtay'a gönderilemediği söyleniyor. Son bilgi bu. Mutlaklıktan davasına verilen karara, içeriğine katılıyor musunuz? Hayır, %100 katılmıyorum. Onu zaten hukuki gerekçelerimi hem sözlü ve hem de yazılı açıkladım. Yani bu siyasi partiler kanunun izin verip vermemesi değil. Ben orada farklı görüşteyim. Bence dernekler kanunu ve medeni kanun siyasi partilere müdahale etme imkanını veriyor ama karar yanlış. Karar yanlış. Ki bu kararın bozulma ihtimali var. Ha bozulursa, uzarsa bu tabii süreci daha sancılı hale getirecek. Bence ya...
3: Ersan Şen, bir soru ya, sorabilir miyim? Şimdi mesela Eylül dediniz ya, Yargıtay'ın kararı kesinleştirme ihtimali, evet, en erken. Eylül diyelim 15'te bunu yaptı. Hemen 45 gün sonra seçime gitmesi gerekiyor değil mi?
4: Ya kesinleştiğinde yani artık
3: Ekim,
4: süreç
3: sonu veya Kasım, evet, ayı gibi olacak. Tabii, o tabii. Arada delegeyi temizleyecek işte Kemal Kılıçdaroğlu bence.
4: Şimdi o kadar beyin yakan sorular var ki onları da şöyle birkaçına değinebileceğim. Buyurun, hepsine buyurun. Değinmek mümkün değil. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu bilhassa tayin edildi. Yani onun ben ayrılıyorum dediğinde mahkemenin yapacağı da bir şey yok. Yani
1: hayır, Kemal Bey kabul etmezse kayyum mu?
4: Yok, şu anda bu imkan yok.
1: Yok.
4: Şu anda bu imkan yok. Çünkü dosyadan el çekti. İstinaf Mahkemesi, Yargıtay böyle bir yapıcı karar veremez. Tuhaf bir durum olur, tekrar bir yargıya müracaat etmek gerekir herhalde. Bu mevcut mahkemenin işi
3: açıkta
4: değil.
3: Açıkta mı kalır yani? Diyelim bıraktı.
4: Bıraktı diyelim. Bıraktığı zaman artık yeni bir süreç başlatması lazım. Ya partinin kendi dinamiğini.
1: Yani geçici heyet gibi bir şey mi?
4: Evet, ya da Sulh Hukuk Mahkemesi'ne müracaat edip bir şekilde bir çözüm bulunmalı. Tekrar söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bu tür bir soruna mevcut mevzuat ışığında mantıklı cevaplar bulmak ve insanları memnun etmek mümkün değil. Zor. Mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalışıyorsunuz ama zaten vatandaşın da hukuktan ve yargıdan bir beklentisi yok. Bunu tamamen siyasi görüyorlar. Öyle söyleyeyim size. Şimdi parti içi demokrasi bence bir an önce gerçekleşmeli. İster bunu delege iradesi üzerinden, isterseniz üye iradesinin üzerinden açıklayın. Her siyasi parti olabilir. Delegelerde sorunlar. Üyelerin bazıları efendim işte suni üye, yani gerçek üye değil. Bunlar Cumhuriyet Halk Partili oldukları bile belli olmayan insanlar desek de biz neticede kayıtlara itibar eden insanlarız. Biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu nezdinde de bu tartışmalar seçim zamanlarında çok yapılır. Söylenir işte, kedi girdi, o girdi, jeneratörde elektrik kesildi. Bunlar sürekli söylenir. Yani şimdi neticede biz bir şekilde sisteme güvenmek zorundayız. Orada üye sayısı doğru. Öyle ilan edildiyse ona güvenecek.
2: Hocam uçucu AK Parti'ye CHP'ye verilen oyun uçuyor. CHP'lilerden uçuyor, AK Parti'ye geçiyor diyen anlı şanlı gazeteciler var burada. Mürekkep uçuyor dediler hocam. Bak hocam, küçümseme. Vallahi ki bak, sen nasıl hukukta bir şeysin, önemli bir isimsin. Onlar da karşı tarafın önemli isimleri. Mürekkep AK Parti'den uçuyor CHP'ye, CHP'den uçuyor AK Parti'ye geçiyor dediler ya.
4: Ya seçim,
2: küçümseme yani.
4: Tamam, haklısın. Seçim sandıkta
3: aynı kategoride
4: kazandı.
3: Değerlendirmemek herkes, lazım. Ersan Şen'in hukuku.
4: Bana sorsanız parmak izi mürekkep sistemi terk edilmemeliydi ama başkası başka söyler, bilemiyorum. Şimdi bence Sayın Özgür Özel ve ekibi partide kalamayacak. Bu artık aşağı yukarı netleşti. Uzatmamaları lazım. Uzatmalarının sebebini biraz önce arkadaşlar açıkladı ama ben katılmıyorum. Yani ne kadar fazla yıpratırsak ve ne kadar fazla efendim işte çarpıştığımızı, mücadele ettiğimizi gösterirsek daha fazla kazançlı çıkarız. Hayır, şu anda da çıksanız 3 kaybedersiniz, belki 8 kazanırsınız.
3: Mağdur olmak
4: bu hesap, hocam, bence artık kabak tadı vermeye başladı deniyor ya. Yani bu son kerte, yarın deneyeceklerini söyleyecekleri 900 delegenin
1: siz
4: imzalı.
1: Siz hala şey mi hocam, yeni parti kurulursa kurmalı ve
4: evet,
1: başarıya ulaşır mı diyorsunuz?
4: Derhal. Yani neticede ben bunu ilk günde söyledim, bugün de söylüyorum. Yani burada millet sizin o kadar ne kadar çarpışıp da Cumhuriyet Halk Partisi'nin seni terk etmediğinize prim vermiyor artık. Millet biraz yorgun, bıkkın, sorunlara odaklanan ve çözüm önerileri koyan bir vitrin ve vizyon istiyor. Yani bu kavga...
1: Bu vizyon var mı?
4: Olması için çaba gösterecekler. Var veya yok, ben onların adına niyet okuyuculuğu yapıp konuşamam. Ama şunları söyleyerek devam etmek istiyorum. Efendim bir açıklama duydum, işte siyasi parti kurmalarını da engellenebilir. Türkiye Cumhuriyeti'nde 30 gerçek kişi toplandığında yasal şartlar varsa bir Allah kulu, Sayın İçişleri Bakanı buna dahil. Bakın söylüyorum. Ben bu siyasi partinin kurulmasına engel olamıyor olurum diyemez. Böyle bir şey yok. Yani siz siyasi partiler kanundaki bilgi belgelerinizi toparladığınızda en kolay iştir Türkiye'de siyasi parti kurmak. Ama önemli olan seçimlere iştirak edebilme imkan kabiliyetini kazanmak.
2: Çünkü 20-30 vekilden fazla önce hemen katılamıyor mu?
4: Efendim?
2: Vekil her yerde yapması
4: değişti.
2: Lazım değil mi?
4: Kaldırılır. O İYİ Parti döneminde öyle bir tartışma oldu. Siyasi partiler
2: YSK.
4: Evet, bir yasa değişikliğine gidildi ve onun önü kapatıldı deniyor. Şimdi benim
3: sevgili Ersan Şen, bir istatistik verebilir miyim söylediğin şeyle ilgili? Hı. Şu anda ben de fiilen resmi rakamlara göre söylüyorum. Türkiye'de toplam 188 siyasi parti faaliyet gösteriyor.
1: Ne kadarı girebiliyor?
3: 41 tanesi.
4: Öyle gözüküyor.
3: Seçime girebilecek evet. Seviyede.
4: Evet, yani
3: 7
4: Haziran,
3: 2026 verisidir bu. Yani yakın.
4: Şöyle söyleyeyim, bence bazı siyasi partileri yeni siyasi partiye odaklanırken hakikaten kabak tadı vermemek gerektiğini söylüyorum. Göz ardı etmemek lazım. Her ne kadar anket sonuçları şunu getirdi, bunu getirdi, farklı sonuçlar da oluyor ama Anahtar Partisi'nin, Saadet Partisi'nin, Yeniden Refah Partisi eskisi kadar belki çok önde gözükmüyor ama halkın, vatandaşın arayışta olduğu bir gerçek. Yani onlarda oy yükselmesi var. Her ne kadar siz anketlerde oy %1 %2 bu Yeniden Refah tartışmasını zamanında kulaklar içindesin. İsmail kardeşimizle başka bir kanalda yaptığımızda da söyledim. Dedim ki bak %5'i geçecek 6-7 alabilir dediğimde de söyledim. Yani bu diğer siyasi partilerin önünü kapatacak bir durum değil. Yükseliş var, onu görüyorsunuz ama o sandığa nasıl yansır? Onu tabii seçim zamanında göreceğiz.
5: Ya şu bir defa hocam, bir tane var ya, bir vatandaş ben Anahtar Partisi'ne oy vereceğim, ben Anahtar Partisi'yle ilgileniyorum diyen inanın bir kişi görmedim.
4: Vallahi
5: ben.
4: Var.
5: Vallahi
2: var,
4: net
2: var.
4: Net var.
5: Ama hayır, ben kendi açımdan söylüyorum. Ben görmedim. Var. Duymadım.
1: Nevşehir'de.
5: Kurulur kurulmaz. Bir tane anket firması 3.4 dedi. Kurulur kurulmaz.
1: Bir şey söyleyeceğim abi, bir dakika. Nevşehir'de en son ara yol seçim
3: üstünde.
1: Oldu.
3: Yol üstü
5: evet, orada çıktı. 187 oy aldı.
1: Şeyden fazla oy aldı.
3: CHP'nin 2 oy çıktığı.
5: 187 oy aldı.
4: Bitiriyorum. Bir defa bizim AK Parti dahil herkesin odaklanması gereken artık bu kuvvetler ayrılığı meselesi. Kuvvetler ayrılığı meselesini güçlendirecek hakikaten önerilere bu ülkenin ihtiyacı var. Evet, bir anayasa değişikliği gerektiriyor ama şu anda bu siyasi iklim anayasa değişikliği konusunda çok böyle net fikirler vermiyor bize. Tamam, o efendim işte Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olmasıyla ilgili başka bir takım önerilerle ilgili duyuyoruz ama esas Türkiye'nin bence odaklanması gereken bu fren denge veya fren kontrol sistemi dediğimiz kuvvet ayrılığını tekrar derken parlamenter sisteme dönme zorunluluğu gibi algılanmasın bu. Ama tekrar en azından yasama organını, meclisi kuvvetlendirecek, yargıyı kuvvetlendirecek, yürütmeyi biraz dengeleyecek bir sistemi
2: hocam,
4: Türkiye Cumhuriyeti kuracaktır.
2: Muhalefet 2028'de meclisi alırsa dengeler, ya alabilirse
4: o,
2: yani.
4: Yok, o çıkmaza sokacak. Yani niye? Eğer Cumhurbaşkanı başka siyasi kimlikten, meclis farklı bir siyasi kimlikten olursa Türkiye'de kohabitasyon kültürü yok.
2: Hocam Amerika'da Gürkan niye?
4: Bey, anlıyorsun. Yani bir işbirliği.
2: Obama
4: çünkü,
2: döneminde öyleydi.
4: Çünkü niye? Çünkü son meclis seçimleri olduktan sonra da muhalefetten hiçbir milletvekilinin veya milletvekili grubunun kanun teklifi kabul görüp kalmıyor.
2: Hocam ama öyle bir şey olursa böyle bak Türkiye'de diyelim ki iktidar Cumhurbaşkanı başka partiden, meclis ağırlığı başka partiden uzlaşırlar belli konularda.
4: Ben uzlaşacaklarını düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim, bence Sayın Özgür Özel'in yapmaması gereken, hani neyi yapmaması lazımı konuşuyoruz. Kimlik üzerinden siyasetten kaçınmalı, bunu hep söyledik. Otobüs üzerinden konuşmak belki kolay, hoşuna gidiyor ama sabah akşam Sayın Erdoğan ve sonrasında katılan Sayın Kılıçdaroğlu ile uğraşmak, kavga etmek ona artık bir şey kazandırmıyor. Milletin hakikaten yeni şeyler duyması lazım. Bu yeni şeyleri siz mevcut gönül bağı kopmuş Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kılıçdaroğlu ile yapamayacağınıza göre artık bu partiden bir an evvel ayrılık vaktinin geldiğini ve yeni bir siyasi yola, yeni bir siyasi partiye hareket etmeniz gerektiğini düşünüyorum. MHP
1: hocam bir virgül atayım. Siz çok bu konuda heveskar konuşuyorsunuz ama yapılmalı net konuşuyorsunuz.
4: Net, evet,
1: ama yakın siyasi tarihte onlarca hatta
4: farklı
1: yüzlerce
4: var. Örnekler güzel var. Örnekler var.
1: Ana, bak güzel örnek
4: Türkiye'de, bak Türkiye'de MHP dışında son zamanlarda hatırladığım marka olan liderler olmuş hep. Mustafa Kemal Atatürk, rahmetli Erbakan, Süleyman Demirel, Milliyetçi Hareket Partisi'ni kenar atıyorum, Menderes, Tayyip Erdoğan, Özal. Tüm bunlar markaları siyasi partilerin önüne geçmiş insanlardır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin marka Mustafa Kemal Atatürk'tür ama Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmuştur. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk 86 milyona aittir. Türkiye tamam. Cumhuriyeti'ne aittir. Tamam. Kurucudur. Dolayısıyla siz orada kalmak suretiyle belki partinin imkanlarından kıymetli Gürsoy söyledi. Ya imkanları kaybedecekler. Bunları kaybetmek istemezler. Hayır. Muhakkak bir yol bulunacaktır. Bulunur. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kalarak asla mümkün olmayacak. Peki. Bu belli oldu. Peki. Şöyle bitireceğim. Ki bunun en önemli örneği zamanında zannediyorum Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra Sayın Abdullah Gül ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan izlediği yol.
3: Evet.
4: Bunun bir örneğidir. İyi Parti yine ikinci örnektir yakın tarihte. Ve ama üçüncü örnek bakın göreceksiniz. Ben şunun iddiasına girmeye hazırım.
1: Hocam bakın, Fazilet Partisi
4: gireceğim iddia yine yanımda.
1: Kapatılmadan.
4: Bakın yanımda. Bu
1: söylediğiniz geçerli olmadı.
4: Bak şöyle söyleyeyim. Olsun.
1: Kapatılıyor. Parti kapatılıyor.
4: O baş kaldırı daha önce oldu. Şimdi yanımda yine iddialı.
3: Yenilikçiler, gelenekçiler.
4: Bakın yanımda yine iddialı.
3: Kurultayı var.
4: Eğer tabii. Özgür Özel. Eğer Özgür Özel. Ben Özgür Özel'i savunmuyorum. Politikalarını desteklemiyorum. Değiştirmesi lazım. Bunu da söylüyorum. Kimlik siyasetiyle, başka ekonomiyle, şunla bunla. Ama eğer bir parti kurarlarsa. Eğer bir parti kurarlarsa. Veya bir mevcut partiye sahiplenirlerse.
3: İmamoğlu'nun mikrofonu olacak.
4: Şey. Net olarak Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Kılıçdaroğlu yönetiminin alacağı oyun çok üstünde olacaklardır. Net.
5: Hocam hayal görüyorsunuz ya.
4: Bunda iddiasını giriyor.
5: CHP tabanı.
4: İkinci iddiasına giriyor.
5: Ya 100 kez girerim 100 kez.
2: Devam edin. Hocam düşük bir şeyine gir. Sen zenginsin. Mehmet Saraç'ta para yok. Sen zenginsin. Düşük bir şeyine
4: iddiasına gir. Yok bir iddia yani. Sadece iddia illa paraya dayanmak zorunda değil.
5: Hocam.
4: Şöyle söyleyeyim size.
2: Ben Rockefeller'sın hocam yani.
4: Bitirebilirim.
5: Özgür Özel.
4: Hemen benden sonra celallersin.
5: Özgür Özel celallenmem.
4: Tamam dur be bitirebilirim.
5: Özgür Özel CHP'den. Bakın hem Sayın Kılıçdaroğlu hem CHP'nin şu anki yönetimi. Biri gitsin derdinde değil. Ama bir şey söyleyeyim mi? Geç son dönemde CHP'den kopanların kurduğu 12 parti var. Hepsinin
4: bu başka bir şey hocam.
5: Hayır.
4: Bu başka bir şey.
5: Arkalarında Şahin Bey'le
4: sadece fazla oyalanıyorlar.
5: Bakın hayır. Arkalarında Şahin Bey vizyonsuz bir Özgür Özel şu ana son 1,5 yıldır yaptığı tek şey rüşvet yolsuzluktan tamam. Yargılanan Ekrem İmamoğlu'nu aklama çalışması. Siz
3: Özgür Özel temiz siyaseti nasıl dile getirecek?
5: Ne mesela
3: bak bir siyasete bahsedebilecek
4: arkadaşlar.
1: Bülent Gürsoy'u
4: bu partinin 31 Mart 2024'ten sonra güçlendiği ortada. Bu parti birinci parti oldu öyle ya da böyle kabul edin etmeyin. Güçlendi ve bu güç iktidarı rahatsız etti. Biz bunu görüyoruz. Gördük bunu. Böyle parçalanmış bir yapı elbette iktidarı memnun edecektir. Ben tekrar söylüyorum. Fazla gecikmeden Sayın Özgür Özel ekibiyle birlikte İmamoğlu'nun desteğini aldı almadı o tartışmalara da girmiyorum. Eğer kendi yolunu bulur o kendi yolunda Sayın Erdoğan'la kavga etmek yerine Sayın Kılıçdaroğlu'yla kavga etmek yerine sokağa odaklanır. Sokak üzerinden sadece otobüs üzerinden değil siyaseti yapma anlayışını kazanırsa en büyük kaybı uzatılan her mikrofona konuşması. En büyük hatası 1 saat 2 saat sürekli aynı muhabbeti yapması. Toplumun böyle bir isteği yok ondan. Devam edip bitiriyorum. Kurultay engeli yok. Yapılabilir. Bir diğer husus.
1: Hangi kurultay örneği?
4: Şu anda 900 delegeyle eğer bir kurultay talebi gerçekleşecekse bunun bence yasal engeli yok. Diğer taraftan 26 Temmuz'a kadar.
1: Demin yapılamaz dediniz.
4: Ay demedim öyle. Siz benim.
1: Hayır. Şöyle dediniz yani şu anda Yargıtay'daki
4: itiraf... Engel yok. Tedbir engel değil. Şimdi 26 Temmuz'a kadar... 26...
1: Kafam karıştı benim.
4: Bakın nasıl engel kafanız değil? Karışmadı.
5: Yok sayıldılar hepsi.
4: Efendim söyleyeyim lütfen. Ben bunların hepsini yazıp paylaştığım için görüşlerimin arkasında durum. 26 Temmuz'a kadar kurultay yapılmazsa da bir sıkıntı yok. Hem mücbir sebep nedeniyle hem de mevcut daha sonra yapılmış kurultaylar... Şu anda ortadan kalkmış onlar için tedbir verilmiş değil. Tamam mı? Öyle bir sorun yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 26 Temmuz'a kadar kurultay yapmazsa seçimlere girememe gibi bir vaziyeti yok.
1: Seçimlere girememe durumu.
4: Öyle bir vaziyet evet, yok. Evet. 900 delegede yapabilir. Benim söylemek istediğim esas mesele belki şu. Bence hakikaten odaklanılması gereken geçen hafta sonunda belki perşembe günkü yayında verdiniz. Şuydu değil mi bizim Siz de ekrandan evet, vermiştiniz. Bu. Ya Türkiye'nin bütün konuşacağı mesele şu. Bak 11 ürün örneği almışım. 5 aylık fiyat ortalamasında Üsküdar Çengelköy Bahçelievler Mahallesi'nde mukayeseli market fiyatları 4 üründe fiyatlar aynı. Ucuzlayan yok. 7 ürünün fiyatı artmış. %64,92 pahalanmış ürünler. Hocam, 5 ayda.
5: Hocam size teşekkür ederim.
2: Devam edin,
5: bunu geçen hafta da getirdiniz. Bunu konuşması gereken olan 5
2: ayda değil,
5: 1
2: yılda. Hocam, 5 ayda değil, 1 yılda.
4: Devam edebilirim. 5 ay. Bu 5 ay.
2: 1 yıl. Gıda bak, bu büyük açıkladı 1 yılda.
4: Bu 5 ayda.
2: Ya sevgili hocam,
3: 3 harfli vermiyor.
2: Hocam, gıda var, gıda.
4: Herkesin girip alabileceği, herkesin kesesine uygun bir
2: gıda fiyatları son 1 yılda. 3 harfli marketler mi?
4: Bak şöyle söyleyeyim, devam edebilir miyim?
2: TÜİK rakamı bunlar.
1: Toparlayın hocam.
4: Tamam. Şöyle söyleyeyim. Çünkü bunlar esas benim konuşmak istediğim. Lanet olası bu saçma sapan siyasi konular.
2: Kahrolsun nefret federaller.
4: Ediyorum. Nefret ediyorum. Çünkü bu ülkede insanlar sınıf mücadelesi veriyor hakikaten. Cumartesi, bu %80 ile %20'nin savaşı.
3: Cumartesi gelseydin bak, buraya sevgili Ersan Şen, beyaz et fiyatlarını nasıl
4: evet,
3: konuştuğunuzu görürdün.
4: Bak, şimdi besiciler bana mesaj atmışlar. Ben bulunmadığım o toplantıda Ferhat kardeşim kırmızı et üzerinden demiş ki ya kardeşim 2023'te 200 lira olan karkas et öyle kilogram fiyatını siz 600 liraya çıkardınız. Sizler de ilgilenmezsiniz. Bak arkadaşlar onların söylediği şu. Kırmızı et besicilerini söyledi. Karkas et fiyatı arttı doğru. Ama yem fiyatı 2023'te torbası 300 liradan 1000 evet liraya biz getirmedik. 3,5 kat arttı kardeşim diyor.
3: Buna cevap
4: biz verdim diyor mazotu 60 liradan 70 liraya getirmedik diyor. İşçilik maliyetlerini arttırmadık diyor. Siz diyor bunlara bakmadan ezberci anlayışla sırf karkas et fiyatları 2023'te 200'dü bugün 600 lira oldu derseniz diyor insafsızlık yapmış olursunuz diyor. O zaman diyor sizin
2: hocam, beyaz oturup, değil ama yem fiyatlarını, et fiyatları cevap pahalı.
4: Yemin torba fiyatını eğer siz 300 liradan 3,5 kat arttırarak 1000 liraya getiriyorsanız diyor kardeşim. Mesela ben size şunu söyledim hiç kimse bunun cevabını vermiyor. Arkadaşlar 2009 yılında 200 lira tedavile girmiş o 200 lira 25 kat değer kaybetmiş. O zaman 200 lirayla aldığını şimdi 5000 lirayla alabiliyorsun.
1: Peki.
4: Alım gücü düşmüş insanlar.
3: Bunu söyleyeyim.
4: Sıkıntıları var insanların. Şimdi siz tamam gidin. Ben mesela fiyat etkilemeye teşebbüs eden, suçunu işleyen varsa gereğini yap. Fark etmez hukuk işlesin. Ama biz şunu yapamayız. Ya esnaf öyle, esnaf böyle. Kardeşim o zaman birisi de çıkacak diyecek ki 2023'te yemin torba fiyatı 300 lirayken bunu hangi mihraklar 1000 lira haline getirdi ve buna neden dur demediniz?
2: Cevap verebilir miyim?
4: Siz o zaman eğer burada
3: bana cevap
4: ha da bak şu var.
3: Tamam hocam
4: eğer
3: anladık.
4: İthal ettiğin etin fiyatını
2: et ithal üçe edip
4: de
2: ya.
4: Üçe edip de ya bunu ya hayvan hocam, da eti biliyorsun. Üçe edip de millete 5 kat 6 kat fiyata çakıyorsan o zaman sen
2: vallahi öyle
4: sen ayrı
2: ya
4: ayrı hesabını
2: hocam,
4: yaparsın.
2: Bak yeminle bak, söylüyorum
4: niye,
2: böyle
4: niye
2: değil
4: de
2: ya.
4: Anadolu coğrafyasına et ithal ettin?
2: Ya
4: o da
2: bir
4: ayrı
2: şey
4: bir sorundur. Ha son olarak da şunu söyleyeyim.
5: Hocam yerden
2: son olarak
5: kaynaklanıyor? Bir şey soracağım.
4: Yem, Gürkan mazot maliyeti.
5: Hayır bir evet, kilo tabii, tabii. Kıyma 1000 lira. Bunu
4: doğru. Onu oraya, mazot, ya, oraya da diyor. Hükümete
2: soracağım. Bir şey söyleyebilir miyim? Hocam bir
4: saniye. Karkas et fiyatını söylüyorum.
2: Hocam.
4: Karkas et fiyatı
2: farklı. Hocam dur. Hocam monoloğa sokma. Ama bir şey söyleyeyim. Bir saniye bak. Bir şey söyleyeyim. Bak bilgiye dayalı söylüyorum. Münakaşa etmek hani bazen
4: bir
2: hocam bir saniye dinle bak. Türkiye yılda 1 milyon ton et tüketiyor. Türkiye bunu kendisi üretiyor. Türkiye'nin dışarıdan ithal ettiği et 5000 ton. Bunun bir kısmını Bosna Hersek'ten, bir kısmını Sırbistan'dan alıyor. O da ikili anlaşmalarımız var diye. Türkiye dışarıdan et ithali 5000 ton, 1 milyon ton. Ya Türkiye 86 milyon 60 milyon turist geliyor. Bunlar ne yiyor? Bu bir. Bu doğru. İki.
5: Peki Avrupa'da niye pahalı et yiyor?
2: Ona bravo. Ona bak. Beyaz ette biz ucuzuz. Pahalı değiliz. Yalnız bugün Ticaret Bakanlığı denetlemesi ki ben orada hani ticari cezalardan yanayım. Evet. Orada özellikle kanat var ya kanat but. Oralarda mesela but normal tavuk 200 lira. Onda bir problem yok. Ama öbüründe 500-600 lira. O da ticari bir oyun yapmışlar. Ona da bugün 10 milyon ceza kesildi. O doğru. %100.
5: Şey
2: et niye pahalı? Hayır. Hocam et
5: tavukla
2: niye?
5: Tavukla ilgili bir şey söyleyeyim. Bakın bugün baktım. Bak bugün büyük bir en büyük market zincirine girdim. Diyor ki gel bütün canım tavuk kilosu 75 lira.
2: Evet.
5: Bak bölmüş oradan. Abi pirzolaya tamam çevirmiş 73.90 lira.
2: Hocam onu söylüyorum
5: lira
2: bak.
5: Ya bu nasıl bir
2: düştü
5: oyundur ya?
2: Hocam yeni
5: bak,
2: düştü bak yeni düştü.
3: Yeni düştü.
2: 200 liraydı.
3: Beyaz et mevzusundan sonra düştü.
5: Bir korkunç soygun
2: hocam,
5: var
2: bak,
5: orada.
2: Hocam bak bir şey söyleyeyim. Orada
5: acımasın
2: bu son
5: devlet
2: operasyonlarda
5: devlet, devlet acımasın.
2: Mehmet arkadaş. Abi bak şunu söylüyorum. Son operasyonlara itiraz zaten hepsi bırakıldı. Ama orada şunu yapmışlar bak. O ceza kesildi. 200 liradan 70-80-90 liraya düştü. Et, beyaz et ucuz ama o kanadı budu bilmem ne yapar. 400-500'e satmışlar. Biz de gidiyoruz. Evet. Orada ceza kesildi. Yalnız kırmızı et konusunda şöyle bak. Kırmızı ette birazdan Ferhat daha detaylarını anlatır. O, biz orada tavuk etinde nasıl ucuzuz dünyaya göre? Kırmızı et de çok pahalıyız. Bunu yem fiyatıyla izah edemez. Doğru. Yem pahalandı. İşçilik pahalandı. Pahalandı. Doğru. Ama bu 1000 liraya kıyma 1000 lira. Olmaz.
5: Evet.
2: Nasıl? Orada bu sektör elinde tutan 5-10 tane adam var. 10 tane bile yok. Biraz onların bir burada peki, bir işbirliği var.
5: Ya bu şimdi şeye dikkat etti ya. Nedense bakın nedense bak, bu kadar neden serbest kaldılar bunlar? Şu anda Ersan
3: dinleyip ben ona televizyonda kanal değiştirenler benim vereceğim cevabı merak ediyor
4: yok,
3: olabilir.
4: Yok ben besicilerin bana gönderdiği şimdi söyleyeyim
3: besiciler bana da gönderdi. Karkaset. Ama sevgili besiciler sevgili
5: 1000 liraya kıyma satıyorlar.
3: İzleyicilerimiz hayır, bir dakika. Karkaset o.
5: Markete gelişi
3: şimdi biz burada ne söyledik önce onu söyleyeyim. Bir dedik ki 9 Ekim 2024 Köfteci Yusuf'a yapılan bir operasyon. Hamle vardı.
4: Birkaç cümlem var.
1: Tabii vereceğim.
3: Domuz DNA'sı bulundu denildiği gün karkas et fiyatı 330 liraydı dedim. Şu anda 660 lira dedim. Gıda enflasyonu %45 civarında olan bu zaman zarfında %100 civarında ve bunun üzerindeki artışın hayatın olağan akışının dışında olduğunu söyledim. Şimdi besiciler bana da mesaj atmış. Yem fiyatından haberin var mı? Şimdi ben diyorum ki sevgili besici dostlarımız. Türkiye'de özellikle ucuz fiyata karkas et tedariği de sağlayan Köfteci Yusuf bu hamleyle karşı karşıya kaldıktan sonra ona bu hamleyi yapanların Türkiye'deki yem sektöründeki hakimiyetini biliyor musunuz? Üreticiliğini biliyor musunuz? Yüzde kaçını domine ettiklerini biliyor musunuz? Bunlar birlikte üretimi zaman zaman kısarak et fiyatlarını yukarı çıkartıp kendi tedarik ettikleri ürünler üzerinden ciddi kar marjları oluşturup hatta kendi şirketlerini, ana şirketlerini bu beyaz ette de var. Zararda gösterip ara şirketlerinin de kendilerinin sahip olduğunu biliyor musunuz? Mesela Banmit zarar gösteriyor. Başka bir şirket kafa kafaya bilançoda gözüküyor. Ama ona o aradaki kar marjını başka bir şirketinden fatura ederek sağladığını biliyor musunuz? Biz bir şey söylüyorsak, kırmızı ete de bir hamle gelebilir diyorsak altını araştırarak söylemişiz. Böyle kravatı takıp işte sen ahıra girdin mi? Benim annem köylü kadını bir kadın. Dayım hala hayvan üretiyor. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde. Dolayısıyla hani bir peki, şeyi bilmeden evet, konuşmuyoruz.
5: Ben hocam şey
3: izleyelim görelim. Ama vatandaşın hocam, cebine hocam, katkı söz konusu.
2: Hocam orada hile var.
5: Bu adamlar neden serbest kaldı?
2: Çok özür dilerim. Harbi operasyonlara itiraz olur olmaz ayrı konu. Ben sabah Ticaret Bakanlığı bak bunu haberlerde verdik Mehmet Bey. Orada bak şu doğru. Ceza doğru. Çünkü orada fiyatları ayarlayıp mesela 200 liradan satılan tavuğun kilosunu şimdi 90-100 liraya düştü. Kanattan mesela 500 liraya getirip orada anlaşıldı. Evet. O olmaz. Normalde kanat bizde ucuz. Dünyaya göre de ucuz. Ama kırmızı et fiyatında hocanın dedikleri doğru olmakla beraber o fiyat çıkmaz.
3: %39 gıda. %39 gıda. Son bir yılda TÜİK
2: rakamı. Son bir yılda TÜİK rakamlarına bak. Enflasyon %32 hocam. Gıda fiyatları %73 artmış.
4: Üç cümle söyleyip bitiriyorum. Bir defa haklı arkadaşlar. Kilosu 1000 lirayı geçen kıyma olmaz ama bundan da sorumluyu sadece üreticiyi, esnafı tutmak da doğru değil. Bu devletse devlet, piyasa düzenlemek, bu arz talep meselesi.
5: Hiç acımadan yaptım.
4: İki,
5: olur mu ya?
4: İki, bakın ben size
3: ama
4: bir şey söyleyeyim.
3: Ama yapınca da muhalifler itiraz ediyor. Beyaz ete operasyon yapılıyor. Ersan Şen çok özür dilerim sana değil sözüm.
4: Yok yok ben de ona bir şey demiyorum
3: ki. Neyse yapılsın. İnsanların ya, cebi yanıyor. Ya. Beyaz et şöyle oldu. Gıda enflasyonu %39 iken %115 zam olur mu kardeşim diyenler beyaz ete yönelik hukuk gereğini yaptığında denetim kayyumuyla hukuki kontrol altına aldığında da yine bakıyorsun onlar eleştiriyor. Ya, bu ne
4: arkadaşlar? Ara turşusu. Arkadaşlar. Peki. Benim elimde
1: hocam tamamlayın
4: benim geleceğim. Elimde fotoğrafları var. Bakın Mahmutpaşa Camii önünde Molla Fenari Mahallesi'nde çocuklar 10, 12, 14 yaşlarında buraya da notlarımı aldım. Karton topluyorlar. Okulda değiller, çaycıda çalışıyorlar.
1: Hocam yeni başlık açmayın ama.
4: Yok açmıyor. Bak
2: hani ama böyle açarsan cevap hakkı doğar yani. Peki.
4: Bir başka husus da şu, şöyle bitireyim. Ya bakıyorum şurada önümde Cem. 2 yıllık devlet tahvili faizi vergisiz net %42. %41,76.
2: Doğru.
4: 32 günlük faiz, şuraya yazdım, %45'lerde.
2: Evet, doğru.
4: Bak mevduat faizi. Ya politika şimdi bakıyorsun.
3: Faizi 37.
4: Şimdi biz buna faiz ya öyle bugün. Siz 23 Eylül 2021 tarihinde bu dengeyi bozduğunuzda bugün az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik dememin sebebi bu. Bugün ayın kaçı? Haziran 2020. 16 Haziran'dayız. 16 Haziran'da arkadaşlar enflasyonda. Enflasyondan kim kazanıyor? Devlet kazanıyor. Kim kaybediyor? Vatandaş kaybediyor.
2: Peki. Buna bir cevap
4: vermem lazım. Faiz oranı
1: bu. Reklam, hayır. Faiz oranı kısa bir reklam.
2: Cevap vermem lazım.
4: Ben başka bir şey demiyorum.
1: Reklamdan hayır, sonra dediğinde
4: bununla, devam edeceğiz. Bunun maliyeti
2: sana. Sebebi başka ama. Dediğin doğru da.
6: TGRT FM Haber.
7: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeylere bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Aklınızda bulunsun.
10: Portakalın üzerine portakalın kabuğu hiç gözükmeyecek şekilde karanfiller batırın. Bu karanfilli portakalı güve oluşan kısma yerleştirin. Böylelikle güveler dolabı terk edecek ve bir daha güve oluşumu engellenmiş olacaktır.
9: Aklınızda bulunsun.

teselli isterken bu hazin sesten, neler dinlersin yorgun nefesten. Bülbül de bıkmıştır altın kafesten, soralım şirini Ferhat'a yolcu. Sabah mı, öğlen mi, akşam mı bilmem, bu aşk alemi hayal mi bilmem. Mendilin gelmezse gözümü silmem, sonra gözyaşım sel olur yolcu. Kafam mı, çilem mi, yoksa kaderim, şansım olmazsa aklı ne deyim. Avcı değilim ki buradan gideyim, çünkü talihim dargındır yolcu. Felek elinden ben de dertliyim, bir gün gülmedim kara bahtlıyım. Aşkın elinde hep kementliyim, dertliyim, derdimi gel deşme yolcu.

0: TGRT FM Haber.
1: Doktor demiyor. Sen sayıca çok gibi veriyorsun. Ben şunu söylüyorum.
2: Nasıl çok gibi veriyorsun?
1: Mahmut Özer.
3: Cem, bak, seni rakamla destekleyeyim.
1: Mahmut Özer.
3: 5 yaş.
1: Ondan
3: net.
1: Sonra Ziya neydi bizim? Ziya Bey.
3: Ziya Selçuk.
1: Ziya Selçuk. En sonunda şimdi Yusuf Tekin. Hocam mesela her sene diyelim ki 100 kişi okul öncesi okula gidemiyorsa bu 70'e 60'a düştü. Belki 10 yıl sonra bu kalmayacak.
3: Hayır, söyle. Rakamı söyleyeyim. 5 yaş net okullaşma oranı, yani okul öncesi %82,53 Türkiye'de. Yani 10 çocuktan 8,2'si gidiyor. 5 yaş
1: gidemeyen
3: brüt,
1: de var.
3: Brüt dediğimiz 94.
2: Arkadaşlar lütfen
3: yani,
2: bak bir bakın.
3: Bak 3-5 yaş okulda 3-5 yaş. Varsa,
2: uzaktan eğitim öğrenim adı altında.
3: %51 3-5 yaş.
1: Hocam eski, yok,
2: bu bir sorun ya.
1: Yoktur diyen yok. Yok. Eskiye göre iyi ya. Tamıyorum. Sen şimdi şöyle.
3: Ya %80 diyor.
2: Ayrıca Ferhat, bu ülkede özel okul, özel hastane sorunu var.
4: Ya hocam tamam.
1: Nasıl geldi özel
3: hastane? Başka bir şey söylüyorsun.
4: Bir dakika ya.
3: %82,5 dünyaya göre de çok iyi bir oran.
4: Ferhat buradan çıkamayız. Tamam. Şimdi oraya girdik mi ikna süreci işlemiyor bu tip konularda.
2: Tamam, devlet tahvili faizini de söylesin. Buyursun tamam, söyleyin.
1: Dur söyleyeyim.
4: Bülent Gürsoy.
2: Bülent
1: Bey.
4: Söyleyebilir miyim? Hayır.
2: Tamam. Kim
4: Bülent Bey. Bunu? Bülent Bey. Evet. Gene kurtarın bizi.
5: Evet.
4: Şimdi bir anket var.
1: Savaş var. Savaş.
4: Araya araştırma Murat Karan. Ben sabah kendisiyle de yazıştım. Konuştum. Araya şirketi 5-9 Haziran günleri arasında 2008 kişiyle görüşmüş ve yeni parti sorusuna yanıt aramış. Daha doğrusu bütün partileri sormuş ama içinde Özgür Özel'in olası kuracağı yeni partinin oy oranı da var. Bu ilk anket bence, yani elimize geçen ilk anket. Belki başkaları da vardır. İlerleyen günlerde geçebilir. Şimdi tablo benim okumam yani çok iç açıcı değil Özgür Özel için. Çünkü 19,8 bir oy oranı çıkmış. Daha da henüz kurulmamış bir şekliyle. Şimdi bu anketi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ankette bu arada versin arkadaşlarım. Sizden başlayalım. Bu 19,8 kararsızlar dağıtıldıktan sonra ne anlama gelir?
5: Evet, bu 19,8'in başlığı yeni parti kurulursa oy tercihi ne olur diye Murat Karan'ın anketinde. 19,8 böyle. CHP'nin Kemal Bey'le olan bugünkü haliyle oyu da 13,4. Yani evet. 15'e yakın. Murat Karan'ın bir şeyi vardı zaten, tezi. CHP'nin bir çelik çekirdeği bayrak oyu vardır demişti Murat Karan. Her partide olduğu gibi 15 civarıdır demişti.
4: Doğru.
5: Bu anket bunu doğruluyor. Burada somut bir şey varsa CHP'nin oyunun her şeye rağmen 15 civarında olacağı. Ama Özgür Beylere 19,8'lik bir oy oranı gerçekten düşük. Bu hipotetik bir şey, yani varsayımsal bir değer. Niye? Ortada parti yok. Ortada ideolojisi belli değil. Kurucusu belli değil. Neoliberal mi bakıyor, sol politikalarla mı bakıyor, ekonomiye belli değil. İşte dış politikada NATO'cu mu, ABD'ci mi, İsrail'ci mi, Avrasyacı mı belli değil. Hiçbir şey belli değil. Genel bir laf var işte, Arapvari bir parti. Arapvari bir partinin artık eski geçerliliği de kalmadı. Onu da söyleyeyim. Buna benzer geçmişte örneğin de vereyim. İyi Parti kurulurken bu rakamlar %26'lar civarındaydı. Yani Özgür Bey için sorulan şu sorunun 19,8'in karşılığı 26 civarındaydı.
4: Parti kuruldu 16'lara düştü. Saniye. İyi Parti'nin CHP, kurulduğu yılı mı söylüyorsunuz? Kurulmadan önceki dönemini söylüyorsunuz.
5: Tabii kurulduğu yılda, kurulmadan önce parti kuruyoruz dediklerinde Meral Hanım ve arkadaşları %26 civarında, Murat Karan'a sorsunlar. O anketçi biliyor bu işleri. %26 civarında bir oy potansiyeli vardı. Bu potansiyel hipotetik, demin dediğim gibi varsayımsal. Sonra kurdular, 16'lara düştü. Seçime girdiler CHP'nin desteğiyle, giremiyorlardı. CHP'nin desteğiyle seçime girdiler. 9,4 ya da 9,6 oldu.
3: 9,6.
5: Bütün evet. Dış şeylerle birlikte dışarıdan 9,9 oldu. Bu seçimleri Meral aldılar 2023'te yine 9,64 gibi bir, en son %9,64 aldı. Meral Hanım %7 aldı. Şimdi böyle baktığınız zaman bunlar böyle şu an için.

0: genel meclisi ve belediye meclisinde. Yani parti oyları il genel meclisi ve belediye meclisi oyudur. Başkanlık oyu değildir. Oradaki toplamları 36, %36. CHP'nin 28.6, İYİ Parti'nin 7.3, 36. 2024'te CHP'nin 34.50, İYİ Parti'nin 4.59, %39. Arada 3 puan fark var. Bunun sebebi de şu: 2019'da katılım %85'ti. 2024'te katılım %8, %7 eksik oldu. Bu şeyi artırdı. Özellikle AKP'ye,
1: AK Parti
0: emekliler ve bir takım gruplar AK Parti'ye emekliler oy vermeyince, katılmayınca oransal olarak CHP'nin oyu yükseldi. O da 34 oldu. 38 belediye başkanlığı oyu. Parti oyu il genel meclisi ve belediye meclisinde ölçülür. Ekrem İmamoğlu 2023'te Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da aldığı oydan 700 bin oy eksik aldı. Ekrem İmamoğlu 2019'da kendi aldığı oydan 300 bin oy eksik aldı, 700 bin seçmen arttığı halde. Yani yarı da oradan ekleseniz, hani alıyor ya %50'ye
1: yakın. Yani şöyle bir dakika. 2019'da 2024 arasında bir saniye Bülent Bey. 2019'da İmamoğlu'nun aldığı oyla, evet, 2024'te aldığı oy arasında iniş var diyorsunuz. Bu bir.
2: Var canım, bu net.
1: İki.
0: Sayısal olarak baktığınızda iniş var.
1: Evet, oran olarak artmış olabilir ama sayısal olarak var diyorsunuz. İki, bir şey daha söylediniz.
3: 300 bin.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'te aldığı oy yine 700-750 bin civarı eksik oy aldı. Doğru. İstanbul'da.
1: Evet.
0: Şimdi gerçekler bu sayılar. Yani bu oran %38 aldık, birinci parti yaptık 48 yıl sonra falan. Bu da doğru değil. Şöyle doğru değil. Kısaca hemen birkaç veri vereceğim. 60'lardan itibaren İnönü zamanı 61, CHP'nin o %36. 65 yılında 28, 69 yılında 27, 73'te 33 Ecevit'ten sonra, 77'de işte o Kıbrıs 41. Fatih vesaire 41. İlk defa öyle bir rakam. O da hem Kıbrıs Fatih meselesi hem de hatırlayın Diyarbakır Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesiydi o yıllarda. Bu ne demek? Bugünkü HDP oyunu da oraya ekleyin demek. Yani bununla birlikte 41. Sonra 95'te Baykal dönemi 10.71, 99'da baraj altı 8.71, 2002'de 19.39, 2007'de 20.88, 21. Kemal Bey buradan aldı 26 yaptı. Sonra da 26-25 çizgisinde 2023'e kadar getirdi. Bunun sebebi de şu: anladı ki artık ittifaklar olmadığı sürece böyle bir şey mümkün değil. İktidar ittifaklarla olabiliyor. Partimin oyu 30 olsa ne olur dedi, 25 olsa ne olur dedi. İttifak kurma becerileri üzerine hareket etti.
4: Ama artık bir
0: 11 seçim kaybetti propagandası, 11 seçim kaybetti propagandası Ekrem İmamoğlu'nun adaylaşma sürecinde Kemal Bey'i gömmek için koyduğu propaganda, o zaman 9 seçim vardı. 9 seçimin ikisi referandumdu, %50 gerekiyor. İkisi Cumhurbaşkanlığı seçimiydi, 2023 hariç %50 gerekiyor. İkisi yerel seçimdi. Birinde Baykal'a göre daha iyi bir gelişme sağladı. 2019'da Türkiye'de zafer kazandı Kemal Kılıçdaroğlu. AKP'yi geriletti. Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya'yı aldı, kattı. AKP'nin bütün gücünü elinden aldı. Bunun haricinde Özgür Bey diyor ya, ben ilk defa böyle bir şey yaptım. 89'da Erdal İnönü'yle hepiniz hatırlarsınız.
1: CHP.
0: %29 oyla, bu il genel meclis oylarıyla %29 oyla Türkiye'nin büyük, Ankara'nın tamamı mesela ANAP'tan alındı, hatırlayın yani. En büyük yerler ANAP'tan alındı. Sonrasını getiremediler. Şimdi Özgür Bey ayrılıp gitmeye kalktığında, şimdi ne oldu? İsmail Cem gitti, Murat Karayalçın gitti, Muharrem İnce gitti, Ali Babacan gitti, Ahmet Davutoğlu gitti farklı kamplardan. Şunu unutmayalım: ANAP'ta bir kirlilik meselesi oldu, hatırlayın. ANAP'ın çöküş süreci bir kirlilik meselesiyle oldu siyasette.
1: Evet.
0: CHP'nin çöküş süreci kirlilik meselesiyle oldu. CHP çöktü, CHP ile birleşmek zorunda kaldı. Yani aslında kendini kapattı CHP. Niye? İSKİ meselesi yüzünden. Şimdi Özgür Bey ve ekibi Ekrem İmamoğlu gittiğinde bu kirlilik nedeniyle seçmen tarafından yine cezalandırılacaktır. Siz bugünkü bu şeye bakmayın yani, havaya. Onlar onu destekliyor, bunlar bunu destekliyor. İnanılmaz bir destek var. Öyle bir şey yok. Zaten %19, demin örneklerini anlattım. İnanılmaz olsa %40 olur. Yarı yarıya düşse 20 olur. %19'un düşeceği yer %7'lerdir, 6'lardır. Göreceğiz. Yaşayacağız, göreceğiz. Şey kuracaklar arkadaşlar, bu konuda kararlılar.
1: Peki, bir şey
0: onu görüyorum ben. Tamam. Göreceğiz. Evet. Bir şey daha ekleyeyim.

0: Bir Mansur Bey'e ekleyeyim, bitireyim, uzatmayayım.
1: Buyurun buyurun.
0: Bu arada belediye başkanları CHP'nin kurumsal yapısını terk etme niyetinde değiller. Kemal Bey Müür'ün kendinde olduğunun bilincinde hareketler yapıyor. Ben görüşmelerimle de bunu söylüyorum. 40'a yakın il başkanı CHP genel merkezini aramış durumda. Bugünlerde onların o 80 kişi destekliyor falan işleri yok. Bunlar ortada. Böyle bir tablo içerisinde bir şey yapma şansları yok. Milletvekillerinde de tablo belli. 111 imza, kurultay için imza. Bir milletvekili iline gittiğinde ben kurultay istedim diyecek yani. O imza.
2: Havlu
0: Örgün böyle gidebilecek ya. Milletvekili sayısı peki. 50'leri bulmaz. Yani dolayısıyla yaşanacak ve görülecek bir takım şeyler. Para... Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Estağfurullah, rica ederim.
3: Ortada bakın buhranlık, karanlık bir ortam var şu anda. Her şey belirsiz. Çünkü parti içerisinde bir ideolojik kavga yok CHP içerisinde. Yani sen daha çok Atatürkçüsün. Ben daha çok altı oka sahip çıktım. Ülkeyi ben daha iyi yönetirim. Hayır, ben daha iyi yönetirim diye bir tartışma yok. Asıl paradoks burada. Asıl çelişki burada. O yüzden bu saatte böyle bir karanlık ortamda, buhranlı bir ortamda kimin nereye gideceği, kimin ne zaman partiden gideceği, kimin ne zaman nasıl bir parti kuracağının belirsiz olduğu bir ortamda tıpkı bu şaibelerin nasıl ters yüz edilmesi operasyonu sürüyorsa, nasıl bu rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sanki yokmuş gibi bir algı operasyonu sürüyorsa, bu anketlerde bir yerlerden, başta da söyleyeyim, Silivri'den kanıtını da söyleyeceğim, düğmeye basılmışçasına bir algı operasyonudur. Anket. Bu CHP'yi bölme operasyonudur. Bugün bu ortamda bulanık suda balık avlamaya çalışma anketleri CHP'yi bölme, CHP'deki bu gerilimi artırma, CHP'yi huzursuz etme, CHP'yi ısrarla yolsuzluk, rüşvet, tartışmak, mutlak mutlak tartışmanın içerisinde tutma operasyonudur. Can Selçuk İstanbul Ekonomi Araştırmaları'nın sahibi niye durup dururken anket yaptı? %52.5'i efendim Özgür Özel'e destek vereceğimmiş. Ekrem İmamoğlu'nun en yakınlarından biri bu. Bu bile... Anket adı altında piyasaya sürülen masa başı tezgahının rakam abur cuburlarının hepsinin
2: Mehmet Bey 2023'te sizin arkadaşlarınız Kemal Bey geliyor diyorlardı. Aynı arkadaşlar da.
3: CHP'yi
2: 60'la evet. geliyor diyorlardı.
3: Anket firmalarına oldum olası çalıştığım gazetelerde televizyonlarda hep şunu söyledim. Ben Türkiye'de büyük bölümünü söyleyeyim. Birkaç tane ciddi firma var. Hepsinin masa başında anket yaptığına inanıyorum. Bunun kanıtlarında bir anket firmasının, o arkadaşın adını da geçen söylemedim ama herkes kim olduğunu anladı. Evet, yani bakın masa başında bastır parayı anket yap vurguyası. Şimdi burada ne oldu da mesela yeni kurulacak parti hangi ideolojik eksen üzerinde yürüyecek de seçmene sordular da ben ona oy vereceğim diye. Ya şöyle bir şey ortaya çıkmaz mı? Arkadaş mesela Özgür Özel Bey, sen 15 aydır sadece şunu yapıyorsun. 100 miting düzenledin, orada diyorsun ki hayır, 77 tane itirafçıya rağmen, içeride bir sürü tutukluya rağmen, MASAK raporlarına rağmen, HTS kayıtlarına rağmen, para trafiğine rağmen, görüntülere rağmen diyorsun ki Ekrem İmamoğlu suçsuzdur, Ekrem Başkan serbest kalsın. Buna harcadın. Ben daha Özgür Özel ve ekibinden Türkiye'nin sosyopolitik, ekonomik sorunlarıyla ilgili, dış politikayla ilgili bir şey duymadım. O yüzden bu anket nerede yapıldı? 2008 kişiye sormuş. Ne dedi mesela, ne dediler ona mesela? Özgür Özel parti kursan oy verir misin? Peki ya bunu gerçekten CHP'lilere sordularsa kusura bakmayın, bu anket baştan sona yalan. Çünkü CHP'liler böyle o sıradan partilerde olduğu gibi böyle birey olmaktan uzaklaşmış, ne olursa olsun şu partinin peşinden gideceğinde bir taban yok ki CHP'de. Çizgi belli, rota belli, altı ok belli, Atatürk belli, cumhuriyet layıklık belli. Sen bununla ilgili Özgür Özel'in bir çıkışını duydun mu? Duymadın. Bakın. Kılıçdaroğlu'nun sayın CHP liderinin bayramlaşmada ve sonraki toplantıda dikkat çektiği o FETÖ yapılanmasının herkes üzerinden atladı. Konuştu atladı. Bu konuda ne söylediler? CHP tabanına ne anlatılmış bu konuda? Şimdi bir şey daha söyleyeyim burada. Bakın bir anket yapılmış, diyor ki orada CHP şu kadar alacak. AKP'den de 3-4 puan alacak. Bakın burada bu sıkıntı şu. Dört eğilimli parti var zaten iktidarda şu anda. Her kesimden alıyor ki %50'nin üzerinde oy alan parti herhalde bir sürü çevreden oy almış değil mi? Bu kadar sağ partinin, bu kadar ortada merkezde partinin olduğu bir ülkede 186 mı dedim Ferhat'cığım biraz önce?
2: 188,
3: 45 tanesi falan seçime giriyor. 45. Ya zaten merkezde partilerin, şu anda mevcut partilerin 5-10 tanesi dışında, sol görünenlerin dışında hepsi merkez sağda duruyor zaten. Bu kadar partinin olduğu bir dönemde seni niye tercih etsinler? Bir de ne anlatacak Özgür Özel? Mesela ne anlatacak? Partinin tüzüğü ne olacak? Yolsuzluk, rüşvetle ilgili, temiz siyasetle ilgili ne söyleyecek? O tüzüğe ne yazacaksın sen? Ve halka ne anlatacaksın? En ağırını söyleyeyim. Bu parti diyelim ki kuruldu. Bence kurulmasın. Büyük bir hata ederler. Ama illa gitmek istiyorlarsa güle güle. CHP genel merkezinin tamamının, şu anki yöneticilerin hiçbirinin derdi bir ikisi parti kurma değil. Halen o birlik beraberlik çağrısı Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin peki zihninde.
1: Peki.
3: Şu bir cümleyle bitiriyorum. Bakın şöyle bir şey yapacaklar. Bugün yarın giderlerse bu partiden. Eğer bu parti çalışmaya başlarsa 2028'in başında o seçim olacak. Bak Mayıs'a kadar. 27'de falan seçim kimse beklemesin. Kanıtları da ortadadır bunun. Öyle bir gidişat yok. Yarın bu parti kurulursa Ekrem İmamoğlu ve ekibi rüşvet, yolsuzluk, örgütlü suç iddiasıyla ağır cezalar alırsa bu partiyi yönetenler, kuranlar sokağına nasıl çıkacaklar? Ne diyecekler halka? Bu partinin adı o zaman neyle anılır biliyor musunuz? Rüşvet, hırsızlık ve vurgunla anılır ki peki, o parti hemen kapanır o gün.
1: Ersan Hoca'ya geçeceğim ama bir 5 saniye istedi Bülent Kürso. Bülent Bey bir şey unuttunuz galiba, buyurun.
0: Hemen söylüyorum, Mansur Yavaş'la ilgili bir kulis bilgisi. Mansur Yavaş yeni kurulacak partiye gitmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak. Kurumsal kimliğin içinde olacak. Belediye görevleriyle uğraşmaya devam edecek. Bu işlerle de bu süreç içerisinde ilgilenmeyecek.
3: %85'i evet, gitmeyecek evet sevgili Bülent evet kardeşim. %85'i bak ben de konuşuyorum.
0: Ben de
3: konuşuyorum sayın başkanlarla. Bakın onlar da duruyorlar. Onlar da bir kitlenin ağır, yoğun bir kitlenin desteğiyle oraya seçilmişler. Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir marka var ortada. Bu markanın arkasında 103 yıllık bir geçmiş var. CHP'nin ne belediye başkanı ne vekiller, bakın 15 gün içinde seyredin burada olacağız. Hiçbir maceranın peşine sürüklenemez. CHP'nin geçmişi, ideolojisi maceraya kurban edilecek bir parti değil.
1: Peki hocam sizdeyiz.
4: Daha fazla bence uzatmaya gerek yok. Gönül bağı kopmuş. Tamam, kurultay yapılsın. Yargıtay hemen karar versin. Parti içi demokrasinin gereği kurultayın hemen yapılması ama olmuyor. Olamayacak gözüküyor. Tak sepeti koluna, herkes yoluna, uzatmayın. Çünkü uzattıkça tadı kaçıyor. İnsanlar yoruluyor. Yapılması gereken yeni yol. Yeni yol önlerini açacak. Ben buna inanıyorum. Özgür Özel'in politikalarını beğenip beğenmeme meselesi değil. Ama ben bunu görüyorum. Parti içinde kalırlarsa, ki kalamayacaklar ama kalırlarsa, büyük kaybeden olurlar. Söyleyeyim. Birlikte kaybederler. Çünkü halk da gençler de umutları kırmışlar. Artık Cumhuriyet Halk Partisi bu haliyle bir yük. Onu söyleyeyim size. Daha sonra dönerler, ederler. Baba ocağı, baba ocağı terk edilmez deniyor. Bunun adına ipe un serme denir. Öyle baba ocağı terk edilmez diye bir şey yok.
3: O zaman
4: baba
3: ocağını,
4: baba ocağını
3: mücadele etsinler.
4: Ay, kavga ettikçe güç kaybediyorsunuz.
3: Ersan Hocam.
4: Sayın Erdoğan'ın ve iktidarın işine yarayan hareketler yapıyorsunuz. Bunun bence yapılması gereken, kuracaklar partilerini, sokak sokak, çarşı, pazar, yaşanan haksızlıkları, davalarını, dosyalarını kapı kapı anlatacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin düştüğü, düşürüldüğü durumu anlatacaklar. İktidar ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında nasıl şu anda bir münasebet var? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu geldiği andan itibaren iktidarı ve Sayın Erdoğan'ı eleştirmiyor, politikalarını eleştirmiyor. Sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne, kendisine karşı gördüklerini eleştiriyor.
3: Hayır, bizim en dolayısıyla, büyük rakibimiz AKP'dedir dedi, onunla mücadele edeceğiz.
4: Dolayısıyla hayır değil.
3: Söyledi.
4: Sizin şu anda en büyük rakibiniz AK Parti
3: değil. Hocam söyledi.
4: Ama şunu söyleyeyim size. Bunun zaten cevabını üst perdeden konuşup yukarıdan dayatmayla tavan demokrasi yapmak suretiyle halka, seçmene, Cumhuriyet Halk Partililere kimse dayatamayacak. Bu net. Onu söyleyeyim size. Ben aynı fikirde değilim. Ben yanılırım. Sayın Faraç haklı çıkar. Bunu zaman gösterecek, göreceğiz. Yani halkın, Cumhuriyet Halk Partilerinin bakalım seçmen iradeleri ipotek altında mı değil mi? Tıpış tıpış oy vermeye gidecekler mi, gitmeyecekler mi? Bunu göreceğiz. Kim rüştünü ispatlayacak onu göreceğiz. Bunu net olarak söyleyeceğiz.
3: CHP ayakta kalır.
4: Görecek.
3: CHP'den büyük kimse yok.
4: Cumhuriyet Halk Partisi, bakın.
3: Böyle bir parti, lastiği batmış, kamyon gibi gider.
4: Böyle bir tabulaştırmayı neyle ilgili?
3: Ben diyorum ki Özgür Özel Bey ve ekibinin kuracağı parti ki kurmaya cesaret edemiyorlar. Lastiği patlamış 65 model kamyon gibi şarampole gider.
4: Gitmeyeceğini
3: ve
4: görecek.
3: Orada sağ kalanlar da geri gelir CHP'ye. Yapmayın lütfen ya. Bitim, ya CHP'den bitim, büyük ya, marka yoktur.
4: Ben söz aldığımda kesiyor, ben anlamıyorum.
3: Ben kesmiyorum hocam. Ama öyle bir şey söylüyorsun ki.
2: Katkıda bulunuyor.
3: Diyorsun ki Kemal Bey yok oldu. Özgür Özel
4: bitim size.
2: Sayın Farah. Mehmet abi CHP kaza kaybederse yolculuğu bırakacak.
4: Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Umarım liderliğinde, umarım Cumhurbaşkanı adayı olmak suretiyle girersiniz. Görürsünüz.
3: Kimse CHP'yi bölme peşine düşmesin. Ya,
4: Cumhuriyet Halk Partisi.
3: Kimse CHP'yi yıpratmasın.
4: Mecbur bırakıyorsunuz CHP ya. Aranıcı. Mecbur
3: hayır
4: bırakıyorsunuz.
3: Efendim, hayır.
4: Hiç kimse. Şimdi, bakın.
3: Kemal Bey mi ciddi yolsuzluk yaptı?
4: Arkadaşlar.
3: Yapmayın
4: buyurun,
3: ya.
4: Arkadaşlar.
1: Hocam buyurun.
4: Hicret sünnettir, tamam mı? Hicret edersin. Çıkarsın. Tarihe baktığınız zaman eğer zorluğu yaşıyorsanız o bulunduğunuz ili terk edersiniz. Ülkeyi terk edersiniz.
5: Ersan Şen birinci elimi koydu ortaya.
4: Gidersiniz.
2: Ecevit gitmedi mi?
4: Gidersiniz. Kavganızı sokakta verirsiniz. Kapı giden, kapı dolaşırsınız.
3: 12, 12 kişi gitti. Parti siz, kurdu. Neredeler
4: siz,
3: onlar?
4: Siz.
3: Yapmayın.
4: Siz.
3: CHP'yi bölmeye çalışan
4: az ekip. Ekibini tasfiye ediyorsunuz.
3: CHP'yi bölmeye çalışan ekip şu anda CHP'den parti kurmaya çalışanlar. Yapmayın.
4: Şunu söyleyip bitiriyorum. Sayın Erdoğan. Ben buna inanıyorum ve söyledim daha önce. 2001-2002 yıllarına dönüyorum. İktidara sınıf mücadelesiyle gelmiştir. Halk da giderse kim gelir korkusu var. Bu normal bakın. Halk seni kendinden görmeli. Yoksa içtiğim ayranı yemediğim yoğurda değişmem der. Muhalefet halkın bu korkuyu yenmesini sağlamalı. Umut olmalı. Şahsi hesapları, partici
3: olacak,
4: kavgaları,
3: olacak,
4: karın doyurmayan siyasi polemikleri, kimlik üzerinden siyaset yapmayı bırakmalı. Yoksa iktidar der ki bunlar kendilerini yönetemiyorlar. Ülkeyi mi yönetecekler? Yeni bir yol, yeni bir hikaye, yeni bir vitrin, yeni bir vizyon lazım. Yoksa bu olmaz. Bunun ben Sayın Özgür Özel'in beklemeksizin derhal bugün bu saatte bu dakikada Cumhuriyet Halk Partisi mecburi şartlar altında
3: CHP hemen dönülsün. Pasta mı bu ya?
4: Hayır.
3: Lahmacun mu bu ya? Getir böyle. Ya böyle bir şey olur mu?
4: Mecbur bırak.
3: Ya,
4: adamın elinden aldınız
3: hayır,
4: ya.
3: Hayır. Adamın elinden aldınız.
4: Zorla elinden aldınız ya.
3: Adamın elinden.
4: Zorla elinden aldınız
3: adamı
4: ya.
3: Adamı ihanet ettiler ya.
4: Neye
3: ya,
4: ihanet etti ya?
3: Kılıçdaroğlu ihanete uğradı. İhanete.
4: Tekrar Sayın Kılıçdaroğlu Mayıs 2023'te seçimleri kaybettikten sonra onun eleyip eleğini atmadı.
3: Neden efendim? Neden?
4: Bitti.
3: Neden?
4: Hikaye bitti hocam.
3: Bakın yok. Orada yok. Bakın bir şey söyleyeyim. Yok. Orada delegenin hadi.
5: Biz de bir şey söyleyebiliriz.
4: Delegenin Atatürk'te Mustafa Kemal Atatürk'te Allah rahmet eylesin ikide bir de sığınılacak kapı değil kardeşim. Sıkışan gidiyor.
2: Bravo.
4: Ya böyle bir şey var mı ya?
2: Keşke kardeşim kendine bak. Hocam nihayet söyledin ya.
3: Sayın
2: nihayet söyledin yani. Bak, ne dedin? Atatürk sığınılacak kapı değildir yani.
4: Ya kardeşim.
3: Cema bir şey söyleyeceğim.
4: Özde Atatürk'ün altı oku. Atatürk'ün fikirleri, zihniyeti, siyaseti sizin tapulu mallığınız.
2: Hocam ya. Devletçilik mi kaldı daha ya?
4: Atatürk. Bir dakika. İcraata bakıyorsun. Alakası yok.
3: CHP.
4: Ya kardeşim Mayıs 2020 seçimden de Sayın Kılıçdaroğlu
3: niye bunu
4: nasıl kaybetti bu seçimleri
3: hocam,
4: ya?
3: Hocam niye ihalesini mi aldın ya bunu?
4: Kandille kaybetti.
3: Kılıçdaroğlu bıraksın diye. Canım. Böyle bir ihale mi var ya?
4: Sizin
3: ya adamın elinden koltuğunu çaldılar.
4: Sizin
3: söylediklerinizde çaldılar.
4: Nasıl çaldılar? 2020 seçimlerini kaybetmeseydi kim
3: ya ben bitirebilir miyim bir şey ya?
1: Buyurun buyurun.
3: Ya arkadaş.
4: Yapmayın ya.
3: Ya Ersan Hoca ihale yapmış.
4: Biz
3: kavga ediyoruz,
4: tartışıyoruz.
3: Kemal Bey bıraksın.
4: Hayır.
3: Kemal Bey o gün ihanete uğramasaydı belki bir seçim sonra diyecekti.
4: Hayır.
3: Bir genç arkadaş yetişsin Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Dedi zaten.
3: Ama
1: güvenli
3: bakın,
1: liman dedi.
3: Bu onur meselesidir. Sen oğlum dediğin birilerinin babam dediği insanların ihanetine uğradın. Ya sen Hacı Bektaş'la CHP'nin liderinin seni belediye başkanı yapan, seni grup başkan vekili yapan ey Özgür Özel, ey Ekrem İmamoğlu. Ya adamın önüne su koymadınız, tabure koymadınız. Karşınızda gözünüze baka baka dedi ki Hacı Bektaş ihanete uğrayanların son kalesidir. Sen bunları nasıl savunuyorsun ya?
4: Sayın Kılıçdaroğlu'na saygımız
3: Arapça
4: gözler,
3: ne diyor?
4: Saygısızlık yaptı.
3: Arapça ne diyor?
4: Bir işimde fayda var. Zamanı dolunca gittiğini bileceksin. Biz de siyasiler koltuklarına yapışıyorlar.
3: Gürkan Bey, Gürkan Bey, Haran Arapları, benim akraba, Haran Arapları ne diyor biliyor musun?
5: Süre bitti çocuklar şimdi ya.
3: Bir dakika.
4: Aralarında 26 yaş fark var gençlerin önüne.
1: Kim
3: bakın. Harran'ın o soylu Urfa'nın evlatlarının çok kullandığı bir laf vardır. O kan davalarında işte Berdel'de vesaire kullandıkları bir laf vardır. Kulağıma 10 yaşından beri küpedir. O akrabalarım da çok söylerler bunu. Hain mayıflah. Bunu unutmayın. Hainler iflah olmaz arkadaş. Bunlar hainlikle, rüşvetle, delege kardeşim, satın alarak, para dağıtarak bir ya yarın mafya gelir partiyi alır bu ülkede arkadaşlar. Mafya gelir partiyi alır. Bu CHP'nin sorunu değil. Bu mutlak mutlak meselesi CHP'nin sorunu değil. Bu bütün siyasi partilerin... Bu bütün
2: siyasi partilerin... Mehmet Bey,
3: Tamamının demokrasi dönmeyecek. Niye dönsün ki ya?
2: Hayır, belki.
3: Ya belki. Hukuk ne yaparsa... Hukuk neredeyse başımızın üstünde. Başımızın üstünde. Ama tekrar ediyorum. Bakın. Bugün vicdan, merhamet sahibi, namuslu her yurttaşın şurada inandığı bir gerçek var. Ben sokaklarda dolaşıyorum. Arkadaş, siz bir partiyi çaldınız ya. Bir partiyi satın aldınız ya.
4: Tamam, ya şimdi
3: ya arkadaş, şimdi sen bu partiyi ya. Çalanlar gidip çaldıkları bak, parayla parti kuracaklar. Ya bir dakika
4: bak,
3: ya.
4: Uzak
3: ya bunu çok ne hale getirdiler.
4: Fazla naz aşık usandırır.
3: Abi yok öyle
4: ayrı
3: bir şey.
4: Parti kurulduğunda göreceğiz.
3: Ya bakalım, hangi parti? Bakın
4: göreceğiz.
3: CHP'yi bölen zihniyet göreceğiz. Olarak tarihe kazınırlar.
4: Göreceğiz.
3: Tekrar söylüyorum 65 mi oluyor kamyon gibi. Adana'dan Urfa'ya giden Gavur Dağı'nın şarampolünden aşağı gider.
2: Mehmet abi CHP kalır ama yeni partide bir şeyler yapabilir.
3: Bitti mi abi?
2: Bak, anketlerde %19
3: 12 parti kuruldu. En son Sayın Muharrem İnce kurdu.
1: Tekrara düşmeyelim.
3: Tekrar düşmüyorum. Onlar nasıl bugün yoklarsa 5 partide kurulsa yok. CHP'nin çınarının altından o gölgeden Atatürk'e Cumhuriyet'e inanan kitle gitmez.
1: Tamam.
3: Bu algı operasyonlarına CHP tabanı kurban olmaz.
4: Sayın Özgür,
3: 15 gün sonra sular durulduğunda hoca buraya benimle gidip iddiayı kaybedecek. Bu kadar basit.
4: Peki göreceğiz.
1: Ferhat Murat sende.
5: Cumhurbaşkanının karşısına Deniz Baykal çıktı, yendi. Cumhurbaşkanının karşısına Kılıçdaroğlu çıktı, yendi. Ekmelettin İhsanoğlu çıktı, yendi. Muharrem İnce çıktı, yendi. En son seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, diğer genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak çıktı, yendi. Biz burada hep Erdoğan'ın karşısındaki
4: eğer Kılıçdaroğlu ya, bir dakika var ona da müsaade edin ya.
3: Yavaş 30
4: saniye.
1: Bir saniye hocam.
5: İmamoğlu yardımcısı adayıydı. Evlatlarım, başkanlarım, evet Sayın Cumhurbaşkanım.
4: Altın
5: peki Cumhurbaşkanı yardımcım, bu tiyatroları izledik arkadaşlar. Hepsi çıktı. Birleşe birleşe kazanacaktılar, birleşe birleşe kaybettiler. Biz yanlış aday diyerek Erdoğan'ın karşısındaki adayları tartışmak yerine Erdoğan'ın ne kadar doğru aday olduğunu çıktığı her seçimde, Cumhurbaşkanı aday olduğu her seçimde takır takır yendi. Biraz buraya bakmak lazım. Hep karşısındakinin kötülüğü,
2: bitirilir. Ama o da Erdoğan değil. Bak şöyle. Erdoğan seçimleri Erdoğan kazanır, muhalefet kaybetmez.
4: Eğer 2023 Mayıs seçimlerinde evet, Sayın Kılıçdaroğlu değil de İmamoğlu veya Yavaş çıksaydı yener.
2: Ya hocam. Net millet ya, Erdoğan'dan bıktıysa, millet Erdoğan'dan bıktıysa, hocam,
4: dağıldı,
2: millet Erdoğan'dan bıktıysa kime o soy verdi? Seçimleri Erdoğan Erdoğan kazanır, muhalefet kaybetmez.
4: Hocam İstanbul hocam, seçimleri Erdoğan öyle demiyor hocam.
2: Erdoğan yarışsaydı, dur. Erdoğan yarışsaydı Kemal şeyle, şey, bak, Mansur Bey'le veya
4: bak,
5: şeyle. Ya İmamoğlu'nun parti bir araya geldiniz, Ekmelettin İhsanoğlu'nu çıkardınız.
4: Ben bilemem neler yenmez.
2: Tayyip Bey'in adı İstanbul'da Özgür Özel'le veya Ekrem Bey'le yarışsa yenebilirler mi? Yenselerdi hocam bugüne kadar.
4: Hocam, aynı şeyi ben hocam 4 seçim yendi adam İmamoğlu ya.
2: Erdoğan'ı yenmedi hocam.
4: Olur mu ya? İstanbul'u kaybederdi. Türkiye'yi kaybederdi ya.
2: Bülent Bey, Erdoğan'ı yenmedi.
1: Bülent Bey bir cümleniz var mı?
2: Yenseydi Kemal Bey o zaman programı. Yanındaydı yardımcıydı.
4: Bülent Bey bir cümle. Afaki konuşmayalım. Bülent Bey bir cümle. Görelim bakalım.
0: Arkadaşlar.
4: Ama parçalanmışlık iktidar işini yapıyor.
0: Ersan hocam bir saniye. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp gidecek ekip seçimden önce ittifak kurmak üzere ne olur ittifakınıza katılalım diye Kemal Bey'e gelecekler.
4: Göreceğiz. Peki, göreceğiz. Göreceğiz Sayın Gürsoy. Sizin bu yaptığınız siyasi analiz biz göreceğiz.
1: Göreceğiz. Peki. Göreceğiz. Çok teşekkürler.
0: Göreceğiz.
4: Bu hayaller güzel. Hayaller güzel de gerçekler farklı.
1: Ve sevgili Mehmet Farak çok çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler böyle yüksek hararet bizim Taksim Meydanı geleneksel. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yakup Sağlam bizden sonra nöbeti devralıyor. İyi geceler efendim.

0: TGRT FM Haber.
1: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. İyi geceler Türkiye, ben Yakup Sağlam. Takvim yaprakları 17 Haziran Çarşamba'yı gösteriyor. Türkiye'de ve dünyada çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hepsini aktaracağız. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı Mehmet Uçum, seçimlerin yenileneceği tarih olarak 18 Nisan 2028'i işaret etmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli de erken seçim tartışmalarını değerlendirdi ve önemli olan seçimlerin zamanında yapılmasıdır dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanımız görevdedir ve biz de arkasındayız ifadelerini kullandı.
2: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışman verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçimlerin yenilenme tarihi olarak 18 Nisan 2028'i işaret etti. MHP lideri Devlet Bahçeli de seçim tartışmalarını değerlendirdi. Önemli olan seçimlerin zamanında yapılmasıdır dedi.
2: Değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısı çıkışında seçime ilişkin soruları cevapladı. İçeride yaptığı konuşmada ise gündeminde ABD ile İran arasında varılan mutabakat vardı.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakat memnuniyet vericidir. Ancak memnuniyetimiz bizi rehavete sürükleyecek değildir. Diplomasi kapısının aralanması, tedbir kapısının kapanması anlamına gelmeyecektir.
3: Bahçeli, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının önemine dikkat çekti.
2: Hürmüz'de geçiş güvenliğinin teminat altına alınması, nükleer programa ilişkin tartışmaların uluslararası hukuk ve denetim mekanizmaları zemininde yürütülmesi gerekmektedir.
3: MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı densiz ifadelerle hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da sert tepki gösterdi.
2: Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkmak, Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak, akıl karargahlarının teslim bayrağını çekmesidir. Mazlumun ahıyla abat olunamayacağını hala idrak edemeyen bir zihniyetin mesnetsiz ithamları, hadsiz isnatları bizim için yok hükmündedir.
3: Bahçeli, İsrail'in katliamları karşısında sessiz kalan Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı da eleştirdi. Netanyahu'nun döktüğü kanlar için mutlaka hesap vereceğini belirtti.
2: Uluslararası hukuk ayaklar altına alan, barışın önünde aşılmaz duvarlar örtmeye kalkan bu çıban başı, döktüğü her damla kanın, yıktığı her hanenin hesabını er ya da geç ama mutlaka ve mutlaka tarihin ve milletlerin huzurunda teker teker verecektir.
3: Bahçeli, Zengezur koridoru ile ilgili de dikkat çeken bir çıkış yaptı.
2: Zengezur dedik ama artık adını doğru koyalım. Bu hat Turan koridorudur. Turan koridoru Kars'tan Türkiye Türkistan bozkurlarına uzanan tarihi ve kültürel istikbal kapısıdır. Turan koridoru açılacaktır. Türk dünyası kenetlenecek, Türk Devletler Teşkilatı güçlenecektir.
1: Salı krizi aşılsa da CHP'de sancı devam ediyor. CHP-MYK bugün toplanacak ve yeni ihraçlar masada olacak. Özgür Özel cenahı ise kurultay için toplanan 900 delege imzasını genel merkeze sunacak. Yani yine CHP'de sıcak saatler yaşanacak.
4: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
5: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
6: CHP-MYK yarın toplanacak. İhraç listesinin başında bu kez il başkanları olacak. Özgür Özel ise olağanüstü kurultay hamlesi yapacak.
4: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
6: CHP'de sular tekrar ısınacak. MYK 17 Haziran Çarşamba günü toplanacak. Bu kez il başkanlarının ihracı masada olacak. İzmir ve Ankara il başkanları için değerlendirme yapılacak. yapılacak. İstanbul, Bursa, Düzce, Sinop ve Kars il başkanlarının da ihraç edilecekler listesinde olduğu iddia ediliyor.
7: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
6: MYK'da boşalan grup başkan vekilliklerine atama da gündeme gelecek. Kılıçdaroğlu iki yeni isim belirleyecek.
8: Boş koltuklara ilişkin nasıl bir değerlendirme yapılacağı, yani bunların kimler olacağı zaten Sayın Genel Başkan'ın takdirinde.
6: Özgür Özel cenahı ise ancak CHP meclis grubunda oylamayla seçim yapılabilir diyor. Grup başkan vekillerini bizzat vekillerin belirleyebileceğini savunuyor.
9: Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur.
6: Tarafları karşı karşıya getiren diğer başlık kurultay. Kılıçdaroğlu mutlak buttan kararı kesinleşmeden kurultay yapılamayacağını söylüyor. Önce ilçe ve il kongreleriyle delegelerin yeniden belirlenmesini istiyor.
8: Olağanüstü kurultayla ilgili bir takvim belirleme zorunluluğu var. Ancak mevcut karar kesinleşmediği için bu tarihi öngöremiyoruz.
6: Özgür Özel ise olağanüstü kurultayı zorluyor. Nitekim 900 delegenin imzasını aldığı dile getiriliyor. İşte o imzalar 17 Haziran Çarşamba günü genel merkeze sunulacak.
9: Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar.
6: Özel destekçisi 27 vekil parti meclisinden istifa ederek kurultay yolunu açmak istemişti. Ancak o girişim sonuç vermemişti.
8: Parti meclisinin katılanlarla yoluna devam edeceği ilgili yargı kararında var zaten.
6: Şimdi gözler delege imzalarına ve Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımına çevrildi. Ancak bunun da olağanüstü kurultay kapısını açmayacağı ifade ediliyor.
1: Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verildiğini tespit edilmesi üzerine İstanbul merkezli 3 ilde operasyon yapıldı. Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.
3: Usulsüz iskan operasyonu düzenlendi. Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat yöneticisi 27 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Beylikdüzü'ndeki bazı projelerde yapı denetim sisteminin usulsüz kullanıldığı iddiası üzerine harekete geçildi. Yapılan incelemelerde Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat Şirketi'ne ruhsat projesinde aykırılıklar bulunmasına rağmen yapı kullanım izin belgesi düzenlediği tespit edildi. Ayrıca İmamoğlu İnşaat'ın bazı projelerinde yapı denetim firmalarının önceden belirlendiği ortaya çıktı. Elde edilen bilirkişi raporları doğrultusunda resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine neden olma ve kamu kurumlarını zarara uğratarak dolandırıcılık suçlamaları kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çoğunluğu Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat yöneticileri, mühendisler, mimarlar ve yapı denetim firmalarının ortaklarının yer aldığı 27 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Sağlık kontrollerinden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. yargı paketi ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların bağımsız şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Bakan Gürlek, infaz düzenlemesi kapsamında suça sürüklenen çocuklara yönelik de bir çalışma yapıldığını açıkladı. Gürlek ayrıca Avrupa Parlamentosu raportörünün değerlendirmelerine de tepkisini sürdürdü.
10: Ben bizzat Diyarbakır'da gittim. Diyarbakır'da da gördüm. Sahada çok olumlu yansıması var.
3: 12. yargı paketi ve terörsüz Türkiye sürecine değindi. İki çalışmanın birbirinden bağımsız yürütüldüğünü söyledi.
11: Terörsüz Türkiye süreciyle 12. yargı paketine ilişkin çalışmalar birbirinden bağımsız şekilde yürütülüyor. Terörsüz Türkiye sürecini meclis yürütüyor. 12. yargı paketine son şeklini vermek üzere mecliste yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Çocuk suçlulara yönelik infaz düzenlemesinde yapılacak değişikliğin sinyalini verdi.
10: Suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılması için düzenleme var.
11: Suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve öneriler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildi. Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor.
3: Avrupa Parlamentosu raporuna ve buna imza koyan raportöre bir kez daha tepki gösterdi. Bakan Gürlek, raporun bağlayıcılığı bulunmadığını vurguladı.
11: Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan raporda tavsiye kararı.
1: Ve şimdi sıcak gelişmeyle devam ediyoruz. Az önce resmi gazete yayınlandı ve mülki idare amirlerinin atanmasına ilişkin kararname Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlandı ve toplamda 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Hem kaymakamlar hem de vali yardımcıları bu kararname kapsamında yeni görev yerlerine ulaşmış oldular. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bir paylaşım yaptı ve özellikle 15 mülki idare amirinden 11'inin kaymakam, 4'ünün vali yardımcısı olmak üzere merkez teşkilatlarda görevlendirildiğini belirtti ve ayrıca 208 mülki idare amirinin kaymakamlıktan kaymakamlığa, 82'si kaymakamlıktan vali yardımcılığına, 74'ü vali yardımcılığından yine vali yardımcılığına, 32'si ise vali yardımcılığından kaymakamlığa atanmıştır ifadelerini kullandı ve Bakan Çiftçi İstanbul'da 5, Ankara'da 4 ve İzmir'de de 6 kaymakamın görev yerlerinin değiştirildiğini belirtti. Toplamda 430 mülki idare amirinin ataması bu gece yayınlanan resmi gazetede tamamlanmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bu sıcak gelişmeyi aktardıktan sonra sıradaki haberimize devam ediyoruz. Yaz aylarında artan beyaz et talebini fırsata çevirmek isteyenlere geçit verilmedi. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uyguladığı belirlenen market işletmelerine 10 milyon lira para cezası kesti.
12: Kıştan yaz aynı fiyat olması gerekiyor. Yani bu sonuçta bir beyaz et.
3: Vatandaşın talebi bu. Ancak fırsatçılar mangal sezonunun açılmasıyla beyaz ette yine fiyatlarla oynadı. Ticaret Bakanlığı o marketlere ceza yağdırdı.
13: %15 zam değil de %15 indirim yapsınlar.
3: Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte beyaz ete yönelik talep arttı. Ticaret Bakanlığı artan talebin fırsata dönüştürülmesini engellemek amacıyla sektör genelinde geniş çaplı denetim başlattı.
14: Kanat şu anda 310 lira gibi bir rakamlarda, kışın biz 200 liraya satıyorduk bunu. Yazın biliyorsunuz talep çok olduğu için daha fazla artar.
3: Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sahada yapılan incelemelerden elde edilen bulgular Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 49. toplantısında masaya yatırıldı.
15: Yavaştan ateşimizi tekrar harladık ve etimizi yapıyoruz.
3: Kurulun değerlendirmesi sonucunda fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal ve yerel ölçekteki market işletmelerine toplam 10.114.595 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
1: Pandemi döneminde yaşanan otomobil krizine Hazine ve Maliye Bakanlığı el attı. 2021 ile 2024 yılları arasında sıfır araç alan 4 milyon kişi mercek altına alındı. Vatandaşa mektup gönderen bakanlık, araç alım sürecinde yapılan ödemeler, aksesuar bedelleri ve ek ücretler için izahat istedi.
16: $750 evet.
17: Hayırlı olsun. Orta segment bir araba.
16: Aynen.
3: Koronavirüs salgını döneminde otomobil üretimi olumsuz etkilenmiş, tüm dünyada çip krizi baş göstermişti. Bu kriz uzun süre devam etmiş, piyasada sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale gelmişti. Fırsatçılar da bunu kullanarak vatandaşa fahiş fiyatlarla satış yapıp aksesuar dayatmasında bulunmuştu.
18: Pandemiden sonra üretimle ilgili sıkıntılar yaşandı ve köpük dediğimiz bayilerdeki sıfır araçlar dışarıda yüksek fiyatlara satıldı.
3: Hazine ve Maliye Bakanlığı o dönem şikayet konusu olan olayları mercek altına aldı. 2021 ile 2024 yılları arasında sıfır kilometre araç satın alan yaklaşık 4 milyon kişi maliyenin radarına takıldı.
19: Sizlerden özellikle son yıllarda ticaret hayatımızı zehirleyen fırsatçılara aman vermemenizi rica ediyorum.
3: Maliye, araç sahiplerine otomobili ne kadar bedelle satın aldıklarını sordu. Ödeme işleminin nasıl yapıldığını ve bu işlemlere belgeleri talep etti. Elden ödeme yapılıp yapılmadığı ve araçla birlikte herhangi bir aksesuar verilip verilmediği de sorulan sorular arasındaydı.
18: Sıfır araç yüksek fiyata satılınca ikinci elde sıfır fiyatına satıldı.
3: Vatandaşların talep edilen sorulara detaylı ve açık yanıtlar içeren imzalı bir yazı hazırlaması gerekiyor. Bu yazının tüm ödeme belgeleri, telefon numarası ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle birlikte 15 gün içinde ile ilgili müfettişlik adresine gönderilmesi gerekiyor.
20: Kayıt dışılıkla mücadelede dozu artıracağız.
3: Vergi Denetim Kurulu'nun bilgi talebini yanıtsız bırakan veya yanlış beyanda bulunanlara ceza kesilecek. Ceza sonrası kişiye yeniden süre tanınacak. İkinci çağrıda da bilgi verilmemesi durumunda ceza iki katına çıkacak.
1: Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Ölüm haberinin ardından sosyal medyada dolaşan ve annesine atfedilen iddialarsa gündem oldu. Söz konusu açıklamalar oyuncunun avukatı tarafından kesin bir dille yalanlandı.
21: Abdullah bana aşık. Sana sadece acıyorum. Umarım bir an önce kurtulur senden. Şimdi çık git evime.
22: Hepimiz çok üzgünüz. Onu çok seviyorduk.
23: Şaşkınız, şokuz zaten.
3: Ölüm haberi oyuncu arkadaşlarını derin bir yasa boğdu.
24: Şu anda nerede olduğumuzu, kim için burada olduğumuzun idrakında bile değiliz.
3: 35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna getirildi. İlk bulguların kalp krizini işaret ettiği olayda kesin sonuçsa otopsi raporuyla netleşecek. Acı haberi alan rol arkadaşları da adli tıp kurumu önünde bir araya geldi.
25: Sordukları zaman siz nasıl bilirdiniz? Çok çok iyi bilirdik. Çünkü Ece çok iyi bir insandı.
23: Ece dünya tatlısı bir insandı. Dünyanın en güzel kalbine sahipti. Çok erken oldu.
3: Ünlü oyuncunun cenazesi babası Vural İrtem'e teslim edildi. İrtem için çarşamba günü Aydın Kuşadası'nda cenaze töreni düzenlenecek. Genç oyuncu Hanım Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.
25: Ece çok pırlanta bir insandı. Onun hakkında kimsenin kötü, tatsız bir şey hatırlayacağını düşünmüyorum.
22: Belki de daha fazla sarılmayı öğretti. Belki de küçücük şeyleri o kadar büyütmemeyi öğretti.
3: Bu arada anne Nuriye İrtem'in ifadesinin ortaya çıktığı öne sürüldü. Kızının çok fazla alkol aldığı ve antidepresan ilaçlar kullandığını söylediği iddia edildi. Genç oyuncunun avukatı ise anne İrtem'in henüz ifade vermediğini belirterek iddiaları yalanladı.
21: Yüzü göstermem sana. Madem biliyorsun her şeyi, ayağına denk alacaksın.
3: İrtem ailesinin avukatı acılı annenin kızının ölümünü öğrendiği ilk andan itibaren şoka girdiğini ve bu sebeple de tıbbi gözetim altında olduğunu açıkladı.
21: Abartı mı olmuş? Beğenmedin mi? Kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz.
1: Ece İrtem'in ölümüyle gözler bir kez daha gençlerdeki kalp krizine çevrildi. Çünkü gençlerde kalp krizi yaşı hem düştü hem de vaka sayısı arttı. Peki sorun nerede? Gençler kendini nasıl koruyacak? İzleyelim.
26: Benim 28-30 yaşında bile bypass yaptığım hastalar var.
27: 20-30 sene öncesine kadar kalp krizi yaşlı hastalığı olarak bilinirdi.
3: Artık gençler alarm veriyor. Kalp krizi geliyorum diyor.
21: Ünlü oyuncu Ece İrtem 35 yaşında hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre kalp krizi ama kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından belli olacak. Ama ünlü oyuncunun ölümü bir kez daha gözleri gençlerde kalp krizi riskine çevirdi.
26: Genç hastalar arttı. Kalp krizini yaşı yok.
27: 30'lu yaşlarda kalp krizi geçiriyorlar. Müdahale ediyoruz. Damar tıkanıklığı saptıyoruz.
3: Gençlerdeki risk daha fazla. Sebebi ise
26: bir yaşlı insan birkaç kez kalp krizi geçirebilir. Her geçirdiği kalp krizi bir sonraki hazırlık olur.
27: Gençler damarın alternatif yollar geliştirme şansı olmuyor.
3: Ciddiye alınmayan belirtilerse kalp krizi olabilir.
26: Kravat bölgesinde boyun, çene daha önce olmayan bir his, ağrı.
27: Hasta şöyle ifade ederler. Hocam göğsüme sanki bir fil oturdu. Kolunuzda, göğsünüzde bazı ağrılar olabilir.
21: Bu belirtiler varsa dikkat, kalbiniz alarm veriyor olabilir. Korunmanın hiç yolu yok mu diyorsanız aslında var. Cevabı da basit.
27: Tansiyonunuzu ölçtürün. Kan değerlerinize bakın.
26: Değiştiremediğimiz en önemli faktör genetik.
3: Ailede erken kalp krizi vakası varsa risk grubundasınız.
26: Anksiyete, gerginlik erken kalp krizine sebep olabiliyor.
27: Stres, çevre kirliliği, hızlı beslenme,
26: sigara, yanlış alışkanlıklar, enerji içecekleri,
27: tütün ürünleri,
26: elektronik sigara.
3: Hareketsizlik, uykusuzluk bunlar dahi sebep. Üstelik dünyada ölümlerin ilk sebebi kalp hastalıkları.
27: Kalp krizi de bunlardan birisi.
26: Mutlaka bir kardiyoloğa gelin.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan tarihi anlaşmadan sonra ilk kritik basın açıklamasını yaptı. Trump, İsrail'in anlaşmaya kısa süre kala Lübnan'ı bombalamasına kızarak hiçbir başkan benim Netanyahu'ya yaptığımı yapmadı. Onunla harika ilişkiler kurduk ama şimdi Lübnan'a saygı duymak zorunda dedi. ABD olmazsa İsrail yok olmuştu. ABD'siz İsrail diye bir şey olmazdı diye de ekledi. Without the United
11: States there would be no Israel. ABD olmasa İsrail diye bir şey olmazdı.
3: ABD Başkanı Donald Trump İsrail'e ateş püskürdü. Trump İran'la varılan tarihi anlaşmadan sonra ilk kritik basın toplantısını yaptı. Fransa'daki G7 zirvesinde Katar emiriyle kameraların karşısına geçen Trump, İran anlaşmasını sabote etmeye çalışan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu adeta ezdi geçti.
11: Hiçbir ABD başkanı Bibi'ye benim yaptığımı yapmadı. Onunla harika ilişkiler kurduk ama şimdi Bibi Lübnan'a saygı duymak zorunda.
3: Trump eğer ABD İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemeseydi İsrail'in hayatta kalamayacağını söyledi.
11: ABD olmasa İsrail ortadan kalkardı.
3: Trump, Lübnan'daki Hizbullah meselesini Suriye'nin çözmesini istediğini ama Netanyahu'nun kendisini dinlemediğini ise ilk kez söyledi. Trump, İran'la anlaşmaya 2 saat kala İsrail'in Beyrut'u bombalamasından hiç hoşlanmadığını da yineledi. İran'la harika bir anlaşma yaptıklarını söyleyen Trump, İran'ın artık nükleer silah edinemeyeceğini öne sürdü. Trump, basına sızdırılan anlaşma metnine de tepki göstererek ABD İran'a para vermeyecek dedi. Trump, Türkiye'nin kurucu rolüne de değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de harika bir iş çıkardığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye lideriyle birlikte ülkeyi yeniden ayağa kaldırdığını söyledi. Trump, İran'da rejim değişikliği ihtimalindense vazgeçtiğinin sinyalini verdi. ABD Başkanı bunun yıllar sürebileceğini itiraf etti.
1: Amerika ile İran arasında imzalanan anlaşma sonrasında petrol fiyatlarındaki gerileme de devam ediyor ve Brent petrolün varil fiyatı 80 doların da altına düştü.
0: ABD-İran hattında imzalanan anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyon düştü. Petrol fiyatları da indi. Petrol fiyatlarındaki düşüş ABD ve İran arasında varılan anlaşmanın ardından da devam etti. Brent petrolün vadeli varil fiyatı 80 dolar barajının altına indi. Brent petrolün varil fiyatı 79,82 dolara kadar geriledi. Uzmanlar Hürmüz Boğazı'ndaki diplomatik rahatlamanın ve İran petrolünün küresel pazara daha rahat arz edilme ihtimalinin önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam edeceğini belirtti.
1: İsrail'in Filistin düşmanı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'e ABD şoku. İşgalci bakan düğüne gitmek için ABD vizesine başvurdu ama kapıdan çevrildi.
3: İsrail'e ABD şoku. İsrail'in provokasyoncu bakanı İtamar Ben-Gvir ABD'ye alınmadı. Ben-Gvir'e ABD vizesi çıkmadı. Planladığı ziyaret iptal oldu. İsrail basınına göre Ben-Gvir, İsrail'i bir iş insanının kızının düğününe katılmak ve diplomatik bir toplantı için ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundu. Ancak ABD Büyükelçiliği vize işlemleri kapsamında Ben-Gvir'den parmak izi istedi. İsrail medyası diplomatik vize hakkı bulunan bir bakana yönelik bu uygulamayı alışılmadık olarak yorumladı. Ben-Gvir'in ofisi de parmak izi talebini doğruladı. Ziyaretin finansmanı da tartışmaya yol açtı. İddiaya göre seyahat masraflarını İsrailli bir iş insanı karşılayacaktı. Ancak muhalefetin eleştirisi üzerine Ben-Gvir'in seyahat işi tamamen yattı. İran konusunda ABD ile İsrail arasında iplerin gerildiği bir süreçte Ben-Gvir'in ABD'nin kapısından çevrilmesi yeni bir sürecin habercisi olarak yorumlanıyor.
1: Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma kabiliyetinde kritik bir eşik daha aşıldı. Siper uzun menzilli hava savunma füze sistemi yüksek süratli ve manevralı hedef senaryosunu başarıyla geçti ve Süper Şimşek hava hedefini imha etti. Ateş!
2: Çelik kubbe dediğimiz hava savunma sistemi aslında özeti şudur. 600 kilometre öteden görebileceğimiz, 150 kilometreden itibaren de bize gelen füzeleri düşürebileceğimiz, hava tehditlerini düşürebileceğimiz bir sistem.
3: Hedefe kilitlendiler. Hem Siper Blok 1 hem Siper Blok 2 yüksek sürat ve manevra yeteneğine sahip Süper Şimşek'i havada imha ettiler.
4: Hiçbir ülkenin Türkiye'ye karşı en ufak bir saldırı düşüncesini aklının ucundan dahi geçiremeyeceği bir caydırıcılık seviyesine ulaşacağız.
3: Siper ailesi gök vatanın kalkanı, çelik kubbenin en üst katmanı, uzun menzilli vurucu gücü. Kritik test atışından tam not aldı. Tam harekat kabiliyetine ulaştı.
19: Sistemler sistemi çelik kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız.
3: Test atışları Sinop'ta yapıldı. O görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan paylaştı.
19: Bugün gerçekleşen teslimatlar verdiğimiz mücadelenin boşa gitmediğinin en somut delilidir. Teslim edilecek bir adet siper uzun menzilli hava savunma sistemi ve ona bağlı 10 araç ülkemizin hava savunmasında bir dönüm noktasıdır.
3: Hedef uçak sistemi Süper Şimşek'i TUSAŞ geliştirdi. Yüksek sürati ve manevra yeteneği sayesinde gerçek operasyon şartları oluşturuldu. 100 kilometre üzerinde etkili siper füzeleri Süper Şimşek'i tam isabetle imha etti.
19: Türkiye gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir.
3: Siper Blok 1'in tam harekat kabiliyeti, Siper Blok 2'nin uzun menzilde manevra yapan hedeflere karşı etkinliği bir kez daha teyit edildi.
1: Milli takımda hesaplaşma tartışması yaşanıyor. Fatih Terim hesabı turnuvadan sonra sormalıyız dedi. Sert tepki gösteren Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu, akbabalık yapmaya gerek yok ifadelerini kullandı.
5: Hesap her zaman sorulur.
6: Yani kimden hesap soracaksın? Bu yani Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı.
3: Türkiye Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 yenildi. Terim'le Hacı Osmanoğlu arasında hesaplaşma tartışması çıktı.
5: Üzülmeyi de, sevinmeyi de turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da.
6: Kimle? Çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik kadrodan mı soracaksınız? Yönetimden mi soracaksınız? Başkandan mı soracaksınız? Bari bunu da söyleyin. Hazırlık yapsın yani o hesap vere. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için yakıştıramadım kendisini.
3: Milli takımın eski teknik direktörü Fatih Terim taraftarlardan sabır istedi. Bizim çocuklara güvendiğini belirten Terim, eleştirilerin turnuva sonrasına bırakılması gerektiğini belirtti.
5: Hesaplaşmayı turnuva sonunda, yani kelime de çok hoş değil de hesaplaşma veyahut bir sorular soracaksak o zamana bırakalım.
3: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu hesaplaşma sözleri için Terim'e sert tepki gösterdi.
6: Akbabalık, sırtlandık yapmaya gerek yok. İmparatora yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine.
3: Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda büyük avantaj kaybetti. Milli takım sıradaki maçını cumartesi sabahı 6'da Paraguay ile oynayacak.
6: Aziz milletimizden ben hem takım adına hem de bütün çalışanlar adına özür diliyorum.
3: TGRT FM Haber.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok. bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
12: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
9: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz.
13: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
14: Şimdi reklamlar.
15: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
16: Burada.
15: YKS Türkiye dördüncüsü.
16: Burada.
15: YKS Türkiye 12.'si.
16: Burada.
15: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
17: Burada.
15: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
16: Burada.
15: Kickbox dünya şampiyonu.
17: Burada.
15: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
17: Burada.
15: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
28: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
14: Reklamları dinlediniz.
29: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
14: TGRT FM.
29: Şimdi reklamlar.
15: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
16: Burada.
15: YKS Türkiye dördüncüsü.
16: Burada.
15: YKS Türkiye 12.'si.
16: Burada.
15: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
17: Burada.
15: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
16: Burada.
15: Kickbox dünya şampiyonu.
17: Burada.
15: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
17: Burada.
15: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
14: Reklamları dinlediniz.
30: TGRT FM.
31: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
32: Murad-ı Munzavi. İstanbul'da metfun bulunan en büyük üç evliyadan biri ve Nakşibendiye-i Müceddidiye'yi Anadolu'ya getiren ilk veli. İsmi Muhammed Murat bin Ali bin Davud Hüseyni Özbeki Buhari Keşmiri'dir. 1054 miladi 1644 senesinde Buhara'da doğdu. Semerkant'ta doğduğu da bildirilmiştir. Doğum tarihini 1050 miladi 1640 bildiren kaynaklar da vardır. 1132 miladi 1719 senesi Rebiülahir ayının 12'sinde salı gecesi İstanbul'da vefat etti. Cenaze namazı Eyüp Sultan Camii'nde büyük bir kalabalık tarafından kılınıp Edirne Kapı dışında Munzavi Camii karşısında 1. Sultan Mahmud Han'ın Şeyhülislamlarından Ahmet Ebu'l-Hayr Efendi tarafından yaptırılan medresenin dershanesine defnedildi. Murad-ı Munzavi Hazretleri şöyle anlatır. Bir defasında İstanbul'a gitmiştim. Kalmaya niyetim yoktu. Hemen yola çıkacaktım. Lakin Ramazan-ı Şerif girdi, arkasından da kış başladı. O kış İstanbul'da kaldım. Ordu bir sefere çıkmak üzereydi. Çok kere bu

mübarek vakitlerde ve namazlardan sonra Selatin-i İslam'a ve Ümerâ-yı İslamiye'ye dua etmemiz lazımdır. Fakat mahalli icabet oldunuz dedim. Mahalli icabet ne demektir dedi. Dedim ki, daha önceden bir mazlumun bedduasını almışsınız. Mazlumun bedduası hakkında Resulullah Efendimiz Allahü Teala mazlumun duası için bir müddet sonra da olsa elbette sana yardım edeceğim buyurduğunu bildirdi deyince Ahmet Ağa ağlayıp şimdi bizim işimiz harap olmuştur deyip halini itiraf etti. Ariflerden Mustafa Bekri Süyûf-ül Haddat kitabında şöyle anlatır. Murad-ı Munzavi Hazretleri ile birkaç kere görüştüm. Onun simasında, yüzünde Allah adamlarının, evliyanın alametlerini gördüm. Salihleri görmek büyük saadettir. Murad-ı Munzavi Hazretleri Muhammed Masum Hazretlerinin mümtaz, seçilmiş bir talebesidir. Şeyh Abdülkerim Kattan bana Murad-ı Munzavi Hazretlerinin Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyyesine olan bağlılığından çok bahseder, onunla görüşmeye teşvik ederdi. Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin kabrinin hizmetçisi Şeyh İbrahim Ekrem de bana Mustafa Bekri'ye Murad-ı Munzavi Hazretlerinin her halinde kitap, Kur'an-ı Kerim ve sünnete uyduğundan, titizlik ve dikkatinden, güzel ahlak ve yaşayışından bahsederdi. Şeyh Hasan Dağıstani de şöyle anlatır. Murad-ı Munzavi Hazretleri uykudan uyandığında ve hizmetçisi abdest alacağı suyu geciktirdiği zamanlarda hemen oracıkta toprakla teyemmüm etmek suretiyle abdest alır, asla abdestsiz kalmazdı. Murad-ı Munzavi Hazretleri buyurdu ki, İtikatta ehli hak, yani ehli sünnet vel cemaat itikadı üzere bulunup, bilinmesi zaruri olan fıkıh bilgilerini öğrenerek onlara uygun amel etmelidir. Kalbinde Allahü Teala'nın rızasından başka bir şey bulunmaması için doğruluk ve ihlasta kemal sahibi kimselerle konuşmalı, onların sohbetinde bulunmalı, dilde ve gönülde daima Allahü Teala'yı anmalı, bunda asla gevşeklik göstermemelidir. Allahü Teala'dan başkası hatıra geldikçe istiğfar okumalı, masivadan kurtarması için Allahü Teala'ya yalvarmalıdır. Bu şekilde kalp huzuruna kavuşmaya çalışmalı, zorlamayla da olsa masivayı, Allah'tan başka her şeyi unutmaya gayret etmelidir. Zahirde halk ile, batında hak ile bulunmalı, böylece gönülde Allahü Teala'nın rızasından başkası kalmamalı. Masivayı tamamen unutmalı. Nefsi de benlik davasından kurtarıp kalp huzuru ve rahatlığıyla kulluğa dair bütün vazifeleri yapmalıdır. Böylece Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanıyla fani fillah ve baki billah olunur ve Allahü Teala'nın pek çok feyz ve marifetlerine kavuşulur. Bu mertebeye erişebilmek için nefyi ve ispatı kendisinde bulunduran kelime-i tayyibeyi yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı çok söylemelidir. Manası hak olan mabut yalnız Allahü Teala'nın zat-ı pakidir. Onun rızasından başka hakiki bir maksut yoktur. Muhammed aleyhisselam Allahü Teala'nın resulüdür. Ona tabi olmak vaciptir. İşte bu kelime-i tayyibeyle bahsedilen saadete kavuşulur. Murad-ı Munzavi Hazretleri buyurdu ki, vakti ganimet bilmek lazımdır. Vaktin kıymetini bilmemek

kimsenin afetlerinden biri nefse hoş gelen isteklerdir. Bütün ayıplar ve kabahatler hevada toplanır. Fısk, şirk ve küfür gibi. Vaktin kıymetini bilmemenin afetlerinden biri de lehv ve lâb, yani boş faydasız iştir. Lehv ve lâb öyle bir şeydir ki kişiyi maksadından alıkor. Kişi lehv ve lâb olan işlerle meşgul olarak asıl maksadından geri kalır. O halde asıl maksadın dışında kalan her iş lehv ve lâb'tır. İlim iki kısımdır. Biri itikada, biri de amele ait ilimdir. İtikatla ilgili olanı Allahü Teala'yı sıfat-ı subutiye ve sıfat-ı selbiyesiyle muttasıf bilmektir. Ameller üç çeşittir. Biri insanın isteyerek yaptığı işlerdir. Biri istemediği halde yaptığı işler. Biri de istediği halde yapamadığı işlerdir. Bu şöyle bir misalle anlatılır. Bir kimse çarşıdan ekmek almak istese, bütün kuvvetleri ve hassalarıyla bu işe teşebbüs eder. Ayağıyla yürür, gözüyle görür, kulağıyla işitir, aklıyla bilir. Hasılı, bütün azaları ve hassalarıyla hareket eder. Bunun neticesi yemektir. Yemek ise tabii bir iştir. Yemekte hayvanlar ile müştereklik vardır. O halde layık mıdır ki yemek ve içmek için bu kadar önem verip de asıl maksada isteyerek ve severek tam bir yönelişle bütün gücü ve kuvvetiyle ihtimam, gayret ve cehd olunmasın. Bu dünyada insana bitmeyen bir vakit, ömür verilmemiştir. İnsan için bir ecel, belli bir ömür vardır. Bu ecel, ömür de herkese nasip değildir. Zira buluğ çağına kadar olan zamanı saymadılar. Bir kimse buluğ çağına erse, mazi geçmiştir. Artık ona hiçbir suretle ulaşılamaz. İstikbalin ise geleceği malum değildir. Yarına kavuşacağınızı kim kat'i olarak söyleyebilir? O halde hayat, içinde bulunduğumuz andır. Vakit bu nefestir. Allahü Teala insanı kalp ve bedenden meydana gelen bir varlık olarak yaratmıştır. Bedenin ve kalbin kemale ermesi Peygamber Efendimiz'de son bulmuştur. Ümmetine ise bu kemalattan ona tabi oldukları kadar ulaşmıştır. Resulullah Efendimiz vasıta olmadan kemalat gelmez. Allahü Teala'nın adeti böyledir. Eshab-ı kiram bu kemalatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den almıştır. Tabiin ise onlar vasıtasıyla almışlardır. Bazıları da daha çok vasıtayla almışlardır. O halde herkesin zahiri ve batini kemalatı ancak Resulullah aleyhisselam vasıtasıyladır. Bütün bu olgunluklara kavuşmanın yolu Allahü Teala'ya muhabbettir. Bu muhabbetin ele geçmesi ise Resulüne tabi olmakladır. Nitekim Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, "Ey sevgili peygamberim, onlara de ki, eğer Allahü Teala'yı seviyorsanız ve Allahü Teala'nın da sizi sevmesini istiyorsanız bana tabi olunuz. Allahü Teala bana tabi olanları sever." buyuruyor. Ali İmran suresi 31. O halde bu kemalata, olgunluklara kavuşmanın Resulullah'a tabi olmaktan başka yolu yoktur. İttiba da iki kısımdır. Biri zahiren, diğeri batinen tabi olmaktır. Zahiren tabi olmak, alimlerin yazdıkları bilgilere uymak ile olur. Alimler, Resulullah'ın emirlerini, sözlerini ve işlerini
noksansız ve ilavesiz aynen yazmışlar ve zapt etmişlerdir. Bunlar fıkıh ilmi, hadis ilmi ve tefsir ilminde bildirilmiştir. Batınen tabi olmak ise Resulullah'ın beğendiği işleri yapmak, hallerde ve ahlakta tabi olmaktır. Bu mübarek zatın pek çok menkıbeleri vardır. Bunlardan birini anlatalım. Mustafa Bekri şöyle dedi: bana da Bedir'i anlattı. Murad-ı Munzavi'ye buğz eden, kötüleyen birisiyle görüşmüştüm. Bana, ona buğz etmeyi icap ettiren bir şey anlatmıştı. Ben de ona muvafakat etmiştim. O şahsa da Murad-ı Munzavi'nin yanına çok gittiğimi, bundan sonra onun yanına gitmeyeceğimi söyledim. Ertesi gün beni seven aile dostlarımdan birisi geldi ve "Haydi Murad-ı Munzavi'nin ziyaretine gidelim" dedi. Onu kırmayıp teklifini kabul ettim. Fakat içimden de bu teklifi çabucak kabul etmeme hayret ettim. Yine kendi kendime "Hani sen onun ziyaretine gitmeyeceğine söz vermiştin ya" dedim. Bu sırada nefsimin çok mahcup olduğunu gördüm. Buna rağmen Murad-ı Munzavi'yi ziyarete gittim. Ancak her zamanki gidişlerimde hemen huzura girerdim. Fakat bu sefer bana "Biraz bekle. Munzavi'nin bir mazereti var. Kabilinden sözler söylediler." Bunun üzerine oturup kendi kendimi kınamaya, "Böyle eşiklerde oturup beklemeye niçin razı oluyorsun? Hem sen bir daha ziyarete gelmeyeceğine karar vermemiş miydin?" demeye başladım. Bir saat sonra bana ve arkadaşıma izin verildi. Onunla beraber Murad-ı Munzavi'nin huzuruna girdik. Beni yakınına çağırdı ve selam verdi. Sonra arkadaşıma döndü ve şöyle dedi: "Dün şöyle bir şey oldu. İnsanlardan birisinin yanına başka birisi geldi. İkisi beraber birisine dil uzattılar. Birisi "O şöyledir" dedi. Diğeri onu tasdik etti" diyerek bir gün önce olan şeyleri bir bir saydı. Dünkü zemmettiğimiz, kötülediğimiz hali aynen anlattı. Sonra bana döndü, "Bu anlattıklarım oldu mu?" buyurdu. Ben de "Evet efendim" diyerek özür diledim. Hayır olmadı diye inkar etmedim. Sonra "Şimdi zemden, kötülemekten vazgeçtim. Dün zem halimiz geçici bir şeydi. Şimdi o hal geçti. Şeytan aramıza girdi. Allahü Teala onu sizin vesilenizle defeyledi" dedim. Sonra da tasavvuf yoluna dair bilgiler öğrendim. Bana lüzumlu bilgileri yazdı. Murad-ı Munzavi'nin pek yüksek halleri vardı. Buyurdular ki, kul ile Rabbi arasında olan muamele, henüz sütten yeni kesilmiş masum bir çocuk ile annesi arasında olan muamele gibi olmalıdır. Masum çocuk annesini kaybetmiş, oturmuş ağlar. "Annemi isterim" der. "Annenin ismi nedir oğul?" dediklerinde, "Bilmem" der. "Yine annemi isterim" diye ağlar. "Annenin evi nerededir" dediklerinde, "Bilmem" der. "Yine annemi isterim" diye ağlar. İşte bu şekildeki çocuğu herkes korur, yardımcı olur. Allahü Teala insanın yüreğine ruh aleminden bir gönül, yani kalp yerleştirmiştir. Bu gönlün bilmek, tanımak, istemek, sevmek gibi hususiyetleri vardır. Mesela bu gönüle birbirine zıt iki şeyin sevgisi sığmaz. Bu gönüle kendisini yaratanı bilmek, onu sevmek, rızasına kavuşmayı arzu etmek, Allahü Teala'nın rızasına kavuşmanın yolu olan Resulullah'a her bakımdan tabi olmak, ondan başka her şeyden alakayı kesmek, bu geçici dünyada kalp huzuru içinde vakti
Allahü Teala'ya ibadetle geçirmek ve Allahü Teala'nın rızasına muvafık şekilde konuşmak layıktır. Böyle bir gönle sahip olmayan bir kimse insan suretinde bir mahluktur. Böyle bir saadetten mahrum olan kimse kat'î olarak hastadır. Bunun ilacı ise gafletten uyanıp pişman olmak, af ve mağfiret etmesi için Allahü Teala'ya yalvarmak, kabulünü, tevfikini ve yardımını istemek, üzerinde bulunan Allahü Teala'nın ve kulların haklarını ödemek, hak sahiplerini razı etmektir. Eğer o anda bu hakları ödemek gücüne sahip değilse, bunları gücü yettiği zaman ödemeye kat'î karar vermeli, sünnet-i seniyyeye uyup, işlerinde azimetlere, nefse zor gelen şeylere sarılmalı, bid'at ve ruhsatlardan sakınmalı, yani her işinde ve her halinde Resûl-ü Ekrem'e ve onun eshâb-ı kirâmına tabi olmalıdır. Mübarek halleri. Şeyh Hasan Dağıstani de şöyle anlatır. Murad-ı Munzavi Hazretleri uykudan uyandığında ve hizmetçisi abdest alacağı suyu geciktirdiği zamanlarda hemen oracıkta toprakla teyemmüm etmek suretiyle abdest alır, asla abdestsiz kalmazdı. Muhyiddin Arabi'nin kabrinin hizmetçisi Şeyh İbrahim Ekrem de bana Mustafa Bekri'ye Murad-ı Munzavi'nin her halinde kitap, Kur'an-ı Kerim ve sünnete uyduğundan, titizlik ve dikkatinden, güzel ahlak ve yaşayışından bahsederdi. Ariflerden Mustafa Bekri, Süyûf-ül Haddat kitabında şöyle anlatır. Murad-ı Munzavi ile birkaç kere görüştüm. Onun simasında, yüzünde, Allah adamlarının, evliyanın alametlerini gördüm. Salihleri görmek büyük saadettir. Murad-ı Munzavi, Muhammed Masum'un mümtaz, seçilmiş bir talebesidir. Şeyh Abdülkerim Kattan bana Murad-ı Munzavi'nin Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesine olan bağlılığından çok bahseder, onunla görüşmeye teşvik ederdi. Murad-ı Munzavi Hazretleri Şifa Kaynağı sohbetlerinde buyurdu ki, İnsan kendisini dünyalıklara bir kaptırırsa, Allah demeye vakit bulamaz. Nerede kaldı ki namaz kılabilsin? Dolayısıyla lüzumu kadarına, ihtiyacımız kadarına evet, fazlasıyla uğraşmamalıyız. Uğraştığımız her şey, Allahü Teala'yı zikretmemize manidir. Halbuki mümini Allah ahirete yarayan işler yapması için yaratmıştır. İslamiyete hizmet edenlerin Allahü Teala ömrünü uzun yapar. Çünkü sadaka insanı kazadan beladan korumaya sebep olur. Ömrü uzar. Sadakanın tarifi budur. O halde en iyi sadaka insanlara ahirette yanmamaları hususunda onlara yardımcı olmaktır. Bu yardım, yani en kıymetli sadaka, Allahü Teala'nın dinini anlatmak, hizmet etmektir. Sadakalara rağmen Allahü Teala kullarına dert ve bela veya hastalık verebilir. Büyüklerimiz buyuruyorlar ki, bir mümin hastalanırsa Cenab-ı Hakk'a hamd etmelidir. Birincisi, daha beteri gelebilirdi. Mesela aklı gittikten sonra netice çok fenadır. Her an, her zerremiz Allahü Teala'nın yardımına muhtaçtır. Allahü Teala kullarına annesinden, babasından, ailesinden, hepsinden daha şefkatli, merhametlidir. İnsan sevdiğine tokat atar mı? Ama verilen sıkıntıların altında mutlak bir sebep vardır. Çünkü kullar günahsız olmaz. Her günahın karşılığı bir ceza vardır. Takdir böyledir.
Cezanın karşılığı ya dünyada olur veya ahirette olur. Ahiretteki verilecek cezalar çok büyüktür. Onun için Allahü Teala merhametinden ötürü mümin kullarına dünyada dert ve bela verir. Peki günahı yoksa ne olur? Dünyada olduğu gibi cennette de her müminin kendisine göre derecesi, makamı olacaktır. Orada da en güzel makamları Allahü Teala dünyada dert ve belalara karşı sabredenlere verecektir. Mehmet Masum Hazretleri vefat etmeden evvel bir hadisi şerifi izah ediyorlarmış. Bir yere gelmişler, o hadisi şerifi izah ettikten sonra evine kapanmış ve vefat etmişlerdir. Şu hadisi şerifi buyurmuşlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, cennette müminlere o kadar büyük, muazzam köşkler verecek ki, acaba bu köşkler hangi peygambere, hangi evliyaya aittir? Bu köşkler ahir zaman ümmetinden olup hastalıklara sabredenlerindir. O köşkleri gören, keşke dünyadayken vücudumuz paramparça olsaydı, bu dertlere sabretseydik de bu köşkler bize de nasip olsaydı. Onun için mümin şuna mutlak inansın. Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu üzere, haşa, zulmetmez kuluna hüdası, herkesin çektiği kendi cezası. Ne üzüntü varsa mutlaka bir hikmeti vardır. Allahü Teala bir mikrobu dahi abes olarak yaratmamıştır. Onu yaratmışsa mutlaka bir hikmeti vardır. O hakimdir. Onun sıfatları hiçbir mahlukta olamaz. Benzeri mahluklarda olabilir ama aslı ona aittir. Dünyada niçin yaşıyoruz? Allahü Teala'nın verdiği nimetlere şükretmek ve günahlarımıza tövbe etmek için. Günahlarımıza tövbe diyoruz. Günahların dökülmesi için Cenab-ı Hak çok sebepler yaratmıştır. O sebeplerden bir tanesi de müminin simasına sevgiyle bakmaktır. Şimdi ben size sevgiyle bakıyorum ki tonlarca olan günahlarım bu şekilde affedilsin. Siz de bana bakın. Günahlar o kadar dökülür ki, hatta o kadar çok dökülür ki, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, mahşerde güneş bir mızrak boyu alçaldığı zaman her taraf kavrulurken, 7 sınıf insan, onlar arşın altında, gölgede, pınarların başında serin serin oturacaklar ve sohbet edeceklerdir. Onlar kimdir ya Resulallah? Bunlardan birisi, mümin kardeşinin simasına Allah rızası için sevgiyle, muhabbetle bakanlardır. Bir mümini görmek için insan Kâbe'ye gider. Kâbe'yi görünce orada yapılan dualar nasıl kabul ediliyorsa, Allahü Teala'ya günahlarımı affet diyorsanız, mümin kardeşinizi gördüğünüz zaman Kâbe'ye gitmiş gibi dikkatli olun buyuruluyor. Mümin kardeşinizi gördüğünüz zaman da Kâbe'ye gitmiş gibi dikkatli olun buyuruluyor. Çünkü bu kalp yani gönül Beytullah'tır. O da Beytullah, bu da Beytullah. Bir müminle karşılaşıldığı vakit Kâbe'ye gitmiş gibi mutlaka Cenab-ı Hak'tan bir şey istemelidir. Peki ne istemeli? İçinden, kalbinden, ciğerinden, Esselamu aleyküm demelidir. Bu ne demektir? Allahü Teala sana hem dünyada hem de ahirette selamet versin. Karşısındaki de ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü dediği vakit, madem ki sen bana böyle dua ettin, ben de aynısını senin için daha fazlasıyla isterim. Çünkü bizim dinimizde birisi bir şey verirse, mutlaka ona
biraz fazlasıyla mukabele etmek iyidir. Kaide böyledir. Bu mübarek zatın pek çok menkıbeleri vardır. Bunlardan birini anlatalım. Şam ulemasından ve o beldenin ileri gelenlerinden olan Bekrizade Halil Efendi, İstanbul'da ilim tahsil edip kadı olmuştu. Hazreti Ebu Bekir'in neslinden olduğu için Bekrizade denmekle meşhur olan bu zat şöyle nakletmiştir. Şeyh Murad Efendi Hazretleri İstanbul'da Hazreti Eyyub el-Ensari'nin türbesi civarında ikamet ederdi. Dergahında bereketli sohbetleriyle insanlara feyiz saçardı. Ben de devamlı ziyaretine gider, sohbetini dinlemekle şereflenirdim. Her gidişimde Hazreti Ebu Bekir soyundan olmam hasebiyle iltifat ve ikramda bulunurdu. Adeti üzere kahve ve tatlı ikram eder ve bu ikramı her defasında yapardı. Bazen de kendine mahsus macun gibi olan ferahlatıcı bir çeşit tatlıdan ikram edilmesini emrederek çok yakın ve samimi iltifatta bulunurdu. Yine bir gün ziyaretine gidiyordum. Giderken macun şeklindeki hususi tatlısından yemeyi canım çok istedi. Kendi kendime, ben herkese ikram edilen tatlıdan istemem, hususi tatlıdan isterim. Benim bu arzumu keşf ve kerametiyle anlayıp ikram etseler, diye düşündüm. Bu düşünceyle huzuruna vardım. Oturduktan sonra hizmetçisi adet üzere herkese ikram edilen tatlıdan getirip bana ikram etti. Hizmetçi o tatlıyı bana verirken Murat Efendi Hazretleri hizmetçiye, "Yok yok, git bizim macundan getir," buyurdu. Hizmetçi derviş gidip tatlı macundan getirdi, bana verdi. Ben de alıp yedim. Şeyh Murat Efendi bana bakıp tebessüm ederek, "Bir kaşık daha yiyin, arzu ettiğiniz macundandır," dedi. Ben hayret içinde mahcup oldum. Sonra sohbet ve nasihat ederek buyurdu ki, "Siz Hazreti Ebu Bekir'in torunlarındansınız. Bizlere feyz onun tarafından gelmiştir. Malumunuz, keşf ve keramet derecesine yükselmek ve harika göstermek sizden umulur. Buna siz layıksınız. Biz sizlere göre yabancı sayılırız. Hal böyleyken sizin kalkıp bunları bizden beklemeniz layık mıdır? Bu garip bir iş değil midir?" Murad-ı Munzavi Hazretleri bir sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. "Biliniz ki dünya, din ve ahiret yolunun konaklarından bir menzil. Yolcuları Allahü Teala'ya götüren bir yol ve yolcuların azıklarını almaları için kurulmuş açık bir pazardır. Dünya ve ahiret iki halden ibarettir. Ölümden önce olup ölüme çok yakın olana dünya, ölümden sonra olana ise ahiret denir. Dünyada bulunmaktan maksat ahirete hazırlanmak, azık toplamaktır. İnsana dünyada iki şey lazımdır. Biri, kalbi öldüren şeylerden korumak ve kalbin gıdasını temin etmektir. İkincisi, bedeni helak edici şeylerden korumak ve gıdasını temin etmektir. Kalbin gıdası, marifet, Rabbini tanımak ve muhabbettir, Rabbini sevmektir. Her şeyin gıdası kendine, tabiatına uygun olur. Kalbin helak olmasına sebep, Allahü Teala'nın sevgisini bırakıp başka şeylerin sevgisine dalmasıdır. Bedeni kalp için korumak lazımdır. Beden fanidir, geçicidir. Kalp ise ölmez, kalıcıdır. Beden, kalp için hacıyı hacca götüren binek hayvanı vasıtası gibidir. Hacca gitmek için hacıya binek vasıtası lazım olduğu ve bu vasıtaya ihtiyacı olduğu kadar bakması, ilgilenmesi gerektiği gibi kalbi taşıyan bedenle de gerektiği kadar ilgilenmek, ona bakmak lazımdır. Fakat insan bütün zamanı ona bakmaya ayırırsa, yolda binek hayvanının veya vasıtasının bakımıyla oyalanıp
kafileden geri kalır ve helak olur. Kalbi taşıyan bedenin beslenmek için yemeye, içmeye, giyinmeye, soğuk ve sıcaktan korunmak için barınacak bir yere, eve ihtiyacı vardır. Böylece helak olmaktan kurtulur. İşte dünyada zaruri ihtiyaçları bunlardır. Hatta dünyanın esası bunlardır. Kalbin gıdası ise marifettir. Rabbini tanımasıdır. Dünya üç şeyden ibarettir. Bunlar bitki, maden ve hayvan gibi yeryüzünde görülen şeylerdir. Toprak, mesken kurmak ve ziraat yaparak ondan faydalanmak içindir. Hayvanlar ise binmek ve yemek içindir. Diğer ikisi de insanın bunlar ile kalbini ve bedenini meşgul etmesidir. Ya kalbi dünyayı sevmek ve onu istemekle meşgul olur veya bedenini dünya işlerini yapmakla meşgul eder. Kalbin dünya işleriyle meşgul olması sebebiyle kalpte helake sebep olan hırs, bahillik, haset, adavet, düşmanlık ve bunlar gibi kötü sıfatlar meydana gelir. Bedeni dünya ile meşgul eylemekten kalbe de bir meşguliyet doğar. Böylece aslını unutur ve tamamen dünyaya dalar. Her kim dünyada yolculuğa, ahirete hazırlanmazsa, gözünü ahirete çevirmez ve dünya ile ihtiyacından fazla meşgul olursa, dünyayı tanımamış olur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dünya Harut ve Marut'tan daha büyük büyücüdür. Ondan sakınınız. Dünya insanı çeşitli yönlerden aldatır. Bu hilelerinden bir kısmı şunlardır. 1. Dünya kendini sana devamlı kalacak gibi gösterir. Halbuki her gün yok olmaya yaklaşır. Fakat gayet yavaş ve derece derece hareket eder. 2. Dünyanın bir hilesi de etmesidir. Halbuki sonra sana aniden düşman kesilir. 3. Bir hilesi de dışını süsleyip bela ve mihnetleri örtmesidir. Dışına bakan cahilleri aldatmasıdır. 4. Bir kimse ezel ile ebed arasındaki birkaç günlük kısa ömrünü düşünürse, dünyanın geçip gidilen bir yol olduğunu görür. Birinci konak beşik, son konağın mezar ve birinci konakla son konak arasında kaç konak bulunduğunu anlar. Her yıl bir konak, her ay kısa bir mesafe, her gün bundan daha kısa bir mesafe ve her nefes bir adım gibidir. İnsan ise durmadan yürüyor. Ölüme kiminin çok, kiminin az zamanı kalmıştır. İnsan ise dünyada devamlı kalacakmış gibi gamsız ve düşüncesiz oturmaktadır. 5. Dünyaya lazım olduğundan fazla dalanlar, lezzetlere dalıp ahirette sıkıntı çekerler, rezalete düşerler. Dünyalığı çok olanlar ölürken, dünyalığı az olanlardan daha çok ayrılık elemi çekerler. Bu elem ölmekle de sona ermez. 6. İnsanın dünya işlerinden karşılaştığı şeyler kendine az gözükür. Bunlarla meşguliyetin uzun sürmeyeceğini zanneder. Halbuki 100 tane meşgal eden biri ortaya çıkar ve ömrü o işte geçer. İsa aleyhisselam buyurdu ki, dünyayı isteyen deniz suyunu içene benzer. İçtikçe hararet basar, daha çok susar. İçe içe nihayet ölür. Fakat susuzluğu, harareti eksilmez. 7. Dünya bir misafirhane gibidir. Orada kendilerine ikram edilenler, ikram edilen şeyleri yer. Eşyalara göz dikmez. Misafirliği bitince de ayrılıp gider. Eşyalara göz dikip onları alanlar ise, ayrılacakları sırada aldıkları eşyalar ellerinden geri alınınca üzülür, canı sıkılır ve feryat ederler. İşte dünya da
böyle yolcuların azıklarını bedava alacakları, fakat içeride olan eşyaları tamahkarlık ederek almayacak

ayakları bir misafirhanedir. 8. Dünyaya düşkün olanlar, dünya işleriyle lazım olduğundan fazla meşgul olup, ahireti unutanlar, bir gemide bulunup, gemi bir adaya yanaşınca, ihtiyaçlarını gidermek için karaya çıkanlar gibidir. Kaptan, hiç kimse fazla kalmasın, hemye binsin, der. Akıllı olanlar ihtiyacını giderip, hemen gemiye biner. Gemide daha rahat yer tutarlar. Bir kısmı ise, adanın güzelliğine dalıp, onu seyre dalarlar. Oradaki çiçeklere, tatlı tatlı öten kuşlara, bülbüllere, etrafın güzelliğine bakıp kalırlar. Geri dönünce gemide rahat bir yer bulamazlar. Karanlık bir yerde otururlar. Orada sıkıntı çekerler. Başka bir grupsa, yalnız seyretmekle kalmayıp, çiçekleri, süslü ve güzel çakıl taşlarını toplarlar. Yanlarını alıp gemiye götürürler. Yer bulamayıp dar bir yere sıkışırlar. Topladıklarını da omuzlarına alırlar. Bir müddet sonra topladıkları o güzel renkli çiçekler solar, kararıp çürür. Onlardan kötü kokular yayılmaya başlar. Atacak yer bulamazlar. Topladıklarına pişman olurlar. Onların yükünü ve sıkıntısını çekerler. Bir başka grupsa, indikleri adanın güzelliğine şaşar ve öyle dalarlar ki gemiyi unuturlar. Kaptanın sesini duymazlar. Gemiyi kaçırıp adada kalırlar. Nihayet bir kısmı açlıktan ölür, bir kısmını da yırtıcı hayvanlar öldürür. Bunlardan birinci grup, takva sahibi müminlere benzer. İkinci ve üçüncü grup, asiler, isyankârlar gibidir. İmanın aslını korudular, fakat dünyadan el çekmediler. Bir kısmı fakirlikten pay aldı. Bir kısmı çok şey toplayıp, yükü ağır oldu. Son grup ise kâfirlere benzer. Çünkü kendilerini, Allahü Teâlâ'yı ve ahireti unuttular. Bütün varlıklarını dünyaya verdiler. Nahl Suresi 107. ayet-i kerimede mealen, dünya hayatını ahiret üzerine tercih edip sevmişlerdir, buyuruldu. Bütün işlerin sonunun ölüm, duracağı yerin mezar, kendisine gelenlerin münker ve nekir, ebedi kalacağı yerin cennet veya cehennemden biri olduğunu bilen bir kimse için, ölümü düşünmekten daha mühim, ölüm için azık toplama çaresinden daha yüksek bir tedbir olamaz. Bunu yapanlar ancak akıllı olanlardır. Nitekim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, akıllı şu kimsedir ki, nefsini emre uydurur ve ölümden sonrası için amel işler, hazırlık yapar, buyurdu. Ölümü hatırlayan bir kimse, bunun için azık toplamakla elbette meşgul olur. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe bulur. Ölümü unutup, bütün maksadı dünya olan, ahiret azığını aklına bile getirmeyenin mezarı, cehennem çukurlarından bir çukur olur. Bunun için ölümü hatırlamak büyük fazilettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey dünya lezzetlerine dalmış olanlar! Bütün lezzetlerin yağma edildiği, yok edildiği zamanı düşünün, buyurdu. Ve yine buyurdu, ölüm hakkında sizin bildiklerinizi koyun ve sığırlar bilseydi, hiçbir zaman yağlı et yiyemezdiniz. Hazreti Âişe radıyallahu anhüm, ya Resûlallah, bir kimse şehitler derecesinde olabilir mi diye sorunca, evet, günde 20 defa ölümü hatırlayan kimse, şehitler derecesinde olur buyurdu. Enes bin Malik hazretleri anlattı. Resûlullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ölümü çok hatırla. Seni dünyada zahit yapar. Günahlarına kefaret olur. Ve yine buyurdu, İnsanlara nasihat için ölüm kâfidir. İbni Ömer hazretleri anlattı. Resûlullah'ın yanındaydım. Huzurunda 10 kişi daha vardı.

Ensardan biri, insanların en akıllısı ve en kerimi kimdir diye sordu. Ölümü çok hatırlayan ve ahiret için azık toplamakta çok acele edenlerdir. Dünyanın şerefini, ahiretin keremini götüren akıllılar onlardır buyurdu. Mücadele ve münakaşanın perde olması, bu kalpte başka bir şeye yer bırakmaz. Bunların hepsini unutmak lazımdır. La ilahe illallah kelimesinin manasına iman etmelidir. Bunun manası, Allah'tan başka ibadet edecek hiçbir mabut yok demektir. Arzu ve istekleri ağır basan kimsenin mabudu, arzu ve istekleri olur. O halde, işlerin keşfini münakaşa ve mücadelede değil, mücahedede aramak gerekir. Masiyetin, günahların perde olması. Günah işleyenin kalbi kararmış olur. Hakkı nasıl görebilir? Bilhassa haram yemek, kalbi tam karartır. Helal yemek kadar kalbi nurlandıran bir şey yoktur. İşin esası, haram yemekten sakınmaktır. Helalden başka şey yememelidir. Bu perdeleri aradan kaldıran kimse, namaz kılmak için abdest alan kimseye benzer. Onun namaz kılmak için uyuyacağı bir imama ihtiyacı vardır. Perdeleri kaldıran kimsenin de bir rehbere ihtiyacı vardır. Bu rehber İslam alimleridir. Peygamber Efendimizin dünyaya yayılan nasihatlerinden biri şudur. Allahü Teala'nın bir kuluna rahmet etmeyeceğine, ona gazap ve azap edeceğine alamet, dünyaya ve ahirete faydası olmayan şeylerle meşgul olması, zamanlarını lüzumsuz şeylerle öldürmesidir. Bir kimsenin ömründen bir saati Allahü Teala'nın beğenmediği bir şeyde geçerse, ne kadar çok pişman olsa, üzülse yeridir. Bir kimse 40 yaşını geçtiği halde onun hayırlı işleri yani sevapları kötü işlerinden yani günahlarından ziyade olmadı ise cehenneme hazırlansın. Bu hadis-i şerifin manasını iyi anlayanlara bu nasihat yetişir. Nasihat vermek kolaydır. Nasihat kabul etmek güçtür. Çünkü nefislerine uyanlara, dünya zevklerinin peşinde koşanlara nasihat acı gelir. Haramlar ise tatlı gelir. Ameli, ibadeti elden bırakma. Kalbe ait halleri ve bilgileri unutma. Yani hareketlerin ilme, hallerin de tasavvufa uygun olsun. Allahü Teala'nın emrettiği, beğendiği iyi işleri yaparak onun merhametini kazanmaz isen rahmetine kavuşamazsın. Bak Allahü Teala bir ayet-i kerimede mealen Allah'ın rahmetine kavuşmak isteyenler emirlerini yapsınlar buyuruyor. Başka ayette dünyada yapılanların karşılıklarını göreceklerdir ve diğer bir ayette iman edip ibadet yapanlar ve haramlardan kaçanlar elbette cennetlere girecek, nimetlere kavuşacaklardır. Ve bir yerde cennet yalnız iman edip ibadet edenler içindir. Ve Allahü Teala'ya ve onun peygamberlerine itaat edenler ahirette peygamberlere ve sıddıklara ve şehitlere ve salihlere verilen nimetlere ortak olacaklardır buyuruyor. Keyfine göre yaşa, fakat bu yaşaman uzun sürmeyecek. Bir gün elbette öleceksin. Gece gündüz düşündüğün, sımsıkı sarıldığın lezzetlerden elbette ayrılacaksın. Dünyanın nesini seversen sev, hepsine veda edeceksin. Elinden geleni yap. Fakat unutma ki her yaptığının hesabını vereceksin. Murad-ı Munzavi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Muhibbi İbni Abdülhadi diye bilinen
Şeyh Muhammed bin Ahmet Ömeri'nin hayatını anlatırken şöyle der. İbni Abdülhadi vefat ettiği gün, büyük alim Murad-ı Munzavi Hazretleri, Katife denilen yerde bulunuyordu. Arkadaşlarıyla beraber münasip bir saatte Şam'a gitmeyi kararlaştırdılar. Ancak bir müddet sonra yola çıkacakları zaman, kendisine yolların korkulu ve tehlikeli olduğu, arkadaşsız yola çıkmanın mümkün olmayacağı söylendi. O ise, mühim bir şey oldu. Mutlaka ona yetişmem lazım dedi. Süratli giden bir ata binerek yola koyuldu. Biz de onun peşine takıldık. Ona Düğme denilen yerde ancak yetişebildik. Burada bize Şeyh Muhammed Abdülhadi'nin vefat ettiğini haber verdiler. Şam'a vardığımızda Murad-ı Munzavi Hazretleri atından inmeden doğruca Emevi Camii'ne gitti. İbni Abdülhadi'nin cenaze namazına yetişti. Murad-ı Munzavi Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmiştir. İbadet ederek geçmiş günahlarını affettiremezsen, kıyamette elin ve dilin aciz kaldığı zaman, "Ya Rabbi, bizi geri dünyaya gönder, bütün ömrümüzü ibadetle geçireceğiz." diyenlerden olursun. Fakat ey ahmak, oradan geldin ya, cevabını alıp kalırsın. Canı gönülden çalışmak, Allahü Teala'nın düşmanı olan nefse şiddetle karşı koyup onu ezmek lazımdır ve her an kendini mezarda bilip ona göre hazırlanmalıdır. Senden evvel gidenler hep sana, onlara ne zaman ve ne halde kavuşacağına bakıyorlar. Aklını başına topla da oraya sermayesiz gitme. Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh buyurdu ki, insanın vücudu ya kuş kafesine benzer ki açılınca kuş uçup kurtulur veya hayvanın ahırına benzer ki açılınca hayvan yük çekmeye, zahmete sokulur. Düşün, bakalım sen bunlardan hangisisin? Kuş kafesiysen Rabbine kavuş. Sesini işitince uçup yükselirsin. Nitekim hadis-i şerifte, Sa'd bin Muaz'ın ölümü sebebiyle arş titredi buyuruldu. Eğer Allahü Teala korusun ahıra benziyorsan, yani Allahü Teala'nın başlarına gelecekleri düşünmediklerinden hayvanlara benzerler, hatta daha aşağıdırlar buyurduğu kimselerden isen, hiç şüphe etme ki haneden haviyeye, yani doğru cehenneme gidersin. Hasan-ı Basri Hazretleri bir gün eline bir bardak soğuk şerbet almıştı. Birdenbire bayılarak bardak elinden düştü. Kendisine gelince sebebini sordular. Cehennemde yananların cennetteki arkadaşlarına seslenerek, "İçtiğiniz cennet sularından bize biraz veriniz," dedikleri hatırıma geldi. Korkudan aklım kaçtı, dedi. Yalnız ilim kâfi olup ibadete lüzum olmasaydı, her gece sabaha karşı dua eden, isteyen yok mu, vereyim, tövbe eden yok mu, affedeyim buyurulmazdı. Bir gün Peygamber Efendimizin huzurunda Eshab-ı Kiram'dan Abdullah bin Ömer'i methettiler. İyi insandır, teheccüd namazı, yani gece namazı kılsaydı daha iyi olurdu buyurdu. Yine bir gün Eshab'tan birine, "Ey filan, çok uyuma. Geceleri çok uyumak insanı kıyamette muhtaç eder." buyurdu. Lokman Hakim oğluna şöyle nasihat ederdi. "Oğlum, horoz senden daha akıllı olmasın. Halbuki o her sabah zikir ve tesbih ediyor. Sen ise uyuyorsun." Nasihatlerin hülasası, özü, Allahü Teala'ya kulluk ve itaat etmenin ne demek olduğunu bildirmektir. Taat demek ve ibadet demek
Peygamberimiz Muhammed aleyhisselama tabi olmak demektir. Yani bütün sözlerini ve hareketlerini onun emirlerine ve nehilerine uydurmak demektir. Yani her söylediğin ve her yaptığın, söylememen ve yapmaman hep onun emriyle olmaktır. Şunu iyi bil ki, ibadet şeklinde yaptığın işler, eğer onun emriyle olmadı ise, ibadet olmaz, belki günah olur. Eğer namaz ve oruç iseler de böyledir. Nitekim biliyorsun ki, Ramazan bayramının birinci günü ve Kurban bayramının her dört günü oruç tutmak günahtır, isyan etmektir. Halbuki oruç bir ibadettir. Fakat, bunun gibi, başkasından zor ile alınan elbise içinde veya böyle bir yerde namaz kılmak da günahtır. Halbuki namaz bir ibadettir. Fakat emir ile olmayınca isyan oluyor. Bunlar gibi bir kimsenin nikahlı hanımıyla her türlü oyun ve latifeler yapması ibadettir, yani sevaptır. Bunun sevabı hadis-i şerifle bildirilmektedir. Halbuki yapılan şey oyun ve eğlencedir. Fakat emir ile olduğundan sevaptır. Görülüyor ki, ibadet demek, yalnız namaz kılmak, oruç tutmak değildir. İbadet demek, İslamiyet'in emirlerine uymak demektir. Çünkü namaz ve oruç, İslamiyet'e uygun olunca ibadet olurlar. O halde, bütün sözlerini ve bütün hareketlerini İslamiyet'e uydur. Çünkü kim olursa olsun, İslamiyet'e uymayan ilimler ve çalışmalar, doğru yoldan sapmaktır ve Allahü Teala'dan uzaklaşmaya sebep olurlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte bunun için eskiden kalma ilimleri ve adetleri neshetti, değiştirdi. O halde, İslamiyet'in müsaadesi olmadan ağzını açmamak lazımdır. Ve iyi bil ki senin öğrendiğin ilimlerle Allahü Teala'nın yolunda gidilemez. Şunu da bil ki bu yol kendilerine sofi yani tarikatçı ismini vererek tarikat büyüklerinin yolunda olduklarını iddia eden cahillerin manalarını anlamadıkları İslamiyet'e uymayan sözleriyle de gidilemez. Bu yolda ancak nefis ile mücadele edenler gidebilir. Nefsin arzularını, şehvetlerini İslamiyet'in dışına taşırmamak lazımdır. Laf ile gidilmez, İslamiyet'te yeri olmayan sözler ve ilimler ve şehvet ile karışmış gafil kalp, şekavet ve felaket alametleridir. Allahü Teala'nın yolunda yürümek isteyen bir kimseye evvela ne yapmak lazımdır? Evvela ehli sünnet alimlerinin yazdıklarına, bildirdiklerine uygun temiz bir itikat ve iman lazımdır. Bundan sonra tövbe-i nasuh yani daha işlememek üzere günahlara tövbe etmek, üçüncüsü herkes ile helalleşmek, üzerinde hiçbir mahlukun hakkı kalmamak, dördüncüsü Allahü Teala'nın emirlerini yapacak kadar İslamiyeti öğrenmektir. Şibli Hazretleri diyor ki, 400 hocadan ders okudum. Bunlardan 4000 hadisi şerif öğrendim. Bütün bu hadislerden bir tanesini seçip kendimi ona uydurdum. Diğerlerini bıraktım. Çünkü kurtuluşu ve saadet-i ebediyeye kavuşmayı bunda buldum ve bütün nasihatleri hep bunun içinde gördüm. Seçtiğim hadis-i şerif şudur. Peygamberimiz bir sahabiye buyuruyor ki, dünya için dünyada kalacağın kadar çalış. Ahiret için orada sonsuz kalacağına göre çalış. Allahü Teala'ya muhtaç olduğun kadar ibadet et. Cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle. Dünyadayken Allahü Teala'nın dinine razı olduğu şekilde doğru hizmet edenler, Allahü Teala'nın kullarının müşküllerini halledenler,
mahşerde tahtlar üzerinde, kürsülerde, gölgelerde oturacaklar.

0: Allahü Teala onlarla konuşacak. Onlar için ne hesap var, ne azap var. En zor iş İslamiyete hizmet etmektir. Çünkü Allahü Teala en zor işi en güvendiğine, en çok sevdiğine vermiştir. Peygamberlere ve varislerine vermiştir. Müslümanlık dünya ve ahiret saadetidir. Allahü Teala'nın en sevdiği şey imandan sonra kullarına hizmet etmektir. Allahü Teala bir kulunu severse ona iki şey verir. Birincisi sevdiği bir kulunu ona tanıştırır. Eshab-ı kirama Peygamber Efendimizi tanıttığı gibi. İkincisi ona hayırlı bir iş verir. En hayırlı iş Peygamber Efendimizin yaptığı iştir. Allahü Teala bizleri de hizmet edenlerden eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca, akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Amerikan Chicago Üniversitesi profesörlerinden tanınmış psikoanaliz uzmanı Jules Masserman, 1974 yılının 15 Temmuz'unda yayınlanan Time mecmuasının özel nüshasında Büyük Liderler Nerede başlığı altında tarihte şimdiye kadar gelip geçmiş olan önderleri incelemekte, bunların psikoanalizini yapmakta ve bu liderlerin en büyüğünün Muhammed Aleyhisselam olduğunu bildirmektedir.
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm, ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
2: Niçin Müslüman oldular?

Muhammad John Webster, İngiliz. Ben Londra'da tam bir protestan terbiyesi alarak yetiştim. 1930 senesinde daha genç bir talebeyken, her genç gibi bazı hadiselerle karşılaşıyor, bunları anlamaya çalışıyordum. Bu hadiselerden birisi, dinle dünya arasında bir münasebet aramak, yani rahat ve huzur içinde yaşamak için dinden nasıl faydalanabileceğimi düşünmek oldu. O zaman ilk defa olarak farkına vardım ki mensup olduğum Hristiyan dini bu hususta çok zayıf ve çok acizdi. Zira Hristiyanlık dünya yalnız fenalıklarla dolu bir işkence yeri, insanları günahkar doğan mahluklar olarak kabul ediyordu. Onlara hayatta rahat bir yol göstermek şöyle dursun, her yaptıkları işin günah olduğunu, bu günahtan kurtulmak için hiçbir çare bulunmadığını, insanlar için ancak rahiplerin Allah-u Teala'ya dua edebileceğini söylüyordu. Hristiyanlık insanları tamamen başıboş bırakmış ve yalnız pazar günleri insanı hiçbir surette tatmin etmeyen bir kilise havası içinde ibadete teşvik etmiştir. O senelerde İngiltere

yetişmeye başladım. Batı'da İslamiyet ile temas kurmak çok müşküldür. Çünkü orada İslamiyet'e karşı ta Haçlı seferlerinden kalma bir düşmanlık vardır. Avrupalılar hiç tanımadıkları İslamiyet'i nefretle reddederler. Çocuklarını Müslüman düşmanı olarak yetiştirirler. Müslümanlıktan bahsetmek çok ayıp sayılır. Birisi bu bahsi açtı mı herkesin suratı asılır ve herkes susar. Bu aralarda bir vazifeyle Avustralya'ya gönderilmiştim. Bana verilen Müslümanlıktan nefret terbiyesine rağmen bir gün nasılsa merak ederek bir Kur'an tercümesini elime aldım. Fakat daha kitabı tercüme edenin ön sözünü okuyunca kitabı hemen kapattım. Çünkü kitabı tercüme eden daha ön sözde Kur'an-ı Kerim aleyhinde o kadar ağır sözler söylüyor, Kur'an-ı Kerim'i o kadar tahkir ediyordu ki böyle bir kitap okumak manasız olurdu. Sonra düşündüm, madem ki Hristiyanlar Müslümanlardan nefret ediyorlardı, o halde tercümeyi yapan Hristiyanın bu tesir altında kalarak bozuk bir tercüme yapması, bazı yerleri yanlış anlaması imkanı vardı. Bir kere meraklanmıştım. Artık işi ciddiyetle ele aldım ve birkaç hafta sonra Avustralya'nın batı tarafında Perth şehrine gittiğim zaman bu şehrin büyük kütüphanesine uğrayarak Müslümanlar tarafından tefsir edilmiş bir Kur'an-ı Kerim bulunup bulunmadığını araştırdım. Bana böyle bir tercüme bulup verdiler. Bunu açıp içindeki ilk sureyi, Fatiha-i Şerife'yi okuyunca ne kadar mütehassıs olduğumu size anlatamam. Fatiha, alemlerin Rabbine hamd ile başlıyordu. Bize doğru yolu göster diye yalvarıyordu. Ne güzeldi. Fatiha-i Şerif'i birçok defalar okudum. Burada zikredilen büyük Halik, Rahman ve Rahim, yani çok merhametliydi. Hristiyanların dediği gibi insanları günahkar olarak yaratmamıştı. Kur'an-ı Kerim okumaya başladım ve okudukça kendimden geçtim. Bütün arzularımın, tasavvurlarımın aynını bu kutsi kitapta buluyordum. Saatler geçmiş ve ben nerede olduğumu, zamanı, her şeyi unutmuştum. Bana Kur'an-ı Kerim'le beraber Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin hayatına dair bazı kitaplar da bulup getirmişlerdi. Kendimden geçerek bunları okuyordum. Nihayet kütüphane memuru yanıma gelerek, vakit geldi artık kütüphaneyi kapatıyoruz deyince kendime geldim. Kütüphaneden evime dönerken işte şimdi maksadıma kavuştum. Ben artık Müslüman oldum diye tekrar edip duruyordum. Artık Allah-u Teala'nın inayetiyle hidayete kavuşmuştum. Eve dönerken sıcak bir kahve içmek için münasip bir yer aradım. Caddeden aşağı doğru inerken aklımda yalnız Kur'an-ı Kerim, Müslümanlık ve Allah-u Teala vardı. Nereye gittiğimin farkında değildim. Birdenbire ayaklarım kendiliğinden durdu. Başımı kaldırınca kırmızı tuğladan yapılmış bir binanın önünde olduğumu gördüm. Bacaklarım kendiliğinden beni buraya kadar getirmişti. Binanın üzerindeki levhaya baktım. Burası Avustralya'daki bir camiydi. Kendi kendime Allah-u Teala sana doğru yolu ihsan etti ve sana ne yapman icap ettiğini bildirdi. Sen Müslümanlığı tanıdın, Allah-u Teala seni caminin kapısı önüne kadar getirdi. Hemen içeri gir ve bu dini kabul et dedim. İçeri girdim ve Müslüman oldum. O zamana kadar bir tek Müslüman tanımamıştım. İslamiyet'i kendi kendime buldum ve kabul ettim. Kimse bana bu hususta rehberlik etmedi. Benim rehberim yalnız aklı selimim oldu.

Sana fayda vermeyen şeyler hakkında konuşmayı bırak. Dünya ve ahirette sana fayda verecek işlerle uğraş. Boş işlerle uğraşmayı bırak. Kalbinden dünya düşüncelerini çıkar. Çünkü yakında dünyadan alınacak, ahirete götürüleceksin. Dünyada rahat ve hoş bir hayat arama.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.

0: YKS Türkiye 12.'si. Burada. Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye 1.'si.
1: Burada.
0: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
0: Kickbox Dünya Şampiyonu.
1: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
3: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.

Günaydın, hoş geldiniz. Tageret FM'de yeni bir günde buluştuk. Çok sıcak bir gün bugün. Şu anda bile dışarıda 26-27 derecelik sıcaklık var ve gün içinde de bu değer yükselecek. Hissettiğimiz değer nemle birlikte daha da artacak. Dün gece de öyleydi. Çok nemli bir geceden çıktık ve bugüne döndük. Hadi hayırlısı diyelim bakalım. Özellikle kronik hastalığı olanlar için zor bir gün. Ana kumanda masamızda Ömer bizimle. Uzun bir aradan sonra değil mi Ömer? Bayağı oldu masaya oturmayalım. Nöbet değişikliği Ömer bizimle birlikte. Ben Hülya, güzel bir gün diliyoruz herkese, sağlıklı. Yeni yılımızı kutluyoruz. Hicri yeni yılımız hayırlı olsun, mübarek olsun. Bu yıl inşallah güzel şeyler yaşayalım, güzel şeyler yaşatalım. 1448 Hicri yılbaşımız hayırlı olsun. Hicri yılbaşını tebrik etmek. Bunu konuşuruz belki perşembe günü de detaylarını. Eskiden bununla ilgili tebrikler yazılırmış. Hicri yılbaşınız kutlu olsun. Yani takvim değişikliği nasıl 1 Ocak'ta yaşanıyorsa eskiden hicri yılbaşı da aynı derecede işte kutlamalarla, tebriklerle geçermiş. Şimdi maalesef çok fazla hatırlayan tabii ki var, bilen elbette çok var ama hani tebrikleşmek, mesaj yazmak, bir şeyler paylaşmak, bunlar sanki birazcık unutulmuş gibi. Biz hatırlayalım, paylaşalım istedik. Dualarınızda bizi de unutmayın. Güzel, hayırlı bir yıl dileyelim birbirimiz için. Biz bugün ikinci bölümde Türkiye Hastanesi'nden iki çok değerli misafir ağırlayacağız. Misafirlerimizden biriyle geçirgen bağırsak konuşacağız. Profesör Doktor Sabahattin Destek'le pek çok hastalığın altındaki sebeplerden bir tanesi bu programda bağırsak hastalıkları, bağırsaniye çalışmaması nelere sebep olur, bunları o kadar çok konuştuk ki yıllar boyunca. Şimdi artık bunların bir özeti gibi aslında neler yapmamız gerektiğini de işin içine alacak şekilde konuşacağız, paylaşacağız. Bir diğer misafirimizle ise mezoterapi konuşacağız Clara Hanım'la. Yine Türkiye Hastanesi'nden dermatoloji uzmanı. Mezoterapi nedir, nasıl yapılır, kimlere yapılır, bir mevsimi var mıdır, tekrar sayısı ne olmalıdır, hangi mezoterapi kime uygundur, bunların hepsini elimizden geldiğince sizinle paylaşmaya çalışacağız.

Şimdi okullar tatil oluyor. Yavaş yavaş sınav geride kaldı. Üniversite sınavı da bittikten sonra bu hafta sonu artık liselerinde derdi bitmiş olacak. Ve keyifleri biraz yerine gelecek. Dondurma yaz mevsiminin en lezzetli tatlısı. İçindekiler kısmı ile ilgili endişemiz yoksa eğer, o zaman dondurmayı gönül rahatlığıyla tüketebiliriz. Kalori konusunda kullandığınız şekerin cinsi çok önemli. Hangi şekerle yapıyorsunuz? Mesela elma suyuyla yapabilirsiniz. Konsantre şeker yerine bunu kullanabilirsiniz. Yine esmer şekerle yapabilirsiniz. Daha az şeker kullanabilirsiniz. Bal kullanabilirsiniz. Bunların hepsi alternatifler. Ben bugün hazır tatile de girmeye hazırlanırken çocuklar, bu sene çok moda dondurmayı evde yapmak. Geçen sene de böyleydi. Biz geçen seneden tarifler vermeye başlamıştık ama bu sene sosyal medyada herkes evde dondurma yapıyor. Aslında bir

alete ihtiyacınız var mı dondurma yaparken? Evet, bir çırpıcıya ihtiyacınız var. Bu bir kocaman bir makine de olabilir, normal bir çırpıcı da olabilir. Gelin evde beraber sağlıklı, lezzetli bir dondurma yapalım. İstediğiniz meyveyle yapabilirsiniz. Bazı dondurma çeşitlerinde meyve çiğden kullanılıyor. Bu meyvenin suyunun da dondurmaya geçmesini sağlıyor ve biraz daha yumuşak bir dondurma elde ediyor, ettiriyor bize. Sonuç biraz daha yumuşak bir dondurma oluyor. Ama eğer biraz daha sert bir dondurma istiyorsanız, o zaman şöyle salepli pişirilmiş meyveli güzel bir dondurma tarif edeyim size. 1 litre süt için yaklaşık 200 gram şeker. Bu size çok gelebilir. Buradan 1-2 kaşık ayırabilirsiniz. 150-200 gram arası diyelim. Hatta 2 kaşığın da sonrasında meyveleri pişirirken kullanabilirsiniz. 6-7 gram saf salep. Bu bizim normal salep yaparken kullandığımız salepten bahsediyorum. Hazır dışarıdaki salepli içeceklerden ya da içine süt katıp elde ettiğiniz salepten bahsetmiyorum. Gerçek saf salepten bahsediyorum. Ben mesela Eminönü'nde Aktar'ımdan alıyorum. Aktar'dan isterseniz size saf salep getirebilir. Yaklaşık 250 gram kadar da meyve kullanacağız. Meyvenin oranı tamamen damak tadınıza kalmış. Çilekle yapıyoruz. Orman meyveleriyle yapabilirsiniz. Yaban mersininin tam mevsimi. Yaban mersiniyle yapabilirsiniz. Kavun karpuzla yapabilirsiniz. Ama o zaman bu meyveleri daha etli kısmını kullanmak ve pişirmeden kullanmak durumundasınız. Azıcık suyunun çekilmesi için belki bir süzgeçte bekletebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Birkaç gram, işte o 6-7 gram kadar salepimizi şekerle karıştırıyoruz. Bu şekerden 1-2 kaşık ayırıyoruz kenara. 150 gram şeker diyelim. Karıştırdık. Güzelce saleple birlikte şekeri karıştırdıktan sonra içine 1 litre süt ilave ettik. Onu da karıştırdık. Hafifçe bekledik. Salep tanecikleri yavaşça şiştiler. Sonra bunu 30 dakika kadar ara ara karıştırarak kaynattık. Ardından kapattık, soğuttuk, bir gece buzdolabına koyduk ağzını kapatarak. Buzdolabında dinlendi. Ertesi gün dondurmamızı yapıyoruz artık. Çileklerimizi önce küçük küçük parça parça doğrayabilirsiniz. İsterseniz blenderdan geçirebilirsiniz öncesinde. İçine 1-2 kaşık şeker koyup hafifçe çektirdik. Birazcık suyunu azaltmaya çalışıyoruz ki meyve dokusu daha yoğun olsun. Meyve tadı daha fazla gelsin ağzımıza. Sonra bu çilekli karışımı dolapta beklettiğimiz salepli muhallebi diyelim artık ona, onunla karıştırıyoruz ve güzelce çırpıyoruz. Homojen, çilekse çilek renginde, işte böğürtlense böğürtlen renginde bir doku elde ediyoruz. Bunu dondurucuya kaldırıyoruz. Bu hazırladığımız karışım bizim baz karışımımız. Sonrasında bunu 2 saatlik süre içinde her 25-30 dakikada bir çıkartıyoruz ve blenderla çırpıyoruz. Sonra tekrar dolaba kaldırıyoruz. Aşağı yukarı 4-5 kez bu işlemi yapıyoruz. Sonrasında artık dondurmamız hazır ve bunu dondurucuya kaldırabiliriz.

Hemen bu dondurmayı istediğiniz meyveyle yapabilirsiniz dediğim gibi. Sadece bazı meyveler pişirilmeye uygun değil. İşte o meyveleri biraz suyunu süzdürüp meyve püre kısmını kullanmanız daha doğru olacaktır. Hafif şekerle karıştırıp sulanmasını sağlayıp suyunu süzüp onu tabii ki ziyan etmezsiniz, içersiniz de sonrasında püresini koymak çok daha doğru bir yaklaşım olur. Daha basit nasıl yapabiliriz? Daha basit dondurma yöntemleri de var. Biraz muz, güzelce blenderdan geçirin. İstediğiniz meyveyi ilave edebilirsiniz bu aşamada. İstediğiniz aroma neyse, tercih ettiğiniz aroma, o aromayı elde etmek için o meyveyi biraz daha fazla koymanız gerekecek. Süt kreması mutlaka ilave etmeniz gerekiyor. Sonra bunları donduracaksınız. Biraz şeker, bal, ne arzu ediyorsanız. Biz burada şeker kullandık ama siz isterseniz elma konsantresi kullanabilirsiniz. Sıvı şeker kullanabilirsiniz. Bazı bitkilerden elde edilen şeker tadında tatlandırıcılar kullanabilirsiniz. Tamamen sizin. Sadece bu tatlandırıcıları pişirmemek gerektiğini aklınızda tutun lütfen. Diyelim ki böyle bir tatlandırıcı koyacaksınız az önceki tarife. O zaman en son aşamada, yani dolaba girmeden önce koyup bir karıştırıp sonra dolaba kaldırmak lazım. Nasıl olsa çırpacaksınız, tadı nasıl olsa karışacak. Ama bu tadı, ya daha doğrusu bu şekeri, bu tatlandırıcıyı tencereye koyup saleple ve şekerle birlikte, sütle birlikte kaynatmaya kalkarsanız o zaman acı bir tat ortaya çıkıyor. Bunlar pişirilmek için hazırlanmış karışımlar değil ama pişirilmeye özel tatlandırıcılar da var. Burada da yine aspartam içermemesine özen gösterin lütfen.

Yaz geldi, tatil planlayanlar çok. Köyüne gidecek olanlar, toprağı varsa eğer onunla ilgilenecek olanlar yine karşımıza çok çıkacak. Fırsatlar, alternatifler, teşvikler, krediler, herkesin köyüne dönmesi için bir teşvik söz konusu. En büyük teşvikimiz tabii ki doğal yaşam. Benim açımdan baktığımızda eğer böyle bir dönüş söz konusu olacaksa onun en büyük sebebi hakikaten tabiatla iç içe olma isteği olurdu. Bir apartman dairesinde yaşamak yerine küçük de olsa bir köy evinde yaşamayı %1 milyon tercih ederdim. Apartman uzaktan göründüğünde şimdi köyde yaşayanlar diyeceklerdir ki Hülya'm siz buranın şartlarını bilmediğiniz için buraya özeniyorsunuz. Gelin bir de bu şartları görün, ondan sonra tekrar konuşalım. Ben de aynı şeyi şehir hayatı için söylüyorum. Ben şehre yerleşeceğim diyen, kırsal kesimde yaşamış, ayağı toprağa değmiş, dalından meyve kopartmayı, fide ekip domates biber elde etmeyi tatmış, bunun lezzetini bilen insanlar için çok zor olduğunu söyleyeyim. O yüzden taş yerinde ağır, herkes önce bir yerinde kalsın ama bir dönüş hikayesi, bir başarı hikayesi, bir kaçış planı bence hepimize lazım. Biraz kendimize gelmek için, biraz kendimizi iyi hissetmek için, biraz yapmak istediğimizi gerçekleştirmiş olmanın hazzını yaşamak için belki sadece bir dönüş hikayesine ihtiyacımız var. İnsan sürekli yol ayrımlarıyla karşılaşıyor. Tercihlerimiz var, bir şey seçiyoruz. Bir yol ayrımında bir taraftan gidiyoruz. Sağ, sol, ortadan yol, geriye dön, alternatif çok. Uçamayacağımıza göre, aşağıda gidemeyeceğimize göre önümüzdeki alternatiflere bakacağız. Bazen biraz arkaya bakmak da gerekebilir. Biraz geriye bakmak ve orada kaçırdığımız alternatifler için hala bir şansımız var mı? Onu değerlendirmek gerekebilir ama sonuçta bir yer seçeceğiz, bir yol seçeceğiz. En kötüsü kararsız kalmak. Bir yol seçtiğimizde onun bizim için doğru olan olduğunu, bizim için hayırlısı olduğunu düşünüp o yolda olabilecek en iyi ilerleyişi yapmak lazım. Bize yakışanı yapmak lazım. Hayat kim ne derse desin, ben hiç pişman olmam yaptıklarımdan desek de hayat pişmanlıklarla dolu. Belki de pişmanlıklar asıl yolumuzu şekillendiriyor. Yani bir şey yapıyoruz, pişman oluyoruz ve bir daha onu yapmıyoruz. Bize bir ders oluyor. Ama pişmanlığımızın sebebi bazen sonucu değişmiyor. Yani pişman olacak bir şey yaptıysak eğer onun bir yüzleşmemiz gereken, kabul etmemiz gereken sonucu oluyor. İşte o sonuç aslında insanı üzüyor. Geriye dönüp baktığınızda insan yaptığından belki de sonuçları kendisine yakışmadığı ya da sonuçları başkasını olumsuz etkilediği için pişman oluyor. Yoksa yol bizim yolumuz, yürüyen biziz. Nefesimiz yettiği kadar nereye kadar gidecekse oraya kadar gideceğiz. Ve içinde bulunduğumuz şartları eleştirirken aslında o şartların belki de bizim için olabilecek en iyi şartlar olduğunu aklımızdan çıkartıyoruz. Allah beterinden korusun, çok çok anlamlı bir cümle. O an içinde bulunduğumuz durumu beğenmiyoruz. Başkalarının hayatlarını görüyoruz. Hayal ettiğiniz hayatı yaşayan insanlar, düşünsenize ne kadar büyük bir cümle. Benim hayal ettiklerimi yaşıyor ve üstüne bir de şikayet ediyor. Baksanıza insanı ne kadar incitiyor değil mi? Ama gün sonunda sizin yaşadığınız hayatı hayal edenler de var ve onlar da sizin için aynısını söylüyorlar. O yüzden önce elimizdekine bakacağız. Önce bizi ne mutlu ediyor? Bu hayat içinde kendimizi nasıl daha mutlu hissedebiliriz? Bu hayat içinde hedeflerimizi nasıl gerçekleştirebiliriz? Hayallerimize nasıl ulaşabiliriz? Bu hayatın da bize sunduğu imkanlar var. Kötüyü tercih etmek, suça karışmak, yasa dışı yollara sapmak, bunlar her zaman İşin en kolay tarafı ve belki de tercihler içinde en az risk alınanı. Çünkü kötü olmak daha kolay, hele de bu şartlarda, ama kötü olmaya direnmek, suça karışmaya direnmek, hata elbette yaparız ama bilerek yapmaya direnmek belki de insanın yapabileceği en zor şey. Ayakta kalmak her şeye rağmen, kendi onurumuzla, kendi ayaklarımız üzerinde, kendi yolumuzda yürümek. Kolay bir şeyden bahsetmiyorum. Hakikaten kolay bir şeyden bahsetmiyorum. Ama gün sonunda insana yakışan da bir davranış var ya. Hani madem ben insanım diyoruz, o zaman onun da hakkını vermek lazım. Müzik.
Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Sabahattin Destek'le bugün geçirgen bağırsak konuşacağız. Son yıllarda hemen hemen bütün hastalıkların altında tek sebep gibi gösteriliyor. Gerçekten bu kadar önemli mi? Bunun detaylarını hocamızdan öğreneceğiz. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Hocam, geçirgen bağırsak nedir? Önce bir tanımlayarak başlayalım mı?
1: Tabii ki. Geçirgen bağırsak diğer adıyla sızdıran bağırsak diye söyleniyor. Toplumda baktığımızda eski adlarıyla diğer kitabi çalışmalarda ve araştırmalarda kimi zaman irritable bağırsak sendromu, kimi zaman spastik kolit, kimi zaman huzursuz bağırsak durumu diye de söyleniliyor. Dünyada ve toplumda sayısal rakamlara baktığımızda %20 şeklinde söyleniyor ama son zamanlarda özellikle de çevresel şartlar, beslenme durumunun bozulması, stres unsurlarının artmasıyla bilhassa da kadınlarda olmak üzere neredeyse %50'lere yaklaşmış durumda. Geçirgen bağırsak durumunda nasıl tanımlayacağız? Bağırsak duvarındaki o mukoza katmanlarının ve beraberinde kas ve zar katmanlarının çeşitli immünolojik veya alerjik durumlarla veyahut da o gıdaların oluşturduğu tahribat nedeniyle ve üstüne de stresin oluşturduğu yükle birlikte bağırsağın bütünlüğünün, fonksiyonel bütünlüğünün bozulması, randımansız çalışması ve bağırsağın düzensiz çalışmasıyla birlikte vücutta özellikle de toksin artışı ve buna bağlı olarak vücuttaki faydalı maddelerin alınamaması, kişinin sindirim sisteminin bozulması, sindirim işte dışkılama olur yahut da rahat yemek yiyebilme olur veyahut da gıdaların faydalı yönlerini alabilme olur, sindirebilme olur. O sürecin sekteye uğraması şeklinde söyleyebiliriz.
0: Benim aslında bağırsak görevini yaparken normalde vücut için faydalı olanları almak yerine atılması gerekenleri geçiriyor. Yani aslında duvarı ters yönlü çalıştırıyor
1: diyebiliriz. Çünkü burada şöyle bir unsur var. Bağırsaktaki o koruyuculuk katman olarak gerek enzimatik katman, gerek oradaki bağ ve konnektif doku, yani bağ doku.
0: Gevşiyor mu hocam? Ya da gözenekleri mi artıyor? Biz nasıl anlayalım bunu?
1: Şöyle, oradaki savunma sisteminde bir zafiyet oluyor. O savunma sistemindeki zafiyet ve eliminasyon, yani faydalı olanı alma, faydasız olanı atma döngüsünde bir sekteye uğrama oluyor. Tabii kişinin bu içinde bulunduğu bağırsakları bozan süreç, işte az önceki dediğim alerjik süreç, toksik süreç, stres süreci ya da enfektif süreç, bağırsakları o bozan süreç ne kadar ağırlaşırsa ve uzarsa bağırsak o koruyucu fonksiyonu, asli olan düzenli çalışma fonksiyonu, faydalı olanı alma, zararlı olanı atma sekteye uğruyor ve tabii o kapasitesi düştüğü için bağırsak maalesef bu sefer vücut için bazı noktalarda, bazı zamanlarda fayda yerine zarar verdirebiliyor.
0: Peki biz hangi belirtilerle, bende acaba geçirgen bağırsak mı var, irritable bağırsak mı var diye sormalı ve bir doktora gitmeliyiz?
1: Şimdi burada biraz sebep-sonuç ilişkisiyle ilişkili bir belirti durumu var. Şimdi mesela işte bağırsaktaki artan mikroorganizma yükü fazlaysa, örneğin amip gibi, örneğin klostridyal bakteriler gibi, örneğin vücutta işte beklemiş gıdalardan alınan zehirli stafilokokal bakteriler gibi, yani mikrobiyal unsursa kişide ona bağlı belirtiler oluyor. İşte ateştir, ishaldir, bazen kanlı ishaldir, bazen kusmadır. Yahut kişide depresif bir durum, stresif bir durum varsa ve bu kişide disosiyatif, yani stresin oluşturduğu vücut yüklenmesi, organlara yönelik bir stresel yüklenme, adrenalinsel yüklenme oluyorsa bu sefer hemen yemekten sonra şişme, hazımsızlık, buruntu, sancılanma veyahut da o kişide bunun yanı sıra ortaya çıkan diğer işte ellerde, ayaklarda titreme, gözlerde kıpraşma, vücudun tüylerinin tüken tüken olması gibi, ellerin avuçlarının terlemesi gibi, bunlar hep adrenalinin fazla salgılanması, stresin altındaki bir insanın verdiği tepkiler kombine oluyor. Eğer o kişi de ilaca bağlı ya da işte ağır metallere bağlı, işte cıvadır, kurşundur, bazen yine plastiktir, onlara bağlı bir bağırsak geçirgenliği bozukluğu varsa, o kişide halsizlik, yorgunluk, devam eden bir yorgunluk, işte vücutta bazı noktalarda şişlikler, kızarıklıklar, ciltte döküntüler olabiliyor. Yine bağırsakta benzer işte şişkinlik, ishal, bazen buruntu, gaz sancısı. Yani buradaki sebep neyse bağırsağı bozduğu gibi vücutta da belirtiler veriyor.
0: Peki bu bağırsağın hangi bölgesinin bozulduğuyla alakalı mı? Yani bir bağırsağın bir haritası var.
1: Evet, evet.
0: Ve bu haritaya göre bir yer bozulduğunda vücudun bir buna karşılık gelen bir yeri mi var?
1: Burada aslında bağırsaklar deyince dediğiniz gibi üçe ayırmak lazım. Önce ikiye ayırıyoruz. İnce bağırsaklar, kalın bağırsaklar. İnce bağırsakları da üçe ayırıyoruz. İşte 12 parmak bağırsağı, jejunum ve ileum diye. Burada gıdasal anlamda, toksik anlamda en çok etkilenen kısım ince bağırsaklar.
0: Eminim de aslında en çok olduğu yer orası.
1: Eminim tabii. Ana yani oradaki kalın aslında bağırsaklar yani suyu emer, ince bağırsaklar gıdayı emer ve mineralleri emer. Diyelim ki ağır metal maruziyeti var. Diyelim ki işte mikrobiyal bir etkilenme var. Bu rotavirüs olur, kolera olur. Az önceki dediğim gibi stafilokok veya klostridiyal, yani konservelerden geçen mikroplar olur. Bunlar direkt ileum dediğimiz ince bağırsağın kalın bağırsakla birleşim yerindeki kısmı etkiler. Ayrıca stresel durumda da yine en çok ince bağırsaklar etkileniyor. Veyahut da gıda alerjisi, kişi süte alerjisi vardır. Ekmeğe gluten alerjisi vardır.
0: Gluten ve işte süt alerjisi aslında özel bir başlık olarak konuşulması gereken bir durum herhalde.
1: O da yine yandaş olarak spastik koliti kolaylaştıran unsur. Her ne kadar maruziyet işte tavuk yemese, gluten yemese de artık bağırsağı hassaslaştırıyor. Yani bağırsaktaki uyaran seviyesini, etkilenim seviyesini belli bir düzeye getirip orada bırakıyor haliyle. Tedavilerde ona da dikkat ediyoruz. Ona da yapma diyeme diyoruz.
0: Peki aslında size başvurdu bir takım şüphelerle, ben de acaba geçirgen bağırsak mı var dedi. Geldiği andan itibaren bir takım tetkikler mi istiyorsunuz? Yani siz bir doktor olarak bu hastada geçirgen bağırsak vardır teşhisini koymak için nelere ihtiyaç duyuyorsunuz?
1: Biz orada geçirgen bağırsak için bu tanıyı koymak için kişiye gaita testleri yapıyoruz. Gaita'da büyük abdeste işte kan durumu, mukus durumu, hücrelerin durumuna işte kan hücresi, eritrosit veya lokosit durumu, yine gaita'da yağ durumu ve beraberinde gaita'da parazit durumu, mikrop durumuna bakıyoruz. Onun dışında kolonoskopi yapıyoruz. Kolonoskopi de o bağırsaktaki enfeksiyon durumu, içeride mukozalarda etkilenme durumu, tahriş durumunu görüyoruz. Onun dışında kişiye genel bir kan testi yapıyoruz. İşte alerji durumu, vücutta kanda yansıyan bir enfeksiyon durumu veyahut da romatizmal immünolojik bir durum var mı, ona bakıyoruz. Diğer taraftan bağırsağın uzun olması, kısa olması da önemli oluyor. Özetle de kalın bağırsak normalden fazla uzunsa bu durum daha kolay geliyor. Çünkü maruziyet kolaylaşıyor daha uzun bağırsak olduğu için. Röntgeni çekiyoruz. Gerekirse ayakta direkt batın röntgeni dışında tomografi de çekebiliyoruz. Sonuç olarak bağırsağı hem radyolojik olarak, hem endoskopik olarak, hem biyokimyasal tahliller olarak inceliyoruz. Ve hepsini bir araya getirip orada artık çıkarımlar yapıyoruz. Belli hastalıkları değildir diyoruz, belli hastalıkları dahil etmek suretiyle sonuca varıyoruz.
0: Şimdi uzaktan baktığımızda sadece bağırsak diyoruz ve sanki vücutla ilgili fonksiyonları bu kadar büyük değilmiş gibi algılanıyor. Halbuki bugün konuştuğumuz otoimmün hastalıkların pek çoğunda bağırsakla direkt bir ilişki bulunmuş durumda. Sinir sistemi hastalıklarının büyük bir kısmında,
1: evet, evet,
0: hatta beynin fonksiyonlarını düzgün yerine getirmesinde bile bağırsaklarla bir bağlantı kuruluyor. Acaba bu geçirgen bağırsak mıdır aslında bu ilişkinin kritik noktası?
1: Bu şimdi yapılan araştırmalarda az önceki anlattığınız gerek sinir sistemi hastalıkları, gerek kalp hastalıkları, gerek karaciğer hastalıkları, hatta gerek kemik iliği hastalıkları, hepsinin bağırsakla iştiraki var. Çünkü hepsinde vücuttan, bağırsaklardan vücuda geçen o zararlı olabilecek maddelerin, toksinlerin, ağır metallerin, mikroplastiklerin kesinlikle etkisi var. Onlar bağırsak bariyerini geçtikten sonra, ilk bariyer, daha sonra karaciğer bariyerine geliyor. Karaciğer bariyerini geçtikten sonra orada da elimine edilemeyince artık vücutta gideceği son organlarda kalıp orada birikme suretiyle yan etkilere yol açıyor. Kesinlikle. Haliyle burada geçirgen bağırsak olması bu kişide ister istemez çeşitli hastalıkların altyapısına zemin hazırlıyor.
0: Tabii kişinin aslında bu hastalıklar ortaya çıktıktan sonra onların tedavisine odaklanıp belki de bağırsaktan uzaklaşıyor tedavi amaçlı.
1: Evet, doğru. O biriktiği organa işte beyindir, kalptir, kemik iledir tedavi ederken kesinlikle bağırsak akla getirilmeli. Dediğin gibi bağırsaktaki o bariyer sistemi ya da buna sebep olan alt sistemler, az önceki saydığım çok ilaç kullanımı, enfeksiyon durumu, gıdaların durumu, ağır metal alma durumları, onlara hep dikkate alıp bağırsaklara da bir elden geçirmek, incelemek gerekiyor.
0: Şimdi bağırsak söz konusu olduğunda merak ettiğim bir şey var. Acaba bağırsaktaki bu durum mu bu hastalıklara yol açıyor? Yoksa bu hastalıklar mesela otoimmün hastalıklar gibi, karaciğer hastalıkları gibi, bunlar mı bağırsağın çalışmasını bozuyor?
1: Aslında güzel bir soru. Otoimmünite, yani kişinin genetiğinin zayıf olması, yaş romatizma dediğimiz ankilozan spondilit, romatoid artrit, behçet, sistemik lupus eritematoz gibi hastalıklarda o otoimmün, yani vücudun kendi savunma sisteminin hücreleri vücudun muhtelif yerlerine saldırdığında tabii ki o saldırılan alanlardan az çok biri de bağırsaklar oluyor. Bağırsaklar bu otoimmün romatizma hastalıklarından, alerjik hastalıklardan mutlaka az ya da çok etkileniyor. Bağırsaklardaki bu etkilenme tabii bağırsak savunmasını ve bağırsak bütünlüğünü bozduğu için bu sefer var olan otoimmün hastalıklar daha da artıyor. Birbirini artırarak devam ediyorlar.
0: Aslında bu geçirgenliğin arttığı dönemlerde hasta biraz kendini kontrol etse, yani benim romatizma ataklarım niye arttı, neden acaba döküntülerim var gibi, mesela diyelim ki sedefi var, diyelim ki otoimmün hastalıklardan biri olduğu için söyledim. O dönemde bağırsaklarla bir ilişki kurduğunda mesela ne yiyip içtiğini biraz kontrol etse kesinlikle belki bir çıkarımda bulunabilir. Şimdi yine bu konuyla ilgili çok konuşulan başlıklardan bir tanesi eliminasyon diyeti. Yani ne yediğimiz. Kimileri diyor ki tamamen her şeyi diyetinizden çıkarsın. Ne bunlar? Glüten, süt ürünleri, hatta bunun içine yoğurdu da koyuyorlar mayalanmış olmasına rağmen. Mesela hayvansal gıdalar, özellikle yağlı hayvansal gıdalar, bazı kuru yemişler, bunların hepsini çıkartın hayatınızdan. Bir 6 ay tamamen bunlarsız yaşayın. Ama bunlardan geriye de çok fazla bir şey kalmıyor. Yani doğru, sofraya ne koyacağız diye sorduracak kadar elemine ediyorlar. Sonra bu süre içinde bağırsaklarınızı bir temizlemeyi tercih edin. Bağırsak mikrobiyotası kendini bir bulsun, bir iyileşsin. Sonra yavaş yavaş bunları tekrar hayatınıza sokun ve bu süre içinde vücudumuzun verdiği tepkiye bakın. Şimdi bu uzun süreci kaç kişi yönetebilir bilmiyorum ama daha önemlisi işe yarar mı onu merak ediyorum.
1: Şimdi burada en önemli konu, biz böyle bir kişi geldiğinde ben o az önceki anlattığım işte kolonoskopi, kan testi, gaita testi, röntgeni yaptıktan sonra şayet artık spastik koliti düşünüyorsam hastaya bir gıda intolerans testi yaptırıyorum. Önümü çok açıyor. Hani hangi gıdaya ne kadar alerjisi var onu bize gösteriyor. Daha sonra diyorum ki bak diyorum seni inceledik. Bu yapılan alerji gıda testinde işte kiminin soyaya, kiminin zeytine, kiminin cevize, kiminin dediğiniz gibi süt ürünlerine alerjileri çıkıyor. Onları hayatından en azından bir 3 ay çıkar diyoruz. Ve şimdi esasen baktığımızda artan nüfusu doyurmak için fabrikasyon gıdaya çok geçildi. Fabrikasyon gıda seri üretim ve geri dönüşüm üretim. Geri dönüşüm üretimlerin hepsi var olan gıdayı atmayıp onun tekrar geri kazanımı kullanma, ama bu sefer onun içindeki faydalı proteinler veyahut da vitaminler hepsi değişime uğruyor. Bir de onları saklamak için kullanılan maddeler, sitrik asit gibi veya lisitin gibi maddeler. Onun dışında onun tekrar mekanik işlemlerden geçmesi hep süreci bozuyor ve zorlaştırıyor. Haliyle hepsine baktığımızda aslında bizim için buradaki konu buradaki gıdaların, özellikle de geri dönüşüm gıdaları veyahut da fabrikasyon gıdalarının vücutta artık tolere edememesi, bağırsakların bunları elimine edemeyip bunlara karşı reaksiyon ve toksik etkiyle oradaki gıdaların o oluşturduğu toksik ortamdan dolayı bağırsak fonksiyonlarında ve geçirgenliğinde bozulma oluyor. Şimdi bunlardan uzak durmak lazım.
0: Şimdi yeni merak ettiğim şey kortizol hormonu. Biraz önce stresten bahsettiniz. Evet. Stres bu hormonun başlıca sebebi. Ve kortizol hormonu da bağırsakların hiç sevmediği bir hormon. Ya da ölçülü miktarda sevdiği bir hormon. Peki biz bağırsaklarımızı korumak için stresi kontrol etmeyi bir ödem haline nasıl getirebiliriz?
1: Şimdi stres gerçekten artık neredeyse kalp krizinden tutun bunamaya, bunamadan tutun dikkat dağınıklığına, ondan tutun bağırsaktaki bu az önceki fonksiyon bozukluklarına, mide üzerine, hatta kanseri altyapı yapıyor. Ciddi anlamda yapıyor hem de. Fibromiyalji zamanımızın en yaygın salgın hastalığı, kas ağrıları, kemik ağrıları, ona da altyapı yapıyor. Şimdi stres yapan unsurlarla siz baş edemezsiniz, güç yetiremezsiniz. Ne bileyim işte sevmediğiniz bir ortam olur yahut bir iş ortamı olur, etkin birisi olur gibi. Peki ne yapacaksınız? Stresi yöneteceksiniz. Stresin vücuda yan etki yapmasını, zarar vermesini en aza indireceksiniz. O da nedir? Stresi vücudunuzun emmemesini sağlayacaksınız. Vücudunuz o stresi, o enerjiyi emmeyecek. Aksine o stres vücut tarafından saptırılacak ve siz rahatlayacaksınız.
0: Yani biz sanki dışımıza bir kalkan varmış gibi o stres tabii bize çarpacak ve evet, döndüreceğiz dışarıya.
1: Aynen öyle. Onu da nasıl yapacaksınız? Siz algılarınızı buna göre adapte edeceksiniz. Stresli ortamda savunma, psikolojik savunma mekanizmaları geliştireceksiniz. Hani bazen vurdum duymaz olacaksınız. Bazen stresiniz ona rağmen arttıysa işte bir ortam değişikliği yapacaksınız. Gerekirse iş değişikliği yapacaksınız. Şehir değişikliği yapacaksınız. Nihayetinde bu kadar stresi, bu kadar bünye ve ruh taşıyamaz. Bünye zaten artık tepki veriyorsa siz sürekli sırt ağrıları, kas ağrıları, sürekli bağırsak bozukluğu, sürekli mide ağrıları, sürekli vücutta kasılımlar oluyorsa demek ki stresi bünyeniz ve ruhunuz kaldıramıyor demektir. En azından bir faydalı alışkanlıklar edineceksiniz. İşte dağcılık gibi, meditasyon gibi, dinsel şeyleri sevenler din gibi veyahut da kitap okuma gibi, kitap yazma gibi, hat sanatı gibi. Hatta bunları yaptığınız gene olmuyorsa bulunduğunuz stresi artıran unsurdan uzak kalacaksınız. Bu iş olabilir, iş değiştireceksiniz. Kişi olabilir, hatta evlilik olabilir, gerekirse evliliği değiştireceksiniz. Yani stres de bir yere kadar vücut dayanıyor. Ondan sonra da zaten çöküp gidiyorsunuz. Nihayetinde bünyesine ve ruhuna artık ağır gelen şeyi kişi uğraşırken yaşantısından, hayatından oluyor. Faydalı da olamıyor. Öyle olduktan sonra stres unsuru neyse ondan uzak kalmak ve yeni bir başlangıç yapmak herkes için daha faydalı olacaktır.
0: Peki bu geçirgen bağırsağı yönetebilmek. Teşhisi aldık. İşte aslında bizi neyin rahatsız ettiğini de öğrendik. Ama bu arada bir takım desteklere de ihtiyacımız var. Yani evet işimizi değiştirdik ama vücudumuzu ya da bizi üzen, bizi yoran neyse hayat biçimimizi değiştirdik. Ama bu arada bağırsağımızda oluşmuş bir tahribat var. Ve bunu da düzeltmek istiyoruz. Evet. Peki onun için nereden başlayacağız?
1: Bağırsakla ilgili en güzel şey tabii ki sağlıklı lifli gıdalar yemek. Çünkü lifli gıda, örneğin bir taze fasulye, örneğin bir bamya, örneğin bir pırasa, hakikaten tarım ilacı olmadan organik yetiştirilmiş sebzeler, meyveler bize zaten bağırsak onarımını sağlıyor. Neden lifli? Lifli olduğu için bağırsağın içinde daha uzun kalıyor ve bağırsağın temizliği aynı bir fırça gibi bağırsağın içini temizleyerek dışkıyla atılmasını sağlıyor. Ve tabii ki temiz ve bol su içmek. Ve bunun yanı sıra spor yapmak. Sabahın taze havasında yürüyüş yapmak, ne bileyim yere yatıp bacaklarımızı karnımıza doğru çekmek 3-5 kere. Onlar hep vücudu deşarj ediyor. Üstelik de bağırsak dostu yaşantının vazgeçilmez unsurları olarak ciddi anlamda bağırsak sağlığına pozitif katkı yapıyor.
0: Peki mikrobiyotamızı, bağırsağımızın içindeki mikrobiyotanın da aslında bağırsak sağlığıyla çok yakından ilişkisi var. Oradaki o bozulmuş mikrobiyotayı bu gıdalarla belli bir zaman içinde düzeltebilir miyiz? Ekstra bir şey yapmak, bir destek almak, mesela işte glutensiz beslenirken bir taraftan çinko almak, bir taraftan balık yağı tüketmek. Bunlar önerilenler arasında, şimdi aklıma gelenleri saydım ama sizin elbette listeniz daha uzundur.
1: Evet.
0: Bu anlamda vücudu dışarıdan nasıl destekleyebiliriz?
1: Burada yapılacak en önemli şey özetle de bağırsağa faydalı olan bakterilerin takviye edilmesi. Bunda da en çok bildiğimiz tabii kefir yahut sirke yahut ev yapımı doğal turşu yahut ev yapımı bizim kendi tarlamızdan aldığımız buğdaydan yapılmış mayalı ekmek. Hmm. Bunlar köy ekmeği diyoruz onlar. Hepsi hızlıca aşağı yukarı 2-3 ay içinde bağırsağın normalleşmesini, normal floraya gelmesi sağlayan çoklu unsurlar. Ve tabii huzur.
0: Bağırsak normal düzenine geldiğinde biz bu belirtileri daha mı az hissedeceğiz? Mesela yemekten sonra daha mı az şişkinliğimiz olacak? Evet, evet. Huzursuz bacak sendromumuz iyileşecek mi? Uykularımız evet. Düzene girecek
1: kesinlikle
0: mi? Daha
1: olacak.
0: Berrak düşünebilecek miyiz? Hı-hı. Yani şimdi ben bunları sıralarken...
1: Yaşam kalitemiz artacak dediğiniz gibi.
0: Ben bunları düşünürken şehir insanının hemen hepsinde bunlardan var. Biri ikisi mutlaka var.
1: Mutlaka var. Yani şimdi büyük yerin derdi büyük oluyor. Mesela Afyon'a gittiğinizde ben gidiyorum. Afyon'da trafik az, şehir küçük, bir yerden bir yere gitmek kolay, maliyetler uygun. Ama İstanbul'da her şey, hani büyük yerin derdi büyük olur misali, trafik sorunu, ulaşım sorunu, zaman yetiştirme sorunu, düzgün insanla karşılaşma sorunu hakikaten zor. Onu geçtim. Diyelim ki bağırsak floranızı yazın 3 ay köye gittiniz. Orada temin ettiniz. Güzel,
0: güzel.
1: Bir şey. Zaten buradan memleketine giden insanlar bir afallıyorlar. Vücut böyle bir 10-15 gün yoruldu oluyor. Evet, yani
0: evet,
1: bir hasta
0: doğru.
1: Oluyor vücut. Evet. Toksinlerini atıyor aslında evet. O sırada. Sonra doğal florayla vücut artık değişim yaşıyor. Ve ondan sonra o kişi İstanbul'a döndüğünde veya büyük şehre döndüğünde tekrar yoğun stres, tekrar tabi olmayan beslenme. Tekrar işte ilaçlar yahut da işte az önce saydığım havadaki artan işte kurşun, kadmiyum gibi işte o yakıt artıkları, işte devamlı plastik maruziyeti. Yani bunlar hakikaten vücudumuz iyi dayanıyor.
0: Evet evet.
1: Yani
0: baktığımızda aslında bu belirtileri okuyabilmek de kıymetli. Yani bir hastalığa dönüşmeden bunları anlayabilmek bizi en azından bağırsak görevini yaptığı noktasında rahatlatacak. Bunu evet, hakikaten evet. İyi değerlendirmek lazım. Çok teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz var mıdır?
1: Şöyle, şehir hayatında olan kadınlarımız, erkeklerimiz için ben fabrikasyon olan değil de ev yapımı sirke. Sirkelerin de en makbulü elma sirkesi derler. Ha, kalp sorunu olana alız sirkesi derler gibi. Ondan sonra tabii ki ev yapımı yoğurt, ev yapımı ekmek. Bunların hepsini İstanbul'da yapabiliriz. Ev yapımı turşu. Emin olun sizi daha güçlü, hastalıklara daha dirençli sağlar.
0: Bir süreci var aslında.
1: Çok
0: değil
1: iyi
0: mi? Mesela sirkeyle bir 20-25 gün her an neredeyse beraber yaşıyorsunuz. Ekmeği yoğururken, kabarırken aslında biraz da var olan stresi
1: tabii eğitiyorsun.
0: Uzaklaştırma yöntemi.
1: Meşguliyet oluyor. Ve şunu da dinleyicilerime mutlaka söyleyeyim, ben kendi hayatımdan görüyorum onu. İstanbul dışına özellikle de yazın havalar ısındığı için bir gün bile olsa gitsinler, denize girsinler, deniz mineralleri ve iyot alsınlar. Yemin ederim yani yazın bir hafta bir denize maruziyet, kışın gripten, nezleden, hastalıklardan ciddi koruyucu oluyor. Daha güçlü tutuyor, kemik sağlığı olsun, sinir sistemi olsun, göz sağlığı olsun daha iyi hale getiriyor. Doğal çıkmış deniz balığı yesinler, işte sardalyadır veya işte denizde o an çıkan hangi ürünse. Velhasıl yazın denizi de ihmal etmesinler. O da iyi bir yaşam kaynağıdır.
0: İyileştirici etkisi çok. Evet. Hocam çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: tekrar
1: teşekkür
0: görüşmek
1: ederim.
0: Üzere.
1: Sağ olun, sağlıcakla kalın.

0: zamanın sandukasında.
1: Bir zamanın sandukasından daha merhabalar. Bugün sandukamızın kapağını şöyle aralayadığımızda karşıma ne çıktı biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Sıcak sohbetlerin kadim dostu semaver. Evet, bugün sizlere semaverden bahsedeceğiz. Ortada yuvarlak bir masa, üstünde gümüş semaver, iftar akşamlarını hatırlatan küçük tabaklarda bir sürü leziz şeyler diye yazmış ünlü edebiyatçımız Halide Edip adı var. Bir diğer ünlü yazarımız Sait Faik Abasıyanık ise Semaver isimli öyküsünde şu satırlara yer vermiş. Semaver ne güzel kaynardı. Ondan koku, buhar ve sabahın saadeti istihsar edilirdi. Gerçekten de sabah kahvaltısından akşama kadar kaynayan semaver, kültürümüzün vazgeçilmez pırıltılarından biridir. Bugün artık çok az yerde kullanılan semaverler 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yarısında çayhanelerin, kahvehanelerin ve ev sofralarının başlıca gelişlerindendi. Nice sıcak sohbetin etrafında yapıldığı semaver sadece Türkiye'de kullanılmıyor. Rusya, Moğolistan, Mısır ve İran'da da çaylar uzun yıllardan beri semaverde demlenip içiliyor. 18. yüzyılın ortalarında Rusya'da ortaya çıkan semaver gerek işçiliği gerekse formuyla bir sanat nesnesi olarak kabul edilmekte. Semaver Rusçadan samo yani kendi ve varit kaynatmak kelimelerinden gelir. Kendi kendine kaynatan anlamına gelen semaver her türlü ev işi için kaynar su sağlamak amacıyla kullanılabilirse de çay demlemek her zaman önde gelen özelliği olmuştur. Günümüzde kullanımı giderek seyrekleşen semaverler çayhane, kahvehane ve evlerin dışında bir de hamamlarda kullanılırdı. Şifalı olduğuna inanılan semaverden hamam çıkışında müşterilere serinlemeleri ve rahatlamaları için çay ikramı yapılırdı. İlk semaver üretim merkezi Rusya'nın güneyinde bulunan Tula'da metal ustası Ivan Lizitsin tarafından kurulmuştur. İlk yıllarda şifalı bitkilerin kaynatılması için kullanıldığı söylenen semaver Rusya'dan Türkiye'ye Osmanlı İmparatorluğu döneminde gelmiş. Orta Asya'da yaygın olarak kullanılan semaver 19. yüzyılın ikinci yarısında yeşil, kırmızı ve sarı bakır